0: ihbar sonrasında Adana polisi harekete geçti ve harekete geçtikten sonra da işte o gerçek ortaya çıktı. Çünkü insanlardan alınan o kurban etlerinden maalesef ki örgüte, suç örgütüne, suç yapılanmasına ticari katkı sağlamak amacıyla işte insanların, masum insanların vermiş olduğu bağışlarla sucuk yapıldı.
1: Yani
0: satılmadı
1: Halil
0: bir kısmı ama bir kısmının da satıldı.
1: Vatandaşlar yardım olsun, ihtiyaç sahiplerine dağıtılsın diye kurban bağışlamışlar. Kurban bağışları Kayseri'ye nakledilmiş, orada sucuk yapılmış. Tamam, yani dağıtmak amacıyla sucuk da yapılabilir, kavurma da yapılabilir ama ihtiyaç sahiplerine gitmemiş bu etler, satılmış, öyle mi?
2: Bu 2018 iddialarıydı.
0: Çünkü bir tonu satılmadı, hijyenik bir ortamda ya da nerede üretildiği ya da nasıl elde edildiği belli olmadığı için yine ekipler tarafından imha edildi. Ancak bugün mesela işte örgüte yakın kişiler ya da işte yapılanmasını yakından bilen kişilerle konuştuğumuzda bir kısmının da satıldığını söyledi. Çünkü o Furkan Vakfı'na ait satılan sucuklardan aldıklarını söyleyen kişiler de var. Tabii ki 41 tonu imha edildi ama imha edilmeyen kısım da vardı. Yani insanların işte dini vecibelerini yerine getirmek ya da kurbanın paylaşım olduğunu biliyoruz, paylaşmak olduğunu biliyoruz. İşte insanlar etlerini ya da bağışlarını fakir insanlara ulaştırmak için Furkan Vakfı'na emanet etti ama işte o etlerin de bir kısmı maalesef ki vakıf yöneticileri tarafından satıldı. Ama bir kısmı da imha edildi. Peki satılan kısım ne kadardı? Tabii ki o şu anda bilinmiyor. İşte ifadede de bunlar ortaya çıkabilir. Bununla ilgili de bizler de ayrıntılarını öğrenmeye çalışıyoruz. Ama genele baktığımızda aslında ya da Alparslan Kuytul'a baktığımızda Alparslan Kuytul kameralar karşısında ya da polis ekiplerinin arasında böyle masumane dursa da aslında sinirli bir kişiliğinin olduğunu biliyoruz. Ve yakın bir geleceğe baktığımız, geçmişe baktığımızda aslında yakındaki yine vakıf yöneticilerinin özellikle de yaş ortalamasının biraz artık orta kesimin biraz üstüne çıkanlarla da herhangi bir konuda ters düştüğünde onları da yine vakıftaki görevlerine son vererek tabii ki vakıftan uzaklaştırdı. Burada şunu da ifade etmek lazım. Sinirli bir yapısı var, agresif bir yapısı var. Bunu nasıl ifade etmek gerekiyor bilmiyorum ama küçük bir meseleden dolayı karşısındaki kişiye ağza alınmayacak ifadelerde de bulunduğu yönünde iddialar var.
1: Halil İbrahim, burada bir virgül koyalım. Misafirlerimizin de sana soruları var. Halil İbrahim Uğur bizim Adana muhabirimiz. Evet. Yani bu yapılanma her ne kadar kapalı olarak değerlendirilse de aslında Adana'da çok görünürler. Yani işte cami mami basıyorlar. Sürekli ya, kermes yapıyorlar.
3: Da,
1: para topluyorlar.
3: Onu sormak istiyorum.
1: Tabii buyurun. Eray Hoca'nın sorusu var.
3: Bu şahıs hakkında daha önceden bir kişiyi zorla alıkoymadan dolayı cezaevine girdiği iddiası var. Bu konuda bilginiz var mı?
0: Kişi Koray Sarısaçlı. Koray Sarısaçlı vakıfta yöneticiydi. Hatta mali vakfın mali işlerine bakıyordu. İşte o dönemlerde, geçmiş dönemlerde yine insanlardan ağırlıklı olarak zekatlar toplandı, bağışlar toplandı. İşte fakir öğrenciler için, fakir aileler için paralar toplanmıştı. O toplanan paralarla yine Alparslan Kuytul'un aklıyla bir sağlık tesisi, yani bir hastane ya da bir laboratuvar kurulması noktasında bir karar alınmıştı. İşte o zekatlarla bir laboratuvar hizmetlerinin yanı sıra işte hastane hizmetleri de verebilen bir poliklinik açıldı. Ancak yine Alparslan Kuytul'un talimatıyla bu klinik ya da hastane ya da laboratuvar ismine ne diyelim bilmiyorum ama işte bu Koray Sarısaçlı'nın üzerine kaydoldu. Yani bütün işlemler hem vakfın mali işlerine baktığı için hem de bu işlemleri yürüttüğü için aslında bu hastane Koray Sarısaçlı'nın üzerine kaydolunmuş oldu. İşletme sahibi o oldu. Ancak ilerleyen günlerde Alparslan Kuytul işte bu hastaneden elde edilen gelirin büyük pastasını kendisi istedi. İşte burada Koray Sarısaçlı da hissenin eşit bir şekilde dağıtılmasını istedi. Bunun üzerine anlaşmazlık çıktı ve ardından da Koray Sarısaçlı hürriyetinden alıkonuldu ve

0: kişilere ulaştırılmadı. Yani istenilen kişilere ulaştırılmadı. Para toplandıktan sonra hastane kuruldu ve bu hastane kurulduktan sonra hisselerin Alparslan Kuytul çoğunluğunu istedi. Ancak Koray Sarısaçlı ise hisselerin eşit olmasını istedi. Bunun üzerine bir anlaşmazlık çıktı. Tabii ki bu vakıf yöneticileri bu noktada hem eşleriyle beraber örgüt içerisinde yer aldıkları için Alparslan Kuytul burada şöyle bir seçim yapmakta seçim yapıyor. İşte ters düştüğü kişiyle eşine diyor ki işte bu kişiyle ya da eşinizle boşanacaksınız diyor. Bu talimatı verdikten sonra işte karı koca ayrılıyor. Sonrasında erkek diskalifiye oluyor. Yani vakıftan uzaklaştırılıyor ama eşi eski eşi olmuş oluyor artık. O da yine vakıf içerisindeki görevlerini yürütmeye devam ediyor. Tabii ki sarı saçlı bu noktada hisselerin eşit olmasını istediği için buradaki anlaşmazlık sonrasında haftalarca süren şiddete ya da işkenceye maruz tutuldu. Sonrasında yine kendisi hakim karşısına çıktığı için diğer örgüt üyeleri de Koray Sarısaçlı'ya baskı yaptı. Baskı yaptıktan sonra ifadesini ya da şikayetini geri çekmek zorunda kaldı en azından. Tabii bir kısmı.
1: Geçmişte kamuoyuna açıklama yaparken bu sarı saçlı Halil İbrahim bu işte 75 yataklı hastanenin ve 100 dönümlük kiraz bahçesinin kendine ait olduğunu ve bu malılara çökmek istediğini bu yapılanmanın iddia ediyordu. Bir de işin bu boyutu var yani. Hele ki bu mülk, bu mallar, bu şirketler, bir de vatandaşın dini hassasiyetleri olan insanların paralarıyla edinilmişse o zaman çok daha sıkıntılı da bir durum var yani.
2: Bir de şu ana kadar bu yapılan burada aramalarda neler bulundu? Bu konuda bilgi var mı?
0: Şu anda yapılan son operasyonla ilgili bilgiler, belgeler ya da dijital materyallerle ilgili henüz bir resmi açıklama yapılmadı. Bunlar da mercek altında büyük bir titizlikle incelenmeye devam ediyor. Tabii bizler de şu anda Adliye Sarayı'nın önündeyiz ya da işte bir kulağımızla Adana Emniyeti'nde acaba ne bulundu, hangi suçlar var? Çünkü geçmişe baktığımızda ya da yapılan operasyona ilişkin Bakan Bey'in yapmış olduğu açıklamada tabii ki suç örgütü kurmak, yönetmek, örgüte üye olmak ve mal varlığını aklamak ki az önce aktardığım gibi toplanan zekat paraları ya da yardım paralarıyla bir işletme kuruldu, bir şirket kuruldu, sağlık şirketi kuruldu. İşte para bu şekilde aklanmış oldu. Diğer taraftan da tabii ki resmi evrakta sahtecilik var. Tabii ki vergi ödememe noktasında da yine vergi gelirlerini yine düşük göstermeleriyle ilgili de delillerin olduğunu, belgelerin olduğunu biliyoruz. Tabii ki şu anda baktığımızda aslında yaklaşık 10 bin kitlesi olan, 10 bin kişilik bir kitlesi olan örgütten ya da yapılanmadan bahsediyoruz ama merkezi Adana'da. Ve baktığımızda işte en başında da söylediğim gibi bu noktada ters düştüğü kişilerle artık yavaş yavaş yol ayrımına geldi ki kendisinin kişiliği aslında sürekli bağırmalar, çağırmalar ya da hakaret etme boyutundaki yaklaşımlarıyla aslında birçok örgüt üyesi de ya da vakıf yöneticileri de ayrıldılar. Kendi yanından ayrıldılar ve işte şu anda da aslında yapılan bu operasyonun biraz da geç kalmıştı. Alındığını söylüyorlar. Tabii bunu kamera karşısında şu ana kadar ifade eden olmadı ama ilerleyen günlerde belki de soruşturmanın seyrine göre o insanlar da yaşadıklarını an ve an kameralar karşısında aktarmaya başlayacaklardır. Şu
1: Halil İbrahim, Abdülkadir Selvi'nin de ekleyecekleri ya da soracağı var, onu da alalım.
3: Olur. Halil İbrahim, kolay gelsin.
0: Tabii ki.
3: Bu aramalarda Türk parası ve döviz cinsinden 3 milyon 900 bin lira çıktığı ifade edildi. Ama Semra Kuytul bunlar bizim evimizdeki aramalardan çıkmadı dedi. Bize ait değil, Eskişehir'deki bir örgütle ilgili dedi. Daha sonra bunun bu yapılanmanın yani Alparslan Kuytul yapılanmasının internet ve sosyal medya sorumlusu Yasin Birer'in ikametgahından çıktığı
1: internette
3: belirlendi.
1: De çok aktifler yani sayısız Facebook hesabı, Twitter hesabı, TikTok hesabı, Facebook hesabı bunların hepsini de kapattı. Yani
3: 390'a kapatıldı daha bakalım belki kapatılması yani gerekenler de var.
1: Bu açıklamaları paranın sosyal medyada yer bulabiliyorsa demek ki kapatılması gereken başka hesaplar
3: tabii
1: da
3: ki,
1: var.
3: Tabii ki. Yani bu paranın

0: da yani Semra Kuytul dedi ki bu para bize ait değil. Eskişehir'deki bir örgütle ilgili operasyondaki paraları bize ait gösteriyorlar. Ancak bu paranın kendilerinin internet sorumlusu Muhammed Yasin Birer'in ikametgahından çıktığı belirlendi, tespit edildi. Bu konu netleşti mi? Çünkü bu Kuytul yapılanması arasında bunu istismar edenler var. Bu konuda senin bilgin var mı?
1: Doğrusunu söylemek gerekirse bu noktada resmi bir açıklama yok. Ancak mali yapılanmasıyla ilgili işte bu 5 şirketin yönetimine kayyumun atanmasıyla birlikte aslında orada da ayrı bir sürecin devam ettiğini biliyoruz. Ancak soruşturma aşamasında şu ana kadar resmi bir açıklama yok. Ancak geçmişten günümüze kadar baktığımızda aslında yani 2000 yılının başından itibaren 2012'ye 13'e gelene kadar aslında bunun bir taraftan da stajını yapmışlardı. Çünkü o dönemlerde şirketler yoktu ama kermesler vardı. Kermeslerde de ciddi rakamlar vardı. Çünkü bir taraftan Adana'nın en ketun yerlerinde, en kalabalık yerlerinde kermesleri vardı. Kermeslerde de özellikle kırsaldaki insanlara yemekler hazırlatılırdı ama işte o yemekler de katı katına satılırdı. Ancak ön tarafta vizyondaki pankartlarla, sloganlarla işte insanların dikkatini çok çabuk sağlıyorlardı o noktaya yönelmeleri için. Baktığımızda kermeslerden elde edilen gelirlerle aslında o şirketlerin kurulduğunu, sonrasındaysa işte zaman zaman anlaşmazlıkların çıktığı, anlaşmazlıkların çıkmasıyla birlikte işte karı kocayı boşama yöntemiyle ve alıkoyma, hürriyetinden alıkoyma yöntemiyle yine gündeme gelen bir vakıftan bahsediyoruz. Ancak o kişinin evinde çıkan parayla ilgili ya da Semra Kurtul'un ifadesindeki o cümlelerle ilgili şu ana kadar resmi bir açıklama bulunmuyor. Ancak herkesin farklı farklı rakamlar telaffuz ettiğini ya da kişiler arasındaki farklı ticari ilişki ya da alacak verecek davası olduğunu şu an da farklı farklı zümrelerde, farklı farklı gruplar halinde zikrediliyor. Ancak bunların şu anda dayandırabileceğim bir bilgisi ya da işte kaynağı bulunmuyor maalesef.
2: Gelişmeleri Halil İbrahim Uğur'dan almaya devam edeceğiz. O eline yeni bilgiler ulaştıkça bizlerle paylaşacak. Ben Hadi Dündar'ı barkomuzun önüne alalım. Biraz bu yapılanmanın içeriğine, çalışma yöntemlerine ve bu soruşturmanın kapsamına, isnat edilen suçlara bir hep birlikte bakalım. Şimdi Adana merkezli 6 ilde gerçekleştirilen bir operasyondan bahsediyoruz. 49 adrese eş zamanlı operasyon yapılıyor. Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul gözaltına alınıyor. Yani o gözaltına alınma sürecinde yaşananların bile algı operasyonu amacıyla kullanıldığını, evet, ve bu konuda da bu yapılanmanın ne kadar mahir olduğunu görüyoruz. O, aynen, para hikayesi de aynı, aynen, şekilde değerlendirilebilir. Soruşturmada 32 şüpheli için işlem başlatıldı. İşte ifade verme işlemleri hala devam ediyor. Demek ki yani sorgucuların soracağı sayısız soru, sayısız tespit var ki.
3: Diğer illerdeki durum ne? Aslında şimdi oralardan da şimdi haber akışları olacak. Eminim biz 6 il çünkü yani kolay bir şey değil bu. Bayağı geniş kapsamlı bir şimdi, olgu.
2: Diğer illerde gözaltına alınanlar da Adana'ya herhalde götürülüyor. 5 şirkete yönetim kayyumu atandı. 349 sosyal medya hesabına da erişim engeli getirildi. Başkalarına da getirilmesi gerek, öyle gözüküyor, evet, yani.
4: Banu Hanım, şimdi, evet, biz Kuruş Suç Örgütü'nde neyi gördük?
2: Neyi gördük?
4: Bir şirketler üzerinden perdeleme yaparak, işte insanların duygularını manipüle ederek, hı, şirketler üzerinden kendi kişisel menfaatlerini, kişisel çıkarlarını, kişisel zenginleşme konularını ön planda tuttuklarını gördük. Burada da aynı durumu görebiliyorsunuz. Bakın 5 şirkete kayyum atanmış olması, şirketler, hı, üzerinden paranın dönüyor olması, hı, işte evlerin içerisinde ya da başka şekilde bir paranın işte dönmemesi açısından ya da şimdi işte orada finanse etmek
2: kamu
4: açısından.
2: Kamu yararına kurulmuş dernek ve vakıflar ne yapabilir? İşte bağış toplayabilir. Bunun karşılığında da bir makbuzla o bağışın belgelenmesi lazım, değil mi? İşte az önce Halil İbrahim Uğur dedi ya, kermes yapıyorlar.
4: 2860
2: i̇şte
4: sayılı
2: kek satıyor,
4: var,
2: poğaça satıyor. Bunlar da hani nerede fatura, hani nerede makbuz, o paralar acaba ne oluyor? Bunu para aklamak için mi kullanıyorlar? Bu yöntemle bir sürü parayı yani sisteme dahil
4: yok
2: mi ediyorlar?
4: Çünkü
2: ne yapıyorlar?
4: Orada o gün ne kadar satış yaptığınızın bir kaydı koydu yok. Gelen miktar belli değil. Fakat ortaya koyabileceğiniz bugün ne elde ettiniz diye bir miktar koyabiliyorsunuz. Çünkü gelen kısmını kontrol etmediğiniz bir alanda İstediğiniz şekilde parayı ne yapabilirsiniz? Sisteme dahil edebilirsiniz. Zaten onun için şirketleri kullanıyorlar. Şirketlerin için böyle kullanıyorlar. Dışarıdan bir parayı alıyorlar. Şirketin içerisine yerleştiriyorlar. Sonra o şirket başka şirketlerle iş ve işlem içerisine girince bu sefer paranın takibi zorlaşıyor. Sanki şirket gerçek bir faaliyet göstermiş gibi. Fatura kesiyorlar. Mesela suçlamalardan bir tanesi resmi belgede sahtecilik. Birazdan konuşacağız. Fakat bu şirket kısmını artık son zamanlarda işte suç örgütlerinin, çıkar amaçlı olan bu suç örgütlerinin yoğun bir şekilde kullandığını gördük. Furkan Vakfı'nda biz bir şey, bir kısmı daha görüyoruz. O da nedir? Az önce sizin de dikkat çektiğiniz 349 tane sosyal medya hesabının kapatılması. Yani ileriki
2: para nerede
4: günlerde
2: çıkıyor? Para örgütün, yapılanmanın sosyal tabii medya sorumlusunun evinde.
5: Ya biraz önce sizin o değindiğiniz nokta o kadar önemli ki bunlar öyle bir algı operasyonu yürütüyorlar ki eşi işte Semra Kuytul diyor ki biz diyor eylem yaparken diyor polislere hadi erkekseniz gelin bizi dövün hadi diye şey yapıyorduk. Gelsinler orada bizi dövsünler ki biz
2: ne kadar
5: mağdur duruma.
2: Ne kadar mütedeyim bir kadına ne kadar yakışan bir hareket değil mi? Yani burada tabii
4: şöyle şerefli Türk polisini
5: hocam yani tabii yani biz mesela o başörtüsü eylemlerini gördük. O kız çocukları üniversite kapılarından yaka paça atılıyorlardı. Hiçbirisi böyle bir şey yapmıyordu. Çok akur iffetine sahip çıkacak bir vakarlık içerisinde davasına hizmet edecek bir şuurla hareket ediyorlardı. Herkes saygı duyuyordu. Burada Tarık. Şimdi diyor ki bu paralar yani içerideyken de nasıl bu tweet'i atıyorlar anlamıyorum. Diyor ki bu paralar Eskişehir'deki bir örgüte operasyon yapılmış. Oradan çıkmış. Ama sonra çıkıyor ki çünkü arama tutanaklar var biliyorsunuz. Yani bu işlerde arama tutanaklar var. Örgütün internet sorumlusunun Muhammed Yasin'in evinden çıkmış para. Ya bu dini cemaatlerin evinden ne çıkardı? Tefsir çıkar, Kur'an-ı Kerim çıkar,
3: takke
5: ondan takke çıkar, tesbih çıkar, cübbe çıkar,
2: seccade,
5: peygamberimizin seccade hayatı çıkar, Yasin-i Şerif çıkar. Kırk ya bunların çıkar evlerinden paralar çıkıyor. Balya balya öbür kuruşta da paralar çıkıyor, külçe külçe altınlar çıkıyor, silahlar çıkıyor. Ya siz dini cemaat misiniz, bir örgüt müsünüz, neye hizmet ediyorsunuz? Yani anlamak mümkün değil.
4: Burada şunu söyleyebiliriz, bu yapının iki lideri var. Birincisi Alparslan Kuytul, ikincisi eşi. Biri erkekleri temsil ediyor, erkeklere emir talimat veriyor, diğeri de kadınlara emir talimat veriyor. Onun için zaten sosyal medyada Abdülkadir Bey'in söylediği neden tutukluyken, yani gözaltındayken özür dilerim, hali hazırda gözaltındayken dahi ne yapıyor? Tweet paylaşıyor. Niye? Çünkü emir talimat verdiği şahıslara mesajlar vermesi gerekiyor. Aynı şekilde Alparslan Kuytul adına yapılan açıklamalar, diğer taraftan Semra Kuytul adına yapılan açıklamalar. Fakat bu yapı sosyal medyayı çok profesyonelce kullanıyor. Biz de bu stüdyolarda şunu söyledik. İleriki günlerde Türk Ceza Kanunu çerçevesinde değerlendirilmesi gereken bir konu olacak. Örgütlü yapılanmalarda sosyal medyada eğer birlikte hareket edebilecek hesaplar varsa, aynı amaç doğrultusunda hareket ediyorsa, aynı merkezden emir ve talimat alıyorsa, o zaman nasıl biz örgütün kriterlerini belirliyorsak, Yargıtay işte örgütü ortaya koyduğunda belli bazı kriterleri ortaya koyuyorsa, o kriterlerden bir tanesi de bu olması gerekir ki biz bu dosyada bakın somut halini görüyoruz. Yani bir örgütün 349 tane sosyal medya hesabının kapatılmış olması, tutuklama gerçekleşirken, yani özür dilerim, gözaltı işlemi gerçekleşirken dikkat ederseniz arkada biri video çekiyor.
2: Evet.
4: Flash açık olan. Bu polis memuru değil. Bu kendi arkadaşları. Ve o kendi arkadaşları ne yapıyor? Oradaki bütün kaydı çekiyor. Dikkat ederseniz buradaki de polis memuru arkadaşların görüntüsü değil. Ancak nedir? Şahıs karşı taraftan seçiyor ve onu ne yapıyor? Manipülatif olabilecek şekilde,
2: Halil İbrahimoğlu'nun
4: bir algı oluşturacak
2: varmış
4: şekilde.
2: Şimdi Adana'ya dair notlar da şüphesiz ki çok önemli. Halil İbrahim ne aktaracaksın?
1: Banel, şunu söyleyebiliriz. Peki bu kişi, yani Alparslan Kuytul'un amacı nedir? Yani rol modeli neredir? Ya da ne yapmaya çalışıyor? Bunu da söylemek lazım. Çünkü Alparslan Kuytul dünyada, kainatta kendisinin bir numara olduğunu, kendisinden daha üstün bir insan olmadığını düşünüyor. Tabii ki burada hani agresif dedik, sinirli dedik ama burada da egosu ya da işte hangi kelimeyle anlatalım ama dünyada sadece sadece kendisinin üstün olduğunu düşünüyor. Yapmak istediği şey ise hatırlarsınız
2: yani belki biri kendini Mehdi zannediyordu, öbürü kendini kainat imamı olarak konumlandırıyordu. Bu da işte yani kendini insanın yanında falan filan görüyor. Zeki Bey buyurun. Devrimci, hemen dönüyorum Ali İbrahim.
6: Yani tek tek olaylara baktığınız zaman da Kureyş meselesi, Kuytul meselesi ve daha önceki FETÖ meselesinden de hareketle baktığımızda burada bir mesele var. Bu yapılar, dini gruplar, cemaatler nasıl bu hale gelebiliyor? Ona bakmak lazım. Şimdi muhabir arkadaşımızın da belirttiği gibi ruh halini işte Furkan Vakfı Başkanı'nın bu kadar sinirli, agresif hali ne işaret ediyor? Bu artık bu dini grupta, cemaate liderin sorgulanamaz bir hale geldiğini, artık otoriterleşmenin başladığını gösteren bir yapı. Dolayısıyla liderin sorgulanmadığı bir yerde arkasından neler gelir, bunları hesap etmek çok zor olmasa gerek. Bir kere burada siz mali yapıyı hiçbir şekilde denetleyemezsiniz. Ne devlet doğru düz denetleyebilir, ne de yapının kendi içindeki unsurlar bu şeffaflığı denetleyebilir. Aynı şekilde örgütün bütün amaçları için bütün araçlar mübahtır meselesi rahatlıkla meşrulaştırılabilir. İşte bu hiçbir şekilde sorgulanmaz. Bu şeyleri artırabiliriz. Dolayısıyla bu yapıların bir şekilde denetlenebilmesi için vergi açısından, hukuk açısından, yani sivil toplum içerisinde cemaatler olabilir, cemiyetler olabilir, tarikatlar olabilir. Tabii ki buna kimsenin itirazı olmaz. Hele biz muhafazakar demokrat bir partiyiz. Bu dönemde azınlık hakları, Alevilerin sorunları, dindar kesimin sorunlarını bitirmiş bir partiyiz. Dolayısıyla herkes şeffaf olduğu müddetçe, devlette bir otorite yarışına gitmediği müddetçe, mali olarak, idari olarak denetlebilir bir haldeyse kimsenin bu yapılarla bir sorunu yok, olmamalıdır. Bunu söylemek lazım. Yani işte cemaatlere operasyon yapılıyor meselesi gibi bir algı oluşturmaya çalışan bir kesim var. Kesinlikle böyle değil. Bakanımız da izah etti, İletişim Başkanlığımız da açıklama yapıyor. Burada suç örgütlerine yönelik bir operasyondan bahsediliyor. Dolayısıyla mali işlerde suistimali olan, otoriterleştirdiği yapı içerisinde baskı unsuru olarak bazı manevi enstrümanlar kullanmış olabilir ve başka enstrümanlar kullanmış olabilir. Önemli olan bunların önüne bir engel koymak ve şeffaflığın sağlanmasını çalışmak. Onunla ilgili çalışmalar yapmak lazım. Burada kesinlikle cemaatlere bir operasyon yoktur ve bir algının oluşmasına müsaade etmemek lazım. Burada şeffaflıktan kaçan, hukukun dışına çıkan bir cemaatin, dini yapının kendisinden beklenen doğal fonksiyonlarını, yani değerler bazında aidiyet oluşturma, dini yapının, geleneğinin gelecek nesillere aktarılmasını sağlama, eğitim faaliyeti, irşat faaliyeti, sosyal yardımlaşma, dayanışma faaliyetleri yürütme, eğitim faaliyetleri yürütme gibi meselelerde beklenen fonksiyonu icra etmesi beklenir. Ama bunun dışına çıktığında tabii ki hukuk devreye girecek. Dolayısıyla hukukun bu anlamda kolu kuvvetlerinin, adli makamların yapacağı faaliyetleri yakından takip etmekte fayda var.
2: Elbette. Hemen dönelim Halil İbrahim'e. Devam et Halil İbrahim.
1: Bahrel, şu anda dünyada yaklaşık 1,5 milyar Müslüman bulunuyor. İşte bu 1,5 milyar insandan Alparslan Kuytul kendisini daha üstün görüyor. Zaten temel mesele buradan gelen bir mesele ve baktığımızda İran'da 1979 yılında devrim gerçekleştirilmişti. İşte Alparslan Kuytul da bir devrim yaparak bütün Müslümanlara, yani dünyadaki bütün Müslümanlara lider olmaya, lider olmak için böyle bir propaganda yürütmeye çalışıyor. Elbette bunun doğru olmadığını gören vakıf yöneticileri, işte baktığımızda 1994 yılında kurulan bir vakıf ve o çizginin oluşturulduğu tarihten itibaren Alparslan Kuytul'un bu şekilde artık yani hasta ruhlu mu diyelim bilmiyorum ama işte bu şekilde 1,5 milyar Müslümandan daha üstün kendisinin olduğunu düşünmesi ya da 1,5 milyar insana kendisinin lider olacağını ifade etmesiyle birlikte yanındaki insanlar da zaman içerisinde ayrıldı. Şu anda baktığımızda yapılanmaya daha çok gençler var. Tabii ki bu gençler de eğitim görmeyen gençler. Yani kırsaldaki çocuklar ve bu çocuklar tabii ki aile içerisinde baskı gören çocuklar. Toplum içerisinde bir yere gelemeyen çocuklar. İşte bu yapı aslında o çocukları bulundukları yerden getirip bir bina içerisinde, bir ev içerisinde ya da işte vakfa ait herhangi bir yerde karşılarına alıp da konuştuklarında işte sen bunu yapabilirsin, sen şunu yapabilirsin dediğinde aslında o kişi de bunlara inanarak arkasından geliyor. Baktığımızda işte sosyal medya

0: daha çok ağırlıklı olarak bu tarz insanların yorumlarını görebiliyoruz. Hı hı. İşte
1: Abdülkadir Selvi'nin de ekleyecekleri var senin paylaşımların üzerine Halil İbrahim.
2: Ya Halil İbrahim önemli bir noktaya değindi. Şimdi bu yapılanmalar kendilerini işte FETÖ kainat imamı olarak tabii görüyordu. Yani o Mehdi-i Azam görüyordu. Bu da kendini belli ki Mehdi görüyor. Şimdi eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez Alihan Kuruş'la ilgili olarak da bir anekdot paylaştı, hı hı, biliyorsunuz. İki peygamber yetkisine sahip diye. Yani bunlar kendinde olmayan sıfatları kendinde varmış gibi göstermek gibi bir durumla karşı karşıyalar. Ya sen bırak Mehdi olmayı kardeşim. Suriye'de iç savaşta bu Müslümanların çocukları kimyasal gazla Doğu Guta'da katledilirken sen orada Esed'i destekledin. Suriye'de Esed zulmüne karşı o iç savaşta Müslümanların yanına gidenleri cihatçı ilan edip onlarla yani uğraştın, onlarla mücadele ettin. Esed'le mücadele etmedin. Oradaki katledilen o çocukların yanında yer, sen gerçekten bir din adamıysan öncelikli olarak o vicdanında o sızıyı hissetmen lazım. Tabii bunlar yani bunlar Türkiye'nin geçmişte ne başörtüsü mücadelesinde yer aldılar ne dindarlara yönelik zulümler yapıldığında yer aldılar. Bunlar ne yaptılar? İşte Selefi akımlar. Kendisi de zaten Mısır'da El Eser'de bir dönem hukuk dersi almış. Selefi bir anlayışı var. Bu Selefi anlayışla birlikte de işte birçok şeyi kabul etmiyorlar kendileri. İran'a da yakın tarzı. Zaten Suriye politikasında Esed yanlısı olmanın şeyi İran'a yakın olmasından kaynaklanıyor ama her ne olursan ol, sen o iç savaşta katledilen o masumların yanında olmadığın sürece hiçbir sıfatın bir anlamı yoktur.
1: Şimdi devam edelim ama şimdi bu yapılan...
0: Sırdaki eğitime aslında formaliteden icabı... Sayın Selvi'nin söylediklerine ilaveten şunu söyleyebiliriz. Mısır'da eğitim aldı ama Mısır'daki eğitim aslında bir formaliteden itibardı. Çünkü oradaki eğitimine de zaman zaman katıldı, zaman zaman katılmadı. Aynı dönemde aynı eğitimi alan kişiler söylüyor bunu. Çok da fazla oraya devamlılık göstermediğini söylüyor. Formalite icabı o eğitimi almış görünmek için zaman zaman Mısır'daki o eğitimlerde adının geçtiği ya da kendisinin göründüğünü söylüyorlar. Bu onun da ayrıca araştırılması gerekiyor bence.
3: Şimdi onların etkili olduğu bölgelerde El Eser ismi çok önemli ve oradaki insanlar o isim geçtiğinde gerçekten dini bir üniversite, dini bir işte dine hizmet eden, dini araştırmalar yapan, burada eğitim gören insanların kaliteli eğitim gördüğüyle ilgili bir bakış açısı var. Ondan dolayı o ismi kullandığını belirtmek gerek. Onun için arkadaşımızın söylediği çok değerli.
1: Halil İbrahim yani, diyor ya yani bu yapılanmanın
3: göstermelik olarak
1: yani bu Alparslan Kuytul'un 10 bin kişilik bir takipçi sayısı var. Yani uğraşmış uğraşmış anca bu kadarını toplayabilmiş. Onlar da bu yapılanmanın arka planında neler döndüğünü öğrenince acaba bu kadar bağlı kalacaklar mı? Bu da bir soru işareti.
2: Ya şimdi devleti bunlar tağut ilan ediyorlar. Devlet tağut ilan ediyorlar. Peygamberimiz peki, peygamberimizin diğer peygamberlerden ayrı vasfı var. Ne o? Peygamberimiz aynı zamanda İslam devletin devlet başkanı. Evet. Demek ki peygamberimiz de bir devlet kurmuş. Yani sen bu referansı nereden? Bu Selefi yakında. Tağut ilan ettiniz işte Afganistan'da ne duruma düştünüz? Müslümanları perma perişan ettiniz. Yani tağutu ilan ettiniz.
1: Türkiye'yi tağut ilan eden bir örgüt daha var. DEAŞ.
2: Evet. Aynı
1: Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni tağut ilan etti. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tağut ilan etti. Komik değil mi yani buna? Ancak güleriz
2: peki
1: yani.
2: Peki bu DEAŞ'ı kim kurdu? Trump ne dedi? Bu DEAŞ'ı dedi. Obama ile Hillary Clinton kurdu. Orada CIA'nin bir şubesi olarak çalışıyorlar. CIA Müslümanlar hizmet etsin diye mi kurdu bunu? Yani. Suriye'deki iç savaş çıkarsınlar diye.
1: Bir şey de enteresan.
2: Irak'ta iç savaş çıkarsın diye kurdular.
1: Bu devam ediyor.
2: Maalesef. Yani bunları kuruyorlar. Bunlar devleti tağut ilan ediyorlar. Devleti yıkmaya çalışıyorlar ama yıktığın devlet kimin tepesine çökecek? Müslümanların tepesine çöküyor. İşte Irak'ta biz bunu gördük. Müslüman kadınlar Ebu Gureyb'de ne tür zulümlere maruz kaldılar. Devlet olmayınca ne oluyor? İşte Suriye İç Savaşı'nda gördük. İşte Gazze'de görüyoruz. Afganistan'da yaşadık biz bunları. Sen tağut ilan ederek yani neyi başaracaksın?
1: Sadece kime hizmet ediyorsun?
2: Sadece batılıların emellerine hizmet edersin. Hı hı.

0: Müslümanlara da zulmedersin.
1: Şimdi ülkemiz çok büyük bir bölümü dini hassasiyetlerini yoğun olarak yaşamayı tercih eden insanlardan mürekkep. Şimdi bu yapılanmanın iki numarası neydi? Semra Kuytul.
2: Semra Kuytul
1: ne diyor? Rüyamda gördüm. Alparslan hocamız Hazreti İsa Efendimizin yanındaydı falan filan.
0: O yani, da ona dedi ki çok saygı gösterdi o da ona.
2: Ama FETÖ'nün bu konuda çok etkili olduğu, çok başarılı olduğunu unutmamak lazım.
1: Peygamber Efendimiz'i göremiyor rüyasında. Neden acaba? Özellikle mi? Hani
3: dini sembolleri, dini aidiyetleri kişisel otoritenin pekişmesi için bir şey olarak, aracı olarak konuluyor.
1: Yani başka Peygamber Efendimiz'in yanına koysa acaba çok tepki doğurur. Hadi o kadarına kalkışmayayım. O yüzden Hazreti İsa yani falan filan diyeyim mi dedi.
0: Bir de şundan dolayı yapıyor. Şimdi işte Hazreti Mehdi gelecek, İsevilerle Müslümanları barıştıracak, bir yanında Hazreti İsa olacak. Yani İseviler de Müslümanlara bağlanacaklar. Bir inanca göre de Hazreti İsa Şam'a inecek diye böyle rivayetler var. Yani benim eşim Mehdi, Hazreti İsa da yanında diye böyle bir algı da oluşturmaya çalışıyorlar. Ya senin eşin ne Mehdi? Senin eşin devletine savaş açmış, tağut ilan etmiş. Senin eşin Esed, Müslümanlara zulmeden, katleden Esed'in yanında yer almış bir adam.
1: Tövbe estağfurullah. Evet, Mehdi başka bir örgütün başındaydı. Şimdi Erzurum'da mı, Van'da mı, ne hapishanede?
0: Vallahi yani.
1: O zaten geldi yani. Çok saçma sapan işler. Evet, tablo bu. Buyurun. Sayın Vekilim.
3: Ya bu tür ezoterik yapılar diyoruz ya sosyolojide, girişi çıkışı belli ritüellere bağlı, yükselmesi belli eğitimlere bağlı. Ya bu tür yapılanmalarda hep sıkıntı çıkıyor bir şekilde. Ya proje oluyorlar ya da müfsit sapkın bir adamın kendi kişisel mecrasına kurban ediliyor gençler. Yani ülkenin enerjisi, mali kaynakları, dini aidiyetin o güzel tarafı böyle insanların eliyle sabote ediliyor maalesef.
1: Yani
3: maalesef.
1: Tabii bu örnekler vatandaşımızın karşısına çıktıkça insanların yardım etme, dini sorumluluklarını yerine getirme gibi eğilimleri de zarar görmüş olacak değil mi? Yani bu hassasiyetleri de zarar görecek.
0: Şimdi Haluk Levent diye bir adam çıktı. Deprem için toplanan paraları kumarda, sanal bahislerde yedi, dolandırıcılık yaptı. Şimdi bir de bunu dini olarak insanların hassasiyetlerini, çünkü bizim insanlarımız gerçekten yardım etmeyi çok seviyor. Hele hele bir felaket anında varını yoğun harcamayı bir ibadet olarak görüyor. Sen şimdi bu güzel duyguları istismar ettiğinde, Allah vermesin, yarın yeni bir felaket başımıza çıktığımızda insanlar ne diyecek? Ya ben bunu vereceğim ama bu nereye gidecek? Bu duygularla oynamamak lazım. Hani kendi paranla yapsan bunlar ayrı bir şey ama milletten hayır hasenat için aldığım paralarla yapmak çok büyük bir suç yani.
1: Günah.
0: Günah aynı zamanda.
1: Eray Hocam, tablo bu. Bu hafta da Kuytul yapılanmasını konuşuyoruz.
4: Ya evet, yani burada acaba ben de biraz önce onu düşünüyorum. Yani bu şimdi bu işin yurt dışı bağlantısı çıkacak mı, çıkmayacak mı? Çıkarsa ne taraftan çıkacak? Hakikaten bunu da merak ediyorum. Biraz önce de ifade edildi. Yani Esad bağlantısı olma ihtimali yüksek. Esad gitti ama yerine kim var? Kimler yönlendiriyor? Bakmak lazım. Yani bunlar tabii biraz önce de ifade edildiği üzere aslında özel olarak bir takım yöntemlerle ağına düşürdükleri çocukları kullanarak işte ondan sonra da işte çeşitli manipülasyonlarla para trafiğini yönetip işte 6 ile falan genişlemişler yani şimdi bakarsanız. Hani bu ciddi bir durum ve bu ciddi durum mutlaka, şimdi daha tabii konu çok yeni, bilgiler gelecektir ondan sonra daha iyi değerlendireceğiz ama ben şunu söyleyeyim, özellikle öteki illerde yapılan 49'u değil mi, 49 eve ya da adrese
2: 32 kişi
4: eş zamanlı operasyon yapılıyor. Yani bu bir ağ, bu bir şebeke. Ama ne zaman böyle şebeke, para, işte din istismarcılığı gibi bir takım unsurlar bir yerde birleşiyorsa hep orada yabancı istihbarat örgütlerinin arkada izini görüyorsunuz yani. Yani hiçbir şey böyle bu kadar şey masum değil yani. Masum gibi görünüp aslında arka planda gerçekten ya ülkemizin aleyhine ayrılıkçı, istismarcı bir tutum içerisinde

0: bir durum oluşturacak. Bunlar dış güdümlü mihraklar halinde olduğu daha sonra açıklanıyor. Yani bunlar neyi biliyor musunuz? Zaten mini FETÖ'cüler bunlar böyle. Yani FETÖ'cükler diyeyim yani, tamam mı?
1: FETÖ'yen hani, çok öven şahıs.
0: Efendim?
1: FETÖ'yen çok öven yani işte, şahıs yani.
0: O yüzden diyorum şimdi, bu Allah'tan, Allah razı olsun yani, devletimize, gerçekten Adalet Bakanlığımıza, İçişleri Bakanlığımıza teşekkür ediyorum yani. Bunlar daha böyle bu kanser toplumda daha fazla yayılıp böyle ayrılıkçı, İslam'ı bölen, Müslümanları bölmeye çalışan, ne bileyim işte bir takım yasa dışı eylemlerini her geçen gün genişleten, para trafiğini arttıran, kara para trafiğini yönetmeye başlayan vesaire. Bunların bu aşamalarda nasıl diyelim, müdahale edilmesi ve bunların sonlandırılması çok önemliydi. Bakalım gerçekten, hep söylüyoruz, bu iş nerelere kadar uzanacak? Şimdilik 6 il deniyor. 6 il mi acaba? Başka nerelerle bağlantıları var? Yurt dışı durumları var mı yok mu? Bunları göreceğiz.
2: Ekleyip göreceğiz. Halil İbrahim,
3: Eray Hoca'nın söylediği şey bir küçük katkı olsun. Yani mesele sadece polisle, adliyle bu işlerle mücadele edilmez. Fotoğrafın geneline bakıp bizim çok bunlarla doktrin mücadelesi yapmamız lazım. Diyanet ve ilgili kurumlarımız neyse, bunlarla ilgili sapkın inancı olan, kendi müntesiplerine aklınızı kullanmadan bir robota dönüştüren yapıların kesinlikle deşifre edilmesi lazım. Bir Müslümanın saygı inanca ulaşabilmesi için değerli olan bilgi neyse, ona rahat ulaşabilmesi, rafine bilgiye ulaşabilmesi için, bu yapıların içinde gençlerin hep olmaması için bir doktrinsel açıdan da bunlarla mücadele etmek lazım. Gençlerin bunlara aldanmaması için. Bu çok önemli bir şey. Ya sadece bunlarla polis olarak, polisiye tedbirlerle, adliyeyle, mahkemelerle mücadele etmek bir yeri, başka bir yerden başka bir şey çıkar. Sahih İslam inancını rasyonel aklı ve ayet hadislerin ışığında güzel analiz eden doktrin mücadelesi yapmak lazım bu tür yapılarla.
2: Evet, Halil İbrahim Uğur'a çok teşekkür edelim. Savcılıktan, Emniyet Müdürlüğü'nden sıcak bir gelişme gelirse.
4: Siyasi ayağına konuşmak lazım.
2: Evet. Kısaca ekle Halil İbrahim.
4: Aslında örgütün bir de...
2: Evet, dinliyoruz seni.
4: Manuel, örgütün bir de siyasi ayağını değerlendirmek lazım ama Alparslan Kuytul işte örgüt üyelerine ya da vakıf üyelerine ya da kendine gönül verenlere oy kullanmanın ya da siyasette yer almanın haram olduğunu söylüyor. Tabii ki siyasi isimlerle de aslında hangi siyasi parti olursa olsun aslında genel başkanları bir açıklama yaptığında ona ters, ona muhalif sert sözlerle açıklama yaparak da aslında gündeme geldiğini biliyoruz. Tabii ki bir de Alparslan Kuytul'un akrabalarına da bakmak lazım. Geçmiş dönemde yani yerel seçimlerde aday gösterilmeyen, ancak Adana'da yıllarca ilçe belediye başkanlığı yapmış Cumhuriyet Halk Partisi'nde iki kişi, isim de telaffuz etmeyelim burada, ama onun da kuzeni olduğunu biliyoruz. Ama yine bir rivayete göre bu kitlenin Cumhuriyet Halk Partisi'ne de destek vermediğini biliyoruz. Ama bir kısımda işte Cumhuriyet Halk Partisi'ne destek verdiğini söylüyor. Ama işte buradaki siyasi ayağını değerlendirmek lazım. Çünkü bir taraftan da tabii ki bizler yaşadığımız ülke demokrasi ülkesi, insanların oy kullanması lazım. Ama işte bu örgüt bir de siyasete bu şekilde darbe vurmaya da çalışıyor. Demokrasiye de bu şekilde darbe vurmaya çalışıyor. İşte bu siyasi yapılanması noktasında da ya da siyasetten insanları uzaklaştırmaya çalışarak da aslında örgütün daha da tehlikeli hale gelmesine de neden oluyor. Baktığımızda işte 1,5 milyardan daha üstün olduğunu söyleyen bir isim var. Tabii ki kendisini herkesten üstün gördüğü için aslında şeriat diyor ama şeriata kendisi de riayet göstermiyor. İşte bizler demokrasi diyoruz. Demokrasinin de yine haram olduğunu söyleyerek bu şekilde insanlara ketum bir şekilde darbe vurmaya çalışıyor. Diğer taraftan işte camilerin anahtarlarını baskılarla, tabii ki örgüt üyeleriyle birlikte geçmiş yıllarda bu da çok sıkça gündeme gelen bir durumdu. İmamların elinden camilerin anahtarını alıp da camilerin kendilerine ait olduğunu söyleyerek de yine camilerdeki görevli imamlara da görev yaptırmadığını biliyoruz. Ama bir taraftan da baktığımızda aslında burada büyük bir akıl oyunu çizmeye çalışıyor. Ama bu da dışarıdan bakıldığında aslında bilinçli insanlar tarafından bakıldığında aslında biraz da komik bir duruma düştüklerini gösteriyor. Çünkü bir tarafta taraftan Diyanet'in imamların arkasında namaz kılınmaması gerektiğini söylüyor ama kendisi cuma namazlarında propaganda yaparak

0: işte gelişinde, gidişinde propaganda yaparak insanların dikkatini çekmeye çalışan bir kişiden bahsediyoruz aslında. Bu noktada oldukça önemli. Peki. Bunun da artık insanlar tarafından ayırt edilmesi gerekiyor Baner.
1: Halil İbrahim, çok teşekkür ediyoruz sana ve Okan Can'a. Biz şimdi başka bir başlığa geçeceğiz. Malum geçen hafta yine Perşembe günü Alihan Koruş çıkar amaçlı suç örgütü soruşturmasının başladığını haberleştirdik, izleyicilerimizle paylaştık ve bu bağlamda da konuşmaya, değerlendirmelerde bulunmaya başlamıştık. Hatta kısaca değindiğimiz bir başlık vardı, o da Arif Ahmet Denizolgun'un şüpheli ölümünün de araştırılması gerektiğine dair siz de notunuzu düşmüşsünüz Sayın Selvi. Şimdi dün bir fethi kabir gerçekleşti malum. Bu başlıktan başlayalım istiyoruz. Tabii Arif Ahmet Denizolgun önemli bir şahsiyet. Bu Süleymancılar yapılanmasının da liderliğini üstlenmiş bir profil. O öldükten sonra da şu an ismini geçen Alihan Kuruş örgütün bu yapılanmanın bu tabanın başına geçiyor. 1955 İstanbul doğumlu. Mimar Sinan Üniversitesi mimarlık mezunu. 1995'e milletvekili oluyor. 98-99 yılları arasında 55. Hükümeti Ulaştırma Bakanlığı yapıyor. 8 Eylül 2016'da Beykoz'daki evinde beyin kanaması sonucu hayatını kaybettiği öne sürülüyor. Tabii öne sürülüyor ifadesini özellikle kullandım. Çünkü adli tıp raporu bu bulguyu önümüze koyuyor ama şimdi bu adli tıp raporunun da sorunlu olduğuna dair iddialar var gündemde. Tabi bu Alihan Kuruş soruşturması ile birlikte daha da görünür oldu bu soru işaretleri. O soru işaretlerinin cevabını arıyor savcılık. Geçelim Fethi Kabir başlığına. Ne amaçlanıyor Fethi Kabir'le Hadi Bey?
2: Şöyle Banu Hanım, burada Arif Ahmet Denizoğlu'nun ölümünün iki başlık altında değerlendiriyor savcılık makamı. Birincisi diyor ki bir bakıcı şey var, orada çalışan, çiftlikte çalışan bir yabancı şahıs var. Onun ifadesinde çelişkilerle dolu bir ifade olduğunu görüyor. Çünkü şoförü ayrı bir ifade veriyor. Daha sonra bilgiler farklı. Şahsın ölümün bulunduğu yerde ağzından gelen kanlarla ilgili bir açıklama yapılmamış. Yani baştan sona kadar ifadesi çelişkilerle dolu. Bir de vücudundaki morluklar, özellikle boyun kısmında morlukları olduğu ile ilgili bir bilgi var ve bu morluklarla birlikte acaba bir beyin kanaması olma ihtimali söz konusu olabilir mi, olamaz mı? Bunun da şüphesi var. Şimdi siz bunları hepsini birlikte değerlendirdiğinizde bir de adli tıp kurumunda doktorlardan bir tanesinin FETÖ'cü olarak çıkmış olması, bu son gelen operasyon ve bu operasyonla birlikte o FETÖ'cünün birlikte değerlendirildiği bütün hepsini bir bütün olarak, bir fotoğraf olarak önünüze koyduğunuzda gerçekten dosyanın tekrar ele alınma ihtimalinin yüksek olabileceği. Evet. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı bu soruşturmayı yürütüyordu zaten. Burada Fethi Kabir neden istendi? Denildi ki evet, vücudundaki morluklar, şahısların işte çelişkili ifadeleri, dosyadaki veriler, beyin kanaması sonucunda ağızdan köpük gelmeme ihtimalini soru işareti olarak koydular. Bilmiyorum Sayın Vekilim o konuda ne söyleyecektir. Çünkü beyin kanaması geçiren birinin ağzından kanlı bir şekilde bir köpüğün gelme ihtimalinin galiba çok düşük olduğu değerlendirilmiş dosya içerisinde.
1: Birazdan adli tıp uzmanı Profesör Doktor Sayın Nevzat Alkan da konuğumuz olacak. Ona da bütün detayları tek tek sorarız.
2: Daha net olur yani Sayın Şimdi, Hocam adli tıp konusunda.
1: 6 Eylül 2016'da Beykoz'daki çiftliğine giriş yapıyor Deniz Olgun.
2: Evet.
1: 36 saat boyunca kimse yanına gitmiyor.
2: Burası çok önemli.
1: Ne oldu bilinmiyor.
2: Burası çok önemli. Niye 36 saat yanına kimse girmiyor? Burada iki tane önemli husus var. Birincisi, kendisi içeride kalıyor ve içeride kimse girmiyor yanına. Burası çok önemli. Daha önce böyle bir olay yaşanmamış. Devamlı çünkü evin içerisinde birileri girer çıkar. Bir de en önemli detaylardan bir tanesi, kapının üzerinde anahtar var. Yani bugüne kadar da oradaki şahıslara sorulan sorularda kapının üzerinde hiçbir şekilde anahtar bırakılmıyormuş yani. Ancak o gün kapının üstünde anahtar bırakılmış. Evet. Şimdi bu husus çok önemli. Yanına kimse gitmiyor ki. Devam edecek misin?
1: Tabii, cenazesi fark edildikten 8,5 saat sonra polise haber veriliyor.
2: İşte şahsı normal şartlarda ne yaparsınız? Bir ölüm olayını gördüğünüz andan
1: hemen
2: itibaren
1: 112,
2: ya da
1: hemen 112'ye
2: ararsınız. Ölüm olayını geçelim yani. Bir şahsın fenalaştığı durumu gördüğünüz anda ne yaparsınız?
3: Ambulans.
2: Kendisinin özel doktoru var. Özel doktorunu tabii ki ararsınız. Ayrıca 112'ye haber verirsiniz.
1: Evet. Buyurun.
2: Yani illaki polisi aramanıza gerek yok.
4: Burada o kadar kuşkulu noktalar var ki şimdi zaten Beykoz

0: Cumhuriyet Başsavcılığına da bu konuda yapılmış şikayetler var, ihbarlar var. Şimdi şoförü getiriyor, bırakıyor kendisini. İşte kendisi geliyor çiftlikte bir süre seyis kıyafetini giyiyor, atlara biniyor. Geliyor odasına. Şimdi şoför sabah geliyor, arıyor, telefonu cevap vermiyor. Çiftlikteki görevli, o yabancı uyruklu görevliyi arıyor. Diyor ki çıktı mı? Yok, çıkmadı diyor. Bir şey yok diyor. Normal diyor. Ya şimdi bu insanlar bir cemaat yöneticisi, ayrıca bakanlık yapmış, milletvekilliği yapmış, sosyal çevresi geniş olan bir insan. Yani bu insan sabah kahvaltıya kalkmaz mı? Sabah namaza kalkmaz mı? Yani onu kimse görmez mi? Yani namaza kalkmadınız diye en azından namaza kaldırırlar. Kahvaltınız hazır derler, kahvaltıya kaldırırlar. O yok. Öğlen oluyor. Tekrar o şoförü arıyor, bir şey var mı diye. Yine hiçbir ses yoktu. Biraz
1: ifadelerin, o dönemdeki ifadelerin detaylarına
0: tabii ifadelerinde var bu kendi savcıya. Orada çiftlikteki o yabancı uyruklu görevli de orada. Yani kapının üzerinde anahtar var. İnsan hani şöyle anahtarı çevirip girip ne oldu efendim, bir şey mi var? Bir talimatınız mı var, bir emriniz mi var değil en azından. Ya da kahvaltı yapacak mısınız, öğle yemeği yiyecek misiniz? Belli ki ölmesinden emin olmak için bekliyorlar. Ta ki akşama kadar. Yani akşam 17'de ısrarla, işte şoförün ısrar üzerine orada giriyorlar, bakıyorlar. İşte bir üçlü koltuğa uzanmış, ağzından köpükler geliyor. Peki ne oluyor? Şimdi siz öyle birisini buldunuz, Allah vermesin. Hemen polis ararsınız. Hemen ambulans ararsınız değil mi? Tabii. Saat 17'de bulunuyor. Ne zaman polis aran? 19'da.
1: Saat kaçta? 19'da.
0: 2 saat o arada yine bekliyor. Niye bekliyor? Bu arada tabii şey geliyor oraya. Alihan Kuruş geliyor. Alihan Kuruş'tan önce kardeşi geliyor. Kardeşi geldikten sonra Alihan Kuruş geliyor ki Alihan Kuruş'u son döneminde, son 6 ayda yanından uzaklaştı.
1: Tabii zaten işte
0: niye onlar geliyor? 2016'da niye polise haber verilmiyor?
1: Beykoz'daki çiftliğe gitmeden önce şoförü alıyor. Arif Ahmet Deniz Olgun'u Kısıklı'daki evine bırakıyor.
0: Evet.
1: Yarın çiftlikte buluşuruz diyorlar.
0: Aynen,
1: yani
0: evet.
1: bu şekilde ayrılıyorlar evden. Ama bu 6 Eylül 2016'dan hemen önce Deniz Olgun özellikle Alihan Kuruş'un kendisine rakip olduğu ortaya çıktıktan sonra gidiyor Antalya'ya anladığım tabii kadarıyla. Yani bu şekilde anlatılar var ve bütün kadroya,
2: bir ekibi topluyor,
1: bütün kadroya sitem evet ediyor. Belki tabii öfkeleniyor, sinirleniyor.
0: Şöyle,
1: siz ne
0: Alihan
1: yapıyorsunuz?
0: Alihan Kuruş şöyle bir söylenti yayıyor annesi aracılığıyla. Annesi çok örgütçü bir kadın. Diyor ki bana yaşarken Arif Ahmet Deniz Olgun yaşarken diyor benim vekilim sensin dedi. Benden sonra sen olacaksın dedi diye yayıyor bunu. Bunu örgütlü bir şekilde yayıyorlar. O da kulağına gelince çağırıyor. Diyor ki ben böyle bir şey mi söyledim? Ve kendi yanından uzaklaştırıyor ve bunu da ilan ediyor. Uzaklaştırdığını. Ama öldüğünde oraya gelen ikinci kişi Alihan Kuruş oluyor. Geliyorsun, insan ya polise haber verir ya ambulansa haber verir değil mi?
2: Tabii
0: bir saat
2: evet
0: neyi beklettiniz orada?
2: Bir de şey, yani o Banu Hanım'ın söylediği toplantıda da Alihan Kuruş ve beraberindekiler FETÖ'ye yumuşak bir bakış açısıyla bakıyorlar. Onlarla diyalog kurulması gerektiğini, 17-25 Aralık yaşanmasına rağmen 15 Temmuz'un işte yol taşları döşendiğini görmelerine rağmen ne yapılıyor? Orada yumuşak davranılıyor ancak kendisi onlara karşı sert bir tavır alıyor. Onun için o ekibi orada topluyor, kendi yönetim ekibini. Burada hani örgüte olan, daha doğrusu FETÖ'ye olan bakış açısını da ortaya koyuyor. Ancak hemen akabinde ne yapılıyor? Bakın, şüpheli bir ölüm gerçekleşiyor. Peki bu ölüm daha netleşmeden dahi, çünkü adli tıp raporu çıkmadan, ölüm sebebi belli olmadan ne yapıyor? Alihan Kuruş kendi liderliğini
0: daha cenaze
2: ilan
0: kalkmadan
1: o
0: Alihan
1: Kuruş yani eve ilk giden de neydi evet ismi? Yine yeğeni Alihan Kuruş'un kardeşi ya da abisi artık bilmiyorum. Hilmi Tuna Kuruş.
0: Evet.
1: Hilmi
0: kardeş.
1: Tuna Kuruş de işte o ona ait mekanlarda külçe altınların falan.
0: O işte
1: çıktı
0: külçe diye altınlar,
1: o tabancaların
0: çıkan, onun sahip
1: çıktı
0: olduğu kimya.
1: Değil mi? Tabancalar da onun.
2: 206 orada kilo altının çıktı yani.
1: Tabancalar da ona ait.
0: Ya burada şu var çok enteresan. Şimdi
1: zaten o kardeşi de Hilmi Tuna Kuruş'u da
0: şu anda firari o biliyorsunuz. Kaçak.
1: Şeyin Alihan Kuruş'un yerini hazırlıyorlarmış.
0: Tabii.
1: Yani yedeği Alihan Kuruş'un yedeği.
0: Yedekli çalışıyor anneleri biraz. Şimdi burada iki enteresan şey var. Tabii oradaki o çiftlikteki o bakıcı çok

0: ciddi bir şüpheli. Çünkü o iki gün boyunca hem normal diyor, bir şey yok diyor. Yani ya bir şey var, çıkmadı efendi, gelin bakalım demiyor. Normal diyor, bir şey var yok diyor. Anahtar açıp içeri girip kendi de bakmıyor. Bulduktan sonra da hemen polise haber vermiyorlar. Bir de tabii ondan önce iki şey var. Birisi Antalya'da ileri gelenleri topluyor. Çünkü bu yapının para, finans kesimini yönetenler son dönemde FETÖ'cülerle bir ilişki içerisine giriyorlar ve bundan rahatsız oluyor. Ve onlar, o para ilişkisini yönetenler, FETÖ ile anlaşmak gerektiğini savunuyorlar Süleymancıların içerisinde. O toplantıda diyor ki bana ihanet ettiniz, ben bundan sonra sizinle yol yürümeyeceğim. Ve toplantı devam ederken toplantıyı terk edip İstanbul'a dönüyor.
1: İstanbul'a döndükten sonra neler olmuş? Şoförünün anlatımıyla bakalım. Arif Bey'i 6 Eylül 2016'da saat 13 sıralarında Kısıklı'daki villasına bıraktım. 7 Eylül'de çiftliğe gelmemi, at bakım aracını tamir ettirmemi söyledi. Saat 6.50'den 10.30'a kadar kapının önünde bekledim. İki kez aradım ancak ulaşamadım. Tabii bu arada oradayken Arif Bey'in kendi şahsi aracını da görüyor değil mi bahçede?
0: Yani zaten Kısıklı'dan çiftliğe Arif Bey kendi aracıyla geliyor.
1: Kendi aracıyla gitmiş. Aracın da orada olduğunu tespit ediyor bu beyefendi. Saat 15'te Seyis Rıfat Kadiroğlu'na gidip bakmasını istedim.
2: O arada bir şey var. Şimdi şahıs o 6.50'den 10.30'a kadar kalıyor orada.
1: Evet.
2: Sonra ayrılıyor.
1: Evet, ayrılıyor.
2: Madem ulaşamadınız, çıkıp yukarı baktınız mı?
0: Yok.
2: Madem ulaşamadınız, siz aynı yerdesiniz, telefonla mı uğraşırsınız, kapıyı mı çalarsınız?
1: Kapıyı çalarsın yani değil mi?
2: Burada da bir sıkıntı var. Bir de kimden, madem oraya gitmeniz gerekiyor, orada olmanız lazım. Ancak kim size söyledi buradan ayrılın? Oradan ayrılıyor. Daha sonra saat 15'te bakın, Seyis'i arıyor. Diyor ki gidip bakılsın. Yani burada bu şahsın da gizlediği bir sürü bilgi olduğu kanaati oluşuyor.
0: Burada verdiği saatler arasında da diğer ifadelerde de çelişki çıkıyor.
1: Evet. Diğerleri de gelecek, göreceğiz. Saat 18'de tekrar aradım. Bahçıvan eve girmeye çekindiğini söyledi. Çekindiğini söyleyen bahçıvan bir süre sonra giriyor eve.
2: Banu Hanım, şurada lütfen tek tek gidebilir miyiz? Şimdi o saat 18 değil mi?
1: Evet.
2: Saat kaçta başlamış? 6.50. Bakın, sabah saat 6.50, akşam 18. Az önce Abdülkadir Bey'in söyledi.
3: 12 saat.
2: Gün boyunca bu şahıs hiç mi yemek yemedi? Hiç mi bir şey istemedi? Bu şahısların hepsinin o çiftlikte bulunma sebebi ne? Herhalde orada bir hizmet işi var değil mi?
0: Hizmet etmek. Tabii. Yani.
2: Evet,
0: orada
1: bir, yani bir ihtiyacınız
2: peki
1: var.
2: Peki gün boyunca
1: niye sormuyorsunuz?
0: Yani efendim yemeğe gelmediniz. Bir rahatsızlığınız var, bir talimatınız mı var? Namaza kalkmadınız. Çünkü bunlar dini cemaatler. Namaza kalkarlar. Ben kendisini milletvekilliğinden tanıyorum. 5 vakit namaz kılan bir insan.
2: Onun için bunlar çok önemli. Mesela
0: çok önemli.
2: 18'de mesela
0: bulduk
2: dahi
0: diyor, girdik saati, diğer ifadelerde de farklılık var orada. Evet. Şimdi görürüz onu.
1: Evet, saat 20 sıralarında eve girdik. Tabii öncesinde Seyis eve girmişti. Arif Bey üçlü koltukta kıyafetleriyle uzanmış halde bulduk. Ağzından kan geldiğini ve kuruduğunu gördük. Yani
2: şimdi Seyis bunu
1: akan
2: söylüyor.
1: Akan kan kurumuş yani. Kurumuş. Kuruyacak kadar da vakit geçmiş.
0: Çünkü üstünde 36 saat.
1: Yani.
2: Çünkü bakın Seyis bunu söylüyor. Fakat burada bulunan şahıs, işte o yabancı uyruklu şahıs, hiçbir şekilde bu delillerden bahsetmiyor.
0: Şimdi onu da
2: ağzından kan geldi, kuruduğu ile ilgili nasıl bir pozisyonda olduğu, bir sürü bilgiyi gizlediği anlaşılıyor.
1: Evet, şimdi bakalım bir diğer ifade gelecek şimdi. Seyis'in ifadesini verecek arkadaşlarımız. Seyis işte odaya girmekten çekinen kişi Seyis Rıfat Kadiroğlu'nun ifadesi. 6 Eylül saat 15'te çiftliğe geldi. 17'ye kadar at bindi.
0: Evet.
1: 17 yani.
2: Bir önceki günden. Bir önceki, elimden bir önceki gün.
1: Bir önceki gün. 7 Eylül saat 7'de şoförü Murat geldi. O da 6.30 falan diyordu zaten. Evet. Bu kadar şey olur. Farklılık olabilir. Evet. Arif Bey'i sordu. Saat 13'te ayrıldı. Şoför ne diyordu? 10.30'da ayrıldım diyordu. Seyis saat 13'e kadar beklediğini söylüyor. Evet. Yani bu ifade doğruysa 13'e kadar girip efendim bir ihtiyacınız var mı? Ben geldim, talimatınız üzere
0: geldi,
1: falan.
0: Geldi sordu
1: falan
0: diye ayrıldı diyor. Sorduktan sonra ne yaptı? O bölüm yok.
1: Saat 17'ye kadar çıkmayınca Murat'ı aradım. Murat şoför. Murat saat 19 sularında yine ses gelmezse anahtarla içeri girmemizi söyledi. Neden bekleniyor?
0: Evet.
1: Yani saat 17'de diyor ki saat 19 sularında yine ses gelmezse anahtarla içeri girmemi söyledi diyor. Yani 2 saat daha bekle, ondan sonra bakarsın diyor.
0: Neyi
1: İçeri girip Arif Bey'i koltukta hareketsiz yatarken gördüm. Ardından yeğeni Hilmi Tuna geldi. Polis geldiğinde o da çiftlikteydi diyor.
0: Evet.
1: Şimdi bir ifade

0: de daha var, onu da verelim mi?
1: Burada da şöyle önemli bir husus var. Şimdi yeğeni geliyor ya oraya, daha sonra polis geliyor. Evet. Burada hangisinin hangi alandan geldiğiyle ilgili de bir inceleme yapılacak soruşturmanın içerisinde. Çünkü bu söylenen şey doğru olup olmadı. Yani bir, önce polise mi haber verildi, şahsa mı haber verildi?
0: Bir de bu ne hız?
1: Evet, bu işte onun için. Ayrıyeten yani aranızın kötü olduğu bir durumda neden siz gidiyorsunuz?
2: Polise ve ambulansa haber vermeden önce onlar haber vermişler, gelmişler.
1: Bir de şöyle bir durum söz konusu. Bakın, şahıslara şu sorulmamış. Evde bir aksi durum söz konusu olduğunda size kime ulaşması gerektiğiyle ilgili bir talimatı var mıydı? Mesela kimi aramanız gerekiyor? Allah korusun bir sorun, bir sıkıntı olduğunda ilk başta kimi aramanız
0: gerekiyor?
1: Tabii
0: evde neticede belli bir yaşın üzerinde bir insan var, patronun senin. Ailesi de yok anladığım kadarıyla.
2: Tabii bekar bir insan. Evli değil, bekar bir insan. O nedenle yani orada bu işlemler, hani eşi olsa, çocuklar olsa onlar bakarlar. Zaten her işlemlerini oradaki görevliler yapıyor. Bir peki ifade bir daha var.
0: Tablo bu. Sizce evet, ne çıkacak? Sizce ne çıkacak?
3: Yani her aşamasında soru işaretlerinin çok yoğun şekilde insanın zihnini kurcaladığı bir durum. Ama işte yani bu yapılarda ekonomik bir şey bürününce, maliyet bürününce burada yani iç çekişmeler, liderlik savaşları, işte öne geçme çabaları belirleyici oluyor. Dolayısıyla bu süreçlerde yani 6 Eylül saat 15'te gelip ertesi gün saat 19'a kadar bir önde gelen kanaat önderinin odasından hiçbir şekilde çıkmaması, bir yani tedirgin etmemesi gerçekten
0: insanın
3: aklını kurcalayan bir şey. Daha sonra oraya çağrılan insanların kendi liderliğini ilan etmesi vesaire, acaba bir düzenek mi değil mi, bunların irdelenmesi gereken bir husus. Adli tıp raporu tabii bir beyin kanamasını işaret ediyor mu etmiyor mu, sanırım bir daha bağlanacaksınız. Bunların hepsi üstte konulundan bir sonuca gidecek. Fethi Kabir zaten önemli bir ipucu verecek. Adli tıp bununla ilgili de inceleme yapacak.
1: Evet. Adli tıp bu konuda çok böyle ileri aşamada olan bir konu.
4: Bir iki husus
3: yani bir zehirlenme mi, bir boğulma mı ya da doğal bir ölüm mü? Bunların hepsi ortaya çıkacaktır.
0: Buyurun,
4: doğal olmayan yollardan vücuda toksik madde girme durumu varsa,
3: evet,
4: saçlar, insan saçları 10 yıldan fazla dayanabiliyor. Çürümüyor yani.
3: Çürümüyor.
4: Keratin isimli yüksek kapasiteli bir proteinden yapıldığı için saçlar oluştuğundan dolayı 10 yıldan daha fazla süre insan saçları dayanabiliyor. Yani Fethi Kabir yapıldığında rahmetlinin mutlaka saçlarına rastladıklarını düşünüyorum. İnsan cesedi ise öldükten sonra 5 ila 10 yıl içerisinde iskeletleşiyor. Dolayısıyla doku bulamıyorlar. Yumuşak doku bulamayacaklar. Ama neticede kemikler de bir dokudan oluşuyor. Yani bir kısım toksik madde varsa, yabancı madde varsa vücuda giren, bu kemik dokuları üzerinden yine bir ihtimal diş içindeki minelerin de canlı kalma süreleri çok uzun.
3: Çevreden de numune alınıyor bildiğim kadarıyla. Çevredeki numune de belki
1: bir kalıntı bırakma ihtimali olabilir. Şey yasala göre değişiyor.
3: Yasala göre, evet.
4: Bir de şöyle bir durum var. Yani yine bir beyanda geçtiği için söylüyorum. Boyun bölgesinde iz olduğu, yani muhtemelen bir boğulmaya bağlı bir ölüm.
1: Komutanım, soruşturmanın içerisinde bir bilgi notu var. İki sayfadan oluşuyor. Bu bilgi notuna bakıldığında gerçekten orada şüpheli bir ölümün olma ihtimalinin yüksek olabileceği belirtiliyor.
3: Bilgi notunun
1: kaynağı. O bilgi notunda şu söyleniliyor. Az önce bahsettiğimiz gibi diyor ki, evet biz bu işin uzmanı değiliz, yazan kişi bunu söylüyor. Diyor ki ben bu işin uzmanı değilim, fakat bir beyin kanaması sonucunda ağızdan kanlı bir köpüğün gelme durumunun söz konusu olmadığını biliyorum, en azından bu kadarını diyor.
4: Şimdi burada o İkincisi, köpük konusu
0: Beykoz Savcılığında kaleme alınan
1: soruşturma dosyasının içerisinde altında kimin imzasının olduğunu görmedim yani. Ancak iki sayfa şu an telefonumda var, fakat altındaki imza kısmını kapattıkları için bilmiyorum yani hangisi olduğunu. Burada boynunda bizim murluk dediğimiz, bu yönde murlukların olduğu ile ilgili bir belirti var. Bunu belirtiyor özellikle. İkincisi, şahısların verdikleri ifadelerde çelişkiler dolu olduğu, çelişkiler hepsini tek tek yazıyor. Nasıl az önce biz burada hepsini tek tek üzerinde konuştuk ya. O da

0: Orada bilgi notunun içerisinde bunları yazıyor. Diyor ki sizin bahsettiğiniz gibi normal bir şekilde bir olay yaşandığında herkes neyi gördüyse tüm çıplaklığıyla anlatır.
1: Evet.
0: Yani gerçeği anlatır. Eğer siz bir şeyi gizliyorsanız demek ki orada ya görmemeniz gereken bir şeyi gördünüz ya da gerçekten bir işin içerisindesiniz.
2: Bir de son
0: yani.
2: Bir şey daha var. Onu da
0: onun için bunlar hep soru işareti olan kısımlar.
2: Üç grupta numune alınabiliyor. Dediğim gibi saç, iskelet yapı üzerindeki dokudan, yani kemik dokudan. Bir de eğer hani bilgi doğruysa boyun bölgesinde iz olduğu ifade ediliyor. Şimdi bu tabii iki şeye incelenmesini gerektiriyor. Bir, bu bölgedeki kemiklerde kırılma olup olmadığını onu tespit edebilirler. Yani kemiklerde doku kaybı olsa bile kemiklerde kırık olup olmadığı, omurgada bir problem olup kırık ya da benzeri bir baskının olup olmadığı ölüme sebebiyet verebilecek derecede bu anlaşılabilir. Velev ki kırık yoksa bile öyle bir olaya, baskıya maruz kaldıysa kemiklerdeki deformasyonları da tespit edebiliyorlar. Yani bunlar da laboratuvar incelemelerinde ortaya çıkıyor. Ben bu şeyden Fethi Kabir'de rapor sonucunda önemli hususlara ulaşılma ihtimalini yüksek görüyorum.
0: En azından şüpheleri ortadan kaldırabilecek bir durum ortaya çıkar yani.
3: Ölüm sebebi konusunda net bir aydınlanma olur ya aşağı yukarı.
0: Ya şu ölüm sebebi, DNA'sı, yine aynı zamanda vücudunda herhangi kimyasal bir madde olup olmaması.
1: Hepsini konuşacağız. Az sonra Nevzat Hoca yayında olacak. Şu ifadelerden biri daha var, onu da taşıyalım.
4: Bu Yaver
1: de var. Ahmet Soygel. Bu da yine o gün çiftliğe giden isimlerden biri. 7 Eylül 2016 saat 19 sularında şoför Murat Bey beni aradı. 19. 7 Eylül saat 19. Birlikte yola çıktık. Murat çiftlikteki Rıfat'ı arayıp Arif Bey'in çıkıp çıkmadığını sordu. Çiftliğe geldiğimizde Murat bahçede bana Arif Bey'in öldüğünü söyledi. Eve girdiğimizde Arif Bey'i üçlü koltukta ağzından kan gelmiş ve kurumuş şekilde gördük.
4: Nasıl daha girmeden nasıl öldüğünü biliyorlar?
1: Çünkü şey girmiş içeriye.
3: Gelmeden önce aramış ya.
1: Seyis girmiş. Seyis o çekingenliğini.
4: Seyis biliyorsunuz bu şeyde şüpheli konumunda.
0: Ama şöyle. Seyis girmiş şimdi içeri. Ölümü bilmez.
1: Hani çekiniyordu ya içeri girmeye.
4: Girmiyordu,
1: çekiniyordu
4: girmiş. Ve şüpheli konumunda biliyorsunuz bu Beykoz'daki evet. Cumhuriyet Başsavcılığındaki soruşturma.
0: Çünkü evet. Şüpheli bir ölüm olarak değerlendirdiği için ilk cesedi kim görüyorsa ya da onun alanında ilk oraya kim müdahil oluyorsa doğal olarak şüpheli yani. Olarak yazılıyor yani dosyanın içerisinde. Fakat o oraya o gün gitmiş olan bütün şahıslar, HTS kayıtları, baz verileri hepsi incelenecek.
4: Tabii.
0: Ve o gün orada bulunan bütün şahıslar tek tek ne yapılacaktır? Bu ifadeye çağrılacaktır. Neden o gün oraya gittikleriyle ilgili net bir bilgi alınacaktır. Bir de bu aradaki ifadelerdeki çelişkiler tek tek giderilecektir. İfadede çelişki var diye illaki burada kesin bir ölüm vardır diyemeyiz, yani burada bir cinayet vardır diyemeyiz, fakat en azından araştırılması gereken önemli bir hususu bize gösteriyor.
3: Halbuki fiili bir müdahale olmadan ölüm gerçekleşmiş olsa bile bu kadar süre içerisinde o doğal ölüm halinin beklenmiş olması bir tahammüden bir adam öldürme suçu
0: eğer
3: değil mi?
0: Eğer biliniyorsa ve müdahale yani, edilmiyorsa ayrı bir değerlendirmemiz söz konusu olacak.
3: O açıdan da bakmak lazım.
0: Ama orada işte bilip bilmemesi önemli.
3: Tabii ki.
0: Yani ölümünü biliyor ya da işte aynen. Ne bileyim zehirlendiğini biliyor ve buna rağmen siz müdahale edemiyorsanız İşte o kimlerle birlikte hareket ettiğinizi gösterir yani.
1: Şimdi tabii iki ayrı adli tıp raporu olduğu söyleniyor. Tabii biz bunu nereden biliyoruz? Yine Fatih Süleyman Denizolgun'un geçmişte yaptığı açıklamalardan biliyoruz. Diyor ki şimdi bu Ahmet Gökçe'nin de gözaltına alınmasıyla birlikte bu konu gündeme çok yoğun bir biçimde geldi. Üç tane Ahmet isimli Kureyşilerin avukatlarından olan kişilerin amcamın 2016 yılındaki şüpheli ölümünde adli tıp raporunun bir hafta içinde nasıl değiştirildiği de haberlere konu olmuştur diyor. Yani önce bir rapor çıkıyor anladığım kadarıyla, bir hafta içerisinde raporu güncelliyorlar, işte beyin kanaması vesaire o yeni raporda gündeme geliyor. Ondan sonra da işte bunun normal bir ölüm olduğu ile alakalı karar tesis ediliyor anladığım kadarıyla. Eski ESK üyesi olan Marmara Üniversitesi'nde ceza hocası olan Adli Tıp Kurumu'nda bilirkişilik görevi halen devam eden Kureyşilik terör örgütünün avukatlarının Ahmet Gökçe'nin ismini ben ifşa etmiştim falan filan diyor. Bir de bu adli tıp raporunu kaleme alan isimlerden birinin de daha sonra Fethullahçı terör örgütüne üye olması sebebiyle işte
0: yargılanıyor. etkin pişmanlıktan faydalanıyor. Örgütün içerisinde etkin bir şekilde

0: noktasına da şimdi de ifadesine başvurulabilir tabii. O zaman madem bu kadar savcılık makamına, yargı
1: yani.
0: Makamına, yargı kurumlarına yardımcı olmaya istekli bir profil beyefendi ya da hanımefendi. Mesela ilk otopsi raporunda uzman doktor Yusuf İslam Duman'ın imzası bulunduğu belirtildi. Deniz Olgun'un ölümü doğal beyin kanaması olarak değerlendirildi. Duman'ın FETÖ yapılanması içerisinde Zafer kod adını kullandığı tespit edildi. Baylok kullanıcısı olduğu belirlendi. İlk rapordaki imzasının yeni soruşturma kapsamında yeniden değerlendirileceği belirtiliyor.
1: Bu da çok önemli bir husus da dediğimiz gibi. Yani bu FETÖ haber işleminin yapılabilmesi çok basit olan bir işlem değil. Ceza muhakemesi kanununda FETÖ haber dediğimiz kabrin açılması. Arapçadan gelen bir kelime, hukuki bir terimdir. Ondan dolayı o kullanılıyor. Biz siz mezarı açmanız için gerçekten çok önemli veriler olması gerekir elinizde. Ve dosyanın içerisinde örneğin şahsın bir tanesinin çıkıp FETÖ'cü olması. Diğer tarafta o bilgi notunda bahsedilen kısımların ortaya çıkmış olması. Yine aynı şekilde yeni soruşturmada elde edilmiş olan veriler. Aynı zamanda işte Alihan Kuriş'in dayısının oğlunun Adalet Bakanlığı'nda faili meçhul cinayetleri araştırma bürosuna bireysel bir başvuru yapması da burada çok önemli. Çünkü bunların hepsinin tek tek araştırılması gerekecek. Bu bütün hepsini birlikte değerlendirdiğinde savcılık şunu söylüyor. Diyor ki o zaman ben bu kabri bir açayım. Öncelikle bir DNA'sına bakacağım. Bu gerçekten bu şahıs o mu değil mi? Ondan sonra da ondan aldığım verilerle, ondan aldığım örneklerle bir araştırma içerisine gireceğim. Bu araştırma sonucunda ölüm tarihini, ölüm saatini, ölüm nedenini, herhangi bir şekilde vücudunda başka bir veri var mı yok mu, bir kimyasal madde girişi söz konusu olmuş mu olmamış mı, herhangi bir şekilde doğal ölümün dışına çıkabilecek şekilde başka bir Halbi, ölüm çeşidi olabilir
0: boş,
1: mi?
0: Neyin ne kadar tespit edilebildiği ile alakalı en doğru bilgiyi işin uzmanından alırız.
1: Kesinlikle.
0: Profesör Doktor Sayın Nevzat Alkan bizimle birlikte. Hocam hoş geldiniz yayına. Hadi Bey siz de biraz dinlendirelim, siz de istirahat edin.
2: İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkürler bilmukabele. Şimdi bir FETÖ haberin daha yapıldığını görüyoruz. Şüpheli bir ölüm var. Öncelikle uzmanlar kabri açınca neyle karşılaşmış olabilirler? Neleri tespit edebilecek doneye ulaşabilirler FETÖ haberiyle birlikte? Bizi bilgilendirin lütfen. Bütün konuklarımın da size soruları olacak az sonra. Bilginiz olsun.
2: Hepsini cevaplayayım. Şimdi ilgili ekip Karacahmet Mezarlığı'na gitti.
0: Evet.
2: Savcının nezaretinde ve teknik kişiler mezar yerini açtı. Hani Türkiye'de mezar biraz kürekle falan açılıyor. Yurt dışında biraz daha hassas oluyor ama o kısmı o kadar şu an gündem değil.
0: Evet.
2: Sonra 10 yıl geçtiği için ve burası bir mezar yeri olduğu için mezar yerlerinde su geçirgen toprak olduğu için ve toprak yapısı özel seçildiği için normalde 5 yıl içinde iskelet haline gelmesi beklenir. Defnedilen cenazelerin o nedenle
0: ama iskelet haline gelmeyen naaşlar da var.
1: Var.
0: Rahmetli Özal'da gördük bunu. Yani görmedik tabii de duyduk yani.
2: Turgut Özal yalnız normal bir mezar yerine gömülmemişti. Kendisi İstanbul'a geldiğinde burası hani güzel bir yer. Beni bu anıt mezara gömün demişti. Orasının toprak yapısı farklıydı. Ve 67 ilden Türkiye Cumhuriyetlerden ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden de toprak gelmişti. Yani normal bir mezar yeri olarak değerlendirmiyoruz orayı.
0: Peki efendim.
2: O nedenle Karacahmet dediğimiz yer normal bir mezar yeri. Orada 5 yıl içinde iskelet şeklinde çıkmasını bekleriz. En son Karacahmet mezarlığında sizin hatırlayacağınız Cem Garipoğlu'nun cenazesi çıkartıldı. Ama sizin hiç bilmediğiniz, görmediğiniz ara ara mezarlar açılıyor. Çünkü Türkiye'de babalık testleri için falan, miras için çok sayıda zaten mezar açılıyor. Bu tür olaylar daha az. Yani hani otopsi yapılıp gömülüp tekrar açılması çok sık olan bir şey değil. Biraz daha sık olan zamanında otopsi yapılmadan gömülüp sonra çıkartılanlar. O Turgut Özal örneğinde gördüğümüz gibi 1993'te Cumhurbaşkanı vefat ediyor. Protokolde bir numara ve riskli, yani her zaman şüpheli bir ölüm ve otopsi işlemi yapılmıyor. Yani Türkiye 1993'te protokolde bir numaralı kişinin ölümüne otopsi yapmayan günden şu an 2016 yılında çok böyle kritik bir kişinin ölümüne otopsi yapılan ama sadece fotoğraf çekilen, belki de video çekilmeyen bir döneme geldi. Bir ilerideki dönemde de şu olacak. hem otopsi yapılacak, hem çok fotoğraf çekilecek, hem de video bile çekilecek. Hı hı. Zaten zaman zaman onu da görüyoruz. Evet.

0: Şimdi ne çıkmış olabilir? Muhtemelen kemik sadece çıkmış olabilir. Belki saç, tırnak, kefen parçası da çıkmış olabilir. Çıkan kemik parçalarında travma dediğimiz, yani darbeye bağlı izler aranır ama otopsi işlemi yapıldığı için zaten kemiklerin bir kısmı da kesildi. Evet. Kafatası, kaburgalar falan kesildi ama mesela kamuoyuna yansıyan boynun işte sağ tarafında morluk vardı lafı. Hani boynu sıkıldıysa, boyun kemiği de kırıldıysa, biz otopsi işleminde boyun kemiğine zarar vermediğimiz için onu kırık olarak tespit edebilirler. Hı hı. Bunun dışında bölgeden, yani çevre mezarlardan toprak alınacak mukayese için. Hı hı. Bir de o mezar yerinden toprak alındıktan sonra kimyasal analiz yapılacak. Yaklaşık 150 tane madde aranacak, zehir. Hı. Ve eğer o cenazenin defnedildiği yerde belli bir madde daha fazlaysa, o işte bir zehirlenme etkeni olabilir diye yorumlanacak.
1: Yani yumuşak dokudaki zehir kalıntıları toprağa mı karışıyor? Topraktan mı tespit edebiliyoruz?
0: Cenazeyi bir bütün olarak toprağa verdikten sonra yumuşak dokular tabii toprağa karışıp doğaya karıştığı için o toprakta kalıyor ama yağmurla, su geçirgenlikle bazıları azalıyor, bazıları kayboluyor, bazıları da kalıyor. Şimdi, o nedenle hani radyoaktif maddeler falan kalır.
1: Şimdi 8 Eylül 2016 tarihli bir adli tıp raporundan söz ediliyor. Cesedin çürüme sıvısında baryum, arsenik, kadmiyum, nikel tespit ediliyor. Organlarda da yine arsenik, civa, kadmiyum ve nikelin tespit edildiğine dair bir bulgu paylaşılmış raporda. Bu ne ifade eder?
0: Şimdi ben böyle bir rapor görmedim. Yani olayla ilgili bir rapor görmedim. Basın, kamuoyu tartışıyor. Böyle bir rapor var mı açıkçası bilmiyorum ama şimdi 36 saattir görülemeyen ve şöyle bir ifade var. Doktor muayene ettiğinde 24 saat evvel vefat gerçekleşmiş denmiş. Hı hı, evet. Şimdi 24 saat bizim çürüme için beklediğimiz bir süre değil. Eylül ayı olduğu için 6 Eylül aşırı sıcak değil. O nedenle ortalama çürüme 48 saatte başlar. Hı hı. O nedenle hani cesedin çürüme sırasında bunları bulduk demek bir şaşırtıcı benim için. Ama bu kadar madde varken bu şahıs kalp krizinden öldü diye raporu sonuçlandırmak ayrı bir gariplik. O nedenle hani tüm raporları şu aşamada görmedik. Bunlar gerçekse hakikaten büyük sıkıntı var. Yani bunları bulduktan sonra otopside şahıs kalp krizinden ölmüş demek çok büyük sıkıntı.
1: Yani şimdi boyunda morluklar olduğuna dair bir şey var. Yani bilgi var. Bunu zaten bilgi notu olarak da geçmişler. Yani gözle, evet, görülebilen bir morluktan söz ediliyor. Şimdi bir cenazede, bir bedende morluk varsa öncelikle o morlukla alakalı izler takip edilmez mi? Yani darp mı var? Bir şeyle boyuna mı vurdu? Yoksa elle sıktılar mı? Yani bu herhalde daha sıcağı sıcağına rahatlıkla tespit edilebilir bir şey olsa gerek, değil mi hocam?
0: Otopsi işleminde,
1: evet, otopside,
0: bu elle tıktı, morardı dediğimiz kısmın altını biz açarız ve nasıl bir kanama var buna da bakarız. Altındaki kemiklerde bir zarar görme söz konusu mu, damar yırtılmış mı, bir kemiklerde harabiyet var mı, hepsi tespit edilir, raporu da geçer. Hı hı. O nedenle bu muhakkak değerlendirilmiştir eğer o şekilde bir iz varsa.
1: Hı hı. Evet. Sorularınız varsa hocamı alayım, yoksa ben mi devam edeyim? Hadi Bey.
2: Şöyle, yani bu üzerinden çok uzun bir süre geçmiş, ölüm nedeni olarak örneğin ne çıkabilir hocam? Neyi tahmin ediyorsunuz mesela siz ölüm nedeni olarak?
0: Şöyle, şimdi kemikler incelenecek bence. Yani Turgut Özal gibi tam bir cenaze mezardan çıkmayacağını ben öngördüğüm için. Çünkü basın yayın mensupları bu sefer uzaktı cenazeye. Pek görüntü alamadılar. Artı toprağa bakılacak. Şimdi sürekli verilen bir maddeyle zehirlendiyse kemikte zehir kalıntısı tespit edilebilir. Artı toprakta da tespit edilebilir ama ani ölüme sebebiyet verecek bir zehir kullanıldıysa o kemiğe sirayet etmez. Topraktaki kalıntısı da 10 yıl içinde kaybolur büyük oranda.
2: Peki hocam,
0: öyle olunca şimdi
2: hocam özür dileyerek de. Peki hocam, yani burada ağzının kapatılması sonucu bir ölüm olma ihtimali de yüksek olabilir diye söylendi. Çünkü oradaki boğazdaki morluk da sebebi olarak o belirtilmişti. Öyle bir durum söz konusu olursa bunun çıkma ihtimali ne kadardır?

0: Eğer ağzını burnunu kapattılarsa ve belki de yastıkla boğdularsa, cenazede şu an yumuşak doku çıkmayacağını öngördüğüm için ben bunu tespit etmemiz %0. Ama o esnada boynunu sıkıp kemiği kırdılarsa o tespit edilebilir. Çünkü biz otopsi işleminde o kemiğe zarar vermeyeceğiz. O nedenle burada en kritik şey mezardan ne çıktı? Yani orada yumuşak dokuyla belki Turgut Özal gibi ilk günkü gibi cenaze çıkmış olabilir. Mesela Turgut Özal olayı gerçekten o konuda şaşırtıcı bir olgudur. Bizim hani hiç aklımıza gelmeyen, öngörmeyen ama görünce şaşırmadığımız. Çünkü hani sabunlaşma olayını biz biliriz ama o cenaze için bu öngörülmüyordu. Ama gerçekleştiğini gördük. O nedenle hani tıpta kesinlik yok. Böyle bir olay gerçekleşmiş olabilir. Ama dediğim gibi orası bir mezarlık olduğu için böyle bir olasılık benim gözümde daha az. Öyle olunca elimize sadece kemik ve toprak geçerse buradan ulaşılabilecek sonuç çok az olmakla birlikte şu yapılabilir. 2016 yılında ilk otopsi yapıldığında zehir aranır. Yani beyin, akciğer, karaciğer, böbrek, birçok dokudan kalp örnek alınır. O örneklerde zehir aranır ve onlar hiç imha edilmez, hep durur. Şimdi çıkan cenaze hani defnedildiği yer bilindiği için, Arif Ahmet Denizolgun olduğu için DNA örneğiyle o adli tıpta şu an muhafaza edilen örnekler karşılaştırılabilir. Belki onlar da değiştirildi, bu da çok önemli. O zaman evet, DNA uyuşmayacak. Bu tespit edildikten sonra o doku örnekleri evet Arif Ahmet Denizolgun'un denirse o zaman yeniden analiz yapılabilir. Teknoloji daha da gelişti 10 yıl içinde. Tekrar bu tür zehirleyici maddeler aranabilir. Yani yapılabilecek şeyler çok ama olumlu sonuç ne kadar alınacak? Bu kalan kalıntılarla, kalan örneklerle ve ilk başta hazırlanan raporla ilgili. Çünkü milletvekili ve bakan olduğu için onun özgeçmişi biliniyordur. Tüm tıbbi geçmişi vardır. Tansiyon hastası mı, daha evvel herhangi bir kalp krizi geçirdi mi vesaire. Onlar elde bilgi olarak vardır. O zaman bu otopsi işlemini raporlayan morg ihtisas dairesidir. Yani otopsi raporu hazırlanmıştır. Şimdi olay daha kompleks bir hale geldi. Şimdi dosya birinci kurul dediğimiz bizim daha tecrübeli, daha kalabalık, yaklaşık 10 kişilik bir heyetin önüne gidecek. Onun içinde sadece adli tıpçılar da olmayacak. Kalp hastalıkları uzmanı, genel cerrah vesaire gibi diğer branş doktorları da olacak. İşleri bu, tecrübeleri çok yüksek ve yorum yapacaklar. O nedenle hani bu olay Türkiye gündeminde şu an 3 gündür bir numaralı haber ve hak ediyor. Yani hocam, ya neden bu kadar üstünde duruluyor denecek bir şey yok çünkü hakikaten önemli bir olay.
1: Hocam bu dokular ne kadar süre saklanıyor? Belli bir süresi var mı? Bir de o dokular bozuluyor mu? Yani yine aynı şekilde o dokuların içerisinde herhangi bir zehir varsa tekrar onu bulma durumu söz konusu olabilir mi? Diyelim ki kendisine ait olarak çıktı. Daha önce araştırılmamış ya da o zehre bakılmamış ya da gerekli inceleme yapılmamış üzerinde bugün o incelemeyi yaptığında aynı sonuca ulaşma durumu söz konusu olabilecek mi acaba?
0: Dokuların saklanmasıyla ilgili bir süre sınırı yok. Ben diyeyim size 20 yıl, siz diyeyim 50 yıl soğuk odada saklanır, bozulmaz, tekrar tekrar analiz yapılabilir kalan miktara göre. Teknoloji her geçen gün ilerlediği için de daha az bir materyalden daha çok sonuç elde edilebilir. O nedenle bu yapılması gereken bir durum. Yani çıkacak raporda biz bunu da görmeliyiz. Elimizdeki örneklerle karşılaştırdık kemiği vesaire. Evet, bu Arif Ahmet Denizolgun'un materyaliymiş. Çünkü o da değiştirilmiş olabilir eğer bu kadar kötü bir ekip varsa. Ve baktık işte şu zehir var ya da yok diye raporlanabilir.
1: Çok soru sordum hocam. Bir soru daha soracağım. Şimdi diyelim ki yeni bir rapor çıktı ve orada gerçekten ciddi anlamda üzerinde konuşmamız gereken ya düşünmemiz gereken bir veriye ulaştık. Daha önce bu işlemi yapan adli tıp uzmanları ile ilgili şunu söylememiz mümkün hale gelecek mi? Bilinçli bir şekilde bir inceleme yapmadıklarını söylememiz mümkün olabilecek mi?
0: Şöyle söyleyeyim. Öyle bir sonuca ulaşırsak o ekibi hepsi muhtemelen cezaevine gidecek. Artı Türkiye'de de artık adli tıpa da kimse güvenmeyecek.

0: ve diyecek ki Türkiye'de maalesef çok acı olaylar yaşanıyor diyecek. Ben bu olayın şu anın sonrasında pek çok dilekçede avukatların acil tıpta bazı sıkıntılar yaşanıyor ve biz de güvenmiyoruz diye ya da işte müvekkillerinin dilekçe ileteceği kanaatindeyim. Çünkü yaşanan her tür bu olaylar zaman zaman yaşanıyor. Bu tür kurumlara güveni sarsıyor.
1: Kesinlikle.
0: Şimdi bu tür kurumlara güven sarsılması kötü bir şey. Çünkü Türkiye'de bu tür yapılar çok yok. Alternatifleri yok. Mesela bu son zamanlarda hepinizin tanık olduğu madde testleri, yasaklı madde testleri acil tıp yapıyor. Şunu tespit ettim diyor. Doğrulacak bir başka yer yok. Ne polis kriminal yapıyor, ne jandarma kriminal yapıyor, ne özel laboratuvarlar bu işe giriyor. Öyle olunca hani adli tıp şimdi doğru rapor yazmıştır diye kabul ediyor herkes. Ama bir ispat olursa doğru yazmadığını, bundan sonraki bütün raporlar sıkıntı çıkarır.
2: Şimdi tabii Fethullahçı terör örgütüne mensup insanlar aynı yani ordumuzda olduğu gibi, şanlı ordumuzda olduğu gibi her kurumun içerisine sızdılar.
3: Evet, maalesef.
2: Yani Sağlık Bakanlığı da bundan azade değil yani. İşte az önce gördük, adli tıp kurumunda görev yapan bir adli tıp uzmanının en azından ihraç edildiğini ve soruşturma kapsamında da yargılandığını, hatta itirafçı olduğunu konuştuk hocam. Şimdi sizin izlenimleriniz, sizin tecrübeniz de çok önemli. Siz oldukça kıdemli bir profesörsünüz. Biz sizi bildik bileli bir profesörsünüz yani. Bu mesleğin öncülerinden birisiniz. Muhakkak ki sizin de meslektaşlarınız, belki sınıf arkadaşlarınız olmuştur. Yani sizin camianızın içerisinde FETÖ'cülerin varlığı evet söz konusu, ama bunun yoğunluğu ne kadardı? Adli tıp içerisinde sizin gözlemlediğiniz ya da ihraç edilen mesela kaç kişi olmuştur? Yani 3 ile 5 ile mi sayarsınız, yoksa 5, 10, 20 daha yüksek bir sayıdan mı söz etmek gerekir? Biz bunu merak ediyoruz açıkçası.
0: Tebrik ederim. Nefis bir soru sordunuz. Yani tam cevabını vermek istediğim soruyu sordunuz. Ben 1985 ve 1991 arasında İzmir'de Ege Tıp Fakültesi'nde eğitim aldım. Akabinde 2 yıl zorunlu hizmetimi yaptım. 93 Temmuz'unda İstanbul Tıp Fakültesi acil tıp alanına geldim. Yani o tarihten beri acil tıptayım. Şimdi kimdir, nedir? Tabii ki haliyle çok iyi biliyorum. Çünkü yıllardır bu alandayım. Şimdi tıpta 45 tane alan var. Yani 45 branş var. Kadın, doğum, göz, çocuk gibi. Bunlardan bir tanesi adli tıp. Bahsettiğiniz yapı, yani Fethullah Gülen yapılanması, ama sadece Fethullah Gülen yapılanması değil. Türkiye'deki birçok yapılanma adli tıpı önceler. Çünkü adli tıp çok kritik bir yerdir. Verdiği raporlar hukuk sistemine çok büyük etki eder. Hatta buna bilirkişi adaleti denir. Evet. Yani yasama, yürütme, yargı diye üç kuvvetin içinde yargıya çok büyük hem katkı sağlayan hem de yön veren raporları yazar adli tıp. Yani babalık testinde %99.99 baba diyorsa adli tıp, hani hakim bu baba değildir kararı veremez. Öyle olunca bu yapının içine çok sayıda Fethullah Gülen cemaati mensubu geldi. Benim de çalıştığım yer dahil olmak üzere. Hatta bu kurumun başkanı dahi tutuklandı 15 Temmuz sonrasında. Çok sayıda kişi de kanun hükmünde kararnameyle kamudan da çıkartıldı.
2: İhraç edildi.
0: Yani bu sayı 3-5'ler değil, en az ilk etapta her bir etapta 70'er 80'er kişi şeklindeydi. O nedenle çok sıkıntılı bir yapıydı. Yani yine hali hazırda haliyle sıkıntılı. Çünkü başka yapılar da var şimdi. Ama böyle olmaması gerekir. Çünkü sonuç itibariyle Türkiye Cumhuriyeti'nde temel kurumlardan bir tanesi bu. Ve hukuka çok büyük etki yapıyor, yön veriyor. Çok iyi araştırma sonrası insanlar alınmalı, ama maalesef bazı sorunlar var tabii ülkemizde.
2: Var mı sorunuz?
1: Hocama çok soru sordum hakkında neler.
3: Bir şey sorayım.
2: Tabii, buyurun,
3: hocam, Arif Ahmet Deniz Olgun ölümüyle ilgili adli tıp raporunun verildiği dönemin adli tıp başkanı bu FETÖ'cü olup tutuklanan başkan mıydı?
2: 2016 Eylül hocam.
0: Çünkü 15 Temmuz olduktan sonra ilk etapta adli tıptaki kişiler derhal cezaevine gönderilmişti.
2: Derhal gönderildiler peki.
1: Ben de bir şey sorayım. Tabii, az önce bir hafta sonra adli tıp raporu

0: Bunun değiştiğini söylediniz. Evet, yani böyle bir şey literatürde uygun bir şey mi? Delili ispat olmadan böyle bir değişim, hadi biz yanlış yazdık düzeltelim, olabilir mi hocam? Bunun usulü nedir?
1: Şöyle bir rapor yazdınız, biz yanılmışız ama aslında rapor böyleymiş diye ikinci bir rapor yazılır mı diyorsunuz?
0: Evet evet, evet öyle bir
2: çünkü
0: bilgi
2: hocam,
0: var.
2: Çünkü hocam Fatih Süleyman Deniz Olgun'un öyle bir iddiası var. Üç tane Ahmet isimli kuru işçilerin avukatlarından olan kişilerin amcamın 2016 yılındaki şüpheli ölümünde adli tıp raporunun bir hafta içinde nasıl değiştirildiği de haberlere konu olmuştur diyor yani. Bir hafta içerisinde
1: benim
2: adli tıp...
1: iddia şöyle. Rapor hazırlandı, olumsuz şeyler bulundu. Hani o gösterdiğiniz evet, maddeler evet, bulundu. O yok edildi ve yeni bir rapor hazırlandı. İddia sanırım o.
2: Evet hocam.
1: Yoksa öyle bir prosedür yok yani. Hani biz yanlış yazmışız, özür dileriz diyorsanız...
2: Yani açıklanmadan olarak, bazı tespitlerin hasır altı edildiği bir sürecin yaşandığına dair bir işaret bu.
3: Evet, evet.
1: Şu an iddia o.
2: Evet, şu iddia.
1: Ama
2: iddia.
1: Mesela raporu yanlış yazdık ve bir hafta sonra fark ettik rapor yanlış. Hı-hı. O zaman şöyle yaparız. İlk rapor ortadan kaldırılmaz. Denir ki bakın şu tarihte biz böyle bir rapor yazdık. Şu an düzeltme raporunu yazıyoruz. Hı-hı. Bu çok istisnai olur. Hı-hı. Ben hayatımda bunu gördüm.
0: Dosyada vardır o zaman. Eski raporda onun dosyada vardır.
1: Her iki raporda belki
0: olmuşsa.
2: Her iki raporda olur diyor hocam. Şimdi şu da önemli. Şimdi siz daha önce numunelerin alındığını ve bunların da 20-30 yıl boyunca soğuk hava depolarında saklandığını söylediniz. Şimdi hocam işin içerisinde FETÖ'cü parmağı varsa bundan 10 yıl önce alınmış olan numunelerin adli tıbbın depolarında olması beklenebilir mi, beklenemez mi? Şahsi görüşünüz.
1: Şimdi eğer doku örnekleri soğuk odadan çıkmazsa o dönemdeki kurum yönetimi hakkında soruşturma açılmalı. Hı. Niçin muhafaza edemedin, kaybına sebebiyet verdin diye. Ben en son Belgrad, Sırbistan'da polis kriminalin bu laboratuvarını bu şekilde gezdim. Hı hı. Çok güvenlikli bir katman yuvası. Yani hiçbir şekilde yok edemezsiniz. Ederseniz de o yönetici büyük sorun yaşar. O nedenle bunu raporda belirlemelerini ben bekliyorum. Yani biz kendi elimizdeki numunelere de baktık. Hı hı. Evet, çıkardığımız kemiklerle DNA uyumlu ve tekrar analiz yaptık ya da analizleri tekrar inceledik ve var ya da yok gibi. Ama biz numuneleri bulamadık derlerse, çünkü bugün şöyle bir şey tartışılıyor.
2: Ya da numuneler başka birine ait çıktı mesela.
0: Yani
1: o zaman acaba, çok kişinin muhtemelen cezaevine gitmesini beklerim ben. Bugün mesela savcılığa şöyle bilgi verilmiş. Bazı basın yayın organlarında vardı. Otopsi işleminde 145 fotoğraf çektik. Ama video kaydı yoka gelecek. Ama öyle bir ifade kullanılmış ki, hani sanki video da çektik ama o yok gibisine anlaşılıyor şu an kamuoyunda. Ben öyle olduğunu sanmıyorum. Eğer öyleyse zaten o başlı başına bir sıkıntı. Çünkü video kaydının da dosyada durması gerekiyor. Evet. Biz kritik ölümlerde videoya otopsileri kaydediyoruz. Hı. Bu konuda en son hatırlayacağınız kamuoyuna yansıyan örnek Rabia Naz olayıdır. Evet. Giresun Eynesil'de babası demişti ki kızımın otopsi videolarını sürekli izliyorum ve hani hiç gözümün önünden gitmiyor. Ben de eleştirmiştim, hani babasına verilmez bir kızının otopsisi. Tabii. Savcılık niye vermiş mi, vermiş ki diye. Ama verilmiş. Yani onu da kamuoyu bu şekilde video çekiliyor ve bazı zamanlar taraflara da veriliyor. Orada gördü. Yani aslında bütün otopsilere video çekilir. Ama neden çekilmemiştir? Çünkü İstanbul'da bir yerde otopsi yapılıyor. Yani farz edelim günde 16 otopsi yapılıyorsa bir yerde yapılıyor ama Londra'da 9 yerde yapılıyor. Hı hı. Öyle olunca bir ekip işte günde bir ya da iki otopsi yapsa hepsini videoya çekebilir ama 3-4 otopsi yapınca haliyle bunu yapamaz. Bu sistem yeni bir hata sistemi değil. Dediğim gibi 93'te Özal öldü, otopsi yapılmadı. 2016'da Arif Ahmet Deniz Olgun öldü, otopsi yapıldı, fotoğraf da çekildi, video yok. Ama 10 yıl sonra tartışacağımız konuda hem otopsi yapılacak. Yani 10 yıl sonra biz şunu göreceğiz: 85 yaşında kadın 3 kere kalp krizi geçirmiş, ameliyat geçirmiş, bir sürü damarına stent takılmış, ölecek ve ona otopsi yapıldığını göreceğiz. Bugün onu görmüyoruz. Bugün onlar vefat etmiştir, eceliyle diye gömülüyor. Evet. 10 yıl sonra onu da göreceğiz.

0: Şimdi hocam, beyin kanamasına bağlı bir ölüm olduğu değerlendirilmiş. Bu da raporlaştırılmış. Ondan sonra da işte işin normal bir ölüm olduğu ile alakalı da paylaşımlar yapılmış zaten. Şimdi tanıkların ifadelerine baktığımız zaman ağızdan akan bir kanın kuruduğunu anlıyoruz. Tamam, kan kuruduysa bu ölümün yani bir 4-5 saat önce gerçekleştiği anlamına gelebilir. Ama ağızdan kan gelmesi ne anlama geliyor? Yani siz bunu tespit ettiğiniz zaman bir vakada hemen ilk neyi düşünürsünüz ya da olasılıklar nelerdir?
1: Ölüm olayı olduğunda bekleyen cenaze, çünkü bir çürüme sıvısından falan bahsetti demin. Görselde o vardı. Ağızdan bu şekilde kanlı sıvı gelebilir ve kurur. 4-5 saatte sürmez. Hani 12-13 dakikada kurur o, ama zehirlenmede de olur o. Yani ayrımı yapamayız. Onu biz gördükten sonra otopside düşünürüz. Bu zehirlenme mi? Analiz yaparız. Demin saydığım bir sürü organ vardı. Kanından, idrarından, mide içeriğinden tutun da beyin, akciğer, kalp, karaciğer, böbrek gibi bir sürü dokudan bakarız. Şimdi benim kastettiğim oydu. Otopsi yapıldı. Bu dokular duruyor ve ilk yapılacak olan, hakikaten bu dokular ilgili şahsın mı? Bu teyit edildikten sonra o analizler bir daha ne kadar yapılabilir? Buna bakacak. Yani sırf kanın olması bizi bir sonuca götürmez.
2: Köpük meselesi var sanki ya.
0: Evet, yani.
2: Hocama
0: buyurun buyurun hadi.
3: Hocam, şimdi beyin kanaması geçiren biri böyle koltukta uzanarak bir ölüm gerçekleşme durumu söz konusu olabilir mi? Çünkü beyin kanamasında şahıs acaba uzun süre bunun acısını çekip debelenme ya da işte ne bileyim koltuktan düşme, bir yerlere ulaşmaya çalışma gibi bir durum söz konusu olamaz mı? Yani beyin kanaması geçirdiğinde direkt böyle bir ölüm gerçekleşme ihtimali söz konusu olabilir mi acaba hocam?
1: Şimdi bunu cevaplamadan ben size şunu sorayım. Şimdi vefat gerçekleşti ve hani işte bir muayeneye göre de en az 24 saat evvel öldü denmiş ya.
3: Evet hocam.
1: Acaba olay yerine, yani o çiftliğe, olay yeri inceleme polis ya da jandarması gelip fotoğraf çekti mi?
3: Hocam, dosyada şunu söylüyor. O da, o bilgi notu var bende. Çok sonradan gelmiş. Yani onun üzerine de duruluyor. Diyor ki olay yeri inceleme neden çok sonradan gelip burada bir inceleme yapmış ve kısıtlı bir inceleme yapmışlar.
4: Zaten polise de evet, geç haber.
1: Evet. Peki cenaze hastaneye ya da sağlık kuruluşuna götürdükten sonra olay yerine mi gelmiş olay yeri inceleme ekipleri, o da önemli. Yani apar topar arabaya koyup hastaneye yetiştirdik mi demişler, yoksa olay yerinde olay yeri inceleme ekibi, bölge kırsalsa jandarmadır, o mu beklenmiş? Bu benim sorum, ama sizin sorunuz da beyin kanaması geçiren bir kişinin hal hareket tavrı nasıl olur, bunu öngöremeyiz. Tıp bu. Kesinlik yok. Her zaman her türlü olasılık söz konusu. Yani oturduğu yerde vefat da edebilir. O esnada hakikaten bir çile çekip kurtulmaya da çalışabilir. O nedenle bu bizim şu aşamada öngörebileceğimiz bir durum değil.
3: Hocam şöyle söyleyeyim size. Olay yeri inceleme ve ölüm muayene tutanağına göre Doktor Ergül Demiral bilirkişi olarak atanmış ve kendi beyanında şunu söylüyor. 08.09.2016 saat 02.30 sularında olay yerine geldiği ve geldiği saatten itibaren en az 24 saat önce ölüm olayın gerçekleştiği düşündüğünü ifade etmiş. Şimdi böyle bir durumda apar topar herhangi bir hastaneye götürmeme ihtimali söz konusu olabilir benim tahminimce. Bilmiyorum siz ne düşünürsünüz?
1: Götürülmemiş, çünkü cenazeyi görmüş, cesedi muayene etmiş
3: ve ölü
1: 24 saat evvel ölmüştür diye de bir kanaate ulaşmış. Bu da demek ki o esnada cenaze orada bekliyormuş. Bu da şaşırtıcı açıkçası, değil mi?
3: Evet. Evet, olay yeri inceleme ölü olay yerinde olay yeri inceleme ölüğün yanına gidilmiştir yani.
4: Ama gece 02'de gidiyor, değil mi?
3: Evet.
4: Onlar kaçta bulmuştu? 19'da bulmuşlardı.
0: 19'da falan bulmuşlar yani.
4: Yani gece 02'de gidiyor.
0: Eray hocam, sizin de ekleyecekleriniz vardır. Yani siz de böyle olay yerlerine çok gitmişsinizdir, değil mi yani gençlikte?
5: Otopsilere nezaret ettik tabii ki yani, kolluk gücü olduğumuz için. Ben hocama şeyi sormak istiyorum. Hocam, bir detay var. O da kanla birlikte ağızdan köpük geldiği konusu da var. Bu köpük konusu neyi düşündürebilir?
1: Köpük, kişinin nefes alıp vermesi esnasındaki o çırpınış esnasında ağızdan gelen işte kanla karışık sıvı, suda boğulmalarda falan bu daha belirgindir. Artı ağzını burnunu kapatırsak da belirgindir. Boğazını kementle, iple sıkarsak da belirgindir. Yastıkla kapatırsak da belirgindir. Zehirlenmede de olur ama normal ölümde de olur. Normal ölümde beklediğimiz, yavaş yavaş artık cenaze bozulmaya başladığı zaman kanda akışkan hale geldiği için ağız burundan boşluklardan sızar. O da olabilir. Yani o tanımlamayı demin bahsettiğiniz doktorun ben yapabileceği kanaatinde değilim. Çünkü 02.30'da olay yerine ben bir acil tıp çalışanının gittiği kanaatinde değilim. Muhtemelen bölgede, yani Beykoz bölgesinde nöbetçi acil tabip dediğimiz, yani 6 yıllık tıp eğitimi almış ama acil tıp uzmanlık eğitiminde olmayan, onu almamış. Çünkü acil tıp 6 yıl tıp, 4 yılda uzmanlık eğitimi. Ama acil tıpçılar hani sayısı az olduğu için 24 saat olay yerine şu aşamada gidiyor fikrinde değilim ben.
2: Normal hekim de olabilir. Normal hekim de ölüm raporu verebiliyor. Yani acil tıp uzmanı da olmayabilir. Normal hekim de ölüm raporu veriyor.
1: Ben de onu kastediyorum. İşte normal hekimdir. Yani 6 yıllık tıp eğitimi almış hekimdir. Ama onun değerlendirmeleri biraz daha sağlıklı olur. Adli tıp çalışan olsa tabii tecrübeli olacağı için daha net sağlıklı değerlendirme yapar. O tutanak eğer elinizde ise orada şu yazar. Mesela Beykoz Aile Sağlığı Merkezi'nde görevli şu hekime getirdi diye o ayrıntı vardır. Buna bakın. Ama eğer şu varsa, adli tıp kurumuna bilgi verildi, İşte cenaze aracıyla şu ekip geldi, savcıyla temasa geçti, onlar geldi olursa o zaman acil tıpçıdır ama gece 02.30'da ben acil tıp çalışanı olduğu fikrinde değil.
5: Hocam bir de bu fethi kabir sonucu yapılacak inceleme ve işlemlerin raporu ortalama ne kadar sürede çıkar?
1: Şimdi bu konu ülke gündemine girdiği için acil tıpta artık izimizin kalkmıştır. Yani analizler şu an yapılıyordur. Çarşamba açıldı sanırım bu. Adli tıpa girdi. Cuma, cumartesi bu analizlerin hepsi biter. Hafta içinde heyeti de toplarlar. Haftaya cuma, cumartesi bence rapor çıkmış olur. Kamuoyuyla, savcılıkta da pazartesi paylaşılır. Yani hızlı bir süreç olacaktır. Nereden biliyoruz? En son Kızılcık Şerbeti dizisinde oynayan bir hanım.
0: Evet.
1: Bağdat Caddesi'nde bir yemek yedi, evde vefat etti. Mesela onun otopsi raporu 15 günde hazırlandı, çıktı. Ama normalde biz otopsi raporlarını İstanbul'da en erken 2 ay, ortalama 4-6 ayda görüyoruz. O nedenle öncelik verildiği için 2 hafta sonra bence konu netleşecek. Biz de hepimiz göreceğiz. Ama dediğimiz gibi bu hakikaten farklı bir sonuç çıkarsa şu an çok kişi herhalde muhtemelen cezaevine gidecektir.
0: Evet, yani şimdi yansına en çok merak ettiğimiz soru toksikoloji raporuyla oynandı mı? Çünkü bazı maddelere ulaşılmış, onlar hasır altı mı edildi? Numuneler hala adli tıbbın soğuk depolarında duruyor mu? Onları yok ettiler ya da yerine başka maddeler mi koydular?
2: Veya başka kişiye ait.
0: Başka kişiye ait tabii canım. Mesela saç örneği aldılar. Erkek şahıstan bahsediyoruz. Saçı da siyah. Adam ondan sonra tuttu kendi saçından bir parçayı. Belki tübün içine koydu. Ondan sonra da depoya kaldırdı yani. Bu da olabilir. Şimdi işin içinde FETÖ'cü varsa.
2: Kendisine ait de olup olmadığı doğrulanabilir.
0: İşin içerisinde FETÖ'cü varsa, FETÖ'laşlı terör örgütüne mensup biri varsa, mesleği ne olursa olsun her şeyi beklenir. Her şeyi beklenir.
3: Ya adli tıp öyle bir yer ki az önce hocam ifade etti, yani verdiği karar tamamen bir dosyanın hayatını değiştiriyor, yönünü değiştiriyor, kaderini değiştiriyor. Örneğin bir babalık davasında eğer o şahsın gerçekten çocuğu olduğunu belirliyorsa miras tamamen değişiyor.
0: Tabii.
3: Bir ölüm raporunda.
0: Bir de baba çok zenginse.
3: İşte yani eğer bir ölüm olayında ölümün sebebini farklı bir şey belirtirse.
0: Servet babalık davasına adli tıpta nasılsa adamın var dersin. Bütün kaynak FETÖ'laşı terör örgütüne kayıverir yani.
3: Yani onun için adli tıpın verdiği kararlar gerçekten çok çok değerli. Gerçekten mahkemelerin elini kolunu bağlayan bir yer. Ondan dolayı da oradan çıkacak olan rapor çok değerli olacaktır. Ve gerçekten titizlikle hazırlanacak. Zaten adli tıpımız gerçekten çok güzel çalışıyor. Çok güzel alanlarda da çalışmalar yapıyor. Bir de Avrupa'nın en büyük adli tıpına sahibiz yani. Bahçeli Evler'deki yerleşkede. Yani. Ve çok güzel, çok hızlı bütün teknolojiye sahip olan bir adli tıpa sahibiz. Yani

0: Hocam daha iyi ifade edecektir. Fakat yani bu böyle bir ortamda o günkü şartlarda eğer bunun çıkartılmamış olması da ciddi soru işaretleri doğuracaktır eğer bugün farklı bir şey çıkarsa.
1: Hocam itiraz mekanizması çalıştırılabiliyor mu adli tıp raporlarına karşı? İtiraz edebiliyor musunuz yani? İtiraz edildiği
2: şimdi
1: zaman
2: demin,
1: ne yapılabilir?
2: Demin bir örnek verdim. Bir daha onu vereyim. Bakın tabii, çok önemli. Kamuoyu farkında değil. Şimdi çok sayıda kişiye operasyon yapıldı ve evet, kan, idrar, evet, saç evet, analizleri evet, yapıldı. Evet. Ve dendi ki kanda yasaklı madde var.
1: Evet.
2: Şimdi şu anki sistem, yani bize her gün başvuru olduğu için ben biliyorum. Hı hı. Özel bir laboratuvar örneği alıyor, Amerika Birleşik Devletleri'ne gönderiyor. Orada da bu madde yoktur diye rapor geliyor. Savcı bunu hiçbir şekilde kıymete almıyor ki haklı. Neden saç kimin bilmiyoruz.
1: Hı hı.
2: Nasıl alındı bilmiyoruz. Belki de başkasının saçı yollandı. Evet. Hakikaten analiz yapıldı mı onu bilmiyoruz. Hı. Şimdi bunu doğrulacak ne? Türkiye'deki alternatif laboratuvarlar. Bu kim? Polis kriminal, jandarma kriminal, üniversiteler, özel laboratuvarlar. Bunlar var mı? Yok. Çünkü herkes kan şekerine bakmak istiyor laboratuvar olarak, para kazanıyor ama 100 yerine 140 yazınca kan şekerine şahsın başı dönüyor. Ama işte madde yokken var yazarsa yer yerinden oynuyor. O nedenle bu alanlardan herkes uzak duruyor.
1: Evet.
2: Bu ülkenin çok büyük bir eksiği. Yurt dışında alternatif laboratuvarlar her yerde var. Bizde yok.
1: Evet.
2: Rapora itiraz ederseniz kime göndereceksiniz? Mesela evet, hatırlarsanız Cem Garipoğlu'nun mezarı açıldı. Bu çıkan cenaze kimindir diye inceleme yapan gene adli tıptı.
1: Evet.
2: Otopsi yapan yer de orasıydı.
1: Evet.
2: Yani o nedenle bu itiraz mekanizmasının Türkiye'de bir geçerliliği maalesef evet, şu aşamada yok.
1: Bu arada Fethi kabir işleminin tamamlandığı ile alakalı bir son dakika bilgisi var. Cenazenin yeniden defnedildiği bilgisi haber merkezimize ulaştı. Tam da biz bu konuyu konuşurken çok yerinde oldu. Zamanlaması iyi. Yani alınan naaş tekrar yerine defnediliyor hocam.
2: Gece yapılır mı o iş?
1: Bilmem. Bizim Kayseri'de hep gece defnedilir cenazeler. Yani belki yapılmıştır hocam daha erken
3: haber
1: saatlerde,
3: bilgi yeni paylaşıyor. Belki haber merkezine yeni düşmüştür. Hı-hı. O
1: evet,
3: da olabilir.
1: Bilgiyi yeni paylaşıyordur ilgili birimler.
2: Çünkü mezarlıklar sanki yani İstanbul için söylüyorum. Hı-hı. Mesai saatler içinde define izin veriyor diye. Evet. Ama bu kritik olduğu için belki gece defnetmişler.
1: Belki belki.
0: Bir de hocam belki yani şeydir.
1: Son soru olsun.
0: Oradan
1: bize
0: kalan miktar da çok az bir şey olabilir yani. Vücut parçaları da çok az olabilir yani. Hı-hı. Biz böyle bir tam vücut gibi de düşünmeyelim onu.
1: Peki. Nevzat Hocam çok teşekkür ediyoruz. Bizi ve izleyicilerimizi bilgilendirdiniz. Hep can sıkıcı konularda bir araya gelebiliyoruz yayınlarda ama ne yapalım, sizin de mesleğinizin gerçeği bu. İyi çalışmalar diliyoruz size. Kolaylıklar diliyoruz hocam. Sağ olun. Çok teşekkürler. Evet, başka bir gündem başlığına geçelim. Hadi Bey, dinlendiyseniz sizi yine balkonumuzun önüne alalım. İstanbul'da yürütülen bir soruşturmayı aslında uzunca bir süredir konuşuyoruz. Ekrem İmamoğlu müteahhitlerle yüzleşti başlığını attı arkadaşlarımız şu anda ekranımıza. Malum İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davaları devam ediyor. Çok enteresan polemikler yaşanıyor duruşmalarda. İmamoğlu'nun da dahil olduğu. Onları biz barkomuza taşıdık. Biraz üzerine konuşalım istiyoruz.
0: Banu Hanım, biz o günlerde ilk operasyon olduğunda ne söylüyorduk?
1: Ne
0: diyorduk ki bakın bu şahıslar bir şeyler söylüyor değil mi?
1: Evet.
0: Bazı ifadeler veriyor. Karşı tarafta çıka bu ifadelerin doğru olmadığını ya da yanlış olduğunu belgeler ortaya koyar, ona göre de o ifadeyi çürütürsünüz.
1: Evet, evet.
0: Onlar ne söylüyorlardı? Diyorlardı ki ya bunlar iftiradır işte, hı-hı, savcılık makamı bunları zorluyor, hı-hı, böyle bir şey yok, sırt cezaevinden çıkmak için böyle ifadeler veriyordu, hı-hı, deniliyordu. Biz, hı-hı, ne söyledik? Dedi ki mahkeme huzuruna çıktığınızda herkes aynı ortamda, hı-hı, oturur. Birbirlerine yönelik eğer bir iddiası varsa onu dile getirir. İddiayı ortaya koyan şahıs, muhatabı kimse, hı-hı, o muhataba kendisine soru sorar ya da cevap verir. O zaman da işin gerçeği ortaya çıkar. Maddi gerçeklik dediğimiz şey, hı-hı, odur yani. Bugün de bizim işte Silivri'de 68-69. Celsede gördüğümüz şey.
1: Evet.
0: O gün müteahhitler ne yapmıştı? özellikle Beylik

0: İlk düzündeki o ilk o iddianamenin içerisinde ilk 13 tane eylem var. Hı hı. Bunlar hepsi Beylikdüzü döneminde gerçekleşen eylemlerdi.
1: Onlardan bazılarını bize
0: onlardan bazıları değil. Ve tutuksuz olan şahıslar ki bazılarını da tutuklama talep edildi savcılık makamı tarafından. Bakın dikkat ederseniz rüşvet alıp verdiğini söyleyen şahıslar dahi ne yapılıyor? Savcılık makamından tutuklama talep edilebiliyor onlarla ilgili. Mahkeme tabii ki talebi kabul etmemişti, o ayrı bir konu, fakat en azından şahıslar çıktılar, orada İmamoğlu'yla ne zaman görüştüler, nasıl görüştüler, ne verdiler, ne istediler, karşılıklı diyalog şeklinde İmamoğlu'yla bir işte soru cevap konusunda mahkeme huzurunda bütün diğer tutuklu ve tutuksuz olan sanıkların huzurunda, müdafilerin huzurunda bu diyaloglar gerçekleşti.
1: Şimdi Mustafa Keleş bir müteahhit, Deniz İstanbul projesi için benden villa istedin diyor İmamoğlu için. İmamoğlu da bunun iftira olduğunu iddia ediyor. Şimdi burada girdikleri polemiği de biz barkomuza yansıttık. Şimdi diyor ki İmamoğlu, şimdi şantiyede ziyaret etmişim, senden bir villa istemişim, senin şantiyeni ben kalabalık bir ekiple gezdim diyor. Hani başka hiç kalabalık bir ekiple geldim, dolayısıyla senden rüşvet talep edemem demeye getiriyor aslında. Üç defa da tek başına gelmedin mi başkan diye soruyor. Tek bir defa geldim senin şantiyene, bir defa, onda da kalabalık grupla gelmişim, zaten senden rüşvet isteyemezdim demek istiyor. Üç defa tek başına geldin diye tekrar ediyor Mustafa Keleş. Bir defa tek başıma ben Emre Bey'in odasında diyor, yani rüşvetin talep edildiği yerin Emre Bey'in odası olduğuna işaret ediyor Mustafa Keleş. Ben tek başıma, evet, şimdi devamı gelecek bu polemiğin, arkadaşlar onu da yansıtacaklar, ama ben bir iftira ile karşı karşıya kaldım Sayın Başkan, benim hayatım iftira, öyle şey olmaz Sayın Başkan. Kınıyorum seni, senden villa istemişim falan. Villa isteyip de onu da şu adamın tapusu üzerine tapu yapacaksın dedin mi demedin mi? Bakın yalana bak ya, bakın yalana, seni Allah ıslah etsin, Allah seni de ıslah etsin, Allah seni de ıslah edemez, zor. Senin bu lafların herkesi söker, bana sökmez diyor Mustafa Keleş, bahsi geçen müteahhit. İşte başka birinin adına bir villa verildiği iddiasını gündeme getiriyor Mustafa Keleş isimli müteahhit.
2: Şimdi asıl duruşmalar şimdi başladı.
1: Şimdi başladı.
2: Niye? Diyorlardı ki efendim bu bir siyasi operasyon ve kitleleri de buna inanmaya hazırdı.
1: Evet.
2: Şimdi bu insanlar konuşuyor. Başka örnekler de var. Bu hafta içerisinde en az 3-4 örnek çıktı. Hı hı. Ve dediler ki sen bizden istedin. Şimdi diyorlardı ya ilk başta bu TRT'den canlı yayınlansın. Şu diyalog TRT'den canlı yayınlansaydı çok isterdim işin doğrusu. Çünkü burada şahıs...
1: Evet, hep konuşuyorduk bunu yani. Şimdi bunlar mesela işte Güllüce Tarım AŞ ile İmamoğlu inşaat arasındaki alışverişin detayları nasıl izah edecek? Nasıl yani bunları nasıl açıklayacak?
2: Tabii.
1: Ben açıkçası bunu çok merak
2: Banu
1: ediyorum.
2: Banu Hanım, şimdi bu Keleş şeyin inşaatın sahibi Mustafa Keleş zaten Ekrem İmamoğlu'yu tanıyan, ondan geçmişte hukukları olan, alışverişleri olan insanlar bunlar.
3: Beylikdüzü'nde bir sürü projesi
2: var. Tabii büyük projeleri olan insanlar. Ve o insan diyor ki sen geldin benim şantiyeme, diyor ki kalabalık grupta yok. Tekte de geldin diyor, üç defa geldin diyor, Emre'nin odasında diyor. Yer gösteriyor, zaman yok diye inkar edemiyor. Diyor Allah seni ıslah etsin, bu bir cevap değil. Yani burada hukukçumuz varken ben şey yapmayayım. Şimdi maddi delil ortaya koyuyor, maddi delille çürütemiyor. Şimdi düşünsene yani bu insana, orada bir müteahhitten daire villa talep eden insana bu ülkeye cumhurbaşkanı yapmak istiyorlardı.
0: Burada iki farklı husus karşımıza çıkıyor Abdülkadir abi. Birincisi şahıs söylüyor, İmamoğlu diyor ya ben 3 kere gelmedim. Şahıs da diyor ki ya başkan sen 3 kere geldin, tek başına geldin. Örnek daireleri gezdin, villaları gezdin, hangisi olması ile ilgili seçim yaptın diyor yani kendisine. HTS kayıtları burada çok önem arz ediyor. Gerçekten orada kaç kere gittiği ile ilgili HTS verileri çok önemli olacak. Bir de bir şeyi daha ortaya koyuyor. Şimdi iddianamenin içerisinde hep biz neyi gördük Banu Hanım? Bu isnat edilen eylemlerin hep rüşvet konusu olan, konu olan taşınmazları başkaları üzerinden devir edildiğini gördük. Bakın kendisi ne söylüyor Mustafa Keler? Diyor ki villa isteyip de onu da şu adamın üzerine tapu edeceğimi söylemedim. Kendi üzerinize almıyorsunuz.
1: Evet.
0: Kendiniz almıyorsunuz. Ancak şahsen talep ediyorsunuz. Kime devredeceğiyle ilgili de işlem yapıyorsunuz. Ve bunu da şahıs çıkıyor burada defalarca anlatıyor
4: yani. Buyurun Sayın Vekil.
5: Hocam yaşınıza hürmetten.
4: Estağfurullah. Buyurun.
5: Estağfurullah. Buyurun.
4: Ya şimdi şahs şunu yaptın diyor. Bak şu şöyle diyor. Hani

0: bir inandırıcı tonla bir ifade kullanıyor. Bak şunu şöyle dedin mi diyor. Ayrıntı veriyor. Ötekisi de yok diyor. Şimdi ama neticede hani birisi söylüyor, ötekisi de yok diyor filan. Bunun mahkeme nezdindeki deliller, karşılığı ne?
1: Evet, deliller yani. Şimdi şahıslar karşılıklı olarak hiçbirinin ifadesi bir diğerinin ifadesinden daha değerli değildir. Onun altını çizelim.
2: Şimdi nasıl Mustafa Kereş diyecek ki ben villayı verdim kardeşim, tapusunda şu adamın üzerine yaptım.
1: Somut verilere bakılır yani. Mahkeme veriye bakılır.
3: Tapu o işlem üzerine yapılmış mı?
1: Kesinlikle. Karşılığında bir para verildi mi? Kimin adına verildi? Nasıl verildi? Daha sonra bu tapuya ne oldu? Kimden kime devredildi? Biliyorsunuz ki Adem Soytekin ismi vardı. Çoğu işlemlerde onun adına devredilmişti. O da ifade verirken şunu söylüyordu. Şu şahsa devredeceğimi söylediler, ben ona devrediyordum. Şu firmaya devredeceğimi söylüyorlardı, ona devretti. Şimdi bunlar hepsi somut olan veriler. Bu somut veriler eğer bu ifadeyi, bu diyaloğu destekleyebilecek şekildeyse o zaman o demek ki somut veriler tam anlamıyla bir suçun ortaya çıktığını bize gösterir.
2: Evet, Zeki Bey.
4: Bu somut şahitlikler de gösteriyor ki mesele bir yargı siyaset kavgası değil. Burada hangi partinin olursa olsun belediye başkanlığının hesap veriyor olması önemli bir şey. İkinci bir konu, dosya ölçeğine baktığımız zaman bu iddianame Kasım 2025'te kabul edilmiş. 140'ın üzerinde suç isnadıyla açılmış bir davadan bahsediyoruz. Evet. Bu davada örgüt kurma, yönetme, rüşvet, irtikap, dolandırıcılık.
2: Yok.
4: Ya yok. Dolayısıyla bu dosya ölçeğine baktığımız bu kadar sadece belli bir işte siyasi merkezden gelen kişilerden bahsetmiyor. Çok farklı kişilikler de var bu işin içerisinde. Dolayısıyla bu ölçeğe baktığımız zaman basit bir siyasi operasyon davası kesinlikle değil. Bunun altını çizmek lazım. Basit bir operasyon olarak baktığımız zaman 140'ın üzerindeki suç isnadını bahsetmemiz mümkün olmazdı.
2: Bu arada daha iddianameler de
4: gelebilir. İddianamenin kabul edilmesi imkan dahil olmazdı. Dolayısıyla bu siyasi operasyon aksa düşüyor. 165 milyarlık bir kamu zararından bahsediyoruz. Yani kamu görevi yürüten bir şahıs veya örgüt 165 milyarlık bir kamu zararına, yani milletin milletin kendi faydasına kullanılacak olan bir kamu kaynağının kişilerin çıkar amaçlı suçu örgütü kurma finansman olacak şekilde değerlendiriliyor. Bunları bir araya getirdiğimde burada mesele Yeni Yol CHP meselesi değil. Kim suç işlemişse, kim hukukun dışına çıkmışsa, hangi partiden olursa olsun mutlaka yargının önünde hesap verilmiş olması lazım. Biz mesele bu açıdan bakıyoruz. Yoksa suçu işleyen hangi partidendir bizim için çok kıymetli değil.

Günaydın değerli izleyenler. A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınında Ajans Yeni Güne hoş geldiniz. Gelişmelerle karşınızdayız. Bu saatimizi bir deprem haberiyle başlayacağız. Güney Amerika'da sismik hareketlilik sürüyor. Venezuela ve Kolombiya'nın ardından bu kez de Peru'da 6,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Amerikan Jeolojik Araştırmalar Kurumu depremi acil koduyla duyurdu. Depremin merkez üssü Peru'nun Ayacucho bölgesindeki Upaucho'nun 38 kilometre kuzeybatısı. Yerin 66 kilometre derinliğinde meydana gelen dev sarsıntı Güney Peru'yu adeta beşik gibi salladı. Milyonlarca insan sokaklara döküldü. Çok sayıda yerleşim yerinde, evler ve kamu binalarında ağır hasar oluştu. Peru donanması depremin ardından tsunami tehdidi bulunmadığını açıkladı. Peru Jeofizik Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 7,2 olarak açıkladı. Enkaz alanlarında arama kurtarma ve hasar tespiti için çalışmalar sürüyor. Peru dünyanın en aktif deprem kuşaklarından ateş çemberi üzerinde yer alıyor. Bartın'da su kuyusu açmak isteyen baba ve oğlu az kalsın canından oluyordu. Fındık bahçesinde kazı yaptıkları sırada meydana gelen göçükte

0: tonlarca toprağın altında kalan Mustafa ve İzzet İnan'ı kurtarmak için adeta zamanla yarışıldı.
1: Kazdıkları kuyu az kalsın mezarları oluyordu. Bartın'ın Kozcağız beldesine bağlı Yeni Hamidiye köyünde 70 yaşındaki Mustafa İnan'la 46 yaşındaki oğlu İzzet İnan fındık bahçelerinde iş makinesiyle su kuyusu kazarken bir anda çöken tonlarca toprağın altında kaldı. İş makinesinin operatörü baba oğlu kurtarmak için hemen harekete geçti. Ancak yetersiz kaldı. Bölgeye gönderilen AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri Mustafa ve İzzet İnan'a bir an önce ulaşabilmek için zamanla yarıştı. 2 saatlik çalışmanın sonunda baba oğul sağ olarak kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan Mustafa ve İzzet İnan'ın sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
0: Kocaeli'nin Darıca ilçesinde ikisi kız, 3 gencin cansız bedeni kıyıya vurmuştu. Kimlik tespit çalışmaları tamamlandı. Üçünün de kardeş olduğu ortaya çıktı. Darıca Cevher Dudayev Parkı sahilinde öğle saatlerinde ikisi kız, 3 gencin cansız bedeni kıyıya vurmuş halde bulundu. Adli Tıp Kurumu'nda yapılan incelemede cansız bedenlerin 24 yaşındaki Gülşah Sakar, 17 yaşındaki Muhammed Ali Sakar ve 15 yaşındaki Belinay Sakar kardeşlere ait olduğu belirlendi. Denizde kayıp olduğu belirlenen 4. kardeş Binnur Sakar'ın da arama çalışmaları sonucu sağ bulunduğu öğrenildi. 3 kardeşin kesin ölüm sebepleri araştırılıyor. İstanbul Şişli'de kötü koku yayılan daireye giren polis 25 yaşındaki Yusuf Dinç'i başından vurulmuş halde buldu. Dinç öldürüldü mü yoksa kendi canına mı kıydı? Otopsiyle ortaya çıkacak.
1: Kötü koku acı gerçeği ortaya çıkardı. İstanbul Şişli Kuştepe mahallesindeki bir apartmanın giriş katındaki daireden yayılan kötü koku çevre sakinlerini alarma geçirdi. Çilingir yardımıyla daireye giren polisler 25 yaşındaki Yusuf Dinç'in cansız bedeniyle karşılaştı. Yapılan incelemede Dinç'in 3-4 gün önce başından tabancayla vurularak hayatını kaybettiği belirlendi. Dinç'in cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Yanında bulunan tabanca ise kriminal incelemeye gönderildi. Yusuf Dinç öldürüldü mü yoksa kendi yaşamına mı son verdi sorusunun cevabı yapılan incelemenin ardından ortaya çıkacak.
0: Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından Türkiye'nin bilim ve teknoloji vizyonuna ilişkin bir paylaşım yaptı. Bilim ve teknoloji yolculuğunda yeni ve güçlü bir insan kaynağı hamlesi başlatıyoruz ifadesini kullanan Erdoğan, Türkiye yüzyılının gençlerin gücüyle inşa edileceğinin altını çizdi.
2: Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından Türkiye Stratejik Teknoloji İnsan Kaynağı programını duyurdu. Başkan Erdoğan, 550 doktora öğrencisinin 20 araştırma üniversitesinde yetiştirileceğini açıkladı.
3: Ülkemizin bilim ve teknoloji yolculuğunda yeni ve güçlü bir insan kaynağı hamlesi başlatıyoruz. Yapay zeka, siber güvenlik, çip teknolojileri ve ileri bilgisayar sistemleri gibi stratejik alanlarda ilk etapta 550 doktora öğrencimizi merkezi sınavla seçecek, 20 araştırma üniversitemizde yetiştireceğiz. 5 yılın sonunda ise yaklaşık 3000 genç araştırmacıyı ülkemizin bilim ve teknoloji ekosistemine kazandıracağız.
2: Başkan Erdoğan, Türkiye yüzyılının gençlerin gücüyle inşa edileceğinin de altını çizdi.
3: Türkiye yüzyılını bilimin, teknolojinin ve gençlerimizin gücüyle inşa edeceğiz. Geleceğin teknolojilerini geliştiren, üreten ve dünyaya sunan güçlü, müreffeh ve tam bağımsız bir Türkiye için çalışmayı sürdüreceğiz.
0: Muhalefete geçelim. Yeni partide bagaj kavgası başladı. İddialara göre Özgür Özel ve çevresinin CHP baba ocağımız şeklindeki sözleri İmamoğlu tarafından kabul görmedi. İmamoğlu'nun yeni partiyi CHP'den tamamen ayrıştırmak istediği öne

0: sürülüyor. Öte yandan devam eden İBB davasında ise gerginlik çıktı. Ekrem İmamoğlu ve İBB'den iş alan müteahhitler arasında rüşvet tartışması yaşandı.
1: Kendine muhalefeti sadece mümkün görenlere yeni partiyi izlemeye davet ediyorum.
2: Yeni partide bu kez tartışmanın adı CHP bagajı. Ekrem İmamoğlu ve ona yakın isimlerle Özgür Özel'le meclis grubunda ağırlığı bulunan vekiller karşı karşıya geldi.
1: Kendisine Cumhuriyet, kendisine yeni parti grubu olarak gül ve olur o kadar.
2: Özgür Özel ve kurmaylarının yeni partiyi anlatırken kullandığı baba ocağı, Cumhuriyet'in kurucu iradesi, Cumhuriyet'in kurucu aklı gibi sloganlar iddialara göre İmamoğlu cephesinde rahatsızlık yarattı. Buna karşı gelenlerin CHP bagajını bırakalım dediği öne sürüldü.
1: Yürüyelim arkadaşlar.
2: Bu çıkışa parti içinden karşı bir ses de yükseldi. Veli Ağbaba ve bazı milletvekillerine göre ise yeni partinin taşıdığı asıl siyasi yük CHP değil, vekillere göre asıl bagaj İBB davası. Yeni partide CHP bagajı çatlağa büyürken İBB davasının da 66. duruşması yapıldı. Ekrem İmamoğlu mahkemede rüşvet istediği iddia edilen isimlerle yüzleşti. O isimlerden biri de iş adamı Mustafa Keleş'ti. Keleş, İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde Deniz İstanbul projesi için kendisinden villa istediğini öne sürdü. Villa iddiası tansiyonu yükseltti. İmamoğlu suçlamayı iftira diyerek reddederken Keleş iddiasında ısrar edince mahkeme salonunda karşılıklı sert sözler havada uçuştu.
3: En çok ben çalışacağım demiştim ve çalıştım. Umuyorum halkımız bunu hissetmiştir.
2: Bir başka çarpıcı iddia ise müteahhit Cemal Üneş'ten geldi. Üneş, İmamoğlu'nun kendisinden 500 bin lira istediğini, ardından Mehmet Çakılcıoğlu'na yönlendirildiğini ve 5 ayrı senet düzenlendiğini ileri sürdü. İmamoğlu'nun "Emin misin Cemal abi, ben senden para istedim yani" sorusuna Üneş'in yanıtı ise "İstedin" oldu. Davada dikkatler şimdi diğer itirafçı sanıkların vereceği ifadelere çevrildi.
4: Sağ olun efendim.
5: Merhaba Genel Başkanım, hoş geldiniz. Teşekkür ederim.
2: Öte yandan CHP'den yeni partiye katılımlar sürüyor. Eskişehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce daha partiye katılmadan Özgür Özel hakkında "yeni parti genel başkanımız" ifadesini kullandı. Tepkiler üzerine bu paylaşımı yeni parti genel başkanı Sayın Özgür Özel olarak değiştirdi.
6: Bir uyarı mı geliyor? Ne oluyorsa bu sefer yine yeni parti genel başkanımıza çeviriyor. Başkanımız dediğinizde aidiyetinizi belli edersiniz.
2: Kararsız kalan Ünlüce tekrar Özgür Özel için genel başkanımız sıfatını kullandı. Bu çelişkilere rağmen Ünlüce'nin kısa süre sonra yeni partiye katılması bekleniyor.
0: 10 yıl önce öldüğünde doğal ölüm olarak raporlanmıştı. Dosya yeniden açıldı. Eski Ulaştırma Bakanı Ahmet Arif Denizolgun'un 2016'daki ölüm raporunu veren kişinin Baylok kullanıcısı bir FETÖ'cü olduğu tespit edildi. Denizolgun'un ölümü devam eden Alihan Kuris soruşturmasıyla birlikte yürütülüyor. Son iddia ise çarpıcı. Tanık ifadelerine göre Alihan Kuris, "dayımı öldürdüler" dedi.
2: Kayıp otopsi videosu, boğazdaki morluklar ve ilk otopsi raporunda imzası bulunan Baylok kullanıcısı doktor. Alihan Kuris suç örgütü soruşturmasında Ahmet Arif Denizolgun'un şüpheli ölümüne ilişkin dosya yeni ayrıntılarla Silbaş'tan ele alınıyor. Karacaahmet mezarlığında fethi kabir işlemi yapılmış, Denizolgun'un mezarından alınan örnekler yeniden incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderilmişti. Şimdi ise dosyanın 10 yıl önceki kayıtları tek tek mercek altında. En çarpıcı ayrıntılardan biri ilk otopsiye ait video kayıtlarıyla ilgili. Savcılık Adli Tıp Kurumu'ndan otopsiye ait fotoğraf ve videoların tamamını istedi. Gönderilen CD'den 145 fotoğraf çıktı. Ancak tek saniyelik bile video kaydı yoktu. Dosyadaki bir başka şüphe ise otopsi raporundaki imzada saklı. Deniz Olgun'un ölümünün doğal beyin kanaması olduğu yönündeki raporda imzası bulunan Doktor Yusuf İslam Duman'ın FETÖ soruşturmasında Baylok kullanıcısı olduğu ve örgüt içinde Zafer kod adını kullandığını

0: ki miras paylarını kardeşi Hilmi Tuna Kuriş ile birlikte yeniden şekillendirmeye çalıştı. Yasal mirasçı Mehmet Beyazıt Deniz Olgun'un yargıya taşıdığı süreçte üst mahkeme 2016'da yapılan genel kurulu hükümsüz saydı ve şirketin %45 hissesinin Mehmet Beyazıt Deniz Olgun'a devredilmesine hükmetti.
1: Emir Yuşa Atıcı 2021'de tatile gittiği memleketinde kör bir kurşun yüzünden canından olmuştu. 5 yıldır ne onu öldüren belli ne de merminin nereden geldiği. Acılı ailenin yardım çağrısını ekranlarınıza taşımıştık. Faili meçhul dosyalara özel önem gösteren Adalet Bakanı Akın Gürlek de Atıcı ailesiyle görüştü. Dosya için görevlendirilen özel ekip yorgun değil, katil mermiyi arayacak.
2: Olayın üzerinden 5 yıl geçti. Bizim umutlarımız yeniden yeşerdi diyebilirim bakanımıza görüşmeden sonra.
3: Umutları tükenmiş, katilin yakalanamayacağını düşünmeye başlamışlardı. Ve ATV haber ekranlarından oğlumuzun katili, faili meçhul olmasın diye seslenmişlerdi.
4: Elini kolunu sallaya sallaya gezeceksin. Ben her gün evladımla hasretini gidermek için mezarına mı gideceğim?
3: Adalet Bakanı Akın Gürlek acılı aileyle görüştü. Dosyaya özel bir ekip görevlendirdi.
5: Emir'in failin bulunabilmesi için özel ekip kurulması talimatını verdi.
6: Ailenin umutları 5 yıl sonra yeniden yeşermeye başladı. Çünkü özel bir ekip kurulacak ve bu ekip tek tek ifadeleri yeniden alacak. Aynı zamanda davayı çözmek için sonuna kadar gidecek.
2: Umutlarımız bitmek üzereydi. Bu sürede Allah sakın Sayın Bakanımızı karşımıza sanki böyle bir Hızır gibi çıkarttı.
5: İfade alımlarının yurt dışında yaşayan kişilerin tespit edilip gerekli çalışmaların yapılması.
2: İfadelerini verip de değişiklik yapan şahısların da tekrar ifadesinin alınmasını talimatını verdi.
3: 15 yaşındaydı Emir Yuşa Atıcı. 5 yıl önce Trabzon Ortahisar'a bağlı Yeşilbük köyüne akrabalarını ziyaret etmek için gitmişti. Ama bahçede başına isabet eden mermiyle hayatını kaybetti. Aile o günden bu yana katil arıyor.
6: Ve davada en kritik nokta bir merminin gidebileceği en uzak yer. O da kriminal incelemelerde 1400 ila 1700 metre arasında olabileceği düşünülüyor ve Emir Yuşa Atıcı'nın son olarak başına isabet eden o kurşundan 1700 metre çevreye kadar her yer titizlikle inceleniyor.
5: Yoğun bir çalışma başlatıldı, bölgede devam ediyor. Arama el koymalar yapılıyor.
3: Katili yakalatmak için mücadele veren ailenin bir çabası da yorgun mermi ifadesine karşı.
2: Yorgun değil, katil mermi diyoruz biz. Bundan sonra ismi de öyle kalsın. Yani insanların anlık mutluluğu bizim ömürlük acımız. Ömürlük acı bıraktı bize yani.
5: Ayrıca bu yorgun mermi olaylarında hukukta maalesef yani kaza olarak bakılıyor. Bu bilinçli taksir değil, bu olası kast.
1: Ressam Murat Meli Özen'in evi Kasımpaşa Trabzonspor maçında atılan havai fişekler sonrasında küle dönmüştü. 47 yaşındaki Özen'in evini ilk gördüğü anları özel olarak ekranlarınıza getirmiştik. O evi yakan fişeklerin ateşlenme anı ortaya çıktı. Bakın 4 maganda güpegündüz Beyoğlu'nun ortasında neler yapmışlar.
0: Bütün emekleri, sahip olduğu her şey bir yangınla küle dönmüştü. Evini kullanılamaz hale getiren havai fişeğin ateşlendiği o anların görüntüsü ortaya çıktı.
7: Her şeyim gitti. Ben hangi birini nereden toplayayım mı düşünüyorum.
0: Kasımpaşa Trabzonspor maçında atılan bir havai fişek, 47 yaşındaki ressam Murat Melih Özen'in Beyoğlu'daki evinin penceresini kırıp içeri girmiş, daireyi küle çevirmişti.
7: Ben şu anda, şu dakika İstanbul'da kalacak yerim yok. Belgelerim, resimlerim, bütün hayatımı kundakladılar yani.
0: Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme yapan itfaiye, kırılan pencerenin altında havai fişek parçaları bulmuştu. Özen'in dairesini kullanılamaz hale getiren fişeğin ilk ateşlendiği anlar ortaya çıktı. Güpegündüz sokak ortasında havai fişek atan 4 maganda yakalanarak gözaltına alındı. dördü de adli kontrolle serbest bırakıldı.
7: Birileri eğlenecek diye

0: böyle bir şey olmasın ya.
1: Marmara Denizi'nde son günlerde deprem hareketliliği var. Hissetmesi imkansız olan çoğu küçük ölçekte 70'ten fazla sarsıntı meydana geldi. Ard arda gelen küçük depremlerin ardından herkesin aklına gelen ilk soru elbette beklenen deprem yaklaştı mı oldu? İşte uzmanların bu soruya verdiği yanıt.
2: Bir değil, iki değil, üç değil, onlarca peş peşe deprem oldu. Fay hattındaki gerilim İstanbulluları korkuttu.
3: Fayların karakterleri çok değişik. Bazıları bolca öncü deprem verir, bazıları da çok öncü deprem vermeden büyük deprem oluşturabilir.
2: Marmara Denizi'nin altından geçen Kuzey Anadolu fay hattında birkaç gündür hareketlilik var.
4: Marmara Denizi açıklarında adalar çevresinde salı gününden bu yana 70'in üzerinde depremler meydana geldi. Çarşamba günü aktivitelerin artmasıyla yaşanan depremlerin, mikro depremlerin en büyüğü 3.2'ye kadar çıktı.
3: Dünden beri olan küçük depremler, deprem kümesi bunun buranın ne kadar aktif olduğunun kanıtlarından bir tanesi. Elbette deprem bir an değil. Biz yaşadığımız zaman büyük deprem bir an zannediyoruz. Deprem bir an değil, bir süreç. Öncüler var, ana şok var, sonra artçılar var.
2: Adaların hemen önünden geçen fay hattı beklenen İstanbul depremi için kritik noktalardan biri.
3: Adalar fayı 40 kilometre uzunluğunda. Batısında da Avcılar fayı var. Avcılar fayının aktif deprem oluşturacağı zaten biliniyordu 20 kilometre uzunluğunda. Beraber deprem oluşturduğu takdirde 7'ye varan depremler oluşturabileceğini öngörüyoruz.
4: Adalar çevresindeki hareketliliğin ardından akıllara onlarca soru geldi. Bunlardan biri de acaba bu mikro depremler öncü mü, İstanbul'a bir şey olur mu oldu?
3: Adalar fayı canlı bir fay, aktif bir fay depremde oluşturabilir. Ama bu bilgiden yola çıkarak hemen ardından büyük bir deprem bekliyoruz gibi spekülatif bir açıklama da doğru olmaz.
2: Olası deprem senaryoları mega kentte riskli bölgeleri de akıllara getirdi.
3: Avrupa yakasının özellikle Haliç güneyindeki ilçelerin olduğu yerler zemin açısından biraz daha hassas zeminler. Ama bu hassas zemine rağmen üzerine iyi binalar yapıldığı zaman yıkılması mümkün değil. Diğer kalan Haliç'in kuzeyi Avrupa yakasında ve Anadolu yakası Türkiye'nin en sağlam zeminine sahip. Ama biraz önce söylediğim gibi yapı stoklarına güvenemiyoruz.
2: Deprem fırtınası kentsel dönüşümün hayati önlemini de akıllara getirdi.
3: Eğer bu kentsel dönüşüm daha hızlanırsa, yapılırsa güvenli bir şehirden söz edebiliriz. Ama henüz bu aşama biraz gecikmişlik olmakla birlikte devam etmekte.
1: Değerli izleyenler, bir son dakika haberiyle devam edelim. Çankırı'da 4,2 büyüklüğünde deprem oldu. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre saat 05.06'da meydana gelen depremin merkez üssü Çankırı'nın Ilgaz ilçesi. Depremin derinliği 12,01 kilometre olarak ölçüldü. Şu ana kadar depremin herhangi bir hasara yol açıp açmadığı yönünde bir bilgi paylaşılmadığı, bu bilgiler geldikçe sizlerle paylaşacağız. Bir kez daha tekrarlayayım. Çankırı'da 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi değerli izleyenler. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre saat 05.06'da meydana gelen depremin merkez üssü Çankırı'nın Ilgaz ilçesi olarak bildirildi. Depremin derinliği 12,01 kilometre olarak ölçüldü. Dediğim gibi şu ana kadar herhangi bir olumsuz rapor gelmedi. Bu bilgiler geldikçe sizlerle paylaşmayı sürdüreceğiz. Devam edelim gündemdeki gelişmeleri aktarmaya. Eski voleybolcu Ceyda Yakova tam bir motosiklet tutkunuydu. Hem sürüş yapıyor hem de gezilerini paylaşıyordu. Genç kız talihsiz bir kaza sonucu hayatını kaybetti. Ondan geriye en büyük tutkusuyla çektiği, şimdi paylaşacağımız görüntüler kaldı.
2: En büyük tutkusu sonu oldu. Genç motorcu kazada hayatını kaybetti. Sosyal medyada çektiği motosiklet videolarıyla tanınan 21 yaşındaki Ceyda Yakova'yı hayattan koparan kaza İstanbul Şile'de oldu. Kazadan sadece 2 dakika önce Yakova başına gelecekleri hissetmişçesine yol kenarında durdu.

0: bir nefes aldı. Ardından yoluna devam eden genç kız viraja girdiği esnada motorun kontrolünü kaybetti. Yol kenarındaki direğe çarptıktan sonra yere fırladı. Kazayı gören diğer motorcular hemen yardıma koştu. Yaralı motorcu hastaneye kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahaleye rağmen Yakova kurtarılamadı. Özel bir üniversitede psikoloji okuyan genç kızın ölümü arkadaşlarını ve sevenlerini yasa boğdu. Sosyal medyada peş peşe taziye mesajları paylaşıldı. Ceyda Yakova gözyaşları içinde Ayaz Ağa mezarlığında toprağa verildi. Ondan geriye ise motosikletiyle çektiği videolar kaldı.
1: Geçen yılın en çok kazandıran yatırım aracı olan altın 2026'da yavaşlamış, hatta oldukça gerilemişti. Ancak son günlerde ibre yeniden yükselişe geçti. 7000 liraya yaklaşan gram altın nereye gidiyor? Kuyumcularda son durum ne? Arkadaşlarımız altın piyasasının nabzını tuttu.
2: Hala çok durgun, hala çok sessiz piyasa.
3: Hareket yok.
2: Şu anlık bir hareket yok. Bozdurma dışında. Bozdurma çok talep alıyoruz.
3: Altın fiyatları alev alev. Haftalardır süren duraklamanın ardından altın yeniden yükselişe geçti. Trump'ın İran politikası ve para piyasalarındaki hareketlilik altında yükseliş getirdi. 6000 liranın altına inen gram altın 7000 liraya yaklaştı. Çeyrek altın da 11000 lira seviyesinde. Gram altın Temmuz'un ortasında 6000 liraya kadar gerilemiş, hatta bir miktar altına inmişti. Ardından da altında dalgalı bir grafik vardı. O dalgalı grafik yerini son haftalarda yükselişe bıraktı ve bugün artık saatler 16'ya yaklaşırken gram altının fiyatı 6874 lira.
4: Yine iyi, daha çıkacak.
3: Altın 6000 lirayken bu setin fiyatı ne kadardı?
2: Bu set 36 gram geliyor. Altının 6000 olduğu kurda 155.000 TL'yken şu anki kurda 6860 civarında 180.000 TL'ye geliyor.
3: Hırsızlığa karşı yatırımını kolunda taşımak isteyenlerin gözdesi işte bu 10 gram ajda bilezik. Gram altını 6000 lira olduğu dönemde, yani yaklaşık bir ay önce, bu 10 gram ajda bileziğin fiyatı 56.000 liraydı ve bugün altındaki yükselişle birlikte bu ajda bileziğin fiyatı da 64.000 liraya çıktı. Altın düşerken kimse gelmiyor ama altın yükseldiği zaman kuyumcular tıklım tıklım oluyor. Nedir durum?
2: Gerçekten öyleydi bundan önce ama bu yükselişte hiç öyle bir şey göremedik.
3: Altın fiyatlarında yükseliş var. Peki kuyumcularda durum ne? Kuyumcularda bu altın fiyatlarındaki yükselişle birlikte aslında pek bir hareket yok. Kuyumcuya gelenler altın fiyatlarını sorup ardından da çıkıyor.
2: Şu an ihtiyacı olan çok fazla bozdurma alıyoruz. Hani araba alacak olan, ev alacak olan bu yükselişten faydalanıp bozdurmaya çok geliyorlar. Biz de o yüzden bazen nakit problemi çekebiliyoruz.
1: Türkiye İstatistik Kurumu Türkiye'nin nüfusunu açıkladı. 86.320.602 kişiye yükseldik. Rakamlar çarpıcı ama aslında bir o kadar korkutucu. Çünkü nüfus artış hızımız oldukça kötü seviyelerdi. Giderek yaşlanıyoruz. Böyle giderse 2100 yılında Türkiye'deki her iki kişiden biri yaşlı olacak.
0: Rakamlara göre artıyoruz. Türkiye'de nüfus 86.320.602 oldu. Ama nüfus artış hızı yılın ilk 6 ayında sadece %0,27. Bu son dönemin en düşük seviyesi.
5: Türkiye'nin nüfusu ilk 6 ayda 228.000 kişi arttı, ancak risk bitmedi. Çünkü doğurganlık hızı 1.42 çocukla hem Cumhuriyet tarihinin en düşük seviyesinde hem de küresel ortalamanın altında.
6: İngiltere, Birleşik Krallık'ta 6 çocuktan anne başına 3 çocuğa düşme süreci 96 yılda tamamlanmış. Türkiye bunu 27 yılda yaptı. Yani bu çok hızlı bir sosyal değişim.
0: Türkiye giderek yaşlanıyor. Bu gidişle yaşlı nüfus oranı 2030'da %13,5, 2040'da %18,2, 2060'da %28,8, 2080'de %38,5 ve 2100'de %42,8 olacak.
6: Nüfus bizim için neden önemli? Nüfus birlikte varoluşumuz için, bekamız için, toplumsal sağlığımız için önemli. Toplumsal dayanıklılığımız için önemli.
0: Sadece doğum oranları değil.

0: Evlenmeyi düşünmeyenlerin sayısı da giderek artıyor. Boşanma sayısı son yılların en yüksek sayısına ulaşırken genç kuşakta evlenmeyi düşünmeyenlerin oranı %40'a dayandı. İşte bu rakamlar Enstitü Sosyal'in çalıştayında masaya yatırıldı. Türkiye'nin önündeki riskler ve çözüm önerileri tartışıldı.
1: Toplumsal kodların iyi anlaşılması gerekiyor. Çocuğu biz nasıl kodluyoruz bugün? Negatif duruma düşmüş durumda şu anda. Çocuk eşittir negatif, kriz. Nesil arasındaki değer ve deneyim aktarımı bu noktada dönüşmüş durumda. Geçmişte çocuk umuttu yani, gelecekti, güçtü.
0: Uzmanlara göre nüfus artışı için acil önlemler şart.
2: Trabzon'da yapılacak çalışmalarla Sinop'ta veya Kayseri'de de yapılacak çalışmaların birbirinden farklılaşması gerekiyor. Çünkü bu her bir ilin nüfus dinamikleri birbirinden çok farklı.
0: Çalıştay'ın sonuçları Nüfus Politikaları Kurulu, Aile ve Sosyal Hizmetler, Sağlık ve Milli Eğitim Bakanlıkları ile paylaşılacak. Hedef masadaki önerileri aileyi güçlendirecek somut politikalara dönüştürmek.

0: ABD'nin İran savaşında insani maliyeti giderek ağırlaşıyor. Pentagon verilerine göre savaşın başından bu yana 757 Amerikan askeri yaralandı. Artan askeri kayıplar Trump yönetimi için savaşın sürdürülebilirliği ve iç politik maliyeti açısından yeni bir baskı alanı oluşturuyor. Detayları A Haber muhabiri İrfan Sapmaz aktaracak.
1: ABD-İran savaşının Amerikan ordusuna çıkardığı insani maliyet giderek büyüyor. Pentagon'un son verilerine göre Şubat sonunda başlayan savaşta 757 Amerikan askeri yaralandı. Bunların 580'den fazlası kara kuvvetleri personeli. Yaralılar arasında ayrıca 86 denizci, 64 hava kuvvetleri personeli ve 19 deniz piyadesi bulunuyor. Associated Press'in aktardığı verilere göre yaralanmaların önemli bölümünü travmatik beyin hasarları oluşturuyor. Ancak burada dikkat çekici bir başka nokta daha var. Pentagon ve ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM bu askerlerin tam olarak nerede ve hangi saldırılarda yaralandığı ya da İran saldırılarının Amerikan üslerinde ne ölçüde hasara yol açtığı konusunda kamuoyuna son derece sınırlı bilgi veriyor. Daha önce yayınlanan askeri kayıtlarsa tablonun arka planına ilişkin önemli ipuçları ortaya koymuştu. Askeri konularda uzmanlaşan The War Horse'un Pentagon kayıtlarına dayanan araştırmasına göre savaşın ilk döneminde şarapnel yaralan kırıklar ve özellikle kafa travmaları öne çıktı. Haberde bazı askeri sağlık uzmanlarının travmatik beyin hasarının Irak ve Afganistan savaşlarında olduğu gibi İran savaşının da karakteristik yaralanmalarından biri haline gelebileceği yöndeki değerlendirmelerine yer verildi. Bu tablo askeri açıdan peki neden önemli? Çünkü İran'ın füze ve insansız hava aracı saldırılarının Amerikan kuvvetleri üzerindeki etkisinin yalnızca kullanılan mühimmat veya vurulan üslerde ölçülemeyeceğini gösteriyor. Washington savaşın sürdürülebilirliğini değerlendirirken artık personel kayıpları, kuvvet yorgunluğu ve askerlerin uzun vadeli sağlık sorunlarını da hesaba katmak zorunda. Üstelik rakamlar savaş ilerledikçe yükseliyor. Temmuz ayında Pentagon çatışmaların yeniden yoğunlaşmasından sonraki yalnızca 2 haftada yaklaşık 100 Amerikan askerinin daha yaralandığını açıklamıştı. Pentagon sözcüsü Sean Parnell bunların %96'sının yeniden göreve döndüğünü söylemişti. Dolayısıyla 757 yaralı yalnızca bir bilanço değil. Trump yönetimi açısından İran savaşının Amerikan kamuoyuna ve kongreye anlatılmasına giderek büyüyen siyasi bir maliyet anlamına da geliyor. Önümüzdeki dönemde asıl soru şu olacak. Savaş uzadıkça Amerikan askeri arasındaki kayıplar artmaya devam ederse bu tablo Trump yönetiminin İran'a yönelik askeri stratejisini değiştirecek bir iç politika baskısına dönüşecek mi?
0: Milli Savunma Bakanlığı haftalık bilgilendirme toplantısını Teknofest Mavi Vatan kapsamında Kocaeli'de bulunan TCG Koçhisar gemisinde düzenledi. Yapılan açıklamada İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarının kabul edilemez olduğu yinelendi.
2: Suriye'ye yönelik saldırılar kabul edilemez denildi. İsrail'in saldırısı sırasında hava üssünde Türk askeri olmadığı belirtildi.
3: Milli Savunma Bakanlığı'nın haftalık basın bilgilendirme toplantısı Gölcük Tersanesi'nde yapıldı.
2: Milli Savunma Bakanlığı'nın toplantısında ana gündem İsrail'in Suriye'ye saldırısıydı. Milli Savunma Bakanlığı İsrail'in Ebu Ez-Zuhur hava üssüne yönelik gerçekleştirdiği saldırıyı Suriye'nin istikrarı, güvenliği, birlik ve bütünlüğüyle altyapısına zarar vermeye yönelik bir eylem olarak değerlendirdi. Bakanlık Suriye'nin egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün korunması gerektiğini vurguladı.
4: Önceliğimiz bölgemizin daha fazla çatışma ve istikrarsızlığa sürüklenmesinin önlenmesi, barış ve güvenliğin kalıcı hale getirilmesidir. Bu çerçevede Suriye'nin egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün korunmasına, istikrarlı ve güvenli bir yapıya kavuşmasına yönelik çalışmalarımız ve katkılarımız kararlılıkla devam edecektir.
2: Milli Savunma Bakanlığı, İsrail'in Gazze planını reddetmesine de tepki gösterdi.
4: Uluslararası toplumunda İsrail'in bölgesel barış ve istikrarı tehdit eden eylemleri karşısında uluslararası hukuka ve insani değerlere sahip çıkarak daha somut ve etkili tedbirler almasının elzem olduğunu bir kez daha vurguluyoruz. İsrail'in Gazze planını reddetmesi ve bölgedeki saldırılarını sürdürmesi, adil ve kalıcı bir barışın tesisi için yürütülen çabaları baltalamakta ve bölgesel istikrarsızlığı daha da derinleştirmektedir. Öte yandan İsrail, İmzalanan çerçeve anlaşmasına rağmen Lübnan'ın güneyindeki saldırılarına ve askeri faaliyetlerine devam etmekte, Suriye'ye yönelik son saldırılarıyla da bu ülkenin toprak bütünlüğünü, egemenliğini ve birliğini hedef almaktadır.
2: Toplantıda sınır güvenliğine de dikkat çekildi.
4: 1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalanan sayısı 8.530'a ulaşmış. Engellenen 1059 şahıs ile birlikte bu yıl içerisinde engellenen kişi sayısı 46.577 olmuştur.
0: İsrail'in en büyük havalimanı olan Ben Gurion, çalışanların toplu greve gitmesiyle kaosa sürüklendi. 140'tan fazla seferin iptaline yol açan kriz, 100 binin üzerinde yolcuyu etkiledi. Binlerce kişiyi havalimanında mahsur bırakan grev sonrası, İsrail Başbakanı Netanyahu iş bırakan çalışanları tehdit etti.
5: Çalışanlar iş bıraktı, uçuşlar durduruldu. 140'tan fazla seferin iptal edilmesiyle Ben Gurion Havalimanı felç oldu. İsrail'in Tel Aviv kentindeki Ben Gurion Havalimanı, tarihinin en büyük kaoslarından birine sahne oldu. Aşırı iş yükü ve çalışma şartlarından şikayetçi olan havalimanı personeli toplu şekilde iş bıraktı.
6: Uçakta 3 saat bekledikten sonra nedense bizi tekrar havaalanına, pasaport kontrolüne geri götürdüler. Burada çocuklu insanlar var ve hayal kırıklığı seviyesi her dakika artıyor.
5: İsrail haber sitesi Yinet'in aktardığına göre bu durum 100 binden fazla yolcunun seyahat planlarını etkiledi. Binlerce kişi havalimanında mahsur kalırken on binlerce kişinin ise uçuşu ertelendi. İsrail Havalimanları İdaresi yaşanan kriz nedeniyle Ben Gurion'a inişlerin tamamen durdurulduğunu açıkladı. Kalkışların ise kısmen devam ettiği ancak çok daha düşük bir kapasiteyle gerçekleştirildiği vurgulandı. Sendikadan biz grev çaresi yapmadık açıklaması gelirken İsrail Başbakanı Netanyahu ise iş bırakan çalışanları hedef aldı. Yaptığı paylaşımda havalimanı personelini açık açık tehdit eden Netanyahu, Ben Gurion Havalimanı açık kalmaya ve normal şekilde çalışmaya devam edecek, kim bunun önüne geçmeye kalkarsa evine uçurulacak dedi.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nde bir eve operasyon düzenleyen özel harekat timleri talihsiz bir kaza yaşadı. İkinci kattaki ahşap balkonun çökmesi sonucu 9 polis zemine düştü. O anlar bakın kameraya nasıl yansıdı.
2: Şüpheliyi yakalamak için adrese gittiler. Balkon çökünce yere böyle çakıldılar. Olay 21 Temmuz'da ABD'nin Missouri eyaletinde meydana geldi. ABD Federal Kuvvetleri'nin hedefinde hakkında yakalama emri bulunan 26 yaşındaki bir şüpheli vardı. Şüpheliyi gözaltına almak için kaldığı iki katlı eve operasyon düzenlendi. Özel harekat timleri binanın ikinci katına çıktı. Balkonda dairenin kapısı önünde toplandı. Ahşap balkon ağırlığı taşıyamadı ve çöktü. 9 özel harekat polisi zemine çakıldı. Aşağıda bekleyen ekipler hemen yardıma koştu. Metal direkler arasına sıkışan görevliler çıkarıldı. O anlar vücut kameralarına da yansıdı. Olayda 7 özel harekat polisi yaralandı. Bazılarında kemik kırıkları olduğu bildirildi. Operasyon düzenlenen şüpheli ise gözaltına alındı.
0: Avrupa genelinde etkisini artıran aşırı sıcaklar ve kuraklık kıtanın en büyük nehirlerini kuruma noktasına getirdi. Uydu görüntülerine de yansıyan su kaybı Romanya ve Macaristan'da nükleer santrallerde üretimi askıya alırken Ren nehrindeki çekilme nedeniyle de ticari taşımacılık durma noktasına geldi.
2: Görüntüleri Avrupa'daki kuraklığın boyutunu gözler önüne serdi. Uzaydan çekilen görüntülerde Avrupa'nın can damarı olan nehirlerin büyük ölçüde kuruduğu görüldü. Bir zamanlar gürül gürül akan Avrupa'daki dev nehirler geniş kumluk alanlara dönüştü. Ren, Tuna ve Po gibi dev nehirlerdeki su kaybı kıtada sadece doğayı değil, ulaşım ve enerji ağlarını da felç etme noktasına getirdi. su seviyelerindeki bu sert düşüş, sanayi ve enerji sektöründe zincirleme bir krizi tetikledi. Romanya'nın elektrik ihtiyacının yaklaşık 1/5'ini tek başına sağlayan Cernavoda nükleer santrali, soğutma suyunun yetersiz kalması sebebiyle faaliyetlerini tamamen durdurdu. Yetkililerin nehir yatağına su yönlendirmek için patlayıcı kullanması dahi tesisi kurtarmaya yetmedi. Benzer bir krizde yüzleşen Macaristan'daki Pax nükleer santrali de ülke elektriğinin %40'ını üretmesine rağmen üretimi durdurma eşiğine geldi. Kıtanın en önemli ticaret rotalarından biri olan Ren Nehri'nde de durum farklı değil. Almanya sınırları içindeki kritik noktalarda su seviyesinin düşmesi nedeniyle ticari taşımacılık durma noktasına geldi. Bu durum taşımacılık maliyetlerini katlarken tedarik zincirinde ağır aksamalara yol açıyor. İtalya'da ise Po nehrinin çekilmesiyle boşalan yatağı, Adriyatik denizinden tuzlu suyun dolması bölgedeki tarım arazilerini ve gıda üretimini doğrudan tehdit ediyor.
7: Bölgemizde yaklaşık 2 aydır yağış olmaması özellikle tahıl için felaket oldu. Kayıtlar başladığından beri en düşük hasadı aldık.
0: İstanbul Boğazı'nda yaşanan palamut bolluğu sonrası olta balıkçıları Sarıyer sahiline akın etti. Sabah erken saatlerinde kıyıya gelen balıkçılar kovalarını doldurdu.
8: Sahil güzel, ortam güzel.
9: 8 tane palamut yakaladık.
2: Oltasını alan sahile koştu. Kovalar palamutlarla doldu.
10: Bu sene çinekop da yapar, palamut da yapar. Net. Net söylüyorum. Balık bol bu sene.
2: Marmara ve Boğaz'daki palamut bolluğu yüzleri güldürdü. Balık tutmak için kıyıya gelen vatandaşlar kısa sürede çok sayıda palamut yakaladı.
9: Sezon çok iyi geçecek. Şimdi bu balıklar 15 gün sonra daha güzel yağlanacak ve daha güzel büyüyecek.
2: Sarıyer sahilinde yan yana dizilen amatör balıkçılar kancaları hiç boş çekmedi.
11: Gelen boş dönmüyor, balığını alıyor gidiyor.
2: Denizlerde av sezonu açılmadı ama İstanbul'da bu yıl tezgahları palamutun süsleyeceği belli oldu.
11: Ay sonunda toraya döner bu balık. Hani irileşir, daha çok büyür.
2: Balıkçılar geçen yıllara kıyasla bu sezonun daha bereketli geçmesini bekliyor.

Sosyal medyada son günlerde dikkat çeken bir akım var. Ebeveynler çocuklarının yanında bayılmış gibi yapıyor ve o an yaşananlar kameraya kaydediliyor. Çocukların yaşadığı endişe ve korku görüntülere de yansıyor. Peki bu akım masum bir şaka mı, yoksa çocukların duygularını olumsuz etkileyebilecek bir davranış mı?

0: güvensizliği daha çok artar herhalde. Bir de durmadan bir korku halinde anneme babama bir şey olacak mı, bir şey olacak mı diye.
1: Aileyi tedavi edecek yöntemlere başvurulması lazım.
2: Son günlerde sosyal medyada yeni bir akım gündeme geldi. Öyle ki anne ve babalar çocuklarının yanında bayılma numarası yaparak verdikleri tepkileri kaydediyor. Ancak videoda dikkat çeken bir diğer konuysa çocukların bu sırada yaşadığı korku ve panik oluyor. Peki sırf beğeni ve takipçi uğruna ailelerin böyle bir şeye kalkışması ne derece doğru? Yorumu vatandaşa bırakıyoruz, söz millette.
3: Sosyal medyada beğeni zamanı geçer ama çocukların bir ömür boyu fiziksel ya da duygusal olarak yıpranmasını tetikler.
4: Çocuk psikolojisini bütün aileler bilmiyor. Doğru bildikleri şeyleri yanlış aktarıyorlar. Yanlış bildikleri şeyi de doğru aktarıyorlar.
5: İleriki zamanlarda o çocuk çocuğun karşısına çıkacak o. Yani bir korku olacak, ya kaybedersem korkusu olacak. Bunları yüklemek, hele ki etkileşim adı altında, çok yanlış. Bunlara bir sınırlama da getirilmeli diye düşünüyorum.
2: Bayılma numarası yapıyorlar aslında çocuğun sırf tepkisini ölçmek için. Çocuk korkuyor zaten, hemen anne babasına sarılıyor. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?
1: Yani pedagojik açıdan doğru olduğunu düşünmüyorum. Sonuçta travmaları tetikleyebilir ama ileride hatırlayacak yaşta, yani izlediğim videoda doğru olduğunu düşünmüyorum.
6: Bu gibi akımlarda çocuklar ciddi anlamda korkabilir, tehlike algısı çok yüksek olabilir ve anne babanın bayıldığı, öldüğü, onu kaybetme endişesi yaşayabilirler. Özellikle 0-2 yaş çok tehlikeli çünkü 0-2 yaşta çocuklar anne babalarıyla güvenli bir bağlanma kurmaya ihtiyaç duyuyorlar.
3: Duygusal şiddet çocuklar için. Çocuğun kişiliğini derinden etkileyecek bir korku. Çünkü ben bir eğitimciyim. Eğitimci olarak anneler, babalar mümkün olduğu kadar bu şakalardan uzak dursunlar.
7: Belki travma bırakmış olabilirim kızımda.
2: Yani aileler aslında beğeni ve takipçi uğruna böyle şeyler yapabiliyorlar ne yazık ki.
7: Doğru bulmuyorum. Çocukları kendi işte izlenme için, işte belirli işte tik almak için, onun bunun için mesela çocukların onun alet edilmesini doğru bulmuyorum. Çünkü şu anda kendilerini ifade edemedikleri için yani orada işte görünmeleri, takipçi uğruna ona katılmıyorum. Çocukların o şey içinde olması.
8: Yani üzerlerinde bir korku bırakabilir. Bunu daha çok psikiyatrlar açıklar ne gibi bir etki bırakacağını ama iyi bir etki bırakmayacağı bariz yani.
6: Bu gibi durumlar çocuklarda kaybetme korkusunu arttıracağı için, yaşları gereği bunun şaka olacağını anlamayacakları için aslında bu olaydan sonrasında da anne babalarını sürekli kontrol etme, yanında isteme, uyku problemleri yaşama, kabuslar görme, hatta bazen parmak emme, alt ıslatma gibi çocukluk davranışlarına geri dönme yaşanabilir.
8: Gereksiz yere çocukların psikolojisini bozmaktan başka bir şey değil ya. Hiç doğru bulmam.
9: Bu sosyal medya, kusura bakmasınlar ama çok çocukları mahvetti.
1: Şimdi sadece çocuğun korktuğu travmalardan yola çıkılabilir. Oraya zaten çok fazla şey söylenebilir. Ancak burada ailenin de ne kadar aciziyet, yani layık peşinde olduğu da gözle görülür durumda olması lazım. Çocukları kaygılı büyütmek gibi bir şey olabilir bu durum yani.
2: Siz çocuğunuza böyle bir şaka yapar mıydınız? Sırf tepkisini merak ettiğiniz için.
10: Yok, ben böyle bir şaka yapmam. Yapanlara da şiddetle yani kınıyorum.
11: Çocukluğunuza iyi bakalım diyor psikologlar, değil mi? Bence anne baba sevgisi bu şekilde ölçülmemeli. Sevgi hiçbir şekilde böyle değerlendirilmemeli. İnsanların anne baba olarak ya da iletişim içerisinde olduğu insanlar üzerinde yaptıkları manevi güzelliklerle izler bırakılmalıdır diye düşünüyorum.
10: Anne babalar bence cep telefonuyla uğraşmasın. Biraz çocuklarıyla ilgilensin. Böyle numaralar yaparak değil.

0: Denizli'de kadınlar tarafından kurulan kooperatifte üretilen ürünler sadece yurt içinde değil dünyaya da pazarlanıyor. İşte Denizli'nin Çal ilçesinde yaşayan kadınların başarı hikayesi.
1: Biz bir avuç kadınla bu işe başladık.
2: Doğadan toplanan meyve ve sebzeler üretime kazandırılıyor. Denizli'nin çalışkan kadınları tam 130 çeşit ürün yapıp pazarlıyor.
3: Kadınların başarı hikayesinin başladığı yer aslında tam da burası. Çal'ın verimli toprakları ve coğrafi

0: işaret tescilli çalgarası üzümü.
1: Bir avuç kadın toparlandık dedik ki biz çalın yöresel ürünlerini Türkiye'ye hatta dünyaya gönderelim. Yani Türkiye ve dünyadaki herkesin sofrasında Çal Kadın kooperatif ürünlerinden mutlaka yer alsın. Çallı kadınların ekonomik özgürlüğünü alması, ondan sonra kendi ayakları üzerinde durması ve kadınların daha güçlenmesi için biz bu kooperatifimizi kurduk. Şu an 300'e yakın kadın üretimi yapıyor ve biz Körfez ülkelerine ayrıca bütün Türkiye'ye kargolar gönderiyoruz.
2: Denizli'nin Çalı ilçesinde 2021 yılında bir araya gelen 7 kadın kooperatif kurdu. Yıllar geçtikçe kadınların sayısı 300'e ulaştı. Ürünler de çeşitlendi.
0: Sirkeler, pekmezler, salçalar ve birbirinden farklı 130 ürün. Çal Kadın Kooperatifi burası ve aslında bunlar da sadece bir ürün değil, bir kadının başarısının ve emeğinin hikayesi.
1: Tarhanadan pekmeze, mesela çalgarası üzüm pekmezimiz bizim coğrafi tescilli bir üzüm. Bunun pekmezini yapıyoruz. Ayrıca koru kekisini yapıyoruz. Olgunlaşmamış üzümlerinden. Sonra salçalarımız var. Acı, tatlı, domates ve biber salçaları bulunduruyoruz. Zeytin çeşitlerimiz var. Ve yaklaşık 35'e yakın reçel çeşitlerimiz var. Ve marmelat çeşitlerimiz var. Yani pestisit sıfır. Zeytinyağımız da öyle, pestisit sıfır. Yaban mersin özümüz var, pestisit sıfır. Ondan sonra üzümümüz var, yine pestisit sıfır. Tamamen doğal ve organik olarak çalışıyoruz.
0: Çal Kadın Kooperatifi üyeleri tarafından üretilen ürünler işte burada özenle hazırlanıyor, paketleniyor. Daha sonra Türkiye'nin yanı sıra dünyanın dört bir tarafına gönderiliyor.
1: Yaklaşık 15-20 çeşit sirkemiz var bizim. Tamamen doğal fermente. Bunu ahşap fıçılarda yapıyoruz. En az 9 ay bekletiyoruz. Sonrasında süzüyoruz ve satışa sunuyoruz. Burada kendimiz paketliyoruz ürünlerimizi. Hepsi işte kadınlarımız sağ olsunlar 2 senedir Körfez ülkelerine gönderiyoruz. Şimdi Hollanda, ondan sonra New York, Almanya. Buralarda çalışmalarımız sürüyor şu anda.
3: Cilt kanseri tedavisinde umut veren bir sonuç elde edildi. mRNA teknolojisi kullanılarak üretilen aşıyla cilt kanserinin yayılmasının ve nüksetmesinin önüne geçildi. Faz 3 aşamasında elde edilen bu sonuç bilim dünyasında büyük bir başarı olarak görülüyor.
2: Cilt kanseri tedavisinde aşı çalışmaları olumlu sonuç verdi. Kanserin nüksetmesinin büyük oranda önüne geçildi.
4: Bu oldukça önemli bir gelişme. Faz 3 araştırması ve sonuçları olumlu görünüyor.
2: Kanser aşısında mRNA teknolojisi kullanıldı. Aşı hasta tümörlerine özel olarak geliştirildi ve 4. evre hastalarda kullanıldı. Şu ana kadar denekler üzerinde yapılan çalışmalar kanserin yeniden oluşmasının engellendiğini gösteriyor.
4: Durum biraz karmaşık olsa da özünde elde ettiğiniz şey tümörün ne tür farklılıklar barındırdığını görmektir.
2: Uzmanlar elde edilen sonuçların aşının kanserin yayılma riskini azalttığını da vurguluyor. Yeni süreç karma bir tedaviyi öngörüyor. Aşı immünoterapi ilacıyla birlikte uygulanıyor. ABD'de aşının piyasaya sürülmesi için henüz onay verilmedi. Ancak mRNA teknolojisi kullanılarak yapılan bu tedavinin diğer kanser türleri için de umut olabileceği belirtiliyor.
3: Doğu Anadolu'nun doğal güzellikleriyle dikkat çeken Van'ın Edremit ilçesine bağlı Kıyıcak Mahallesi, bereketli toprakları, tarihi Şamran Kanalı, hayvancılığı ve asırlık dut ağacıyla öne çıkıyor. Organik üretimin sürdüğü ilçede tarımdan hayvancılığa uzanan kültür kuşaktan kuşağa aktarılıyor. Ayrıntıları paylaşacağız, bülteni noktalayacağız. Saat başında ise Sabah Ajansı'nda Gökhan Kurt karşınızda olacak. Şimdilik hoşça kalın.
5: Yavaş, yavaş. Domateslerimiz, acılarımız, salatalığımız.

0: ne zaman ekim yapmaya başladınız?
1: Ekimi biz Mayıs'ın sonlarında, Haziran ortasında. Mayıs'ın sonlarında soğan, işte marul gibi şeyler, yeşillik. Ama Haziran ortası gibi de bu fideleri ektik.
0: Ne zaman oluşacak? Bunlar neler olacak? Ne
1: şimdi
0: ektiniz?
1: Bunlar bu biz bu kışı çok sert geçirdiğimiz için daha olmamıştı. Ama normalde olmaları gerekiyordu. Kışın çok sert geçti ya. Ama böyle bir 15 günde biz artık yeriz. Domates, salatalık, biber, bizim toprak çok verimli. Yani bambu, fasulye, efendime söyleyeyim soğan, marul, maydanoz, hepsini aklına ne gelirse. Yani bulduğumuz bütün tohumları ekiyoruz. Ayçiçeği, mısır, hepsini ekiyoruz biz. Hani aklına ne gelirse biz ekiyoruz çok şükür.
0: Mahallede herkes böyle bahçesine ekiyor mu yoksa?
1: Kesinlikle herkes. Bırak yani şimdi bırak mahalleyi, bizden gelip hani bostanınızı bize kiralar mısınız? Biz de organik yemek istiyoruz. Hatta yukarıda vermişim ben birine, bir tane hemşire arkadaşım var. İlla abla dedi ben de ekeceğim. Hani ona vermişim, o da ekmiş yani. Çarşıdan
0: herkes gel. Organik yemek.
1: Tabii kesinlikle.
0: Şu anda Tarihi Şamran kanalındayız. Geçmişi 3000 yıla dayanıyor. Urartu zamanında inşası yapılmış ve günümüzde de hala korunmaya devam ediyor.

0: Bir taraftan da hayvancılıkla uğraşıyoruz. Burada inekler var.
1: Evet. İneklerimizi bile sabah sağıyoruz. Çayra salıyoruz. İşte burada suyumuz falan var. Hem otluyorlar hem dinleniyorlar.
0: Orada samanlar var. Bunlar ne oluyor?
1: Samanları da şimdi burada kurutuyoruz, biçiyoruz, kurutuyoruz. Ondan sonra samanlara koyuyoruz. Kışın ineklerin, hayvanların önüne vermek için. Hani şey için. Sonuçta hani kışında yemekler gerekiyor ya. İşte samandır, şeyde arpadır, yendir, onları topluyoruz.
0: Yani, hayvanların temel ihtiyaçları da bu samanlardan karşılanıyor.
1: Tabii. Çok şükür almıyoruz. Bizim hani dağda var, tarlada var. Onlardan birçok toplayıp getiriyoruz.

0: amca kolay gelsin.
1: Sağ olasın, hoş geldiniz.
0: Bahçedesin, neler yapıyorsun? Tavuklar bir tarafta.
1: Vallahi bahçedeyiz babam. Evet. Sabah 6'dan kalkıyoruz. Evet. Hanımla beraber. Yemleri veriyoruz. Smavru yakıyoruz. Çayımızı içiyoruz. Bakıyoruz efendime söyleyeyim.
0: Kaç tane kümes hayvanı bunlar? Kaç tane var? Neler var?
1: Hem akşamları kümese koyuyoruz. Gündüzleri bahçeye bırakıyoruz.
0: Ne var burada? Tavuk var.
1: Hindi var. Tavuk var efendime söyleyeyim. Gaz var. 2-3 tane de gaz var. Abime söyleyeyim. 2 tane inek var, affedersiniz. İşte bunlarla uğraşıyoruz. Otu veriyoruz, samanı veriyoruz, arpasını veriyoruz, suyunu veriyoruz. Havuzu dolduruyoruz su. İnekler gelip içiyor. İnekler de zaten bahçede.
0: Zor mu böyle? Bakmak zor mu?
1: Vallahi kolay diye bir şey yok.
0: Evet.
1: Kolay diye
0: ama
1: bir şey yok.
0: Ama siz alışkınsınız.
1: Biz zaten köylüyüz, çiftçiyiz. Kendim de çiftçiyim. 2-3 tane tarlamız var, bakıyoruz. 2 tane ineğimiz var, bakıyoruz. Saman getiriyoruz, ot getiriyoruz, affedersiniz şeyleri getiriyoruz. Bakıyoruz işte, köy halkı olarak bakıyoruz.
0: Ama yumurtanız, etiniz, sütünüz
1: var.
0: Hep doğal.
1: Her şey var, her şey doğal. Peynirimiz, yoğurtumuz, yumurtamız, kardeşime söyleyeyim, elmamız, kayısımız, cevizimiz, her şeyimiz var, çok şükür.
0: Dışarıdan alışveriş yapıyor musun?
1: Dışarıda sadece işte mesela diyelim market işi, çay, şeker, yağ, bunları alıyoruz.
0: Ama onun işte yumurta, bazen yoğurt, süt hep burada.
1: Almıyoruz.
0: Ne kadar güzel ya, olmuş bunlar değil mi?
2: Evet, çok olgunlanmış. Sabahleyin mesela beyaz sabah kalkıyorsun, simsiyah bir yürü çekebilirsiniz.
0: Evet.
2: Daha çok sabahleyin çocuklar çok şeydiler. Yani genellikle maşallah Rabbim bereket versin. Senede 2 sefer ürün verir bu ağaç. Bunu bir dost tavsiyesi üzerinden Van'dan çarşıda aldım, getirdim. 4-5 senedir bitmez. Bu biter.
0: Ağaç 4-5 senede mi oldu?
2: 5 senede
0: bu kadar büyüdü.
2: Evet, 5 senede böyle büyüdü. Bu ağaç döker tamamen 7.

0: verdikten sonra şey yaptıktan sonra tekrar ikinci ürünü verir. Çok faydalıdır. Yani tavsiye ederim herkese.
1: Amca bu çok kırmızı.
0: Bunlar yeni yeni sarıdır. Bunlar yeni yeni sarıdır. Fakat iki gün sonra aynı hala geliyor. Kıpkırmızı oluyor. Evet.
1: Normalde Van'da da çok, birçok Van Edremit ilçesindeki birçok bahçede bu dut var. Ve bu dutu şifa olarak.
0: Bu şifa
1: olarak. Şifa dutu.
0: Bu çok özel bir dut. Bu çok güzel dut. Fakat çok da faydalı. Onun için satmaya falan niyetimiz yok.
1: Sen bu merdivende ne yapıyorsun? Ağaçların altında.
2: Ben burada dedem yere dut biçiyorum. Dut çok faydalı bir meyve olduğu için dut bitmeye çalışıyorum dedem yere yardım etmek için.
1: Aferin. Ne yapıyorsun? Dutları böyle toplayıp dedene veriyor değil mi?
2: Evet. Aslında dutu biçmek çok önemlidir. Çünkü dut bizim kan yapar. Mesela ben biraz sakar birisiyim. Hep dut ye. Hep eğimi kesişiyorum. Ama dut yediğim için hala kan ortalamam yüzük.
1: Bak ne kadar önemli bir şeye değindi. Aferin sana. Bu dutla birlikte kan değerleri düşük. Dut yiyince o kan değerleri yükseliyor. Değil mi?
2: Evet.

0: Günaydın, saatlerimiz 6'yı gösteriyor, haber ekranlarındayız. Türkiye ve dünyadan tüm sıcak gelişmelerle 3 saat boyunca sabah ajansında karşınızda olacağız. Öncelikle güne bir son dakika gelişmesiyle başlayacağız. Deprem bir kez daha kendini hatırlattı. Çok kısa bir süre önce Çankırı'da 4,2 büyüklüğünde bir sarsıntı meydana geldi. Hemen detaylandıralım. Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı AFAD'dan yapılan açıklamada merkez üssü Çankırı'nın Ilgaz ilçesi olan 4,2 büyüklüğünde bir sarsıntının yaşandığı belirtildi. Deprem sabah saat 5.06'da gerçekleşti. Depremin derinliği ise yaklaşık 12.01 kilometre olarak duyuruldu. Deprem sonrasında ise herhangi bir kente ilişkin olumsuz haber yansımadı. Can ya da mal kaybında yaşanmadığı belirtildi. Bir başka durak noktamız, adresimiz Bartın. Bartın'da su kuyusu açmak isteyen baba ve oğlu az kalsın canından oluyordu. Fındık bahçesinde kazı yaptıkları sırada meydana gelen göçükte tonlarca toprağın altında kalan Mustafa ve İzzet İnan'ı kurtarmak için ekipler zamana karşı bir yarış verdi.
1: Kazdıkları kuyu az kalsın mezarları oluyordu. Bartın'ın Kozcağız beldesine bağlı Yeni Hamidiye köyünde 70 yaşındaki Mustafa İnan'la 46 yaşındaki oğlu İzzet İnan fındık bahçelerinde iş makinesiyle su kuyusu kazarken bir anda çöken tonlarca toprağın altında kaldı. İş makinesinin operatörü baba oğlu kurtarmak için hemen harekete geçti. Ancak yetersiz kaldı. Bölgeye gönderilen AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri Mustafa ve İzzet İnan'a bir an önce ulaşabilmek için zamanla yarıştı. 2 saatlik çalışmanın sonunda baba oğul sağ olarak kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan Mustafa ve İzzet İnan'ın sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
0: Bir kaza haberiyle devam edeceğiz. Diyarbakır Mardin Karayolu'nda 2 otomobilin çarpışması sonucunda 7 kişi yaralandı. 2 otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada her 2 araçtaki toplamda 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından tedavi altına alındı. Gazete manşetleriyle devam edeceğiz. Yeni günde 21 Ağustos Cuma günü gazetelerin manşetlerinde hangi haberler var? Hızlıca bakalım. Sabah gazetesi Mavi Vatan emin ellerde. TCG Anadolu'dan Bayraktar TB3'e, Akıncı'dan Çelik Kubbe'ye, Türkiye'nin gurur projeleri Gölcük'teki Teknofest Mavi Vatan'da nefes kesti. Milli teknolojiyle güçlendirilmiş donanmamız dünyaya adeta bir gövde gösterisinde bulundu deniliyor Sabah gazetesinde. Takvim gazetesine baktığımızda ise elinize sağlık. 2017'de Mersin'de başlayan şehir hastaneleri modeli bugün 27 hastanede. 306 milyon hastaya ulaştı.

40.000 yatak kapasitesi olan şehir hastanelerine 100 milyar liralık yatırımla 24.000 ilave geliyor. Bu da sağlık sistemine ilişkin haberlerden biri. Yeni asır diyelim. Polise gitme, kafana mermi gelir. Karşıyaka Belediyesi Özel Kalem Müdürü Utku Yılmaz'la ilgili paylaşım üzerine Yılmaz'ın kardeşim bıçaklı saldırısını uğrayan Bülent Gerçek'in ifadesine Yeni Asır gazetesi ulaştı deniliyor. Türkiye mesajı aldılar. İsrail muhalefeti ve halkı İdlib saldırısıyla Türkiye'ye mesaj verdiğini zanneden Netanyahu için küstah, aptal, başımıza bela açtın ifadelerini kullandı. İsrail'e ilişkin gelişmeleri zaten birazdan detaylandıracağımızı da hatırlatalım. Türk'ün gazetesi, katil Netanyahu ateşle oynuyor. Ülkesindeki seçim öncesi büyük bir destek kaybı yaşayan savaş suçlusu Netanyahu gözünü milliyetçilerin oylarına dikti. İsrail bir yandan Filistin'de insanlık dışı zulümler yapıyor, diğer yandan Suriye'ye saldırıyor. Katil devlete Türkiye, ABD, BM ve Arap Birliği başta olmak üzere pek çok kesimden tepki yağıyor. Bu da günün önemli haberlerinden biri. Akşam gazetesi tehlikeli ve aptalca manşetini atmış durumda. Netanyahu'nun Türkiye çıkışına İsrail'de tepki. Soykırımcı Netanyahu'nun 27 Ekim'deki seçim öncesi Türkiye ile gerilimi arttırmaya yönelik adımları İsrail içinde de ciddi bir rahatsızlığa neden oldu. Artık iyiden iyiye biliyoruz ki Netanyahu'nun tüm adımları bir seçim malzemesi olarak kullanılıyor. Hürriyet, çiftlikte sır dolu 4 saat. Süleymancıların önceki lideri ve eski Ulaştırma Bakanı Ahmet Arif Denizolgun'un 10 yıl önce çiftlikteki odasında ölümüyle ilgili sorulara yanıt aranıyor. Savcılık Denizolgun'un ölümü 4 saat geç haber verilmesini şüpheli buluyor. Bir başka gazetemiz Milliyet. Panik yok, tedbir şart. Neyden bahsediyor? Depremler. Marmara Denizi'nde deprem hareketliliği yaşanıyor. Adalar açıklarında 2 günde 170'i aşkın mikro deprem kaydedildi. Uzmanların ortak mesajı net. Büyük depremin habercisi değil. Panik yok ama hazırlık zamanı. Hazırlık nasıl olacak? O da kentsel dönüşümle gerçekleşecek bir süreç. Depreme ilişkin detayları, İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırısı ve tüm detayları birazdan hepsini detaylandıracağız. Ama bir başka önemli başlıkla devam edelim. O da kuytulcular. Kamuoyunda kuytulcular olarak bilinen yapılanmaya yönelik soruşturma derinleşiyor. Furkan Vakfı Başkanı Alpaslan Kuytul hakkında yardım amacıyla toplanan etlerin sucuk yapıldığı iddiası da gündeme geldi. Vakfın eski görevlisi Koray Sarı Saçlı ise Kuytul'un talimatıyla şiddete maruz kaldığını ve ailesiyle tehdit edildiğini iddia etti.

0: yaşadılar. Orada bir sürü işkence ve bir sürü darp ve buna benzer bir sürü şey yaptılar.
1: Alparslan Kuytul'un talimatıyla şiddet gördüğünü, ailesiyle tehdit edildiğini iddia etti.
0: Önceden tehdit ediyorlardı, zaten baskı altında bırakmaya çalışıyorlardı. Ondan sonra vekalet vermek zorunda bıraktılar, tehditle, şantajla, bir sürü olaylarla.
1: Furkan Vakfı'na yönelik başlatılan soruşturmada vakfın eski görevlisi Koray Sarısaçlı konuştu.
2: Aslında görüntüde cemaat.
1: Adana'da başlatılan soruşturmada aralarında Furkan Vakfı kurucu başkanı Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul'un da olduğu 32 kişi gözaltında. Soruşturmada vakfın eski görevlisi iş insanı Koray Sarısaçlı'nın ifadelerinin etkili olduğu iddia edildi. Alparslan Kuytul 2022'de Sarısaçlı'nın kaçırıldığı iddiasıyla tutuklanmış, 2023'te tahliye edilmişti. Sarısaçlı kaçırıldığı dönem elektroşok ve darpla kendisine 30 senet imzalatıldığını, 6-7 milyon dolar yazmaya zorlandığını öne sürdü.
0: Elektroşok vurdular, senet imzalattılar, yine vekalet aldılar, çıktıktan sonra vekalet aldılar. Öyle serbest bıraktılar, 6-7 milyonluk senet imzalattılar, dolarlık senet imzalattılar.
1: Kuytul yapılanmasında sindirme ve itibarsızlaştırma baskısına ilk yola çıktığı 25 yıllık dava arkadaşı Mürsel Güler de tanıklık yaptı. Güler ifadesinde Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul'un kendilerini eleştiren mensupları hain ve ajan ilan ederek hedef gösterdiklerini, şantajda bulunduklarını belirtti. Güler, Kuytul'un sosyal medyada binlerce paylaşım yaptırarak psikolojik linç yaptırdığını iddia etti. Kuytul'un yöneticiliğini yaptığı vakfın 2018 ve 2020 yıllarında kurban bağışı olarak topladığı 41 ton eti ihtiyaç sahiplerine dağıtmak yerine sucuk yaptırarak sattığı iddia edilmişti.
3: Yapılan bir baskın sonrasında özellikle 112'ye gelen bir ihbar üzerine aslında bir baskın yapılmıştı. O baskın sonrasında da yine o soruşturma ortaya çıkmıştı, gündeme gelmişti. Çünkü yapılan o operasyonda 41 ton et ele geçirilmişti. Sucuk halindeydi bu etler, çünkü yoksul ailelere dağıtılmak üzere.

0: toplanan etlerin Kayseri'de sucuğa, et sucuğuna çevrildiği ortaya çıkmıştı.
1: Adana'daki soruşturmada şüpheli yapılanmaya ilişkin ihbar ve beyanların yanı sıra maliye kayıtlarıyla dijital materyaller de mercek altına alındı.
2: Operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten gelen açıklamalara bakalım. Bu kez adres başkenti Ankara. Ankara'da yürütülen iki ayrı operasyonda toplamda 44 kişi gözaltına alındı. Peki operasyonun detaylarında neler var? Akın Gürlek neler söyledi, hemen bakalım.
3: Uyuşturucu ticareti, göçmen kaçakçılığı, insan ticareti, silah kaçakçılığı, suç gelirlerinin aklanması, organize suç örgütleriyle mücadele yalnızca bir asayiş meselesi değil, milli güvenliğimizin, hukuk düzenliğimizin korunması meselesidir.
1: Suç ve suçlulara göz açtırılmıyor. Suç yapılanmalarıyla mücadele kararlılıkla sürüyor. Ankara'da insan ticareti, fuhuş ve göçmen kaçakçılığına yönelik iki ayrı operasyon düzenlendi. Operasyonların detaylarını Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu. Bakan Gürlek, Etimesgut'ta yürütülen fuhuş soruşturmasında 29 kadının mağdur olduğunu ve 21 şüphelinin belirlendiğini duyurdu. Yapılan operasyonlarda 18 şüphelinin yakalandığı, şüphelilerden 6'sının tutuklandığı bilgisi paylaşıldı. Çankaya'da faaliyet gösteren 5 eğlence mekanına yönelik soruşturmadaysa insan ticareti, göçmen kaçakçılığı ve fuhuşa teşvik, aracılık veya yer temin etme suçları kapsamında 28 şüpheli hakkında işlem başlatıldığı belirtildi. 26 şüphelinin yakalandığı operasyonda 15 yabancı uyruklu kadınla yasal kalış hakkı bulunmayan 3 kişinin tespit edildiği, şüpheliler hakkında gerekli işlemlerin yürütüldüğü ifade edildi. Adalet Bakanı kararlılık mesajı vererek suçlulara nefes aldırmayacaklarını vurguladı. Vatandaşlarımız müsterih olsun. Devletin nefesi bu kirli düzenlerden menfaat sağlayanların üzerindedir. Suçtan kazanç sağlayanların kurdukları düzenler birer birer ortaya çıkarılacak, elde edilen suç gelirlerinin üzerine gidilecek ve sorumlular hakkında kanunların öngördüğü işlemler kararlılıkla uygulanacaktır dedi.
2: Ağustos ayını artık tamamlıyoruz yavaş yavaş ama orman yangınları açısından çok elverişli bir dönemdeyiz ne yazık ki. Bir yandan sıcak havalar, bir yandan nemin düşmesi, rüzgarın birçok bölgede etkili olması beraberinde orman yangınları riskini de arttırıyor. Adresimiz Hatay. Hatay'da gece saatlerinde çıkan orman yangınına kısa süre içerisinde hem havadan hem de karadan müdahale edildi. Yangın kontrol altına alındı. Hemen detaylandıralım. Yangın Defne ilçesi Toygarlı mahallesinde bulunan ormanlık alanda çıktı. Bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleriyle Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Alevler ekiplerin hızlı ve koordineli müdahalesiyle geniş alana sirayet etmeden kısa sürede kontrol altına alındı. Şimdi Balıkesir. Balıkesir'de de dün orman yangını vardı. Yaklaşık 22 saat süren yangın sonrasında kontrol altına alındı. Ancak yangının çıkış sebebine bakmamız gerekiyor. Bir süt kamyonunda çıkan yangından sıçrayan alevler ormanlık alana gelmiş ve ardından da 22 saat süren bu 22 saatlik bir yangınla mücadele dönemi başlamıştı. Olayla ilgili 3 şüpheli ise gözaltına alındı.
4: Süt kamyonundan çıkan yangın ormanı küle çevirdi. 3 kişi gözaltına alındı. Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde Simav Karayolu üzerinde seyir halinde olan süt kamyonunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede aracı saran alevler yan taraftaki çam ağaçlarına sıçradı ve rüzgarın etkisiyle büyüyerek geniş bir alana yayıldı. Alevlere çok sayıda araç ve yaklaşık 300 personelle havadan ve karadan müdahale edildi. 22 saat süren çalışma sonucunda yangın kontrol altına alındı. Yapılan incelemeler sonucunda yangına neden oldukları değerlendirilen 3 şüpheli gözaltına alındı.
2: Şimdi gelelim sıcak başlığa. Yani önceki gün İsrail'in Suriye'nin kuzeyine düzenlemiş olduğu o saldırı İdlib'te Türkiye sınırına 55-60 kilometre mesafede bulunan kullanılmayan askeri bir üs hedef alınmıştı. Ardından da İsrail'den hem Başbakanlık Ofisi hem de Başbakan Netanyahu kameraların karşısına geçmiş ve doğrudan Türkiye'ye yönelik açıklamalar bulunmuştu. Türkiye'ye mesaj verdik demişti. Peki bu yaşananlar nasıl Ankara'da yankılandı? Gazete manşetlerinde bugün hemen tüm gazetelerin manşetlerinde bu gelişme var.

0: hamlelerle Türkiye'yi karşımıza alıp ABD ile çatlağı derinleştiriyorsun tepkisini gösterdi. Tel Aviv'e kaosu tırmandırma mesajı yollayan Rusya'da yoksa ortada İsrail diye bir devlet kalmaz uyarısında bulundu. AK Parti Genel Sekreteri İnan da terörsüz Türkiye İsrail'in başına balyoz gibi indi. Görünen o ki mesajı almışlar dedi. Güvenlik uzmanları da Ankara Netanyahu'nun kurduğu oyunu bozdu. Amerika Birleşik Devletleri de İsrail'i ikaz etti. Trump'la Netanyahu'nun öncelikleri ciddi şekilde ayrışmaya başladı deniliyor. Özellikle bu yaşananlar Amerika Birleşik Devletleri ile İsrail arasındaki gerilimi de zaten yüksek olan tansiyonda daha da arttıracak bir tablo gibi duruyor. Peki Ankara'nın tavrı ne? Özellikle bu konu en önemli başlığımız. Ankara'dan çünkü şu ana kadar gelen açıklamalara bakmak gerekiyor. En önemli isim İletişim Başkanı Burhanettin Duran. Burhanettin Duran dün Anadolu Ajansı'nın sorularını yanıtladı. İsrail'in Suriye'de gerçekleştirdiği ardından Netanyahu'nun Türkiye'ye de falan açıklamalarına net mesaj verdi. Ankara bu süreci İsrail'in yaklaşan seçimleri öncesinde Netanyahu'nun bir oyunu olarak görüyor. Ve Netanyahu'nun bu oyununa gelmeyiz diyor ve Türkiye'nin barışçıl politikalarına bölgede devam edeceğini de altını çizdi. Ama Türkiye'nin kendi haklarını korumaktan da geri durmayacağını vurguladı İletişim Başkanı Burhanettin Duran. İşte Ankara'dan İsrail'e gelen yanıt.
1: Netanyahu ve cinayet şebekesinin Suriye ve Lübnan'a yönelik saldırıları bu iki kardeş ülkeyi olduğu kadar artık Türkiye'yi de tehdit eder bir noktaya taşınmıştır.
2: Soykırımcı Netanyahu'nun Türkiye'ye yönelik alçak sözleri Ankara'da karşılıksız kalmadı. Netanyahu'ya tepki İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan geldi. Anadolu Ajansı'nın sorularını yanıtlayan Duran, İsrail Başbakanı'nın Türkiye'yi hedef alan açıklamalarını, uluslararası yalnızlığının, siyasi korkularının ve hezeyanlarının yeni bir yansıması olarak değerlendirdi.
1: Arz-ı mevut hezeyanının nihai hedefinin ne olduğunun gayet iyi farkındayız. Allah'ın izniyle buna asla müsaade etmeyeceğiz.
2: Burhanettin Duran, Netanyahu'nun Türkiye düşmanlığını yaklaşan seçimler ve iç politik korkular nedeniyle siyasi bir can simidi olarak gördüğünü söyledi. ABD, İngiltere ve uluslararası toplumun İsrail'in saldırgan politikalarına tepkisi giderek artıyor. İsrail Başbakanı bu akıl dışı tutuma yaklaşan seçimler iç politik kaygı ve korkuları nedeniyle sarılmıştır. Türkiye düşmanlığını siyasi anlamda bir can simidi olarak görmektedir dedi. Netanyahu'nun Türkiye'ye yönelik tavrının temelinde Ankara'nın İsrail'in bölgesel istikrara verdiği zarara karşı çıkmasının yattığını da söyledi Burhanettin Duran. Netanyahu yönetimi tüm diplomatik ve diyalog çabalarından vazgeçmiş durumdadır. Mevcut iktidarın temel sorunu güvenliği istikrarla ve diplomasiyle değil, sürekli saldırganlıkla özdeşleştirmesidir. Dolayısıyla Türkiye'ye karşı olan tavrındaki temel dinamikte, Türkiye'nin İsrail'e bir tehdit teşkil etmesi değil, mevcut gücü ve etkisiyle Türkiye'nin, İsrail'in bölgesel güvenlik ve istikrara verdiği zarara karşı çıkan isabetli politikalarıdır ifadelerini kullandı. İletişim Başkanı, soykırımcı Netanyahu'nun istikrarsızlaştırıcı faaliyetleriyle mücadele etmeye devam edeceklerini belirtti. Kimse milletimizin huzurunu kaçıramaz. Türkiye buna asla müsaade etmez ifadelerini kullandı.
0: Bölgede çok sıcak gelişmeler var. İsrail'in Suriye'ye yönelik gerçekleştirdiği İdlib'deki o saldırı, bir yandan Gazze'de devam eden soykırım, Lübnan'a yönelik gerçekleştirilen saldırılar ve İran'a ilişkin tehditler ve Hürmüz belirsizliği. Tüm bunların ardından tabii Türkiye bir kez daha harekete geçti. Dün Dışişleri Bakanı Hakan Fidan hem Mısır hem de Suudi Arabistan'ın mevkidaşlarıyla telefonda görüştü. Görüşmelerin ana gündemi bölgesel gelişmelerdi.
3: Suriye'nin herhangi bir köşesinde vuku bulan İstikrarı bozucu faaliyetler Türkiye için de bir tehdit teşkil etmekte.
2: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdülati ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan El Suud'la telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Görüşmelere dair açıklamalarda bulunan Fidan, bölgedeki son gelişmelerle birlikte Gazze konusunu ele aldıklarını ifade etti. İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırıları da görüşmelerin gündemindeydi. Bakan Fidan, görüşmelerimizde Gazze Barış Planı'nın uygulanmasında ortaya çıkan aksaklıkları ve atabileceğimiz adımları değerlendirdik. Değerli çalışma arkadaşlarımla beraber Suriye'deki son gelişmeleri de ele aldık. Suriye'de huzur ve istikrarın tesis edilmesine yönelik güçlü desteğimizi tekraren vurguladık dedi. ABD-İran arasında yaşanan

0: Atışmalarda bakanların görüştüğü konu başlıklarından oldu. Dışişleri Bakanı Fidan temaslarında barış ve refah mesajı da verdi. Görüşmelerimizde ayrıca Hürmüz Boğazı'ndaki durumu ve ihtilafa taraf ülkeler arasında devam eden müzakerelerde gelinen son noktayı değerlendirdik. Bölgemizde barış ve refah isteyen üç kardeş ülke olarak işbirliğimizi ve eşgüdümümüzü her alanda güçlendirmeye devam edeceğiz ifadelerine yer verdi.
1: İsrail'in bu 3 yıldır devam eden soykırımında Gazze'deki en önemli simgelerden biri Hint Rajab. Hint Rajab 6 yaşındaydı. Ailesiyle birlikte içinde bulunduğu otomobile İsrail tarafından tam 335 mermi isabet etmişti İsrail'in saldırısında. Ve Hint Rajab o saldırıda hayatını kaybetmişti. Ama hayatını kaybetmeden önce Kızılay'la yapmış olduğu telefon görüşmesi, işte birazdan ekranlara getireceğiz. Tüm dünyanın hafızalarında o yardım beklemesi, yardım çığlıklarını kimse unutmuyor. İsrail ise tüm dünyanın gördüğü bu gerçeği görmezden geldi uzunca bir süre. Ancak ortaya çıkan görüntüler, detaylar ve uluslararası toplumun tepkileri sonrasında kısmen de olsa İsrail geri adım atmak zorunda kaldı ve olayla ilgili soruşturma başlattı. Yıllar sonra gelen bir adım.
0: Henüz 6 yaşındaydı. Gazze'de ailesiyle birlikte arabayla giderken İsrail askerlerinin ateşi altında kaldı. 335 kurşunun hedefi oldu. Ailesi gözü önünde katledildi. Ancak minik kız görevlileri arayarak o korku dolu ses tonuyla yardım istemişti. Ve aradan 2 yıl geçti. İsrail ordusu Hint Recep'in cinayetine ilişkin geri adım atarak soruşturma başlattı. İşgal güçleri daha önce olay sırasında bölgede olmadıklarını öne sürmüştü. Ancak açıklanan yeni değerlendirmede İsrail işgal güçlerinin Hint'in içinde bulunduğu araca ateş açtığı kabul edildi. Olayın ceza soruşturmasına taşınmasına karar verildi. Ancak Hint Recep'in anneannesi 2 yıl sonra gelen bu karara tepkiliydi. İsrail'e güvenilmeyeceğini söyledi.
2: Hint masum bir çocuktu. Arabadayken hedef alındı. Hint'in kurtarılması için nasıl yalvardığını herkes gördü. Hint tüm dünyanın gözü önünde İsrail askerleri tarafından kasten öldürüldü. Biz Hint Recep'in ailesi olarak İsrail devletinin yargı sistemine güvenmiyoruz. Adaletin tüm dünyadan gelmesini umuyoruz. Uluslararası adalet sistemine bir bütün olarak başvuruyoruz.
0: 6 yaşında katledilen Hint, çatışma bölgesinden kaçmaya çalışan ailesiyle birlikte araçtayken İsrail ateşine maruz kalmış, araçtaki 6 aile üyesi yaşamını yitirirken küçük Hint saldırıdan sağ kurtulmayı başarmıştı. Günler sonra Hind'in cansız bedeni, 6 akrabası ve onu kurtarmaya çalışan 2 sağlık görevlisinin cesetleriyle birlikte bulundu. Küçük kızın araçta mahsur kaldığını söyleyerek telefonda Filistin Kızılayı görevlilerinden yardım istediği ve arka planda silah seslerinin duyulduğu kayıtsa dünya çapında yankı uyandırmıştı.
1: Ve Türkiye'nin gündemine gelelim. Türkiye'nin gündeminde ise İstanbul'da yaşanan bir facianın eşiğinden dönülme anlarına bakacağız. İstanbul'da Kabataş tramvay hattında, Fındıklı hattında tramvay bir anda raydan çıktı. Tabii büyük panik yaşandı. Hemen ekranlara getirelim.
0: Tramvay raydan çıktı, bariyerler olası faciayı önledi.
3: T1 Kabataş Bağcılar seferini yapan tramvay sabah saat 11.30 sularında Fındıklı istasyonunda raydan çıkarak Bağcılar istikametine giden rayların üzerine geçti.
0: Kaza sonrası yolcular tahliye edildi. Neyse ki kimseye bir şey olmadı. Bölgeye çok sayıda ekip yönlendirildi. Kaza sonrası tramvay seferleri bir süre aksadı. Seferler Fındıklı Bağcılar istasyonları arasında yapıldı. Raydan çıkan tramvay bölgeden kaldırıldı. Seferler de normale döndü.
1: Trafikteki kural ihlallerini hep ekranlara getiriyoruz. Ancak bu kez ekranlara getireceğimiz görüntü göz göre göre yaşanan bir kaza. Denizli'de U dönüşü yapılmaz tabelası vardı. Uyarı asılmıştı. Ancak sürücü o tabelaya aldırış etmedi. U dönüşü yaptı ve bakın sonra neler yaşandı.
0: Tabela açık.

0: U dönüşü yapılmaz. Ama bazı sürücüler yasağı hiçe sayıyor.
1: Işıkların üstünde uyarıcı levha var. Buna rağmen insanlar kural tanımadan hala U çekmeye çalışıyor.
0: Adres Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki Ulus Kavşağı. Yasağa rağmen U dönüşü yapan otomobille taksi çarpıştı. Araçlarda maddi hasar oluşurken kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Bölgede çalışan taksiciler kavşakta benzer kazaların sık sık yaşandığını belirtti.
1: Bazen günde bir tane oluyor, bazen 3 tane oluyor, benim gördüğüm 5 tane.
0: Sürücüler ve esnaf yeni bir kaza yaşanmadan kavşakta ek önlem alınmasını istiyor.
1: Burada U tabelası olduğu için hala görmüyorlar. U çekiyorlar. U çektikleri için de burada kazalar oluyor.
2: Gazete manşetlerini aktarmaya devam edelim. Takvim Gazetesi. Takvim Gazetesi'nin manşetinde Türk sağlık sisteminin gelmiş olduğu son durum var. Elinize sağlık. 2017'de Mersin'de başlayan şehir hastaneleri modeli bugün 27 hastanede 306 milyon hastaya ulaştı. 40 bin yatak kapasitesi olan şehir hastanelerine 100 milyar liralık yatırımla 24 bin ilave geliyor. Türkiye'nin sağlık alanında yüz akı projelerinden olan şehir hastanelerinin sayısı artıyor. 13 şehir hastanesinin inşaatı yükseliyor. 7'sinin ise proje çalışmaları devam ediyor. Yatak kapasitesi ise 67 bine yükselecek. Ankara, İzmir, Antalya, Trabzon, Diyarbakır, Erzurum şehir hastanelerinden fotoğraf kareleri de yer alıyor. Diğer yandan tabii birazdan ekranlara getireceğiz. Mavi Vatan büyük gurur. Teknofest Mavi Vatan Kocaeli'de kapılarını açtı. Vatandaşlardan yoğun ilgi gören festivale TCG Anadolu damgasını vurdu. SAT ve SAS komandolarının gerçekleştirdiği rehine kurtarma operasyonları ise nefes kesti deniliyor. Son bir haber aktaralım. Baz gibi rüşvet. Ekrem İmamoğlu'nun 15 milyon euroluk rüşvet trafiği baza takıldı. Muhittin Böcek ile İmamoğlu'nun telefon koordinatları para transferinin gerçekleştiği otellerle uyuştu. Daraltılmış baz analizi Muhittin Böcek'in rüşvet iddialarını doğruladı. Böcek, İmamoğlu'nun 15 milyon euroluk rüşveti teslim ettiği adresleri tarif etti. Telefonların sinyali noktalarla eşleşti. Duruşmada ifade veren iş adamı Hamit Demir de İmamoğlu'na 8 milyon lira karşılığında para ve daire verdiğini söyledi. Bu da Takvim Gazetesi manşetinde yer alan haberlerden biri. Şimdi ekranlara getireceğimiz görüntü o toplumsal şiddetin geldiği son nokta açısından önemli. Trafikte yaşanan bir tartışma. İstanbul Esenyurt'ta iki sürücü arasında trafikte tartışma yaşandı. Taraflardan biri aracından indi. Diğer aracı yumruklamaya başladı. Tehditler savurdu ve elindeki bıçağıyla otomobilin lastiklerini patlattı. Tabii bu görüntülerin de yayınlanmasıyla birlikte gözaltına alındı.
3: Çek çek göster bıçağı. Göster. Göster bıçağı. Göster göster.
0: Tartıştığı sürücünün önünü kesti. Tehditler savurdu. Hırsını alamayınca aracın lastiğini bıçakla patlattı.
3: Göster bıçağı. Göster bıçağı. Göster bıçağı.
0: Görüntüler İstanbul Esenyurt'ta kayda geçti. Bir kişi trafikte yol verme meselesi nedeniyle tartıştığı sürücünün önünü kesti.
3: Tamam çek. Bıçağı göster bıçak. Bıçağı göster bıçak. Bıçağı göster bıçak.
0: Tehditler savuran saldırgan aracın kapısını açmaya çalıştı. Başarılı olamayınca da otomobilin lastiğini bıçakla patlattı.
3: Çek çek göster bıçağı. Göster. Göster bıçağı. Göster göster. Bıçağını göster.
0: Trafikte dehşet saçan o saldırgan polis tarafından yakalandı. Saldırı amacıyla araçtan inmek ve takip etmek suçundan 180 bin lira idari para cezası kesildi. Sürücü belgesine 60 gün süreyle el konulurken araç da 60 gün trafikten men edildi.
3: Bıçağını göster! Göster bıçağı! Göster, göster bıçağı! Savur önüne bırak!
2: Adana'ya gidelim. Adana'nın Kozan ilçesinde ise balık avlamak için şişme botla Göksu çayına açılan iki kişi mahsur kaldı. İtfaiye ve arama kurtarma ekibi iki vatandaşı halat yardımıyla kurtardı. O anları hemen ekranlara getiriyoruz.
0: Balık avlamak için şişme botla çaya açıldılar. Bir süre sonra mahsur kaldılar. Olay Adana'nın Kozan ilçesi Salmanlı mahallesindeki Göksu çayında yaşandı. İki kişinin mahsur kaldığı ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve arama kurtarma ekibi sevk edildi. Zorlu ve sarp bölgeye ulaşan ekip kurtarma çalışması başlattı. Halatlarla güvenli bir hat oluşturuldu. Mahsur kalan iki kişi tek tek yukarı çıkarıldı.

0: Kurtarılan vatandaşların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
1: Afyon'a gideceğiz. Afyon'da bir domates serasında zehirlenme vakaları yaşandı. Üstelik zehirlenenlerin sayısı da 33'e yükseldi. Peki domates serasındaki bu zehirlenmelerin sebebi ne? Hemen ekranlara getirelim. Erkmen Beldesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki domates ve sebze serasında meydana geldi. Serada haşere ve zararlara karşı 2 gün önce ilaçlama yapıldı. 2 gündür izinli olan işçiler dün sabah işbaşı yaptı. 80'e yakın işçiden bazıları kusma ve ateş şikayetiyle amirlerine başvurdu. Serada üretim geçici olarak durduruldu. İstanbul'a dönelim. İstanbul'da Kadıköy'de ise polis ekiplerinin denetimi vardı. Denetimi sırasında ekipler bir otomobilden şüphelendi. Araç durduruldu ve yapılan inceleme sonrasında aracın içerisinde gizli bir düzenek bulundu.
2: Şerit takip tuşuna basıldığında, güneşliği indirdiğimizde, ayna kapağı açıldığında, eko tuşuna bastığımızda düzenek aktif hale gelmiş.
0: Otomobildeki zehir zulası akıllara durgunluk verdi.
2: Paralar ve yine düzenek içerisinde birçok narkotik madde ele geçirilmiş.
0: Kadıköy'de polis uygulaması sırasında bir otomobil şüphe üzerine durduruldu. Yapılan aramada araçta uyuşturucuyu gizlemek için kullanılan özel düzenek polisin dikkati sayesinde ortaya çıktı.
2: Yapılan incelemede araçta düzenek olduğu tespit edilmiş.
0: Gizli bölmenin şerit takip düğmesi, güneş aynası ve bir tuşla mekanizmaya bağlandığı belirlendi.
2: Şerit takip tuşuna basıldığında, güneşliği indirdiğimizde, ayna kapağı açıldığında, eko tuşuna bastığımızda düzenek aktif hale gelmiş, paralar ve yine düzenek içerisinde birçok narkotik madde ele geçirilmiş.
0: Gizli bölmede uyuşturucu madde ve 78.900 lira ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
1: Şimdi spor diyeceğiz. Spor dediğimizde gecenin maçlarına bakmamız gerekiyor. Hem Beşiktaş'ın hem de Trabzonspor'un akşam maçları vardı. Fotomaç gazetesinde de her iki maçını da manşete taşımış. Öncelikle Beşiktaş diyelim. Kartal silindir gibi diyor Fotomaç gazetesi. Temsilcimiz Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi playoff turu ilk maçında Litvanya'nın Zalgiris takımını ezdi geçti 3-0. Tüpraş stadında ilk yarıyı oh ve Mourinho'nun golleriyle önde kapattık. İkinci yarıda Orkun Kökçü'nün penaltından attığı golle mücadeleden 3-0 galip ayrıldık. Avantajı kaptık diyor Fotomaç gazetesi bugünkü manşetine. Peki Beşiktaş'ın maçının özetinde neler var? Golleri hemen ekranlara getirelim. Ardından da Trabzonspor'u konuşacağız.
3: Stiler ilk düdüğü çaldı ama öyle bir uğultu, öyle bir tezahürat hazırlığı var ki o hazırlık bile coşkusuyla herkesi şaşırtmış durumda. İlk düdük geliyor. Yarı sahamıza doğru topu vurdular. Başarılar Beşiktaş. Rıdvan Yılmaz tam yakın direkte oh var. Rıdvan yaptı ortasını, ona doğru oh vurdu. Kafayı gol! Anio! Orada bekliyordu Anio. Bugün Vlahovic kulübede dedik ama Beşiktaş'ın bir diğer golcüsü oh atıyor golü. Rıdvan Yılmaz yaptı ortayı. Erken buluyoruz golü playoff'ta. Oha pas. Yaptı kontrolü Güney Koreli. Döndü geriye Rıdvan'a. Orta şansı olacak. Yeniden Rıdvan. Rıdvan yaptı ortasını. Çok iyi nokta. Mourinho! Bekten beke. Mourinho!
4: Yani bek etkinliği bu.
3: 2-0. 2-0. Dolmabahçe'de Beşiktaş rüzgarı değil fırtınası var. Jargir ise büyük şok var. Bekten beke.
5: Bu kez pas opsiyon olarak gelmedi. Orkun yaptı ortasını. Çok etkili orta. Oh vurdu. Karambol sürüyor. Kaleci çıkardı. Orkun çok güzel kesti. Üçüncü gol gelecekti. O da İtan. O da ikinci yarı öncesinde kramponlarını değiştirdi. İlhan şimdi alır almaz topla buluştu orada. Ceza sahasını İlhan bıraktı. O da İtan kaleci. Şivet Kauskas. Yani 10 dakikadır biraz maçı da aşan bir heyecan var Dolmabahçe'de. Bir Vlahovic heyecanı var. Az sonra oyuna girecek Sırp golcü Beşiktaş'ta. Rıdvan yaptı ortasını, çok da iyi noktaya. Oh döner mi şimdi? Vuruş açısı aradı. Oh dönme gayreti.

0: Oho mücadelesi. Baktı kaleye. Trossard çekti. Trossard penaltı. Penaltı. Oho'nun gayreti. Oho'nun inadı. Beşiktaş penaltıyı kazanıyor.
1: Yani 3-60 olmadan 3 olması Beşiktaş için mükemmel.
0: Kaptan yine penaltı için topun başında. Ştiler'den işaretti. Bekliyoruz artık 3. gol şansı Beşiktaş için. Geldi kaptan. Orkun geldi. Orkun Kökçü. 3 oluyor. 3 oluyor Orkun Kökçü. Şivet Kauskas köşeyi tahmin etti ama çıkartamıyor topu.
1: Vlao için Beşiktaş formasıyla ilk resmi maçı.
0: Beşiktaş'ın süper yıldızı. Merhaba diyor Dolmabahçe. Leandro Trossard. Vlahovic duvar oldu. Sol tarafa doğru pas Rıdvan'a. Koşu gösterdi ona doğru. Vlahovic vurdu. Kafayı son anda Şivet Kauskas. Verdi. Aldı. Kaleye yokladı Dušan Vlahovic. Şivet Kauskas gole izin vermiyor ama gol geliyorum diyor yine Dolmabahçe'de.
1: Yani Rıdvan'a bağlantı yapar yapmaz koşuyu gösterdi. Rıdvan da gördü zaten ve resmen görerek kesti. Güzel hücumdu.
0: Maç bitti. İstanbul'da Beşiktaş turun kapısını aralıyor. Jelgris'i 3-0 mağlup ediyor.

0: sırada Trabzonspor'un maçı var. Trabzonspor'un maçı gazete manşetlerinde nasıl yer alıyor? Öncelikle ona bir bakalım. Hakem kurban diyor fotomaç gazetesi. Temsilcimiz Trabzonspor Avrupa Ligi playoff turu ilk maçında Ferencvaros'a 1-0 yenildi. 17'de hakem Pajaj Salah'a yapılan net faulü es geçti. Devamında ise golü yedik. 24 şut attık. İkinci yarıda tek kale oynadık ama Pajaj'ın korkak yönetiminin kurbanı olduk diyor fotomaç gazetesi. Peki Trabzon maçında neler yaşandı? Maçın özetiyle Sabah Ajansı'na devam edelim.
1: Hırvatistan Futbol Federasyonu'ndan Igor Pajaj mücadeleyi yönetecek. Ve Muhammed Salah en büyük fanı Isaac Kirni ile bir arada sahada. Trabzonspor Ferencvaros mücadelesi Macar ekibinin vuruşuyla başladı. Müthiş bir ıslık Trabzonspor taraftarından. Bamidele Yusuf. Yusuf topu taşıdı. Hakem oyunu durduruyor. Faul kararı var. Melih Kabasakal'ın yerde kaldığı an görüntüde pas savunma arkasına. Salah ceza alanında. Muhammed Salah vurdu. Top dışarıda. Kaleci Dibuş'tan seken top Salah'tan dışarı çıktı. Uzun pas Vibu'dan Salah'a doğru. Muhammed Salah kontrolü güzel. Salah yerde kaldı. Faul bekliyor Trabzonspor. Oyun devam ediyor. İki oyuncuyla karşıladık Yusuf'u. Orta geldi. Ferencvaros öne geçiyor Trabzon'da. Ferencvaros'un golü yeniden ekranda. Faul bekledi Trabzonspor. Sonrasında oyun devam etti. Nagy'nin ortasında kafayı vuran Zekeriyasen Ferencvaros'u üstüne taşıdı. Bouchari Salah çizgide ısrarla istedi topu, yaptı ortasını. Penaltı beklentimiz var. Oyun devam ediyor. Müthiş bir ıslık Trabzon'da. Kadu ile mücadele halindeydi. Chibuke Vibu taç atışıyla oyun sürecek. Bamidele Yusuf. Yusuf girdi ceza alanımıza. Yusuf çekti soluna. Yusuf'un vuruşunda ona. Cabral. Malinovski yerden oynadı. Salah şut pozisyonu. Salah top dışarıda. Güzel fırsat. Muhammed Salah çerçeveyi bulamadı. Vibu İki oyuncu arasında pasını vermeyi başardı. Noah Sabiolo gitmek istiyor. Sabiolo, Salah merkezde. Sabiolo, o da açı. Top direkten döndü. Salah vurdu kafayı savunma.

0: pozisyon. Çok güzel pozisyon. Onuatu'nun kafa vuruşu. Direğe döndü top. Dibuş'tan sekti. Böyle vurdu kafayı Nijeryalı. Pozisyon tekrar tekrar görüntüde. Bamidele Yusuf'la çıkıyor Ferencvaros. Yusuf süratli taşıdı topu ceza alanımıza. Yusuf çevirdi içeri, çok kritik müdahale savunmadan. Bu bölümde top bir o kalede, bir bu kalede. Çibuke Vivu yine kritik anda savunmamıza nefes aldırıyor. Pina. Onuachu. Pina. Salah bıraktı. Pina. Pina. Kaleci Dibuş. Çok güzel fırsat. Yine olmadı. Bir kırmızı kart. Ferencvaros kulübesine. Uzatma bölümünü de istediğimiz seviyede verimlilikte geçiremedik. Bir gerginlik. Vivu yerde. Hakemin elinde kırmızı kartı var. Kırmızı kart. İlk maçı kaybetmek üzereyiz ve rövanşta da ne yazık ki Vivu'dan yararlanamayacağız. Son düdük geliyor. Trabzonspor Ferencvaros'a 1-0 mağlup oluyor.
1: Şimdi biraz da dünyada neler oluyor deme zamanı. Dünya dediğimizde Asya gündemine bir bakalım. Asya gündeminde haber ekibinden Mehmet Zeyrek bizi bekliyor olacak. Çin'in başkenti Pekin'e gideceğiz. Gündemimizde Kuzey Kore var. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump özellikle son günlerde böyle büyük bir istekle Kim Jong-un'la görüşmek istiyor Mehmet. Bunu zaten sen de dile getirdin ama Kim Jong-un bir balistik füze denemesiyle adeta dünyaya bir yanıt verdi. Benim niyetim farklı der gibi. Ne oluyor? Kim Jong-un neden tam da böyle bir süreçte Kuzey Kore füze denemesi yaptı? Ne mesaj verdi dünyaya? Çin nasıl algılıyor? Söz hemen sana bırakalım.
2: Gökhan Kurt, Amerika ile Güney Kore'nin tatbikatı bugün sona eriyor. Hafta başından beri tamamen savunma odaklı bir tatbikat düzenleniyor. Yarından sonra normalde taarruz tipi tatbikata geçilecekti ama Trump istemedi. Bu yarı yarıya küçültüldü. Trump'ın Kuzey Kore'ye yönelik çok ılımlı dostane mesajları vardı ama gelen cevap füze oldu. Dün bir düzine balistik füzeler fırlatıldı. Ne oluyor diye baktım. Bu sabah saatlerinde Kim Jong-un'un kız kardeşi kameralar karşısına geçti ve bu balistik füze atışları ile ilgili yorumlarda bulundu. Amerika'ya çok sert sözlerle yüklendi. Güney Kore'yi adeta aşağıladı. Şöyle söylüyor Kuzey Kore liderinin kız kardeşi. Tatbikatın küçültülmesi ile ilgili Trump'ın bu kararıyla ilgili yorum yapmaya bile değmez diye cevap verdi ve bununla ilgilenmediklerini söyledi. Tatbikat iptalinin Güney Kore'yi çok sevdiği savaş oyunlarından mahrum bırakarak kötü bir duruma düşürdüğünü söyleyerek Seul'le alay etti. Güney Kore Devlet Başkanı'nı ise ikiyüzlü açıklamalar yapmakla eleştirdi ve Lee'nin hem tatbikat kararına uyup hem de bağımsız askeri güç inşası sözü vermesini eleştirdi. Amerika'nın güvenlik desteğinin artık ücretsiz olmadığını belirterek Güney Kore'nin zalim efendisine yani Amerika'ya yaranmak için topraklarının tamamını bile verse yetersiz kalacağını söyledi. Şimdi baktığımızda Amerika'ya zalim diyor ve Güney Kore liderine ikiyüzlü diyor, alay ediyor, toprağınızın tamamını verseniz bile Amerika'ya yaranamazsınız diyor. Anlaşılan o ki Kim Jong-un Trump'la görüşmeyecek ve Trump'ın bu kadar ısrarı sonucunda geri teperse de kendi karizması için önemli bir kayıp olacak. En azından uzmanlar şu an durumu bu şekilde yorumluyor Gökhan Kurt.
1: Değişik bir ilişki türü karşımıza çıkıyor. Trump görüşmek istiyor. Kuzey Kore lideri şu an çok da Mehmet'in dediği gibi biraz daha işi uzatacak gibi duruyor. Mehmet kolaylıklar dileyim. Asya'nın gündemini Çin'in başkenti Pekin yeni güne nasıl başladı? Bu sorunun yanıtını aldık. Şimdi biz dünyanın gündemine gelişmeyelim.

0: Aktarmaya devam edelim. Amerika Birleşik Devletleri'nin Pensilvanya eyaletinde küçük bir uçak düştü. Kazada can kayıpları var. İki de polis memuru yaralandı. Hemen detaylandıralım. Üstelik o anlarda kameralarda kayıttaydı.
1: İnişe geçen Cessna 150 tipi uçak eğitim uçuşu yapan polis helikopterine çarptı.
2: Kazanın çok şiddetli olduğunu söylediğimde bunu gerçekten kastediyorum. Uçak çok sayıda parçaya ayrılmış durumda.
1: Olayın adresi ABD'nin Pensilvanya eyaleti. Carlisle Havalimanı'nda polis helikopteri rutin eğitim yapıyordu. Cessna 150 ise piste iniş için yaklaştığı sırada aniden sağa yöneldi. Uçak yere yakın konumda bulunan Bell 407 tipi polis helikopterine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle uçak parçalara ayrıldı, helikopter ise yan yattı. Kazada Cessna 150'nin pilotu hayatını kaybetti. Yetkililer uçaktaki tek kişinin 57 yaşındaki Paul Sokolski olduğunu açıkladı.
3: Neyse ki her ikisi de yalnızca hafif yaralanmalarla atlattı ve durumları stabil.
1: Kaza anındaki uçuş rotaları, pilot kule iletişimleri ve uçakların kazadan önceki hareketleri inceleme altına alındı. Ekipler şimdi uçağın neden pistten saparak helikopterin istikametine yöneldiğini araştırıyor.
0: Çok uzun zamandır tartışılan konu başlıklarından biri, kanser tedavisinde aşı olacak mı olmayacak mı? Ve bu konuyla ilgili çok önemli bir gelişme yaşandı. Faz 3 aşamasında cilt kanseri tedavisinde aşı başarılı sonuç verdi. Bu aşı sayesinde artık kanseri tekrarlaması ve kanserin genişlemesinin önüne geçildi. Tabii ki belli şartlar var, belli tedavi yöntemleriyle. Aşı henüz piyasaya çıkmadı. Faz 3 aşamasındaki bu başarıysa bilim dünyasını heyecanlandırdı.

0: Cilt kanseri tedavisinde aşı çalışmaları olumlu sonuç verdi. Kanserin nüksetmesinin büyük oranda önüne geçildi.
1: Bu oldukça önemli bir gelişme. Faz 3 araştırması ve sonuçları olumlu görünüyor.
0: Kanser aşısında mRNA teknolojisi kullanıldı. Aşı hasta tümörlerine özel olarak geliştirildi ve 4. evre hastalarda kullanıldı. Şu ana kadar denekler üzerinde yapılan çalışmalar kanserin yeniden oluşmasının engellendiğini gösteriyor.
1: Durum biraz karmaşık olsa da özünde elde ettiğiniz şey tümörün ne tür farklılıklar barındırdığını görmektir.
0: Uzmanlar elde edilen sonuçların aşının kanserin yayılma riskini azalttığını da vurguluyor. Yeni süreç karma bir tedaviyi öngörüyor. Aşı immünoterapi ilacıyla birlikte uygulanıyor. ABD'de aşının piyasaya sürülmesi için henüz onay verilmedi. Ancak mRNA teknolojisi kullanılarak yapılan bu tedavinin diğer kanser türleri için de umut olabileceği belirtiliyor.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Ekonomi dediğimizde ise Türkiye'nin yenilenebilir enerji yatırımlarına bir yenisi daha eklendi. Ancak bu kez güç rüzgardan ya da güneşten değil, denizden geliyor. Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin Türkiye'ye örnek olacak dev projesi Karadeniz'in hırçın dalgalarını elektriğe dönüştürecek.
0: Karadeniz'in hırçın dalgaları elektrik enerjisine dönüşüyor.
4: Bu 90-100 kW'lık bir modül, Arge kapsamında buraya getirilen bir modül. 30 santim ile 2 metre arasındaki dalga boylarında verimli çalışan bir sistem.
0: Ordu Büyükşehir Belediyesi deniz kaynaklı yenilenebilir enerji alanında Türkiye'ye örnek olacak dev bir ARGE projesine imza attı.
5: Dünyanın enerjiye, ülkelerinde yenilenebilir enerjiye ihtiyacı var. Yeşil enerjiye ne kadar dönüşebilirse ülkeler o kadar fayda sağlayabilir. Karadeniz'in hırçın sularının elektriğe dönüşmesi için kurulan dalgadan elde edilen enerji nodülleri Ordu'daki sahillere kuruldu.
4: Karadeniz'deki yıllık yaklaşık 4-5 yıllık geriye dönük dalga boylarının datalarını incelediğimiz zaman %90 deniz dalgasına enerji üretmeye verimli olduğu ortaya çıktı. Biz bunu nasıl hayata geçiririz noktasında farklı farklı ARGE çalışmaları yaptık.
0: Projenin çevreci ve yerli teknoloji odaklı yatırımlara örnek olması bekleniyor.
5: 100 kW elektriği enerjiye dönüştürecek olan Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından Ordu sahillerine yerleştirilecek.

0: Geliştirilen dalga kıran enerji modülü sayesinde kurumsal alandaki elektrik ihtiyacı da bu modülden karşılanacak.
1: Bizim amacımız şu, Karadeniz bölgesinde sadece ordu sınırları içerisinde belediyeye ait yerlerde analiz ettiğimiz zaman 80 megawata yakın enerji üretme fırsatı var. Biz bunu yapabiliriz gözüküyor. Yani bunu verimli bir ünite haline getirdiğimiz zaman, Enerji Bakanlığı'ndan gerekli izinleri aldığımız zaman biz bunu yapabiliriz. Türkiye genelini düşünürseniz bu Karadeniz sınırları boyunca bu yani 400 megawata yakın bir şey çıkıyor. Bütün Türkiye genelinde 2 terabaytlık bir potansiyelin olduğu söylenebilir.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Üniversite sınav sonuçları ile birlikte üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklandı. Önümüzdeki hafta ile birlikte artık kayıtlar başlıyor. Ama şehir dışında üniversiteyi kazananların çocukları ve aileler içinse heyecanlı bir dönemle başlayacak. Çünkü aynı zamanda öğrenciler nerede kalacaklar? Ev mi tutulacak yoksa yurtlarda mı kalınacak? Bu ailelere önemli problemlerinden biri. Bir yandan da bugün gazetelere baktığımızda yurt fiyatları tabii tartışması devam ediyor. Öğrenci illerinde 2026 özel yurt tarifesi Hürriyet gazetesine açalım. 8 bin lirayla 80 bin lira arasında fiyatlar değişiyor. Öğrencilerin üniversite telaşı bitti. Sıra geldi barınmaya. Birçok öğrenci bu dönemde özel yurtların kapısını çalacak. Yapılan araştırmalara göre İstanbul'da yurt fiyatları 15 bin liradan başlıyor ama 80 bin liraya kadar çıkabiliyor. Ankara'da fiyatlar 17.500 ila 74 bin. İzmir'de 15.500 ile 55 bin lira arasında değişiyor. 21 şehirde yapılan araştırmaya göre en düşük aylık rakamsı ortalama 8 bin lira olarak kayıtlara geçmiş durumda. Bu da öğrencileri ve ailelerini yakından ilgilendiren başlıklardan biri. Diğer yandan tabii ki bir de dünyanın gündemine bakmak gerekiyor. Dünyanın gündeminde de artık 6. ayı da geride bırakan Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki o savaş var. İran'da Ali Hamaney'in ölümünün ardından göreve gelen Müşteba Hamaney ilk hamlesini geçtiğimiz hafta ordunun ve istihbaratın komuta kademesini baştan aşağı değiştirerek yaptı. Devrim muhafızlarından Genelkurmay'a, BESİÇ Teşkilatı'ndan Milli Güvenlik Yüksek Konseyi'ne kadar kritik tüm makamlara sert hatlarıyla tanınan şahin isimler getirildi. Peki Tahran yönetimi bu savaş kadrosuyla neyi hedefliyor? Bölgesel bir felakete dönüşen savaşı bitirmeyi mi yoksa yılları bulacak çok daha uzun ve kanlı bir çatışmaya mı hazırlanıyor? A Haber Araştırma ve Planlama Servisi Şefi Burhan Aytekin yazdı. Ekranlara getirelim.

0: Tarih 9 Mart 2026. ABD-İsrail-İran Savaşı'nın şiddetlendiği bir dönemde İran'da dengeleri sarsacak bir karar alınıyordu. Ayetullah Ali Hamaney'in ölümünün ardından gözler, İran'ın en kritik kurumlarından biri olan Uzmanlar Meclisi'ne çevrilmişti. Ve beklenen karar geldi. Müçteba Hamaney, İran'ın 3. devrim lideri ilan edildi.
1: Rehber ve İmam-ı Muslimi Seyyid Ali Hüseyin-i Hamaney'i Şehid-i Şehid Kıvara'yı şehadet ranuşiden.
0: Ancak ortaya çıkan tablo sıradan bir liderlik değişiminden çok daha fazlasını söylüyordu. Çünkü 88 üyeli Uzmanlar Meclisi'nin yalnızca 59 üyesi toplantıya katılmıştı. Bazı üyelerin ise süreçten önceden haberdar edilmediği iddiaları, kararın meşruiyeti üzerindeki tartışmaları daha da büyüttü. İran'da koltuk değişmişti. Ama asıl soru şuydu: güç gerçekten kimin eline geçmişti? İran yıllardır velayeti fakih sistemiyle yönetiliyordu. Bu sistemde rehber sadece devletin en üst siyasi makamı değil, aynı zamanda dini otoritenin de zirvesindeydi. Silahlı kuvvetlerin başkomutanı, ülkenin genel politikalarını belirleyen, savaş ve barış kararlarında son sözü söyleyen isimdi. İran rejiminin bütün kritik damarlarının üzerinde duran makam rehberdi. Bu sistemin mimarı ise İran devriminin lideri Hümeyni'ydi. 1979 devrimiyle birlikte kurulan yapı yıllar içinde önemli değişimler geçirdi. Hümeyni döneminde devrimci karizma ön plandaydı. Ali Hamaney döneminde ise sistem kurumsallaştı. Ancak yıllar geçtikçe İran'da yalnızca dini ve siyasi kurumların değil, askeri ve güvenli

0: Güvenlik bürokrasisinin de ağırlığı arttı. İşte bugün tartışmanın merkezinde tam olarak bu vardı. Müşteba Hamani'nin liderliğiyle başlayan yeni dönem, İran'ın geleceği açısından kritik bir eşik anlamına geliyordu. Çünkü İran devriminin 3. lideri Hamani'nin önünde çok önemli bir sorun vardı. Meşruiyet. İran bir hanedan devleti değildi. Bu nedenle babadan oğula geçen liderlik görüntüsü, rejimin kendi ideolojik temelleri açısından da tartışmalıydı. Dolayısıyla Müşteba Hamani yalnızca yeni bir makam devralmıyor, aynı zamanda İran'ın birikmiş meşruiyet krizini de devralmıyordu. Ekonomik sorunlar, toplumsal protestolar, düşen seçim katılımı, artan güvenlikçi yaklaşım ve savaş. Müşteba Hamani'nin önündeki tablo hiç de kolay değildi. İşte bu noktada yeni liderin ilk hamleleri büyük önem taşıyordu. Ve İran'da askeri komuta zinciri yeniden kuruluyordu. Yaklaşık 5 aydır boş bulunan veya vekaleten yürütülen kritik makamlara yeni isimler getiriliyordu. Bir başka dikkat çekici isimse emekli tümgeneral Muhsin Rızai'ydi. Eski devrim muhafızları komutanı Rızai, Müşteba Hamani tarafından Milli Güvenlik Yüksek Konseyi üyeliğine getirildi. Aynı gün Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan tarafından da Milli Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreterliğine atandı. Peki bu tablo bize ne söylüyordu? İran'da sadece makamlar doldurulmuyor, gücün kendisi yeniden dağıtılıyordu.
1: Bu savaş yıllarca sürse bile son güne kadar İran'ın füzeleri fırlatılacak.
0: Ali Abdullahi'nin Genelkurmay Başkanlığı, savaş sonrasında askeri karar alma mekanizmasının merkezileştirilmesi açısından dikkat çekiciydi. Ancak daha kritik isimlerden biri de Ahmet Vahid'i. Kudüs Gücü Komutanlığı, Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve şimdi devrim muhafızlarının başındaki en kritik görev. Vahidi'nin kariyeri, İran'ın dış operasyonlarıyla iç güvenliğinin nasıl birbirine bağlandığını gösteren önemli bir örnekti. Yeni dönemde Tahran'ın güvenlik anlayışı artık daha bütünleşmişti. Eşik hale geliyordu. Dışarıdaki tehdit, içerideki tehdit aynı güvenlik denkleminde değerlendiriliyordu. Ve bir başka atama, belki de hepsinden daha dikkat çekici. Hüseyin Tayyip, Besiç Teşkilatı'nın başına getirildi. Tayyip, geçmişte Devrim Muhafızları İstihbarat Teşkilatı'nın başında bulunmuştu. İran'ın iç güvenlik yapılanmasının en kritik isimlerinden biriydi. Ancak İsrail'in İran içerisindeki istihbarat faaliyetleri ve nükleer bilim insanlarına yönelik suikastler konusunda ciddi eleştirilere maruz kaldı. 2022'de görevinden alındı. Şimdi ise Müşteba Hamani tarafından yeniden kritik bir pozisyona getirildi. Bu tercih çok önemliydi. Çünkü Besiç sadece bir güvenlik veya askeri yapılanma değildi. İran rejiminin toplum üzerindeki en önemli mobilizasyon ve kontrol araçlarından biriydi. Mahallelerden üniversitelere, sokaklardan toplumsal protestolara kadar rejimin toplumsal reflekslerinde önemli bir rol oynuyordu. Tüm bu atamalar bir arada değerlendirildiğinde Müşteba Hamani'nin nasıl bir liderlik modeli kurmaya çalıştığı daha net görülüyordu. Amaç devlet içindeki farklı güç merkezlerini tek bir güvenlik ekseninde toplamaktı.
2: Bütün yatırım buraya yapılmış.
3: Burada.
2: Evet. Esas güç bu. Ordularda moral motivasyon çok kritik bir husus. Her şeyiniz olabilir. Teknik, donatım vesaire donanım. Ama moral ve motivasyon seviyesi düşükse eğer savaşamazsınız. Ordular ilerlemez. Doruk noktasına çıkarır savaşı ve muharebeleri kaybetmeye başlarsınız. En sonunda savaşı kaybedersiniz. Burada üstünlük, moral motivasyon üstünlüğü ve ev sahibi ülke olmak kasabıyla etik, en azından ahlaki üstünlük de İran ordusunda gözüküyor. Dolayısıyla burada kendini savunma düşüncesinden kaynaklı yüksek moral var. Ve bir de İran devrim muhafızları, milli orduyu çok takip etmiyoruz çünkü etkisi çok düşük, ama devrim muhafızları kendini yenileyebilen bir ordu yapısına sahip. Mesela emir komuta birliği, bu laf çok kritik. Emir komuta birliği çökerse, ki çöktü, 2-3 defa çöktü, Genelkurmay Başkanı'nı öldürdüler. Kaç defa? Bu belki dördüncü, bilemiyorum, saymadık artık. Ne bileyim, devrim muhafızları genel komutanını öldürdüler. Bu kaçıncı? Gene saymadık, bilmiyoruz. Dördüncü. Yine değişti.
3: Sürekli yenileniyor yani.
2: Evet, o emir komuta birliğini süratle sağlıyorlar. O kadar güzel mekanizma kurmuşlar ki.
0: İran'ın önündeki asıl sınav işte burada başlıyordu. İran belki de yeni bir yönetim modeline doğru ilerliyordu. Rehber yine sistemin en tepesinde olacak.

0: Ancak gerçek güç giderek daha fazla askeri ve güvenlik elitleri arasında paylaşılacaktı.
1: Savaşın gidişatı noktasında bu benzine ateş döken, daha doğrusu ateşe benzin döken bir taraf var. Yani devrim muhafızları içerisinde bu savaş devam etmeli diyen bir kesim var. İsrail'de bu savaş devam etmeli diyen bir kesim var. Bakıyorsunuz söylemlere 2000 yıllık, 1500 yıllık bizim işte 2500 yıllık bizim ortak tarihimiz var dedikleri zaman da bu kavşak birleşiyor. Şimdi dolayısıyla İran'ın parçalanması ve bölünmesinde bilhassa işte efendim Kürtleri de burada Mahabad bölgesinde onlara yer vereceğiz. Belucistan'da Belucilere vereceğiz. Efendim Azerbaycan Türklerini kuzeyle birleştireceğiz gibi sözlerle aslında güney bölgesini bir Pers bölgesi ilan etmek, Basra Körfezi'nde bir Pers Körfezi yapmak suretiyle buradaki ticaret onların umurunda değil o işin. İşin ticaretine bakıyor bunlar. Hem Hürmüz Boğazı'na, Hürmüz Boğazı Pers Boğazı olacak. Basra Körfezi de Pers Boğazı olacak ve işte kontrol bunların mekanizmasında olacak. Yani dolayısıyla şu cümle bile tarihin ne kadar yanlış yorumlandığını ortaya koyuyor. Ondan dolayı ben size söylüyorum.
2: Amerika fiilen çıkarıldı ve artık Basra Körfezi, Umman Denizi ve Hürmüz Boğazı'na giriş izni yok. Herkes bilmeli ki Amerikan üsleri hiçbir şekilde eski hallerine dönemez ve İran buna asla izin vermeyecek.
0: Ve belki de asıl sorulması gereken soru şuydu. İran bütün bu yeni güvenlik kadrolarıyla savaşı nereye taşıyacaktı? Savaşı bitirmeye mi yoksa daha uzun bir savaşa mı hazırlanıyordu?

0: Saat temizlediği gösteriyor haber ekranlarınız. Takvimlerimiz 21 Ağustos Cuma. Peki bugünün gündeminde neler var? Sabah ajansına hepsini ekranlara getireceğiz. Akşam saatlerinde Kocaeli'den 3 cansız bedenin sahile vurduğu haberi gelmişti. Soruşturma derinleştikçe yeni detaylar ortaya çıktı. İki kadın bir erkek cesedinin 3 kardeşe ait olduğu da belirlendi. Peki neden bu can kayıpları yaşandı? Ne oldu? Hemen yanıtına bakalım. Darıca Cevher Dudayev Parkı sahilinde öğle saatlerinde iki kız ve üç gencin cansız bedeni kıyıya vurmuş halde bulundu. Adli Tıp Kurumu'na yapılan incelemede cansız bedenlerin 24 yaşındaki Gülşah Sakar, 17 yaşındaki Muhammed Ali Sakar ve 15 yaşındaki Belinay Sakar kardeşlere ait olduğu belirlendi. Denizde kayıp olduğu belirlenen dördüncü kardeş Binnur Sakar'ın da arama çalışmaları sonucunda sağ bulunduğu öğrenildi. Üç kardeşin kesin ölüm sebebi ise araştırılıyor. Bir başka durak noktamız İstanbul Şişli. Şişli'de kötü koku yayılan daireye giren polis 25 yaşındaki Yusuf Dinç'i başından vurulmuş halde buldu. Dinç öldürüldü mü yoksa kendi canına mı kıydı? Otopsiyle ortaya çıkacak.
1: Kötü koku acı gerçeği ortaya çıkardı. İstanbul Şişli Kuştepe mahallesindeki bir apartmanın giriş katındaki daireden yayılan kötü koku çevre sakinlerini alarma geçirdi. Çilingir yardımıyla daireye giren polisler 25 yaşındaki Yusuf Dinç'in cansız bedeniyle karşılaştı. Yapılan incelemede Dinç'in 3-4 gün önce başından tabancayla vurularak hayatını kaybettiği belirlendi. Dinç'in cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Yanında bulunan tabanca ise kriminal incelemeye gönderildi. Yusuf Dinç öldürüldü mü yoksa kendi yaşamına mı son verdi sorusunun cevabı yapılan incelemenin ardından ortaya çıkacak.
0: Son birkaç gündür Fethi Kabir ifadesini çokça konuşuyoruz. Ali Ankuris suç örgütüne yapılan operasyonla birlikte soruşturma derinleştikçe 2016 yılında dönemin Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Deniz Ongun hayatını kaybetmişti beyin kanaması sonucunda. Ancak o günden beri Deniz Ongun'un ölümüne ilişkin tartışmalar devam ederken önemli bir karar gelmişti. Fethi Kabir kararı verildi ve geçtiğimiz günlerde Ongun'un mezarı açıldı ve Fethi Kabir işlemleri gerçekleşti. Neler oluyor? Soruşturmadaki son duruma bakacağız. Ama özellikle Fethi Kabir dediğimizde Türkiye tarihinde pek çok kez karşımıza çıkan bir durum var. Pek çok isimden bahsediyoruz. Tanınmış isimler, mezarları açıldı, işlemler yapıldı. Kimdi o isimler? Bir onları bir hatırlayalım. Hiç şüphesiz ki en fazla bildiğimiz, en fazla konuştuğumuz, ölümüne ilişkin hala sır perdesine ilişkin tartışmaların devam ettiği isim...

8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal. Turgut Özal'ın yaklaşık 10 yıl önce mezarı açılmış, örnekler alınmış ancak tartışmalar bitmemişti. Bir başka isim Münevver Karabulut cinayetine ilişkindi. Cem Garipoğlu, yine özellikle geçtiğimiz yıllarda bu işlem gerçekleşmiş. Ölen kişi Cem Garipoğlu muydu, değil miydi tartışmalarına son nokta konmuştu. Ünlü sanatçı Cem Karaca, bir başka ünlü isim Naim Süleymanoğlu, ünlü sporcu. Bunlarda da Fethi Kabir işlemi uygulandı. Vedat Eczacıbaşı, Şarık Tara, Çağla Tuğaltay dosyasında yine dosyaya ilişkin geçtiğimiz aylarda Fethi Kabir işlemi de uygulanmıştı. Son olarak Arif Ahmet Deniz Olgun'da da Fethi Kabir işlemi yapıldı. Peki soruşturmada son durum ne? Önce bu haberimizi ekranlara getirip ardından Fethi Kabir işlemine ilişkin bir sıcak gelişmemiz de olacak. Onu da belirteceğiz.

0: Kayıp otopsi videosu, Boğaz'daki morluklar ve ilk otopsi raporunda imzası bulunan Baylok kullanıcısı doktor. Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında Ahmet Arif Denizolgun'un şüpheli ölümüne ilişkin dosya yeni ayrıntılarla sil baştan ele alınıyor. Karacaahmet mezarlığında fethi kabir işlemi yapılmış, Denizolgun'un mezarından alınan örnekler yeniden incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderilmişti. Şimdi ise dosyanın 10 yıl önceki kayıtları tek tek mercek altında. En çarpıcı ayrıntılardan biri ilk otopsiye ait video kayıtlarıyla ilgili. Savcılık Adli Tıp Kurumu'ndan otopsiye ait fotoğraf ve videoların tamamını istedi. Gönderilen CD'den 145 fotoğraf çıktı. Ancak tek saniyelik bile video kaydı yoktu. Dosyadaki bir başka şüphe ise otopsi raporundaki imzada saklı. Denizolgun'un ölümünün doğal beyin kanaması olduğu yönündeki raporda imzası bulunan Doktor Yusuf İslam Duman'ın FETÖ soruşturmasında Baylok kullanıcısı olduğu ve örgüt içinde Zafer kod adını kullandığının tespit edildiği belirtiliyor. Duman'ın daha sonra etkin pişmanlıktan yararlandığı da dosyaya yansıyan bilgiler arasında. Şüpheleri büyüten bir başka izse Denizolgun'un boynundaydı. Tutanaklara morarma ve ezilme bulguları yansırken çiftlikteki işçinin 36 saat boyunca Denizolgun'dan haber alamamasına rağmen içeri girmediğini söylemesi dosyadaki soru işaretlerini daha da arttırdı. Soruşturmada gözler bir yandan da Denizolgun'dan kalan milyonluk mirastaydı. İddiaya göre Alihan Kuriş, dayısı Ahmet Arif Denizolgun'un ölümünün ardından %90 hissesi Denizolgun'a ait olan gıda şirketindeki miras paylarını kardeşi Hilmi Tuna Kuriş'le birlikte yeniden şekillendirmeye çalıştı. Yasal mirasçı Mehmet Beyazıt Denizolgun'un yargıya taşıdığı süreçte üst mahkeme 2016'da yapılan genel kurulu hükümsüz saydı ve şirketin %45 hissesinin Mehmet Beyazıt Denizolgun'a devredilmesine hükmetti.
1: Fethi Kabir işlemine ilişkin bir başka sıcak gelişme ise gece saatlerinde yaşandı. Fethi Kabir yapılan eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un naaşı alınan DNA örneğinin ardından yeniden akşam saatlerinde mezara yerleştirildi. Denizolgun'un şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 19 Ağustos'ta Denizolgun'un mezarı açılmıştı. Alınan örnekler Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Denizolgun'un ölümünün doğal nedenlerle mi yoksa dış bir müdahale sonucu mu gerçekleştiği araştırılıyor. Fethi kabir işleminin ardından Denizolgun'un naaşı yeniden Üsküdar Karacaahmet Mezarlığı'ndaki mezarına yerleştirildi. Şimdi tüm gözlerse otopsi raporundan çıkacak sonuçta. Gazete manşetlerini aktarmaya devam edelim. 21 Ağustos Cuma gününde bakalım gazete manşetlerinde hangi haberler var? Sabah gazetesiyle devam edeceğiz. Sabah gazetesinin manşetinde birazdan bizim de konuşacağımız, detaylandıracağımız sadece Türkiye'nin değil tüm dünyanın gözünün çevrili olduğu nokta Teknofest Mavi Vatan etkinliğinde. Mavi Vatan emin ellerde. TCG Anadolu'dan Bayraktar TB3'e, Akıncı'dan Çelik Kubbe'ye, Türkiye'nin gurur projeleri Gölcük'teki Teknofest Mavi Vatan'da nefes kesti. Milli teknolojiyle güçlendirilmiş donanmamız dünyaya gövde gösterisi yaptı. Teknofest Mavi Vatan, milli gururumuz TCG Anadolu ve SİHA'larımızın gövde gösterileriyle Gölcük Tersanesi'nde başladı. On binlerce kişinin katıldığı fuarda şanlı donanmamızın Mavi Vatan'daki bükülmez iradesi dünyaya bir kez daha ilan edildi. O anları

0: ilişkin Mavi Vatan, Teknofest Mavi Vatan'a ilişkin fotoğraf kareleri de yer alıyor. Aileleri ürküten 7 Meta tuzağı bir başka haber. Amerika Birleşik Devletleri'nde sanık sandalyesine hesap veren Meta'ya karşı binlerce aile, birleşen aileler endişelerini 7 başlıkta açıkladı. Çocuklarımız bağımlı hale getiriliyor. Çıplak görüntülerle yapılan cinsel şantajlar ölüme sürüklüyor. Depresyon, kaygı, fiziksel beğeni ve özgüven sorunları artıyor. Siber zorbalık ve akran baskısı büyüyor. Yetişkinler çocuklarla istenmeyen temaslar kuruyor. Kişisel veriler reklam amacıyla kullanılıyor. Yetersiz ebeveyn kontrolü kolayca aşılabiliyor. Bu da sosyal medyaya ilişkin tartışmalardan biri Sabah gazetesinde. Bir başka haber daha aktaralım Sabah gazetesinde. Arnavutluk tatili kabusa döndü. Adana'da yaşayan Ezgi Parlak Arnavutluğa tatile gitti. Plajdaki laf atma kavgasında Portekizli bir turisti öldüren bar çalışanı Parlak'ın kullandığı aracın bagajına kaçarken yakalandı. Parlak ve yanındaki Nuh Mahmutoğlu cinayete yardımdan tutuklandı. Bu da ilginç haberlerden biri güne dair söyleyeceklerimizde. Orta Doğu coğrafyası çok sıcak. Özellikle İsrail'in doğrudan aslında Başbakan Netanyahu'nun açıklamalarıyla Türkiye'ye hedef alan ve bir yandan da Suriye'deki o saldırıları. Suriye'deki İdlib'e yönelik gerçekleştirilen o saldırıların hemen ardından önemli bir görüşme gerçekleşti. Tam 19 yıl sonra ilk kez Suriye Dışişleri Bakanı Pakistan'a gitti. Pakistan Başbakanı'yla bir araya geldi. Tabi zamanlama ve verilen mesaj açısından oldukça önemli bir ziyaret. Ekranlara getiriyoruz görüntüler. Görüntülerde Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani ile bir araya geldi. Özellikle de görüşmede işgal altındaki Golan Tepeleri konusunda dahil olmak üzere Suriye'nin egemenliği, birliği ve toprak bütünlüğüne yönelik destek tekrarlandı. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ordudaki sıkıntılarda tartışma konusu. Malum Amerika Birleşik Devletleri'nde 6 aydır devam eden İran Savaşı'ndan 3 ay önce yaklaşık 9 aydır USS Abraham Lincoln uçak gemisi Körfez'de görev yapıyor. Ancak hem koşulların giderek ağırlaşması, hem hijyen problemi, hem de askerlerin artık evine bir türlü dönememesi nedeniyle yaşanan problemler geçtiğimiz haftalarda en önemli tartışma konularından biriydi. Amerikan yönetimi geri adım attı ve rotasyonla birlikte USS Abraham Lincoln uçak gemisi yerine USS George Washington uçak gemisi bölgeye sevk edildi ama tartışmalar bitmedi.
1: Tükenmeyi yüz tutan temel ihtiyaç malzemeleri, tesisat sorunları, ruh sağlığı günden güne bozulan askerler. İran Savaşı nedeniyle yaklaşık 9 aydır Orta Doğu'da görev yapan Amerikan uçak gemisi USS Abraham Lincoln, güvertedeki şartların çok kötüleştiği iddialarıyla gündemdeydi. ABD yönetiminden üst düzey isimler bu durumu reddetse de, Başkan Trump 14 Ağustos'ta geminin bir başka uçak gemisiyle değiştirileceğini duyurmuştu.
2: Gemideki durum tamamen yanlış aktarılıyor. Her geminin, her mürettebatın, her kaptanın her an onlara sağlayabileceğimiz her şeye sahip olduğundan emin oluyoruz.
1: ABD ordusu yaşanan kriz sonrası Basra Körfezi'ne sevk edilen USS George Washington'ın USS Abraham Lincoln'un yerini almak üzere Basra Körfezi'ne ulaştığını açıkladı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM'dan yapılan paylaşımda George Washington uçak gemisi saldırı grubu planlanan görevi kapsamında Orta Doğu'daki faaliyetlerine başladığı ifadesine yer verildi. Ayrıca uçak gemisinin Basra Körfezi'nden geçtiği esnada çekilen bir fotoğrafı da paylaşıldı. USS Abraham Lincoln uçak gemisinin durumuna ilişkin henüz açıklama yapılmadı. ABD'li senatör Richard Blumenthal, geçen Kasım ayında göreve başlayan USS Abraham Lincoln'un yaklaşık 250 gün boyunca limana uğramadan görev yaptığını ve bunun bir rekor olduğunu belirtmişti. Konuya ilişkin ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'e mektup gönderen Blumenthal, uçak gemisindeki şartların hızla kötüleştiğini iddia etmişti. ABD'li senatör mektubunda temel ihtiyaç malzemelerinde eksiklik, su kirliliği, tesisat sorunları, kötüleşen ruh sağlığı ve güverte güvenliğine ilişkin endişeler gibi aksaklıklara vurgu yapmıştı.
2: USS Abraham Lincoln'daki denizcilerin maruz bırakıldığı duruma öfkelendiğimiz kadar ABD liderliğinin bu konudaki yetersizliğine de tepki göstermeliyiz.
0: Orta Doğu'da kalmaya devam edeceğiz. İsrail Gazze'deki soykırımına devam ederken diğer yandan Batı Şeria'daki işgalini de arttırıyor. Batı Şeria işgalini duvarlar ve yıkımlarla büyütüyor bu kez. El Avar bölgesinde örülen 22 kilometrelik duvar 50 bin dönüm tarım arazisi ve su şebekesini izole etti. 300'den fazla Filistinli açlık ve

0: İsrail'in Batı Şeria'yı Yahudileştirme hamleleri sürgün ve şiddeti giderek artırıyor. El Avar bölgesinde Filistinlilere saldıran işgal güçleri ana su kaynaklarını ele geçirerek 47 ailenin suya erişimini kesti. İsrail ordusu destekli istilacılar bölgedeki tarım arazilerinin çevresini duvarlarla kapatıyor. Yaklaşık 22 kilometre uzunluğundaki duvar, meyve bahçeleri, tarım arazileri ve su şebekelerinin yer aldığı 50 bin dönümlük alanı ablukaya alıyor. Bu abluka, bölgedeki 300'den fazla Filistinliyi açlık ve susuzlukla baş başa bırakarak göçe zorluyor.
1: Uluslararası basın buradan ayrıldığında bize ne olacak? Hele de herkes buradayken Yahudi yerleşimciler aşağı inip bize saldırıp taciz edebiliyorsa. Bu olay daha dün yaşandı. Uluslararası basın oradaydı. Yine de o işgalci buradan gitmemi söyleyebildi. Bu çok üzücü bir durum.
0: Batı Şeria'nın Kusra beldesinde ise İsrail birlikleri ve Yahudi yerleşimciler Filistinlilere ait 3 evi günlerdir kuşatma altında tutuyor. Evlerini terk etmeye zorlanan aileler mülk edinme hakkını kaybetme korkusu yaşıyor. Batı Şeria'nın güneyindeki Mesafir Yatta bölgesinde ise konutlar, ağıllar ve su kuyuları yerle bir edildi. İşgale tepki gösteren bir grup İsrailli aktivist ise Batı Şeria'daki saldırıları protesto etti. İsrail Cumhurbaşkanı Yitzhak Herzog'un konutu önünde toplanan aktivistler, Filistinlilere yönelik saldırıların durdurulmasını isteyerek hükümet karşıtı sloganlar attı.
2: Savunma sanayi ve savunma sanayi dediğimizde tabii ki dün gözler ve hafta sonu boyunca da tüm gözler Teknofest Mavi Vatan'a çevrildi. Teknofest Mavi Vatan. Mavi Vatan'ın koruyucuları TCG Anadolu, TCG İstanbul, TCG Barbaros saymakla bitmeyecek gemilerimiz, son teknoloji ürünlerimiz, yerli ve milli imkanlarla geliştirilen mühendislik harikası, insansız hava araçlarımız dün binlerce kişinin buluştuğu Teknofest Mavi Vatan'da bir araya geldi, Görücü'ye çıktı. Tabii heyecan da, coşku da her geçen saat daha da katlandı. İşte Teknofest Mavi Vatan'da yaşananlar.
3: Mavi Vatan'ın gücü bu kez Kocaeli'de sahneye çıktı. Teknofest Mavi Vatan 2026 Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda kapılarını açtı.
4: Şunları görüp de gururlanmamak elde değil. Gerçekten insanın tüyleri diken diken oluyor.
3: TCG Anadolu'dan milli fırkateynleri, denizaltılardan insansız deniz sistemlerine, Türk Deniz Kuvvetleri'nin 37 farklı unsur ve platformu ziyaretçilerle buluştu.
5: Teknofest'in Mavi Vatan temalı etkinliğinde TCG Anadolu'yu ziyaret etmek isteyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturmuş durumda.
6: Mavi Vatan için geldiniz. Neler söyleyeceksiniz? Uzun bir kuyruk var. Kuyruğun en önünde sayılabilirsiniz.
7: Yaklaşık bir saattir bekliyoruz ama değecek inşallah. Hepsiyle gurur duyuyoruz. Çocuklarımızı da neler yapıldığını, savunma sanayisinde neler yapıldığını görsün diye getirdik.
8: Karadaki vatanımız yuvamızsa Mavi Vatan bizlerin huzur bulduğu bahçemizdir. Nasıl ki evimizin bu odasından vazgeçemiyorsak, bahçemiz olan Mavi Vatan'ın tek bir damlasından da asla vazgeçmeyiz.
3: Günün en çok ilgi gören gösterilerinden biri de SAT ve SAS komandolarından geldi. Komandolar senaryo gereği denizdeki mayını etkisiz hale getirdi.
9: Gururluyuz, mutluyuz. İlk defa böyle bir deneyim yaşıyoruz. İnşallah dolaştıkça, gezdikçe de daha gururlanacağız.
3: Rehine kurtardı, limana sızdı. Ve kaçırılan ticari gemiye operasyon düzenlendi. Gölcük semalarında ise Seahawk ve Cobra helikopterlerinin yanı sıra Bayraktar TB2, Bayraktar TB3 ve Akıncı gösteri uçuşu yaptı. Otonom sualtı aracı Derin Göz ve Kamikaze sualtı aracı Kılıç 10 da seyir ve görev kabiliyetlerini sergiledi.
10: Kahraman deniz kuvvetlerimiz, nitelikli personeli, modern kuvvet yapısı, milli gemileri, denizaltıları, insansız sistemleri ve sürekli gelişen teknolojik kabiliyetiyle Mavi Vatan'ın

0: Ülkemizdeki hak ve menfaatlerimizin korunmasında etkin, caydırıcı ve saygın bir güç olarak görevini sürdürmektedir.
1: Gurur verici bir an. Rabbim kullanmayı nasip etmesin ama kullanma zamanı gelince de affetmesin inşallah.
2: Çocuklarda Bilim Sokağı ve Deney Atölyelerinde teknolojiyle buluştu.
3: Mavi Vatan Teknofest ilk gününde yüz binlerce ziyaretçi ağırlamanın gururu ve onurunu yaşıyor. İlk günden binlerce vatandaş katıldı ve atmosfer oldukça heyecanlı.
2: Teknofest Mavi Vatan 23 Ağustos'a kadar denizcilik, savunma ve teknoloji tutkunlarını Gölcük'te ağırlamaya devam edecek.
4: Gündemimizdeki bir başka başlık terörsüz Türkiye süreci. Malum geçtiğimiz hafta 12 maddelik çerçeve yasa Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne rekor bir oyla kabul edilmiş. Ardından da geçtiğimiz günlerde Başkan Erdoğan'ın imzasıyla artık süreç tamamen başlamıştı. Ama bundan sonra gözleri ilk olarak pazartesi günü toplanacak kurul toplantısına çevrildi. Ama bir yandan da sürecin neler getireceği, bundan sonra neler olacağı sorusuna da yanıt aranmaya devam ediyor. Ve AK Parti kadroları da sahaya inecek. Vatandaşla birebir temas ederek vatandaşın kafasındaki sorulara da yanıt arayacak. Bu kapsamda da terörsüz Türkiye ortak söylem bilgi notu oluşturuldu. Peki o bilgi notunun içerisinde neler var? Terörsüz Türkiye süreci Türkiye'ye ve bölgesel gelişmelere bundan sonra neler ekleyecek, neler getirecek? Hep birlikte izleyelim.
5: Hiç kimsenin endişesi olmasın. Ne yapıyorsak ülkemiz ve milletimiz için yapıyoruz.
6: AK Parti Eylül ayı boyunca sahada çerçeve yasayı vatandaşlara anlatacak. Bu kapsamda AK Parti Siyasi ve Hukuki İşler Başkanlığı tarafından parti yöneticilerine, milletvekillerine ve belediye başkanlarına terörsüz Türkiye ortak söylem bilgi notu gönderildi. 8 sayfalık notta Milli Dayanışma Kanunu'na dair kamuoyunun merak ettiği sorular cevaplarıyla anlatıldı.
5: Bu ülkede anneler artık ağlamayacak.
6: 12 maddelik çerçeve yasanın amacı, neleri kapsadığı, neleri kapsamadığı ayrıntılı olarak anlatıldı. AK Parti'nin kırmızı çizgileri bu sürecin bir genel af olmadığı, pazarlık yapılmadığı ve herhangi bir taviz verilmediği vurgulandı.
5: Açın yolları, Büyük Türkiye Cumhuriyeti geliyor.
6: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın imzasını taşıyan, terörsüz Türkiye ortak söylem bilgi notunun ilk bölümünde süreci başlatan güçlü iradeden söz edildi. Liderimiz ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü iradesi, Cumhur İttifakı ortağımız MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin kararlı duruşuyla şekillenen terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge vizyonu, ülkemizin bölünmez bütünlüğünü, yarım asra yakın süredir birliğimizi, dirliğimizi hedef alan terör kamburundan kurtaracak tarihi ve stratejik bir adımdır ifadelerine yer verildi.
5: Şimdi Cilo Dağları'nda halaylar çekilecek. Dicle'nin, Fırat'ın, Munzur'un suları bundan sonra daha berrak, daha coşkun akacak. Tekrar kucaklaşacağız.
6: Terörün karanlığı geride kalacak, büyük ve güçlü Türkiye'nin aydınlığı bölgemizi aydınlatacaktır denilen notta, milletimizden gizli tutulan işlem ve eylem bulunmamaktadır açıklaması yapıldı. Bilgi notunda ortak gelecek vurgusu yapıldı. Terörsüz Türkiye'nin kardeşlik siyasetinin zaferi olduğu kaydedildi. Milletvekillerinin sahada vatandaşları anlatacağı notta ayrıca Öcalan ve terör örgütü yöneticilerinin bu yasadan yararlanamayacağı belirtildi. Askerimizi, polisimizi, vatandaşımızı şehit edenler kesinlikle yararlanamayacaktır denildi.
4: Şimdi bir de siyaset diyelim. Siyaset dediğimizde yeni partinin geleceği Ekrem İmamoğlu ile Özgür Özel arasında görüş ayrılıklarını beraberinde getirdi. Çünkü kulislerde konuşulan bilgilerde Özgür Özel CHP'yi baba ocağı olarak tanımlıyor. Ancak Ekrem İmamoğlu ise CHP'yi bir yük olarak görüyor ve Ekrem İmamoğlu'nun yeni partiyi ANAP'laştırma, ana vatan partisi haline getirme planı var. Yeni Şafak gazetesinde bu haber öne çıkıyor. Yeni partiyi ANAP'laştırma planı. Yeni parti Kasım'da yapılması planlanan ilk büyük kurultay öncesinde tüzük ve programa ilişkin ilişkin tartışmalar derinleşiyor. İmamoğlu cephesi farklı siyasi eğilimleri aynı çatı altında buluşturma iddiasıyla ANAP'ın 4 eğilim modelini çağrıştıran daha liberal bir yapı önerirken Özgür Özel ve ekibi ise daha internasyonalist bir program üzerinde çalışıyor. Bu da Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu arasındaki görüş ayrılıklarından biri. Depremle devam edelim. Peru'dan gelen bir görüntüyle ekranlara getireceğiz. Dün Peru'da 6,7 büyüklüğünde bir sarsıntı meydana geldi. Deprem anlarında da kameralar kayıttaydı. Hemen izleyelim. Amerika Birleşik Devletleri Jeolojik Araştırmalar Kurumu depremi acil koduyla duyurdu. Depremin merkez üssü Peru'nun Ayacucho bölgesindeki Upahocho'nun 38 kilometre kuzeybatısı. Yerin 67 kilometre derinliğinde meydana gelen dev sarsıntı Güney Peru'yu adeta beşik gibi salladı. Milyonlarca insan sokağa döküldü. Çok sayıda yerleşim yerinde evler ve kamu binaları ağır hasar gördü. Peru donanması da depremin ardından tsunami tehdidi bulunmadığını açıkladı. Ancak birçok noktada yıkımlarda meydana gelmiş durumda. Güney Amerika kıtası ardı ardına depremlerle sarsılıyor. İlk olarak Venezuela, hemen ardından Kolombiya, şimdi de Peru'da meydana gelen bu deprem. Deprem demişken tabii ki Marmara Denizi'ne bakmak gerekiyor. Çünkü son birkaç gündür Marmara Denizi'nde hissedilebilir düzeyde değildi. Ama ardı ardına mikro sarsıntılar meydana geliyor. Peki nerede o meydana geliyor dediğimizde ise adalar fayı üzerinde şu ana kadar 117 deprem meydana geldi. Depremlerden en büyüğü 3,2. Anadolu yakasına bazı ilçelerde hissedildi. Peki yaşanan bu depremler neyin habercisi? Daha büyük bir depremin habercisi mi yoksa adalar fayının canlı olduğunun bir göstergesi mi? Uzmanlara sorduk.
7: Sakin ol. Bu deprem kümesine bakarak bir büyük depremi söylemek spekülatif bilgi olur.
2: Marmara Denizi'nde dikkat çeken bir hareketlilik var. Salı gününden bu yana adalar fayı çevresinde peş peşe meydana gelen sarsıntıların sayısı 170'i aştı.
7: Bu depremlerin öncü olduğunu ancak büyük şok yaşanırsa bunlar öncüymüş diyebiliriz.
2: Sarsıntıların büyüklüğü 3,2'ye kadar çıktı. Önemli bir başka nokta ise depremlerin aynı bölgede yoğunlaşması. Sarsıntılar adalar fayının yakınında yaklaşık 7 kilometrelik bir alanda kümelendi.
7: Adalar fayının boyu 44 kilometre olmasına rağmen bu depremlerin yaşandığı yer 7 kilometrelik bir alanda. Yani bütün fayı ilgilendirmiyor.
2: Peki bu depremler ne mesaj veriyor? Deprem uzmanı Profesör Doktor Şükrü Ersoy'a göre bu hareketlilik adalar fayının aktif olduğunu gösteriyor.
7: Görüldüğü gibi pasif bir fay değil. Yani öyle bir görüş vardı biliyorsunuz. Pasif bir fay değil, aktif bir fay. Canlı olduğunun göstergesi de dünden beri olan depremler bunu açıkça gösteriyor.
2: Ersoy mikro depremden yola çıkarak büyük bir sarsıntı için tarih ya da zaman verilemeyeceğinin de altını çizdi.
7: Buradan yola çıkarak büyük yorumlar yapmak doğru değil. Ama işin sonunda depreme her an hazır olmak gerekiyor.
2: Sosyal medyada yayılan büyük deprem geliyor haberlerine de itibar edilmemesi gerektiğini vurgulayan Ersoy, kentsel dönüşümün hızlandırılmasının da hayati önem taşıdığını vurguladı.
7: Sosyal medyada bilgi kirliliği var. Deniyor ki işte büyük deprem olacak, yarın olacak, bugün olacak, bir saat sonra olacak. Bunlar çok spekülatif bilgiler ve kentsel dönüşüm dediğimiz asrın projesini bir an önce İstanbul gibi kritik bir yerde hem nüfus hem yapı stokları açısından önemli bir yerde mutlaka yapmak gerekiyor zaten. Bizim kurtuluşumuz o.
4: Peki depreme karşı ne yapabiliriz? Depreme karşı yapılabilecek tek bir yöntem var. O da kentsel dönüşüm. Ve kentsel dönüşüm içinde İstanbul'da çalışmalar hızlanmış durumda. Yarısı bizden kampanyası hızlandı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan gelen paylaşıma bakacağız. Zeytinburnu'nda 5056 bağımsız bölümün dönüşümü daha tamamlandı.
8: Her an can korkusu yaşıyorduk.
9: Binamız çürük binaydı.
10: 30 yıldır burada oturuyoruz. Bina hasar aldı. Çok endişeliydik.
6: Dönüştür, güçlendir, güvenli hale getir. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın Yarısı Bizden kampanyası dönüşüme büyük ivme kazandırdı. İstanbul'un hemen her sokağında kentsel dönüşüm çalışması var.
11: Kampanya kapsamında şu an İstanbul özelinde 60.125 bağımsız bölüm dönüşüm sürecini tamamladı. Sahada da şu an 275.000 bağımsız bölümün dönüşüm süreci devam etmektedir.
6: Kampanya için en çok talep alan ilçelerden biri de Zeytinburnu oldu.
11: Burada şu an yarısı bizden desteğini alan 5000'i aşkın bağımsız bölümümüz var. Bu noktada Zeytinburnu şu an Bahçeli Evler ve Avcılar ilçelerinden sonra 3. sırada yer almakta.
6: Seyit Nizam Mahallesi'nde 3 sokak eş zamanlı olarak kentsel dönüşüm sürecine girdi.
10: Devlet bize bu seçeneği sunduğu için memnunuz. Yani bir depreme dayanıklı bir dairemiz olsun.
8: Çevre Bakanlığı'nın da maddi imkanlarını duyduğumuz

0: için bir an önce bu işe başladık.
1: 117 yapının bulunduğu sokaklarda 50 yapının dönüşümü tamamlandı. Kalan 67 yapı eş zamanlı yarısı bizden de dönüşecek.
2: Amacımız İstanbul'u depreme hazırlamak.
1: Kampanya dahilinde evini yenilemek isteyenlere her bir konut için 875 bin liraya kadar hibe, 875 bin liraya kadar kredi ve 125 bin lira taşınma desteği veriliyor.
2: Yıl sonuna kadar riskli yapı onay sürecini tamamlayan tüm bağımsız bölümler bu kampanyadan faydalanabilecek.
3: Her sabah olduğu gibi meteoroloji uzmanımız Adil Tek bizlerle birlikte. Adil Hocam günaydın, hoş geldiniz.
4: Günaydın Gökhan, teşekkürler.
3: Şimdi haritamızı açtık. Hı-hı. Sıcaklar diyoruz ama daha da ısınacağız sanırım. Hı-hı. Nasıl bir hava bizi bekliyor?
4: Aslında dünden bu yana başlayan bir sıcaklık artışı var. Yurdun özellikle güney kesimleri zaten sıcakta. O sıcaklık değerleri biraz daha yukarıya gitmeye başladı. Özellikle Ege ve Güneydoğu Anadolu ve Trakya. Daha sıcaktı ama artık İç Anadolu'da ısınmaya başlıyor. Yani Marmara'nın güneyi, İç Anadolu'nun kuzeyi ve İç Anadolu genelinde sıcaklıklarında arttığını görüyoruz. Yani o güneydeki sıcaklık değerleri artık biraz daha kuzeye doğru kaymaya başlayacak. Önceki şeylere nazaran biraz daha uzun soluklu diyebiliriz bu sıcak hava dalgası. İstanbul etkileniyor ama yani beklendiği kadar yüksek etki yok. En fazla cumartesi pazar günleri 33-34 derecelere kadar çıkacak.
3: En sıcak günler cumartesi pazar mı?
4: Cumartesi pazar ve pazartesi. Aslında bu sıcak hava dalgası yani yarın yani 22, 23, 24, 25, 26'sından itibaren de tekrar kuzeyden akışlar başlayacak ve serinleme başlayacak. Hatta Ağustos'un o son 5 günü biraz daha yağışlı ve serin bir periyot olarak gözüküyor. Sıcaklıklar yükseliyor. Özellikle güneyde, Aydın'da buralarda 40 derecelere çıkıyor. Güneydoğu Anadolu'da 45 derecelere yaklaşıyor. İç Anadolu'da da özellikle o Bilecik, Marmara'nın doğusu ve Amasya civarında bu sıcaklık değerlerinin 35-36 derecelere, 37 derecelere kadar çıktığını görüyoruz. Bu sıcak hava nereden geliyor? Evet. Hemen diğer haritamızda da geçelim. Bu sıcak hava Kuzey Afrika ve Basra kökenli bir hava. Şöyle ülkemizin üzerine şu akışlar var aslında. Şöyle bir akış var. Bu akışlar geldiği zaman sıcaklıkları arttırıyor. Ayın 26'sından sonra şu akışlar yani şu haritada şöyle gördüğünüz oklar artık kuzeyden dönmeye başlayacak. Kuzeyden dönmeye başlayacak. Şu kuzeydeki jet akımı diye adlandırdığımız akım bu kuzeyli havanın gelmesini önlüyor. Güneyden gelen sıcak havayı bu arada bloke ediyor ve sıcaklıklar da bu sebepten artıyor. Yani Kuzey Afrika ve Basra üzerinden gelen bir akış var.
3: Yani o zaman şöyle diyebilir miyiz hocam? Birkaç gün sıcaktan zorlu günler geliyor ama sonra rahatlıyoruz.
4: Evet, genel şey olarak akışlar burada. Bir de düzeltmemiz gereken bir şey var. Az önce konuştuk senden. Bağıl nem %90'a çıktı.
3: Evet.
4: Sözleri geçiyor. Bağıl nem aslında bir sıcaklığın bir fonksiyonudur. Yani şöyle söyleyelim. Bağıl nem %90, sıcaklık 15 derece ise yağış düşmeye başlar. Bağıl nem %90, sıcaklık 30 derece ise yağış filan olmaz. Yani bağıl nem aslında yağışın ne kadar yaklaştığımızın bir göstergesi olduğunu bize söylüyor. O bağıl nemin yapıldığı yani bağıl nem ölçüldüğü zaman sıcaklıkla beraber değerlendirilmesi gerekiyor. Öncelikle bunu söyleyeyim.
3: Bu önemli hatırlatma. Evet. O zaman başlayalım. Edirne'de bugün 38'i görüyoruz.
4: Bugün aslında ülke genelinde yağış yok diyebiliriz genel olarak. Yağışsız bir hava. 38 derece Edirne. Az önceki haritamızda da var zaten. Isınmaya başladı. Diğer güney illerimizde de sıcaklıklar artmış vaziyette. İstanbul'da da şu anda gözüken pazartesi biraz sıcaklıkları 33-34 derecelere çıkıyor. Bu değerlerin birkaç derece üzerine birkaç derece altına inebiliyoruz. En sıcak günlerden.
3: Yani özellikle yarın pazar ve pazartesi İstanbul'lar dikkat etsin.
4: Yani 30 derecelerin üzerine İstanbul'da 30 derecenin üzerine çıkmaya başladığı zaman zaten biraz nem, bunaltıcılık kendini de hissettiriyor. Yakın plan içinde yağış gözükmüyor İstanbul için.
3: Şunu sorayım. 37'ler 38'ler İstanbul için konuşuldu ama sanırım görmüyoruz öyle.
4: 37'ler yok. Şöyle söyleyelim. Şimdi 33 derece diyoruz. Üzerine 2 derece daha koyabiliriz onun. 35 derece. Yani rüzgar sirkülasyonunun olmadığı işte iç kesimlerde denize biraz daha uzak olan kesimlerde 35'ler 36'ları görebilir ama 38-39 bu değerler görme imkanı yok İstanbul'da.
3: O zaman
4: için.
3: Ege'ye geçelim. Ege'de tablo tabii daha farklı Marmara'ya göre.
4: Sıcaklıklar daha da yükselmiş.
3: Burada 40'ı gördük yeniden.
4: Edirne, Aydın 41 derecelerde, İzmir 35'lerde. İç kesimlere doğru sıcaklıklar biraz daha artıyor özellikle Manisa ve Denizli'de. ve diğer iç kesimlerde Uşak, Afyon, Kütahya civarında da. Kütahya, Afyon'da yalnız cumartesi günü öğleden sonraki saatlerde bir hafif yağış olasılığı var. Yani yarın öğleden sonraki saatlerde. Ama genel olarak o sıcak havanın etkisini daha güneyde daha çok
3: İsterseniz
4: daha fazla
3: İsterseniz biz bir bakalım 5 günlük tahminimiz bize ne anlatacak? Burada da evet 40 sınırına yaklaşıyoruz.
4: 38-39 dereceler ama bu ayın 26'sından sonra yani önümüzdeki çarşambadan sonra bu değerlerde tekrar aşağı yani 35'lere tekrar gelmeye başlayacak bir sıcak hava dalgası 4-5 gün sürecek olan bir sıcak hava dalgası.

0: damgası var.
1: O zaman Akdeniz'de diyelim, tatil bölgelerine bakmaya devam edelim.
0: Antalya'yı
1: 39'u gördük.
0: 39 Antalya'yı gördük mü? Kuzeyli hafif bir rüzgar var demektir bu buradan. Yani Antalya 39 gördüğünüz gibi Adana, Kahramanmaraş, Antalya aynı değerler.
1: Hepsi aynı.
0: Evet. Antalya mesela Mersin'de biraz daha güneşe yakışı var. Denizden akış var. Mersin'in bunaltıcılığı biraz daha fazla. İç kesimlerde de 34-36 derecelere iyice ısınmış vaziyetteyiz. Antalya'da da 39'dan sonra 34
1: bir 5 derecelik bir düşüş oluyor sonrasında.
0: Düşmüyor aslında. Rüzgar denizden esmeye başlıyor. Karadeniz meltemleri oluşmaya başlamış ve nem değerleri çok yükseliyor. 34'üne aldanmayın, 39.
1: Yani bugün 39, yarın 34 diyoruz ama aslında yarın da 39 derece
0: hissedilen 39 derece. Evet. Gece sıcakları gördüğünüz gibi 26-27 derece. En önemlisi o. Gece sıcaklıkları rahatsız ediyor bizi.
1: Evet. İç Anadolu, bakalım Ankara'da ve İç Anadolu bölgesinde nasıl bir tablo var? Güneşli ama burada da 30 derecenin üzerindeyiz, evet, tamamında.
0: Yani, evet, yani genel olarak 33-34 derecelerde. Eskişehir biraz daha sıcak, 36 derecelere çıkıyor. Başkent'te de gördüğünüz gibi yarın ve pazar günü daha yüksek değerler var. 35-36 dereceler. Başkentler birazcık hafta sonu biraz daha yanacaklar,
1: evet,
0: diyelim yani.
1: Sıcak ama en azından gece rahat.
0: Geceleri dinleniyor. Başkent geceleri güzel dinleniyor. Binalar rahat oluyor ve sokaklar daha
1: 17-18
0: rahat.
1: 17-18 derecelerdeyiz. Hemen o zaman Karadeniz'e bakalım. Şimdi Karadeniz bütün bir yaz boyunca özellikle Doğu Karadeniz'de hep yağışı konuştuk. Bugün neredeyse ilk defa da diyebiliriz hiç, evet, yağışın olmadığı bir gün olacak.
0: Yağış yok. Bahçedekiler rahat ettiniz bugün.
1: Evet.
0: Hep ben bir tarafım benim aslında fındıkçı. O taraf,
1: tam da sezon.
0: Hep soruyorlar. Dün sordular hatta. Bir yağış geçişi vardı. Sordular, dedi ki çok kalacak mı şeyin üzerine? Yok dedim, kalın bahçede. Deniz üzerinden biraz aktı gitti. Bazı ilçelerde içerilere kadar sokuldu. Özellikle Trabzon'un bazı ilçelerinde.
1: Trabzon'da bir şey mi?
0: Kadar
1: bakalım.
0: Sokuldu.
1: Ama yağış geliyor.
0: Evet, bugün ve yarın yağış yok Trabzon'da ve pazar günden itibaren de yağışları tekrar Karadeniz, Doğu Karadeniz'de görmeye başlayacağız. Ama sıcaklıklar gördüğünüz gibi çok fazla değişmiyor. Neredeyse Karadeniz'in hava sıcaklığıyla deniz suyu sıcaklıkları birbirine yaklaşmaya başladı. Deniz suyu sıcaklıkları 25-26 dereceye Doğu Karadeniz'de gelmeye başladık. Ki hava sıcaklığı da o değerlere çok, evet, yakın gözüküyor.
1: O zaman bir Güneydoğu diyelim ki artık Türkiye'nin en sıcak bölgesinde bir, evet, yazın başından beri. Gerçi baktığımızda Antalya, Akdeniz'de de benzer sıcak
0: 39-40 derece, yani enlemsel olarak o etkiler var ama önümüzdeki günlerde biraz daha artması gerekiyor.
1: 40'ı görüyoruz.
0: 40'ların üzerine çıkıyor. Hatta biraz daha Şırnak, biraz daha Şırnak oralar, biraz daha Cizre, Silopi gibi ilçeler. Onlar 45 derece, 43-44 derece.
1: Burada Basra yani üzerinden gelen hava dalgası
0: mı hocam? Şimdi hem Basra'dan besleme var hem de Kuzey Afrika kökenli akışlar var. Az önceki haritamızda olduğu gibi sıcak havanın genel gelişi oraların üzerinden. Biraz daha zaman zaman toz taşınımı da oluyor. Güneydoğu Anadolu'da şu anda biberdi, işte, evet, salçaydı, onların tam yapılma günleri. Tam kuru hava.
1: Ve son olarak Doğu Anadolu diyelim ve tamamlayacağız. Evet, yine güneşli, yağışlı olmadığını.
0: Yağış yok. Sıcaklıklar tam yaz havası. Gece sıcaklıkları güzel. Erzurum'a giderseniz 9 derece, Kars'a giderseniz 8 derece.
1: Evet.
0: Yani oralarda yorganla yatıyorsunuz ama biraz daha güneye inmeye başladı.
1: Tablo değişiyor.
0: Sıcaklık değerleri artıyor.
1: Erzincan diyelim bugün.
0: Bugün, evet.
1: Bugün 33. Evet, burada da bir hareketlilik olacak.
0: Pazar pazartesi birazcık birkaç derece, 2-3 derecelik bir yükselme var ama genel olarak yükselme gözükmüyor. Yani gözükmüyor derken o sıcak havanın etkisini burada da görüyoruz. Gece sıcaklıkta dikkat ederseniz biraz artıyor. 14 derecelerden 21 derecelere, evet, çıkıyor. Sıcak havanın etkisini biraz daha gece sıcaklıklarında görüyoruz.
1: O zaman dediğimiz gibi bugün, yarın, pazar ve pazartesi biraz daha dikkat. Ama müjdeli haberi de verelim. Çarşamba günü havalar serinleyecek.
0: Çarşambadan sonra biraz serinleyecek. Deniz havası diyelim.
1: Artık
0: evet, tam deniz havası. Yani Karadeniz kıyılarında çok yüksek rüzgarlar yok. Zaman zaman yüksek rüzgarlar
1: denize girmek
0: oluyor.
1: İçin uygun zaman.
0: Denize girmek için hafta sonu için planlar yapılır. Özellikle İstanbullar, Riva, Kilyos, diğer Karaburun, işte Kerpe gibi yerler
1: tercih denize girmek tatil, evet, hafta sonu tatili için uygun olacak. Meteoroloji uzmanımız Adil Tek bizlerle birlikte. Adil hocam çok teşekkür ederiz. Hem iyi bir gün hem de iyi bir hafta dileyelim. Pazartesi günü tekrar buluşacağız. Havanın durumunu konuştuk ama İstanbul'da tabii dediğimizde trafiğin durumunu da konuşmamız gerekiyor. Takvimlerimiz 21 Ağustos'u gösterirken bugün İstanbul'da nasıl bir tablo olacak? Trafikteki durumu hemen ekranlara getirelim. Hasan Zahit Ezim bizi bekliyor. Hasan, günaydın. Kolaylıklar dileyim. Tatil dönemi tabii devam ediyor. Okullar kapalı. Yaz ayının da son günlerine geliyoruz ama İstanbul'da trafik yoğunluğu başladı mı?
2: Gökhan Gürt, günaydın. İyi yayınlar dileyelim. Tabii ifade etmiş olduğum gibi tatil dönemi, okullar halen daha tatil. Yaklaşık 2 ya da 3 hafta sonra tekrardan okul servislerini yollarda görmüş olacağız. Ve tabii ki okul servisleri trafiği aslında büyük ölçüde etkiliyor. Bugün günlerden cuma. Bir cuma trafiğini aslında bu saatte bekliyorduk ancak henüz oluşmuş değil. Şu anda İstanbul'da trafik yoğunluğu %35 seviyelerinde. Biz neredeyiz? Kameraman arkadaşım Hüseyin Koçak'la birlikte Halıcıoğlu'ndayız.

0: bakın şu anda Avrupa'dan Anadolu'ya geçişlerde Haliç Köprüsü'nü hemen geçtikten sonra E5 üzerinde bir trafik yoğunluğu olduğunu aslında bu noktadan görüyoruz. Ancak dakikalar öncesine kadar bulunduğumuz bu noktada bir araç arızası mevcuttu. O araç arızası sebebiyle aslında bu trafiğin oluştuğunu ifade edelim ve şu anda araç arızası an itibariyle artık giderildi ve tekrardan trafik normal seyrine akmaya başladığını söyleyelim. Anadolu'dan Avrupa'ya geçişlerde ise aslında ilk önce köprülerden başlamamız lazım. Zira o noktada bir trafiğin olduğunu ifade edelim. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Küçükyalı, Bostancı ve Altunizade'de ciddi bir yoğunluk olduğunu ifade etmek istiyorum. Aynı zamanda köprünün üzerinde Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne baktığımız zaman Ataşehir, Çakmak Köprüsü, Tem, Ümraniye yolu, Elmalı ve Kavacık Köprüsü'nde, Kavacık Kavşağı'nda herhangi bir şekilde yoğunluk olmadığını ifade edelim. Ancak köprüye girişten sonrasında yoğunluk başlıyor. Avrupa'dan Anadolu'ya geçişlerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün tamamının açık olduğunu söyleyelim. Çağlayan, Hürriyet Tepesi, Mecidiyeköy, Zincirli Kuyu ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde ise yalnızca Seyran Tepe'de bir yoğunluk var. Onun dışında Nurtepe, Hastal, Maslak ve köprüde herhangi bir şekilde yoğunluk yok. Köprüyü geçtikten sonra da trafik normal bir şekilde devam ediyor. Avrupa yakasında %36 bir yoğunluk var. Anadolu yakasında %35. Ancak işte bazı lokasyonlarda yer yer maddi hasarlı trafik kazaları veya araç arızaları olduğu zaman da tabii ki trafikte kilitleniyor. Bu yüzden de sürücülerin muhakkak haberleri dinlemesinde fayda olduklarını ifade edelim. Sözü size bırakalım.
1: Hasan Zeytezim'e notları için teşekkür edeyim. Kameralarımızı Bursa'ya çevireceğiz. Bursa'da hayvan çiftliğinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin bir saat süren müdahalesinin ardından söndürüldü. Yangın Yıldırım ilçesi Samanlı mahallesinde bulunan bir çiftlikte meydana geldi. Alevlerin yükseldiğini görenlerin ihbarı üzerine adrese jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin bir saat süren müdahalesinin ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Eski voleybolcu Ceyda Yakova tam bir motosiklet tutkunuydu. Hem sürüş yapıyor hem de gezilerini sosyal medyadan paylaşıyordu. Genç kız talihsiz bir kaza sonucu hayatını kaybetti. Ondan geriye ise en büyük tutkusuyla çektiği görüntüler kaldı.
2: En büyük tutkusu sonu oldu. Genç motorcu kazada hayatını kaybetti. Sosyal medyada çektiği motosiklet videolarıyla tanınan 21 yaşındaki Ceyda Yakova'yı hayattan koparan kaza İstanbul Şile'de oldu. Kazadan sadece 2 dakika önce Yakova başına gelecekleri hissetmişçesine yol kenarında durdu, bir nefes aldı. Ardından yoluna devam eden genç kız viraja girdiği esnada motorun kontrolünü kaybetti. Yol kenarındaki direğe çarptıktan sonra yere fırladı. Kazayı gören diğer motorcular hemen yardıma koştu. Yaralı motorcu hastaneye kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahaleye rağmen Yakova kurtarılamadı. Özel bir üniversitede psikoloji okuyan genç kızın ölümü arkadaşlarını ve sevenlerini yasa boğdu. Sosyal medyada peş peşe taziye mesajları paylaşıldı. Ceyda Yakova gözyaşları içinde Ayaz Ağa mezarlığında toprağa verildi. Ondan geriye ise motosikletiyle çektiği videolar kaldı.
1: Narin Güran'ı hatırlayacağız. 2 yıl önce bir kayıp vakası olarak haber merkezlerine bir son dakika gelişmesi gelmişti. Ancak günler geçtikçe bu olayın bir kayıp vakasından çok bir cinayet olduğu detayları da ortaya çıkmaya başladı. Türkiye haftalarca, aylarca Narin Güran'ın neden öldüğü sorusuna yanıt aradı. Ve sonunda mahkeme kararını verdi. Narin Güran'ın amcası, annesi ve abisi hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Ancak onlar bu cezaya rağmen susmaya devam ettiler. Yani Narin'in neden öldürüldüğüne ilişkin sır perdesi bir türlü aralanamadı. Narin'den geriye ise o 8 yıllık kısacık ömründen fotoğraf kareleri kaldı. Hep birlikte izleyelim.

toprağa karışan bir gülüşe, gözyaşlarının eşlik ettiği bir yaz. Cıvıl cıvıl bir kahkaha, ansızın dururken dere kenarında bir çuvalın içine hapsolmuştu insanlık.

8 yıllık çok kısa bir yaşamın öyküsü bu. Önce nerede, kim kaçırdı, nasıl kayboldu sorularıyla tanıdık o küçük kızı. Cevapsız sorularla birlikte meraklandık. Merakın acıya dönüşmesine ramak kala umutlar korundu hep. Meraklanırken daha da sahiplendik onu. Günler günleri kovalarken öfke de büyüdü.

0: iyi bir haber, umutları yeşertecek gelişme beklenirken olmadı. 19 günün sonunda isminin sonuna hiç yakışmayan cansız bedeni bulundu ifadeleri eklendi. Sorular şekil değiştirmişti. Nasıl öldürüldü, kim katletti, katil nerede sorularının bir parçası da koca bir isyandı artık. Adı itiraflar, tutanaklar, raporlar arasında kalmıştı Nare'nin. Ölümü yüreklere oturdu. Ağır, acı bir his, omuzlanması mümkün olmayan bir yüktü bu. Katili en yakınındaydı. Sonsuzluğa uğurlanırken canı diye bildikleri belki de canına kastetmiştir diye yoktular veda günü. Bir melek uğurlanırken musallada yatan vicdandı da aslında.
1: Aslında sözün bittiği yerdeyiz. İnsanlığımızdan utandığımız, vicdanımızdan utandığımız bir andayız. Bugün burada musallada yatan aslında bizim vicdanımızdır, insanlığımızdır.
0: Fotoğraflardaki gülüşün ardından şimdi

0: Emir Yuşa Atıcı 2021 yılında tatile gittiği memleketinde kör bir kurşun yüzünden hayatını kaybetti. Aradan 5 yıl geçti. Bu 5 yıl içerisinde o kör kurşunun nereden geldiği ya da o kurşunu kimin ateşlediği hiçbir zaman bulunamadı. Faili meçhul dosyalar raftan inerken önemli bir gelişme de yaşandı. Aileyi umutlandıran gelişmeydi o. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Emir Yuşa Atıcı'nın ailesiyle bir araya geldi.
1: Yani olayın üzerinden 5 yıl geçti. Bizim umutlarımız yeniden yeşerdi diyebilirim bakanımıza görüşmeden sonra.
2: Umutları tükenmiş, katilin yakalanamayacağını düşünmeye başlamışlardı. Ve ATV haber ekranlarından oğlumuzun katili faili meçhul olmasın diye seslenmişlerdi.
3: Elini kolunu sallaya sallaya gezeceksin. Ben her gün evladımla hasretini gidermek için mezarına mı gideceğim?
2: Adalet Bakanı Akın Gürlek acılı aileyle görüştü. Dosyaya özel bir ekip görevlendirdi.
4: Emir'in failin bulunabilmesi için özel ekip kurulması talimatını verdi.
5: Ailenin umutları 5 yıl sonra yeniden yeşermeye başladı. Çünkü özel bir ekip kurulacak ve bu ekip tek tek ifadeleri yeniden alacak. Aynı zamanda davayı çözmek için sonuna kadar gidecek.
1: Umutlarımız bitmek üzereydi. Bu sürede Allah sakın Sayın Bakanımızı karşımıza sanki böyle bir Hızır gibi çıkarttı.
4: İfade alımlarının yurt dışında yaşayan

0: kişilerin tespit edilip gerekli çalışmaların yapılması.
1: İfadelerini verip de değişiklik yapan şahısların da tekrar ifadesinin alınmasını talimatını verdi.
2: 15 yaşındaydı Emir Yuşatıcı. 5 yıl önce Trabzon Ortahisar'a bağlı Yeşilbük köyüne akrabalarını ziyaret etmek için gitmişti. Ama bahçede başına isabet eden mermiyle hayatını kaybetti. Aile o günden bu yana katil arıyor.
3: Ve davada en kritik nokta bir merminin gidebileceği en uzak yer. O da kriminal incelemelerde 1400 ila 1700 metre arasında olabileceği düşünülüyor ve Emir Yuşatıcı'nın son olarak başına isabet eden o kurşundan 1700 metre çevreye kadar her yer titizlikle inceleniyor. Yoğun bir
4: Halkbank'ın katkılarıyla. Almanya'da üretici fiyatları Temmuz'da yıllık bazda %3 artarak piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Almanya Federal İstatistik Ofisi Temmuz ayına ilişkin üretici fiyat endeksi verilerini açıkladı. Verilere göre Almanya'da üretici fiyatları Temmuz'da geçen yılın aynı ayına göre %3, aylık bazda ise %1,1 arttı. Böylece Almanya'da üretici fiyatlarındaki yıllık artış Temmuz'da Nisan 2023'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Halkbank'ın katkılarıyla.
5: Haberin radyosu A Haber Radyo.
4: Reklam. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
6: Çocuklar okula dönüyor, Akses'ler 3000 TL'ye varan çift para kazanıyor. 30 Eylül'e kadar cüzdandan 2 kampanyaya katıl, kampanyalar kapsamında yapacağın market, giyim, elektronik ve kırtasiye harcamalarında 2500 TL

0: Access 25 yaşında.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Anahtar
3: teslim, mutluluk. Kredisiz, faizsiz ev ve araç sahibi olmak için emlak katılım şubelerine bekleriz. Anahtar teslim,
4: mutluluk. Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Intel Core i7 işlemcili, Casper Nirvana Note

0: okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
2: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
1: Bir reklam.
3: A Haber Radyo 24 saat haber.
1: Reklam.
4: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
2: Vakıfbank kredi kartları ile market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 1200 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank.

0: 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılım'da ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, Tatil Budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil Budur hissi.
3: Kerem abi.
4: Hayrola çocuklar?
3: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi yanınızı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
5: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
4: Turkcell çözüm gücü.
6: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
4: Turkcell çözüm gücü.
3: Vallahi bravo Turkcell'e.
4: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
7: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
8: Turkcell'le bağlan hayata.
9: Reklam. A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sunar.
10: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre Aydın-Denizli Otoyolu'nun 3 ile 8. kilometreleri arasında üst yapı onarım çalışması nedeniyle Aydın istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanmakta. Kayseri-Nevşehir yolunun 64 ile 66. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş, yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
9: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu. Bir reklam.
11: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
12: Vakıfbank daima seninle.
9: Bir reklam.
13: A Haber Radyo. 24 saat haber.
9: Reklam.
14: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
13: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
15: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank avantajları daima sizinle. Vakıfbank World Card'ları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 150 TL, toplam 1500 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
12: Vakıfbank daima seninle.
16: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
17: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi

0: bizim işimiz. Altın Yıldız Classics. Altın Yıldız, Altın
1: Yıldız. Vakıf yatırım olarak 25 yılı aşkın deneyimimiz, ülkemizin dört bir yanına yayılan hizmet ağımız, kolay ve hızlı şekilde işlem yapmanızı sağlayabiliriz.

0: Dijital altyapımızla borsa işlemlerinizde hizmetinizdeyiz. Web sitemizden kolayca hesap açarak siz de vakıf yatırımlı olun, bu ayrıcalığı siz de yaşayın. Şansa kalmaz işiniz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Şansa kalmaz
2: işiniz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar. Şansa kalmaz
2: işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
0: A Haber Radyo, haberin radyosu. İstanbul 88.8, Ankara 90, İzmir 95.2. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
4: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
5: Halkbank. Ekonomide gözler yeni orta vadeli programa çevrildi. Yeni programda ekonominin temel göstergelerine ilişkin hedefler ortaya konulacak. Enflasyon, büyüme, işsizlik, cari açık, ihracat ve ithalat başlıklarında yeni hedefler belirlenecek. Kamu maliyesi ve bütçe dengesi de programın önemli başlıkları arasında yer alacak. Öncelikli reform alanlarıyla uygulanacak politika ve tedbirlerin çerçevesi de OVP ile ortaya konulacak.
4: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
6: Saatlerimiz 8'i gösteriyor. Haber ekranlarında sıcak başlıkları Sabah Ajansı'nın ekranlara getirmeye devam ediyoruz. Deprem gerçeğiyle başlayacağız. Çünkü deprem bir kez daha kendini hatırlattı. Adrese bu kez Çankırı. Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde sabah saat 5.06'da 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre merkez üssü Çankırı'nın Ilgaz ilçesi olan 4.2 büyüklüğündeki bir sarsıntı yaşandı. Deprem yerin yaklaşık 12.01 kilometre derinliğinde meydana geldi. Deprem sonrası kentte ise herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Kocaeli'ye gidelim. Kocaeli'de ise 4 katlı bir binada yangın çıktı. Alevlerle mücadelenin gerçekleştiği sırada binada şiddetli bir patlama meydana geldi. O anlara bakalım. Darıca ilçesinde 4 katlı binanın 2. katında bulunan evin mutfağından henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Durumun ihbar edilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Alevlere müdahale edildiği sırada dumanların yükseldiği pencerede doğal gaz kaynaklı, işte ekranlara getirdik, çok şiddetli bir patlama meydana geldi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler söndürüldü. Patlama anları ise kameralara an be an, saniye ve saniye kaydedildi. Osmaniye'ye gidelim. Osmaniye'den bir kaza haberi var. Bir otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yaklaşık 50 metre yükseklikten dere yatağına uçtu. Kazada bir kişi yaşamını yitirdi. Sürücünün kontrolünü kaybettiği otomobil yaklaşık 50 metre yükseklikteki dere yatağına yuvarlandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Otomobildeki iki kişiden Halil İbrahim depremin hayatını kaybettiği belirlenirken yaralanan Serkan İhsan hastaneye kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı. Tamam abi. Gazete manşetleriyle devam edelim bu saat dilimine. Hürriyet gazetesini ekranlara getireceğiz. Hürriyet gazetesinin manşetinin hemen üzerinde deprem fırtınası felaket sinyali değil. Marmara Denizi'nde son birkaç gündür ardı ardına yaşanan depremler var. Marmara Denizi'nde iki gün içinde peş peşe meydana gelen yüzden fazla küçük deprem başta adalarda yaşayanlar olmak üzere tüm İstanbulluları tedirgin etti. 1,1 ile 3,2 büyüklüğündeki sarsıntılar hasara yol açmazken dikkatler uzmanlara çevrildi. Profesör Doktor Osman Bektaş, Profesör Doktor Şükrer Soy ve Profesör Doktor Süleyman Pampal sarsıntıların büyük İstanbul depreminin habercisi veya öncüsü olmadığını vurguladı. Gelelim manşete. Çiftlikte sır dolu 4 saat. Hürriyet gazetesi manşeti. Süleymancıların önceki lideri ve eski Ulaştırma Bakanı Ahmet Arif Denizongun'un 10 yıl önce çiftlikteki odasında ölümüyle ilgili sorulara yanıt aranıyor. Savcılık Deniz Ongun'un ölümünün 4 saat geç haber verilmesini şüpheli buluyor. Seyis Rıfat Kadiroğlu, şoför Murat Bayrak ve çiftlik çalışanı Ahmet Soygil'in ifadelerini

0: Göre Deniz Ongun 6 Eylül 2016 günü 15 sıralarında İstanbul Beykoz'daki çiftliğine geldi. Bir süre atla dolaştı. Saat 17 sıralarında çiftlikteki eve girdi. Onu son kez Kadiroğlu gördü. Aradan 24 saat geçmesine rağmen Deniz Ongun ortalarda görünmeyince kuşkular arttı. Kadiroğlu, Bayrak ve Soysal birlikte odaya girmeye karar verdi. 19'da odaya girdiler. Deniz Ongun üçlü koltukta hareketsiz yatıyordu. Üzerinde ise binici kıyafetleri vardı. O zaman diliminde neden sorgulanmadığı, neredeydiler sorusu tabii ki araştırılacak başlıklardan biri. İdlib'deki o üste Türk askeri yok. Türk askeri varlığını bahane ederek Salı günü Suriye İdlib'deki Ebu Zuhur askeri hava üssünü vuran İsrail'e Şam yönetiminden yalanlama geldi. Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani net konuştu. O üste Türk askeri yoktu dedi. Son bir haber. Sağlıkçılara 24 saat kreş hizmeti. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu hastanelerde kreş ve anaokulu hizmetlerinin yaygınlaştırılacağını açıkladı. Bu özellikle sağlıkçıların uzun zamandır istediği, talep ettiği başlık. Başlıklardan biriydi. İsrail'in Suriye'ye yönelik gerçekleştirmiş olduğu o saldırı, İdlib'deki hava üssündeki saldırı Türkiye'ye yalnızca 55-60 kilometre mesafede yer alıyordu. Netanyahu'dan Türkiye'ye hedef alan açıklamalar vardı. Dün Milli Savunma Bakanlığı basına bilgilendirme toplantısı sırasında İsrail'in Suriye'ye yönelik gerçekleştirmiş olduğu bu saldırıyı da değerlendirdi. Saldırıyı kabul edilemez olarak değerlendirildi ve Suriye'ye desteğe devam edeceğiz mesajı da verildi.
1: Suriye'ye yönelik saldırılar kabul edilemez denildi. İsrail'in saldırısı sırasında hava üssünde Türk askeri olmadığı belirtildi.
2: Milli Savunma Bakanlığı'nın haftalık basın bilgilendirme toplantısı Gölcük Tersanesi'nde yapıldı.
1: Milli Savunma Bakanlığı'nın toplantısında ana gündem İsrail'in Suriye'ye saldırısıydı. Milli Savunma Bakanlığı İsrail'in Ebu Ez-Zuhur hava üssüne yönelik gerçekleştirdiği saldırıyı Suriye'nin istikrarı, güvenliği, birlik ve bütünlüğüyle altyapısına zarar vermeye yönelik bir eylem olarak değerlendirdi. Bakanlık Suriye'nin egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün korunması gerektiğini vurguladı.
3: Önceliğimiz bölgemizin daha fazla çatışma ve istikrarsızlığa sürüklenmesinin önlenmesi, barış ve güvenliğin kalıcı hale getirilmesidir. Bu çerçevede Suriye'nin egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün korunmasına, istikrarlı ve güvenli bir yapıya kavuşmasına yönelik çalışmalarımız ve katkılarımız kararlılıkla devam edecektir.
1: Milli Savunma Bakanlığı İsrail'in Gazze planını reddetmesine de tepki gösterdi.
3: Uluslararası toplumunda İsrail'in bölgesel barış ve istikrarı tehdit eden eylemleri karşısında uluslararası hukuka ve insani değerlere sahip çıkarak daha somut ve etkili tedbirler almasının elzem olduğunu bir kez daha vurguluyoruz. İsrail'in Gazze planını reddetmesi ve bölgedeki saldırılarını sürdürmesi, adil ve kalıcı bir barışın tesisi için yürütülen çabaları baltalamakta ve bölgesel istikrarsızlığı daha da derinleştirmektedir. Öte yandan İsrail, imzalanan çerçeve anlaşmasına rağmen Lübnan'ın güneyindeki saldırılarına ve askeri faaliyetlerine devam etmekte, Suriye'ye yönelik son saldırılarıyla da bu ülkenin toprak bütünlüğünü, egemenliğini ve birliğini hedef almaktadır.
1: Toplantıda sınır güvenliğine de dikkat çekildi.
3: 1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalanan sayısı 8.530'a ulaşmış. Engellenen 1.059 şahıs ile birlikte bu yıl içerisinde engellenen kişi sayısı 46.577 olmuştur.
0: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump dün İran'a yönelik eşi benzeri görülmemiş bir ekonomik savaş başlatıyoruz dedi. Bir yandan da İran'dan tepkiler vardı. Tabii aynı zamanda Hürmüz konusunda Amerika Birleşik Devletleri'nin gizli bir koridor oluşturduğu iddiası var. Peki nedir bu gizli koridor? Hemen bakalım. Normalde İran tarafından belirlenen kuzey yoldan geçilmesi gerekiyor. Ancak Amerika Birleşik Devletleri'nin son dönemde İran'a gerçekleştirdiği saldırılar sonrasında İran'ın radar sistemlerinin artık yeteri kadar çalışmıyor. Belirtiliyor ve iddialara göre Amerika Birleşik Devletleri Umman açıklarından belirlediği bir koridorla gece saatlerinde petrol yüklü tanker gemilerinin Hürmüz'den çıkmasına sağlıyor. Bu tabii ki yeni bir tartışmayı da beraberinde getirdi. Gerçekten tablo bu mu? İran artık Hürmüz'ü eskisi kadar yoğun bir şekilde kontrol edemiyor mu? Eğer böyle bir tablo varsa petrol fiyatları üzerinde neden etkili olmuyor? Bakalım.

0: İnsanlar Hürmüz Boğazı yerine daha önce hiç akıllara gelmemiş başka alternatifler buldu. Buna ek olarak rekor sayıda boru hattı inşa ediliyor. Dolayısıyla Hürmüz Boğazı'nın eskisi kadar önemli olmayacağını düşünüyorum.
1: ABD Başkanı Donald Trump bu açıklamasıyla Hürmüz Boğazı'na alternatif güzergahların hayata geçeceği sinyalini vermişti. Son olarak Amerikan ordusunun petrol sevkiyatının aksamaması için bölgede gizli bir güvenli geçiş koridoru kurduğu iddia edildi. ABD merkezli Axios haber sitesine göre son derece gizli yürütülen operasyon sayesinde her gece onlarca dev tanker Hürmüz'ün güney bölgelerini kullanarak ilerliyor. Fort Bragg üssünden yönetildiği belirtilen gizli operasyonda petrol tankerleri gece saatlerinde oluşturulan özel konvoylar halinde hareket ederek güvenle seyrediyor. İddialara göre bu gizli güzergah ABD'nin İran radar ve gözetleme sistemlerini etkisiz hale getirdiği askeri müdahalelerin ardından devreye sokuldu. Şu an için savaş öncesi dönemin yarı kapasitesine denk gelen günlük 10 milyon varillik ham petrol bu koridor üzerinden dünya piyasalarına ulaştırılıyor. ABD ordusu sadece dolu tankerlerin çıkışını değil, boş gemilerin de güvenle Basra Körfezi'ne giriş yapmasını sağlayarak küresel enerji krizinin derinleşmesini engellemeyi hedefliyor.
2: Teknofest'i konuşmaya, Teknofest'e ilişkin görüntüleri aktarmaya devam ediyoruz. Teknofest Mavi Vatan bugün de devam edecek tüm coşkusuyla, ama bir yandan da savunma sanayinden de dün yaşananlara ilişkin çarpıcı paylaşımlar geldi. Hep birlikte izleyelim.

0: Teknofest Mavi Vatan coşkusu dün tüm Türkiye'yi sardı. Bugün ve hafta sonunda devam edecek. İşte o hepimizi gururlandıran yerli ve milli imkanlarla geliştirdiğimiz savunma sanayi ürünleri de yine binlerce kişinin ziyaretine açıldı. Düne ilişkin görüntülere baktık. Bir de gecesine bakmak gerekiyor tabii ki. Dedik ya, bir de geceye bakmak gerekiyor. Gün batımı ile birlikte ortaya çok çarpıcı kareler çıktı. Hep birlikte izleyelim. Milli Savunma Bakanlığı ve Türkiye Teknoloji Takım Vakfı, yani T3 Vakfı'nın ana yürütücülüğündeki Teknofest Mavi Vatan'ın gerçekleştirildiği Gölcük Tersane Komutanlığı'nda gün batımında işte Mavi Vatan'ın gururu, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gurur projeleri de böyle yer aldı. Böyle görüntülendi. TCG Anadolu'dan diğer gemilerimize kadar hepsi bir arada gün batımıyla birlikte o görsel şölen bir kat daha artmış durumda. Başkan Erdoğan'dan gelen paylaşımla devam edelim. Başkan Erdoğan sosyal medya hesabından Türkiye'nin bilim ve teknoloji vizyonuna ilişkin bir paylaşım yaptı. Bilim ve teknoloji yolculuğunda yeni ve güçlü bir insan kaynağı hamlesi başlatıyoruz ifadelerini kullanan Erdoğan, Türkiye yüzyılının gençlerin gücüyle inşa edileceğini de altını çizdi.
1: Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından Türkiye Stratejik Teknoloji İnsan Kaynağı programını duyurdu. Başkan Erdoğan 550 doktora öğrencisinin 20 araştırma üniversitesinde yetiştirileceğini açıkladı.
2: Ülkemizin bilim ve teknoloji yolculuğunda yeni ve güçlü bir insan kaynağı hamlesi başlatıyoruz. Yapay zeka, siber güvenlik, çip teknolojileri ve ileri bilgisayar sistemleri gibi stratejik alanlarda ilk etapta 550 doktora öğrencimizi merkezi sınavla seçecek, 20 araştırma üniversitemizde yetiştireceğiz. 5 yılın sonunda ise yaklaşık 3000 genç araştırmacıyı ülkemizin bilim ve teknoloji ekosistemine kazandıracağız.
1: Başkan Erdoğan Türkiye yüzyılının gençlerin gücüyle inşa edileceğinin de altını çizdi.
2: Türkiye yüzyılını bilimin, teknolojinin ve gençlerimizin gücüyle inşa edeceğiz. Geleceğin teknolojilerini geliştiren, üreten ve dünyaya sunan güçlü, müreffeh ve tam bağımsız bir Türkiye için çalışmayı sürdüreceğiz.
0: Türkiye'nin nüfusu açıklandı. Türkiye'nin nüfusu...

0: yılın ilk 6 ayında 228 bin kişi arttı. Nüfus 1 Mayıs 1 Temmuz döneminde 123 bin kişi yükseldi. Böylece ülke nüfusu 86 milyon 320 bin seviyesine geldi. Ancak verilerde yaşlanan nüfus endişelerinin odağında olan 0-4 yaş grubu dikkat çekiyor. Bu grup sayısal olarak azalmaya devam ediyor. Buradaki azalış %5,5 olmuş durumda. Aile yılı henüz etkisini göstermedi. Bu noktada da önemli tespitlerden biri. Nüfusun rakamına bakacağız ama özellikle o rakamın alt kalemleri çok dikkat çekici. Nüfus, Türkiye'de nüfus alarm vermeye devam ediyor.
1: Rakamlara göre artıyoruz. Türkiye'de nüfus 86 milyon 320 602 oldu. Ama nüfus artış hızı yılın ilk 6 ayında sadece %0,27. Bu son dönemin en düşük seviyesi.
2: Türkiye'nin nüfusu ilk 6 ayda 228 bin kişi arttı ancak risk bitmedi. Çünkü doğurganlık hızı 1,42 çocukla hem Cumhuriyet tarihinin en düşük seviyesinde hem de küresel ortalamanın altında.
3: İngiltere, Birleşik Krallık'ta 6 çocuktan anne başına 3 çocuğa düşme süreci 96 yılda tamamlanmış. Türkiye bunu 27 yılda yaptı. Yani bu çok hızlı bir sosyal değişim.
1: Türkiye giderek yaşlanıyor. Bu gidişle yaşlı nüfus oranı 2030'da %13,5, 2040'da %18,2, 2060'da %28,8, 2080'de %38,5 ve 2100'de %42,8 olacak.
3: Nüfus bizim için neden önemli? Nüfus birlikte varoluşumuz için, bekamız için, toplumsal sağlığımız için önemli. Toplumsal dayanıklılığımız için önemli.
1: Sadece doğum oranları değil, evlenmeyi düşünmeyenlerin sayısı da giderek artıyor. Boşanma sayısı son yılların en yüksek sayısına ulaşırken genç kuşakta evlenmeyi düşünmeyenlerin oranı %40'a dayandı. İşte bu rakamlar Enstitü Sosyal'in çalıştayında masaya yatırıldı. Türkiye'nin önündeki riskler ve çözüm önerileri tartışıldı.
4: Toplumsal kodların iyi anlaşılması gerekiyor. Çocuğu biz nasıl kodluyoruz bugün? Negatif duruma düşmüş durumda şu anda. Çocuk eşittir negatif, kriz. Nesil arasındaki değer ve deneyim aktarımı bu noktada dönüşmüş durumda. Geçmişte çocuk umuttu yani, gelecekti, güçtü.
1: Uzmanlara göre nüfus artışı için acil önlemler şart.
3: Trabzon'da yapılacak çalışmalarla Sinop'ta veya Kayseri'de de yapılacak çalışmaların birbirinden farklılaşması gerekiyor. Çünkü bu her bir ilin nüfus dinamikleri birbirinden çok farklı.
1: Çalıştay'ın sonuçları Nüfus Politikaları Kurulu, Aile ve Sosyal Hizmetler, Sağlık ve Milli Eğitim Bakanlıkları ile paylaşılacak. Hedef masadaki önerileri aileyi güçlendirecek somut politikalara dönüştürmek.
5: Halkbank'ın katkılarıyla.
0: Önemli bir yıl dönümünü anlatacağız şimdi. Türkiye'nin enerji tarihinde yeni bir dönemin kapısını aralayan keşfin üzerinden tam 6 yıl geçti. 21 Ağustos 2020'de Karadeniz'de Sakarya Gaz Sahası'ndaki Tuna 1 kuyusunda açıklanan 320 milyar metreküplük doğal gaz keşfi Türkiye'nin denizlerdeki en büyük enerji keşfi olarak tarihe geçti. Şimdi A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan yapılan çalışmalarla ilgili detayları bizlerle paylaşacak. Mahmut, günaydın, kolaylıklar diyeyim. Tam 6 yıl geçti ama çalışmalar hala devam ediyor. Neler söyleyeceksiniz?
6: Günaydın. Aslında o 6 yıl tam da Teknofest'in ve Mavi Vatan'ın ne kadar önemli olduğunu gösteren günlerde karşımıza çıktı. Tarihler 21 Ağustos 2020'yi göstermeden hemen önce aslında Başkan Erdoğan Sakarya gaz sahası ile ilgili bir müjde vermişti. Türkiye'nin Mavi Vatan'da kendi sularında yapacağı çalışmalarla birlikte kendi halkının, kendi vatandaşlarının ısınma ihtiyaçlarını, ev ve iş yerlerindeki, hanelerdeki ihtiyaçlarını karşılayabileceği o rezerv gaz sahası ile ilgili müjdeleri paylaşmıştı. İşte o müjdelerin ardından tam 6 yıl geçti ve Sakarya gaz sahasında ilk keşfin 6. yılında toplam rezervin 710 milyar metreküp olduğunu da belirtelim. Türkiye'nin enerji tarihinde dönüm noktalarından biri olmuştu aslında Sakarya gaz sahasındaki ilk büyük keşfin üzerinden 6 yıl geçti. 21 Ağustos 2020'de Tuna 1 kuyusunda yapılan keşifle 405 milyar metreküplük doğal gaz rezervi test edilmiş ve bu keşif Türkiye'nin denizlerde gerçekleştirdiği en büyük doğal gaz keşfi olarak da kayıtlara geçmişti. Çalışmaların devamında 2021 yılında Amasra 1 kuyusunda 135 milyar metreküplük yeni rezerv keşfedildi. 2022 yılında ise Çaycuma 1 kuyusunda

0: 58 milyar metreküplük ilave rezerv bulundu. Yapılan yeniden değerlendirmelerle birlikte Karadeniz'deki toplam doğalgaz rezervinin 710 ile 780 milyar metreküp arasında olduğunu da belirtelim. Sakarya gaz sahasının üretimde kademeli olarak da arttığını belirtelim. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada 9,5 milyon metreküp seviyesine ulaşmış durumda olan gazla ilgili 700'er üretim platformu Osman Gazi ile 2026 yılında günlük üretim kapasitesinin 20 milyon metreküp'e, 2028 yılında ise ikinci platformun devreye alınmasıyla 40 milyon metreküp'ün üzerine çıkmasını da hedeflendiğini belirtelim. Böylelikle 2020 yılında 405 milyar metreküp'te başlayan keşif süreci yeni keşifler ve rezervler değerlendirdiğinde bugün 710 milyar metreküp'e kadar da geldiğini belirtmiş olalım. İşte o keşiflerin belki de en önemlilerinden biri Abdülhamit Han sondaj gemisi Mavi Vatan'da 4. yılını geride bıraktı. Türkiye'nin enerjisini arayan güçlü filonun 7. nesil derin sondaj gemisi olduğunu belirtelim. İşte o da yeni keşifler için yüzer platformla birlikte özellikle Eylül ayı itibariyle yeni görevlerine çıkacak ve çıkacağı bu görevde de elde edeceği başarılarla birlikte kademeli olarak Türkiye'nin hane ve iş yerlerinde kullanılan doğalgaz miktarı da 2026 yılında önce 8 milyon haneye, 2028 yılında ise 17 milyon haneye ulaşacak. Hali hazırda şu anda 4 milyon hane Sakarya gaz sahasında milli ve yerli imkanlarla çıkartılan gazı kullandığında belirtmiş olalım. Yerli ve milli gemilerimiz, mühendislerimiz çalışmalarını yapmaya, keşifleri gerçekleştirmeye devam ediyor. Bununla sınırlı değil elbette ki Sakarya gaz sahasında yapılan araştırmalar. Karadeniz bölgesinde başta Samsun olmak üzere Samsun, Ordu, Kastamonu, Giresun, Trabzon, Rize güzergahında da yine aramaların devam ettiğini belirtip 6. yılında böyle bir durumu milletimize yaşattığı için elbette ki bir kez daha minnettarlığımızı da dile getirip söz size bırakalım.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Sayın seyirciler, kamuoyunda kuytulcular olarak bilinen yapılanmaya yönelik soruşturma derinleşiyor. Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul hakkında yardım amacıyla toplanan etlerin sucuk yapıldığı iddiası gündeme geldi. Vakfın eski görevlisi Koray Sarısaçlı ise Kuytul'un talimatıyla şiddete maruz kaldığını ve ailesiyle tehdit edildiğini iddia etti.

0: kaçırdılar. Orada bir sürü işkence ve bir sürü darp ve buna benzer bir sürü şey yaptılar.
1: Alparslan Kuytul'un talimatıyla şiddet gördüğünü, ailesiyle tehdit edildiğini iddia etti.
0: Önceden tehdit ediyorlardı, zaten baskı altında bırakmaya çalışıyorlardı. Ondan sonra vekalet vermek zorunda bıraktılar, tehditle, şantajla, bir sürü olaylarla.
1: Furkan Vakfı'na yönelik başlatılan soruşturmada vakfın eski görevlisi Koray Sarısaçlı konuştu.
2: Aslında görüntüde cemaat.
1: Adana'da başlatılan soruşturmada aralarında Furkan Vakfı kurucu başkanı Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul'un da olduğu 32 kişi gözaltında. Soruşturmada vakfın eski görevlisi iş insanı Koray Sarısaçlı'nın ifadelerinin etkili olduğu iddia edildi. Alparslan Kuytul 2022'de Sarısaçlı'nın kaçırıldığı iddiasıyla tutuklanmış, 2023'te tahliye edilmişti. Sarı saçlı kaçırıldığı dönem elektroşok ve darpla kendisine 30 senet imzalatıldığını, 6-7 milyon dolar yazmaya zorlandığını öne sürdü.
0: Elektroşok vurdular, senet imzalattılar, yine vekalet aldılar, çıktıktan sonra vekalet aldılar. Öyle serbest bıraktılar, 6-7 milyonluk senet imzalattılar, dolarlık senet imzalattılar.
1: Kuytul yapılanmasında sindirme ve itibarsızlaştırma baskısına ilk yola çıktığı 25 yıllık dava arkadaşı Mürsel Güler de tanıklık yaptı. Güler ifadesinde Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul'un kendilerini eleştiren mensupları hain ve ajan ilan ederek hedef gösterdiklerini, şantajda bulunduklarını belirtti. Güler, Kuytul'un sosyal medyada binlerce paylaşım yaptırarak psikolojik linç yaptırdığını iddia etti. Kuytul'un yöneticiliğini yaptığı vakfın 2018 ve 2020 yıllarında kurban bağışı olarak topladığı 41 ton eti ihtiyaç sahiplerine dağıtmak yerine sucuk yaptırarak sattığı iddia edilmişti.
3: Yapılan bir baskın sonrasında özellikle 112'ye gelen bir ihbar üzerine aslında bir baskın yapılmıştı. O baskın sonrasında da yine o soruşturma ortaya çıkmıştı, gündeme gelmişti. Çünkü yapılan o operasyonda 41 ton et ele geçirilmişti.

0: İşte sucuk halindeydi bu etler çünkü yoksul ailelere dağıtılmak üzere toplanan etlerin Kayseri'de sucuğa, et sucuğuna çevrildiği ortaya çıkmıştı.
1: Adana'daki soruşturmada şüpheli yapılanmaya ilişkin ihbar ve beyanların yanı sıra maliye kayıtlarıyla dijital materyaller de mercek altına alındı.
2: Şimdi geçtiğimiz günlerde ekranlara getirmiştik. Trabzonspor Kasımpaşa maçı öncesinde taraftar grubunun atmış olduğu bir meşale bir eve isabet etmiş. Bu evde bulunan 20 yıllık tablolarda dahil olmak üzere ev tamamen yanmış ve kullanılamaz hale gelmişti. Şimdi o anların yeni görüntüleri de ortaya çıktı.
3: Bütün emekleri, sahip olduğu her şey bir yangınla küle dönmüştü. Evini kullanılamaz hale getiren havai fişeğin ateşlendiği o anların görüntüsü ortaya çıktı.
4: Her şeyim gitti. Ben hangi birini nereden toplayayım mı düşünüyorum.
3: Kasımpaşa Trabzonspor maçında atılan bir havai fişek, 47 yaşındaki ressam Murat Melih Özen'in Beyoğlu'daki evinin penceresini kırıp içeri girmiş, daireyi küle çevirmişti.
4: Ben şu anda, şu dakika İstanbul'da kalacak yerim yok.
5: Belgelerim, resimlerim, bütün hayatımı kundakladılar yani.
3: Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme yapan itfaiye, kırılan pencerenin altında havai fişek parçaları bulmuştu. Özen'in dairesini kullanılamaz hale getiren fişeğin ilk ateşlendiği anlar ortaya çıktı. Güpegündüz sokak ortasında havai fişek atan 4 maganda yakalanarak gözaltına alındı. 4'ü de adli kontrolle serbest bırakıldı.
4: Birileri eğlenecek diye böyle bir şey olmasın ya.
2: Antalya'ya gidelim. Antalya'da iki farklı noktada iki kişinin kayalıklarda mahsur kaldığı ihbarı üzerine ekipler harekete geçti. Muratpaşa ve Alanya ilçelerindeki kurtarma operasyonlarını getireceğiz ekranlara.
1: Mahsur kalan vatandaşlar ekipleri alarma geçirdi. Olayın adresi Antalya Muratpaşa. Falezlerin denize yakın noktasında bir kişiyi gören vatandaşlar mahsur kaldığını düşünerek ekiplere haber verdi. Ekipler adamı kurtarmak için bölgeye gitti. Aşırı alkollü olduğu ileri sürülen kişi uzun süre ekiplere direndi. Hem karadan hem de denizden yapılan bir saatlik görüşme sonrası adam güvenli bölgeye geçmeye ikna edildi. Burası da Alanya ilçesi. Bir kişi yüzmek için yol seviyesinden yaklaşık 30 metre aşağıdaki kayalık alana indi. Dönüşte ayağını burkunca mahsur kaldı. Sahil güvenlik ekibi önce denizden ulaştı. Ancak tahliyenin deniz yoluyla mümkün olmadığı belirlendi. AFAD ve itfaiye ekipleri 30 metrelik kayalık alana halat sistemi kurdu. Yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından yaralı sedye ile yukarı çıkarıldı. Kurtarma anı drone kamerasına yansıdı. Hastaneye kaldırılan vatandaşın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
2: Başkan Erdoğan AK Parti Balıkesir Kadın Kolları Başkanlığı'nın kadın buluşmasına katılanlara telefonla seslendi. Erdoğan Balıkesir'den geleceğe yönelik yeni sinyaller bekliyorum dedi.
6: Balıkesir'den ben tabii geleceğe yönelik yeni sinyaller bekliyorum. Balıkesir inşallah yeniden bu emaneti sahiplenmesi lazım.
7: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Balıkesir Kadın Kolları'nın düzenlediği kadın buluşmasına katılanlara telefonla seslendi.
6: Gerek kadın kollarıyla, gerek gençlik kollarıyla, gerekse ana kademeyle inşallah Balıkesir yeniden bir dönüşümü sağlayacağına ben inanıyorum.
7: Erdoğan konuşmasında vefat eden eski AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Azize Sibel Gönül'ü de unutmadı.
6: Ebediyete uğurladığımız kardeşimiz Azize Sibel Gönül'ü

0: birlikte birer Fatiha okuyalım diyorum. Tabii kadın kollarında hizmetleri olan Azize Sibel Gönül kardeşimizi inşallah Rabbim bizleri ahirette haşrı cem eylesin.
1: AK Parti Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan da birlikte üretip birlikte büyüdüklerini ve birlikte Türkiye'yi geleceğe taşıdıklarını söyledi.
2: Siyaset dediğimizde ise yeni partideki tartışma var. Tartışmanın bir tarafında Özgür Özel, diğer tarafında ise Ekrem İmamoğlu var. Tartışmanın sebebi ise partinin geleceğine yönelmesi, yönelimlerine ilişkin. Çünkü Özgür Özel hala yeni partiyi konuşurken CHP'li, CHP'den baba ocağımız olarak bahsediyor. Ancak bu baba ocağı ifadesi Ekrem İmamoğlu tarafını rahatsız ettiği de kulislerde konuşuluyor. Çünkü Ekrem İmamoğlu'na göre artık Cumhuriyet Halk Partisi kendileri için bir yük ve bu yükten de kurtulmak gerekiyor. Ancak Özgür Özel'in baba ocağı sözleri Ekrem İmamoğlu'nun gelecek düşüncesiyle tamamen çakışıyor. Peki ne olacak? Taraflar uzlaşabilecek mi? Yeni partideki bagaj tartışmasına bakalım.
3: Kendine muhalefeti sadece mümkün görenlere yeni partiyi izlemeye davet ediyorum.
4: Yeni partide bu kez tartışmanın adı CHP bagajı. Ekrem İmamoğlu ve ona yakın isimlerle Özgür Özel'le meclis grubunda ağırlığı bulunan vekiller karşı karşıya geldi.
3: Kendisine Cumhuriyet, kendisine yeni parti grubu olarak gül ve olur o kadar.
4: Özgür Özel ve kurmaylarının yeni partiyi anlatırken kullandığı baba ocağı, Cumhuriyet'in kurucu iradesi, Cumhuriyet'in kurucu aklı gibi sloganlar iddialara göre İmamoğlu cephesinde rahatsızlık yarattı. Buna karşı gelenlerin CHP bagajını bırakalım dediği öne sürüldü.
3: Yürüyelim arkadaşlar.
4: Bu çıkışa parti içinden karşı bir ses de yükseldi. Veli Ağbaba ve bazı milletvekillerine göre ise yeni partinin taşıdığı asıl siyasi yük CHP değil, vekillere göre asıl bagaj İBB davası. Yeni partide CHP bagajı çatlağa büyürken İBB davasının da 66. duruşması yapıldı. Ekrem İmamoğlu mahkemede rüşvet istediği iddia edilen isimlerle yüzleşti. O isimlerden biri de iş adamı Mustafa Keleş'ti. Keleş, İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde Deniz İstanbul projesi için kendisinden villa istediğini öne sürdü. Villa iddiası tansiyonu yükseltti. İmamoğlu suçlamayı iftira diyerek reddederken Keleş iddiasında ısrar edince mahkeme salonunda karşılıklı sert sözler havada uçuştu.
5: En çok ben çalışacağım demiştim ve çalıştım. Umuyorum halkımız bunu hissetmiştir.
4: Bir başka çarpıcı iddia ise müteahhit Cemal Üneş'ten geldi. Üneş, İmamoğlu'nun kendisinden 500 bin lira istediğini, ardından Mehmet Çakılcıoğlu'na yönlendirildiğini ve 5 ayrı senet düzenlendiğini ileri sürdü. İmamoğlu'nun "Emin misin Cemal abi, ben senden para istedim yani" sorusuna Üneş'in yanıtı ise "istedin" oldu. Davada dikkatler şimdi diğer itirafçı sanıkların vereceği ifadelere çevrildi.
6: Sağ olun.
7: Merhaba, genel başkanımız, geldiniz. Teşekkür ederim.
4: Öte yandan CHP'den yeni partiye katılımlar sürüyor. Eskişehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce daha partiye katılmadan Özgür Özel hakkında "yeni parti genel başkanımız" ifadesini kullandı. Tepkiler üzerine bu paylaşımı yeni parti genel başkanı Sayın Özgür Özel olarak değiştirdi.
8: Bir uyarı mı geliyor? Ne oluyorsa bu sefer yine yeni parti genel başkanımıza çeviriyor. Başkanımız dediğinizde aidiyetinizi belli edersiniz.
4: Kararsız kalan Ünlüce tekrar Özgür Özel için genel başkanımız sıfatını kullandı. Bu çelişkilere rağmen Ünlüce'nin kısa süre sonra yeni partiye katılması bekleniyor.
2: İzmir'e gideceğiz. İzmir'de Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız'ın park halindeki makam aracına silahla ateş edildi. Hemen detaylandıralım. Alınan bilgiye göre Çiğli Belediyesi Otoparkı'na çalıntı bir motosikletle giden şüpheli, henüz bilinmeyen bir nedenle belediye başkanı Onur Emrah Yıldız'ın park halindeki makam aracına silahlı ateş etti. Olayın ardından kaçmaya çalışan şüpheli güvenlik görevlilerince yakalanıp polise teslim edildi. İzmir'in uzun zamandır devam eden bir çöp problemi var. Özellikle de Buca ilçesinde artık o toplanamayan çöplerin vatandaşı isyan ettirmiş durumda. Bir vatandaş ise bu durumu çok ilginç bir yöntemle protesto etti. Sokak aralarındaki çöpleri cadde ortasına atarak belediyeyi protesto etti. Artık yeter, sorunumuzu görün dedi. Yola saçılan çöpler nedeniyle trafikte bir süreliğine tek şeride düştü. Olay dün akşam saatlerinde Buca'da Serden Geçiş Caddesi üzerinde meydana geldi. Mahalle aralarında uzun süredir biriken ve belediye ekiplerince alınmayan çöpler vatandaşları artık canından bezdirdi. Duruma tepki gösteren bir vatandaş da eline aldığı çöpleri işte bu şekilde yolun ortasına döktü. Artık çöpümüzü toplayın dedi. Hafta başında bu görüntüyü ekranlara getirmiştik. Bir boyanın dökülmesi sonrasında Afyonkarahisar'da karayolu, yoldaki seyir halindeki araçların tamamı mor renge bürünmüştü. Olaya ilişkin iki firmaya toplamda 20 milyon lira para cezası kesildi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Afyonkarahisar'ın Dinar Çay Karayolu'nda Akçaköy mevkisinde yola dökülen boyalarla ilgili gelen şikayetler üzerine inceleme başlatıldı. Açıklamada çevre kirliliğine neden olduğu tespit edilen Europap, Tezol, Kağıt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ile Cengizhan Lojistik firmalarının her birine çevre kanunu kapsamında 10 milyon 490 bin lira idari para cezası kesildi. Şimdi otomobil almak isteyenleri ilgilendiren bir haberle devam edeceğiz. Hürriyet gazetesinin 6. sayfasını açacağız. İkinci el otoda durgunluk dönemi. İkinci el otomobil pazarı yılın ikinci yarısında durgun başladı. Temmuz'da pazar %13 daralırken 0 kilometrede artan kampanyalar ikinci araçlar üzerinde de etkisini göstermeye başladı. Sektör temsilcileri durgunluğun yaz sonuna kadar sürmesini bekliyor. İkinci el pazarındaki son durum nedir dediğimizde aylara göre ikinci el otomobil pazarında en yüksek satışları biz aslında Haziran ayında görmüştük. 608 bin adet gördük ama Temmuz ayına geldiğimizde bu oran 533 bin adete düşmüş durumda. %10'luk bir daralma var ama en önemli sebep özellikle sıfır otomobillerde özellikle yıl sonuna doğru yaklaşılmasıyla birlikte başlayan kampanyalar. Bu kampanyalar şu an için ikinci el otomobillere olan ilgiyi azaltmış durumda. Diğer yandan Hürriyet gazetesinde ikinci el araç alacaklar nelere dikkat etmeli sorusuna da yanıt aranıyor. Onu da belirtelim. Bir yandan aslında uzun zamandır sağlık personelinin merakla beklediği, istediği taleplerden biriydi. Hastanelere kreş, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da bu konuda yapılan çalışmalardan bahsetti. Sağlık çalışanlarının %60'dan fazlasının kadın olduğunu hatırlatan Memişoğlu, 24 saat hizmet sunacak güvenli kreşler kuracağız dedi.
6: Güvenli olacak kreşleri kuracağız. Bunları inşallah bu sene için 7 tanesine başlıyoruz.
9: Sağlık çalışanlarını sevindirecek müjdeyi Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu verdi. Bakan Memişoğlu, Sağlıklı Türkiye Yüzyılı Sağlık Yöneticileri Teknik Analiz Toplantısı'na katılmak üzere Burdur'daydı. Valiliği ziyaret eden Bakan Memişoğlu yaptığı açıklamada, kente 2023 yılı sonunda hizmete alınan hastanenin tıp fakültesiyle birlikte çalışacağını söyledi.
6: 2023 sonu itibariyle çok güzel bir hastane yaptık, 400 yataklı hizmeti açtık. Bu hastaneyi eğitim araştırma hastanesi statüsüne döndürüp tıp fakültesiyle beraber çalışacağız ve Burdur'dan hiçbir hastamızın başka yere sağlık hizmeti alma ihtiyacı olmayacak şekilde de bir sağlık planlaması yapacağız.
9: Eşeler Devlet Hastanesi projesinin son aşamaya geldiğini de duyurdu.
6: Eşeler Devlet Hastanesi ile ilgili proje çalışmalarımız son aşamaya geldi. Birkaç ay içinde de projeyi bitirmiş olacağız. Daha sonra da inşallah milletimize orada 50 yataklı bir hastaneye hizmet vereceğiz.
9: Memişoğlu'nun bir de müjdesi vardı. 1,5 milyondan fazla sağlık çalışanı olduğunu belirtti. Hastanelerde 24 saat kreş ve anaokulu hizmeti verileceğini söyledi.
6: Kreş ve anaokulu konusunda bir yapılanmaya girip onlara 24 saat kreş hizmeti sunacak, çocuklarını bırakacağı, aynı zamanda güvenli olacak kreşleri kuracağız. Bunları inşallah bu sene için 7 tanesine başlıyoruz. Çünkü bizim çalışanlarımızın yaklaşık %60'ın üzeri bayan çalışanımız var sağlıkta.
9: Toplum sağlığının korunmasına yönelik mesajlarda veren Mimişoğlu, hareketli yaşam, sağlıklı beslenme ve kötü alışkanlıklardan uzak durulması çağrısında bulundu.
6: Toplum sağlıklı olursa Türkiye sağlıklı olur ve sağlıklı bir Türkiye yüzyılı dediğimiz Sayın Cumhurbaşkanımızın hedeflerini gerçekleştiririz. Ve sağlıklı kalmak için burada fizyoterapistinden diyetisyenine, psikoloğuna, çocuk gelişimcisine, kanser taramasına kadar 17 alanda ücretsiz sağlık hizmetlerinden yararlanmalarını bekliyoruz.
2: Şimdi kameralarımızı Sivas'a çevirelim. Sivas'ta ata tohumundan yetiştirilen manda yüreği cinsi domates hasat ediliyor. Hemen o noktaya gideceğiz. Haber ekibinden Murat Onur bizi bekliyor olacak. Murat'la konuşacağız. Murat günaydın. Kolaylıklar dileyelim. Söz hemen İstanbul'dan sana bırakalım.
10: Teşekkürler Gökhan Kurt. Biz de sizlere Sivas'ın Akıncılar ilçesinden günaydın, iyi yayınlar dileyelim. Efendim manda yüreği domatesi sadece ve sadece Türkiye'de Akıncılar ilçesinde, Sivas'ın Akıncılar ilçesinde yetişiyor. Bir tanesi neredeyse bir kilodan fazla geliyor. O kadar lezzetli ki ata tohumuyla yetişiyor ve kalbe benzediği için, şekil olarak da kalbe benzediği için manda yüreği ismini koymuşlar. Şu anda tarlada hasat başlamış durumda. İşte sabahın erken saatlerinde çiftçilerimiz, emekçilerimiz tarlalara giriyor ve o manda yüreği diye tabir ettiğimiz domatesleri hasat ediyor. Şöyle bir günaydın diyelim, hayırlı sabahlar dileyelim, kolay gelsin.
11: Hayırlı sabahlar.
10: Efendim şimdi saat kaçta geliyoruz? Ne zamana kadar topluyoruz bu manda yüreği domateslerini?
11: Manda yüreği domatesimizi sabah 8-7-8 gibi geliyoruz ve yaklaşık 2-3 saat boyunca topluyoruz. Günlük geliyoruz buraya. Hı-hı. Her gün hasatımız oluyor. Sonrasında da zaten sevkiyatı hazır hale getiriyoruz.
10: Peki teşekkür ederiz. Size kolay gelsin. Şu anda kasaları da şöyle bir Halil İbrahim. Yan tarafında kasalar var. Kasalarını da bir gösterebilirsen ebatı daha iyi anlaşılacak. Tabii şimdi bunu kesip lezzetine de bakmak önemli. Burada kahvaltı da çiftçilerimiz erken saatte burada yapıyor. Şimdi bir soralım. Günaydın diyelim.
12: Günaydın. Günaydın.
10: Bu manda yüreğinin nedir özelliği?
12: Vallahi bu manda yüreğinin özelliği şu gördüğünüz gibi çekirdeksiz olması, ince kabuk olması ve doğal ata tohumu olması. Bu bölgede yetişiyor. Mikroklima özelliği olan bir ilçedeyiz. Buranın en büyük özelliği de iklimidir. İklim şartlarına uygun olduğu için bu manda yüreği sadece bu bölgede yetişiyor. Diğer bölgelere biz bunun çekirdeğini de gönderdik ama yetişmedi.
10: Tohumu da gönderdiniz ama olmuyor değil mi?
12: Kesinlikle olmadı. Yani biz bunu büyük şehirlerden İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlere dahi gönderdik. Sivas'ın başka ilçelerine de gönderdik ama olmadı. Bu bölgede oluyor. Biz de gördüğünüz gibi işte sabah da tarlaya gelince böyle kahvaltımızı da Sivas katmeri ile birlikte, domatesimizle birlikte burada kendimiz yapıyoruz.
10: Hemen şimdi burada birolar var. Birolar bakımı nasıl bunların?
13: Bakımı çok zor oluyor. Budamasını falan çok güzel yapmak lazım. Bazı hastalıklar oluyor. Kalsiyum noksanlığı, fosfor noksanlığı, toprak analizi yaptırıp ne gerekiyorsa bunları hazırlayıp yapmak gerekiyor. Böyle sırıklara bağlamak gerekiyor. Yerde olduğu zaman çürüme yapıyor.
10: Çocuk gibi ilgileniyorsunuz bunlarla.
13: Çocuk, tüm sebzeler çocuk gibidir. Nasıl gibi bebek doğduğundan itibaren ilgilenirse bu domatese, sebzeleri de öyle ilgilenmek lazım.
10: Efendim işte çiftçilerimiz sabah erken saatlerde manda yüreği domateslerini topluyor. Özellikle Ankara ve İstanbul'dan da büyük rağbet var. Bir dönüm başına da yaklaşık 5 ton başında, 5 tona yakın bir dönümden böyle bir domates toplanıyor. Şimdi bunu lezzetine de bir bakacağız. Şöyle gerçekten pasta gibi dilimlenmiş. Bakalım lezzeti nasıl? Sulu sulu ve çekirdeği yok efendim. Ben bu yaşıma kadar çok içtenlikle söylüyorum Gökhan Kurt bunu. Böyle bir domates yemedim. O kadar lezzetli ki lezzetine doyum olmuyor. Peki ne zaman ekiliyor, ne zamana kadar bu devam ediyor?
12: Yani biz bunu Mayıs ayı gibi ekiyoruz. Ağustos'un ilk haftalarında da hasıla başlıyoruz. Bu Ekim'in sonuna kadar da devam ediyor.
14: Peki, teşekkür ederiz. Bereketli olsun. Kolay gelsin sizlere. Ederiz. Efendim, manda yüreği domatesi tarlalarda hasat ediliyor. Sivas'ın Akıncılar ilçesinde yetişiyor ve sadece ve sadece burada yetişen çok özel ata tohumuyla yapılmış domateslerimizden bir tanesi. Üreticilerimize kolay gelsin. Bereketli bir sezon olsun dileyelim. Sözü İstanbul'a sizlere bırakalım. Gökhan

0: Kurt.
1: Murat Onur ve konuğuna da teşekkür edelim. Gündemin önemli haberlerini aktarmaya da devam edeceğiz. Şimdi bir yandan da 1 Eylül yaklaşıyor. Yani artık balıkçılar vira bismillah diyecekler ve denize açılacaklar. Ama öncesinde ilk sinyaller olumlu. Hemen Posta Gazetesi'ni açacağız 6. sayfayı. Hamsi az ama palamut bu yıl bol olacak. Balıkçılar yeni av sezonuna hazır. Türkiye genelinde 15 Nisan tarihinde başlayan av yasağı için son günlere girildi. 1 Eylül itibariyle başlayacak av sezonu için balıkçılar hazırlıklarını tamamladı. Bu yıl palamutun bol olacağını belirten Su Ürünleri Kooperatifler Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Özkaya, bu sene palamut bol, bütün işaretler bunu gösteriyor. Son yılların palamutu en bol sezonunu geçireceğiz. Yani herkesin sofrasında palamut olacak deniliyor. 15 gün önceden de izin verildi. Bu yıl ilk defa 1 Eylül'de başlayacak balık av sezonu öncesinde küçük balıkçıların geleneksel yöntemlerle avlanması için 15 Ağustos itibariyle zaten izin verilmişti. Bu sayede ilk durumları da, ilk detayları da öğrenmeye başladık. Palamut bol diyoruz. Peki rakamlar bize ne anlatıyor? 1 Eylül'den itibaren rakamlarda düşüş daha da hızlanacak mı? Tezgahlardaki duruma bir bakalım.
2: Sahil güzel, ortam güzel.
3: 8 tane palamut yakaladık.
4: Oltasını alan sahile koştu. Kovalar palamutlarla doldu.
5: Bu sene çinekop da yapar, palamut da yapar. Net, net söylüyorum. Balık bol bu sene.
4: Marmara ve Boğaz'daki palamut bolluğu yüzleri güldürdü. Balık tutmak için kıyıya gelen vatandaşlar kısa sürede çok sayıda palamut yakaladı.
3: Sezon çok iyi geçecek. Şimdi bu balıklar 15 gün sonra daha güzel yağlanacak ve daha güzel büyüyecek.
4: Sarıyer sahilinde yan yana dizilen amatör balıkçılar kancaları hiç boş çekmedi.
2: Gelen boş dönmüyor, balığını alıyor gidiyor.
4: Denizlerde av sezonu açılmadı ama İstanbul'da bu yıl tezgahları palamutun süsleyeceği belli oldu.
2: Ay sonunda toraya döner bu balık. Hani irileşir, daha çok büyür.
4: Balıkçılar geçen yıllara kıyasla bu sezonun daha bereketli geçmesini bekliyor.
1: Bir de dünyada neler oluyor dediğimizde İspanya'dan gelen görüntülere bakacağız. İspanya'nın Valencia şehrine şiddetli fırtına vurdu. Hemen o görüntüler ekranlara getirelim. Valencia'da sağanak yağmur, dolu ve saatte 149 kilometreye varan rüzgar fırtınaları beraberinde getirdi. Yollarda ve demiryolu hizmetlerinde aksamalar var. Aynı zamanda çok sayıda ev ve iş yerinde de hasar meydana geldi. Günün görüntülerinden biri İspanya'dan gelen, Valencia'dan gelen o görüntüler. Şimdi Çin'e kameralarımızı çevirelim. Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenen insansız robot oyunlarında koşan bir robot hızını alamayıp güvenlik yastığına çarpınca belini kırdı. İşte robot teknolojisine, insansız robot teknolojisine gelinen son noktalardan biri. Robotta bir anda dikkatini kaybetti. O güvenlik duvara çarpınca oradan hızla geri geldi. Arıza meydana geldi ama artık bu kadar da olur diyeceğiz. Hızlı teknolojinin gelişiminin nereye doğru gittiğini görmek bir hayli dikkat çekici. Ve spor dediğimizde Galatasaray'ın son transferiyle başlayalım. Galatasaray'ın Rus ekibi Lokomotiv Moskova'dan transfer ettiği Batrakov İstanbul'a geldi. Sarı kırmızılı taraftarları selamlayan Rus futbolcu transferi hakkında da konuştu.
6: Galatasaray yeni 10 numarasına kavuştu. Sarı kırmızılıların Rus ekibi Lokomotiv Moskova'dan transfer ettiği Alexey Batrakov İstanbul'a geldi. Rusya'nın başkenti Moskova'dan kalkan özel uçakla ailesiyle Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne gelen Batrakov'u sarı kırmızılı kulübün yetkilileri ve taraftarları karşıladı. Kulüp televizyonuna konuşan Batrakov, "Galatasaray'a gelmeyi en başından beri istiyordum. Taraftarlarımız dünyada çok biliniyor. Avrupa'nın en ateşli taraftarları. Bir an önce onlarla buluşmak istiyorum," dedi. Rus futbolcu sarı kırmızılı taraftarları selamladıktan sonra kendisi ve ailesi için tahsis edilen özel araçla havalimanından ayrıldı. Geçen sezon Lokomotiv Moskova formasıyla Rusya Ligi'nde 28 maçta 13 gol atan Batrakov, Galatasaray tarihinin ilk Rus futbolcusu olarak da kayıtlara geçti.
1: Ve gecenin maçlarının özet görüntüleriyle sabah ajansını tamamlayacağız. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi playoff turu ilk maçın

0: Zalgiris'i 3-0 mağlup etti. Trabzonspor'sa UEFA Avrupa Ligi playoff turu ilk maçında sahasında Ferencvaros'a 1-0 mağlup oldu.
1: Şaşırtmış durumda. İlk düdük geliyor. Yarı sahamıza doğru topu vurdular. Başarılar Beşiktaş. Rıdvan Yılmaz. Tam yakın direkt oh var. Rıdvan yaptı ortasını ona doğru. Oh vurdu. Kafayı gol. Anio. Orada bekliyordu Anio. Bugün Vlahovic kulübede dedik ama Beşiktaş'ın bir diğer golcüsü. Oh atıyor golü. Rıdvan kontrolü Güney Koreli döndü geriye Rıdvan'a. Orta şansı olacak. Yeniden Rıdvan. Rıdvan yaptı ortasını. Çok değil orta. Mourinho! Bekten beke. Mourinho!
2: Yani bek etkinliği bu.
1: 2-0. 2-0. Dolmabahçe'de Beşiktaş rüzgarı değil fırtınası var. Zalgiris'e büyük şok var. Bekten beke. Pas opsiyon olarak gelmedi. Orkun yaptı ortasını. Çok etkili orta. Oh vurdu. Karambol sürüyor. Kaleci çıkardı. Orkun çok güzel kesti. Üçüncü gol gelecekti. O da İtan. O da ikinci yarı öncesinde kramponlarını değiştirdi. İlhan şimdi alır almaz topla buluştu orada. Ceza sahasını ilan bıraktı. O da İtan kaleci. Şivet Kauskas. Yani 10 dakikadır biraz maçı da aşan bir heyecan var Dolmabahçe'de. Bir Vlahovic heyecanı var. Az sonra oyuna girecek Sırp golcü Beşiktaş'ta. Rıdvan yaptı ortasını çok iyi noktaya. Oh döner mi şimdi? Vuruş açısı aradı. Oh dönme gayretinde. Çevirdi orada. Oh'un mücadelesi. Baktı kaleye. Trossard çekti. Trossard penaltı. Penaltı. Oh'un gayreti. Oh'un inadı. Beşiktaş penaltıyı kazanıyor.
2: Yani 3, 60 olmadan 3 olması Beşiktaş için mükemmel.
1: Kaptan yine penaltı için topun başında. Ştiler'den işaretti. Bekliyoruz artık 3. gol şansı Beşiktaş için. Geldi kaptan. Orkun geldi. Orkun Kökçü. 3 oluyor. 3 oluyor Orkun Kökçü. Şivet Kauskas köşeyi tahmin etti ama çıkartamıyor topu.
2: Vlahovic için Beşiktaş formasıyla ilk resmi maçı.
1: Beşiktaş'ın süper yıldızı. Merhaba diyor Dolmabahçe. Leandro Trossard. Vlahovic duvar oldu. Sol tarafa doğru pas Rıdvan'a. Koşu gösterdi ona doğru. Vlahovic vurdu. Kafayı son anda Şivet Kauskas. Verdi, aldı, kaleye yokladı Dusan Vlahovic. Şivet Kauskas gole izin vermiyor ama gol geliyorum diyor yine Dolmabahçe'de.
2: Yani Rıdvan'a bağlantı yapar yapmaz koşuyu gösterdi. Rıdvan da gördü zaten ve resmen görerek kesti. Güzel hücumdu.
1: Maç bitti. İstanbul'da Beşiktaş turun kapısını aralıyor. Zalgiris'i 3-0 mağlup ediyor.
3: Haberin radyosu A Haber Radyo.
4: Reklam.
5: Akseslere 450 TL'ye varan çift para petrol ofisinde. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanya katılan Aksesler 16 Ağustos'tan 30 Eylül'e kadar kampanya dahil Akses üyesi petrol ofisi istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacakları 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt veya otogaz harcamalarında 7 Ekim'e kadar anlaşmalı petrol ofisi istasyonlarında akaryakıt veya otogaz alımlarında geçerli 450 TL çift para, SMS'le katılanlarsa 400 TL çift para kazanıyor. Detaylar akses.com.tr ve petrolofisi.com.tr'de.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Sanal Post.
4: Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %5

0: Ve 2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar paytr.com'da. Büyük rahatlık paytr.
1: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics. Altın Yıldız, Altın
2: Yıldız. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
3: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi türkiyesigorta.com.tr'de. Türkiye Sigorta, gücü
4: adında. Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
5: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
6: Sevgili dostlar, ben Altan Ertekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Tarımsal sulama sistemlerinde doğru planlama ve güvenilir çözümler büyük önem taşır. Eğer sen de güneş enerji sistemlerine yatırım yapacaksan, o zaman doğru sistemi kurmak ve daha detaylı bilgi almak için bu konunun uzmanı CV Enerji yetkili bayileriyle çalışabilirsin. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
5: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
4: Bir reklam.
7: Biz Vakıfbank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
4: Bir reklam.
2: A Haber Radyo, 24 saat haber.
8: Reklam. Ooo, her yerden sipariş aldık.
9: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
8: Tabii ya.
9: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
8: Tami.
9: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
10: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
11: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
12: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
13: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
14: Hangi krediye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
15: Aa, anne dedi.
16: Hadi canım, baba dedi.
15: Bez dedi.
16: Akülü araba dedi. Üniversite dedi. Dedi.
17: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz Best'li olabilir. Ama her Best Allianz Best olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla Best'te fark yaratan çocuğumla büyüyen Best Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun besini başlatabilirsiniz.
4: Reklam. A Haber Radyo. Reklam.
7: Biz Vakıf Bankız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı.

0: ortaklığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
1: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
2: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
3: İdefix'ten alışılmadık çekiliş. Yüzlerce hediye 10 bodan kazanma fırsatı İdefix'ten. Televizyonlar, skuterlar, küçük ev aletleri ve yüzlerce hediye sizleri bekliyor. İdefix'ten yapacağınız her 1000 TL ve katları alışverişe 1. Eğer İdefix Premium buysanız üyelik tipinize göre 2 veya 4 kat çekiliş hakkı kazanın. Hemen idefix.com veya İdefix uygulamasına girin. 10 bodun eşsiz hediyelerini kazanma şansı yakalayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
4: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Canlı yayın.
5: Ailenin bir kayıp ihbarı vardı. Kayıp ihbarından sonra zaten ekipler bu kapsamda bütün kardeşleri arıyorlardı. Olası bir durum söz konusu. Çünkü yani kardeşlerin üçünün birden vefat etmesi, diğer kardeşine kayıp olması ve ilerleyen dakikalarda sağ olarak kurtulması. Polis ekipleri şu anda o kardeşin hastanedeki tedavisini bitirdikten sonra vereceği ifadeye bağlı olarak soruşturmayı derinleştirdi.
6: Evet, Kadir'den tekrar bilgileri alacağız sevgili izleyenler. Şu anda bir taraftan o arama kurtarma görüntüleri de ekranlarınıza geliyor Kocaeli'nden. Kadir'in bağlantısında ufak bir problem yaşadık. Kadir'e bağlandığımızda tekrar alacağız. Şu an duyabiliyor mu beni? Tamam, tekrar bakacağız. Üç kardeşin cansız bedeni sahilde bulundu sevgili izleyenler. Dördüncü kardeş de sağ bulundu. Şimdi hastanede tedavisi bittikten sonra o dördüncü kardeşin ifadesi alınacak. Asıl oradan sonra aslında daha da netlik kazanacaktır. Bir cinayet şüphesi mi yoksa boğularak mı hayatlarını kaybettiler, bakacağız. Efendim devam edelim şimdi. Sabah saatlerinde bir deprem haberi geldi. Çankırı'nın Ilgaz ilçesinden saatler 5'i 6 gösterirken 4,2 büyüklüğünde bir deprem yaşandı Çankırı'da, Ilgaz'da. Ayrıntılarını paylaşalım hemen. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre merkez üssü Çankırı'nın Ilgaz ilçesi olan 4,2 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi. Depremin 12,01 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. Deprem sonrası kentte herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı bilgisini de paylaşalım. Ancak sabah saatlerinde hissedilen bir deprem oldu ve bölgede paniğe de sebep olduğunu söyleyelim. Ancak olumsuz bir durum kayda geçmedi. Efendim son günlerde de İstanbul'daki ard arda gelen mikro depremleri konuşuyoruz. Bu da haliyle akıllara acaba sonrasında bir büyük deprem gelebilir mi korkusunu da getirmiş durumda. İstanbul Adalar açıklarında dikkat çeken bir deprem hareketliliği yaşanıyor. Bölgede peş peşe mikro depremler kaydedildi. Peki Adalar Fayı çevresindeki bu hareketlilik ne anlama geliyor? Bu sarsıntılar büyük bir depremin habercisi mi? Araştırdık, bakalım uzmanlar ne diyor.
7: Sakin ol. Orada duralım, orada dur. Bu deprem kümesine bakarak bir büyük depremi söylemek spekülatif bilgi olur.
8: Marmara Denizi'nde dikkat çeken bir hareketlilik var. Salı gününden bu yana Adalar Fayı çevresinde peş peşe meydana gelen sarsıntıların sayısı 170'i aştı.
7: Bu depremlerin öncü olduğunu ancak büyük şok yaşanırsa bunlar öncüymüş diyebiliriz.
8: Sarsıntıların büyüklüğü 3,2'ye kadar çıktı. Önemli bir başka nokta ise depremlerin aynı bölgede yoğunlaşması. Sarsıntılar Adalar Fayı'nın yakınında yaklaşık 7 kilometrelik bir alanda kümelendi.
7: Adalar Fayı'nın boyu 44 kilometre olmasına rağmen bu depremlerin yaşandığı yer 7 kilometrelik bir alanda. Yani bütün fayı ilgilendirmiyor.
8: Peki bu depremler ne mesaj veriyor? Deprem uzmanı Profesör Doktor Şükrü Ersoy'a göre bu hareketlilik Adalar Fayı'nın aktif olduğunu gösteriyor.
7: Görüldüğü gibi

0: Pasif bir fay değil. Yani öyle bir görüş vardı biliyorsunuz. Pasif bir fay değil, aktif bir fay. Canlı olduğunun göstergesi de dünden beri olan depremler bunu açıkça gösteriyor.
1: Ersoy mikro depremden yola çıkarak büyük bir sarsıntı için tarih ya da zaman verilemeyeceğinin de altını çizdi.
0: Buradan yola çıkarak büyük yorumlar yapmak doğru değil. Ama işin sonunda depreme her an hazır olmak gerekiyor.
1: Sosyal medyada yayılan büyük deprem geliyor haberlerine de itibar edilmemesi gerektiğini vurgulayan Ersoy, kentsel dönüşümün hızlandırılmasının da hayati önem taşıdığını vurguladı.
0: Sosyal medyada bilgi kirliliği var. Deniyor ki işte büyük deprem olacak, yarın olacak, bugün olacak, bir saat sonra olacak. Bunlar çok spekülatif bilgiler ve kentsel dönüşüm dediğimiz asrın projesini bir an önce İstanbul gibi kritik bir yerde, hem nüfus hem yapı stokları açısından önemli bir yerde mutlaka yapmak gerekiyor zaten. Bizim kurtuluşumuz o.
2: Sevgili izleyenler, İzmir'de Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız'ın park halindeki makam aracına silahlı saldırı düzenledi. Ekranlarında geliyor şu anda, taşıyoruz o görüntüleri. Şüpheli güvenlik görevlilerince de yakalandı. İzmir'de Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız'ın park halindeki makam aracına ateş açıldı. Alınan bilgiye göre Çiğli Belediyesi Otoparkı'na çalıntı motosikletle giden şüpheli belediye başkanı Onur Emrah Yıldız'ın park halinde bulunan makam aracını hedef aldı. Araca ateş eden şüpheli kaçmaya çalışırken güvenlik görevlileri yakaladı ve polise teslim etti. Şüphelinin çalıntı motosikletle Manisa'dan geldiği, uyuşturucu ticareti yapmak suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu da öğrenildi. Olayla ilgili de soruşturmanın çok yönlü devam ettiği bilgisini sizinle paylaşalım. Evet, devam edelim şimdi ülke gündemiyle. Alihan Kureş suç örgütü soruşturmasında eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizoğlu'nun fethi kabir kararıyla Adli Tıp Kurumu'na gönderilen naaşı yapılan incelemenin ardından yeniden toprağa verildi.
3: Sevgili bakanım, benim bir talebim olacak sizden.
4: Yavaş yavaş, sakin.
5: Alihan Kureş suç örgütü soruşturması derinleşerek sürüyor. Kureş'in dayısı olan eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un 2016 yılındaki şüpheli ölümü de soruşturmaya dahil edildi. Denizolgun'un naaşı fethi kabir kararıyla Karacaahmet Mezarlığı'ndan alınarak Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Mezardan da DNA ve doku örnekleri alındı. Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemenin ardından tekrar Karacaahmet'e götürülen Arif Ahmet Denizolgun'un naaşı dualarla yeniden toprağa verildi. Adli tıpta yapılacak incelemeyle eski bakan Denizolgun'un ölümünün doğal mı yoksa dış etkene mi bağlı olduğu ortaya çıkacak.
2: On yıl önce öldüğünde doğal ölüm olarak raporlanmıştı. Dosya yeniden açıldı. Eski Ulaştırma Bakanı Ahmet Arif Denizoğlu'nun 2016'daki ölüm raporunu veren kişinin baylo kullanıcısı bir FETÖ'cü olduğu tespit edildi. Denizoğlu'nun ölümü devam eden Alihan Kureş soruşturmasıyla birlikte yürütülüyor ve son iddia ise çarpıcı. Tanık ifadelerine göre Alihan Kureş dayımı öldürdüler dedi.
6: Kayıp otopsi videosu, boğazdaki morluklar ve ilk otopsi raporunda imzası bulunan baylo kullanıcısı doktor. Alihan Kureş suç örgütü soruşturmasında Ahmet Arif Denizolgun'un şüpheli ölümüne ilişkin dosya yeni ayrıntılarla sil baştan ele alınıyor. Karacaahmet Mezarlığı'nda fethi kabir işlemi yapılmış, Denizolgun'un mezarından alınan örnekler yeniden incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderilmişti. Şimdi ise dosyanın 10 yıl önceki kayıtları tek tek mercek altında. En çarpıcı ayrıntılardan biri ilk otopsiye ait video kayıtlarıyla ilgili. Savcılık Adli Tıp Kurumu'ndan otopsiye ait fotoğraf ve videoların tamamını istedi. Gönderilen CD'den 145 fotoğraf çıktı. Ancak tek saniyelik bile video kaydı yoktu. Dosyadaki bir başka şüphe ise otopsi raporundaki imzada saklı. Deniz Olgun'un ölümünün doğal beyin kanaması olduğu yönündeki raporda imzası bulunan Doktor Yusuf İslam Duman'ın FETÖ soruşturmasında Baylok kullanıcısı olduğu ve

0: Örgüt içinde zafer kod adını kullandığının tespit edildiği belirtiliyor. Duman'ın daha sonra etkin pişmanlıktan yararlandığı da dosyaya yansıyan bilgiler arasında. Şüpheleri büyüten bir başka ise Deniz Olgun'un boynundaydı. Tutanaklara morarma ve ezilme bulguları yansırken çiftlikteki işçinin 36 saat boyunca Deniz Olgun'dan haber alamamasına rağmen içeri girmediğini söylemesi dosyadaki soru işaretlerini daha da arttırdı. Soruşturmada gözler bir yandan da Deniz Olgun'dan kalan milyonluk mirastaydı. İddiaya göre Alihan Kuriş, dayısı Ahmet Arif Deniz Olgun'un ölümünün ardından %90 hissesi Deniz Olgun'a ait olan gıda şirketindeki miras paylarını kardeşi Hilmi Tuna Kuriş'le birlikte yeniden şekillendirmeye çalıştı. Yasal mirasçı Mehmet Beyazıt Deniz Olgun'un yargıya taşıdığı süreçte üst mahkeme 2016'da yapılan genel kurulu hükümsüz saydı ve şirketin %45 hissesinin Mehmet Beyazıt Deniz Olgun'a devredilmesine hükmetti.
1: Efendim, kamuoyunda kuytulcular olarak bilinen yapılanmaya yönelik soruşturma derinleşiyor. Şimdi bu konuya dair son gelişmeleri öğreneceğiz. A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur ayrıntıları aktaracak olan arkadaşımız. Halil İbrahim Uğur, günaydın, hoş geldin yayına. Hemen detaylar için sözü sana bırakayım.
2: Günaydın, teşekkürler, iyi yayınlar dilerim. Elbette çarşamba günü aslında şafak vakti yapılan operasyonla birlikte Alparslan Kuytul ve Furkan Vakfı Türkiye'nin gündemine oturmuştu ve 32 kişi gözaltına alınmıştı yapılan bu şafak vakti operasyonla birlikte ve aradan 3 gün geçti. Yani gözaltı süreleri sona erdi. Şüpheliler için bugün adliyeye çıkartılması, yani savcılığa ya da nöbetçi mahkeme çıkartılması bekleniyor ve bu noktada da çalışmaların devam ettiğini biliyoruz. Tabii ki sadece Adana'da düzenlenmedi operasyon. Adana merkezli 6 ilde düzenlenmişti ve şehir dışında olan şüpheliler de Adana'ya getirildi. Onların da yine ifadeleri alındı. Alınma süreci şu anda devam ediyor. Ancak günün sonunda artık gözaltı süresi yasal olarak 3 gün olarak sona ermiş olacak. Eğer ek bir süre talep edilmez ise şüphelilerin bugün adliyeye sevk edilmesi ya da ifadeleri alındıktan sonra bırakılması gerekiyor. Bizler de bu noktada haber nöbetimizi devam ettiriyoruz. Bir kulağımız emniyette, bir kulağımız adliyede. Bu noktada da gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Peki neler olmuştu? Onu da hatırlatmakta fayda var. Özellikle 2018 yılında yine benzer şekilde Furkan Vakfı'na, yani Furkan Vakfı tabelası altında yürütülen suçlara ilişkin, suç örgütüne ilişkin operasyon düzenlenmişti. Ve yine Alparslan Kuytul gözaltına alınmıştı. Diğer taraftan da tabii ki geçmiş yıllarda Furkan Vakfı ile ilgili, Alparslan Kuytul ile ilgili skandal olaylarda yine gündeme geldi. Onları da hatırlatmakta fayda var. Özellikle 2018 ile 2020 arasındaki yıllarda özellikle Kurban Bayramı'na özel toplanan kurban etleri, yani fakir ailelere, yoksul ailelere götürülmek üzere toplanan etler vardı. Bağışlanan kurbanlar vardı. İşte onların da etlerinin alındıktan sonra amacına uygun olmayan bir şekilde bir alanda toplandığı, ardından da Kayseri'ye bu kurban etlerinin götürüldüğü ve burada sucuk haline dönüştürüldükten sonra tekrar Adana'ya getirildiği tespit edildi. Yapılan 112'ye yapılan bir ihbarla birlikte işte bu 41 ton sucuk da yine gün yüzüne çıkmıştı ve bu sucuklar da imha edilmişti. Ancak bu bir kısmıydı. Yine satışı yapılan etler de vardı. İşte bu noktada da tabii ki 5 şirketi de yine soruşturma kapsamında kayyum atanmıştı. Bir taraftan mali kontroller, bir taraftan mali incelemeler, bir taraftan da kişilerin vermiş olduğu, şüphelilerin vermiş olduğu ifadeler ilerleyen günlerde soruşturmanın seyrini değiştirebilir. Bizler de ayrıntıları Adana'da sizler için takip etmeye devam ediyoruz diyelim ve sözü tekrar size bırakalım.
1: Teşekkür ediyoruz Halil İbrahim Uğur paylaştığın bilgiler için. Evet, yine gelişmeleri oldukça almaya devam edeceğiz. Bu konuya dair kuytulcular olarak bilinen yapılanmaya yönelik de soruşturmalar derinleşiyor sevgili izleyenler. Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından Türkiye'nin bilim ve teknoloji vizyonuna ilişkin bir paylaşım yaptı değerli izleyenler. Bilim ve teknoloji yolculuğunda yeni ve güçlü bir insan kaynağı hamlesi başlatıyoruz ifadesini kullanan Erdoğan, Türkiye yüzyılının gençlerin gücüyle inşa edileceğinin bir kez daha altını çizdi.
3: Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından Türkiye Stratejik Teknoloji İnsan Kaynağı Programı

0: Türkiye Yüzyılının gençlerin gücüyle inşa edileceğinin de altını çizdi.
1: Türkiye Yüzyılını bilimin, teknolojinin ve gençlerimizin gücüyle inşa edeceğiz. Geleceğin teknolojilerini geliştiren, üreten ve dünyaya sunan güçlü, müreffeh ve tam bağımsız bir Türkiye için çalışmayı sürdüreceğiz.
2: Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Balıkesir Kadın Kolları Başkanlığı'nın kadın buluşmasına katılanlara telefonla seslendi. Erdoğan, Balıkesir'den geleceğe yönelik yeni sinyaller bekliyorum dedi. Başkan hangi mesajları verdi Başkan Erdoğan? Gelin bakalım hemen.
3: Balıkesir'den ben tabii geleceğe yönelik yeni sinyaller bekliyorum.
4: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Balıkesir Kadın Kolları'nın düzenlediği kadın buluşmasına katılanlara telefonla seslendi. Erdoğan konuşmasında vefat eden eski AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Azize Sibel Gönül'ü de unutmadı.
3: Ebediyete uğurladığımız kardeşimiz Azize Sibel Gönül'e de hep birlikte birer Fatiha okuyalım diyorum. Tabii kadın kollarında hizmetleri olan Azize Sibel Gönül kardeşimizi inşallah Rabbim bizleri
4: AK Parti Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan da birlikte üretip birlikte büyüdüklerini ve birlikte Türkiye'yi geleceğe taşıdıklarını söyledi.
5: Hani hep diyoruz ya, kapı kapı geziyoruz, kapı kapı gezeceğiz, gönüllere gireceğiz, tek tek mücadele edeceğiz gerekirse, halkımıza tek tek anlatacağız bütün bu yaptıklarımızı. Öyle Hulusi Kalp ile o kapıları çaldınız ki hamdolsun AK Partimiz 25 yıldır kesintisiz iktidarda.
2: Değerli izleyenler, Antalya'daki yolsuzluk soruşturmasında tutuklu bulunan eski Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böceğin Ekrem İmamoğlu ile ilgili 15 milyon euroluk adaylık iddiasında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma dosyasına giren daraltılmış baz raporu, Böceğin görüştüklerini söylediği tarih ve saatlerde iki ismin telefonlarının aynı bölgelerden sinyal verdiğini teyit etti.
1: Tarih ve konum örtüştü. Muhittin Böcek ve Ekrem İmamoğlu arasındaki 15 milyon euroluk adaylık görüşmesi baz raporuyla teyit edildi. Antalya'da yolsuzluk soruşturması kapsamında görevden uzaklaştırılan ve tutuklu bulunan Muhittin Böcek 16 Ağustos'ta ek ifade verdi. Böcek ifadesinde 30 Kasım 2023'te İstanbul Beşiktaş'taki bir otelde Ekrem İmamoğlu ile görüştüğünü söyledi. Ve bu görüşmede İmamoğlu'nun kendisinden aday gösterilmesi için yaklaşık 15 milyon euro maddi destek istediğini belirtti. Böcek'in ifadesinde anlattığı görüşmenin tarih ve saatleri HTS ve daraltılmış baz kayıtlarıyla karşılaştırıldı. Daraltılmış baz raporuna göre Böcek'in telefonu saat 12.10'da Beşiktaş'a girdi. İmamoğlu'nun telefonu ise 14.55 sıralarında aynı ilçeye geldi. Saat 15 ila 16 arasında iki telefonunda otelin bulunduğu Barbaros Caddesi'ndeki aynı baz bölgesinden sinyal verdiği rapora yansıdı. Böcek'in ifadesindeki ikinci kritik tarih ise 17 Aralık 2023. Böcek 5 milyon euroluk ödemenin kapalı çarşı üzerinden havala sistemiyle gönderildiğini ileri sürdü. Ardından İmamoğlu ile Şişli'deki yüksek katlı bir plazada görüştüğünü, içinde 100 lira ve bir not bulunan zarfı kendisine teslim ettiğini beyan etti. Böcek'in bu ifadesi de baz kayıtlarıyla örtüştü. Rapora göre Muhittin Böcek saat 16.27'de Şişli'ye geldi. Ekrem İmamoğlu da oradaydı. İmamoğlu'nun saat 12.10'dan itibaren Şişli'de bulunduğu tespit edildi. 16.30 ila 17.30 saatleri arasında iki ismin telefonunun plazanın bulunduğu baz hücresinde aynı

0: Zaman diliminde sinyal verdiği dosyaya girdi. Böylece teknik kayıtlar, Böcek'in ifadesinde belirttiği görüşme tarihleri ve konumları doğruladı.
1: İç siyasetle devam edelim. CHP Yüksek Disiplin Kurulu toplantısında 81 dosya görüşüldü. O dosyalar arasında kesin ihraç istemiyle tedbirli olarak disipline sevk edilen ancak bu süreçte yeni partiyi kuran milletvekilleri de vardı. Bu milletvekillerinin hukuki durumlarının netleşmesi için komisyon kuruldu. Ayrıntılar haberimizde şimdi.
2: Bizim kitabımızda arınma vardır, arınma. Ama bu arınma tasfiye değil, yeniden bir doğuştur.
3: 81 dosya görüşüldü. Üyelikleri askıdayken yeni partiye katılan 9 milletvekili için komisyon kuruldu. CHP Disiplin Kurulu toplandı. Yaklaşık 3 saat süren toplantıda 81 dosya görüşüldü. O dosyalar arasında daha önce kesin ihraç istemiyle tedbirli bir şekilde Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilen ancak yakın zamanda CHP'den istifa edip yeni partiye katılan 9 milletvekili de yer aldı.
2: Sizin o her fırsatta diline doladığınız baba ocağında rüşvet olur mu?
3: Aralarında Umut Akdoğan, Veli Ağbaba ve Turan Taşkın Özel'in de olduğu 9 milletvekilinden bazıları istifa dilekçelerini genel merkeze göndermedi. Bu durumun görüşülmesi için muhakkik heyeti belirlenirken bu kişiler hakkında kararın bir sonraki toplantıda verilmesi kararlaştırıldı.
2: Rüşvetçiler ve hırsızlardan arınacağız. Kemal Kılıçdaroğlu hayatta olduğu müddetçe, bu can bu bedende kaldığı müddetçe sizde asla ve asla geçit vermeyeceğiz.
3: Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan hakkında sevk dosyasının henüz YDK'ya ulaşmadığı, bu nedenle MYK kararının görüşülmediği belirtildi. Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer hakkındaki dosyada ise incelemenin tamamlanabilmesi amacıyla erteleme kararı verildi. CHP YDK'nın bir sonraki toplantısı 18 Eylül'de yapılacak.
1: Ve ajans bugün de dünya gündemine bakacağız şimdi. İran savaşı sebebiyle yaklaşık 9 aydır Orta Doğu'da görev yapan Amerikan uçak gemisi USS Abraham Lincoln güvertedeki insani durumun giderek kötüleştiği iddiaları üzerine geri çağrılmıştı hatırlarsanız. Amerika Birleşik Devletleri ordusu 250 gündür limana yanaşmayan geminin yerini alması için bölgeye sevk edilen uçak gemisi USS George Washington'ı Basra Körfezi'nin ulaştığına söyledi.
3: Tükenmeyi yüz tutan temel ihtiyaç malzemeleri, tesisat sorunları, ruh sağlığı günden güne bozulan askerler. İran savaşı nedeniyle yaklaşık 9 aydır Orta Doğu'da görev yapan Amerikan uçak gemisi USS Abraham Lincoln, güvertedeki şartların çok kötüleştiği iddialarıyla gündemdeydi. ABD yönetiminden üst düzey isimler bu durumu reddetse de, Başkan Trump 14 Ağustos'ta geminin bir başka uçak gemisiyle değiştirileceğini duyurmuştu.
4: Gemideki durum tamamen yanlış aktarılıyor. Her geminin, her mürettebatın, her kaptanın her an onlara sağlayabileceğimiz her şeye sahip olduğundan emin oluyoruz.
3: ABD ordusu yaşanan kriz sonrası Basra Körfezi'ne sevk edilen USS George Washington'ın USS Abraham Lincoln'un yerini almak üzere Basra Körfezi'ne ulaştığını açıkladı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM'dan yapılan paylaşımda George Washington uçak gemisi saldırı grubu planlanan görevi kapsamında Orta Doğu'daki faaliyetlerine başladığı ifadesine yer verildi. Ayrıca uçak gemisinin Basra Körfezi'nden geçtiği esnada çekilen bir fotoğrafı da paylaşıldı. USS Abraham Lincoln uçak gemisinin durumuna ilişkinse henüz açıklama yapılmadı. ABD'li senatör Richard Blumenthal, geçen Kasım ayında göreve başlayan USS Abraham Lincoln'un yaklaşık 250 gün boyunca limana uğramadan görev yaptığını ve bunun bir rekor olduğunu belirtmişti. Konuya ilişkin ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'e mektup gönderen Blumenthal, uçak gemisindeki şartların hızla kötüleştiğini iddia etmişti. ABD'li senatör mektubunda temel ihtiyaç malzemelerinde eksiklik, su kirliliği, tesisat sorunları, kötüleşen ruh sağlığı ve güverte güvenliğine ilişkin endişeler gibi aksaklıklara vurgu yapmıştı.
4: USS Abraham Lincoln'daki denizcilerin maruz bırakıldığı duruma öfkelendiğimiz kadar ABD liderliğinin bu konudaki yetersizliğine de tepki göstermeliyiz.
1: Ve Ve işgalci İsrail Batı Şeria işgalini duvarlar ve yıkımlarla daha da genişletiyordu sevgili izleyenler. El Avar bölgesinde görülen 22 kilometrelik duvar 50 bin dönümlük tarım arazi.

0: kenti ve su şebekesini izole etmiş durumda. 300'den fazla Filistinli açlık ve susuzluk riskiyle sürgüne zorlanırken ağlar ve su kuyuları da yerle bir edildi. İşgale tepki gösteren bir grup İsrail aktivist ise Cumhurbaşkanı Herzog'un konutu önünde protesto gösterisi düzenledi.
1: Katil Netanyahu hükümeti Gazze'de soykırıma devam ederken Batı Şeria ve Kudüs'te de işgali sürdürüyor. Son olarak geçim kaynaklarına el konuldu. Su kuyuları ve bazı evler yıkıldı. İsrail'in Batı Şeria'yı Yahudileştirme hamleleri sürgün ve şiddeti giderek artırıyor. El Avar bölgesinde Filistinlilere saldıran işgal güçleri ana su kaynaklarını ele geçirerek 47 ailenin suya erişimini kesti. İsrail ordusu destekli istilacılar bölgedeki tarım arazilerinin çevresini duvarlarla kapatıyor. Yaklaşık 22 kilometre uzunluğundaki duvar meyve bahçeleri, tarım arazileri ve su şebekelerinin yer aldığı 50 bin dönümlük alanı ablukaya alıyor. Bu abluka bölgedeki 300'den fazla Filistinliyi açlık ve susuzlukla baş başa bırakarak göçe zorluyor.
2: Uluslararası basın buradan ayrıldığında bize ne olacak? Hele de herkes buradayken Yahudi yerleşimciler aşağı inip bize saldırıp taciz edebiliyorsa. Bu olay daha dün yaşandı. Uluslararası basın oradaydı. Yine de o işgalci buradan gitmemi söyleyebildi. Bu çok üzücü bir durum.
1: Batı Şeria'nın Kusra beldesinde ise İsrail birlikleri ve Yahudi yerleşimciler Filistinlilere ait 3 evi günlerdir kuşatma altında tutuyor. Evlerini terk etmeye zorlanan aileler mülk edinme hakkını kaybetme korkusu yaşıyor. Batı Şeria'nın güneyindeki Mesafir Yatta bölgesinde ise konutlar, ağıllar ve su kuyuları yerle bir edildi. İşgale tepki gösteren bir grup İsrailli aktivist ise Batı Şeria'daki saldırıları protesto etti. İsrail Cumhurbaşkanı Yitzhak Herzog'un konutu önünde toplanan aktivistler, Filistinlilere yönelik saldırıların durdurulmasını isteyerek hükümet karşıtı sloganlar attı.
0: Sevgili izleyenler, Güney Amerika'da da depremleri konuşuyoruz. Sismik hareketlilikte devam ediyor. Venezuela ve Kolombiya'nın ardından bu kez de Peru'da 6,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Amerika Birleşik Devletleri Jeolojik Araştırmalar Kurumu depremi acil koduyla duyurdu. Depremin merkez üssü Peru'nun Ayacucho bölgesindeki Apauchacho'nun 38 kilometre kuzeybatısında meydana geldi. Yerin 66 kilometre derinliğinde meydana gelen dev sarsıntı Güney Peru'yu adeta beşik gibi salladı. Görüntüler de oldukça çarpıcı sevgili izleyenler. Milyonlarca insan sokaklara döküldü. Çok sayıda yerleşim yerinde evler ve kamu binalarında ağır hasar oluştu.
3: Terremoto.
0: Efendim, Amerika Birleşik Devletleri'nin Pensilvanya eyaletinde küçük uçak polis helikopterine çarptı. Kazada uçağın pilotu hayatını kaybetti. İki polis de yaralandı.
4: İnişe geçen Cessna 150 tipi uçak eğitim uçuşu yapan polis helikopterine çarptı.
5: Kazanın çok şiddetli olduğunu söylediğimde bunu gerçekten kastediyorum. Uçak çok sayıda parçaya ayrılmış durumda.
4: Olayın adresi ABD'nin Pensilvanya eyaleti. Carlisle Havalimanı'nda polis helikopteri rutin eğitim yapıyordu. Cessna 150 ise piste iniş için yaklaştığı sırada aniden sağa yöneldi. Uçak yere yakın konumda bulunan Bell 407 tipi polis helikopterine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle uçak parçalara ayrıldı, helikopter ise yan yattı. Kazada Cessna 150'nin pilotu hayatını kaybetti. Yetkililer uçaktaki tek kişinin 57 yaşındaki Paul Sokolski olduğunu açıkladı.
6: Neyse ki her ikisi de yalnızca hafif yaralanmalarla atlattı ve durumları stabil.
4: Kaza anındaki uçuş rotaları, pilot kule iletişimleri ve uçakların kazadan önceki hareketleri inceleme altına alındı. Ekipler şimdi uçağın neden pistten saparak helikopterin istikametine yöneldiğini araştırıyor.
0: Ve yurda dönelim şimdi. Yurt genelinde etkisini sürdüren sıcak hava dalgası ile ilgili peş peşe uyarılar geliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiğini belirten uzmanlar özellikle kronik rahatsızlığı olanların, yaşlıların ve çocukların

0: Günün en sıcak saatlerinde dışarı çıkmamaları konusunda dikkatli olmalarını istedi. Öte yandan rüzgarın dozu da yükseliyor. Marmara bölgesiyle Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuvvetli rüzgar bekleniyor. Daha fazla ayrıntı için haberimize bakalım.
1: Önümüzdeki günlerde İstanbul'da 3 gün boyunca yağış beklentimiz yok.
2: Kavurucu sıcaklar yolda. Uzmanlar mevsim normallerinin üstünde seyreden sıcaklıklara karşı vatandaşı uyardı.
1: Özellikle 12 ile 4 saatler arasında dışarıya çıkma konusunda özellikle yaşlılarda ve çocuklarda dikkatli olmanı istiyoruz efendim.
2: Ordu ve Giresun'un iç kesimlerinde, hafta sonunda ise Trabzon ve Rize çevrelerinde aralıklı yağış bekleniyor.
1: Cuma günü için yalnızca Ordu ve Giresun'un iç kesimlerinde aralıklı yağış beklentimiz var. Cumartesi günü için Burdur ve Denizli'nin güney kesimlerinde yağışlar var. Yine hafta sonunda da Trabzon ve Rize çevrelerinde aralıklı yağış bekliyoruz ama diğer bölgelerimiz genellikle az bulutlu, açık bir hava yaşayacak.
2: Marmara'da ve Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuzeyli yönlerde kuvvetli rüzgar bekleniyor.
1: Hava sıcaklığı olarak da geçtiğimiz günlerde mevsim normalleri civarında hava sıcakları yaşamıştık. Önümüzdeki günlerde ise özellikle kuzey kesimlerde 1 ila 3 derece, güney bölgelerimizde ise 3 ila 4 derece mevsim normallerinin üzerinde hava sıcakları yaşayacağız efendim. Kuvvetli bir yağış olayımız yok, ekstrem bir durumumuz yok.
2: İstanbul'da ise 3 gün boyunca yağış beklenmiyor. Az bulutlu, açık bir hava hakim olacak.
1: Önümüzdeki günlerde İstanbul'da 3 gün boyunca yağış beklentimiz yok. Sıcaklıklarda gece 21 ila 22 derece civarında, gündüz sıcaklıkları ise 30 ila 31 derece civarında olacak. Az bulutlu, açık bir hava hakim olacak. Yine başkent Ankara'da benzer şekilde az bulutlu ve açık bir hava hakim. İzmir'de de az bulutlu ve açık bir hava olacak.
0: Evet sevgili izleyenler, haftanın son günündeyiz. Piyasalara özellikle de altına bakacağız. Altın ve para piyasaları uzmanı Zafer Ergezen uzaktan bağlantıda konuğumuz. Sayın Ergezen, hoş geldiniz yayınımıza. Günaydın.
3: Günaydın, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok sağ olun, teşekkürler. Şimdi altında rally devam ederken bugün 21 Ağustos 2026'da özellikle gram altın fiyatı 4 ay sonra ilk defa 7000 TL'yi aşmış durumda. Şu anda da 7034 seviyesinde olduğunu görüyoruz. Öncelikle bunun nedenini bir konuşalım. 7000'in bir psikolojik seviye, bir eşik olduğunu hep söylerdik. Bundan sonrasını da merak ediyoruz. Kalıcı mı yoksa bir direnç var mı sonrası için? Sözü size bırakayım hemen.
3: Tamamdır. Öncelikle neden bu yükselişin olduğunda başlayalım. Özellikle son dönemde faiz arttırım, enflasyon endişeleri, savaşla beraber petrol fiyatlarının yükselmesi, enflasyon endişeleri beraberinde de faizlerin yükselmesine yol açtı. Özellikle tahvil faizleri yükselmişti. Bu da altın fiyatlarını baskılıyordu. Merkez bankaların faiz artırım ihtimalleri vardı. Son gelen verilere baktığımız zaman bu verilerde aslında korkulduğu kadar kötü olmadığı piyasanın anlaşıldı. Merkez bankaların faiz artırma ihtimallerinin azaldığını gördük. Bu da altın tarafında bir miktar alımı getirmişti ama en etkili yükselişin sebebi aslında bu hafta geldi. ABD Hazine Bakanlığı uzun vadeli tahvil alımları yapma kararı aldı. Yani piyasaya bir miktar müdahale etti. Buradaki alımların miktarını arttırdı. Bu da piyasadaki iyimserliği arttırdı ve faizlerin geri geleceği beklentisiyle birlikte ons altında çok güçlü bir yükseliş gördük. Bu hafta içerisinde ki bu beklentileri de değiştirdiği için bunun devam etmesi de beklenir. Hem ons altın tarafında hem de gram altın tarafında önemli eşiklerin aşıldığını düşünüyorum. Bundan sonraki devam edecek mi sorusuna bakacak olursak da şu anki görüntü bir miktar devam etmekte zorlanabileceği. Çünkü hala petrol fiyatları yüksek. Bu petrol fiyatlarının yüksek olması hala piyasayı ve altın fiyatlarını bir miktar baskılıyor. Eğer savaşta bir kalıcı anlaşma olursa ve petrol fiyatlarında düşüşü görürsek o zaman altındaki yükselişin çok daha güçlü olduğunu görebiliriz. Şimdilik bir toparlanma hareketi yaşandı. İyimserlik var. Ama bu iyimserliğin devam etmesi bir miktar da petrol fiyatlarına bağlı diyebiliriz.
0: Evet, şimdi bu seviyenin aşılmasıyla birlikte kısa ve orta vadede özellikle yatırımcı için de ben izleyenlerimizin için de sormak istiyorum. Gram altın için hangi direnç ve zirve hedefleri öngörülüyor?
3: O zaman 7000 TL üzerinde kaldığı sürece hedefimiz 7500 ile 7800 TL arası diyebiliriz. Oraya gitmek konusunda bir, eğer 7000 TL üzerinde kalabilirse ben bir sorun oluşacağını görmüyorum. Özellikle savaş sonunda veya petrol fiyatlarında bir geri çekilmeyi görürsek bu seviyelerin çok rahat görülebileceğini düşünüyorum.

0: Geri çekilmelerde artık 6600 seviyesiyle 6700 seviyesi bir bant olmuş durumda, bir destek seviyesi olmuş durumda. Geri çekilmelerde de ilk etapta bu seviyeleri göreceğiz. Artık ben bundan sonra ise 6000 TL seviyelerinin altının bir daha görüleceğini, hatta o seviyelerin bile görünme ihtimalinin bir miktar zor olduğunu düşünüyorum.
1: Evet, petrolü de konuşalım. Petrolde de şu anda ciddi bir yükseliş var. Şu anda hatta arkadaşlarım paylaştı. Bugün için ufak bir düşüş görüyoruz. Brent petrol şu anda 93 doların üstünde seyrediyor. Hem şöyle bir genel piyasa analizi yapıp petrolün gidişatını da değerlendirirseniz çok sevinirim.
0: Aslında dediğim gibi petrolle altın da ters korelasyondu. Savaş başladığı zaman petrol fiyatları yükseldi, altın düştü. Şimdi altın yükseliyor, petrol de yükseliyor son günlerde. İkisi beraber hareket ediyor. Petrol tarafına bakacak olursak savaş tabii ki. Burada Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerin kısıtlanıyor olması maalesef petrol piyasasını baskılayan bir unsur. Fiyatların yüksek kalmasına yol açıyor. Burada Hürmüz Boğazı'ndan geçişler tamamen açılmadan petrol fiyatlarında düşüşü görmemiz çok olası görünmüyor. Ama bir kalıcı anlaşma da olursa ben yeniden 70 dolar seviyelerine doğru petrol fiyatının gerilemesini beklerim. Aslında ki öyle bir şey olursa da zaten hem altın piyasası için hem de Türk ekonomisi için oldukça pozitif olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü zaten Türkiye enerji ithalatçısı bir ülke. Birçok enflasyonu etkiliyor. Sadece Türkiye değil tabii, bütün dünyayı da enflasyonu etkileyen bir unsur. Bu bütün piyasalara olumlu yansır ama özellikle altın tarafında da oldukça olumlu yansıyacağını düşünüyorum. Fakat şu anki görüntü bir miktar daha İran'ın Kasım seçimlerine kadar ABD'de zorlayacağı, anlaşma tarafında bir miktar zorladığı ABD'yi. ABD'nin ise anlaşma masasında bir türlü kalıcı anlaşmaya varamadığını gösteriyor. Çeşitli çözümler deneniyor. Şu anda burada kısa vadede bir kalıcı anlaşma olabilir mi? Çok mümkün değil. En azından iki tarafta bir miktar birbirini zorlar nitelikte gözükmekte. O yüzden de petrol fiyatları burada kalmaya devam edecek gibi gözüküyor bir süre daha. Onu da hep beraber göreceğiz. Ama şunun altını çizeyim. 83-85 dolar bandın üzerinde kaldığı sürece Brent petrol tüm küresel ekonomiler için enflasyon endişelerinin artması demek, enflasyon baskısının artması demek. Maalesef bu ortalamaların üzerinde olduğu için önümüzdeki dönem içinde piyasalarda baskı olacaktır bir süre.
1: Evet, Zafer Bey, şimdi altın için hep biz yıllardır güvenli liman gözüyle bakıyoruz. Ancak bu yaşanan Orta Doğu'daki gerilimler, savaşlar, jeopolitik riskler bir yerden sonra bizi şaşırttı. Özellikle biz 2026 yılını çok altında öngörülemez ve daha öncesinde yaşamadığımız şekilde verilerle yaşadık. Yani şu anda da tekrar bir yükselişe geçti. Altın için hala güvenli liman umudu devam ediyor mu?
0: Altın her zaman için güvenli limandır. Yani sadece bu sene için söylemeyeyim, 10 yıl, 100 yıl, 1000 yıl altın her zaman güvenli liman olmuştur. Çünkü bir değer enstrümanıdır. Değer enstrümanı olarak kaldığı sürece de güvenli liman olmaya devam edecek. Bu yaşadığımız durum çok farklı bir durumdu. Neden peki? Hemen onu da anlatayım. Bir savaş çıktığı için ve tüm dünyayı etkileyecek bir savaş olduğu için, bu etkilemesinin nedeni de aslında petrol fiyatlarından dolayı olduğu için riskler çok yüksekte ekonomiler için. O yüzden de bütün yatırımcılar neredeyse kredili işlemlerin hepsini kapama yoluna gittiler. Ve borçluları mümkün olduğunca azaltma yoluna gittiler. Bu ne demekti? Kredilerin geri ödenmesi anlamına gelmekteydi. Bunun için de ağırlıklı olarak rezerv para birimi dolar olduğu için yatırımcılarda dolara geçiş olarak gözüktü. O yüzden zaten dolar endeksinin yükseldiğini gördük. Tabii nakit ihtiyacı olunca burada krediler geri kapanacağı için ne oldu? Piyasadan para çekildi. Yeri geldiği zaman altınlarda da satışın olduğunu gördük. Bu da dolayısıyla altın tarafında risk, artan risklere ve güvenli liman ihtiyacına rağmen burada altın fiyatının düştüğünü gördük. Çünkü güvenli liman nakit olmuştu. Elde nakde geçme isteği oluşmuştu. Bunun etkilerini gördük. Şimdi yavaş yavaş enflasyon etkili, savaş sonlanırsa, risk biterse, enflasyon endişeleri bir taraftan güvenli liman, o zaman altın tarafında yeniden toparlanmaya başladığını göreceğiz ki bu dönem içerisinde tahvil faizler çok ciddi yükselmişti. Bunun yanı sıra dolar endeksi de buna mukabil yükselmişti. Burada da altınla dolar endeksi arasında tam ters korelasyon vardı. Şimdi bu düzeliyor.
1: Çok sağ olun. Teşekkür ediyoruz. Paylaştığınız bilgiler için altın ve para piyasaları uzmanı Zafer Ergezen konuğumuzdu. Piyasalardaki özellikle altındaki son durumu değerlendirdik. Teşekkür ediyoruz kendisine. Efendim geçtiğimiz dakikalar itibariyle ekranlarınızda bir son dakika görüyorsunuz. Ömer Çelik'in X hesabı üzerinden yaptığı önemli açıklamalar var. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından bir açıklamada bulundu sevgili izleyenler. Türkiye'yi hedef alan Netanyahu'ya dair sert sözleri vardı Ömer Çelik'in. Hemen Şener Çetin'in olduğu noktaya dönelim. Şener günaydın, hoş geldin yayına. Oldukça önemli bir açıklama. Ayrıntılar için hemen sözü sana bırakayım.
2: Evet, İsrail katliam yapıyor. İsrail insanlığı hedef alıyor. O soykırımcı politikası da bitmiyor. Ne yazık ki bu anlamda zaman zaman Türkiye'nin de Gazze'nin özellikle yanında olduğu noktada İsrail'in Türkiye'ye yönelik de bir gerilimi söz konusuydu. Geride bıraktığımız günkü Ankara'dan da büyük tepkiler gelmişti. Özellikle Netanyahu'ya yönelik Türkiye'ye hedef alan açıklamalarına ilişkin. Tabii bir yandan Gazze şeridinde yaşanan o soykırım artık Batı Şeria noktasına da çevrilmiş durumda ki buraya da Gazze'leştirmeye dönük bir saldırı söz konusu. Bu anlamda AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten de açıklama geldi. O açıklamanın detaylarını da hemen sizlerle paylaşalım. Netanyahu şebekesinin Batı Şeria'yı Gazze'leştirmeye dönük soykırım politikası devam ediyor dedi Ömer Çelik. İsrail'in yasa dışı yerleşim yerlerini genişleterek Filistinlileri vatansızlaştırmaya dönük saldırganlığı mekansal soykırım ifadesini kullandı. Yerleşim ve yerleşimci kavramları yanlıştır. Bu işgalcilik, hırsızlık ve soykırımcı şiddettir. İsrail'in Batı Şeria'da yürürlüğe koymaya çalıştığı E1 planı soykırımcı şiddetin yeni ve tehlikeli bir aşamasıdır dedi. İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın bir bölgesinde daha yeni işgalci yerleşimci konut inşaatı için ihale açma planını şiddetle kınıyoruz ifadelerini kullandı AK Parti sözcüsü. Bu saldırganlık Batı Şeria'yı fiilen ikiye bölmeyi ve Doğu Kudüs'ü izole etmeye hedeflemektedir. Bu da iki devletli çözüm perspektifini yok etme amacı taşımaktadır. Cumhurbaşkanımız yıllardır Birleşmiş Milletler başta olmak üzere pek çok zeminde İsrail'in sınırları neresidir diye sorarak bu işgalciliğe tüm dünyanın dikkatini çekmektedir şeklinde hatırlattı bu sözlerle. İsrail uluslararası toplumun tüm kurallarını çiğnemektedir. İsrail'in adımları sadece Gazze ve Batı Şeria'yı değil tüm insanlığı ve kuralları hedef almaktadır. Adına yerleşim ve yerleşimci denilen işgalcilik, hırsızlık ve soykırımcılığa herkes karşı çıkmalıdır. Buna karşı tüm ülkeler ortak ve somut adımlar atmalıdır şeklinde o çağrısını da yenilemiş oldu. Ankara'dan gelen açıklamalar bu yönde. Tekrar hatırlatalım, İsrail'in Batı Şeria'da yürürlüğe koymaya çalıştığı E1 planı soykırımcı şiddetin yeni ve tehlikeli bir aşaması diyerek aslında tüm ülkeleri ortak somut adım atmaya davet etti Ömer Çelik. Bu anlamda Ankara'dan da İsrail'e dönük, İsrail'in soykırımcı yaptırımlarına dönük o tepkiler de gelmeye devam ediyor. Yeni gelişmeler oldukça da aktarmayı sürdüreceğiz.
1: Şener Çetin, teşekkür ediyoruz paylaştığın bilgiler için. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından yaptı efendim bu açıklamayı. Türkiye'yi hedef alan İsrail Başbakanı Netanyahu'ya yönelik önemli açıklamaları ve sert sözleri vardı Ömer Çelik'in. Biz de paylaştık sizinle. Netanyahu şebekesinin Batı Şeria'ya Gazze'leştirmeye dönük soykırım politikasının da devam ettiği bilgisini paylaştım. Evet sevgili izleyenler, devam edelim. Şimdi yine dünyadan gelişmelere bakacağız. İngiliz basını kraliyet ailesine ilişkin dikkat çeken bir iddiayı gündeme taşıdı. Habere göre Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan Prens Harry ve Meghan Markle'ın bu ay sonunda çocuklarıyla İngiltere'ye döneceğini yazdı. Çiftin Londra dışında kraliyet ailesine ait olmayan özel bir konutta yaşayacağı belirtildi. Bakalım ayrıntılara.
3: Kriz eşliğinde ülkeyi terk ettiler. 6 yıl sonra yeniden dönmeye karar verdiler. 2020 yılının başında İngiltere'yi sarsan olay yeniden gündemdi. İngiliz basını kraliyet ailesine ilişkin dikkat çeken bir iddiayı gündeme taşıdı. Haberde kraliyet ailesindeki görevlerini bırakan Prens Harry ve eşi Meghan Markle'ın İngiltere'ye dönecekleri öne sürüldü. İngiliz basınına göre Prens Harry ve eşi Markle, Londra dışında kraliyet ailesine ait olmayan özel bir konutta yaşamayı

0: planlıyor. Çiftin çocukları Prens Archie ile Prenses Lilibet'in de Eylül ayında İngiltere'de bir okula başlayacağı belirtildi. İngiltere tahtının varisi Galler Prensi William'la eşi Galler Prensesi Kate Middleton'da çiftin dönüş planı hakkında bilgilendirildi. Prens Harry ve eşinin geçen ay çocuklarıyla birlikte Kral Charles'ı İngiltere'de ziyaret ettikleri, ancak taşınma planının o görüşmede ele alınmadığı kaydedildi. İngilizlerdense geri dönüş planına farklı tepkiler var.
1: Bu durumdan pek de memnun değilim çünkü onlar ülkeyi defalarca kötülediler. Ailelerini ihanet ettiler. Kralına, yani babasına ihanet etti. Amerika'ya gittiler ve şimdi de sıkıldıkları için geri dönmek istiyorlar.
2: Umarım bu onların çift olarak hayatlarında iyi gelişmeler anlamına gelir. Bence bu harika.
0: Prens Harry ve Meghan Markle 2020 yılının başında kraliyet ailesinden ayrılıp ABD'ye taşınmışlardı. Çektiği televizyon programlarında ve yazdığı kitabında kraliyet ailesini ırkçı ve çekilmez olmakla suçlayan Prens Harry, özellikle babası ve kardeşiyle ilişkisinde tepki çeken bilgiler vermişti.
3: Efendim, bir son dakika gelişmesi daha paylaşacağız sizinle. Adalet Bakanı Akın Gürlek X hesabı üzerinden İstanbul ve İzmir'de gerçekleştirilen operasyonlara dair açıklamalarda bulundu. Detayları hemen sizinle paylaşalım. Şehirlerimizin huzurunu bozan, vatandaşlarımızın ve ülkemizi ziyaret eden misafirlerimizin güvenliğini tehdit eden, şiddeti ve suçu kazanç kapısına dönüştüren organize yapılara karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz diyerek başladı. İstanbul ve İzmir'de bugün gerçekleştirilen iki önemli operasyon bu mücadelenin kararlılıktaki somut göstergesidir dedi. Detaylarına bakalım hemen. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğümüzde yürütülen soruşturmada çoğunluğu yabancı uyruklu 32 şüphelinin turistik bölgelerindeki tramvay, durak ve yaya geçitlerinde gruplar halinde hareket ederek özellikle yabancı turistleri sıkıştırma ve perdeleme yöntemiyle hedef aldığı organize hırsızlık yapılanması çözülmüş dedi. Örgütün 25 ayrı hırsızlık eylemi tespit edilmiş. Günde yaklaşık 10 eylem gerçekleştirerek 400 bin TL civarında suç geliri elde ettiği tespit edilmiş. Ve İstanbul'da 35 ayrı adrese eş zamanlı bir operasyon gerçekleştirildiğini yazıyor Akın Gürlek. Aynı zamanda İzmir'deki operasyona dair ayrıntılar da var. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde İzmir İl Emniyet Müdürlüğümüzde yürütülen diğer soruşturmadaysa Forza ve Yalı taraftar grupları içerisinde faaliyet gösteren iki organize suç yapılanması deşifre edilmiş. 19 Eylül 2025'te Emircan Övüç'ün ateşli silahla öldürülmesinin ardından derinleştirilen soruşturmada iki grup arasında yaklaşık 8 ay içerisinde 8 ayrı şiddet eylemi meydana geldiği de tespit edilmiş. Toplam 59 örgüt mensubunun tespit edildiği soruşturmada 27 kişinin cezaevinde bulunduğu belirlenmiş. 32 aktif şüpheliye yönelik İzmir merkezi 4 ilde 39 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda da 28 şüpheli yakalanmış. Örgüt yöneticileri de gözaltına alınmış sevgili izleyenler. Firari 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik de çalışmaların devam ettiğini yine belirtiyor Adalet Bakanı Akın Gürlek sevgili izleyenler. Detaylar bu şekildeydi. İzmir ve İstanbul merkezli operasyonların ayrıntısını paylaştık biz de Adalet Bakanı Akın Gürlek'in paylaştığı açıklamayla birlikte. Sevgili izleyenler, şimdi sporla devam edeceğiz. Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi playoff turu ilk maçında sahasında French Varoş'a 1-0 mağlup oldu.
4: Hırvatistan Futbol Federasyonu'ndan Igor Payac mücadeleyi yönetecek. Ve Muhammed Salah en büyük fanı Isaac Kirni ile bir arada sahada. Trabzonspor Ferencvaros mücadelesi Macar ekibinin vuruşuyla başladı. Müthiş bir ıslık Trabzonspor taraftarından. Bamideli Yusuf. Yusuf topu taşıdı. Hakem oyunu durduruyor. Faul kararı var. Melih Kabasakal'ın yerde kaldığı an görüntüde pas savunma arkasına. Salah ceza alanında. Muhammed Salah vurdu. Top dışarıda. Kaleci Dibuş'tan seken top Salah'tan dışarı çıktı. Uzun pas Vibu'dan Salah'a doğru. Muhammed Salah kontrolü güzel. Salah yerde kaldı. Faul bekliyor Trabzonspor. Oyun devam ediyor.

0: İki oyuncuyla karşıladık Yusuf'u. Orta geldi. Ferenc Varos öne geçiyor Trabzon'da. Ferenc Varos'un golü yeniden ekranda. Faul bekledi Trabzonspor. Sonrasında oyun devam etti. Nagy'nin ortasında kafayı vuran Zekeriyasen Ferenc Varos'u üstünlüğe taşıdı. Bouchari sağ çizgide ısrarla istedi topu, yaptı ortasını. Penaltı beklentiniz var. Oyun devam ediyor. Müthiş bir ıslık Trabzon'da. Kadu ile mücadele halindeydi. Chibuke Vibu taç atışıyla oyun sürecek. Bamidele Yusuf. Yusuf girdi ceza alanımıza. Yusuf çekti soluna. Yusuf'un vuruşunda Onana. Cabral. Malinovski yerden oynadı. Salah şut pozisyonu. Salah top dışarıda. Güzel fırsat. Muhammed Salah çerçeveyi bulamadı. Vibu İki oyuncu arasında pasını vermeyi başardı. Noah Sabiolo gitmek istiyor. Sabiolo, Salah merkezde. Sabiolo, o da açıyor. Top direkten döndü. Salah vurdu kafayı, savunma orada. İnanılmaz bir pozisyon. Çok güzel pozisyon. Onuaçu'nun kafa vuruşu. Direğe döndü top. Dibuş'tan sekti. Böyle vurdu kafayı Nijeryalı. Pozisyon tekrar tekrar görüntüde. Bamidele Yusuf'la çıkıyor Ferenc Varos. Yusuf süratli taşıdı topu ceza alanımıza. Yusuf çevirdi içeri, çok kritik müdahale savunmadan. Bu bölümde top bir o kalede, bir bu kalede. Chibuke Vibu yine kritik anda savunmamıza nefes aldırıyor. Pina. Onuaçu. Pina. Salah bıraktı. Pina. Pina. Kaleci Dibuş. Çok güzel fırsat. Yine olmadı. Bir kırmızı kart. Ferenc Varos kulübesine. Uzatma bölümünü de istediğimiz seviyede verimlilikte geçiremedik. Bir gerginlik. Vivu yerde. Hakemin elinde kırmızı kartı var. Kırmızı kart. İlk maçı kaybetmek üzereyiz ve rövanşta da ne yazık ki Vivu'dan yararlanamayacağız. Son düdük geliyor. Trabzonspor Ferenc Varos'a 1-0 mağlup oluyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Kahve piyasasında arz endişeleri fiyatları yukarı çekiyor. Dünya kahve üretiminin %40'ını gerçekleştiren Brezilya'da hava koşullarındaki bozulmanın beklenen kahve hasadında %15 ila %20 arasında kayba yol açabileceği tahmin ediliyor. Kahvenin libresi Haziran ayında 2.38 dolara kadar geriledikten sonra hızla yönünü yukarı çevirmişti. Temmuz başında ise 3.57 dolarla yaklaşık 6 ayın en yüksek seviyesine çıktı. Haziran ayındaki yükseliş %11,62'yi buldu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Haberin radyosu A Haber Radyo.
1: Reklam.
4: Vakıfbank ile yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World Card'lar ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 400 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
5: Seninle. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: 2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun.

0: Yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi Paytier. Detaylar paytier.com'da. Büyük rahatlık
1: Paytier. Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
2: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili dostlar, ben Alten Erkekli. Toprağın kıymetini bilen bilir. Bir mahsulün bereketi doğru zamanda yapılan tarımsal sulamayla başlar. Size tarlanıza bereket, cebinize de rahatlık getirecek güzel bir haberim var. Türk mühendislerinin geliştirdiği yerli ve milli teknolojiyle üretilen CV Enerji AgriFlow yeni nesil triple cut hücre teknolojisi sayesinde daha az panelle daha yüksek performans sunuyor. Sabahın ilk ışıklarından gün batımına kadar yüksek performans gösterecek şekilde tasarlanan AgriFlow, tozlanma, bulut geçişleri ve kısmi gölgelenme gibi zorlu koşullarda da enerji üretimini sürdürerek sulamanızın kesintisiz devam etmesine katkı sağlıyor. CV Enerji'nin ürettiği yerli ve milli AgriFlow güneş panelleriyle daha az panelle daha çok enerji, daha fazla enerjiyle daha çok bereket. Sadece CV Enerji bayilerinde. CV Enerji, güneşin olduğu her yerde.
2: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
4: Reklam.
5: Hesabı alabilir miyim? Buyurun, hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
4: Nasıl yani?
6: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
7: Umran Oto Ekspertiz. Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bank Kart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
0: Reklam. A Haber Radyo.
1: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sunar.
8: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre Aydın-Denizli Otoyolu'nun 3 ile 8. kilometreleri arasında üst yapı onarım çalışması nedeniyle Aydın istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanmakta. Kayseri-Nevşehir yolunun 64 ile 66. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş, yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
1: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu.
9: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
8: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, düşük borçluluğun ülke ekonomisinin direncini artıran önemli bir unsur olduğunu belirtti. Şimşek, sosyal medya hesabından Türkiye'nin borç stoku verilerine ilişkin paylaşımda bulundu. Şimşek, kamu borcunun gayri safi yurt içi hasılasına oranının da bu yılın ilk çeyreğinde %23,1 ile tarihi düşük seviyede olduğuna dikkati çekerek şunları kaydetti. Brüt dış borç stoku ikinci çeyrek itibarıyla 539 milyar dolar gerçekleşirken milli gelire oranının %31,8 ile yatay seyretmesini bekliyoruz.
9: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu.
9: Trabzon 99.8, Samsun 92, Rize 90.8, Tokat 104. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
10: Zaman akıp giderken bazı anılar silinir. Bazı gerçekler gölgede kalır. Peki ya unutulmaması gerekenler?

gündemin her anını, tarihin her dönüm noktasını, gözden kaçırılmaması gereken her detayı kayda alıyoruz, anlatıyoruz, hatırlatıyoruz. Çünkü bilmek hatırlamaktır. Hatırlamak ders almaktır. Unutmamaksa geleceği doğru şekillendirmektir. Unutmamak için. Hatırlamak için.

0: A Haber.
1: Devam ediyoruz. Yeni saatimizde de ne yazık ki üzücü bir haberle başlayacağız. Mavi suların kıyısında bulunan 3 cansız beden ve o 3 bedenin aynı evin parçası olan 3 kardeşe ait olduğu gerçeğiyle yüzleştik. 4. kardeş ise sağ bulundu sevgili izleyenler. Geriye yanıtlanması gereken de koca bir soru işareti ve aynı zamanda dinmesi imkansız bir acı kaldı.
2: Deniz 3 kardeşe mezar oldu. Cansız bedenleri 1 saat arayla kıyıya vurdu. Kocaeli'nin Darıca sahilinde yürüyüşe çıkanlar kıyıda 2 genç kızın hareketsiz yattığını gördü. 112 acil ihbar hattından yardım istendi. Genç kızların hayatını kaybettiği belirlendi. Çevrede yapılan araştırma sırasında bu kez de genç bir erkeğe ait cansız beden kıyıya vurdu. Üçü de Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
3: Cansız bedenlerin üçü de Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Alınan parmak izinden sonra ise acı gerçek ortaya çıktı.
2: Cansız bedenlerin 24 yaşındaki Gülşah, 17 yaşındaki Muhammed Ali ve 15 yaşındaki Berinay Sakar kardeşlere ait olduğu tespit edildi. Dördüncü bir kardeşin de denizde kaybolduğunun belirlenmesi üzerine arama çalışması başlatıldı. Kısa süre sonra sevindirici haber geldi. Kayıp kız kardeş Binnur Sakar sağ olarak bulundu. Üç kardeşin sır ölümü Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak otopsiyle aydınlanacak.
1: Sevgili izleyenler, eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un 2016 yılındaki şüpheli ölümü yeğeni Alihan Kuriş hakkında başlatılan soruşturma kapsamında yeniden incelemeye alınmıştı. Bu kapsamda Fethi Kabir yapılan eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un naaşı alınan DNA örneğinin ardından yeniden mezara yerleştirildi. Son gelişmelere bakalım hemen. Deniz Olgun'un şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 19 Ağustos'ta mezarı açıldı biliyorsunuz. Alınan örnekler Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Deniz Olgun'un ölümünün doğal nedenlerle mi yoksa dış müdahale sonucu mu gerçekleştiği şimdi araştırılıyor. Fethi kabir işleminin ardından Deniz Olgun'un naaşı yeniden Üsküdar Karacaahmet Mezarlığı'ndaki mezarına yerleştirildi. Şimdi de tüm gözler otopsi raporundan çıkacak sonuca çevrilmiş durumda. İşgalci İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Türkiye'yi hedef alan açıklamalarına AK Parti'den sert tepki geldi sevgili izleyenler. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Ayrıntıları almak için Ankara'ya gidelim hemen. Şener Çetin bizi bekliyor detayları aktarmak için. Şener, hemen sözü sana bırakalım. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamalarına dair ayrıntıları dinleyelim senden.
4: İsrail'in Gazze şeridindeki soykırım politikası devam ediyor. Tabii buradaki soykırımı daha da geniş alanlara yayma çabası var. Zaman zaman Türkiye'ye hedef alan açıklamalarda da bulunuyor İsrail Başbakanı soykırımcı Netanyahu. Bu kapsamda Ankara'dan da tepki geldi. Son plan ne peki? Şunu ifade edelim. Özellikle bir proje var. Yasa dışı yerleşim projesi. Projenin adı E1. Ve bu proje kapsamında da 1234 adet yeni bir konut inşa planlanıyor. Bununla ilgili ihale süreci de tamamlandı. İşte İsrail'in bu kirli planına Ankara'dan tepki geldi. Açıklamayı AK Parti sözcüsü Ömer Çelik yaptı. Hangi ifadeleri kullandı? Hemen paylaşalım o ifadeleri. Netanyahu şebekesinin Batı Şeria'yı gazdeleştirmeye dönük soykırım politikası devam ediyor dedi Ömer Çelik. Yasa dışı yerleşim yerlerini genişleterek İsrail'in Filistinlileri vatansızlaştırmaya dönük saldırganlığı mekansal bir soykırımdır ifadelerini kullandı. Yerleşim ve yerleşimci kavramları yanlıştır, bu işgalcilik, hırsızlık ve soykırımcı şiddettir diyerek de İsrail'e tepkisini sert bir dille dile getirdi. İsrail'in Batı Şeria'da yürürlüğe koymaya çalıştığı E1 planı soykırımcı şiddetin yeni ve tehlikeli bir aşamasıdır yorumunda bulundu. İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın bir bölgesinde daha yeni işgalci yerleşimci konut inşaatı için ihale açma planını şiddetle kınıyoruz dedi AK Parti sözcüsü Ömer Çelik ve devam etti. Bu saldırganlık Batı Şeria'yı fiilen ikiye bölmeyi ve Doğu Kudüs'ü izole etmeye hedeflemektedir. Bu da iki devletli çözüm perspektifini yok.

0: etme amacı taşımaktadır. Cumhurbaşkanımız yıllardır BM başta olmak üzere pek çok zeminde İsrail'in sınırları neresidir diye sorarak bu işgalciliğe tüm dünyanın dikkatini çekmektedir sözleriyle hatırlattı Başkan Erdoğan'ın sözlerini Ömer Çelik ve İsrail uluslararası toplumun tüm kurallarını çiğnemektedir. İsrail'in adımları sadece Gazze ve Batı Şeria'yı değil tüm insanlığı ve kuralları hedef almaktadır. Adına yerleşim ve yerleşimci denilen işgalcilik, hırsızlık ve soykırımcılığa herkes karşı çıkmalıdır diyerek aslında tüm ülkelere ortak tepki çağrısında bulundu. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik tepki E1 projesineydi. Yasa dışı yerleşim planı programı kapsamında geldi bu tepki. Bu anlamda 1234 adet yeni konut inşası için bir plan hazırlığı var. Bununla ilgili ihale süreci tamamlandı. İşte bu kirli plana da Ankara'dan tepki gecikmedi.
1: Teşekkür ederiz Şener Çetin. Paylaştığın bilgiler için AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'in son açıklamasına dair ayrıntıları aldık Ankara'dan efendim. Devam edelim. Yine İsrail'i konuşuyoruz. İsrail son dönemde saldırgan politikasını daha da arttırdı. Son olarak Türkiye'ye yakın bir bölgede olan Suriye'nin İdlib kentindeki askeri üsse hava saldırısı düzenledi. Soykırımcı başbakanın hamlelerine de tepki İsrail'li siyasilerden geldi. Netanyahu Netanyahu'nun bu hamleleri siyasi çıkar amaçlı yaptığı ifade edildi.
2: İran'a savaş başlattı. Lübnan ve Suriye'yi işgal edip sonu gelmeyen kaosa neden oldu. İsrail Başbakanı Netanyahu siyasi emelleri uğruna Orta Doğu'yu ateşe verdi. Yaptığı hamleler İsrailli siyasilerin bile tepkisini çekti. Katil Netanyahu liderliğindeki işgalci İsrail yönetimi bölgedeki istikrarı bozmaya devam ediyor. Kudüs ve Batı Şeria'da sistematik saldırılar sürerken Gazze'deki soykırımda ölü sayısı 74 bini aştı. Barış için çabalar devam etse de İsrail barışı reddediyor.
3: İsrail 15 maddelik Gazze planını reddediyor.
2: Saldırganlık bununla sınırlı değil. İşgalci İsrail ısrarla ABD'yi İran'a karşı kışkırttı. 28 Şubat'ta savaş çıkardı. Washington ve Tahran'ı birbirine düşürdü. Bölgeyi çözümsüzlük sarmalına soktu. Netanyahu yönetimi komşularını da kendi siyasi amaçlarına kurban etti. Lübnan'da Hizbullah bahanesiyle saldırılar düzenledi. 2 Mart 2024'ten bu yana ölenlerin sayısı 4346'ya ulaştı. 1 milyondan fazla kişi yerinden edildi. Netanyahu ve çetesi Lübnan'dan çekilmeyeceğini açıkça duyurdu. İsrail'in saldırganlığının kurbanı olan bir diğer ülke ise Suriye oldu. Esad'ın devrilmesini fırsat bilen Tel Aviv, Golan Tepelerinde işgal edilen bölgedeki topraklarını genişletti. Suriye'nin güneybatısında ayrılıkçı grupları destekledi. Mezhep çatışmalarına neden oldu. Başkan Erdoğan önderliğindeki Türkiye ise Suriye'yi her konuda destekledi. İstikrarın sağlanmasına yardımcı oldu. Suriye'nin kuzeyinde YPG tehdidine karşı Şam'ın arkasında durdu. İnsani yardım ve barınmadan altyapıya kadar Şara hükümetinin yanında oldu. Ancak Netanyahu kanlı ellerini Şam'ın üzerinden çekmedi. Kritik askeri ve siyasi noktalara saldırarak Suriye'nin ilerleyişini baltalamaya çalıştı. Son olarak Türkiye'ye yakın bir bölgede bulunan İdlib'teki askeri Ez-Zuhur havaalanını vurdu. Netanyahu'nun bu saldırganlığının altında yatan sebepse siyasi. Öyle ki İsrail'de 27 Ekim 2026'da seçim var. Seçim öncesi anketler Netanyahu için alarm veriyor. İşgalci başbakan zaten zorlu bir yargı sürecinde. Bu nedenle koltuğunu kaybetmemek için saldırgan politikasına hız verdi. Suriye'de aldığı aksiyonlar ve Türkiye'ye hedef alan söylemler bu kapsamda değerlendiriliyor. İsrailli siyasiler de Netanyahu'nun söylemlerine tepki gösterdi. Eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, Netanyahu'nun Türkiye ile konuşmasını hem sorumsuzca hem de aptalca olarak değerlendirdi. Bunun arkasında seçim var dedi. Hatta kaygı yaratmak istiyorlar mesajını verdi. Türkiye, İran ya da Esad'ın Suriye'si değil. Netanyahu tamamen raydan çıktı ifadelerini kullandı.
1: Terörsüz Türkiye sürecinde sıra silah bırakma aşamasında sevgili izleyenler. Peki PKK'nın Milli Savunma Bakanlığı'na teslim edeceği silahlar ne olacak? Konuşulan 3 formül ne? Detaylar haberimizde.

0: Türkiye Büyük Millet Meclisi süreci olan desteğini çok güçlü bir şekilde ifade etti. Bundan sonra top şimdi Irak'ta terör örgütünün sahasında.
1: Terörsüz Türkiye sürecinde kendini fesheden PKK'nın silahlarının farklı terör örgütlerinin eline geçmemesi için önlem alınıyor.
2: Silahların herhangi bir suç ya da terör eyleminde kullanıp kullanılmadığı, bunların tespiti yapılacak öncelikli olarak.
1: PKK'nın MİT nezaretinde Milli Savunma Bakanlığı'na teslim edeceği silah ve mühimmatın envanteri çıkartıldıktan sonra bunların nasıl değerlendirileceğine ilişkin 3 aşamalı bir yöntem uygulanacak. İlk kategoride hiç kullanılmamış olan silah ve mühimmat bulunacak. Son teknoloji drone sistemleriyle NATO envanterine uygun konvansiyonel silahlar, gerekli kontrollerin ardından Milli Savunma Bakanlığı tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine alınabilecek.
2: Ele geçirilen otomatik tüfekler 7.62 mm teçhizat kullanıyorsa, bunlar NATO standartlarına uygun değil. 5.56 kullanıyorsa NATO standartlarına uygun ve herhangi bir şekilde bir terör ya da suç eyleminde kullanılmadıysa Türk ordusuna, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne devri söz konusu. Eğer değilse bu silahların da bir şekilde yok edilmesi meselesi gündemde.
1: İkinci kategoride ise askeri açıdan kullanılması uygun görünmeyen ancak geri dönüşüm değeri bulunan silah ve mühimmat yer alacak. Bu malzemeler eritilerek veya geri dönüşüme tabi tutularak ekonomiye kazandırılacak. Elde edilen malzemelerin Çevre, Tarım ve Orman'la Sanayi ve Teknoloji Bakanlıkları başta olmak üzere ilgili kurumların işlemlerinde kullanılması planlanacak. Üçüncü kategori ise satışa veya başka ülkelerin envanterlerine uygun olan silahlar oluşturacak. Bu nitelikteki malzemeler satılabilecek veya başka ülkelerin envanterindeki silahlarla takas edilebilecek. Böylece teslim alınan silahların ekonomik değerinin hazineye gelir olarak kazandırılması sağlanacak.
2: Amerika Birleşik Devletleri'nden veyahut da başka ülkelerden gelen farklı silahların bulunduğunu biliyoruz. Suriye'de bu silahların onlara verildiğini biliyoruz. Bu silahların da menşe ülkelerle görüşülerek yine istihbarat servisleri aracıyla tekrar bu ülkelere teslimi söz konusu olacak.
1: Bu üç yöntemle birlikte örgütün elindeki silahların başka bölgelere ya da terör yapılanmalarına aktarılmasının da önüne geçilecek. Aynı zamanda sahadaki silah miktarı istihbaratın elindeki verilerle karşılaştırılarak kayıt altına alınacak. Bu şekilde örgütün teslim ettiği silah ve mühimmatta eksiklik olup olmadığı anında fark edilecek.
3: Ve AK Parti kadroları terörsüz Türkiye hedefi kapsamında çıkarılan milli dayanışma yasasını vatandaşa anlatmak için sahaya iniyor. Başta milletvekilleri olmak üzere AK Parti yöneticilerine terörsüz Türkiye ortak söylem bilgi notu gönderildi. Peki notta neler yer alıyor? Cevabı sıradaki haberimizde.
4: Hiç kimsenin endişesi olmasın. Ne yapıyorsak ülkemiz ve milletimiz için yapıyoruz.
1: AK Parti Eylül ayı boyunca sahada çerçeve yasayı vatandaşlara anlatacak. Bu kapsamda AK Parti Siyasi ve Hukuki İşler Başkanlığı tarafından parti yöneticilerine, milletvekillerine ve belediye başkanlarına terörsüz Türkiye ortak söylem bilgi notu gönderildi. 8 sayfalık notta Milli Dayanışma Kanunu'na dair kamuoyunun merak ettiği sorular cevaplarıyla anlatıldı.
4: Bu ülkede anneler artık ağlamayacak.
1: 12 maddelik çerçeve yasanın amacı neleri kapsadığı, neleri kapsamadığı ayrıntılı olarak anlatıldı. AK Parti'nin kırmızı çizgileri bu sürecin bir genel af olmadığı, pazarlık yapılmadığı ve herhangi bir taviz verilmediği vurgulandı.
4: Açın yolları, Büyük Türkiye Cumhuriyeti geliyor.
1: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın imzasını taşıyan Terörsüz Türkiye Ortak Söylem Bilgi Notu'nun ilk bölümünde süreci başlatan güçlü iradeden söz edildi. Liderimiz ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü iradesi, Cumhur İttifakı ortağımız MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin kararlı duruşuyla şekillenen terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge vizyonu, ülkemizin bölünmez bütünlüğünü, yarım asra yakın süredir birliğimizi, dirliğimizi hedef alan terör kamburundan kurtaracak tarihi ve stratejik bir adımdır ifadelerine yer verildi.
4: Şimdi Cilo Dağları'nda halaylar çekilecek. Dicle'nin, Fırat'ın, Munzur'un suları bundan sonra daha berrak,

0: yararlanamayacaktır denildi.
1: Efendim, geçtiğimiz saat dilimimizde son dakika olarak paylaşmıştık. İstanbul'da turistleri hedef alan yan kesicilik örgütüne operasyon düzenlendi. Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada suç örgütlerine yönelik İstanbul ve İzmir'de gerçekleştirilen operasyonlara dair bilgileri paylaştı. Şimdi ekranlarınıza gelen görüntüler de o yan kesicilerin kameralara takıldığı anlara ilişkin. İstanbul'da özellikle yabancı turistleri hedef aldığı belirlenen organize yan kesicilik yapılanmasına operasyon düzenlendi. Şüphelilerin tramvay, durak ve turistik bölgelerde 3-6 kişilik gruplar halinde hareket ederek sıkıştırma ve perdeleme yöntemiyle hırsızlık yaptığı tespit edildi. Bakın, o görüntülerde bir yandan ekranlarınıza geliyor. Bu soruşturma kapsamında 25 ayrı nitelikli hırsızlık eylemi belirlendi. Örgütün bir günde yaklaşık 10 hırsızlık yaparak 400 bin TL suç geliri elde ettiği de değerlendirildi. 3 örgüt lideri ve 4 lider yardımcısının da aralarında bulunduğu toplam 32 şüpheli hakkında işlem yürütülüyor. İstanbul genelinde belirlenen 35 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Soruşturma ve şüphelilere yönelik adli işlemlerin de devam ettiği bilgisini paylaşalım. Efendim, şimdi kamuoyunda kuytulcular olarak bilinen yapılanmaya yönelik de soruşturma her geçen gün derinleşiyor. Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul hakkında yardım amacıyla toplanan etlerin sucuk yapıldığı iddiası gündeme geldi. Vakfın eski görevlisi Koray Sarısaçlı ise Kuytul'un talimatıyla şiddete maruz kaldığını ve ailesiyle tehdit edildiğini öne sürdü.
2: Kaçırdılar. Orada bir sürü işkence ve bir sürü darp ve buna benzer bir sürü şey yaptılar.
0: Alparslan Kuytul'un talimatıyla şiddet gördüğünü, ailesiyle tehdit edildiğini iddia etti.
2: Önceden tehdit ediyorlardı, zaten baskı altında bırakmaya çalışıyorlardı. Ondan sonra vekalet vermek zorunda bıraktılar, tehditle, şantajla, bir sürü olaylarla.
0: Furkan Vakfı'na yönelik başlatılan soruşturmada vakfın eski görevlisi Koray Sarısaçlı konuştu.
3: Aslında görüntüde cemaat.
0: Adana'da başlatılan soruşturmada aralarında Furkan Vakfı kurucu başkanı Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul'un da olduğu 32 kişi gözaltında. Soruşturmada vakfın eski görevlisi iş insanı Koray Sarısaçlı'nın ifadelerinin etkili olduğu iddia edildi. Alparslan Kuytul 2022'de Sarısaçlı'nın kaçırıldığı iddiasıyla tutuklanmış, 2023'te tahliye edilmişti. Sarı saçlı kaçırıldığı dönem elektroşok ve darpla kendisine 30 senet imzalatıldığını, 6-7 milyon dolar yazmaya zorlandığını öne sürdü.
2: Elektroşok vurdular, senet imzalattılar, yine vekalet aldılar, çıktıktan sonra vekalet aldılar. Öyle serbest bıraktılar, 6-7 milyonluk senet imzalattılar, dolarlık senet imzalattılar.
0: Kuytul yapılanmasında sindirme ve itibarsızlaştırma baskısına ilk yola çıktığı 25 yıllık dava arkadaşı Mürsel Güler de tanıklık yaptı. Güler ifadesinde Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul'un kendilerini eleştiren mensupları hain ve ajan ilan ederek hedef gösterdiklerini, şantajda bulunduklarını belirtti. Güler, Kuytul'un sosyal medyada binlerce paylaşım yaptırarak psikolojik linç yaptırdığını iddia etti. Kuytul'un yöneticiliğini yaptığı vakfın 2018 ve 2020 yıllarında kurban bağışı olarak topladığı 41 ton eti ihtiyaç sahiplerine dağıtmak yerine sucuk yaptırarak sattığı iddia edilmişti.
4: Yapılan bir baskın sonrasında özellikle 112'ye gelen bir ihbar üzerine aslında bir baskın yapılmıştı. O baskın sonrasında da yine o soruşturma ortaya çıkmıştı, gündeme gelmişti. Çünkü yapılan o operasyonda 41 ton et ele geçirilmişti. Sucuk halindeydi bu etler. Çünkü yoksul ailelere dağıtılmak üzere toplanan etlerin Kayseri'de sucuğa, et sucuğuna çevrildiği ortaya çıkmıştı.
0: Adana'daki soruşturmada şüpheli yapılanmaya ilişkin ihbar ve beyanların yanı sıra maliye kayıtlarıyla dijital materyaller de mercek altına alındı.
1: Efendim, Efendim işte bu fotoğraf ne aklımızdan ne de kalbimizden hiçbir zaman çıkmadı. Narin Güran'ın

Ölümünün üzerinden de tam 2 yıl geçti. Ailesi ölen masum bir çocuk olmasına ve aldıkları müebbet hapis cezasına rağmen susmayı seçti. Ama Türkiye Narin'i unutmadı. Narin'in 8 yıllık kısa hayatından geriye ise fotoğraflardaki o gülüşü kaldı.

toprağa karışan bir gülüşe, gözyaşlarının eşlik ettiği bir yaz. Cıvıl cıvıl bir kahkaha, ansızın dururken dere kenarında bir çuvalın içine hapsolmuştu insanlık.

8 yıllık çok kısa bir yaşamın öyküsü bu. Önce nerede, kim kaçırdı, nasıl kayboldu sorularıyla tanıdık o küçük kızı. Cevapsız sorularla birlikte meraklandık. Merakın acıya dönüşmesine ramak kala umutlar korundu hep. Meraklanırken daha da sahiplendik onu. Günler günleri kovalarken öfke de büyüdü.

0: bir haber, umutları yeşertecek gelişme beklenirken olmadı. 19 günün sonunda isminin sonuna hiç yakışmayan cansız bedeni bulundu ifadeleri eklendi. Sorular şekil değiştirmişti. Nasıl öldürüldü, kim katletti, katil nerede sorularının bir parçası da koca bir isyandı artık. Adı itiraflar, tutanaklar, raporlar arasında kalmıştı Nare'nin. Ölümü yüreklere oturdu. Ağır, acı bir his, omuzlanması mümkün olmayan bir yüktü bu. Katili en yakınındaydı. Sonsuzluğa uğurlanırken canı diye bildikleri belki de canına kastetmiştir diye yoktular veda günü. Bir melek uğurlanırken musallada yatan vicdandı da aslında.
1: Aslında sözün bittiği yerdeyiz. İnsanlığımızdan utandığımız, vicdanımızdan utandığımız bir andayız. Bugün burada musallada yatan aslında bizim vicdanımızdır, insanlığımızdır.
0: Fotoğraflardaki gülüşün ardından şimdi

0: Evet, bir kez daha Allah'tan rahmet dileyelim küçük Narine efendim. Unutmadık, hala devam ediyoruz biz de yine Narine dair haberleri sizlerle paylaşmaya. Efendim şimdi bir görüntü geliyor ekranlarınız. Esenyurt'ta kayda geçti bu görüntüler. Bir kişi trafikte dehşet saçtı. Bakın görüyorsunuz zaten. Sürücünün önünü kesiyor saldırgan, tehditler savuruyor. Bıçakla da aracın lastiğini patlatıyor. Kısa sürede yakalandı saldırgan. 180 bin lirada para cezası kesildi. Ehliyetine de el konuldu.
1: Göster bıçağı.
2: Tartıştığı sürücünün önünü kesti. Tehditler savurdu. Hırsını alamayınca aracın lastiğini bıçakla patlattı.
1: Göster bıçağı.
2: Görüntüler İstanbul Esenyurt'ta kayda geçti. Bir kişi trafikte yol verme meselesi nedeniyle tartıştığı sürücünün önünü kesti.
1: Yalan çek. Bıçağı göster.

0: Tehditlerse vuran saldırgan aracın kapısını açmaya çalıştı. Başarılı olamayınca da otomobilin lastiğini bıçakla patlattı.
1: Çek çek, göster bıçağı! Göster! Göster bıçağı! Göster göster! Bıçağını göster!
0: Trafikte dehşet saçan o saldırgan polis tarafından yakalandı. Saldırı amacıyla araçtan inmek ve takip etmek suçundan 180 bin lira idari para cezası kesildi. Sürücü belgesine 60 gün süreyle el konulurken araç da 60 gün trafikten men edildi.
1: Bıçağını göster! Göster bıçağı, göster! Göster bıçağı! Savurun numara!
2: Efendim, Türkiye'de tatillerini tamamlayarak Avrupa'da yaşadıkları ülkelere dönüş yoluna geçen gurbetçiler Edirne Kapıkule sınır kapısında yoğunluğa neden oluyor. Bakın, araçları da görebiliyorsunuz. Ayrıntıları almak için hemen gidelim biz de o noktaya. A Haber muhabiri Vedat Sezer bizi bekleyen arkadaşımız. Vedat, hoş geldin yayına. Çok uzun kuyruklar görüyorum. Hemen oradaki durumu senden dinleyelim.
3: Evet, hem de sabahın erken saatlerinden itibaren artık dönüş yolculuğu da yoğunlaştı. Türkiye'nin en yoğun kapılarından biri olan Kapıkule'deyiz. Şu anda Edirne Kapıkule'de sabahın ilk saatlerinden itibaren gümrük kapılarına yoğun bir gurbetçi akını olduğunu çok net olarak görebiliyoruz ki bu yılda oldukça yoğun bir ziyaretçi akını yaşadık diyebiliriz. Tabii ki bilgilere baktığımızda ise Türkiye'ye giriş yapılan 5 kapıda oldukça da güzel istatistikler var. Hemen şunu belirtmeliyiz ki 2025 yılı ile 2026 yılı arasında belki rakamsal olarak çok fark olmasa da yoğunluk 2 ay içerisinde en yoğun 22 Haziran 20 Ağustos tarihleri arasında yaşandı. Bu tarihler arasında 2025 yılında 287.314 araç giriş yaparken yolcu sayısı 1.166.000 olmuştu. Bu yıla baktığımızda ise aynı tarihler aralığında 276.178 binek araç kapılardan, gümrük kapılarından Türkiye'ye giriş yaptı. 1.110.460 yolcu da yine aynı dönemlerde 2 ay içerisinde Türkiye'ye giriş yaptı. Tabii ki okullar kapanmıştı. Yaz tatili için hem memleketlerine, büyüklerini, ailelerini görmek için Türkiye'ye gelenler, hem de tatillerini Türkiye'nin o güzel tatil yörelerinde geçirenlerin artık yavaş yavaş dönmeye de başladığını söyleyebilirse bu da gümrük kapılarında bir yoğunluğa neden oluyor. Tabii %3'lük bir azalış da var aslında. Buna da dikkatimizi çekti. Bu azalışı da sorduğumuzda Türkiye'deki tatil yörelerindeki maalesef fiyat pahalılıklarını biraz da konu etti Türkiye'dekiler. Evet, toparlayacak olursak şu an Kapıkule Gümrük Kapısı'nda 7 peron, 2 vezne ile hizmet veriliyor. Oldukça modernizasyon sistemler var ve burada gidenler çok fazla beklemeden işlemlerini yapıp yurt dışına, çalıştıkları memleketlere dönüş yapabiliyorlar diyelim. Sözü Kapıkule'den size bırakalım.
2: Vedat Sezer, teşekkür ederiz paylaştığım bilgiler için. Gurbetçilerimize de hayırlı yolculuklar dileyelim biz de. Efendim, bir son dakika gelişmesi var. Hemen paylaşalım sizinle. Alihan Kure soruşturmasında yeni gelişmeler var. Şimdi haklarında gözaltı kararı bulunan iki kişi kaçma hazırlığındayken yakalandı. Daha fazla ayrıntı almak için de telefon hattımızın diğer ucunda Şener Çetin bulunuyor. Hemen sözü kendisine bırakalım.
4: Evet, Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma devam ediyor. 49 kişi hakkında gözaltı kararı vardı. 38'i yakalandı. 32 kişi de tutuklanmıştı. Alihan Kuriş başta olmak üzere tabii araması devam eden şahıslar vardı. Özellikle o isimlerden biri de Hilmi Tuna Kuriş'ti, Alihan Kuriş'in kardeşi ki geride bıraktığımız günlerde aslında Kuriş'i yakalama çalışmaları devam ederken tek bir adreste kaynağı belirsiz külçe külçe altın bulunmuştu. 200 kilogram altından bahsediyoruz ki piyasa değeri 1.34 milyar TL değerindeydi. Aynı zamanda da milyonlarca lira yine döviz para ele geçirilmişti. Hilmi Tuna Kuriş'e yönelik arama çalışmaları titiz ve sıkı bir şekilde devam ediyordu ki soruşturma kapsamında aranan Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz'ın yurt dışına kaçma hazırlığı içerisinde oldukları, yerlerinin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nce tespit edildiği ve şüphelilerin Muğla Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Marmaris Bozburun'da yakalandığı öğrenildi. Tekrar edelim, Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü soruşturması kapsamında aranan Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz'ın

0: yurt dışına kaçma hazırlığı içerisinde oldukları, İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yerlerinin tespit edildiği ve şüphelilerin Muğla Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Marmaris Bozburun'da yakalandığı öğrenildi. Böylelikle 32 olan tutuklu sayısı da 34'e çıkmış oldu ki Hilmi Tuna Kuriş'i de işte geride bıraktığımız günlerde tekrar hatırlatalım. Tek bir adreste kaynağı belirsiz 200 kilo külçe altın bulunmakla aranıyordu. Zaten ele geçirilen altınların piyasası 1 milyar TL'den fazlaydı.
1: Evet.
0: O çalışmalarda nihayete erdi ve Hilmi Kuriş de Erhan Yılmaz'la birlikte Marmaris'te yakalandı.
1: Şener Çetin, teşekkür ederiz. Son dakika gelişmesinin ayrıntılarını aktardın bize. Devam edelim efendim şimdi. Teknofest Mavi Vatan dün kapılarını Kocaeli'de açtı. Etkinliklerin ikinci gününde de on binlerce misafir alana akın etmeye başladı. A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan şimdi oradaki atmosferi ve programı bize aktarmak için bekleyen arkadaşımız. Kadir, günaydın. Hoş geldin yayına. Hemen sözü sana bırakayım.
2: Günaydın, iyi yayınlar dileyelim bizler de. Teknofest'in Mavi Vatan etkinliği ikinci gün itibariyle yaklaşık yarım saat önce başladı ve biraz sonra da Deniz Kuvvetleri'nden olan SAT ve SAS komandolarının bir gösterisi olacak. Biraz sonra, yaklaşık bir dakika sonra başlaması bekleniyor. Tıpkı dün olduğu gibi de bugün de SAT ve SAS komandolarının bir gösterisi olacak. Kameraman arkadaşımdan rica edeyim. Burada bulunan vatandaşların da hayli yoğun bir ilgisinin olduğunu söylemek mümkün bu gösteriye. Yaklaşık bir dakika sonra da o gösterinin başlaması bekleniyor. İlk önce bir helikopter gelecek. Helikopter bu noktaya gelecek. Bu noktada denize SAT ve SAS komandolarına indirecek ve sonrasında ise o operasyon başlamış olacak. Hem vatandaşlar hem burada bulunan basın mensupları da şu anda onların varlığı o gösteriyi sabırsızlıkla bekliyor. Bir yandan da artık yavaş yavaş o anonsun yapılmasını bekliyoruz. Burada bekleyen vatandaşlarla birlikte. Şunu da söylemekte fayda var. Teknofest Mavi Vatan kapsamındaki etkinlik dün itibariyle başlamıştı. Bugün devam ediyor. Cumartesi ve pazar günü de yine bu noktada Gölcük Tersanesi'nde devam edeceğini söyleyelim. Şunu da söylemekte fayda var. Gün içerisinde farklı etkinliklerin de olmasını bekliyoruz. Özellikle saat 14 itibariyle yine İHA ve SİHA'ların da burada bir uçuşu olacak. Burada bir gösterisi olacak. Bir dakika sonra da yine biraz önce de belirtmiş olduğum gibi o SAT ve SAS komandolarının gösterisi başlayacak. Tıpkı dün olduğu gibi burada bekleyen kalabalık o SAT ve SAS komandolarının yapacağı etkinliği, yapacağı gösteriyi dört gözle bekliyor desek yeridir. Şu anda anons yapıldı şu anda sahneden ve operasyon yavaş yavaş başlıyor. Bir yandan şu anda SAS komandolarının ve SAT komandolarının deniz altından düşman unsurlarına yönelik bir mücadelesi söz konusu. Helikopterin sesini de şu anda duyduk. Kameraman arkadaşım Niyazi'den rica edeyim. Hemen sağ tarafımızda işte SAT ve SAS komandoları bulunduğumuz bu alana geldiler ve ilk önce helikopterin içerisinde bulunan şanlı Türk askerini denize indirecekler. Sonrasında düşman unsuruna bir bomba yerleştirilecek. Buradaki düşman unsuru insansız deniz aracı olarak simüle edilmiş durumda. İlk önce helikopter çevre kontrolünü alıyor. Çevre kontrolünü aldıktan sonra helikopterin içerisinde bulunan Türk askerleri suya indirilecek. Yaklaşık 2 dakikalık bir sorti süresinin olduğunu söyleyebiliriz. 2 dakika sonra o helikopter bir sorti yapacak ve o sortisini de şu anda gerçekleştiriyor. O sortisini gerçekleştirdikten sonra hemen bulunmuş olduğumuz alana SAT ve SAS komandolarını indirecek ve operasyon başlamış olacak. Bir rehine kurtarma operasyonu olduğunu söylemek mümkün. Aldığımız bilgiler o yönde. Tıpkı dün olduğu gibi de bugün aynı noktada o operasyon tekrar simüle ediliyor. İşte yavaş yavaş helikopter.
1: Teknofest Mavi Vatan'da gerçeği aratmayan bir tatbikat gerçekleşiyor. O noktadan Mustafa Kadir Mercan da bize canlı canlı aktarıyordu. Birazdan tekrar bağlantımızı

0: getireceğiz ekranlarınıza. Görüntüleri canlı olarak ekranlarınıza getiriyoruz sevgili izleyenler. Ve SAT ve SAS komandoları Teknofest için bir kurtarma tatbikatı yapıyor.
1: Ve hareket halindeyken kapılar açıldı ve atlayış başladı. SAS komandoları şimdi suya atlayarak insansız deniz aracına tahrip kalıplarını yerleştirmek üzere intikal etmektedirler. Onlar için görev sadece bir emir değil, milletin onuru, bayrağın şerefi ve bağımsızlığın teminatıdır. Bu görüntüler sıradan bir operasyon değil, bir milletin gücünün, iradesinin ve denizlerdeki sarsılmaz hakimiyetinin en somut temsilidir. Lütfen dikkatli bakın, derinden değil, suyun tam yüzeyinden, başları dışarıda, dalgalara meydan okuyarak, kusursuz bir denge içinde hedefe intikal etmektedirler.
0: Evet sevgili izleyenler, bir taraftan anlatımlar da gerçekleşiyor, görüntülerde oldukça çarpıcı. Teknofest Mavi Vatan'da nefes kesen bir tatbikat gerçekleşiyor. Milli Teknoloji Hamlesi vizyonunun denizlerdeki yansıması kapsamında düzenleniyor Teknofest Mavi Vatan 2026 ve ziyaretçi akınına da uğruyor aynı zamanda.
1: Tam kalbine
0: Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda gerçekleşiyor etkinlikler. Denizcilik ruhuna yakışan bir atmosfer şu anda hakim. Biz de canlı olarak oradaki o tatbikatın görüntülerini ekranlarınıza taşıyoruz sevgili izleyenler. Denizcilik ve sualtı teknolojilerine odaklanan bir etkinlik bu yıl Teknofest Mavi Vatan'da. İnsansız sualtı sistemlerinin yarışması, sualtı roket yarışması, insansız deniz aracı yarışması da düzenlenecek aynı zamanda. Öte yandan Teknofest Mavi Vatan kapsamında ziyaretçiler TCG Savarona, TCG Anadolu, TCG 18 Mart Denizaltısı, TCG Murat Reis Denizaltısı gibi Türk donanmasının gözde gemilerinin yakında görülebileceği gezilere de katılım sağlayacak. Ve şu anda da ekranlarınıza gelen görüntülerde bir tatbikat gerçekleşiyor.
1: Şu anda izlediğiniz
0: Kadir Mercan şu an telefon hattımızda canlı canlı aktarıyor oradaki görüntüleri de. Hemen sözü tekrar sana bırakayım Kadir.
2: Çünkü biraz önce de aktarmış olduğumuz gibi şu anda lütfen sınırları olan insansız deniz havacına gerekli mühimmat yerleştirildi ve yaklaşık 1-20 saniye sonra patlatılması bekleniyor. Yine çadır güvenliği de alınmış durumda şu anda. O şu anda simüle edilen o platform bir insansız deniz havacı aracı olarak simüle edilmiş durumda. Biraz önce helikopter geldi. Bu bölgeye SAT ve SAS komandolarımızı indirdi. Ve sonrasında bir bot geldi. O botta yine bölgede bulunan o bombayı yerleştiren SAT ve SAS komandolarını aldı ve güvenli bir şekilde alandan uzaklaştırıldı. Biraz sonra da uzaktan o bomba aktif edilecek ve o bomba biraz sonra patlayacak. Şu anda herkes burada bulunan tüm kalabalık nefeslerini tuttu ve bu noktaya odaklanmış durumda. Oldukça heyecanlı kalabalık olduğunu söylemekte fayda var. Şu anda sahneden geri sayımın başlaması için bekliyoruz. Yaklaşık operasyon 5 dakika önce başladı. Ve 5 dakika önce başlayan operasyonun artık yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Buradaki patlama gerçekleştirildikten hemen sonra, yani buradaki bölge güvenli şekil aldıktan sonra şimdi rehininin tırnak içerisinde rehininin bulunmuş olduğu alana SAT komandoları giriş yapacaklar.
1: 4
2: geri sayım başladı. 2 1 o patlama ateş. Şu an gerçekleşti ve bölge şu anda kontrol altında.
1: İşte bu devasa bir alev topu.
2: Vatandaşların da alkışla birlikte bir operasyona eşlik ettiklerini söylemekte fayda var. Şu anda bulunmuş olduğumuz bölge SAT ve SAT komandoları tarafından güvenli hale getirildi. Biraz sonra da yaklaşık 30 saniye sonra da bölge güvenliğini alan SAT ve SAS komandoları uzun botlarla birlikte karaya çıkacak ve orada bulunan rehine kurtarma operasyonunu gerçekleştirecekler.

0: Değerli misafirlerimiz.
1: Beni sayımın yine olacağı dakikalarda söylemiş olduğumuz gibi yaklaşık 10-15 dakika önce başladı bu tatbikat ve tatbikat son hızıyla devam ediyor. Şu anda gözler denize çevrilmiş durumda. O botun gelmesini bekliyoruz. O hücum botunun gelmesini bekliyoruz. Biraz sonra atak botuyla birlikte SAS kimleri biraz sonra bölgeye intikal edecekler. Operasyonu çok kısa özetleyecek olursak aslında ilk önce helikopterde bulunan SAT ve SAS komandoları bu alana getirildi. Bölge güvenliğini almak için bir sorti yapıldı. Sorti yapıldıktan hemen sonra hem su altından hem de su üzerinden düşman unsuruna bir bomba düzeni yerleştirildi ve uzaktan fünye sistemiyle o bomba patlatıldı ve
0: çok önemli bir hatırlatma yapmak
1: istiyorum. O düşman unsuru olarak nitelendirilen insansız deniz aracı İHA edildi. Bölgenin güvenliği alındı ve bölge güvenliği alındıktan hemen sonra da yine bu noktaya SAP ve SAS komandoları hücum botlarıyla birlikte gelecekler.
2: Evet.
1: Şunu da söylemekte fayda var aslında ve o SAP ve SAS komandolarını taşıyan hücum botu da şu anda geldi. Tüm gözler onlara çevrilmiş durumda. İki farklı botla geldi komandolarımız ve o devinin olduğu noktaya doğru hareket.
2: Evet, bir taraftan görüntüleri ekranlara getiriyoruz. Oldukça çarpıcı. İzlerken de hepimizin tüyleri diken diken oldu sevgili izleyenler. SAT ve SAS komandoları Teknofest Mavi Vatan'da bir tatbikatı gerçekleştiriyorlar. Bir kurtarma tatbikatı. Az evvel o patlamayı da gördük. Binlerce kişi şu anda nefeslerini tuttu ve işte bu tatbikatı izliyor.
0: Bir SAT komandosu beklemedikleri bir anda, beklemedikleri
2: Teknofest,
0: bir yerden
2: Mavi Vatan'da
0: bir kavga gibi çöker.
2: Bir güç gösterisi aslında şu anda kayda
0: burada
2: geçiyor.
0: Teröristler tarafından
2: canlı olarak ekranlarınıza getiriyoruz Gölcük Tersanesi'nde. Kadir, hemen tekrar sana döneyim, bize an be an anlat lütfen.
3: O SAT ve SAS komandoları bulunmuş olduğumuz dakika itibariyle rehinenin bulunmuş olduğu alana geldiler. İlk önce çevre güvenliği alındı. Çevre güvenliği alındıktan sonra o kapı açılacak ve kapının açılmasıyla birlikte içeriye bir flaş bombası atılacak. İlk önce şu anda askerlerimiz çevre güvenliğini aldılar ve operasyonun düğmesine basıldı. Flaş bombası atıldı ve içeriye SAT komandoları içeriye hızlı bir giriş yaptı ve şimdi de içeride bulunan rehineyi çıkardılar. Şu anda hem çevre güvenliği hem de rehinenin can güvenliği için düşman unsurları etkisiz hale getirilerek rehinenin güvenliği alınarak şu anda o tehlikeli bölgeden SAT ve SAS komandolarıyla birlikte rehine çıkarılıyor. Bota bindirilecek şimdi. Yavaş yavaş o bota indirildi rehine ve yine çevre güvenliğini kontrol ederek komandolarımız bu alandan düşman hattından farklı bir noktaya tahliye işlemi başladı. Evet, şu anda düşman unsurlarına da yine ateş edildi. Bulunduğumuz an itibariyle operasyonu başarılı bir şekilde gerçekleştirmiş durumdalar. Yaklaşık 15 dakika içerisinde SAT ve SAS komandoları o operasyonu gerçekleştirdiler ve artık bulunduğumuz dakika itibariyle de operasyonu noktaladılar. Söylemiş olduğumuz gibi dün aslında benzer bir operasyon yapılmıştı. Bugün de yine benzer bir operasyon yapıldı. Özellikle çevredeki vatandaşların bu operasyona, bu tatbikata yoğun bir ilgisinin olduğunu söylemekte fayda var. gelişmeler oldukça, farklı etkinlikler, farklı tatbikatlar oldukça bizler bu ekranlardan aktarmaya devam edeceğiz diyelim ve sözü şimdilik sizlere bırakalım.
2: Teşekkür ederiz Mustafa Kadir Mercan. Hakikaten biz de burada nefeslerimizi tuttuk, izledik sevgili izleyenler. Oldukça teknik, profesyonel ve gurur veren görüntülere de tanıklık ettik birlikte. Efendim şimdi maç özetiyle de bültenimizi noktalayacağız. Beşiktaş

0: UEFA Avrupa Ligi playoff turu ilk maçında Kaunas Žalgiris'i 3-0 mağlup etti. Ekranlarınıza taşıyalım. Saat başında buradayız.
1: Steelers ilk düdüğü çaldı ama öyle bir uğultu, öyle bir tezahürat hazırlığı var ki o hazırlık bile coşkusuyla herkesi şaşırtmış durumda. İlk düdük geliyor. Yarı sahamıza doğru topu vurdular. Başarılar Beşiktaş. Rıdvan Yılmaz tam yakın direkte oh var. Rıdvan yaptı ortasını, ona doğru oh vurdu. Kafayı gol! Anio! Orada bekliyordu Anio. Bugün Vlahovic kulübede dedik ama Beşiktaş'ın bir diğer golcüsü. Oh atıyor golü. Rıdvan Yılmaz yaptı ortayı. Erken buluyoruz golü playoff'ta. Oha pas. Yaptı kontrolü Güney Koreli. Döndü geriye Rıdvan'a. Orta şansı olacak. Yeniden Rıdvan. Rıdvan yaptı ortasını. Çok iyi nokta. Mourinho! Bekten beke. Mourinho!
2: Yani bek etkinliği bu.
1: 2-0. 2-0. Dolmabahçe'de Beşiktaş rüzgarı değil fırtınası var. Žalgiris'e büyük şok var. Bekten beke. Rıdvan kaldırıyor. Mourinho bitiriyor. Çerni bu kez pas opsiyon olarak gelmedi. Orkun yaptı ortasını. Çok etkili orta. Oh vurdu. Karambol sürüyor. Kaleci çıkardı. Orkun çok güzel kesti. Üçüncü gol gelecekti. O da İtan. O da ikinci yarı öncesinde kramponlarını değiştirdi. İlhan şimdi alır almaz topla buluştu orada. Ceza sahasını İlhan bıraktı. O da İtan kaleci. Şivet Kauskas. Yani 10 dakikadır biraz maçı da aşan bir heyecan var Dolmabahçe'de. Bir Vlahovic heyecanı var. Az sonra oyuna girecek Sırp golcü Beşiktaş'ta. Rıdvan yaptı ortasını, çok iyi noktaya. Oh döner mi şimdi? Vuruş açısı aradı. Oh dönme gayretinde. Çevirdi orada. Oh'un mücadelesi. Baktı kaleye. Trossard çekti. Trossard penaltı. Penaltı. Penaltı. Oh'un gayreti. Oh'un inadı. Beşiktaş penaltıyı kazanıyor.
2: Yani 3-60 olmadan 3 olması Beşiktaş için mükemmel.
1: Kaptan yine penaltı için topun başında. Ştiler'den işaretti. Bekliyoruz artık 3. gol şansı Beşiktaş için. Geldi kaptan. Orkun geldi. Orkun Kökçü. 3 oluyor. 3 oluyor Orkun Kökçü. Şivet Kauskas köşeyi tahmin etti ama çıkartamıyor topu.
2: Vlahovic için Beşiktaş formasıyla ilk resmi maçı.
1: Beşiktaş'ın süper yıldızı. Merhaba diyor Dolmabahçe. Leandro Trossard. Vlahovic duvar oldu. Sol tarafa doğru pas Rıdvan'a. Koşu gösterdi ona doğru. Vlahovic vurdu. Kafayı son anda Şivet Kauskas. Verdi. Aldı. Kaleye yokladı Dušan Vlahovic. Şivet Kauskas gole izin vermiyor ama gol geliyorum diyor yine Dolmabahçe'de.
2: Yani Rıdvan'a bağlantı yapar yapmaz koşuyu gösterdi. Rıdvan da gördü zaten ve resmen görerek kesti. Güzel hücumdu.
1: Maç bitti. İstanbul'da Beşiktaş turun kapısını aralıyor. Žalgiris'i 3-0 mağlup ediyor.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Merkez Bankası rezervlerinde güçlü seyir sürüyor. Bankanın resmi rezerv varlıkları 14 Ağustos haftasında 183,5 milyar dolara yükseldi. Bir haftada rezervlerde 4,6 milyar dolarlık artış yaşandı. Böylece Merkez Bankası rezervleri yaklaşık 5 ayın en yüksek seviyesindeki seyrini sürdürdü. Rezervlerin kompozisyonunda da dikkat çeken artışlar var. Döviz varlıkları bir haftada %6,6 artarak 67,4 milyar dolara yükseldi. Altın rezervleri de %0,9 artışla 108,3 milyar dolara ulaştı.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Haberin radyosu A Haber Radyo.
2: Reklam. Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılım'da ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
5: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
6: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
5: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
1: Bir reklam.
7: Akseslere 450 TL'ye varan çift para petrol ofisinde. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanya katılan Aksesler 16 Ağustos'tan 30 Eylül'e kadar kampanya dahil Akses üyesi petrol ofisi istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacakları 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt veya otogaz harcamalarında 7 Ekim'e kadar anlaşmalı petrol ofisi istasyonlarında akaryakıt veya otogaz alımlarında geçerli 450 TL çift para, SMS'le katılanlarsa 400 TL çift para kazanıyor. Detaylar akses.com.tr ve petrolofisi.com.tr'de.
1: Bir reklam. A Haber Radyo. 24 saat haber.
8: Reklam.
9: Hesabı alabilir miyim?
8: Buyurun.
9: Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
8: Nasıl yani?
10: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
11: Vakıfbank daima seninle.
12: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
13: Tatil Budur hissi.
1: Reklam. A Haber Radyo.
14: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
15: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
16: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder.
14: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
15: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
1: Bir reklam.
10: Vakıfbank ile yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World Kartlar ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 400 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
13: Vakıfbank daima seninle.
1: bir reklam. A Haber Radyo, 24 saat haber. Reklam.
10: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank avantajları daima sizinle. Vakıfbank World Kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 150 TL, toplam 1500 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima
1: seninle. Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen

0: Haber Radyo.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu.
2: İstanbul 88.8, Ankara 90, İzmir 95.2. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
0: A Haber Radyo'yu YouTube üzerinden dinlemek için Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. A Haber Radyo, haberin radyosu.
3: Yunus Emre'nin bizim için de çok anlamlı bir beyti var. Bu yol uzaktır, menzili çoktur. Geçidi yoktur, derin sular var. Biz bu yola çıkarken uzun bir yola çıktığımızın menzili çok, geçidi yok bir yola çıktığımızın, derin sulardan geçeceğimiz bir yola çıktığımızın idrakiyle, şuuruyla, bilinciyle çıktı. Biz kolayı değil, zoru seçtik. Biz çileyi seçtik. Biz mücadeleyi seçtik. Kendi siyasi tarihim boyunca çok ihanet gördüm, çok vefasızlık gördüm, çok nankörlük gördüm. Varsın olsun, yine Yunus'un beyitleriyle bu halk içinde bize gülen var. Ho, gülen gülsün, gafil ne bilsin, hakkı sever var, hakka esir var, hakka tapan var, hak yoluna başını koyan var, hak için candan, serden geçen var. Bizim hakkın ve halkın nazarında takdir edilmek dışında bir gayemiz yoktur. Biz bir hayalin peşinde koştuk. Biz aşk ile millet davasına boynumuzu uzattık. Çünkü biz şunu biliyorduk. Tarihe bir borcumuz var. Ecdada, şehitlerimize bir borcumuz var. Aziz milletimize, aziz memleketimize bir borcumuz var. Bize düşen, bizden öncekilerden devraldığımız sancağı yere düşürmeden bizden sonrakilere devretmektir. Doğru bildiğimiz yolda eğilmeden, bükülmeden, boyun eğmeden, teslim olmadan, yorulmadan, yılmadan yürümeye devam edeceğiz. Bu yol hak yoludur, dönmek bilmez yürürüm der, bu yolda sabırla yürümeyi sürdürürüm. Allah'ım olsun, bu yolda yalnız değilim. Birlikte çok güzel işler yaptık. Türkiye'ye çok güzel eserler kazandırdık. İnşallah daha fazlasını yapacağız. Birlikte yapacağız.

İyi sabahlar sevgili izleyenler. Yeniden hoş geldiniz A Haber ekranlarına. Ajans bugün de gündemin öne çıkan gelişmelerini, sıcak başlıklarını aktarmaya devam ediyoruz. Arkadaşlarımız da sahada, haber nöbetinde, kim nerede ve bize neler anlatacak, hemen bakalım, paylaşalım sizinle. Efendim, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Alparslan Kuytul soruşturması genişliyor. Şu ana kadar 32 kişi gözaltına alınmış durumda. Operasyona ait son detayları Adana'dan Halil İbrahim Uğur aktaracak. Batılı 7 ülke yayınladıkları ortak yazılı açıklamada Gazze'deki soykırım ve işgale daha fazla sessiz kalamaz.

0: vardı. Batı Şeria'nın işgal projesine tepki gösterdi. Alparslan Düen İngiltere'den canlı yayında olacak. Orta Doğu'daki gerilim nedeniyle küresel piyasalardaki dalgalanma da devam ediyor. Haftanın son gününde altının seyrine de bakacağız. Hasan Zahitezm İstanbul'dan birazdan canlı yayında olacak. Ve Teknofest Mavi Vatan'da ikinci gün heyecanı, milli savunmanın gururları vatandaşın beğenisine sunuluyor. Kocaeli'de Mustafa Kadir Mercan yayın için hazır. Edirne ve İstanbul arasındaki yolculuk süresini 4 saatten 1,5 saate indirecek olan hızlı tren hattında test ve deneme sürüşleri de devam ediyor. Yeni hat ne zaman hizmete girecek? Vedat Sezer Edirne'den canlı yayında olacak ve Ajans Bugün başlıyor. Sevgili izleyenler, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Alihan Kuriş suç örgütü soruşturması kapsamında aranan Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz yurt dışına kaçma hazırlığındayken Muğla Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Marmaris Bozburun'da yakalandı. Şimdi hemen bu son dakika gelişmesinin ayrıntılarını alacağız. A Haber muhabiri Şener Çetin notlarıyla yayına hazır. Hemen sözü sana bırakalım Şener.
1: Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik soruşturma derinleşerek devam ediyor. Tutuklular vardı. 32 kişi tutuklanmıştı. Gözaltılar devam ediyor. İki yeni isim daha gözaltına alındı. O isimlerden biri de kritik isimlerden bir tanesi. Örgütün lideri Alihan Kuriş'in kardeşi Hilmi Tuna Kuriş'e yönelikti. İki şüpheli Marmaris'te yakalandı. Bunu ifade edelim. Özellikle Hilmi Tuna Kuriş'le ilgili geride bıraktığımız günlerde yaşanan sıcak gelişmeler vardı. Zira tek bir adreste kaynağı belirsiz 200 kilogram altın ele geçirilmişti. Aynı zamanda yüksek miktarda da döviz para ele geçirilmişti. Yakalama çalışmaları devam ediyordu o soruşturma kapsamında ve Hilmi Tuna Kuriş ile birlikte Erhan Yılmaz kaçma hazırlığındayken emniyet ekipleri tarafından Marmaris'te yakalandı. Yasin Kaya isimli bir şahıs da şüphelilerin kaçış hazırlığındayken yardımcı olduğu değerlendirilmesinden dolayı suçluyu kayırmak suçundan Yasin Kaya isimli şahıs da tutuklandı. Bunu söyleyelim, günün sıcak gelişmelerinden bir tanesiydi aslında. Soruşturma kapsamında özellikle Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz'ın yakalanmasına yönelik yeni bir detay da ortaya çıktı. Bu da sıcak bir gelişme aslında. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Kuriş örgütü soruşturması kapsamında kaçış organizasyonuna ilişkin özellikle elde edilen bilgilere göre şüphelilerin Muğla'ya götürülmesinde kullanılan 34SL313 plakalı aracın eski İçişleri Bakanı ve son olarak İyi Parti Ordu 1. Sıra Milletvekili adayı olan İdris Naim Şahin adına 2030 yılına kadar tahsisli olduğu belirlendi. Tekrar hatırlatalım. Özellikle kaçış hazırlığındayken şüphelilerin kullanmış olduğu aracın eski İçişleri Bakanı ve son olarak İyi Parti Ordu 1. Sıra Milletvekili adayı olan İdris Naim Şahin adına 2030 yılına kadar kayıtlı olduğu belirtildi. Özellikle iki ismin gayri resmi yollarla yurt dışına çıkarılmasına yönelik organizasyonda kimlerin yer aldığına yönelik özellikle bu aracın nasıl temin edildiği, kaçışta yardım eden diğer kişilerin de titiz bir şekilde soruşturulması bekleniyor. Biz de süreci yakından takip ediyor olacağız. Gelişmeler oldukça da aktarmayı sürdüreceğiz.
0: Şener Çetin, teşekkür ediyoruz paylaştığın bilgiler için. Bu konuda kalmaya devam edeceğiz. Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz'ın kaçış rotasına dair yeni gelişmeler var, yeni bilgiler var sevgili izleyenler. A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçay stüdyo konuğumuz. Günaydın, hoş geldin.
2: Günaydın, iyi yayınlar Merve.
0: Şimdi o yeni detaylara hemen bakalım. Evet. Sözü sana bırakayım.
2: Şimdi operasyon hali hazırda soruşturma devam ediyordu. Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik operasyonda 32 kişi tutuklanmıştı Alihan Kuriş ile birlikte. Ancak firari isimler vardı. O firari isimlerden birisi de Alihan Kuriş'in kardeşi. Bununla ilgili olarak da bazı adreslerde yapılan tespitler sonucunda yakalamaya yönelik çalışmalar yürütülüyordu. Ancak şu an için bugünkü bu flaş gelişmeye kadar bir netice alınamamıştı. Fakat operasyon kapsamında soruşturma sürerken Hilmi Tuna Kuriş ile ilgili olarak İstanbul Emniyetine bağlı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin de bu konuyla ilgili çalışmalarının devam ettiğini biliyoruz. Bu operasyonla ilgili olarak da işte

0: istihbarat şube ekiplerinin temin etmiş olduğu bilgiler neticesinde hem mali şube ekipleriyle birlikte istihbarat şube ekiplerinin yürüttüğü bu operasyon kapsamında bir araç plakası tespit ediliyor. Hı hı. İstanbul'dan Muğla'ya seyir halinde olan bir araç plakası tespit ediliyor. Bu aracı kullanan kişi de biraz önce Şener'in belirttiği Yasin Kaya isimli bir kişi ve İstanbul polisi bu aracın gittiği güzergah olarak tespit edilen Muğla'da Muğla İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerle de koordineli bir çalışma yürütülüyor. Hı hı. Bozburun'a gittiği tespit edilen bu araçla ilgili olarak tabii ki öncelikle bu şüphelinin diğer şüphelilerle ilgili bu güzergahtaki bağlantısı ne, bunlar araştırılıyor ve bir otele giriş çıkış yaptığı tespit ediliyor. Akabinde de tabii ki savcılığın, soruşturma yürüten savcılık makamlarının da talimatıyla ekipler harekete geçiyor. Hı hı. İstanbul İstihbarat Şube ve Mali Şube ekiplerinin koordinasyonunda İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle bir irtibat kuruyor ve Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Bozburun'da Yasin Kaya isimli şüpheli gözaltına alınıyor. Gözaltına alındıktan sonra ilk etapta herhangi bir şüpheli bu diğer Erhan Yılmaz ve Hilmi Tuna Kuriş ile ilgili bir yakalama gerçekleşmiyor. Ancak daha sonra İstanbul'dan takip edilen bu Yasin Kaya'nın kullandığı araçla ilgili olarak araçta olay yeri inceleme ekipleri tarafından da parmak izi çalışması gerçekleştiriyor. Yani bu araç üzerinde kimler bindi, kimler vardı, kimler yoktu, bir parmak izi çalışması yapılıyor. Daha sonra devam eden yine istihbari çalışmalarda Alihan Kuriş'in firari durumda olan aranan kardeşi Hilmi Tuna Kuriş ve diğer şüpheli Erhan Yılmaz gözaltına alınıyor. Şimdi bu gözaltı işleminde nereye gideceklerdi sorusu tabii akıllarda. Şu değerlendirmeler yapılıyor. Bozburun'a gidip yurt dışına bir kaçış planı yaptıkları değerlendirmesi yapılıyor. Hı hı. Bu neden böyle bir değerlendirmeye konu olmuş durumda? Çünkü İstanbul üzerinden bu konuyla ilgili olarak hali hazırda yürütülen soruşturma kapsamında şüphelilerin ismi belli. Hı hı. Gözaltına alınması talimatı verilen şüphelilerin ismi, fotoğrafı vesairesi hepsi belli. Hı hı. Bununla ilgili olarak gerek havalimanından, yani havalimanlarından ya da karayoluyla herhangi bir şekilde yurt dışına çıkma teşebbüsü olması durumunda yakalanacakları için emniyet ekipleri, istihbarat ekipleri de şu değerlendirmeyi yapıyor. Deniz yoluyla bir firar mı gerçekleşecekti? O yüzden de Muğla'da Bozburun mevkiinde bir gözaltı işlemi gerçekleşiyor. Hı hı. Alihan Kuriş'in firari durumda yakalanma çalışması yapılan ve şu anda gelen bilgilendirmede gözaltına alınan Hilmi Tuna Kuriş ile ilgili akıllara gelen konu ne? Bununla ilgili yapılan çalışmalarda şu anda ekranlarda da görünüyor. Ümraniye'de bir adreste bir kasada 200 kilo külçe altın ve bir miktar döviz ele geçirilmişti.
1: Evet, görüntülerde.
0: Bu görüntülerde işte. Bu görüntüler nasıl bu külçe altınlar nasıl ele geçirildi? Hilmi Tuna Kuriş ile ilgili olarak gelen ihbarların tespit edilen adreslere gidip orada bir gözaltı işlemi yakalamak için gidildiğinde ekipler oradaki bir kasadan da böyle bir manzarayla karşılaştılar. Şimdi yine Şener'in vermiş olduğu bir son dakika bilgisi vardı. Eski İçişleri Bakanlığı'na ait bir tahsisli bir araçla ilgili, evet, orada yakalanmışlardı, o aracın kullanıldığı. Şimdi bu araç nasıl temin edildi? Kimler tarafından temin edildi ve bu aracın şüphelileri, gözaltına alınan şüphelileri o güzergaha götürme durumunda ne gibi bir dahili var? Ya da bu araç kimler tarafından nasıl temin edilerek bu soruşturma dosyasının içinde yer aldı? Bunlar araştırılacak. Çünkü Yasin Kaya isimli şüphelinin, ilk gözaltına alınıp tutuklanan şüphelinin aracının tespit edilmesinin ardından PTS dediğimiz plaka tanıma sistemi, geçiş güzergahları vesaire belli lokasyonlarda hali hazırda inceleme altına alınıyor tespit edildikten sonra. İşte burada bir barko hazırlanmış. Evet. Tabii ki bu arkadaşlarımızın hazırladığı tahmini bir güzergah, tahmini derken başka bir güzergahtan mı gittiler? Ancak İstanbul'dan çıkış yapıp karayoluyla gidilme güzergahı muhtemelen bu şekilde. Hı hı. Ve bu lokasyonda da bir gözaltı süreci. Yani İstanbul'da hem istihbarat şube ekipleri hem mali şube ekipleri hali hazırda zaten soruşturma kapsamında firari durumdaki şüphelilerle ilgili olarak çalışmalarına devam ediyordu. Evet. Anlaşılan burada Yasin Kaya'nın kullandığı aracın tespiti yapıldıktan sonra Muğla İl Emniyetine bilgi verilmiş. Ancak ekipler de bu aracı belli bir şekilde plaka tanıma sisteminden takip ettikten sonra güzel

0: güzergahına kadar gerek fiziki ya da teknik olarak geçiş güzergahları nereden, hangi gişelerden geçip PTS kayıtlarında nereye yakalanmış, hangi kameraya yakalanmış, muhtemelen onlar tespit edildikten sonra İstanbul İl Emniyeti ve Muğla İl Emniyeti'nin koordinasyonunda şüpheliler gözaltına alınmış. Tabii şu anda bu gözaltı işleminin ardından ifade işlemlerine geçildikten sonra hangi sorular sorulacak?
1: Tabii.
0: Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütüyle ilgili olarak kardeşi Hilmi Tuna Kuriş'in nasıl bir bağlantısı var? En büyük sorulardan birisi de tabii ki o depoda bir firmanın bir kasasında bulunan o 200 kiloluk
1: altınlar.
0: 1 milyar 340 milyon lira değerindeki altınların kaynağı, bunların nasıl elde edildiği, bununla ilgili olarak, bu parayla ilgili olarak bir ticari faaliyet sonucunda mı elde edildi ya da menşei, kaynağı ne, bunlar hepsi de muhtemelen sorulacak.
1: Peki önemli kaçmaya bir çalıştıkları sırada, bulundukları yerde yine bir altın, bir para vesaire bulundu, buna dair bir bilgi var mı?
0: Şu an için o şekilde bir bilgilendirme yok. Tabii ki biz de edindiğimiz bilgiler doğrultusunda bu başlıkları anlatabiliyoruz. Ancak önemli tespit şu: bu soruşturma kapsamında hali hazırda zaten günler geçmiş. Hakkınızda bir gözaltı kararı var. Herhangi bir yere gidip bir polis karakoluna ya da savcılığa teslim olmamışsınız. Bir firar durumu değerlendirmesi var. Yurt dışına kaçış planlaması yaptığı tespiti olduğu belirtiliyor kaynaklar tarafından. Ancak hem istihbarat şube, hem mali şube, hem de Muğla İl Emniyet Müdürlüğü'nün ortak çalışması neticesinde de şu an için gözaltına alınmış durumda.
1: Yani az evvel güzergahı da paylaştık.
0: Evet.
1: Hemen yönetmenim de ekrana taşıdı. Ya yani oradan buraya gelirken firari durumda olan bu şüphelilerin gerçekten kaçabileceklerini düşünmesi de bana çok akla mantığa sığmayan bir hareket gibi geliyor açıkçası.
0: Ya şöyle, tabii ki bunu tekrar ediyoruz. Bu eğer bir yurt dışına kaçış ve firar planlamasıysa, biraz önce yayının başında belirttiğim üzere, Türkiye'nin gündemini sarsan çok önemli bir konu, çıkar amaçlı kurulduğu belirtilen bir suç örgütü, çok ciddi iddialar, suçlamalar, yurt dışına kaçırılan 100 milyar lira gibi bir para çıkarılan, evet, ve akabinde de yine banka hesap hareketlerinden çok şüpheli, MASAK raporunda çok ciddi suçlamaların olduğu iş yerlerinin ya da firmalarının kuruluş faaliyetlerindeki meblağlarla işlem hacimlerinin birebir uyuşmadığı, çok değişik kaldığı bir ortamdan bahsediyoruz. Yani bununla ilgili olarak Türkiye'nin gündemindeki bir konunun, firari durumdaki şüphelilerinin bir kaçış planıysa bu, biraz önce belirttiğim üzere İstanbul gibi mega bir kentten, mega kentten hava yoluyla o güvenlik önlemlerini atlatmasının mümkünatı yok.
1: Mümkün değil, tabii ki.
0: Anladığımız kadarıyla başka konularda da zaman zaman bazen Edirne istikametinden karayoluyla kaçış ya da Ege'den bu bölgelerden deniz yoluyla kaçış planlaması olduğu başka dosya haberleri gördük, konular gördük. Burada da bu kaçış planıyla muhtemelen bir deniz yoluyla firar değerlendirmesi yapılıyor. Yetkililer, resmi makamlar tarafından. Tabi ifadesinde neler anlatacak, eğer ulaşmamız halinde biz de paylaşmaya devam edeceğiz Merve.
1: Evet, pek o ifadeler de yeni dalgaları da beraberinde getirecek de olabilir.
0: Zaten
1: önemli isimler.
0: Tabi Şener zaten biraz önce notlarında şunları belirtti. Bu araçların o güzergahtaki kullanımı da temininde soruşturmayla ilgili dahili olan kimler var? Bunların tespitinin de savcılık makamı tarafından yapılacağı notunu paylaşmıştı.
1: Evet.
0: Daha başka isimler de çıkabilir Merve.
1: Evet, teşekkür ediyoruz.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Bu son dakika gelişmesini birlikte analiz ettik, değerlendirdik. Yeni gelişmeleri de konuştuk. A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçay ile birlikte teşekkür ediyorum bir kez daha yayına katkı için. Devam edelim efendim şimdi. Kamuoyunda kuytulcular olarak bilinen yapılanmaya yönelik soruşturma da derinleşiyor. Son gelişmeleri alacağız. A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur şimdi bizi bekleyen arkadaşımız, bu konuya dair ayrıntıları paylaşacak bizimle. Hemen sözü sana bırakalım Halil İbrahim.
2: Ülke gündemindeki en önemli başlıklardan bir tanesi de hiç şüphesiz ki Alparslan Kuytul ve beraber görev yaptığı, çalıştığı yine suç örgütünde önemli isimlere yönelik operasyon Çarşamba günü sabah şafak vaktinde düzenlenmişti operasyon ve 3 günlük gözaltı süresi bugün doluyor. Tabii ki emniyetteki ifadeleri oldukça önemli ve şu ana kadar alınan ifadeler doğrultusunda da ilerleyen zamanlarda belki de başlatılan soruşturmanın seyri değişecektir. Peki bu 3 günlük süreçte neler oldu?

0: ilişkin yine gün yüzüne çıkan o skandal olaylarla beraber anılmaya devam ediyor. 2018 yılında yine benzer şekilde bu suç örgütünün çökertilmesine yönelik Adana polisi operasyon düzenlemişti ve ardından da işte baktığımızda Alparslan Kuytul şu anda yine suç örgütü kurmak ve yönetmek ardından yine örgüte üyelik, belgede sahtecilik, resmi evrakta sahtecilik ve yine bu noktada baktığımızda edinilen malların yine bir şekilde kayıt altına alınmasına yönelik yapılan işlemler, yani farklı şahıslara ait bu malların farklı kişiler tarafından kullanılması, yani bu noktada da baktığımızda aslında yine geçmiş günlerde aynı vakıf yine aynı isim tarafından hürriyetinden alıkonulan insan yine şikayetleri de gündeme gelmişti. Baktığımızda yine vergide usulsüzlüklerin de karşımızda olduğunu görüyoruz. İşte bu doğrultuda bir taraftan soruşturmanın ayağında mali suçlarla ilişkili de yine bu başlatılan soruşturmayla ilgili yine incelemeler devam ediyor. Şu ana kadar da 5 şirkete kayyum atandı. Elbette kayyum atanmasıyla birlikte oradaki şirketlere ait yine bu hava para transferleri de şu anda mercek altında ve baktığımızda bu şirketlerin Türkiye genelinde farklı illerde şubelerinin olduğunu görüyoruz ve biliyoruz. İşte bu noktada da büyük şirketlerden bahsettiğimizin altını çizmekte fayda var. 2018 yılında aslında büyük bir skandal ortaya çıkmıştı Furkan Vakfı ile ilgili. Çünkü Furkan Vakfı Kurban Bayramı'nda biliyorsunuz Kurban Bayramı bağışlarla yine paylaşımlarla geçirilen bir bayram. İşte bu noktada da zengin insanlardan alınan kurbanlar ya da kurban etleri fakir insanlara dağıtılacaktı. Ancak vakıf bunu gerçekleştirmedi. Toplanan etleri, toplanan bağışları Adana'da topladıktan sonra Kayseri'ye gönderdi ve Kayseri'de bu kurban etleri sucuk haline dönüştürüldü ve sonrasında da 112'ye gelen bir ihbar değerlendiren Adana polisi yine 41 ton işte bu kurban etleriyle yapılan sucukları imha etmişti tespit ettikten sonra. Diğer taraftan da tabii ki yine baktığımızda para transferleriyle ilgili büyük delillerin olduğunu biliyoruz. Ancak yine örgüt içerisinde paranın dağıtımıyla ilgili, yani kurulan şirketlerin yine bağış zekat adı altında toplanan paralarla birlikte kurulan şirketlerin de yine örgüt içerisinde dağılımında bazen problemler çıktığını ve bu problemler sonrasında da yine...
1: Evet, 32 gözaltıdan bahsettik. Yeni gözaltıların gelme durumu var mı?
0: Elbette şu anda ifade süreci devam ediyor. İfade verme süreci devam ettiği için de aslında şu ana kadar da verilen ifadelerle ilgili henüz bir bilgi verilmedi. Ancak 3 günden bu yana aslında Adana İl Emniyet Müdürlüğü kapalı bir kutu haline geldi. Çünkü soruşturmanın seyriyle ilgili, yani o delillerin ya da işte şüphelilerin vermiş olduğu ifadeler doğrultusunda soruşturmanın seyrinin değişmesi muhtemel görünüyor. İşte bu noktada da delillerin karartılması ya da yok edilmesiyle ilgili endişeler var. İşte bu noktada da verilen ifadeler şu anda kimseyle paylaşılmıyor. Ama işte bu ifadelerin tamamlanmasıyla birlikte ek gözaltılar olabilir elbette. Ya da işte şüphelilerin adliyeye sevk edildikten sonraki yine savcı tarafından alınan ifadesi doğrultusunda da yine ek gözaltılar olabilir. Ve bu noktada da bizler de haber nöbetimizi devam ediyoruz. Şu ana kadar 32 kişi gözaltına alındı ve bu 32 kişinin de şu anda gözaltı süresi bugün itibariyle sona erecek. Ek süre istenebilir. İşte bu doğrultuda da yine sizin de sormuş olduğunuz gibi ek gözaltılar da olabilir. Bu noktada şu anda kadar soruşturmanın seyrinin değişmemesi için aslında bilgilerin de sır gibi saklandığını ifade etmekte fayda var Merve.
1: Şimdi Halil İbrahim, bu yardım için toplanan etlerin sucuk yapıldığından bahsettik. Bir taraftan da arkadaşlarım, bu arada ekranlara da bilgisayar ekranları var, kasalar tamamen yok edilmiş. Yani bir delir karartma olduğunu da görüyoruz. Hiç böyle bir takibi yapılmamış mı bu zamana kadar? Yani o içerisinde hani bu etler nereye gitti, ne oldu tarzında bir sorular sorulmamış mı geçmişten bugüne? Orada işte bundan faydalananlar olmuş mu olmamış mı diye. Yanı sıra bu arada bir taraftan görüntüler de geliyor.

0: Geliyor. Bu görüntüler yeni olduğu için Halil İbrahim, sorumdan öncesinde hemen bunu da tekrar etmek istiyorum. Bu görüntülerde sevgili izleyenler, Adana İl Emniyet Müdürlüğü ile yürütülen Alparslan Kuytu Suç Örgütü'ne yönelik soruşturma kapsamında gerçekleştirilen ilk gün aramalarına ilişkin bu görüntüler ve bazı bilgisayarlar kasalarıyla hard disklerin adreslerden kaçırıldığı tespit edilmiş. O görüntüler var burada. Bu yeni görüntünün de oldukça önemli olduğunu söyleyelim. Çünkü bilgisayarlar var, yani ekran var, ancak kasalar yok. Yani kasalar ve hard diskler, içindeki bilgiler bir delil karartma olduğunu söyleyebiliriz. Bu bilgi yeni Halil İbrahim bu arada. O yüzden öncesinde hemen ben paylaşmak istedim izleyicilerimizle birlikte. Yani burada kasaların, hard disklerin tamamen oradan alındığını gösteriyor. İlk gün aramalarına ilişkin gelen görüntüler bunlar. Oldukça önemli. Hani buradan da yola çıkabiliriz aslında. Bazı konularda demek ki ciddi anlamda bilgilerin ulaşılmasına istenmiyor ve bir delil karartmaya gidilmiş. Tabii ki onlar da illaki bir yerden çıkacaktır imha edilmediyse. Yine ekiplerin bu konudaki çalışmalarının da devam ettiği bilgisini paylaşalım. Bu tekrar şeyden de bahsedelim. Bu sucuk mevzusu yine aynı şekilde. Yani bir takibi yapılmamış mı? Senin eline geçen bir bilgi var mı bu konuya dair?
1: Tabii şöyle yorumlayabiliriz bunu. Baktığımızda bir vakfa, yani Furkan Vakfı'na yönelik bir operasyon var. Ancak vakıftan daha çok Alparslan Kuytul'un ismini telaffuz ediyoruz. Ve insanlar da Alparslan Kuytul'un ismini ifade ediyor. Baktığımızda bir vakıf var. Çünkü o vakıf sadece bir tabeladan ibaret. Tabii ki tabeladan ibaret olduğu için içerisi boş. Yıllardır da zaten buranın boş olduğunu biliyoruz. Ancak diğer taraftan toplanan paraların kişilerin hesabına geçtiğini biliyoruz. Kişilerin işte burada da yine toplanan paraların mal varlığına dönüştürülmesiyle ilgili de yine Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bulguları vardı. Bunlar da bunlar üzerinde şu anda aslında daha ağırlıklı durulduğunu söyleyebiliriz. Tabii ki yapılan operasyonlar 49 ayrı adrese operasyon düzenlendi. Şu anda bunu şöyle söyleyebiliriz. Operasyon bekleniyordu ki kendisi de biliyordu operasyonun yapılacağını. Çünkü çok sert sözlerle herkese dair, her kesme dair açıklamaları vardı. Bu nedenle de baktığımızda bu operasyon muhtemel görünüyordu. Beklenen bir operasyondu. Bu nedenle de işte bazı yerlerdeki o bilgisayar kasaların boşaltıldığını, işte oradaki paraların yine boşaltıldığını, kasaların boşaltıldığını, yine oradaki belgelerin, bilgilerin oradan kaldırıldığını biliyoruz. Bu noktada beklenen yerler vardı. Ancak beklenmeyen yerlere de operasyon yapıldığı için şu anda polisin elinde çok sayıda bilgi var, belge var, dijital materyal var, bilgisayar kasaları da var. İşte ele geçirilen bilgisayar kasalarından da oradaki boş bilgisayar kasalarının, yani olmayan bilgisayar kasalarında izinin sürdürüldüğünü biliyoruz. Evet. Bu noktada da çalışmalar var. Elbette bu kasalarında imha edilmemesi için de aslında şu anda soruşturmada büyük bir titizlik içerisinde yürütülüyor.
0: Teşekkür ediyoruz. Son gelişmeleri aktardı A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur bizlere. Teşekkür ediyoruz efendim. A Haber farkıyla da yeni görüntüleri taşıdık ekranlarınıza. Sevgili izleyenler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına Türkiye, Mısır ve Katar'dan sert tepki geldi. Üç ülke saldırıların bölgesel ve uluslararası ateşkes çabalarına sekteye uğrattığı vurgulandı.
2: İsrail'in Gazze şeridinde devam eden saldırılarına Türkiye, Mısır ve Katar'dan da tepki geldi.
3: İsrail hükümeti barış çabalarını sabote etmeyi ve Filistinlileri Gazze'den koparmayı hedeflemekte. Bu hedefi de değişmedi. Ancak Netanyahu bu politikasında başarılı olamayacak.
2: Dışişleri Bakanlığı ortak bir açıklama yayınladı. Açıklamada söz konusu saldırılar en güçlü şekilde kınandı, devam eden ihlallerden endişe duydukları vurgulandı. arabulucu ülkeler, Barış Kurulu'yla İsrailli yetkililer arasında gerçekleştirilen görüşmede dahil olmak üzere, Gazze'deki çatışmayı sona erdirmeye yönelik kapsamlı planın uygulanmasına yönelik yoğun çabaların sürdüğü ve müzakere sürecinde yapıcı adımların atıldığı kritik bir aşamada, İsrail'in saldırılarının yoğunlaşmasının bölgesel ve uluslararası çabaları sekteye uğrattığının altını çizmektedir denildi. Açıklamada ayrıca arabulucu ülkelerin

0: gerilimi tırmandırabilecek eylemlerden kaçınmasının zaruri olduğu da belirtildi. Bölgede devam eden İsrail saldırganlığının yol açtığı yıkıcı sonuçlar karşısında arabulucu ülkeler, uluslararası topluma ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2803 sayılı kararıyla desteklenen Başkan Trump'ın liderliğindeki Barış Kurulu'na ateşkese uyulmasını teminen gerekli adımların atılması ve daha fazla tırmanmanın önlenmesi için baskı yapılması yönündeki çağrılarını yinelemektedir.
1: Değerli izleyenler, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İsrail'in Suriye'deki üs saldırısı ve Başbakan Netanyahu'nun Türkiye'yi hedef alan sözlerine tepki gösterdi. Hemen Ankara'ya uzanalım ayrıntıları almak için. A Haber muhabiri Kübra Bal detayları aktarmak için bizi bekleyen arkadaşımız Kübra, söz sende.
2: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İsrail'in Ebu Zuhur askeri havaalanına yönelik saldırılarına ve aynı zamanda İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Türkiye'yi hedef alan sözlerine sosyal medya hesabı üzerinden tepki gösterdi ve Kılıçdaroğlu, Netanyahu'nun sözlerine Türkiye'nin egemenliğine karşı açık bir tahrik, kaba bir saygısızlık ve aynı zamanda barışa yönelik de doğrudan bir tehdit olarak değerlendirdi. Sosyal medya hesabı üzerinden şunları söyledi: "Hiçbir devlet, hele ki İsrail, Türkiye Cumhuriyeti'ni hizaya çekmek ya da ayar vermek gibi bir dil kullanamaz. Bu üslup egemen bir devlete yönelik kabul edilemez bir kibir ve küstahlıktır. Türkiye tarihi boyunca bağımsızlığını ve onurunu korumuş bir millettir. Kimse bu topraklara mesaj vermeye kalkışamaz. Bu kışkırtıcı dil ve fiili saldırı Suriye'deki hassas dengeyi bilinçli biçimde bozma, gerilimi tehlikeli noktalara taşıma ve bölgeyi istikrarsızlaştırma niyetini açıkça ortaya koymaktadır. Milli çıkarlarımız ve bölgesel istikrar bu tür küstahlıklara karşı kararlı, soğukkanlı ve net bir tutum gerektirir. Türkiye Cumhuriyeti egemenliğine ve uluslararası hukuka dayalı duruşunu asla taviz vermeksizin sürdürecektir. İsrail'in bu pervasız tutumu yalnızca Türkiye'ye değil, tüm bölgeye yönelik bir tehdittir. Bu tarihe kara bir leke olarak geçecek, basit bir hareket değil, engel olunmazsa bütün coğrafyayı cehenneme çevirmek aslını ilan etmiş ülkenin aktif saldırısı ifadelerini kullandığı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İsrail'e yönelik sosyal medya hesabı üzerinden tepki gösterdi diyelim ve sözü yeniden sizlere bırakalım.
1: Teşekkür ederiz Kübra Bal, paylaştığın bilgiler için. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İsrail'in saldırılarına yönelik verdiği X hesabı üzerinden tepkiyi de taşıdık ekranlarınıza. Efendim, şimdi bir taraftan Netanyahu dört bir yandan saldırıya geçti biliyorsunuz. İsrail'in en büyük havalimanı olan Ben Gurion çalışanları da toplu greve gitmesiyle de kaosa sürüklendi. Yani kendi içinde de bir problem var şu anda İsrail'de. 140'tan fazla seferin iptaline yol açan bu kriz 100 binin üzerinde yolcuyu da etkilemiş durumda. Binlerce kişiyi havalimanında mahsur bırakan grev sonrası İsrail Başbakanı Netanyahu iş bırakan çalışanları da tehdit etti.
3: Çalışanlar iş bıraktı, uçuşlar durduruldu. 140'tan fazla seferin iptal edilmesiyle Ben Gurion Havalimanı felç oldu. İsrail'in Tel Aviv kentindeki Ben Gurion Havalimanı, tarihinin en büyük kaoslarından birine sahne oldu. Aşırı iş yükü ve çalışma şartlarından şikayetçi olan havalimanı personeli toplu şekilde iş bıraktı.
4: Uçakta 3 saat bekledikten sonra nedense bizi tekrar havaalanına, pasaport kontrolüne geri götürdüler. Burada çocuklu insanlar var ve hayal kırıklığı seviyesi her dakika artıyor.
3: İsrail haber sitesi Hinet'in aktardığına göre bu durum 100 binden fazla yolcunun seyahat planlarını etkiledi. Binlerce kişi havalimanında mahsur kalırken on binlerce kişinin ise uçuşu ertelendi. İsrail Havalimanları İdaresi yaşanan kriz nedeniyle Ben Gurion'a inişlerin tamamen durdurulduğunu açıkladı. Kalkışların ise kısmen devam ettiği ancak çok daha düşük bir kapasiteyle gerçekleştirildiği vurgulandı. Sendikadan "biz grev çağrısı yapmadık" açıklaması gelirken İsrail Başbakanı Netanyahu ise iş bırakan çalışanları hedef aldı. Yaptığı paylaşımda havalimanı personelini açık açık tehdit eden Netanyahu, "Ben Gurion Havalimanı açık kalmaya ve normal şekilde çalışmaya devam edecek. Kim bunun önüne geçmeye kalkarsa evine uçurulacak" dedi.
1: Efendim, Amerika Birleşik Devletleri Hürmüz'de gizli bir koridor mu oluşturdu? İşte soru bu. Amerika Birleşik Devletleri ordusunun Hürmüz Boğazı'nda

0: petrol tankerleri için gizli bir geçiş koridoru oluşturduğu iddia ediliyor. Özel konvoylar halinde hareket eden tankerlerle günde 10 milyon varil petrolün dünya piyasasına ulaştırıldığı bildirildi.
1: İnsanlar Hürmüz Boğazı yerine daha önce hiç akıllara gelmemiş başka alternatifler buldu. Buna ek olarak rekor sayıda boru hattı inşa ediliyor. Dolayısıyla Hürmüz Boğazı'nın eskisi kadar önemli olmayacağını düşünüyorum.
2: ABD Başkanı Donald Trump bu açıklamasıyla Hürmüz Boğazı'nı alternatif güzergahların hayata geçeceği sinyalini vermişti. Son olarak Amerikan ordusunun petrol sevkiyatının aksamaması için bölgede gizli bir güvenli geçiş koridoru kurduğu iddia edildi. ABD merkezli Axios haber sitesine göre son derece gizli yürütülen operasyon sayesinde her gece onlarca dev tanker Hürmüz'ün güney bölgelerini kullanarak ilerliyor. Fort Bragg üssünden yönetildiği belirtilen gizli operasyonda petrol tankerleri gece saatlerinde oluşturulan özel konvoylar halinde hareket ederek güvenle seyrediyor. İddialara göre bu gizli güzergah ABD'nin İran radar ve gözetleme sistemlerini etkisiz hale getirdiği askeri müdahalelerin ardından devreye sokuldu. Şu an için savaş öncesi dönemin yarı kapasitesine denk gelen günlük 10 milyon varillik ham petrol bu koridor üzerinden dünya piyasalarına ulaştırılıyor. ABD ordusu sadece dolu tankerlerin çıkışını değil, boş gemilerin de güvenle Basra Körfezi'ne giriş yapmasını sağlayarak küresel enerji krizinin derinleşmesini engellemeyi hedefliyor.
0: Orta Doğu'da jeopolitik gerilimler devam ederken Hürmüz krizi de aynı şekilde gördüğünüz gibi sürerken elbette piyasalarda da dalgalanmalar devam ediyor. Altını konuşacağız şimdi. Altın uzun bir aranın ardından yeniden 7000 seviyelerine dayanmış durumda. 4 ay sonra bir ilk yaşandı. Haftanın son günündeki piyasalardaki son duruma da bakalım. Özellikle de altını zaten merak ediyoruz. Ahaber muhabiri Hasan Zahitez'in konuğuyla bizi bekliyor. Hasan hoş geldin yayına. Konuğuna da selamlarımızı iletelim. Altındaki son durumu merak ediyoruz. Bu yükseliş devam edecek mi? Yoksa bir direnç kazanacak mı? Burada kalır mı? Aynı zamanda piyasaları da yorumlayalım. Birlikte sözü sana bırakayım.
3: Merve Özkan teşekkür ederim. İyi yayınlar dileyelim. Biz de şu anda finans analisti İslam Memiş'le birlikteyiz. Sizin de ifade etmiş olduğunuz gibi altında yükseliş serisinin hala daha devam ettiğini belirtelim. Yaklaşık 3 haftadır ve tabii ki Türkiye'nin en çok merak ettiği konulardan bir tanesi altında yükseliş devam edecek mi? Ben de fazla uzatmayayım. Hemen konuğuma sorayım. Teşekkür ederim öncelikle yayına katıldığınız için. Şu anda altındaki son durumu açıklayabilir misiniz İslam Bey?
4: Şu an kapalı çarşı piyasada gram altın TL fiyatı 7030 TL. Ons altın uluslararası piyasalarda 4580 dolar seviyesinde. Bir ay içerisinde gram altın tarafında 1000 lira, ons altın tarafında 550 dolar bir yükseliş yaşandı. Özellikle son 3 haftadır bu yükselişin devam ettiğini ama bu haftaya baktığımız zaman Amerika'da Hazine Bakanı'nın açıklaması, tahvil alımlarını başlatması altın tarafını pozitif yönde etkiledi. Sadece altın değil, beraberinde gümüş, kripto para piyasası, borsalarda da pozitif seyirin yaşandığını gözlemliyoruz. Gram altın TL fiyatında 7000 lira seviyesinde üzeri görüldü. Ancak eğer ateşkes devam etseydi, Amerika tekrar İran'a saldırmasaydı daha üst seviyeleri, yani 8000 rakamları bugün konuşuyorduk. Yani gecikmeli bir yükseliş var şimdi fiyatlarda. Amerikan tahvil faizleri geriledi. Dolar endeksi biraz daha gevşedi. Altının biraz daha rahatladığı bir dönem var karşımızda. Ancak dikkat etmekte fayda var. Çünkü ons altın tarafında 4600 dolar seviyesi kritik bir direnç seviyesi. Buradan tekrar satışlar gelebilir. O yüzden panik olmamak gerekiyor. Gram altın tarafında da yukarıda 4060-4100 lira direnç seviyesi var. Buradan tekrar kar satışları ons altın nedenle gelebilir. Panik yapmaya gerek yok. Bir dalgalı seyrine devam edecek. Trump İran'a karşı ticari savaşları başlatacak. Hafta sonu bunun toplantısı olacak. Ve dolayısıyla piyasalarda yine bunun tedirginliği kaygısı olabilir diye tahmin ediyorum kısa vadede. Ancak orta ve uzun vadeye baktığımız zaman yine altın tarafını destekleyen birçok faktör var. Merkez bankaları hızlı alımlarını hala sürdürüyor. İçeride yurt dışı piyasalarda vatandaşlar fiziki altın talebine devam ediyor. Küresel enflasyona dair endişeler artmaya devam ediyor. Enflasyon rakamları gerilemiyor. Bu gibi nedenler altın fiyatlarını yine orta ve uzun vadede destekler diye tahmin ediyorum. Borsalarda da rally var. 14500 puan seviyesinin üzerindeyiz endeks tarafında. Özellikle Bitcoin tarafında şaşırtıcı bir yükseliş gördük. %19 civarında, %6 civarında bugün gün içinde bir yükseliş var. Ama genel tabloya baktığımız zaman altın tarafında bugün yine

0: Bir rekor gördük.
1: Son olarak peki o zaman yükseliş trendinin devam etmesini öngörüyor musunuz? Çok kısa bir cümle.
0: Evet, yıl sonuna kadar yine 8 bin lira seviyesinin üzerinde rakamlar bekliyoruz. Ama şu anda dalgalı seyre dikkat etmekte fayda var.
1: Finans analisti İslam Memiş yayın konuğumuz oldu. Yükseliş trendinin yine yıl sonuna kadar devam etmesi bekleniyor diyelim. Sözü size bırakalım Merdiz.
2: Hasan Zaytezime ve konuğuna teşekkür ediyoruz paylaştıkları bilgiler için. Efendim şimdi sizi Samsun'a götüreceğiz. 2026 yılı fındık hasat sezonu Samsun'da düzenlenen törenle başlıyor. Ayrıntıları alacağız. A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan ve konuğu bizi bekliyor. Sözü hemen size bırakalım.
3: Fındık aslında yerel adıyla yeşil altın. Çünkü dünyanın %70 fındık ihtiyacını Türkiye karşılıyor. Hal böyle olunca da Karadeniz'de Ordu, Giresun, Samsun fındıkta elbette ki önemli işler yapıyor. Bugün Samsun'da Tarım İl Müdürlüğü ve İlçe Müdürlüğü'nün organizasyonunda Kaymakamlık Davut'ta düzenlenen bir etkinlik var. Hasat başladı. Hem hasat süreci hem rekolte hem de fındığın bizim için önemli diyebilir miyiz müdürüm?
4: Evet, fındık ülkemiz için oldukça önemli bir ürün. Yani bunu artık herkes biliyor. 2,5 milyar dolar civarında ülkemize ihracat getirisi sağlayan bir ürünümüz. Ve yaklaşık Karadeniz bölgesinde 450 bin üreticimiz fındık yetiştiriciliği yapıyorlar. Yaklaşık 450 bin üreticinin geçim sağladığı, bir de bunu aileleriyle düşündüğümüz vakit çok sayıda üreticimizin, vatandaşımızın geçimini sağladığı bir ürün. Evet. Bu sene geçtiğimiz yıla göre rekolte daha iyi. Samsun ilimizde de geçen sene 98 bin civarında bir rekoltemiz vardı. Bu sene 115 bin ton civarında bir rekolte bekliyoruz. Üreticilerimiz bir yıl boyunca emek verdiler, çaba sarf ettiler ve bugün bu emeklerinin, gayretlerinin, çabalarının meyvesini aldıkları gün. Hasat işlemi şu an ilimiz genelinde devam ediyor, bölge genelinde olduğu gibi. Ve Eylül sonuna kadar da bu hasat çalışmaları devam edecek. Tabii biz bakanlık olarak da üreticilerimize her zaman destek olmaya yönelik çalışmalarımız var. Özellikle fındıkta hasat işçiliği oldukça maliyeti yüksek bir husus. Biz bu hasat işçiliğini azaltmaya yönelik file kullanan üreticilerimize, hasatta file kullanan üreticilerimize destek veriyoruz. Yani fındık hasat filesini %70'e varan oranlarda destekliyoruz. Şu an elimizde 151 üretici bu desteği aldı. 97 üreticimiz de yeni müracaat etti. Onların müracaatında aldık, bakanlığımıza gönderdik. Tabii sizin de ifade ettiğiniz gibi yeşil altın diye bilinen bir ürünümüz çok çok değerli. Ülke için ciddi döviz getirisi sağlayan bir ürün. Çok sayıda insanı istihdam eden, özellikle hasat döneminde il dışından çok sayıda işçiler gelip ilimizde, bölgedeki Karadeniz illerinde fındık hasadında çalışmak suretiyle geçimlerini sağlıyorlar. Bu da önemli oranda istihdama katkı sağlıyor.
3: Efendim teşekkür ediyoruz. Hasat şenliği ve etkinliği başladı. Üreticiler artık bahçelere girdiler. Onlar bahçelerden hasatlarını gerçekleştirdikleri fındığı önce kurutacaklar, sonra potozlanacak, bir daha kurulacak ve TMO başta olmak üzere ürünün satışı gerçekleşecek diyelim ve sözü Samsun'dan fındık hasatı şenliğinden tekrar size bırakalım.
2: Mahmut Erdoğan'a teşekkür ediyoruz. Bereketli olsun inşallah. Efendim Samsun'dan İstanbul'a gideceğiz. Şimdi İstanbul Boğazı'nda palamut bolluğu yaşanıyor. O noktada da bizleri A Haber muhabiri Erşan Karaca bekliyor. Hemen sözü kendisine bırakalım.
5: İyi günler ve yayınlar diyelim. İstanbul'da özellikle son zamanlarda sosyal medyada sık sık gördüğümüz bir görüntü var. Palamut bolluğu var. İstanbul'un iç kısımlarında geçtiğimiz günlerde vardı fakat balık biraz daha açığa doğru geldi. Bizler de onlardan bir tanesindeyiz. Sarıyer'den yola çıktık ve Süleyman Oğuzkan'la birlikte şu anda denizin ortasındayız. Kendisi olta balıkçılığı alanında uzman ve aynı zamanda kooperatif başkanı. Hemen daha fazla sözü uzatmadan oraya yönlendirelim ve aynı zamanda balık tutmaya da başlayalım. Efendim yayınımıza hoş geldiniz.
6: Siz hoş geldiniz. Hay Erşen Beyciğim. Nasılsınız?
5: İyiyim. Çok teşekkür ederim. Sizler nasılsınız efendim?
6: Nasıl? Teşekkür ederiz. Buyurun.
5: Harika bir hava var. Çok da güzel ama biraz rüzgarlı. Evet. Palamut'un da sevmediği bir hava değil mi?
6: Maalesef. Palamut rüzgardan çok hoşlanmayan bir balık. Böyle durumlarda biraz daha derin sulara çekilmeyi sever.
5: Aslında şöyle, şimdi kameraman arkadaşım manzarayı gösteriyor. Evet. Bizim nerede olduğumuzu da şu anda sizlerle paylaşalım. Sarıyer'den açıldık. Açığa doğru gidiyoruz. Fazla vakit kaybetmeden Palamut'u vatandaşlar nasıl tutacaklar? Bizler de şu anda deniz ortasındayız ve tutmaya da bir yandan da başlamıştık.
6: Evet. Aslında. Evet. Aslında biz sizle beraber yarım saattir yayını beklerken bir şey, balık avcılığına başlamıştık. Palamut'un birden fazla avlanma şeyi var, şekli var. Bunlardan bir tanesi şu an bizim yaptığımız gibi boğazda.
5: Oraya doğru geçelim biraz.
6: Tabii.
5: Bir yandan

0: anlatalım. Şimdi attığımız şey nedir? Sizden bir dinleyelim. Nasıl yapılıyor bu av?
1: Evet. Şu an yaptığımız avcılık su üstü palamut çaparısı avcılığı. Bu bizim klasik bir boğaz avcılığı tarzı. Bunda yaptığımız avcılıkta 30-35 iğne civarında uzun olta diye tabir ettiğimiz takımlarla su üstünden çektirme şeklinde palamut çaparısını gezdiriyoruz. Palamut bunda takım aksiyonu gördüğünde hemen oltaya saldırır, inşallah bereketli bir av verir. Bir ufak bir avcılık oldu öncesinde yayından ama bakalım şu an belki de oltaya bir şeyler gelir.
0: Palamutu peki en sağlıklı avlama yöntemi bu mudur? Yani tekne hareket edecek. Tabii. Ve aynı zamanda biraz daha hareketli görmesi lazım galiba değil mi?
1: Aksiyon seven bir balık ve genelde hareketli sularda avcılık vermeyi seven bir balık. O sebepten dolayı hafif yollu, böyle ufak ufak seyir anında şu an yaptığımız gibi çektirme sistemiyle gayet keyifli avcılık verir.
0: Şu anda şimdi izleyen vatandaşlarımızın hangi çaparı kullandığını da söyleyelim. Hemen kameraman arkadaşımdan rica edeceğim, şöyle gösterecek.
1: Şu an kullandığımız takımlar genelde martı, horoz tüyü tarzında boğazda avcılığı yaptığımız iri iğneli takımlar. Bunlarda 15 iğneli takım kullanıyoruz. Kıyı avcılığı yapacak olan arkadaşlar da jiklerle, raparalarla, bu tarz şeylerle avcılık yapabilirler.
0: Evet, efendim çok teşekkür ederiz. Güzel, çok sağ olun. Hemen şunu şöyle verelim. Bir yandan da biz Süleyman Bey'in bahsettiği gibi yarım saat öncesinde bir ava çıkmıştık. Hemen şu yan tarafa doğru gelelim. Buradan da sizlere balıklarımızı gösterelim ve yayınımıza son verelim. Görmüş olduğunuz gibi şu anda İstanbul Boğazı'nda palamut akını devam ediyor. Gelecek olan vatandaşlarımız için de mutlaka ve mutlaka çaparı kullanmaları, eğer mümkünse tabii tekneyle bu avlara çıkmalarını öneriyoruz diyelim ve sözü yeniden Sarıyer'den stüdyomuza bırakalım.
2: Erşan Karaca ve konuğuna teşekkür ediyoruz paylaştıkları bilgiler için. Sevgili izleyenler, sporla devam edeceğiz. Temsilcilerimiz Trabzonspor ve Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi playoff turu ilk maçlarında sahaya çıktı. Trabzonspor rakibi French Varoş'a 1-0 mağlup olurken Beşiktaş Kaunas Zalgiris'i 3-0 mağlup etti. Bu iki maçın özeti geliyor ekrana.
3: Durumda. İlk düdük geliyor. Yarı sahamıza doğru topu vurdular. Başarılar Beşiktaş. Rıdvan Yılmaz tam yakın direkte, oh var. Rıdvan yaptı ortasını, ona doğru oh vurdu. Kafayı gol! Anio! Orada bekliyordu Anio. Bugün Vlahovic kulübede dedik ama Beşiktaş'ın bir diğer golcüsü oh atıyor golü. Rıdvan erken buluyoruz golü playoff'ta. Oha pas. Yaptı kontrolü Güney Koreli. Döndü geriye Rıdvan'a. Orta şansı olacak. Yeniden Rıdvan. Rıdvan yaptı ortasını. Çok iyi nokta. Mourinho! Bekten beke. Mourinho!
4: Yani bek etkinliği bu.
3: 2-0. 2-0. Dolmabahçe'de Beşiktaş rüzgarı değil fırtınası var. Jargiris'e şok var. Bekten beke. Rıdvan kaldırıyor. Mourinho bitiriyor. Çerni bu kez pas opsiyonu olarak gelmedi. Orkun yaptı ortasını. Çok etkili orta. Oh vurdu. Karambol sürüyor. Kaleci çıkardı. Orkun çok güzel kesti. Üçüncü gol gelecekti. Ola İtan. O da ikinci yarı öncesinde kramponlarını değiştirdi. İlhan şimdi alır almaz topla buluştu orada. Ceza sahasını İlhan bıraktı. Ola İtan kaleci. Şivet Kauskas. Yani 10 dakikadır biraz maçı da aşan bir heyecan var Dolmabahçe'de. Bir Vlahovic heyecanı var. Az sonra oyuna girecek Sırp golcü Beşiktaş'ta. Rıdvan yaptı ortasını, çok da iyi noktaya. Oh döner mi şimdi? Vuruş açısı aradı. Oh dönme gayretinde. Çevirdi orada. Oh'un mücadelesi. Baktı kaleye. Trossard çekti. Trossard penaltı. Penaltı penaltı. Oh'un gayreti. Oh'un inadı. Beşiktaş penaltıyı kazanıyor.
4: Yani 3 60 olmadan 3 olması Beşiktaş için mükemmel.
3: Kaptan yine penaltı için topun başında. Ştiler'den işaretti. Bekliyoruz artık 3. gol şansı Beşiktaş için. Geldi kaptan. Orkun geldi. Orkun Kökçü.

0: Vlahovic'in Beşiktaş formasıyla ilk resmi maçı.
1: Beşiktaş'ın süper yıldızı. Merhaba diyor Dolmabahçe. Leandro Trossard. Vlahovic duvar oldu. Sol tarafa doğru pas Rıdvan'a. Koşu gösterdi ona doğru. Vlahovic vurdu. Kafayı son anda Şvetkauskas. Verdi. Aldı. Kaleyi yokladı Dusan Vlahovic. Şvetkauskas golü izin vermiyor ama gol geliyorum diyor yine Dolmabahçe'de.
0: Yani Rıdvan'a bağlantıyı yapar yapmaz koşuyu gösterdi. Rıdvan da gördü zaten ve resmen görerek kesti. Güzel hücumdu.
1: Maç bitti. İstanbul'da Beşiktaş turun kapısını aralıyor. Jelgris'i 3-0 mağlup ediyor.

Hırvatistan Futbol Federasyonu'ndan Igor Hayaç mücadeleyi yönetecek. Ve Muhammed Salah en büyük fanı Isaac Kearney ile bir arada sahada. Trabzonspor Ferencvaros mücadelesi Macar ekibinin vuruşuyla başladı. Müthiş bir ıslık Trabzonspor taraftarından. Bamidele Yusuf. Yusuf topu taşıdı. Hakem oyunu durduruyor. Faul kararı var. Melih Kabasakal'ın yerde kaldığı an görüntüde pas savunma arkasına. Salah ceza alanında. Muhammed Salah vurdu. Top dışarıda. Kaleci Dibuş'tan seken top Salah'tan dışarı çıktı. Uzun pas Vibu'dan Salah'a doğru. Muhammed Salah kontrolü güzel. Salah yerde kaldı. Faul bekliyor Trabzonspor. Oyun devam ediyor. İki oyuncuyla karşıladık Yusuf'u. Orta geldi. Ferencvaros öne geçiyor Trabzon'da. Ferencvaros'un golü yeniden ekranda. Faul bekledi Trabzonspor. Sonrasında oyun devam etti. Nagy'nin ortasında kafayı vuran Zekeriyasen Ferencvaros'u üstünlüğe taşıdı. Bouchari Salah çizgide ısrarla istedi topu, yaptı ortasını. Penaltı beklentiniz var. Oyun devam ediyor. Müthiş bir ıslık Trabzon'da. Kadu ile mücadele halindeydi Chibuike Vibu. Taç atışıyla oyun sürecek. Bamidele Yusuf. Yusuf girdi ceza alanımıza. Yusuf çekti soluna. Yusuf'un vuruşunda Onana. Cabral. Malinowski yerden oynadı. Salah şut pozisyonu. Salah top dışarıda. Güzel fırsat. Muhammed Salah çerçeveyi bulamadı. Vibu iki oyuncu arasında pasını vermeyi başardı. Noah Sabiolo gitmek istiyor. Sabiolo, Salah merkezde. Sabiolo, oldu açı. Top direkten döndü. Salah vurdu kafayı, savunma orada. İnanılmaz bir pozisyon. Çok güzel pozisyon. Onu açının kafa vuruşu. Direğe döndü top. Dibuş'tan sekti. Böyle vurdu kafayı Nijeryalı. Pozisyon tekrar tekrar görüntüde. Bamidele Yusuf'la çıkıyor Ferencvaros. Yusuf süratli taşıdı topu ceza alanımıza. Yusuf çevirdi içeri, çok kritik müdahale savunmadan. Bu bölümde top bir o kalede, bir bu kalede. Chibuike Vibu yine kritik anda savunmamıza nefes aldırıyor. Pina. Onuachu. Pina. Salah bıraktı. Pina. Pina. Kaleci Dibuş. Çok güzel fırsat. Yine olmadı. Bir kırmızı kart. Ferencvaros kulübesine. Uzatma bölümünü de istediğimiz seviyede verimlilikte geçiremedik.

0: bir gerginlik. Vivu yerde. Hakemin elinde kırmızı kartı var. Kırmızı kart. İlk maçı kaybetmek üzereyiz ve rövanşta da ne yazık ki Vivu'dan yararlanamayacağız. Son düdük geliyor. Trabzonspor Ferencvaros'a 1-0 mağlup oluyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Almanya'da üretici fiyatları Temmuz'da yıllık bazda %3 artarak piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Almanya Federal İstatistik Ofisi Temmuz ayına ilişkin üretici fiyat endeksi verilerini açıkladı. Verilere göre Almanya'da üretici fiyatları Temmuz'da geçen yılın aynı ayına göre %3, aylık bazda ise %1,1 arttı. Böylece Almanya'da üretici fiyatlarındaki yıllık artış Temmuz'da Nisan 2023'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Haberin radyosu A Haber Radyo.
3: Reklam.
4: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
5: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
2: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
6: Hesabı alabilir miyim? Buyurun. Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
7: Nasıl yani?
8: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
2: Bir reklam. A Haber Radyo, 24 saat haber.
6: Reklam. Hesabı alabilir miyim? Buyurun, hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
7: Nasıl yani?
8: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor.

0: A Haber Radyo.
1: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
2: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır. Şansa kalmaz işiniz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
0: Bir reklam.
3: Akbank Fast Uluslararası ile yurt dışına yapacağın para transferi işlemlerini avantajlı işlem ücretleriyle 7/24 gerçekleştirebilirsin. Sen de mobilden Akbank'lı ol, hayatını kolaylaştıran çözümlerle tanış. Mobilin bankası Akbank.
0: Bir reklam.
4: A Haber Radyo, 24 saat haber.
5: Reklam. ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla.

0: Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu.
2: Hesabı alabilir miyim? Buyurun, hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi. Nasıl yani?
3: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
4: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
5: Reklam.
6: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
1: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
7: Gaziantep 88.8, Şanlıurfa 100.2, Hatay 105, Kahramanmaraş 88.8. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
8: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
9: Heyecanlıyım, okula başlıyoruz.
10: Kalem, defter, çanta. Geri sayımla birlikte öğrenciler ve veliler kırtasiye alışverişine başladı.
11: Çok mutluyum. Çok heyecanlıyım. Böyle güzel süslü bir çanta istiyorum.
12: Kalem, defter, yapıştırıcı, silgi.
10: 2026-2027 eğitim öğretim yılı 14 Eylül'de başlıyor. Ailelerin en büyük telaşlarından biri de kırtasiye masrafları. Fiyatlar geçtiğimiz yıla göre yaklaşık %40 artmış durumda.
13: Okulların açılmasına çok kısa bir süre kaldı. Öğrenciler elbette alışveriş için heyecanlı. Biz de geldik bir kırtasiyeye ve şu anda bir sepet oluşturduk. Sepetimizde okul çantası, beslenme çantası, kalemlik, matara, hamur, kurşun kalem, yine sulu boya, birçok ürün görüyorsunuz. Şu anda aldığımız ürünler ne en pahalısı ne de en ucuzu. Toplam sepet tutarımızsa 3658 lira.
14: Tüm müşterilerimiz için düşük fiyatlı ürünler sunmaya çalışıyoruz.
10: Geçtiğimiz yılsa bu tutar yine aynı ürünlerle hesaplandığında yaklaşık 2500 liraydı.
11: Defter aldım, kalem, renkli kitaplar, sonra yapıştırıcı seti aldım, silgi seti aldım.
15: Dersini hazırladık, ortaokul öğrenciliğinki daha fazla tutuyor. Dişlerimin şeylerini ortalama 3 falan tuttu, yani defterlerle beraber 3-3,5 falan tutmuştur.
13: Geçtiğimiz yıla oranla bu yıl en çok zam kırtasiyecilerin söylemine göre defterlere geldi. Öyle ki küçük defterlerin fiyatları geçtiğimiz yıl 30 liradan başlarken bu yıl 60 liradan başlıyor, 250 liraya kadar çıkıyor.
16: Alışveriş listemizde çanta olmazsa olmaz, çanta alacağız, beslenme çantası, defter, kalemlik.
13: Bir diğer yüksek zam kalemi de çantalaraydı. Çantaların mesela şu an bu gösterdiğimiz çantanın fiyatı geçtiğimiz yıl 1900 lirayken bu yıl 2900 lira oldu.
10: Ve bir uyarı. Çocukların kullanacağı ürünler mutlaka CE kalite belgeli olmalı.
17: Özellikle ürünlerin kalitesine çok dikkat etmeleri gerekiyor. Alt kalite ürünler kullandıklarında öğrencileri bir süre sonra yolda bırakıyor.

0: Efendim tekrar hoş geldiniz A Haber ekranlarına. Ajans bugün de son saatteyiz artık. Yeni saatimizde saatler 12 olmak üzere gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınında. Değerli izleyenler, şimdi bir kaza haberi paylaşacağız. Ekranlarınıza da görüntüler geliyor. İstanbul Sarıyer'de kayda geçti. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil karşı şeride geçti. Olaya ait görüntüler kazanın şiddetini anlatmaya yetti.
1: Havalanıp karşı yöne savruldu. O an böyle kayda geçti. Görüntünün adresi İstanbul Sarıyer. Son sürat ilerleyen aracın sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil önce refüje, ardından da havalanıp karşı yönde trafikte ilerleyen 3 otomobile çarptı. Kazada kolunda çizikler oluşan ve bileği kırılan sürücü hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Kaza anları ise çarptığı otomobilin araç kamerasına yansıdı. Görüntüler kazanın şiddetini ortaya koydu.

0: Sevgili izleyenler, ekranlarınıza bir son dakika gelişmesi yansıyor. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den bir açıklama var. İsrail'in üst saldırısı kabul edilemez açıklamasında bulundu. Birazdan detayları alacağız. Barış ve güvenliği tehdit eden saldırgan politikaları karşısında İsrail'in etkisizleştirilmesi hakkında bir açıklamada bulundu. Milliyetçi Hareket Partisi lideri. Birazdan detayları paylaşacağız bu önemli açıklamaya dair. Devam edelim şimdi. Bahçeli'nin açıklamasını birazdan ekranlarınıza taşıyacağız sevgili izleyenler. Yine şöyle bir bakalım. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, barış ve güvenliği tehdit eden saldırgan politikaları karşısında İsrail'in etkisizleştirilmesi hakkında bir yazılı basın açıklaması yaptı sevgili izleyenler. Şimdi arkadaşımız da detayları aktarmak için yayına hazırlanıyor. Bölgesel barış ve güvenliği tehdit eden saldırgan politikaları karşısında İsrail'in uluslararası hukuk çerçevesinde etkisizleştirilmesi ertelenemez bir zorunluluk haline gelmiştir diye başlıyor açıklamanın İlk paragrafı sevgili izleyenler. Şimdi ayrıntıları almak için de Kübra Bal bizi bekliyor. Kübra'nın hemen olduğu noktaya dönelim, Ankara'ya. Kübra detayları paylaşsın bizimle.
1: Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli yazılı bir açıklama yaptı. İsrail'in Ebu Zuhur askeri havaalanına yönelik saldırılarıyla başlayan, aslında son günlerde tepki çeken yine İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Türkiye'ye yönelik sözlerini de değerlendirerek bir yazılı açıklama yaptı. Peki neler söyledi? Şöyle bir bakalım. Aslında ister tarihi yayılmacılığın ve hukuk tanımazlığın tezahürü, isterse de yaklaşan seçimlere dönük bir girişim olsun, yapılan hukuka, barışa ve bölgesel huzura yönelik kabul edilemez bir saldırıdır. Türkiye karşıtlığını her geçen gün daha da tırmandırırken uluslararası desteğini ve meşruiyetini giderek kaybeden İsrail yönetimine çağrımız nettir. Türkiye'yi kışkırtmaktan, Türkiye'nin sabrını sınamaktan, ülkemizin milli güvenlik alanlarına dolaylı veya doğrudan müdahale anlamına gelebilecek teşebbüslerden ve Türkiye karşıtı çevreleri cesaretlendiren söylemlerden vazgeçilmelidir. Türkiye çatışma arayan bir ülke değildir. Bununla birlikte kendi yönelen tehditleri görmezden gelecek, egemenliğin haklarını ihlal edilmesine seyirci kalacak veya milli güvenliğin başkalarını insafına bırakacak bir ülke hiç değildir ifadelerini kullandı. Yine terörsüz Türkiye sürecine değindi. Türkiye terörsüz Türkiye hedefiyle iç cephesini tahkim ederken komşularının istikrarını, kendi güvenliğini ayrılmaz bir parçası saymakta. Diplomasi, arabuluculuk, ekonomik işbirliği, insani yardım ve bölgesel sahiplenme üzerinden barış üretmeye çalışmak. İsrail yönetimi ise Gazze'den Lübnan'a, Suriye'den İran'a kadar uzanan geniş bir coğrafyada kriz, çatışma ve insani yıkımla anılmaktadır. Terörsüz Türkiye'de alınan mesafe, terörsüz bölge yolunda yaşanan olumlu gelişmeler, kaos ve çatışma ikliminden beslenen İsrail'in dengelerini sarsmış, oyunlarını bozmuştur. İsrail yönetiminin izlediği saldırgan ve yayılmacı siyaset bütün bölgenin geleceğini tehdit eden başlıca güvenlik sorunlarından birine dönüştürmüştür ifadelerini kullandı. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli yine gelinen noktada Netanyahu yönetiminin tasfiyesi önem arz etse de İsrail'de yeni Netanyahu'lar yaratacak yapısal ve politik iklimin ortadan kaldırılması esas olmalıdır. Bu amaçla yumuşak ve sert güç unsurlarının akıllı güce dönüştürülmesi, başta bölge ülkeleri olmak üzere uluslararası örgütlerin ve diğer devletlerin insanlık düşmanı politikalarını kalıcı bir şekilde ortadan kaldırması için çaba harcaması gerekmektedir. Bu doğrultuda uluslararası yaptırım sürecinin başlatılması, başta silah olmak üzere insani ihtiyaçlar dışında ekonomik yaptırım kararlarının hayata geçirilmesi, İsrail'in BM üyeliğinin askıya alınması, teolojik sapkınlıklarının devlet kurumsallığından temizlenmesi için dünya Museviliğinin görev üstlenmesi, ayrıca barış yanlısı sivil toplum kuruluşlarının desteklenmesi ve güçlendirilmesi, bu amaçla dünya Yahudiliği ve diasporası ile birlikte siyasi, ticari ve dini grupların göreve çağrılması barış için önemli bir işlev görecektir ifadelerini kullandı Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli diyelim ve sözü yeniden sizlere bırakalım.
0: Kübra Bal, teşekkür ederiz paylaştığın bilgiler için. Son dakika gelişmesinin ayrıntılarını Ankara'dan aktardı arkadaşımız sevgili izleyenler. Bahçeli'nin açıklamaları oldukça kıymetliydi. Taşıdık ekranlara bizde. Efendim, şimdi Teknofest 2026 kapsamında düzenlenen ve Türkiye'nin denizlerdeki gücünü, bağımsızlığını ve milli savunma kabiliyetlerini ortaya koyacak

0: Teknofest Mavi Vatan kapılarını Kocaeli'de açtı. Etkinliklerin ikinci gününde de on binlerce misafir alana akın etmeye devam ediyor. Geçtiğimiz dakikalarda tatbikat görüntülerini ekrana taşımıştık. Nefes kesen bir tatbikat gerçekleşmişti. Şimdi tekrar gidelim o noktaya. A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan bizi bekliyor. Yanında da kıymetli bir konuğu var. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu da yayın konuğumuz olacak. Hemen sözü kendilerine bırakalım.
1: Sizin de söylemiş olduğunuz gibi artık Teknofest'in ikinci günündeyiz ve değerli bir yayın konuğumuz olacak Sayın Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Sayın Abdülkadir Uraloğlu. Bizlerle birlikte yoğun bir programı vardı. Bu kapsamda bize de vakit ayırdı. Efendim öncelikle hoş geldiniz yayınımıza.
2: Eyvallah, siz de hoş geldiniz.
1: Allah razı olsun. Güzel bir stand yapmışsınız siz de burada. Yine Mavi Vatan kapsamında. Burada neler karşılıyor vatandaşları? Vatandaşları neleri gösteriyoruz?
2: Öncelikle tabii bizim standımız, eğer hani bir Mavi Vatan'la ilgili bir etkinlik varsa bizim olmamamız eksiklik olurdu. Arkadaşlarımız sağ olsun her alanda katıldılar. Yani denizdeki arama kurtarma faaliyetlerinden tutun, gemi trafik hizmetlerinin yönetilmesi faaliyetlerine kadar bütün simülasyonlarıyla beraber, yine bazı denizcilik kulüplerinin de katılmasıyla beraber güzel bir etkinlik var. Sizin de gördüğünüz gibi
1: beraber dilerseniz buyurun. Beraber birkaç adım atalım. Abi, biraz stand etkinlik alanında gezelim sizlerle birlikte. Hem de sizden bilgi alalım.
2: Evet, bak burada düğün bağlamalarla ilgili, öyle mi? Halat bağlamayla ilgili gemici düğümlerini gösteriyorlar. O yine kıymetli bizim için. Yani gerçekten pratik. Günlük hayatta da işimize yarıyor. Bakın burada simülatörler var. Hemen orada bir tane yavrumuz var. Evet. Mutlu bir şekilde ayrıldı. Şimdi yeni bir yavrumuz, evet, bağlanıyor. Bakın bir simülasyon. Denizdeki bir geminin, şu anda gemi, orada da görünen bir gemiyi hemen haritalarda gösteriyor arkadaşımız. Gemi, evet, etrafa bakıyor. Gemi nerede? Göster bakayım elinle. Elinle gemiyi göster bakayım. Bu tarafta mı? Bu tarafta, bak bu taraftaymış.
1: Başka neler var Sayın Bakanım?
2: Evet, burada yine karşımızda canlı gemi trafik hizmetleri, gemi hareketlerini gördüğümüz bir haritamız var. O bence kıymetli. Bakın hemen karşımızda şu anda bizim Ege Denizi'ndeki gemi hareketlerini görüyorsunuz. Esasında çok da yoğun. Hani birazcık daha fokuslandık mı ekranın solunda biraz daha İstanbul Boğazı'nı, İstanbul'u görebiliyoruz. Bakın hani haritaya göre neredeyse böyle denizde adım atacak yer kalmadı tabiri caizse, ama yaklaştırdınız mı seyreliyor elbette. Ya bu kadar deniz aracının olduğu yerin doğru yönetilmesi gerekir. Biz de bütün arkadaşlarımızla beraber gerçekten doğru yönetiyoruz. Sadece bizim sularımızda değil, esasında biz Kospas Sarsas sistemiyle etrafımızdaki bölge ülkelerine de arama kurtarma noktasında da çok ciddi destek de verdiğimizi söylemek isterim. Çünkü İstanbul'da bizim bir arama kurtarma merkezimiz var, uluslararası kabul görmüş olan.
1: Bakanım, son olarak şunu da sorup noktalayayım. Programımız çok yoğun. Mavi Vatan kapsamında Türkiye son 20 yılda nereden nereye geldi ve gelecek nesillere buradan haber aracılığıyla ne söylemek istersiniz? Burada görebildiğim kadarıyla yani genç kuşaklar da çok ilgi gösteriyor. Neler doğru söylemek istersiniz onlara?
2: Doğru. Gerçekten abi, tane evlat adımız geldi hemen. Merhaba. Hoş geldin. Beğendin mi?
3: Burayı seviyorum da. Yeni geldim, ilk defa geliyorum.
2: İlk defa gel. Adın ne?
3: Emir Asaf.
2: Emir Asaf. Oo, bak ilk defa geliyor. Tamam abi, size haber çıktı işte. Bak biz buradayız. Bak burada bilgilendiriyoruz Emir Asaf. Tabii bizim esasında uzay vatan da bizim, kara vatan zaten bizim, deniz vatanımız var. Vatan ilan ettiğimiz her yer, İşbirliği yaptığımız ülkelerle beraber olmak üzere bu vatana gerçekten sahip çıkıyoruz. Nasıl sahip çıkıyoruz? Kendi ürettiğimiz teknolojilerle sahip çıkıyoruz. Denizcilik başta olmak üzere. Ya dün paramızla alamadığımız iş malzemeleri, envanterde olması gereken birçok askeri envanteri alamazken bugün kendimiz üretiyoruz çok şükür. Başta deniz kuvvetlerimiz olmak üzere bütün tersanecilik deniz sektörümüz.
1: Dün yaptığım bir röportajda bir vatandaş şunu söyledi. Dedi ki biz 1980'lerde 1940'ların aracını kullanıyorduk. Bu kapsamda son 20-25 yılda hani nereden nereye geldik desek yeridir herhalde Sayın Bakanım.
2: Tabii burada bizim eski kullandığımız 100 yıllık bir Savorona yatımız var. 100 yıllık. Onu da gerçekten Atatürk'ün kullandığı

0: komple Cumhurbaşkanımızın talimatıyla deniz kuvvetlerimiz gerçekten restorasyonunu yaptı. Ben de gezme fırsatı buldum. Onun haricindeki bütün gemiler dünyanın teknolojisi neredeyse orada. Yetmedi, biz Avrupa Birliği dahil satıyoruz çok şükür.
1: Sayın Bakanım, çok teşekkürler vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. Sizin programınız yoğun, bekleyenleriniz var. Son bir mesaj verip noktalayalım isterseniz.
0: Ben öncelikle buraya geldiğiniz için ben teşekkür ediyorum. Dünden beri buradaki yayınların birçoğunu ben A Haber kanalıyla da seyrediyorum. Bugün de gelmek durumunda kendimi hissettim. Siz de hoş geldiniz. Vatandaşın teveccühüne ben çok çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
1: Sağ olun bakanım, biz teşekkür ediyoruz. Yavaş yavaş Niyazi bakanımıza veda ettikten sonra alanı da gösterelim izleyicilerimize. Şöyle sadece aslında Mavi Vatan anlamında değil, savunma sanayinde de önemli adımların, önemli gelişmelerin yine Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine katılacak olan yine silahların da bu noktalarda sergilendiğini söylemekte fayda var. Şöyle yavaş yavaş Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı standından çıkıp çevreyi de vatandaşlara, izleyicilerimize daha doğrusu gösterecek olursak yoğun bir katılımın olduğunu söylemek mümkün. Özellikle sabah saatlerinden itibaren saatler ilerledikçe vatandaşların yoğun bir ilgisini olduğunu söyleyebiliriz. Şöyle yavaş yavaş istersen Niyazi seninle birlikte diğer standlara da bir gidelim. Dün özellikle bazı yerli ve milli savunma sistemleri çok fazla buradaki vatandaşların dikkatini çekmişti. Özellikle sadece İHA ve SİHA'lar değil, yine insansız deniz araçları da, yine akıllı mayınlar da burada gösterime açılmış şekilde ve ilerleyen günlerde, ilerleyen aylarda yine Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine gireceğini söyleyebiliriz. Şöyle yavaş yavaş bir başka savunma sanayi firmasına bir göz atacak olursak sizlerle beraber, aslında şöyle Niyazi yavaş yavaş benimle birlikte gelebilirsen eğer, işte biraz önce o bahsetmiş olduğum insansız hava aracı, daha doğrusu insansız deniz avacı dil alışkanlığı, biliyorsunuz ki yerli ve milli olarak üretildi. İsmi Piranha. Sadece tek başına değil, yine sürü halinde de denizin altından tıpkı havadan insansız hava araçlarında olduğu gibi bu araçta insansız deniz havacı, deniz aracı olarak nitelendiriliyor ve bu araçta sürü halinde düşmanı hedef alabiliyor. Yine bir başka unsurlarımızdan bir tanesi akıllı mayın sistemi de var yine burada. Bu da yine havadan ya da denizin hemen üzerinden direkt olarak denizin altına bırakılıyor. Yapay zeka destekli olan Malaman isimli bir mayın olduğunu söylemek mümkün. Düşman gemisini tanıyor ve ani bir olayda direkt olarak patlıyor. Fakat dost gemisinde herhangi bir zarar vermiyor. Söylemiş olduğumuz gibi Teknofest Mavi Vatan ikinci gününde de on binlerce kişinin katılımıyla birlikte devam ediyor diyelim. Bizler de bu ekranlardan aktarmaya devam edeceğiz diyelim. Sözü şimdilik sizlere bırakalım.
2: Mustafa Kadir Mercan, teşekkür ediyoruz paylaştığın bilgiler için. Sayın Bakan'a da yayınımıza katıldıkları için bir kez daha teşekkürlerimizi iletelim efendim. Devam edelim. Alihan Kureyş Suç Örgütü soruşturmasında eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un fethi kabir kararıyla Adli Tıp Kurumu'na gönderilen naaşı yapılan incelemenin ardından yeniden toprağa verildi.
3: Sevgili bakanım, benim bir talebim olacak sizden. Yavaş yavaş, sakin.
4: Alihan Kureyş suç örgütü soruşturması derinleşerek sürüyor. Kureyş'in dayısı olan eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un 2016 yılındaki şüpheli ölümü de soruşturmaya dahil edildi. Denizolgun'un naaşı fethi kabir kararıyla Karacaahmet Mezarlığı'ndan alınarak Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Mezardan da DNA ve doku örnekleri alındı. Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemenin ardından tekrar Karacaahmet'e götürülen Arif Ahmet Denizolgun'un naaşı dualarla yeniden toprağa verildi. Adli tıpta yapılacak incelemeyle eski bakan Denizolgun'un ölümünün doğal mı yoksa dış etkene mi bağlı olduğu ortaya çıkacak.
2: Efendim, Batı Şeria'da işgal ve şiddet her geçen gün daha da tırmanıyor. İsrail, Batı Şeria işgalini duvarlar ve yıkımlar

0: Şeria ve Kudüs'te de işgali sürdürüyor. Son olarak geçim kaynaklarına el konuldu. Su kuyuları ve bazı evler yıkıldı. İsrail'in Batı Şeria'yı Yahudileştirme hamleleri sürgün ve şiddeti giderek artırıyor. El Avar bölgesinde Filistinlilere saldıran işgal güçleri ana su kaynaklarını ele geçirerek 47 ailenin suya erişimini kesti. İsrail ordusu destekli istilacılar bölgedeki tarım arazilerinin çevresini duvarlarla kapatıyor. Yaklaşık 22 kilometre uzunluğundaki duvar, meyve bahçeleri, tarım arazileri ve su şebekelerinin yer aldığı 50 bin dönümlük alanı ablukaya alıyor. Bu abluka, bölgedeki 300'den fazla Filistinliyi açlık ve susuzlukla baş başa bırakarak göçe zorluyor.
1: Uluslararası basın buradan ayrıldığında bize ne olacak? Hele de herkes buradayken Yahudi yerleşimciler aşağı inip bize saldırıp taciz edebiliyorsa. Bu olay daha dün yaşandı. Uluslararası basın oradaydı. Yine de o işgalci buradan gitmemi söyleyebildi. Bu çok üzücü bir durum.
0: Batı Şeria'nın Kusra beldesinde ise İsrail birlikleri ve Yahudi yerleşimciler Filistinlilere ait 3 evi günlerdir kuşatma altında tutuyor. Evlerini terk etmeye zorlanan aileler mülk edinme hakkını kaybetme korkusu yaşıyor. Batı Şeria'nın güneyindeki Mesafir Yatta bölgesinde ise konutlar, ağıllar ve su kuyuları yerle bir edildi. İşgale tepki gösteren bir grup İsrailli aktivist ise Batı Şeria'daki saldırıları protesto etti. İsrail Cumhurbaşkanı Yitzhak Herzog'un konutu önünde toplanan aktivistler, Filistinlilere yönelik saldırıların durdurulmasını isteyerek hükümet karşıtı sloganlar attı.
2: Efendim, İsrail'in işgal adımlarına ve İsrailli Bakan Ben-Gvir'in Gazze'ye yönelik insanlık dışı çağrılarına tepkiler de geliyor elbette. İngiltere ve Almanya'dan peş peşe tepkiler var. Ayrıntıları almak için biz de İngiltere'ye gideceğiz şimdi. A Haber muhabiri Alparslan Düven, bizi bekleyen arkadaşımız. Alparslan, hoş geldin yayına. Neler konuşuluyor İngiltere'de bu konuya dair?
3: Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Tabii aralarında 4 Avrupa Birliği üyesi ülkenin de bulunduğu 7 ülke. Batı Şeria'da planlanan büyük bir yerleşim projesini kınayarak İsrail'e işgal altındaki Filistin topraklarındaki yerleşim faaliyetlerini genişletme planından derhal vazgeçme çağrısında bulundular. İsrail makamlarının bölgede 1200'den fazla konut için ihale sürecini başlatmasının ardından yayınlanan ortak açıklamada Batı Şeria'da yerleşimcilerin sivillere yönelik benzeri görülmemiş düzeydeki şiddeti ve Filistin ekonomisine yönelik ciddi kısıtlamalar nedeniyle yaşanan ağır istikrarsızlık ortamında bu karar daha da endişe vericidir ifadelerine yer verildi. Yine aynı açıklamada İsrail'e bu planları derhal geri çekmesi ve Batı Şeria'daki yerleşimlerini genişletmeye son vermesi çağrısında da bulunuldu. Ortak açıklamaya Fransa, Almanya, İtalya ve Hollanda'nın yanı sıra İngiltere, Norveç ve Kanada'da imza atmış durumda. İsrail'in geçen yıl onay verdiği E1 planı, İsrail tarafından işgal edilen ve ilhak edilen nüfusunun büyük bölümü Filistinlilerden oluşan Doğu Kudüs'ü Batı Şeria'dan daha fazla ayıracak. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri de E1 planının toprak bütünlüğüne sahip bir Filistin devletinin kurulması açısından varoluşsal bir tehdit oluşturduğunu da belirtmişti. Belçika Dışişleri Bakanı da Perşembe günü yaptığı açıklamada bu yapılan ihaleleri kabul edilemez olarak nitelendirdi ve İngiltere Dışişleri Bakanı Ed Miliband'de benzer şekilde bir kınama mesajı yayınladı diyelim ve sözü tekrar sana bırakalım.
2: Teşekkür ederiz. Alparslan Düven İngiltere'deki yansımaları aktardı bizlere bu konuya dair. Teşekkür ediyoruz bir kez daha. Efendim, Hint Recep, unutmadık bu ismi. İsrail'den bu konuya dair bir itiraf geldi. Gazze'de 335 kurşun sıkılan araçta katledilen ve yardım isterken tüm dünyayı ağlatan 6 yaşındaki Hint Recep'in ölümüne ilişkin İsrail geri adım attı. Daha önce olay sırasında bölgede olduğunu reddeden İsrail ordusu araca ateş açıldığını kabul ederek sorumlular hakkında ceza soruşturması başlatıldığını duyurdu.
0: Henüz 6 yaşındaydı. Gazze'de ailesiyle birlikte arabayla giderken İsrail askerlerinin ateşi altında kaldı.

0: 335 kurşunun hedefi oldu. Ailesi gözü önünde katledildi. Ancak minik kız görevlileri arayarak o korku dolu ses tonuyla yardım istemişti.
1: Baba bir yandım ya. Ben istiyorum.
2: Arayı bekliyor.
0: Ve aradan 2 yıl geçti. İsrail ordusu Hint Recep'in cinayetine ilişkin geri adım atarak soruşturma başlattı. İşgal güçleri daha önce olay sırasında bölgede olmadıklarını öne sürmüştü. Ancak açıklanan yeni değerlendirmede İsrail işgal güçlerinin Hind'in içinde bulunduğu araca ateş açtığı kabul edildi. Olayın ceza soruşturmasına taşınmasına karar verildi. Ancak Hint Recep'in anneannesi 2 yıl sonra gelen bu karara tepkiliydi. İsrail'e güvenilmeyeceğini söyledi.
3: Hint masum bir çocuktu. Arabadayken hedef alındı. Hind'in kurtarılması için nasıl yalvardığını herkes gördü. Hind tüm dünyanın gözü önünde İsrail askerleri tarafından kasten öldürüldü. Biz Hint Recep'in ailesi olarak İsrail devletinin yargı sistemine güvenmiyoruz. Adaletin tüm dünyadan gelmesini umuyoruz. Uluslararası adalet sistemine bir bütün olarak başvuruyoruz.
0: 6 yaşında katledilen Hint, çatışma bölgesinden kaçmaya çalışan ailesiyle birlikte araçtayken İsrail ateşine maruz kalmış, araçtaki 6 aile üyesi yaşamını yitirirken küçük Hint saldırıdan sağ kurtulmayı başarmıştı. Günler sonra Hind'in cansız bedeni, 6 akrabası ve onu kurtarmaya çalışan 2 sağlık görevlisinin cesetleriyle birlikte bulundu. Küçük kızın araçta mahsur kaldığını söyleyerek telefonda Filistin Kızılay görevlilerinden yardım istediği ve arka planda silah seslerinin duyulduğu kayıtsa dünya çapında yankı uyandırmıştı.
2: Meytin?
4: Sevgili izleyenler, dünyanın konuştuğu bir başlığı taşıyacağız ekranlarınıza. Çocuklarımız ekran başında güvende mi yoksa adım adım bir tuzağın içine mi çekiliyor? İşte soru bu. Çünkü sosyal medya devi Meta açılan davalara sanık sandalyesinde ter dökerken mağdur aileler tehlikenin boyutunu gözler önüne serdi. Telefon bağımlılığı, akran zorbalığı, buzdağının sadece görünen yüzü, işin ucu şantaja ve derin psikolojik travmalara uzanıyor. Peki aileleri ürküten 7 büyük tehdit ne? Sizin için hemen ekranlarınıza taşıyacağız efendim bunları. Birinci sırada bağımlılık var. Şimdi bağımlı hale gelip telefonu bırakamayan çocuklar gece uyumuyor. İkincisi, ne yazık ki çıplak görüntülerle yapılan cinsel şantajlar ölüme sürüklüyor çocukları. Depresyon geliyor üçüncü sırada. Depresyon, kaygı, fiziksel beğeni ve özgüven sorunları daha da artıyor her geçen gün. Yanı sıra siber zorbalık ve akran baskısı da büyüyor. Yetişkinler çocuklarla istenmeyen temaslar kuruyor bu ağlarla birlikte. Ve kişisel veriler reklam amacıyla kullanılıyor. Hiçbir şekilde artık mahremiyet kalmıyor bu noktada. Yedincisi ise yetersiz ebeveyn kontrolü de kolayca ne yazık ki görülüyor bu noktada. Amerika Birleşik Devletleri'nde efendim şu anda bu konu konuşuluyor. Sanık sandalyesinde Meta var ve Amerika Birleşik Devletleri'nde 29 eyaletin Meta aleyhine açtığı tarihi davada başladı. Sosyal medya şirketinin 13 yaşından küçük kullanıcıları tespit etmesine rağmen platformdan uzaklaştırmak için adım atmadığı öne sürüldü. Ayrıca Meta çocukları bağımlı yapmak ve haklarını ihlal etmekle de suçlanıyor.
5: Sürekli bildirimler, sonsuz kaydırma, otomatik video oynatma, beyni ve sosyal kıyaslama sistemi. Özellikle çocukları kötü yönde etkileyen sosyal medya bağımlılığı dünyanın gündeminde. 13 yaşındaki küçük kullanıcıları tespit etmesine rağmen hiçbir adım atmayan Meta'ya karşı ABD'de açılan tarihi dava başladı. Kaliforniya'da görülen dava dosyasına 29 eyalet dahil oldu. Duruşmada Meta'nın şirket içi belgeleri gündeme geldi. İddialar çarpıcıydı. Buna göre şirket platformlarda 11 ve 12 yaşında milyonlarca çocuk olduğunu tespit etti. Ancak buna rağmen onları sistemden uzak tutmak için hiçbir somut adım atmadı.
3: Meta tarafından parçalanan her aile için savaşıyoruz. İnsanlara karşı kârı tercih ettiler.
5: Çocukların gizlilik hakları da ihlal edildi. Bağımlı olmalarına göz yumularak kâr etme arzusu etik değerlerin önüne geçti. 29 eyalet şirketin çocukların gizlilik haklarına ilişkin federal ve eyalet yasalarını defalarca ihlal ettiğini

0: savunuyor. Eski Meta çalışanları da mahkemede şirket aleyhine konuştu. Şirketin çocuk güvenliğinden çok etkileşim ve finansal çıkarları önceliklendirdiğini iddia etti. Meta'nın 16 yaş altındaki kullanıcıları tespit edebilecek teknolojiye sahip olduğunu ileri sürdü. Meta cezaların 1,4 trilyon dolara kadar çıkabileceği tahmin ediliyor. Davacılar yalnızca para cezası istemiyor. Sonsuz kaydırma ve beyni sistemlerinin kaldırılması da talepler arasında.
1: Efendim, dünyadaki gelişmelere bakacağız. Şimdi öne çıkan haberlere, sırada Dünya Raporu var.
0: Orta Afrika Cumhuriyeti'nin batısındaki Zambuye köyü yakınlarındaki kaçak altın maden sahasında toprak kayması meydana geldi. Toz bulutu her yeri kaplarken madenciler can havliyle kaçıştı. Kaçak maden ocağından kayan toprak çalışanları canlı canlı yuttu. İlk belirlemelere göre 100'den fazla kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Kayıpları arama çalışmaları devam ediyor. Meksika'yı şiddetli fırtına vurdu. Gökyüzü gündüz vakti karanlığa gömüldü. Fırtına sonucu oluşan toz bulutu nedeniyle bir futbol maçındaki oyuncular ve izleyiciler stadyumu terk etmek zorunda kaldı. Almanya'da olumsuz hava koşulları etkili oldu. Özellikle Bavyer eyaletini fırtına vurdu. Bazı binaların çatıları yerinden söküldü. Meydana gelen hortum nedeniyle ağaçlar devrildi. Birçok bölgede elektrik kesintisi yaşandı. Yetkililer şiddetli fırtına sonucu bir kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Görüntüler ise Tayland'dan. Turistler uyarılara rağmen yasaklı bölgeye girip nehirde fotoğraf çekiniyordu. O sırada aniden sel geldi. Hazırlıksız yakalanan turistler nehirde metrelerce sürüklendi. Neyse ki hayatını kaybeden olmadı. Burası da Çin. Yaşlı bir yolcu içinde yılan balığı dolu kovayla metroya bindi. Ancak elindeki kova devrildi. Metro vagonunda onlarca yılan balığı etrafa saçıldı. Yolcular yaşlı adama yardım edip yılan balıklarını topladı.
1: Ressam Murat Melih Özen'in evi Kasımpaşa Trabzonspor maçında atılan havai fişekler sonrasında küle dönmüştü. 47 yaşındaki Özen'in evini ilk gördüğü anları özel olarak ekranlarınıza getirmiştik. O evi yakan fişeklerin ateşlenme anı da ortaya çıktı sevgili izleyenler. Bakın burada 4 maganda güpegündüz Beyoğlu'nun ortasında neler yapmışlar. Abi.
2: Bütün emekleri, sahip olduğu her şey bir yangınla küle dönmüştü. Evini kullanılamaz hale getiren havai fişeğin ateşlendiği o anların görüntüsü ortaya çıktı.
3: Her şeyim gitti. Ben hangi birini nereden toplayayım mı düşünüyorum.
2: Kasımpaşa Trabzonspor maçında atılan bir havai fişek, 47 yaşındaki ressam Murat Melih Özen'in Beyoğlu'daki evinin penceresini kırıp içeri girmiş, daireyi küle çevirmişti.
3: Ben şu anda, şu dakika İstanbul'da kalacak yerim yok.
4: Belgelerim, resimlerim, bütün hayatımı... Yani.
2: Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme yapan itfaiye, kırılan pencerenin altında havai fişek parçaları bulmuştu. Özen'in dairesini kullanılamaz hale getiren fişeğin ilk ateşlendiği anlar ortaya çıktı. Güpegündüz sokak ortasında havai fişek atan 4 maganda yakalanarak gözaltına alındı. 4'ü de adli kontrolle serbest bırakıldı.
3: Birileri eğlenecek diye böyle bir şey olmasın ya.
1: Efendim, havanın notlarına bakacağız. Şimdi yurt genelinde hafta sonu hava nasıl olacak? Ayrıntıları alacağız. A Haber muhabiri Meral Dağlılar ve konuğu Adil Tek bizi bekliyor. Detayları aktarmak için şimdi hafta sonu planları yapanlar var elbette. Hafta sonu nasıl olacak? Bundan sonrasında sıcaklıklar artacak mı? Yağmur bekleniyor mu? Hemen sözü size bırakalım.
5: Son birkaç haftayı nispeten biraz daha serin geçiren İstanbullular için

0: Çin sıcak hava dalgası yaklaşıyor mu? Özellikle hafta sonu hem İstanbul hem de yurt genelinde hava durumu nasıl olacak? İşte bunları konuşacağız. Çok kıymetli bir yayın konuğum var. Adil Tek bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Teşekkürler.
0: Hocam korkutucu sıcak hava dalgaları geliyor mu? Neler söylemek istersiniz?
1: Şöyle söyleyelim. Geçtiğimiz ay içerisinde yani bu Ağustos içerisinde Temmuz'un sonlarında zaman zaman İstanbul yüksek sıcaklıklar yaşadı. Zaman zaman 35-36 derecelere kadar çıktı sıcaklık değerleri. Çok uzun soluklu değildi. 1-2 gün içerisinde bu sıcaklıklar yükseldi, düştü. Ama bugünden itibaren yükselen bir sıcaklıklar var. Şu saat itibariyle İstanbul'da sıcaklık değerleri 28 ile 32 derece arasında değişiyor. Poyraz'dan esen bir rüzgar var. Bulunduğumuz noktayı biraz daha serinletiyor ama yine burada da sıcaklık değerleri 29 dereceler civarında. Bu nemle birlikte olunca bunaltı daha da arttırıyor. Yarından itibaren bu sıcaklık değerleri birkaç derece daha yükselmeye başlayacak ki İstanbul'da 32-33 dereceler orta, yani en yüksek sıcaklıkları 32-33 derecelerde göreceğiz. Ama tabii ki iç bölgelerde, iç ilçelerde işte Anadolu yakasında Sancaktepe, Sultan Gazi, Ümraniye gibi, Çekmeköy gibi ilçelerde sıcaklıklar 33-34 derecelere, yine Avrupa yakasında özellikle Beylikdüzü, Büyükçekmece, yine Eyüp, Fatih gibi ilçelerde 34-35 derecelere kadar çıkıyor sıcaklıklar. Biraz Boğaz koridorundaki sıcaklık değerleri 29-30 derecelerde kalacak gözüküyor. Genel olarak bir sıcak hava dalgası akışı var. Üzerimize gelen Kuzey Afrika kökenli bu yapı. Nereden geliyor? Libya, Mısır üzerinden de Orta Doğu üzerinden, Suriye, Irak üzerinden gelen bir sıcaklık akışını görüyoruz. Bu sıcaklık akışı işte yarın pazar günü en yüksek seviyesine çıkmış olacak. Ülke genelinde aslında İstanbul'la birlikte ve yaklaşık bir 4-5 gün sürüyor. Yani önümüzdeki hafta çarşamba gününe kadar sürecek olan bir tablo söz konusu. Çarşambadan sonra tekrar kuzeyli akışlarla birlikte sıcaklıkların ülke geneliyle birlikte İstanbul'da düşeceğini görüyoruz. Yakın plan için İstanbul'da yağış beklentimiz yok. Ama çarşambadan sonraki günlerde yine bir yağış olma olasılığı gözüküyor.
0: Peki. Çok teşekkür ederiz. Meteoroloji mühendisi Adil Tek bizlerle birlikteydi ve havanın notlarını sizlere aktardık diyelim ve sözü Üsküdar'dan merkeze bırakalım.
2: Meral'e ve konuğuna teşekkür ediyoruz paylaştıkları bilgiler için. Sevgili izleyenler, Türkiye'nin demografik geleceği Enstitü Sosyal tarafından düzenlenen Çalıştay'da masaya yatırıldı. Organizasyonda kritik başlıklar değerlendirildi. Somut politika önerileri müzakere edildi.
3: Türkiye'nin demografik geleceği ele alındı, somut politika önerileri değerlendirildi.
2: Türkiye'nin demografik geleceği, nüfus ve aile yapısı Enstitü Sosyal'in düzenlemiş olduğu Çalıştay'da uzman isimlerin katılımıyla masaya yatırıldı.
4: Yaptığımız demografi çalışmalarında ve aile çalışmalarında bizzat sahadan hareketle çok boyutlu bir mesele olduğunu görüyoruz. Çok kapsamlı bir şekilde aslında politikalar önermeye çalışıyoruz. Ve bu minvalde de bugün bu çok boyutlu bir meseleyi hep beraber bugün bu meseleyi değerlendirmek üzere de bu çok boyutlu olan meseleyi değerlendirmek üzere de bir araya gelmekteyiz.
5: Çocuk sahibi olmanın ve çocuk yetiştirmenin yine ebeveynler ve bireyler açısından öncelikli ve değerli bir yaşam deneyimi olduğu kodunu toplumsal hafızayı yerleştirmek bizim için öncelikli.
3: Enstitü Sosyal'in düzenlediği Çalıştay'da aile kurma ve çocuk sahibi olma kararlarını etkileyen geniş bir yelpaze masaya yatırıldı.
6: Aile mevzusunda özellikle evlilik yaşının yukarı çıkmasında ne tür sorunlar var? Burada masalarda konuştuğumuz özellikle de eğitimin sürekli bu yaşı ötelediği, bunun bir gözden geçirilmesi gerektiğini düşünüyoruz.
4: Aslında gençlerin istihdama geç başlıyor olması geç aile kurmasına da sebep oluyor. Bunlar birbirini takip eden zincir halkaları.
3: Genç istihdamının yanı sıra barınma krizinden kentleşmeye, değer aktarımından sağlık politikalarına kadar kritik başlıklar değerlendirildi.
2: Halkalı Kapıkule hızlı tren hattının yapımı devam ediyor. Peki proje ne zaman hizmete girecek? İşte bu sorunun cevabını almak için Edirne'de bulunan arkadaşımız A Haber muhabiri Vedat Sezer'e döneceğiz. Hemen sözü sana bırakalım. Vedat, ne durumda? Hangi aşamadayız?
1: Evet, biz Edirne'deyiz. Halkalı, yani Sirkeci'den Halkalı bağlantılı Kapıkule, yani Avrupa'ya kesintisiz ulaşımı sağlayacak hızlı tren projesinin artık sonuna yaklaşmış durumdayız. Şu anda bizim bulunduğumuz yer Edirne Gar Bölgesi ve görüldüğü gibi burada çalışmalar artık son aşamaya geldi. Kapıkule Sirkeci arasındaki bu kesintisiz yüksek hızlı tren hattı sayesinde yolcu seyahat süresi 4,5-5 saatlerden 1,5 saatlere düşmüş olacak ki yük

0: taşımacılığına bakacak olursak da 8,5 saatten 3,5 saate düşmüş gibi oldukça önemli bir hizmetten bahsediyoruz ki bu bölge 3 ayrı etap halinde inşaat edildi. Özellikle geçtiğimiz ayda hasta Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu tarafından Çerkezköy Kapıkule arasındaki test sürüşleri de yapılmıştı ve onun ardından ise artık projenin tamamlanma aşamasına geldiğini söyleyebiliriz. Proje 3 etaptan oluşuyor. Kapıkule Çerkezköy, Çerkezköy Ispartakule ve Ispartakule Halkalı üzerinden Sirkeci'ye ulaşmış olacak. Güzergah duraklarına da bakacak olursak Kapıkule'den hareket eden hızlı tren Edirne merkezde Havza, Babaeski, Lüleburgaz, Çerkezköy, Çorlu, Muratlı, Ispartakule ve Halkalı'da duraklar olacak. Halkalı üzerinden ise Marmaray entegrasyonu ile Sirkeci yönüne de kesintisiz iletişim, ulaşım sağlanabilecek. Tabii ki tekrarlamak gerekiyor. Tamamlandığında mevcut yolculuk süresi 4-5 saatten 1,5 saate düşecek ki saatte 200 km hıza uygun çift hatlı ve elektrikli bir altyapıda inşa edilmiş oldu bu dev yatırımda. Projenin en uzun kısmı ise 153 kilometrelik Kapıkule Çerkezköy etabıydı. Bu etapta tamamlandı ve burada test sürüşleri de Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu tarafından yapıldı. Toparlayacak olursak Avrupa'ya bu proje sayesinde demiryolu üzerinden yüksek hızlı trenle birlikte bu hatların tamamlanmasıyla yolculuk süresi oldukça kısalacak ve Avrupa'ya kesintisiz ve oldukça konforlu bir ulaşım imkanı da sağlanacak diyelim. Edirne'den sözü merkeze stüdyoya bırakalım.
1: Vedat Sezer, teşekkür ederiz. Kolaylıklar dileyelim sana. Edirne'den Sivas'a gideceğiz şimdi. Sivas'ın Akıncılar ilçesi, geçmişten günümüze aktarılan eşsiz tarifleriyle geleneksel mutfak kültürünün en özel örneklerini yaşatıyor. A Haber muhabiri Murat Onur ve konuğu da şimdi bizi bekliyor. Bu konuya dair ayrıntıları paylaşmak için hemen sözü size bırakalım.
2: Teşekkür ederim Merve. Bizler de sizlere Anadolu'nun en eski yerleşim yerlerinden birisi olan Sivas'ın Akıncılar ilçesinden yayınlar dileyelim. Gerçekten birbirinden özel lezzetler var. Şimdi tabii konuğumuzla konuşacağız ama öncesinde şöyle bir sofrayı gösterebilir miyiz? Anadolu'da geçmişten günümüze kadar o sofraları süsleyen lezzetler işte şu anda Akıncılar ilçesinde yine bizim önümüzdeki sofrada yerini almış durumda. Şimdi Meryem kardeşimiz yanımızda, onunla konuşacağız. Meryem, çok özel lezzetler var. Ablamın da eline sağlık. Beraber yaptınız hepsini, hazırladınız. Neler var? Şöyle biraz başlayabilir miyiz? Mesela bu nedir?
3: Öncelikle toprağı bereketli, insanı hareketli kavun diyarı Akıncılar'a hoş geldiniz.
2: Toprağı bereketli, insanı hareketli.
3: Kavun diyarı Akıncılar.
2: Nedir bu şimdi?
3: Buna biz hurma da diyoruz, glik de diyoruz. Hamurun kızartılmış olan hali.
2: Bu böyle mi yeniyor sadece?
3: Bunu alıyoruz. Tülin Hanım yardımcı olsun.
4: Böyle açarız.
2: Böyle açıyoruz.
4: Reçelimize batırırız.
2: Reçelle birlikte, bu
4: birlikte çok güzel yeniliyor.
2: Evet. Peki hemen geçiyorum. Yanında bir börek midir, nedir?
3: O bizim meşhur cevizli ketemiz. Hamur incecik açılıyor. İçerisine ceviz koyularak taş fırında bir saat kadar pişirilerek elde ediliyor.
2: Tepsilerde yapılıyor. Evet. Bu da çok eski dönemden bugüne gelen değil mi bile?
3: Evet, evet. Çok eski dayanıyor.
4: Lezzetimizdir bu da bizim. En çok tercih edilen bir ürünümüzdür yani.
2: Evet, şimdi burada çok farklı bir yemek görüyorum. Nedir bunun ismi?
3: O bizim kısır köftemiş, köftemiz. Bulgurla unun kaynatılarak daha sonra bu hale gelerek üstüne salçalı, sarımsaklı, tereyağlı sos yapıyoruz. Bu şekilde yeniliyor. Bu da yine çok eskiye dayanan bir yemek.
2: İsmi ne?
3: Kısır köfte, bulgur köfte.
2: Kısır köfte, bulgur köfte aslında Osmanlı döneminden günümüze kadar gelen bir yemek.
4: Aynen öyle. Osmanlı dönemimizden gelen bir yemek. Çok lezzetli bir yemeğimizdir kendisi. Ve bulguru unundan olan bir şeydir.
2: Şimdi tabii Anadolu dediğimiz zaman sofraları süsleyen çok özel bir lezzet var. Ne? Pişi. Efendim pişimiz olmazsa olmaz. Açalım mı? İçinde neler var? Böyle sünüyor mu? Bakalım için çökelikli mi? Peynirli mi?
3: Bunu biz tulum peyniriyle yapıyoruz. Biz buna kıyısı bükmeli diyoruz. Başka yerlerde çiğ börek de diyorlar.
2: Kıyısı bükmeli.
3: Evet, kıyısı bükmeli. Şeklinden de bellidir.
2: Şu hamura bakar mısınız efendim? Şöyle ben göstereceğim şimdi. Bakar mısınız ne kadar ince bir hamur? İçerisinde de tulum peyniri var. Tulum peyniriyle yapılmış. Çok özel bir lezzet. Şimdi burada bir yemek var.

0: an içerisinde. Bu nedir?
1: O bizim çiçek dolmamız. Bildiğimiz kabağın çiçeğinden elde ediliyor. Kabağı erken saatlerde topluyoruz. Bunu yapılırken çiçeğin kapanmaması gerekiyor. O yüzden toplandığı anda doldurulması gerekiyor.
0: Bildiğimiz yemeklerde kullandığımız kabak.
1: Evet. Kabağın çiçek olan hali. Bunu bulgurla birlikte dolduruyoruz. Daha sonra üzerine tereyağı ve sarımsakla pişiriyoruz.
0: Evet, hemen yanında bir yemeğimiz daha var.
1: Bu da yine hamur işimiz, kabarcığımız.
0: Şimdi gelelim domatese. Akıncılar ilçesinde dediğimiz zaman ney bu domatesin ismi?
1: Manda yüreği domates.
0: Manda yüreği domatesi çok özel. Sadece bu yörede yiyebileceğiniz bir lezzet.
1: Üzerine şöyle kalın tuz ekerek bu şekilde yiyoruz biz bunu. Çok lezzetli bir domates.
0: Peki, ellerinize sağlık, teşekkür ediyoruz.
1: Biz teşekkür ederiz.
2: Ayaklarınıza sağlık. Çok teşekkür ederiz.
0: Evet, bugün Sivas'ın Akıncılar ilçesindeyiz. Gerçekten eski tarihte sofraları süsleyen lezzetleri burada da görmemiz mümkün. Hala o lezzet geleneği burada yaşatılıyor. Arkadaşlarımızın ellerine, emeklerine sağlık diyelim. Biz birazdan bunların tadına bakacağız. Bize afiyet olsun. Yiyemeyenlere de Sivas'ın Akıncılar ilçesine gelmek, bu lezzetlerin tadına bakmak inşallah nasip olsun diyelim. Merve, sözü İstanbul'a sana bırakalım.
3: Teşekkür ederiz. Murat Onur, afiyet olsun. Buradan teşekkür edelim biz de sizlere bir kez daha. Efendim, şimdi maç özetleriyle de artık Ajans Bugün'ü noktalayacağız. Temsilcilerimiz Trabzonspor ve Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi playoff turu ilk maçlarında sahaya çıktı. Trabzonspor rakibi Ferencvaros'a 1-0 mağlup olurken Beşiktaş Kauno Zalgiris'i 3-0 mağlup etti. Bu iki maçın özetini taşıyalım ekrana ve veda edelim. Güzel bir gün geçirmeniz dileğiyle efendim. Hoşçakalın.
4: Stiler ilk düdüğü çaldı ama öyle bir ult, öyle bir tezahürat hazırlığı var ki o hazırlık bile coşkusuyla herkesi şaşırtmış durumda. İlk düdük geliyor, yarı sahamıza doğru topu vurdular. Başarılar Beşiktaş. Rıdvan Yılmaz tam yakın direkte, oh var. Rıdvan yaptı ortasını, ona doğru oh vurdu, kafayı gol. Beşiktaş'ın bir diğer golcüsü oh atıyor golü. Rıdvan Yılmaz yaptı ortayı. Erken buluyoruz golü playoff'ta. Oha pas. Yaptı kontrolü Güney Koreli. Döndü geriye Rıdvan'a. Orta şansı olacak. Yeniden Rıdvan. Rıdvan yaptı ortasını. Çok değil orta. Mourinho! Bekten beke. Mourinho!
5: Yani bek etkinliği bu.
4: 2-0. 2-0. Dolma Bahçe'de. Beşiktaş rüzgarı değil fırtınası var. Jargiris'e büyük şok var. Bekten beke Rıdvan kaldırıyor. Mourinho bitiriyor. Çerni bu kez pas opsiyonu olarak gelmedi. Orkun yaptı ortasını. Çok etkin orta. Oh vurdu. Karambol sürüyor. Kaleci çıkardı. Orkun çok güzel kesti. Üçüncü gol gelecekti. Olaytan. O da ikinci yarı öncesinde kramponlarını değiştirdi. İnan şimdi alır almaz topla buluştu orada. Ceza sahasını ilan bıraktı. Olaytan kaleci. Şivet Kauskas. Yani 10 dakikadır biraz maçı da aşan bir heyecan var Dolmabahçe'de. Bir Vlahovic heyecanı var. Az sonra oyuna girecek Sırp golcü Beşiktaş'ta. Rıdvan yaptı ortasını, çok iyi noktaya. Oh döner mi şimdi? Vuruş açısı aradı. Oh dönme gayretinde. Çevirdi orada. Oh'un mücadelesi. Baktı kaleye. Trossard çekti. Trossard penaltı. Penaltı penaltı. Oh'un gayreti. Oh'un inadı. Beşiktaş penaltıyı kazanıyor.
5: Yani 3, 60 olmadan 3'ü bulması Beşiktaş için mükemmel.
4: Kaptan yine penaltı için topun başında. Stiler'den işaretti. Bekliyoruz artık 3. gol şansı Beşiktaş için. Geldi kaptan. Orkun geldi. Orkun Kökçü. 3 oluyor. 3 oluyor Orkun Kökçü. Şivet Kauskas köşeyi tahmin etti ama çıkartamıyor topu.
5: Vlahovic'in Beşiktaş formasıyla ilk refli maçı.
4: Beşiktaş'ın

0: Vlahovic duvar oldu. Sol tarafa doğru pas Rıdvan'a. Koşu gösterdi ona doğru. Vlahovic vurdu kafayı. Son anda Şvetkauskas. Verdi. Aldı. Kaleye yokladı Dušan Vlahovic. Şvetkauskas golü izin vermiyor ama. Gol geliyorum diyor yine Dolmabahçe'de.
1: Yani Rıdvan'a bağlantı yapar yapmaz koşuyu gösterdi. Rıdvan da gördü zaten ve resmen görerek kesti. Güzel hücumdu.
0: Maç bitti. İstanbul'da Beşiktaş turun kapısını aralıyor. Žalgiris'i 3-0 mağlup ediyor.
2: Hırvatistan Futbol Federasyonu'ndan Igor Payaç mücadeleyi yönetecek. Ve Muhammed Salah en büyük fanı Isaac Kirmi ile bir arada sahada. Trabzonspor Ferencvaros mücadelesi Macar ekibinin vuruşuyla başladı. Müthiş bir ıslık Trabzonspor taraftarından. Bamideli Yusuf. Yusuf topu taşıdı. Hakem oyunu durduruyor. Faul kararı var. Melih Kabasakal'ın yerde kaldığı an görüntüde pas savunma arkasına. Salah ceza alanında. Muhammed Salah vurdu. Top dışarıda. Kaleci Dibuş'tan seken top Salah'tan dışarı çıktı. Uzun pas Vibu'dan Salah'a doğru. Muhammed Salah kontrolü güzel. Salah yerde kaldı. Faul bekliyor Trabzonspor. Oyun devam ediyor. İki oyuncuyla karşıladık Yusuf'u. Orta geldi. Ferencvaros öne geçiyor Trabzon'da. Ferencvaros'un golü yeniden ekranda. Faul bekledi Trabzonspor. Sonrasında oyun devam etti. Nagy'nin ortasında kafayı vuran Zekeriyasen Ferencvaros'u üstüne taşıdı. Bouchari Salah çizgide ısrarla istedi topu, yaptı ortasını. Penaltı beklentiniz var. Oyun devam ediyor. Müthiş bir ıslık Trabzon'da. Kadu ile mücadele halindeydi Chibuke Vibu. Taç atışıyla oyun sürecek. Bamideli Yusuf. Yusuf girdi ceza alanımıza. Yusuf çekti soluna. Yusuf'un vuruşunda Onana. Cabral. Malinovski yerden oynadı. Salah şut pozisyonu. Salah top dışarıda. Güzel fırsat. Muhammed Salah çerçeveyi bulamadı. Vibu İki oyuncu arasında pasını vermeyi başardı. Noah Sabiolo gitmek istiyor. Sabiolo, Salah merkezde. Sabiolo, oldu açı. Top direkten döndü. Salah vurdu kafayı savunma orada. İnanılmaz bir pozisyon. Çok güzel pozisyon. Onu açının kafa vuruşu. Direğe döndü top. Dibuş'tan sekti. Böyle vurdu kafayı Nijeryalı. Pozisyon tekrar tekrar görüntüde. Bamideli Yusuf'la çıkıyor Ferencvaros. Yusuf süratli taşıdı topu ceza alanımıza. Yusuf çevirdi içeri çok kritik müdahale savunmadan. Bu bölümde top bir o kalede bir bu kalede. Chibuke Vibu yine kritik anda savunmamıza nefes aldırıyor. Pina. Onuachu. Pina. Salah bıraktı. Pina. Pina. Kaleci Dibuş. Çok güzel fırsat. Yine olmadı. Bir kırmızı kart. Ferencvaros kulübesine. Uzatma bölümünü de istediğimiz seviyede verimlilikle geçiremedik. Bir gerginlik. Vivu yerde. Hakemin elinde kırmızı kartı var. Kırmızı kart. İlk maçı kaybetmek üzereyiz ve rövanşta da ne yazık ki Vivu'dan yararlanamayacağız. Son düdük geliyor. Trabzonspor Ferencvaros'a 1-0 mağlup oluyor.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Ekonomide gözler yeni orta vadeli programa çevrildi. Yeni programda ekonominin temel göstergelerine ilişkin hedefler ortaya konulacak. Enflasyon, büyüme, işsizlik, cari açık, ihracat ve ithalat başlıklarında yeni hedefler belirlenecek. Kamu maliyesi ve bütçe dengesi de programın önemli başlıkları arasında yer alacak. Öncelikli reform alanlarıyla uygulanacak politika ve tedbirlerin çerçevesi de OVP ile ortaya konulacak.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
5: Haberin radyosu A Haber Radyo.
6: Reklam.
7: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: A Haber Radyo. Haberin radyosu. Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi türkiyesigorta.com.tr'de. Türkiye Sigorta, gücü adında.
8: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics. Altın Yıldız, Altın
9: Yıldız. Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılım'da ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Reklam.
5: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
3: Reklam.
7: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: A Haber Radyo, haberin radyosu.
10: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
11: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
3: Reklam.
5: A Haber Radyo.
12: A Haber Radyo, haberin radyosu. Manisa 95.2, Muğla 93.7, Kütahya 88.4, Afyonkarahisar 88.8. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
13: Yunus Emre'nin bizim için de çok anlamlı bir beyti var. Bu yol uzaktır, menzili çoktur, geçidi yoktur, derin sular var. Biz bu yola çıkarken uzun bir yola çıktığımızın menzili çok, geçidi yok bir yola çıktığımızın derin sulardan geçtiğimizin. geçeceğimiz bir yola çıktığımızın idrakiyle, şuuruyla, bilinciyle çıktık. Biz kolayı değil, zoru seçtik. Biz çileyi seçtik. Biz mücadeleyi seçtik. Kendi siyasi tarihim boyunca çok ihanet gördüm, çok vefasızlık gördüm, çok nankörlük gördüm. Varsın olsun, yine Yunus'un beyitleriyle bu halk içinde bize gülen var. Oh, gülen gülsün, gafil ne bilsin, hakkı sever var, hakka esir var, hakka tapan var, hak yoluna başını koyan var, hak için candan, serden geçen var. Bizim hakkın ve halkın nazarında takdir edilmek dışında bir gayemiz yoktur. Biz bir hayalin peşinde koştuk. Biz aşk ile millet davasına boynumuzu uzattık. Çünkü biz şunu biliyorduk. Tarihe bir borcumuz var. Ecdada, şehitlerimize bir borcumuz var. Aziz milletimize, aziz memleketimize bir borcumuz var. Bize düşen, bizden öncekilerden devraldığımız sancağı yere düşürmeden bizden sonrakilere devretmektir. Doğru bildiğimiz yolda eğilmeden, bükülmeden, boyun eğmeden, teslim olmadan, yorulmadan, yılmadan yürümeye devam edeceğiz. Bu yol hak yoludur, dönmek bilmez yürürüm der, bu yolda sabırla yürümeyi sürdürürüm. Allah'a hamdolsun, bu yolda yalnız değilim. Birlikte çok güzel işler yaptık. Türkiye'ye çok güzel eserler kazandırdık. İnşallah daha fazlasını yapacağız. Birlikte yapacağız. Hep beraber yapacağız.
6: Son gelişmelerle ajansdayız. Bugün 21 Ağustos Cuma. Sıcak haberleri birlikte yaşayacağız ve önce canlı yayın noktalarımız. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İsrail'e tepki gösterip Türkiye'yi kışkırtmaktan vazgeçilmelidir dedi. Kübra Bal, Ankara'dan canlı yayında. Alihan Kuriş soruşturmasında haklarında gözaltı kararı olan iki kişi kaçmaya çalışırken Marmaris'te yakalandı. Vural Efecik, Marmaris'ten canlı yayında. Türk donanmasının vurucu gücü Teknofest Mavi Vatan'da sergileniyor. Komandoların gösterileri nefes kesiyor. Kadir Mercan, Kocaeli'nden canlı yayında. ABD'nin İran'a yönelik ekonomik ve askeri ablukasına karşı İran direniyor. Ekber Karabağ, Tahran'dan canlı yayında. İkinci el araç piyasası Temmuz'da %13 daraldı. Sıfır araç kampanyaları ikinci el piyasasını etkiledi. Erşan Karaca, İstanbul'dan canlı yayında ve ajans başkanı. Alihan Kuriş suç örgütü soruşturması kapsamında aranan Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz, yurt dışına kaçma hazırlığı içerisinde oldukları Muğla Marmaris'te yakalandı. Marmaris'e gidiyoruz. Gazeteci Vural Efecik karşımızda.
14: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında sabah saatlerinde Marmaris'te önemli bir gelişme yaşandı. Süleymancılar olarak bilinen yapılanmanın lideri Alihan Kuriş'in kardeşi Hilmi Tuna Kuriş ile Erhan Yılmaz'ın yurt dışına kaçma hazırlığında oldukları belirlendi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün yürüttüğü çalışma sonucunda iki şüphelinin Muğla'ya geldikleri tespit edildi. Bunun üzerine Muğla Emniyet

0: Ve ekipleri geniş çaplı bir operasyon başlattı. Marmaris'e 60 kilometre mesafedeki Bozburun Mahallesi'ndeki otel, pansiyon, tekne ve araçlarda arama, tarama çalışmaları gerçekleştirildi. Şüphelilerin kaçış hazırlığına yardım ettiği değerlendirilen bir kişi Bozburun'da gözaltına alındı sabah saatlerinde. Gözaltına alınan kişi ifadesinde İstanbul'da bir şirkette şoför olarak çalıştığını ve 16 Ağustos'ta başka bir kişiyle Bozburun'a geldiğini ifade etti. Birlikte seyahat ettiği kişinin yanında iki valiz bulunduğunu öne sürdü. Şüpheli suçlu kayırma suçlamasıyla sabah saatlerinde sevk edildi. Mahkemece tutuklandı. Firari şüpheliler Hilmi Tuna Kuruş ile Erhan Yılmaz ise Bozburun'da değil Muğla merkezde bir araç içerisinde yakalanarak gözaltına alındılar. Soruşturma dosyasına yansıyan bilgilere göre şüphelileri Muğla'ya getiren aracın eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin adına 2030 yılına kadar tahsisli olduğu tespit edildi. Aracı Mehmet Özmen isimli kişinin kullandığı tespit edildi. PTS kayıtlarına göre araç İzmir'in Selçuk ilçesindeki bir akaryakıt istasyonundan yakıt aldı. Özmen'in şüphelileri Muğla'ya bıraktıktan sonra aynı araçla İstanbul'a döndüğü öne sürüldü. Özmen'in yolculuk sırasında telefonunu kapalı tuttuğu, İstanbul'a döndükten sonra hattını yeniden aktif hale getirdiği ve soruşturma dosyasındaki tespitler arasında yer aldı. Hilmi Tuna Kuruş soruşturmasında kilit isimlerden biri olarak gösteriliyor. Alihan Kuruş'un Arden Gıda'daki hisselerini kardeşi Hilmi Tuna Kuruş'a devrettiği şirketin 2017 ile 2026 yılı arasında bankacılık işlem hacminin ise 6 milyar 500 milyon liraya aştığı MASAK raporuna yansımıştı. İşte zanlılar sabah saatlerinde Muğla'da gözaltına alındılar ve buradaki işlemleri bitirildikten sonra soruşturmanın devam ettiği Ankara'ya sevk edildiler diyelim ve sözü Marmaris'ten size bırakalım.
1: Alihan Kuruş suç örgütü soruşturmasında eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un Fethi Kabir kararıyla Adli Tıp Kurumu'na gönderilen naaşı yapılan incelemenin ardından yeniden toprağa verildi.
2: Sevgili bakanım, benim bir talebim olacak sizden.
3: Yavaş yavaş sakin.
4: Alihan Kuruş suç örgütü soruşturması derinleşerek sürüyor. Kuruş'un dayısı olan eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un 2016 yılındaki şüpheli ölümü de soruşturmaya dahil edildi. Denizolgun'un naaşı Fethi Kabir kararıyla Karacaahmet Mezarlığı'ndan alınarak Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Mezardan da DNA ve doku örnekleri alındı. Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemenin ardından tekrar Karacaahmet'e götürülen Arif Ahmet Denizolgun'un naaşı dualarla yeniden toprağa verildi. Adli tıpta yapılacak incelemeyle eski bakan Denizolgun'un ölümünün doğal mı yoksa dış etkene mi bağlı olduğu ortaya çıkacak.
1: Kamuoyunda kuytulcular olarak bilinen yapılanmaya yönelik soruşturma derinleşiyor. Vakfın eski görevlisi Koray Sarısaçlı, Alparslan Kuytul'un talimatıyla şiddete maruz kaldığını ve ailesiyle tehdit edildiğini öne sürdü.

0: kaçırdılar. Orada bir sürü işkence ve bir sürü darp ve buna benzer bir sürü şey yaptılar.
1: Alparslan Kuytul'un talimatıyla şiddet gördüğünü, ailesiyle tehdit edildiğini iddia etti.
0: Önceden tehdit ediyorlardı, zaten baskı altında bırakmaya çalışıyorlardı. Ondan sonra vekalet vermek zorunda bıraktılar, tehditle, şantajla, bir sürü olaylarla.
1: Furkan Vakfı'na yönelik başlatılan soruşturmada vakfın eski görevlisi Koray Sarısaçlı konuştu.
2: Aslında görüntüde cemaat.
1: Adana'da başlatılan soruşturmada aralarında Furkan Vakfı kurucu başkanı Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul'un da olduğu 32 kişi gözaltında. Soruşturmada vakfın eski görevlisi iş insanı Koray Sarısaçlı'nın ifadelerinin etkili olduğu iddia edildi. Alparslan Kuytul 2022'de Sarısaçlı'nın kaçırıldığı iddiasıyla tutuklanmış, 2023'te tahliye edilmişti. Sarısaçlı kaçırıldığı dönem elektroşok ve darpla kendisine 30 senet imzalatıldığını, 6-7 milyon dolar yazmaya zorlandığını öne sürdü.
0: Elektroşok vurdular, senet imzalattılar, yine vekalet aldılar, çıktıktan sonra vekalet aldılar, öyle serbest bıraktılar. 6-7 milyonluk senet imzalattılar, dolarlık senet imzalattılar.
1: Kuytul yapılanmasında sindirme ve itibarsızlaştırma baskısına ilk yola çıktığı 25 yıllık dava arkadaşı Mürsel Güler de tanıklık yaptı. Güler ifadesinde Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul'un kendilerini eleştiren mensupları hain ve ajan ilan ederek hedef gösterdiklerini, şantajda bulunduklarını belirtti. Güler, Kuytul'un sosyal medyada binlerce paylaşım yaptırarak psikolojik linç yaptırdığını iddia etti. Kuytul'un yöneticiliğini yaptığı vakfın 2018 ve 2020 yıllarında kurban bağışı olarak topladığı 41 ton eti ihtiyaç sahiplerine dağıtmak yerine sucuk yaptırarak sattığı iddia edilmişti.
3: Yapılan bir baskın sonrasında özellikle 112'ye gelen bir ihbar üzerine aslında bir baskın yapılmıştı. O baskın sonrasında da yine o soruşturma ortaya çıkmıştı, gündeme gelmişti. Çünkü yapılan o operasyonda 41 ton et ele geçirilmişti. Sucuk halindeydi bu etler. Çünkü yoksul ailelere dağıtılmak üzere toplanan etlerin Kayseri'de sucuğa, et sucuğuna çevrildiği ortaya çıkmıştı.
1: Adana'daki soruşturmada şüpheli yapılanmaya ilişkin ihbar ve beyanların yanı sıra maliye kayıtlarıyla dijital materyaller de mercek altına alındı.
4: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İsrail'e tepki gösterip Türkiye'yi kışkırtmaktan, sabrını sınamaktan vazgeçilmelidir dedi. Bahçeli'nin yazılı açıklamasının ayrıntılarını Kübra Bal aktaracak.
5: Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli, İsrail'in bölgeyi istikrarsızlaştırmasına yönelik hamlelerine sert tepki gösterdi ve yazılı bir açıklamada bulundu. Aslında adeta 7 maddelik bir reçete, yol haritası çizdi diyebiliriz kalıcı çözüm için. İsrail'e mesajları oldukça netti. Şu çağrıyı yaptı: Türkiye'yi kışkırtmaktan, Türkiye'nin sabrını sınamaktan, ülkemizin milli güvenlik alanlarına dolaylı ve doğrudan müdahale anlamına gelebilecek teşebbüslerden ve Türkiye karşıtı çevreleri cesaretlendiren söylemler vazgeçilmelidir. Türkiye çatışma arayan bir ülke değildir. Bununla birlikte kendisine yönelen tehditleri görmezden gelecek, egemenlik haklarının ihlal edilmesine seyirci kalacak veya milli güvenliğini başkalarının insafına bırakacak bir ülke hiç değildir ifadelerini kullandı. Aynı zamanda İsrail'in Suriye sahasında Türkiye'nin güvenlik çıkarlarıyla kesişen hamlelerinin dikkatle takip edildiğini vurguladı. Hiç kimse Türkiye'nin barış iradesini, zafiyet, itidalini, acziyet, diplomasiyi önceleyen yaklaşımını caydırıcılıktan yoksunluk olarak yorumlama hatasına düşmemelidir ifadelerini kullandı ve Türkiye'nin iç cephesinde aslında terörsüz Türkiye'yi tahkim ettiğini ve komşularıyla da istikrarını, kendi güvenliğini bir parçası saydığına işaret etti. Terörsüz Türkiye'de alınan mesafe, terörsüz bölge yolunda yaşanan olumlu gelişmeler, kaos ve çatışma ikliminden beslenen İsrail'in dengelerini sarsmış, oyunlarını bozmuştur. Türkiye'nin İsrail'in ortaya çıkardığı bu vahim tablo karşısındaki tutumu açıktır. Türkiye her zaman olduğu gibi savaşın değil, barışın, işgal değil, egemenliğin, parçalamanın değil, toprak bütünlüğünün, hukuksuzluğun değil, uluslararası hukukun tarafında yer almaktadır. İsrail, Suriye üzerinden Türkiye'nin güvenlik hassasiyetlerini sınamaktan ve bölgemizi yeni gerilimler sürükleyecek provokatif adımlar atmaktan vazgeçmelidir ifadelerini kullandı. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli yaptığı yazılı açıklamada diyelim ve sözü yeniden sizlere bırakalım.
4: İsrail son dönemde saldırgan politikasını daha da artırdı. Son olarak Türkiye'ye yakın bir bölgede olan Suriye'nin İdlib kentindeki askeri üsse hava saldırısı düzenledi. Soykırımcı başbakanın hamlelerine tepki İsrailli siyasilerden geldi. Netanyahu'nun bu hamleleri siyasi çıkar amaçlı yaptığı ifade edildi.
1: İran'a savaş başlattı. Lübnan ve Suriye'yi işgal edip sonu gelmeyen kaosa neden oldu. İsrail Başbakanı Netanyahu siyasi emelleri uğruna Orta Doğu'yu ateşe verdi. Yaptığı hamleler İsrailli siyasilerin bile tepkisini çekti. Katil Netanyahu liderliğindeki işgalci İsrail yönetimi bölgedeki istikrarı bozmaya devam ediyor. Kudüs ve Batı Şeria'da sistematik saldırılar sürerken Gazze'deki soykırımda ölü sayısı 74 bini aştı. Barış için çabalar devam etse de İsrail barışı reddediyor.
6: İsrail 15 maddelik Gazze planını reddediyor.
1: Saldırganlık bununla sınırlı değil. İşgalci İsrail ısrarla ABD'yi İran'a karşı kışkırttı. 28 Şubat'ta savaş çıkardı. Washington ve Tahran'ı birbirine düşürdü. Bölgeyi çözümsüzlük sarmalına soktu. Netanyahu yönetimi komşularını da kendi siyasi amaçlarına kurban etti. Lübnan'da Hizbullah bahanesiyle saldırılar düzenledi. 2 Mart 2024'ten bu yana ölenlerin sayısı 4346'ya ulaştı. 1 milyondan fazla kişi yerinden edildi. Netanyahu ve çetesi Lübnan'dan çekilmeyeceğini açıkça duyurdu. İsrail'in saldırganlığının kurbanı olan bir diğer ülke ise Suriye oldu. Esad'ın devrilmesini fırsat bilen Tel Aviv, Golan Tepelerinde işgal edilen bölgedeki topraklarını genişletti. Suriye'nin güneybatısında ayrılıkçı grupları destekledi. Mezhep çatışmalarına neden oldu. Başkan Erdoğan önderliğindeki Türkiye ise Suriye'yi her konuda destekledi. İstikrarın sağlanmasına yardımcı oldu. Suriye'nin kuzeyinde YPG tehdidine karşı Şam'ın arkasında durdu. İnsani yardım ve barınmadan altyapıya kadar Şara hükümetinin yanında oldu. Ancak Netanyahu kanlı ellerini Şam'ın üzerinden çekmedi. Kritik askeri ve siyasi noktalara saldırarak Suriye'nin ilerleyişini baltalamaya çalıştı. Son olarak Türkiye'ye yakın bir bölgede bulunan İdlib'teki askeri El-Zuhur havaalanını vurdu. Netanyahu'nun bu saldırganlığının altında yatan sebepse siyasi. Öyle ki İsrail'de 27 Ekim 2026'da seçim var. Seçim öncesi anketler Netanyahu için alarm veriyor. İşgalci başbakan zaten zorlu bir yargı sürecinde. Bu nedenle koltuğunu kaybetmemek için saldırgan politikasına hız verdi. Suriye'de aldığı aksiyonlar ve Türkiye'ye hedef alan söylemler bu kapsamda değerlendiriliyor. İsrailli siyasiler de Netanyahu'nun söylemlerine tepki gösterdi. Eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, Netanyahu'nun Türkiye ile konuşmasını hem sorumsuzca hem de aptalca olarak değerlendirdi. Bunun arkasında seçim var dedi. Hatta kaygı yaratmak istiyorlar mesajını verdi. Türkiye, İran ya da Esad'ın Suriye'si değil. Netanyahu tamamen raydan çıktı ifadelerini kullandı.
4: Terörsüz Türkiye sürecinde sıra silah bırakma aşamasında. Peki PKK'nın Milli Savunma Bakanlığı'na teslim edeceği silahlar ne olacak? Konuşulan 3 formül var.

0: Türkiye Büyük Millet Meclisi süreci olan desteğini çok güçlü bir şekilde ifade etti. Bundan sonra top şimdi Irak'ta terör örgütünün sahasında.
1: Terörsüz Türkiye sürecinde kendini fesheden PKK'nın silahlarının farklı terör örgütlerinin eline geçmemesi için önlem alınıyor.
2: Silahların herhangi bir suç ya da terör eyleminde kullanıp kullanılmadığı, bunların tespiti yapılacak öncelikli olarak.
1: PKK'nın MİT nezaretinde Milli Savunma Bakanlığı'na teslim edeceği silah ve mühimmatın envanteri çıkartıldıktan sonra bunların nasıl değerlendirileceğine ilişkin 3 aşamalı bir yöntem uygulanacak. İlk kategoride hiç kullanılmamış olan silah ve mühimmat bulunacak. Son teknoloji drone sistemleriyle NATO envanterine uygun konvansiyonel silahlar, gerekli kontrollerin ardından Milli Savunma Bakanlığı tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine alınabilecek.
2: Ele geçirilen otomatik tüfekler 7.62 mm teçhizat kullanıyorsa, bunlar NATO standartlarına uygun değil, 5.56 kullanıyorsa NATO standartlarına uygun ve herhangi bir şekilde bir terör ya da suç eyleminde kullanılmadıysa Türk ordusuna, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne devri söz konusu. Eğer değilse bu silahların da bir şekilde yok edilmesi meselesi gündemde.
1: İkinci kategoride ise askeri açıdan kullanılması uygun görünmeyen ancak geri dönüşüm değeri bulunan silah ve mühimmat yer alacak. Bu malzemeler eritilerek veya geri dönüşüme tabi tutularak ekonomiye kazandırılacak. Elde edilen malzemelerin çevre, tarım ve ormanla sanayi ve teknoloji bakanlıkları başta olmak üzere ilgili kurumların işlemlerinde kullanılması planlanacak. Üçüncü kategori ise satışa veya başka ülkelerin envanterlerine uygun olan silahlar oluşturacak. Bu nitelikteki malzemeler satılabilecek veya başka ülkelerin envanterindeki silahlarla takas edilebilecek. Böylece teslim alınan silahların ekonomik değerinin hazineye gelir olarak kazandırılması sağlanacak.
2: Amerika Birleşik Devletleri'nden veyahut da başka ülkelerden gelen farklı silahların bulunduğunu biliyoruz. Suriye'de bu silahların onlara verildiğini biliyoruz. Bu silahların da menşe ülkelerle görüşülerek, yine istihbarat servisi

0: ifadesini kullanan Erdoğan, Türkiye yüzyılının gençlerin gücüyle inşa edileceğinin altını çizdi.
1: Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından Türkiye Stratejik Teknoloji İnsan Kaynağı programını duyurdu. Başkan Erdoğan, 550 doktora öğrencisinin 20 araştırma üniversitesinde yetiştirileceğini açıkladı.
2: Ülkemizin bilim ve teknoloji yolculuğunda yeni ve güçlü bir insan kaynağı hamlesi başlatıyoruz. Yapay zeka, siber güvenlik, çip teknolojileri ve ileri bilgisayar sistemleri gibi stratejik alanlarda ilk etapta 550 doktora öğrencimizi merkezi sınavla seçecek, 20 araştırma üniversitemizde yetiştireceğiz. 5 yılın sonunda ise yaklaşık 3000 genç araştırmacıyı ülkemizin bilim ve teknoloji ekosistemine kazandıracağız.
1: Başkan Erdoğan, Türkiye yüzyılının gençlerin gücüyle inşa edileceğinin de altını çizdi.
2: Türkiye yüzyılını bilimin, teknolojinin ve gençlerimizin gücüyle inşa edeceğiz. Geleceğin teknolojilerini geliştiren, üreten ve dünyaya sunan güçlü, müreffeh ve tam bağımsız bir Türkiye için çalışmayı sürdüreceğiz.
0: ABD ve İran arasındaki 40 günlük savaşın ardından yeni bir cephe açıldı. İran'ı maddi yönden de zayıflatmaya çalışan ABD Başkanı Trump, ekonomik savaş ilan ettiğini duyurdu. Trump'ın bu hamlesi Hürmüz Boğazı'ndaki gerilimle birlikte küresel enerji piyasalarını da tehdit ediyor.
3: İran'la müzakereler belki bir noktada başlayabilir. Ancak şu anda bence iyi bir durumdayız.
1: ABD Başkanı Donald Trump her ne kadar iyi durumdayız dese de Tahran'ın finansal damarlarını tek tek kesmek için düğmeye bastı. İran'a yönelik baskı politikasını yeni bir aşamaya taşıdı. Ekonomik savaş ilan etti. Trump dünyanın gündemine bomba gibi düşen kararını bugün herhangi bir ülkeye karşı şimdiye kadar uygulanmış en ezici ekonomik operasyonu ilan ediyorum. Bu eşi benzeri görülmemiş ölçekte ekonomik savaş ve izolasyon olacak sözleriyle duyurdu. Donald Trump sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Tahran yönetimine verdiği son şansın heba edildiğini ileri sürdü. İran İslam Cumhuriyeti'ne anlaşma yapma konusunda benden daha büyük bir fırsat veren olmadı. Ne yazık ki bu fırsatı değerlendiremediler ifadelerini kullanarak küresel piyasaları sarsacak ekonomik savaşın fitilini ateşledi. Washington'ın hedefinde yalnızca İran yönetimi yok. Petrol kaçakçılığından döviz bürolarına, paravan şirketlerden küresel finans takas sistemlerine kadar devasa bir ağ mercek altında. Trump, İran'la ticareti sürdüren veya finansal destek sağlayan her ülkenin ve şirketin ağır bedeller ödeyeceğini de duyurdu. Bu hamleyi ekonomik D-Day olarak nitelendirdi. Müttefiklerine İran'ı izole etme çağrısında bulundu. Washington'ın bir üst seviyeye taşıdığı ekonomik baskı politikasına Tahran'dan da yanıt gecikmedi. İran Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin yeni ve kapsamlı yaptırım kararlarını ekonomik terörizm ve insanlığa karşı suç şeklinde niteledi. İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Sözcüsü İbrahim Rezai ise Trump'a karşılık olarak nükleer silahların yasaklanması anlaşmasından çekinme çağrısı yaptı.
0: ABD'nin İran'a yönelik ekonomik baskısı ve ablukası sürüyor. Tahran'dan dikkat çeken bir yanıt geldi. İran baskının sürmesi halinde askeri gerilimi tırmandıracağı mesajını verdi. Tahran'a gidiyoruz. Haber muhabiri Ekber Karabağ karşımızda.
4: Evet Can O'Connor, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki savaşın artık askeri boyuttan ekonomik boyuta evrildiğini söyleyebiliriz. ABD Hazine Başkanı Scott Bessent yaptığı son açıklamasında İran'a karşı deniz ablukasının ardından önümüzdeki günlerde İran'a karşı uygulanacak yeni uygulamayla birlikte askeri seçeneğe başvurmadan İran'daki sistemi, rejimi çökertme ihtimalinden bahsediyoruz. bahsetti ve bu da oldukça anlamlı bir ifade. Çünkü bugüne kadar Amerika Birleşik Devletleri İran'da rejim çökertmesinden bahsetmiyordu. Söz konusu Amerikalı yetkili aynı zamanda İran'a karşı uygulanacak bu ekonomik baskı için dünya tarihinde bir ülkeye karşı onu izole etmek için uygulanan en önemli işte baskı olduğunu ifade

0: ve ismini kullandı. ABD işte ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance ise bu yöntemle, yani ekonomik baskıyla İran'ı masaya getirmeye çalışacaklarını ifade etti. Az önce de haberde izlediğimiz üzere İran'ın bu konuya tepkisi sert oldu. Bunu insanlığa karşı bir suç olarak nitelendirdi. Esas dikkat çekici açıklamada İran ve ABD arasında yürütülen müzakerelere başkanlık eden Meclis Başkanı Kalibaf'tan geldi. Irak'ta temaslarda bulunan Kalibaf yaptığı açıklamada bu sürece hazırlıklı olunması gerektiğini ifade etti. Eğer insanlarımız açsa, askeri olarak ne kadar güçlü olursak olalım, insanımız açsa, üretim yapamıyorsak bu bizi yenilgiye götürer yönünde ifadeler kullandı ve yönetimin bu sürece hazırlıklı olması gerektiğini ifade etti. Şimdi soru şudur, işte askeri olarak İran'ı yenemeyen Amerika Birleşik Devletleri uyguladığı ve dünya tarihinde eşi benzeri görülmemiş baskı olarak tanımladığı bu baskıyla birlikte İran'ı müzakere masasına getirmeyi ve İran'ı kendi tabiriyle çökertmeyi başaracak mı, başaramayacak mı?
1: ABD'nin Pensilvanya eyaletinde küçük uçak polis helikopterine çarptı. Kazada uçağın pilotu hayatını kaybetti, iki polis yaralandı.
2: İnişe geçen Cessna 150 tipi uçak eğitim uçuşu yapan polis helikopterine çarptı.
3: Kazanın çok şiddetli olduğunu söylediğimde bunu gerçekten kastediyorum. Uçak çok sayıda parçaya ayrılmış durumda.
2: Olayın adresi ABD'nin Pensilvanya eyaleti. Carlisle Havalimanı'nda polis helikopteri rutin eğitim yapıyordu. Cessna 150 ise piste iniş için yaklaştığı sırada aniden sağa yöneldi. Uçak yere yakın konumda bulunan Bell 407 tipi polis helikopterine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle uçak parçalara ayrıldı, helikopter ise yan yattı. Kazada Cessna 150'nin pilotu hayatını kaybetti. Yetkililer uçaktaki tek kişinin 57 yaşındaki Paul Sokolski olduğunu açıkladı.
4: Neyse ki her ikisi de yalnızca hafif yaralanmalarla atlattı ve durumları stabil.
2: Kaza anındaki uçuş rotaları, pilot kule iletişimleri ve uçakların kazadan önceki hareketleri inceleme altına alındı. Ekipler şimdi uçağın neden pistten saparak helikopterin istikametine yöneldiğini araştırıyor.
1: Kocaeli Darıca sahilinde 3 kardeşin cansız bedenleri bulundu. 4. kardeşe sabah saatlerinde sağ ulaşıldı. Kardeşlerin intihar etmiş ya da öldürülmüş olabileceğiyle ilgili çok yönlü soruşturma sürüyor. İlk bulgular da dikkat çekici.
2: Deniz 3 kardeşe mezar oldu. Cansız bedenleri 1 saat arayla kıyıya vurdu. Kocaeli'nin Darıca sahilinde yürüyüşe çıkanlar kıyıda iki genç kızın hareketsiz yattığını gördü. 112 acil ihbar hattından yardım istendi. Genç kızların hayatını kaybettiği belirlendi. Çevrede yapılan araştırma sırasında bu kez de genç bir erkeğe ait cansız beden kıyıya vurdu. Üçü de Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
5: Cansız bedenlerin üçü de adli tıp kurumuna götürüldü. Alınan parmak izinden sonraysa acı gerçek ortaya çıktı.
2: Cansız bedenlerin 24 yaşındaki Gülşah, 17 yaşındaki Muhammed Ali ve 15 yaşındaki Berinay Sakar kardeşlere ait olduğu tespit edildi. Dördüncü bir kardeşin de denizde kaybolduğunun belirlenmesi üzerine arama çalışması başlatıldı. Kısa süre sonra sevindirici haber geldi. Kayıp kız kardeş Binnur Sakar sağ olarak bulundu. Üç kardeşin sır ölümü adli tıp kurumunda yapılacak otopsiyle aydınlanacak.
1: İstanbul Kağıthane'de bir inşaatın dış cephe çalışmalarında kullanılan iskele çöktü. Üzerindeki 4 işçi metrelerce yükseklikte mahsur kaldı. İşçilerin imdadına itfaiye ekibi yetişti.
2: İskele çöktü, havada can pazarı yaşandı. Görüntüler İstanbul Kağıthane'den. Gürsel Mahallesi'ndeki bir inşaatın 10. katında dış cephe çalışması için kurulan iskele üzerindeki malzemelerin ağırlığına dayanamayarak çöktü. 4 işçi metrelerce yükseklikte asılı kaldı. Yaşam halatlarına sarılarak düşmekten kurtulan işçilerin imdadına itfaiye ekipleri yetişti. Merdivenle ulaşılan 4 işçi güvenli şekilde aşağı

0: indirildi.
1: O anlar bir cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
2: İkinci el araç piyasasındaki son duruma bakacağız. Bir ayda yaklaşık 1 milyon araç el değiştirdi. A Haber muhabiri Erşen Karaca konuğuyla karşımızda.
3: Can Okan'a iyi günler ve yayınlar diliyorum. Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren yeni bir başlıkla karşınızdayız. İkinci el araç piyasası Temmuz'da da hareketliliğini korudu. Peki şu anda bir ayda yaklaşık kaç araç el değiştirdi? Çok değerli yayın konuğumuz otomotiv uzmanı Göksel Erkoyuncu ile birlikteyiz. Efendim yayınımıza hoş geldiniz.
4: Sizler de hoş geldiniz. Yayınlar diliyorum ben de size.
3: Çok çok teşekkür ederiz. Şu anda aslında önemli başlığımız ikinci el piyasasında son durumu sizden dinleyelim. Temmuz'da da bir artış gözlemlendi. Şu ana kadar yaklaşık kaç milyon araç el değiştirdi?
4: 1 milyon üzerinde bir araç el değiştirdi. TÜİK verileri Temmuz'da açıklandı. Burada bütün motorlu kara taşıtlarını gördüğünüz zaman burada bir hareketlilik söz konusu. Ama şunu belirtmeden gidemeyeceğim. Özellikle sıfır araç kampanyalarındaki araç fiyatlarındaki iyileşmeler, düşüşler. Buradaki en büyük etken şu: doğru fiyatı yapan, doğru fiyatı hedefleyen insanlar arabalarını satabilir. Halen şu var çünkü, ikinci el araç piyasası birbirine endekslidir. Yani bir sıfır kilometre bir aracın fiyatı düşerken ikinci el aracın fiyatı sabit kalmaz. Halen bu fiyata satma eğilimi de araç satışlarını durdurur. Çünkü bazen biz şunları duyuyoruz. İşte 45 gündür ilanda duran arabalar, 60 günde ilanda duran arabalar gibi. Buradaki ana konu odak, piyasaya uyumlu olmak, doğru fiyatlama. Her zaman aracın satılmasına öncelik gösterir. Çünkü sıfır araçları kampanyalar şu an halen, ki çok alışık olmadığımız, normalde son 3 ayda, son çeyrekte alışık olduğumuz kampanyaları, benzer kampanyaları halen yaşıyoruz. Finans imkanları olsun, fiyatlar olsun. Onun için doğru fiyatlama araba satışını hızlandırır diyebilirim.
3: Aslında merak ettiğimiz başlıklardan bir tanesi de şu. Şimdi Temmuz ayına kadar olan ikinci el şu anda satış piyasasını biliyoruz. Peki önümüzdeki yarı, yani yılın yarı kısmında nasıl bir ilerleyiş bekliyor bizleri?
4: Yani önümüzdeki artık yarı yılla alakalı şunu söylemekte fayda var. Arabadaki talep şu an para kıymetli. Arabadaki talep de fiyatlama ile alakalı. Arzda sıkıntı yok artık. Hani pandemi döneminde çok konuşurduk, araba yok vesaire. Artık araba var. Buradaki talebi öne çekebilmenin, daha doğrusu cebinde para olanın, insanı cazip olan bir fırsatla buluşturursanız satış sağlarsınız. Eğer bu şartlar devam ettiği sürece araba piyasasındaki bahsettiğimiz konuları, rakamları konuşmamız çok zor olmayacak. Buradaki fiyatlama ve dediğim gibi satış beklentisi bunu yönlendirecek. Ben önümüzdeki dönemde de bu artık rayına girdi. Eski dönemlerdeki arz sıkıntısı yok. Bir normal, stabil bir yola girdiği için gene aynı rakamları konuşabiliriz diye düşünüyorum açıkçası.
3: Efendim çok çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Değerli yayın konumuz otomotiv uzmanı Göksel Erkoyuncu'nun da belirtmiş olduğu gibi şu ana dair aslında elimizdeki verilerde ikinci el piyasasında Temmuz hareketliliğinde hareketliliği aynı zamanda korudu ve bir ayda yaklaşık 1 milyon araç el değiştirdi diyelim ve sözü yeniden stüdyomuza bırakalım Can Okanar.
2: Denizlerde av yasağı 1 Eylül'de sona eriyor ama öncesinde oltaya takılanlar bu sezon tezgahların kralının palamut olacağının müjdesini veriyor.
5: Balık tezgahlarında palamut bolluğu bekleniyor. 1 Eylül'de sona erecek av yasağı öncesi küçük ölçekli balıkçıların oltasına takılanlar şimdiden müjdeli haberi veriyor.
6: Denizlerde av yasağının kalkmasına sayılı günler var. Ancak kıyı balıkçıları denize açıldı ve palamut tutmaya başladı. Karadeniz'de tezgahlar palamutlarla şenlendi.
7: Sezonumuz açılıyor, çok az bir süre kaldı. Fakat 15 Ağustos'tan itibaren palamut avcılığı serbestleşmişti. Şu anda oltayla olsun, küçük kayıklar olsun bol bir şekilde palamut sezonu yaşıyoruz. Şu anda en çok palamut görüyoruz tezgahlarımızda. Boy boy fiyatları değişiyor. Bu fiyatların daha da düşmesini bekliyoruz. Palamutun daha da büyümesini bekliyoruz. Bu sezon kendini çok erken gösterdi. Verimli bir sezon olacak palamut açısından.
6: Havaların da iyi gitmesiyle birlikte balıkçılar bolca palamutla döndü. Tezgahta palamutun boyuna göre fiyatları da değişiyor. 100 lira, 150 lira ve 200 liraya kadar palamut bulabilir, alabilir ve yiyebilirsiniz.
7: Çünkü küçük kayıklardan bugün mezgitimiz geldi, sarganımız geldi. Büyük balık olarak deniz levreklerimiz, deniz şupralarımız var. Karadeniz somonumuz hala devam ediyor, kılçıksız olması açısıyla. talep yürüyor. Norveç somonumuz var. Şu anda çeşit olarak bu şekilde.
0: Bu sene ilk defa sezonun ilk palamutunu yiyeceğim. Ama gördüğüm kadarıyla bolluk olacak bu sene. Öyle tahmin ediyorum. İnşallah sonuna kadar da böyle gider diye düşünüyorum.
5: Karadenizli balıkçılar palamutun tezgahtaki fiyatının cep yakmayacağı görüşünde.
7: Umarız 2 sene önceki gibi hem palamutun hem de hamsinin aynı anda bol olduğu güzel bir sezon yaşarız.
2: Facebook ve Instagram'ın sahibi Meta, çocukları ve gençleri platformlarına bağımlı hale getiren algoritmalar geliştirmekle suçlanıyor. ABD'de görülen tarihi davada Meta mahkeme önüne çıktı. Meta, çocukları bağımlı yapmak ve haklarını ihlal etmekle de suçlanıyor. Ayrıntılar A Haber muhabiri Dündar Keşaplı'da.
8: Sosyal medya kullanma yasağı uygulamaları hayata geçerken bir yerden de ABD'de sosyal medyada bir Meta'ya karşı açılan tarih bir daha. Ekim özellikle yaklaşılan davada özellikle Facebook ve Instagram'da sahip olan şirket tüslerinin ve özellikle gençlerin dijital güvenliğini tehlikeye atmak, kullanıcıları platformlarda daha uzun süre tutmak, bağımlılık yaratıcı özellikleri kullanmak ve genç kullanıcıların haklarını ihlal etmekle suçlanıyor. Özellikle davada öne çıkan en önemli konulardan biri Meta'nın 13 yaşından küçük kullanıcının platformları kullandırabilmesine rağmen bu hesapları yeterince engellemediği yönünde. Kısaca toparlamak gerekirse dava özellikle sosyal medyanın çocuklar üzerindeki etkileri konusunda ailelerin endişelerini yeniden gündeme taşımış durumda. Uzmanlar özellikle ekran...
2: Sosyal medyada son günlerde dikkat çeken bir akım var. Ebeveynler çocuklarının yanında bayılmış gibi yapıyor ve o an yaşananları da kameraya kaydediyorlar. Çocukların yaşadığı endişe ve korku görüntülere de yansıyor. Bu akım masum bir şaka mı, yoksa çocukların duygularını olumsuz etkileyebilecek bir davranış mı? Bilişim uzmanı Profesör Doktor Ali Murat Kırık konuğumuz. Hoş geldiniz Sayın Kırık.
9: Hoş bulduk efendim. Sağ olun. İyi yayınlar diliyorum.
2: Evet, hemen kısaca değerlendirmenizi alalım.
9: Evet, şimdi az önce bakın Dündar Keçaplı tarihi davadan bahsediyor. Çocukların korunması açısından Can Bey bunun ne kadar önemli olduğunu ifade ediyor. Biz de şimdi böyle bir şakayı konuşuyoruz. Gerçekten ciddi bir tezat var. Yani anneler, babalar, ebeveynler çocuklarına doğruyu gösterecekleri yere, sanal medyanın, sosyal medyanın, dijital ortamın olumsuz etkilerini anlatacakları yerde maalesef bunu bir şaka parçası haline getirmişler. Bir de bunu paylaşarak etkileşim almaya çalışıyorlar. Maalesef günümüzde elbette ki yasalar çocuklar için çıkartılıyor, çocukların korunması, ama gördüğümüz kadarıyla sanki bizler için de, yetişkinler için de, aileler için de bunun önemli olduğunun altını çizmemiz gerekir. Her şeyin gösteriş, her şeyin etkileşim, her şeyin beğeni olduğu bir ortamda şayet anneler, babalar, ebeveynler bunu yapıyorsa Can Bey, artık çocukların bu tarz eylemlere girmesi, sosyal medyada bağımlı hale gelmesini ben normal olduğunu düşünüyorum. Çünkü dijital okuryazarlık sadece çocuklar, gençler için değil. Ama sorduğumuzda hep çocuklar suçlanıyor. Ama bakalım anne babalar o çocuklara ne kadar doğru bir şekilde rol model oluyorlar. Böyle bir şaka ki ben bunu şaka olarak değerlendiremiyorum. Düşünün, o çocuk Allah korusun anksiyete krizi geçirebilir, panik bozukluklar meydana gelebilir, anlık bir şekilde şokla birlikte çok ciddi depresyona girebilir. Yani bunlar maalesef düşünülmüyor ama işte Ayşe yapmış, Fatma çocuğuna yapmış, Ahmet yapmış, ben de yapayım noktasına geliyor ve maalesef bu viral bir etki oluşturuyor. Zaten sosyal medyadaki viral etkinin de kıymetli Okanlar tam da istediği bu. Yayılsın, daha fazla içerik girilsin, daha fazla etkileşim gelsin, daha fazla beğeni gelsin. Sosyal medya şirketleri şuna bakmaz. İnsan canıyla ilgili bir durum mu var? İnsanı tehlikeye atan bir akım mı söz konusu? Onlar için sadece gelir, kar ve algoritmik yönlendirme söz konusudur. Dolayısıyla ben buradan ailelerimize şunu söylemek istiyorum Sayın Okanak. Önce biz aileler olarak çocuklarımıza rol model olmalıyız. Bu tarz akımlar, bunlar TikTok'ta da çıkıyor, Instagram'da da çıkıyor. Çok ciddi bir sorun var. Biz gerçekten nereye gidiyoruz? Yani çocuğumuzu korkutup bunu videoyla çekmek ve etrafa bunu yayabilmek ne açıdan bize ne katkı sunacak, ne değer sunacak? Gerçekten üretilecekse daha düzgün içerikler üretilmeli ama biz anlık bir şekilde bunun farkında değiliz. Çünkü viral oluyor ya, bu hızlı bir şekilde yayılıyor. Tabii ister istemez bu ciddi bir olumsuzluk da ortaya çıkartmış oluyor. Özellikle çocukları bekleyen en büyük tehlike tam da burada. Artık sanki kanunlar da yetersiz Sayın Okanak. Çok ciddi yaptırımların gelmesi gerektiğini düşünüyorum. İnşallah bu emsal dava da Türkiye açısından da olumlu sonuçlanır ve bizler de yarın öbür gün Meta şirketine yönelik ya da diğer sosyal medya platformları yönelik bu tarz davaları açmamızın ben son derece önemli ve elzem olduğunu düşünüyorum. Çünkü bayılmanın şakası olmaz. Bu hiçbir şekilde şaka değildir. Bu bildiğiniz aslında çocukları depresyonla karşı karşıya bırakan, şokla karşı karşıya bırakan çok ciddi bir tehlikedir efendim.
2: Çok teşekkürler. Yabancılar İletişim Merkezi YİMER 157. 11 yılda 27 milyon 713 bin çağrıyı karşılayarak yabancılara rehberlik etti.
10: İyi günler YİMER 157. Sunacağınız yardım çağrısı.
11: Bugüne kadar aldığımız 1030 acil yardım çağrısı sayesinde 15.854 kişinin hayatı kurtarıldı. YİMER 157 bizim için sadece bir çağrı merkezi değil. Türkiye'ye gelen yabancıların doğru bilgi ulaşabildiği, ihtiyaç duyduğunda destek alabildiği önemli bir iletişim kanalı.
5: Yabancıların Türkiye'deki güvenilir iletişim noktası YİMER 157, 11 yılda 15.854 kişiye umut oldu. Göç İdaresi Başkanı Muhammed Selami Yazıcı, Yabancılar İletişim Merkezi'nin 11. kuruluş yıl dönümünde çağrı merkezini ziyaret etti. Merkezin bu süreçteki çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.
11: 157 YİMER arayanlar, biri tuşladıklarında acil yardım hattımıza hızlı bir şekilde ulaşabiliyorlar. Buradan düzensiz göçmenlerin kurtarılması, göçmen kaçakçılığı, insan ticareti, yani fuhuşa zorlama, zorla çalıştırma, zorla tutulma gibi durumlar, aile içi şiddet, tehdit, yasa dışı kalışlar, dolandırıcılık, kayıp ihbarları ve doğal afetler gibi birçok konuda ihbarlar alıyoruz.
5: İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren YİMER 157, 11 yıldır doğru, hızlı ve güvenilir bilgi sunmaya devam ediyor.
11: Bugün ülkemizde yaklaşık yasal olarak 3 milyon 620 bin civarında yabancı bulunuyor. Biz 157 YİMER olarak 11 yılda 27 milyon 713 bin çağrı karşıladık. Bu çok büyük ve önemli bir rakam. Bu çağrılarda toplam 42 milyon dakikalık görüşme gerçekleştirdik. Tabii daha da önemlisi, ilk aramada %99 oranında da çözüm sağlamış olduk. Bugün günlük ortalama çağrımız 10 bin civarında.
5: YİMER'e gelen çağrıların büyük bir bölümünü ikamet izin süreçleri oluşturdu. Merkez bunun yanında geçici koruma, vize ve çalışma izni gibi konularda da yabancılara rehberlik etti. YİMER 157'nin çalışmaları uluslararası alanda da karşılık buldu.
11: Avrupa ve Dünya Çağrı Merkezi ödülleri de dahil olmak üzere 10 uluslararası ödül aldık.
10: Hatta şu an botta kaç kişi vardır?
2: Temsilcilerimiz Trabzonspor ve Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi playoff turu ilk maçlarında sahaya çıktı dün akşam. Trabzonspor rakibi Ferencvaros'a 1-0 mağlup olurken Beşiktaş Kaunas Žalgiris'i 3-0 mağlup etti. Bu iki maçın özetleri geliyor ekrana.
12: Durumda. İlk düdük geliyor. Yarı sahamıza doğru topu vurdular. Başarılar Beşiktaş. Rıdvan Yılmaz tam yakın direkte oh var. Rıdvan yaptı ortasını, ona doğru oh vurdu. Kafayı gol! Anio! Orada bekliyordu Anio. Bugün Vlahovic kulübede dedik ama Beşiktaş'ın bir diğer golcüsü. Oh atıyor golü. kontrolü Güney Koreli, döndü geriye Rıdvan'a. Orta şansı olacak. Yeniden Rıdvan. Rıdvan yaptı ortasını, çok iyi nokta, Mourinho! Bekten beke Mourinho!
13: Yani bek etkinliği bu.
12: 2-0! 2-0! Dolmabahçe'de Beşiktaş rüzgarı değil fırtınası var. Jalgiris'e büyük şok var. Bekten beke Rıdvan kaldırıyor. Mourinho bitiriyor. Çerni bu kez pas opsiyonu olarak gelmedi. Orkun yaptı ortasını. Çok etkili orta. Oh vurdu. Karambol sürüyor. Kaleci çıkardı. Orkun çok güzel kesti. Üçüncü gol gelecekti. Olayitan. O da ikinci yarı öncesinde kramponlarını değiştirdi. İlhan şimdi alır almaz topla buluştu orada. Ceza sahasını ilan bıraktı. Olayitan kaleci. Şivet Kauskas. Yani 10 dakikadır biraz maçı da aşan bir heyecan var Dolmabahçe'de. Bir Vlahovic heyecanı var. Az sonra oyuna girecek Sırp golcü Beşiktaş'ta. Rıdvan yaptı ortasını, çok iyi noktaya. Oh döner mi şimdi? Vuruş açısı aradı. Oh dönme gayretinde. Çevirdi orada. Oh'un mücadelesi. Baktı kaleye. Trossard çekti. Trossard penaltı. Penaltı. Oh'un gayreti. Oh'un inadı. Beşiktaş penaltıyı kazanıyor.
13: Yani 3, 60 olmadan 3'ü bulması Beşiktaş için mükemmel.
12: Kaptan yine penaltı için topun başında. Ştiler'den işaretti. Bekliyoruz artık 3. gol şansı Beşiktaş için. Geldi kaptan. Orkun geldi. Orkun Kökçü. 3 oluyor. 3 oluyor Orkun Kökçü. Şivet Kauskas köşeyi tahmin etti ama çıkartamıyor topu.
13: Vlahovic'in Beşiktaş formasıyla ilk resmi maçı.
12: Beşiktaş'ın süper yıldızı. Merhaba diyor Dolmabahçe. Leandro Trossard. Vlahovic duvar oldu. Sol tarafa doğru pas Rıdvan'a. Koşu gösterdi ona doğru. Vlahovic vurdu. Kafayı son anda Şivet Kauskas. Verdi. Aldı. Kaleye yokladı Dušan Vlahovic. Şivet Kauskas gole izin vermiyor ama gol geliyorum diyor yine Dolmabahçe'de.
13: Yani Rıdvan'a bağlantı yapar yapmaz koşuyu gösterdi. Rıdvan da gördü zaten ve resmen görerek kesti. Güzel hücumdu.
12: Maç bitti. İstanbul'da Beşiktaş turun kapısını aralıyor. Jalgiris'i 3-0 mağlup ediyor.
14: Hırvatistan Futbol Federasyonu'ndan Igor Payaç mücadeleyi yönetecek. Ve Muhammed Salah en büyük fanı Isaac Kirni ile bir arada sahada. Trabzonspor Ferencvaros mücadelesi Macar ekibinin vuruşuyla başladı. Müthiş bir ıslık Trabzonspor taraftarından. Hamideli Yusuf. Yusuf topu taşıdı. Hakem oyunu durduruyor. Faul kararı var. Melih Kabasakal'ın yerde kaldığı an görüntüde pas savunma arkasına. Salah ceza alanında. Muhammed Salah vurdu. Top dışarıda. Kaleci Dibuş'tan seken top Salah'tan dışarı çıktı. Uzun pas Vibu'dan Salah'a doğru. Muhammed Salah kontrolü güzel. Salah yerde kaldı. Faul bekliyor Trabzonspor. Oyun devam ediyor. İki oyuncuyla karşıladık Yusuf'u. Orta geldi. Ferencvaros öne geçiyor Trabzon'da. Ferencvaros'un golü yeniden ekranda. Faul bekledi Trabzonspor. Sonrasında oyun devam etti. Nagy'nin ortasında kafayı vuran Zekeriyasen Ferencvaros'u üstüne taşıdı. Bouchari Salah çizgide ısrarla istedi topu, yaptı ortasını. Penaltı beklentimiz var. Oyun devam ediyor. Müthiş bir ıslık Trabzon'da. Kadu ile mücadele halindeydi. Chibuke Vibu taç atışıyla oyun sürecek. Bamidele Yusuf. Yusuf girdi ceza alanımıza. Yusuf çekti soluna. Yusuf'un vuruşunda Onana. Cabral. Malinovski yerden oynadı. Salah şut pozisyonu. Salah top dışarıda. Güzel fırsat. Muhammed Salah çerçeveyi bulamadı. İbu iki oyuncu arasında pasını vermeyi başardı. Noah Sabiolo gitmek istiyor. Sabiolo, Salah merkezde. Sabiolo buldu açı. Top direkten döndü. Salah vurdu kafayı, savunma orada. İnanılmaz bir pozisyon. Çok güzel pozisyon. Onuachu'nun kafa vuruşu. Direğe döndü top. Dibuş'tan sekti. Böyle vurdu kafayı Nijeryalı. Pozisyon tekrar tekrar görüntüde. Bamidele Yusuf'la çıkıyor Ferencvaros. Yusuf süratli taşıdı topu ceza alanımıza. Yusuf çevirdi içeri, çok kritik müdahale savunmadan. Bu bölümde top bir o kalede, bir bu kalede. Chibuike Vivu yine kritik anda savunmamıza nefes aldırıyor. Pina. Onuachu. Pina. Salah bıraktı. Pina. Pina. Kaleci Dibuş. Çok güzel fırsat. Yine olmadı. Bir kırmızı kart. Ferencvaros kulübesine. Uzatma bölümünü de istediğimiz seviyede verimlilikle geçiremedik. Bir gerginlik. Vivu yerde. Hakemin elinde kırmızı kartı var. Kırmızı kart. İlk maçı kaybetmek üzereyiz ve rövanşta da ne yazık ki Vivu'dan yararlanamayacağız. Son düdük geliyor. Trabzonspor Ferencvaros'a 1-0 mağlup oluyor.

0: Remley farkıyla hep istediğin hayata. Remley.
1: A Haber'de bu akşam gündemin sıcak başlıkları.
2: Gelen açıklamalar gündemin en önemli başlığı haline geldi.
1: Gökhan Kurt'un sunduğu Aklın Yolunun konukları gazeteci Bercan Tutar, emekli istihbarat albay Coşkun Başbuğ, hukukçu doçent doktor Levent Ersin Orallı, AK Parti milletvekili siyaset bilimci Profesör Doktor Abdurrahman Babacan. Aklın Yolu bu akşam 20.50'de A Haber'de.
3: Pencere adını veren Pimapen sunar. Pencere adını veren Pimapen sundu.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu.
4: Zonguldak 100, Karabük 88, Kastamonu 89, Çankırı 104. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
5: Halkbank'ın katkılarıyla.
6: Kahve piyasasında arz endişeleri fiyatları yukarı çekiyor. Dünya kahve üretiminin %40'ını gerçekleştiren Brezilya'da hava koşullarındaki bozulmanın beklenen kahve hasadında %15 ila %20 arasında kayba yol açabileceği tahmin ediliyor. Kahvenin libresi Haziran ayında 2.38 dolara kadar geriledikten sonra hızla yönünü yukarı çevirmişti. Temmuz başında ise 3.57 dolarla yaklaşık 6 ayın en yüksek seviyesine çıktı. Haziran ayındaki yükseliş %11,62'yi buldu.
5: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Haberin radyosu A Haber Radyo.
5: Reklam.
7: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Haber Radyo, haberin radyosu.
1: Oo, her yerden sipariş aldık.
2: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
1: Tabii ya.
2: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
1: Tami.
2: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al. Bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
3: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
4: İdefix'ten alışılmadık çekiliş. Yüzlerce hediye onvodan kazanma fırsatı İdefix'ten. Televizyonlar, skuterler, küçük ev aletleri ve yüzlerce hediye sizleri bekliyor. İdefix'ten yapacağınız her 1000 TL ve katlara alışverişe 1. Eğer İdefix premiumluysanız üyelik tipinize göre 2 veya 4 kat çekiliş hakkı kazanın. Hemen idefix.com veya İdefix uygulamasına girin. Onvo'nun eşsiz hediyelerini kazanma şansı yakalayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
5: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
6: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
7: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
6: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
7: Reklam.
8: Kerem abi.
9: Hayrola çocuklar?
8: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızı biz çözerdik. İkramımızı alır yolumuza bakardık.
10: E şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır akıyor.
9: Turkcell çözüm gücü.
11: Eskiden bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya.
9: Turkcell çözüm gücü.
8: Vallahi bravo Turkcell'e.
9: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
12: Çocuklar Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
13: Turkcell'le bağlantı hayata.
14: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Intel Core i7 işlemcili Casper Nirvana Note.

0: A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sunar.
1: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre Aydın-Denizli Otoyolu'nun 3 ile 8. kilometreleri arasında üst yapı onarım çalışması nedeniyle Aydın istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanmakta. Kayseri-Nevşehir yolunun 64 ile 66. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş, yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
0: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu.
2: A Haber Radyo, haberin radyosu.
3: Erzurum 98, Malatya 104.3, Elazığ 99.4, Ağrı 88.8. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin. Bulunduğunuz bölgede A Haber yayınlarını verimli dinleyemiyorsanız lütfen bizi bilgilendirin. 444-88-81 444-88-81
0: A Haber Radyo'yu YouTube üzerinden dinlemek için Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. A Haber Radyo, haberin radyosu.
4: Türkiye Cumhuriyeti Devleti sıradan bir devlet değildir. İmkansızlıklar içinde bile kükremiş sel misali, bentleri çiğneyip aşan bu millete

0: zincir vuracağını zanneden gafiller, gerektiğinde dağları yırtacak kudret ve kararlılığa sahip olduğumuzu hiçbir zaman unutmasınlar. Ortaya çıkan arizi durumlar Allah'ın izniyle bizi hedeflerimizden alıkoymayacaktır. İnşallah eninde sonunda menzile vasıl olacağız. Yıkılmayan, sendelemeyen, tam tersine kaya gibi sağlam duran bir Türkiye gerçeği var. Hepimiz İstiklal Marşı korkma nidasıyla başlayan kahraman bir milletin evlatlarıyız. Kimse bu Türkiye'ye diz çöktüremeyecek. Biz toprağın üstünde haysiyetsizce yaşamaktansa gerektiğinde toprağın altında şereflice yatmayı onurların en büyüğü olarak görürüz.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu.

0: Mutlu günler, saatlerimiz 13.58'i göstermekte. A Haber, A Haber Radyo ortak yayınında gün içi kuşağında gelişmelerle karşınızdayız. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, İsrail hükümetinin Batı Şeria ile Doğu Kudüs'ü birbirinden ayırmayı amaçlayan yasa dışı yerleşim projesine sert tepki gösterdi. Çelik, şiddetle kınıyoruz dedi, uluslararası topluma çağrıda bulundu.
1: Dünyanın gözü önünde Filistinlilerin ana vatanları işgal edilmeye çalışılıyor. Gazzeleştirme şeklindeki soykırım faaliyetinin İsrail tarafından Batı Şeria'ya, hatta Lübnan'a yansıtılmaya çalışıldığını görüyoruz. Bu bütün dünya için tehlikedir.
2: İsrail hükümeti işgal altındaki Doğu Kudüs'e Batı Şeria'yı birbirinden ayırmayı amaçlayan E1 yasa dışı yerleşim projesi kapsamında 1234 yeni konut inşası için ihale ilanı yayınladı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in illegal yerleşim politikasına sosyal medya hesabı üzerinden sert tepki gösterdi.
3: Netanyahu şebekesinin Batı Şeria'yı gazzeleştirmeye dönük soykırım politikası devam ediyor. İsrail'in yasa dışı yerleşim yerlerini genişleterek Filistinlileri vatansızlaştırmaya dönük saldırganlığı mekansal soykırımdır. Yerleşim ve yerleşimci kavramları yanlıştır. Bu işgalcilik, hırsızlık ve soykırımcı şiddettir. İsrail'in Batı Şeria'da yürürlüğe koymaya çalıştığı E1 planı soykırımcı şiddetin yeni ve tehlikeli bir aşamasıdır.
2: Ömer Çelik, yapılan saldırganlıkta iki devletli çözüm perspektifinin yok edilmeye çalışıldığını söyledi.
3: İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın bir bölgesinde daha yeni işgalci yerleşimci konut inşaatı için ihale açma planını şiddetle kınıyoruz. Bu saldırganlık Batı Şeria'yı fiilen ikiye bölmeyi ve Doğu Kudüs'ü izole etmeyi hedeflemektedir. Bu da iki devletli çözüm perspektifini yok etme amacı taşımaktadır.
2: AK Parti sözcüsü uluslararası topluma çağrıda bulundu.
3: Cumhurbaşkanımız yıllardır Birleşmiş Milletler başta olmak üzere pek çok zeminde İsrail'in sınırları neresidir diye sorarak bu işgalciliğe tüm dünyanın dikkatini çekmektedir. İsrail uluslararası toplumun tüm kurallarını çiğnemektedir. İsrail'in adımları sadece Gazze ve Batı Şeria'yı değil tüm insanlığı ve kuralları hedef almaktadır. Adına yerleşim ve yerleşimci denilen işgalcilik, hırsızlık ve soykırımcılığa herkes karşı çıkmalıdır. Buna karşı tüm ülkeler ortak ve somut adımlar atmalıdır.
0: İsrail'de Başbakan Netanyahu üzerindeki siyasi baskı artıyor. Anketlerde muhalefet önde giderken Netanyahu'nun Türkiye'ye yönelik sert açıklamaları dikkat çekmekte. Peki bu çıkışlar seçim hesabıyla mı yapılıyor? Netanyahu'dan seçim ayarlı Türkiye çıkışı mı? Bu sorulara yanıt arayacağız. Detayları Anadolu Ajansı muhabiri Faruk Hanedar'dan alacağız şimdi. Faruk, iyi çalışmalar. Nedir detaylar, söz sende?
4: Kolay gelsin Banuel. Aslında son birkaç senedir İsrail ile Türkiye stratejik olarak birçok noktada birbiriyle karşı karşıya gelmekte. Bunu biliyoruz, fakat

0: Önemli nokta 27 Ekim'de İsrail'de seçimler yapılacak ve çok bıçak sırtı giden bir seçim dönemi görüyoruz açıkçası. İsrail'de son yapılan anketlerde mevcut Başbakan Benjamin Netanyahu'nun kan kaybettiğini görüyoruz. 7 Ekim 2023 sonrasında çok uzun süreli ve şiddetli savaşlara giren İsrail'in bu süreç içerisinde İsrail toplumunun yeni bir lider arayışına geçtiğini ve Gadi Eisenkot'un bu süreçte ortaya çıktığını ve Netanyahu'nun önünde seçim kampanyasını götürdüğünü görüyoruz. Son anketlere göre Eisenkot'un Yaşar Partisi, Netanyahu'nun Likud Partisi'nin 2-3 milletvekili önünde görünüyor. Bazı anketlerde bu sayı 5-6'ya çıkıyor. Bu durumda aşırı sağcılardan ve ultra ortodokslardan oluşan Netanyahu koalisyonu, mevcut koalisyon 120 sandalyeli İsrail Meclisi'nde 50 civarında milletvekiline ulaşması bekleniyor. Diğer taraftan Gadi Eisenkot'un oluşturmuş olduğu muhalif blok ise 57-58 civarında milletvekili sayısına anketlere göre ulaşıyor. Tabii ki burada en önemli faktörlerden birisi de Arap partileri. Bildiğimiz gibi İsrail içerisinde 1948 Arapları diye isimlendirdiğimiz 2 milyon civarında Filistinli yaşıyor ve bu Filistinlilerin destek verdiği Arapların oluşturduğu partilerde %15 civarında oy oranına sahip olabileceği düşünülüyor. Eğer Arap toplumu sandığa giderse ve onların dahil olmadığı bir koalisyon hesabının yapılamadığı, dolayısıyla İsrail'de seçimler sonrasında bir türbülans döneminin yapılabileceği yorumları dikkati çekiyor. Çünkü eğer bir blok 61 milletvekiline ulaşamazsa İsrail'de tabii ki hükümeti kuramıyor. Dolayısıyla Arap partileri çok önemli bir konumda bulunuyor. Öte yandan yine seçim ayarlı bazı keskin hareketlerini ve politikalarını görüyoruz. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun biraz önce bahsettiğiniz Türkiye meselesi ve bunun dışında işgal altındaki Batı Şeria'da çok yoğun bir şekilde Filistin topraklarını gasp eden İsraillilerin şiddeti devam ediyor. Ve İsrail bir yandan da Filistin devleti, tırnak içerisinde Filistin devleti fikrini öldürmek için işgal altındaki Batı Şeria'ya yerleşimlerini, yasa dışı kaçak yerleşimlerini de sürdürüyor. E1 projesi bunların en önemlilerinden bir tanesi. E1 projesi işgal altındaki Doğu Kudüs ile Batı Şeria arasında bulunan çok geniş bir bölge. Aslında bu proje 1980'lerde oluşturuldu. Fakat İsrail uluslararası kamuoyunun korkusuyla bugüne kadar bu projeyi gerçekleştiremedi. Fakat son İsrail hükümeti bugüne kadar iktidara gelmiş olan en aşırı sağcı hükümet olarak biliniyor ve doğrudan tırnak içerisinde yerleşimci dediğimiz profillerin oluşturduğu bir hükümet olarak dikkati çekiyor. Ben-Gvir ve Smotrich bunların başında geliyor ve bu isimler sürekli olarak işgal altındaki Batı Şeria'ya yeni yerleşimler kurma hedeflerini ilan ediyor ve bu yönde adımlar atıyor. İşte E1 projesi Doğu Kudüs ile Batı Şeria'nın bağlantısını tamamen kesmeyi, Batı Şeria'nın kuzeyini ve güneyini birbirinden ayırmayı ve zaten ayrım duvarı ile birlikte resmen bir açık hava hapishanesinde yaşayan Filistinlilerin bölgedeki hareket özgürlüğünü daha fazla kısıtlamayı, yine o bölge içerisinde başta Han el Ahmer bölgesindeki Filistinliler olmak üzere birçok Filistinliyi zorla yerinden etmeyi, yeniden bir nekbe yaşatmayı hedefleyen bir proje olarak dikkati çekiyor. O yüzden E1 projesinin yapılmaması, önüne geçilmesi uluslararası toplumda da önem arz eden bir durum olarak dikkati çekiyor. Nitekim dün İngiltere başta olmak üzere Avrupa ülkelerinden de İsrail'in bu projesine karşı sert açıklamalar geldi. Tabii ki İsrail işgal altındaki Batı Şeria'nın, yani gasp edilen Filistin topraklarının sürekli olarak kendilerinin tarihi hakkı olduğunu ve kendi toprakları olduğunu, bu nedenle Yahudilerin buraya yerleştirilebileceğini iddia ediyorlar ve bu savunmayı yapıyorlar. Fakat öte yandan gasp ve zulüm işgal altındaki Batı Şeria'da son derece şiddetli bir şekilde devam ediyor diyelim.
1: Faruk,
0: ve sözü size bırakalım.
1: Şunu da sorayım kısaca. Şimdi Ehud Barak gibi isimler özellikle Netanyahu'nun Türkiye ile gerilimi körükleyen skandal açıklamalarına tepki gösterdi. Hatta bunun çok aptalca olduğunu da ifade ettiler. Peki bu E1 projesi ve Batı Şeria'daki yaşananlarla ilgili İsrailli yani Arap olmayan siyasetçilerden bir tepki var mı ya da tepki gösteren kimse var mı? Bundan duyulan bir rahatsızlık söz konusu mu yoksa hepsi bu politikayı destekliyor mu?
0: Aslında İsrail siyaseti içerisinde Arap olmayan bahsettiğimiz Yahudi politikacıların hemen hemen tamamı Siyonist'tir ve işgal altındaki Batı Şeria'ya İsrail'in yerleşmesini genel itibariyle çoğu savunur. Bazı özel profiller dikkati çekebilir. İki devletli çözümü savunan ve Batı Şeria'da bir Filistin devletinin ortaya çıkması gerektiğini savunan fakat ön planda olan ve iktidara gelmeye namzet olan isimlerde böyle bir şeyden açıkçası söz edemiyoruz. Hepsi yerleşimleri destekliyor. Bir farktan bahsedebiliriz. Şimdi bilindiği gibi bu son hükümet döneminde, aşırı sağcı hükümet döneminde Filistin topraklarını gasp eden İsrailliler sözde çoban ve çiftçi sıfatıyla aslında çoğu da genç çocuklardan oluşan tipler Filistinlilere yönelik saldırılarını son derece artırdı ve Filistinlilerin evlerini, araçlarını kundaklıyorlar, tarlalarını yakıyorlar, kendilerine saldırılar düzenliyorlar. Bazı siyasetçiler sadece bu aşırı sağcı tiplerin, özellikle Smotrich ve Ben Gvir'in yönlendirmesi altında bulunan bu tiplerin varlığına karşı çıkıyor. Öte yandan İsrail'in kendi yasaları içerisinde uluslararası hukuka göre yasa dışı olmasına rağmen kendi yasaların içerisinde kararını alarak inşa ettiği yerleşimlere karşı çıktıklarını söyleyemeyiz.
1: Faruk, çok teşekkür ediyoruz. Bizi ve izleyicilerimizi bilgilendirdin. Sağ ol. İyi çalışmalar diliyoruz. Sayın seyirciler, dünyadan İsrail'in Filistinlilere yönelik insanlık dışı politikalarına tepki üstüne tepki geliyor. Ancak İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir bir kez daha sahneye çıktı. İdam cezasına çarptırılan Filistinli tutsakların infaz edilmesi için inşa edildiğini söylediği tesisi ziyaret etti ve buradan görüntüler paylaştı.
2: Ne uluslararası kınamalar ne yaptırımlar engel olabildi. İsrail'i bakan bir kez daha Filistinlileri idam edeceğiz dedi. İsrail'in soykırım destekçisi bakanı Itamar Ben-Gvir, masum Filistinlileri katletmek için harekete geçti. Ben-Gvir bu kez de Filistinliler için kurulan idam tesislerinin inşaatından görüntüler paylaştı.
3: Filistinliler için ölüm cezası yasasını geçireceğime söz vermiştim ve geçirdik. Şimdi de idam hücresi ve asma tesisi şekillenmeye başlıyor. Ölüm cezasına çarptırılan mahkumların nakledileceği idam mahkumları için özel bir alan.
2: Ben-Gvir'in skandal açıklamaları bununla da sınırlı değil. İdam alanlarının hızla hazırlanacağını iddia etti. İsraillilerin idamları izleyebilecekleri izleme odaları da yapacaklarını söyledi. Gazze'de katliamın sürmesini savunan Ben-Gvir, geçtiğimiz günlerde de Gazze'de bir gecede 30-40 kişiyi öldürmeliyiz demiş, Gazze'lilerin yaşama hakkının olmadığını savunmuştu. Soykırımı destekleyen açıklamalarına Almanya, İngiltere ve Fransa'dan art arda tepki geldi. Tel Aviv yönetimi hapishanedeki Filistinlileri sistematik olarak infaz ederken insan hakları örgütleri ise 2023'ten bu yana İsrail gözetiminde en az 104 Filistinli mahkumun hayatını kaybettiğini açıkladı.
1: Rusya'nın Ukrayna'ya füze saldırılarında en az 15 kişi hayatını kaybetti son olarak. Gözler şimdi Ukrayna'nın hava savunmasında. Peki Amerika Birleşik Devletleri Kiev'e yeni Patriot bataryaları verecek mi? Detayları alacağız biz de. Kameralarımızı Moskova'ya çeviriyoruz. Detaylar A Haber ekibinden Akşin Kişiyev'de. Akşin.
4: Teşekkürler Banu. Evet, 4,5 yılını dolduran Rusya-Ukrayna savaşı tüm şiddetiyle devam ediyor. Rusya'nın dün gece Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yönelik yoğun hava bombardımanlarında hayatını kaybeden 15 kişi için bugün Kiev'de matem töreni düzenlendi. Son bir aydan beri Rusya'nın saldırılarda öncelikli olarak Ukrayna'daki gıda ambarlarını hedef aldığı söyleniyor. Rusya Savunma Bakanlığı ise saldırıların hedefinin Ukrayna ordusuna destek sağlayan sanayi tesisleri olduğunu beyan ediyor. Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski yaptığı açıklamada Rusya'nın saldırılarına gereğince yanıt verileceğini söyledi. Kiev ile çevresine düzenlenen Rusya saldırısında kullanılan seyir füzelerinin yaklaşık %90'ının Ukrayna hava savunması tarafından düşürüldüğünü açıklayan Zelenski, fakat kalibir füzelerinde ise durumun çok daha farklı olduğunu bu alanda ülkenin hava savunma sisteminde ciddi eksiklikler bulunduğunu ifade etti. Bir daha ABD yönetimine Patriot sistemi bataryaları verme çağrısında bulunan Zelenski ayrıca Kiev'in Rusya'ya karşı savaşı sürdürmek için gerekli mali kaynaklarının da tükendiğini dile getirerek yeni kaynaklara ihtiyaç duyduklarını vurguladı. Hatırlatalım ki daha önce ABD Başkanı Trump Ukrayna'ya Patriot bataryalarının üretim lisansını verebileceklerini açıklasa da daha sonra bu konudaki fikrini değiştirmişti. Dolayısıyla ABD yönetiminin Ukrayna'ya Patriot sistemleri verip vermeyeceği hala belirsizliğini koruyor. Bu arada Ukrayna'da Rusya'nın enerji tesislerine yönelik drone saldırılarını sürdürüyor. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin bu sabah sınırdan yaklaşık 2000 kilometre uzaklıktaki Perm kentine yönelik bir insansız hava aracı saldırısı düzenlediği bildirildi. Saldırıda bir kişi yaralanırken kentteki bir sanayi tesisi hasar gördü. Yerel yetkililer bölge üzerinde 16 drone'un imha edildiğini açıkladı. Rusya ile Ukrayna arasında çatışmaların şiddetlendiği ve barış umutlarının da maalesef azaldığı bu günlerde Rusya'da bir taraftan da yeni seferberlik ilan edilip edilmeyeceği konuşuluyor. Rus yetkililer böyle bir şeye ihtiyacı olmadığını, bu söylentilerin düşmanlar tarafından ülkede kargaşa yaratmak amacıyla ortaya atıldığını söyleseler de son günler birçok Rus gencin ülkeden kaçmak için artık planlar kurmaya başladığı ve Gürcistan'a geçiş de son günler arttığı haberleri geliyor. Rusya'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Vasily Nebenzia mevcut koşullarda Rusya'nın kitlesel seferberliğe ihtiyaç duymadığını, kendisine ulaşan bilgilere göre yeni bir seferberlik dalgasının da planlanmadığını söyledi. Daha önce Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitri Medvedev'in de ülkede yeni bir seferberlik dalgası başlatılabileceğine ilişkin haberleri yalan ve provokasyon olarak nitelendirdiğini hatırlatalım ve söz tekrar size bırakalım.
1: Akşin, çok teşekkür ediyoruz paylaşmış olduğun bilgiler için. Sayın seyirciler, sıradaki haberimiz Sırbistan'dan. Sırbistan'da siyasi gerilim hakim, ancak bir taraftan da erken seçim süreci başladı. Cumhurbaşkanı Aleksandar Vučić parlamento seçimlerinin Ekim ayında yapılacağını açıkladı. Ülkede uzun süredir devam eden hükümet karşıtı gösterilerin ardından gelen karar, Vučić'in gelecek yıl sona erecek cumhurbaşkanlığı dönemi öncesinde kritik bir eşik olarak değerlendirilmekte.
2: Başkan Aleksandar Vučić kararını verdi. Sırbistan erken seçime gidiyor. Sandık 18 ya da 25 Ekim'de kurulacak.
3: Sırbistan parlamentosunda 125'ten fazla sandalye kazanarak mutlak çoğunluğu elde edelim. Böylece Sırbistan'da barış ve istikrar olsun. Kolay olmayan ama çok önemli kararlar alabilirim.
2: Normal takvime göre Aralık 2027'de yapılması beklenen seçimler böylece bir yıldan fazla süre öne çekilmiş olacak. Ancak sandığa giden yol aylardır süren hükümet karşıtı protestoların gölgesinde gerçekleşecek. Kasım 2024'te Novi Sad'daki tren istasyonunda beton saçağın çökmesi sonucu 16 kişinin hayatını kaybetmesi fitil ateşlemiş. Ardından öğrencilerin öncülüğünde gösteriler başlamıştı. Muhalifler, Vučić yönetimini yolsuzluk ve medya özgürlüklerini kısıtlamakla suçluyor.
3: Tek mücadele yolu yasal yollardan geçiyor. Ya farkında değiller ya da görmezden gelmeyi tercih ediyorlar. Seçimlerden başka bir çözüm göremiyorum.
2: Şimdi gözler Ekim ayında kurulacak sandıkta. Ancak Sırbistan'da yalnızca parlamento seçimi yapılmayacak. Vučić'in ikinci cumhurbaşkanlığı dönemi gelecek yıl Mayıs ayında sona erecek. Anayasa gereği üçüncü kez aday olamayacak olan Vučić, daha önce istifa ederek başbakanlığa aday olabileceğini söylemişti. Dolayısıyla Ekim seçimi sadece parlamento çoğunluğunu değil, Vučić'in siyasi geleceğini de belirleyecek.
1: Kuriş suç örgütü soruşturmasında aranan Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz Marmaris'te yakalandı. İki şüphelinin kaçışında kullanılan aracınsa eski bakan İdris Naim Şahin'e tahsisli olduğu ortaya çıktı. Alihan Kuriş suç örgütü operasyonunda çıkar amaçlı suç örgütü yöneticiliği, nitelikli dolandırıcılık, vergi usul kanununa muhalefet, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama gibi suçlamalarla tutuklandığı soruşturma sürüyor. Soruşturmanın iki firari ismi Alihan Kuriş'in kardeşi Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz'ın yurt dışına kaçma hazırlığı yaptığı belirlendi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ikilinin Muğla Marmaris'teki Bozburun'da olduğunu tespit etti. Operasyonun düğmesine Muğla Emniyet Müdürlüğü ekipleri bastı. Kuriş ile Yılmaz'ın bulunabileceği oteller, pansiyonlar, tekneler, araçlar tek tek arandı. İki şüpheli aramaların sonunda Bozburun'da yakalanarak gözaltına alındı. Bu sırada Kuriş ve Yılmaz'ın kaçış organizasyonuna ilişkin çarpıcı bir ayrıntı da ortaya çıktı. Soruşturma kaynaklarından edinilen

0: Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Sayın Fevzi Burak Tekin'den dinleyeceğiz. Sayın Tekin, hoş geldiniz yayınımıza. Bütün detaylar için sözü size bırakalım.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yaptığımız değerlendirmelere göre sıcak hava ülkemiz genelinde etkisini sürdürmeye devam edecek ve mevsim normalleri üzerinde seyredecek. Ülkemizin yeni haftada da ülkemiz az bulutlu açık bir havanın etkisi altında kalmaya devam edecek. Bakıldığında hafta sonu dar alanda yağışları göreceğiz. Cumartesi günü Kütahya'nın batısı, Antalya'nın batısının iç kesimlerinde kısa süreli ve yerel yağışları görmek mümkün olacak. Pazar gününe bakıldığında ise Rize, Artvin'in kıyıları, Ordu ve Giresun'un iç kesimleriyle Doğu Akdeniz'in Toroslar ve iki Kahramanmaraş'ın batısında yine kısa süreli yağışları göreceğiz. Yeni haftaya bakıldığında ise Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri ve Akdeniz'in iç kesimlerinde yine kısa süreli ve yerel sağanak yağış geçişleri kendini gösterecek. Bunun yanında pazartesi günü Kuzey Ege'de ve Marmara'nın güneybatısında kuzey ve kuzey doğulu yönlerden rüzgar kuvvetli esecek, dikkatli olunmalı. Üç büyük kente bakıldığında ise üç gün boyunca yağış beklemiyoruz. Hava parçalı, az bulutlu olacak. Başkent hava sıcaklığı 33 ila 35, İstanbul'da 31 ila 33, İzmir'de ise salı gününe kadar yer yer hava sıcaklığı 40 dereceye ulaşacak.
0: Sayın Tekin, çok teşekkür ediyoruz. Bizi ve izleyicilerimizi bilgilendirdiniz efendim. Kolaylıklar diliyoruz size çalışmalarınızda.
1: İyi yayınlar.
0: Sağ olun, çok teşekkürler. Sayın seyirciler, dünyanın en kurak çölüne sahip olan Güney Amerika ülkesi Şili, sel felaketiyle mücadele etmekte. Serin yol açtığı toprak kayması sonucu Antofagasta bölgesinde evlerin %60'ı hasar gördü.
2: Mahalleler su altında kaldı. Araçlar yollarda sürüklendi. Binlerce kişi elektriksiz kaldı. Güney Amerika ülkesi Şili sel felaketiyle karşı karşıya.
3: Hepimiz hemen tahliye edemedik. Çünkü her şey çok hızlı ve aniden oldu. Yağmur durdu, şimşek çaktı ve birdenbire heyelan başladı.
2: Şili'nin çöl bölgesi olan Antofagasta'da sıra dışı doğa olayı yaşandı. Şiddetli yağışa gelen sel günlük yaşamı felç etti. Araçlar nehre dönüşen sokaklarda güçlü su akıntısına kapıldı. Yağışlar heyelanlara da yol açtı. Bölgedeki evlerin yaklaşık %60'ı hasar gördü.
4: Kayınvalidemin evine sığınmaya gittik. Her şey paramparça oldu. Pencerelerden çamur fışkırdı. Her şeyimizi kaybettik.
2: Şili Devlet Başkanı Jose Antonio Kast, afetten büyük zarar gören bölge için acil durum ilan etti.
3: Yaklaşık 10 bin evin oluşan obruklardan etkilendiğini gördük ve bugün bu su akışlarıyla birlikte daha da büyük bir sorun ortaya çıkabilir.
2: Bölgeye çok sayıda acil yardım ekibi sevk edildi. Yaklaşık 2000 kişi ise tahliye edildi. Şili Acil Durum Ofisi, olumsuz hava koşullarının etkisini artırması üzerine Antofagasta başta olmak üzere çevredeki kentler içinde kırmızı alarm seviyesine geçildiğini açıkladı.
0: Teknofest 2026 kapsamında düzenlenen ve Türkiye'nin denizlerdeki gücünü, bağımsızlığını ve milli savunma kabiliyetlerini ortaya koyan Teknofest Mavi Vatan kapılarını Kocaeli'nde açtı biliyorsunuz dün. Etkinliklerin ikinci gününde de on binlerce misafir alana akın ediyor. Son durumu alacağız. A Haber ekibinden Mustafa Kadir Mercan'a sözü bırakalım. Kadir.
5: Anuel, sizin de belirtmiş olduğunuz gibi artık Teknofest'in ikinci günündeyiz ve sabahtan bu yana kalabalık giderek artıyor desek yeridir. Sabah saatlerinde sabah saat 10.30 itibariyle SAT ve SAS komandolarının bir etkinliği vardı. Bulunduğumuz dakika itibariyle de yine hava kuvvetlerine ait olan uçaklarımız, helikopterlerimiz ve yine savunma sisteminin en önemli unsurlarından biri olan İHA var. SİHA'lar burada bulunan vatandaşları selamlamak için buradaki alanın üzerinden uçuşları gerçekleştiriyorlar. Geçtiğimiz dakika itibariyle Bayraktar TB2 geçişini tamamladı. Hemen onun öncesinde taarruz helikopterlerimiz, atak helikopterlerimiz geçişlerini tamamladı. Onun bir öncesinde uçaklarımız geçişlerini tamamladı. Biraz sonra da Bayraktar TB3'ün buradan geçerek buradaki halkı selamlaması bekleniyor. Bir yandan karadaki savunma sistemlerimiz, bir yandan hava savunma sistemlerimiz, bir yandan da Mavi Vatan kapsamında denizdeki savunma sistemlerimiz

Burada Görücü'ye çıktı desek geridir ve işte Bayraktar TB3 şu anda bulunmuş olduğumuz alanın sol tarafından alana giriş yaptı. Bütün vatandaşların gözü artık gökyüzünde. Şu anda Bayraktar TB3 bulunduğumuz alana uçuşunu gerçekleştiriyor. Buradaki vatandaşları selamlıyor. Sol tarafa doğru, tıpkı diğer TB2 gibi sol tarafa doğru sortisini gerçekleştirdi ve alandan yavaş yavaş ayrılarak alandaki vatandaşları selamlayarak buradaki uçuşunu tamamladı. Söylemiş olduğumuz gibi hem havada hem karada hem de denizdeki gücümüzü Teknofest Mavi Vatan etkinliğinde görmek mümkün. Bir yandan TCG Anadolu, bir yandan TCG Oruç Reis. Yine kameraman arkadaşım Niyazi Kurt ekranlarına götürüyor. Denizaltılarımız, yerli ve milli denizaltılarımız, TCG 18 Mart ve Murat Reis denizaltılarımız. Hemen hemen burada bulunan bütün savunma hattındaki hem havada hem karada hem de denizde olan bütün savunma hattında olan envanterde bulunan bütün araçlara yoğun ilgi olduğunu söylemek çok mümkün ve şu anda da görebildiğimiz kadarıyla yine gözler gökyüzünde olacak ve işte yine bir başka insansız hava aracı buradaki Bayraktar, bir başka Bayraktar TB3 bu noktada görevini tamamlamak üzere bu alandan uçuşunu gerçekleştiriyor. Bir sonraki göreceğimiz hava aracı da zannediyorum ki Akıncı olacak. Hemen Bayraktar TB3'ten sonra Akıncı'nın geçişi planlanıyor. Herhangi bir aksi durum olmaması halinde. Söylemiş olduğumuz gibi alanın ne kadar kalabalık olduğunu söylemek mümkün. Sadece aslında savunma sanayi anlamında değil, buradaki gençlere, geleceğin bilim adamlarına, onları heveslendirmek adına yine etkinliklerin de düzenlendiğini söyleyelim. Özellikle bilim atölyelerinin bu noktalarda olduğunu söylemek mümkün. Bakın yine TCG Oruç Reis'e, Oruç Reis'i görmek isteyen vatandaşların oluşturduğu kuyruğu görebiliyoruz. Dün de bu kuyruk böyleydi. Bugün de böyle. Özellikle hafta sonu itibariyle buradaki kalabalığın artık 5-10 katı daha fazla bir kalabalık olması bekleniyor. Buradaki yetkililerden en azından aldığımız bilgiler o yönde. Buraya gelen vatandaşlar hem savunma sanayisindeki atılımları görürken bir yandan da işte bu yerli ve milli olan gemilerimizin de içerisine girip buradaki alanları görebiliyorlar. Sadece aslında yetişkinlerin değil çocukların da hayli ilgisi olduğunu söylemek mümkün. Ve biraz sonra da son gösteri performansı olarak da Akıncı'nın gelmesi bekleniyor diye anons yapılıyor. Şu anda gözler yine gökyüzüne çevrildi ve Akıncı bekleniyor. Şunu da söylemekte fayda var. Dün itibariyle başlamıştı. Bugün Teknofest Mavi Vatan'ın ikinci günü. Yarın yine bu noktada devam edecek ve son gün olarak da pazar günü kapılarını kapatacak. Sonrasında ise Eylül ayında yine Teknofest Şanlıurfa'da yine kapılarını açacak. Söylemiş olduğumuz gibi vatandaşların yoğun ilgisinin olduğunu söylüyoruz. Özellikle hani bir tabir vardır ya, 7'den 70'e bütün vatandaşlar bu noktaya akın etti diye. Gerçekten öyle ve biraz önce işte o üzerimizden uçan ve buradaki vatandaşları selamlayan Bayraktar TB2 sizlere daha yakından gösterebilmek adına Niyazi Kurt şu anda ekranlarınıza taşıyor. Burada sadece söylemiş olduğumuz gibi her ne kadar biz Teknofest Mavi Vatan desek de burada sadece hava, daha doğrusu deniz unsurlarımız değil, deniz savunma sanayindeki gemilerimiz değil, hem havada hem de karada bu savunma hattını oluşturan bütün gemilerimiz, yine uçaklarımız bu noktada vatandaşların ilgisini çekiyor. Söylemiş olduğumuz gibi yaklaşık 30 saniye sonra hemen şunu da gösterip noktalayalım Niyazi. Akıncı şu anda burada bulunan vatandaşları selamlıyor.
ve ani manevralarıyla buradaki halkın gökyüzünü daha da artırıyor desek yeridir. Gökyüzü savaşçısı olarak nitelendiriliyor. Yavaş yavaş toparlayacak olursak akşam saat 18'e kadar bu gösterilerin devam etmesi bekleniyor.

0: hem buradaki etkinlikler hem de komutanlığının hem de hava komutanlığının gösterileri yine bu noktalarda devam edecek diyelim. Gelişmeler oldukça bizler bu ekranlardan an be an aktarmaya devam edeceğiz. Sözü şimdilik sizlere bırakalım.
1: Kadir, çok teşekkür ediyoruz paylaşmış olduğun bilgiler için. Sayın seyirciler, Avrupa kış öncesi doğalgaz arzı için alarma geçerken Türkiye depolama tesislerini tamamen doldurdu. Türkiye'nin kritik doğalgaz depolama tesisleri Silivri ve Tuz Gölü'nde doluluk oranı %100'e ulaştı. Böylece kış aylarında yaşanabilecek arz sıkıntılarına karşı önemli bir güvenlik tamponu oluşturuldu.
2: Avrupa kış öncesi doğalgaz arzı için alarmda. Türkiye ise depolarını tamamen doldurdu. Enerjide arz güvenliği için atılan adımlar sonuç verdi. Türkiye'nin Silivri ve Tuzgölü doğalgaz depolama tesislerinde doluluk oranı %100'e ulaştı. İki tesisin toplam depolama kapasitesi 6.3 milyar metreküp çıktı. 2028'de kapasitenin 12 milyar metreküp yükseltilmesi hedefleniyor. Türkiye'nin yıllık doğalgaz tüketiminin yaklaşık %20'sinin depolardan karşılanması planlanıyor. Avrupa'da ise tablo kritik. Gaz Infrastructure Europe verilerine göre Avrupa Birliği genelindeki doğalgaz depolarının doluluk oranı 17 Ağustos itibarıyla %60,8 seviyesinde. Bu oran Ağustos ortaları dikkate alındığında son 5 yılın en düşük seviyesi.
3: Avrupa Birliği'nin doğalgaz depoları Ağustos ortasında %60,8 dolulukla son 5 yılın en düşük seviyesinde. Üstelik kış öncesi hedef %90. Türkiye ise depolarını doldururken LNG tedariki ve yerli üretim kapasitesini de güçlendiriyor. Türkiye'nin Silivri ve Tuz Gölü doğal gaz depolama tesislerinde doluluk oranı %100'e ulaştı. İki tesisin toplam depolama kapasitesi 6,3 milyar metreküp'e çıktı. 2028'de kapasitenin 12 milyar metreküp'e yükseltilmesi hedefleniyor.
2: Avrupa Birliği normal şartlarda depolarını 1 Kasım'a kadar %90 doldurmayı hedefliyordu. Ancak arz sıkışıklığı nedeniyle hedef %80'e çekildi ve dolum süresi Aralık başına kadar uzatıldı. Hürmüz Boğazı'ndaki kriz de Avrupa'nın enerji güvenliğini tehdit ediyor. Körfez ülkelerinden gelen sıvılaştırılmış doğalgaz sevkiyatlarının aksaması Avrupa'nın alternatif kaynaklara erişimini zorlaştırıyor. Sıcak hava dalgaları da tabloyu ağırlaştırıyor. Artan klima kullanımı elektrik tüketimini yükseltirken gazla çalışan santrallerin daha yoğun devreye girmesi, depolara basılması gereken gazın tüketime yönelmesine neden oluyor.
1: Bu arada Türkiye, Somali açıklarında hem petrol hem de doğalgaz arayarak Somali'ye büyük bir destek sağlıyor. Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmut da Türkiye'nin bu desteğine ilişkin konuştu. O açıklamaları biz de şimdi ekranlarınıza taşıyacağız. Bugün Türkiye'nin desteğiyle ard arda sismik araştırma ve sondaj gemileri Somali'ye geldi diyor. Türkiye'nin Somali'ye yönelik yaklaşımı yalnızca mali yardım sağlamakla sınırlı kalmadı. Milyonlarca dolarlık yapılan yatırımın parasını bize verebilirlerdi. Onu da yer bitirirdik ve yarın yine ihtiyacımız olurdu. Şu anda petrol için kendi elemanlarımız eğitiliyor diyor Şeyh Mahmut. O yüzden bize yaptığı destek balık vermek değil, balık tutmayı öğretmek oldu. Ayrıca Türkiye hem askerlerimizi eğitiyor hem de ihtiyaç duyduğumuz araç gereçleri veriyor. Bu hem güvenliğimiz hem de terör örgütü Eşebap'la mücadelemiz açısından çok şeyi değiştirdi diyor Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmut. Biz de bu açıklamaları sizlerle paylaşmak istedik. Sayın seyirciler, tutkun olduğu motosikleti gençliğinin baharında onu hayattan kopardı. Şile yolunda kaza yapan 21 yaşındaki Ceyda Yakova maalesef hayatını kaybetti. Genç kızdan geriye sosyal medyada motosikletiyle biriktirdiği anılar kaldı.
4: Şöyle.
5: 18. yaş gününde dileği motosiklet almaktı. Oyuncağı bile onu mutlu etmeye yetmişti.
6: Kendi parasını kazanarak motoru aldı. Hobisi motordu.
5: Motosiklet sevdası dehşetle sonlandı. Şile yolunda kaza yapan genç kız hayatını kaybetti.
7: Vefatından 1,5-2 ay içerisinde sanırım herkesle vedalaştı. Rabbim ona herkesle vedalaşabilme süresini ve zamanını ve fırsatını vermiş.
5: 21 yaşındaki Ceyda

0: Yakova pırıl pırıl bir gençti. Bir ay önce üniversiteden mezun oldu. Psikolog olacaktı. Hayalleri motosikletiyle çıkacağı daha çok yolculukları vardı.
1: Voleybolcuydu, sporcuydu, eğitmendi, psikolog olmuştu benim kızım. Psikoloji mezunuydu. İlk terapisini de bana yaptı.
0: 17 Ağustos'ta yine motosikletiyle gezmeye çıkmıştı. Şile Avlak virajında tekerleği mıcıra girdi. Dengesini kaybeden genç kız yön tabelasına çarptı.
2: İç kanama geçiriyor. O anda kendinde biraz ağrım var diyor. Yerden kımıldatmıyorlar fazla. Ambulans geliyor.
0: Haberi alan ailesi hastaneye ulaştığında kızlarının ölüm haberini aldı. Ceyda'dan geriye yaşatacakları anıları kaldı.
2: Çok güzel bir arkadaşlıkları varmış. Çok büyük bir sevgisi vardı. Bizi sevgisini bıraktı gitti.
1: O hep burada benimle beraber olacak. Tek fark bir daha odası hiç dağılmayacak.
3: İstanbul Şişli'de kötü koku yayılan bir daireye giren polis 25 yaşındaki Yusuf Dinç'i başından vurulmuş halde buldu. Dinç öldürüldü mü yoksa kendi canına mı kıydı? Otopsiyle ortaya çıkacak.
4: Kötü koku acı gerçeği ortaya çıkardı. İstanbul Şişli Kuştepe mahallesindeki bir apartmanın giriş katındaki daireden yayılan kötü koku çevre sakinlerini alarma geçirdi. Çilingir yardımıyla daireye giren polisler 25 yaşındaki Yusuf Dinç'in cansız bedeniyle karşılaştı. Yapılan incelemede Dinç'in 3-4 gün önce başından tabancayla vurularak hayatını kaybettiği belirlendi. Dinç'in cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Yanında bulunan tabanca ise kriminal incelemeye gönderildi. Yusuf Dinç öldürüldü mü yoksa kendi yaşamına mı son verdi sorusunun cevabı yapılan incelemenin ardından ortaya çıkacak.
3: İstanbul'da toplu taşıma araçlarında turistlere yönelik yan kesicilik yaptıkları belirlenen şüphelilere operasyon yapıldı. Şüphelilerin 25 ayrı olayda yaklaşık 5 milyon liralık haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi.

0: turistleri hedef alan yan kesiciler yakayı ele verdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Beşiçe'de yabancı turistlere yönelik yan kesicilik olayları ile ilgili çalışma başlattı. 3 ila 6 kişilik gruplar halinde hareket eden zanlıların sıkıştırma ve perdeleme yöntemleriyle yan kesicilik yaptığı belirlendi. Çetenin 25 ayrı olayda yaklaşık 5 milyon lira vurgun yaptığı ortaya çıktı. 35 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 20 şüpheli gözaltına alınırken 4 şüphelinin ise başka suçlardan cezaevinde olduğu öğrenildi.
1: İstanbul Eminönü'nde denize atılan balık parçalarıyla beslenen dev orkinoslar köprü altında renkli görüntüler oluşturmakta. Boyları 3 metreyi, piyasa değerleri ise yüz binlerce lirayı bulan dev orkinoslar yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oluyor.
0: Dev orkinoslar bu kez açık denizde değil İstanbul'un kalbinde görüntülendi. Eminönü sahiline kadar gelen dev balıklar ilgi odağı oldu. Boyları 2,5 ila 3 metreyi bulan orkinoslar Eminönü köprüsünün altında sürü halinde yüzüyor. Balıkçıların attığı yemlerle su yüzüne çıkan dev balıklar kıyıdakilere sıra dışı görüntüler sunuyor. Bölge esnafı orkinosları ilk kez 2-3 yıl önce fark etti. O günden bu yana balıkçıların beslediği orkinoslar artık Eminönü'nün adeta müdavimi.
2: Yaklaşık 2-3 sene önce bu uslumrukları biz martılar için atıyorduk. Sonra baktık ki bu orkinoslar geliyor buraya. Orkinosları alıştırdıktan sonra günlük rutin bir şekilde her mekanın bu balık parçalarını biz atıyoruz böyle.
0: Dev gövdeleri nedeniyle orkinosları ilk kez görenler köpek balığı sanıyor. Ancak onlar Eminönü'nün artık tanıdık misafirleri. Esnafın verdiği bilgiye göre piyasa değerleri 350-400 bin lirayı bulan orkinosların avlanması yasak. Eminönü sularında serbestçe yüzen dev orkinoslar her

0: gün meraklı gözlerin odağında.
1: Denizli'nin uzun ötüşü ve parlak tüyleriyle dünyaca ünlü horozu genlerinin bozulmaması amacıyla koruma altında. Detayları alacağız. Sözü A Haber ekibinden Atagündüz Kurşun'a bırakalım şimdi. Atasöz sende.
2: Banu, teşekkür ediyoruz. Denizli'de bir söz vardır. Her horoz kendi çöplüğünde ama Denizli horozu her yerde öter diye. İşte Denizli horozunun her yerde ötmesini sağlamak için bu ırk korunuyor ve o ırkın korunduğu noktadayız. Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün bahçesinde bulunan tesisteyiz. Yanımızda kıymetli bir konuğumuz var. İl Müdür Yardımcısı Mehmet Akif Şenyürek. Efendim hoş geldiniz A Haber yayınına.
3: Sağ olun, sizler de hoş geldiniz.
2: Teşekkür ediyoruz. Nasıl korunuyor bu ırk, sizden dinleyelim.
3: Evet, Denizli horozu tabi ilimizle özdeşleşmiş bir ırk. Özellikle 2001 yılından itibaren il müdürlüğümüz kampüs alanı içinde bulunduğumuz tesiste üretimini yapıyoruz. 2004 yılında ırk tescili yapılmış bir ırk. Ama evveliyatı ta antik çağa gidiyor. 1900 yıl önce Laodikya antik kentinde horozla ilgili kabartılar bulunmuş kazılarda. Dolayısıyla bizim için ve elimiz için değerli. Horozumuzun özellikleri şöyle: iyi bir Denizli horozu göğüs yapısı derin ve geniş, boynu uzun ve kuvvetli, ayakları yüksek olması gerekiyor. 4 tane rengi var bizim ürettiğimiz. Bu kucağımda bulunan pekmez kefi dediğimiz renk. Bunda sırt tüyleri koyu kahverengi ve sarı renkte oluyor. Al horozumuz var, klasik dediğimiz. Onun kanaya sırt tüyleri kırmızı, demir kırı var, siyah ağırlıklı beyaz ve pamuk kırı. O da sırt tüyleri beyaz ama ortak özellik kuyruk ve siyah bölgelerde yeşil telekler de var, yeşil tüyler de var. Bir de ırkın özelliği bu kuyruğun başa meyilli olması gerekiyor. İyi bir Denizli horozunda kuyruğun başa meyilli olması gerekiyor. Yıllık biz 5000 civarında yaklaşık vatandaşlarımızın talebi üzerine civciv üreterek satışını yapıyoruz. Aynı zamanda gene aynı miktarlarda döllenmiş yumurta satışımız oluyor. Özellikle Mayıs ayıyla Ağustos ayı arasında bu hizmetlerimize devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın talebinden çok memnunuz. Onlara sağlıklı, güvenilir bir Denizli ırkının da geliştirilmesine ve genetik ırkın korunmasına yönelik çalışmalar kapsamında bu hizmetlerimizi yürütüyoruz.
2: Şimdi tam da böyle şöyle bir susacağım. Ötmeye de başlıyorlar ama en uzun kaç saniye ötüyor?
3: En uzun ilk yıl itibariyle 20 saniye ve daha sonraki yıllarda 30 saniyelere kadar çıktığı oluyor. Tabii uzun ötüşü ve ahenkli ötüşü de nam salmış durumda Denizli horozunun. Özelliklerinden biri de o. Ve kesintisiz olarak ötebilen ırklardan bir tanesi. Denizli içinde korunması gereken bir ırk.
2: Çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. Evet, Denizli horozunun ırkının yaşatıldığı yerden gerçekleştirdik yayınımızı kıymetli konuğumuzla birlikte diyelim. Sözü tekrar size bırakalım.
1: Hatta biz de sana ve konuğuna çok teşekkür ediyoruz. Siz bu canlı yayını gerçekleştirirken ekranlara da bir son dakika notunu yansıttık. Türkiye'den Netanyahu için bir kırmızı bülten talebi var. Detayları alacağız. A Haber ekibinden Şener Çetin telefon attığımızda. Şener, söz sende.
4: Kırmızı bülten talebiyle ilgili açıklama Adalet Bakanlığı'ndan geldi. Konu neydi peki? Gazze'ye özellikle insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan küresel somut filosunda aktivistlere yönelik uluslararası sularda gerçekleştirilen bir saldırı vardı. Bununla ilgili de Türkiye'de yargı süreci başladı. İşte İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nin dosyasında aralarında Benjamin Netanyahu ve Afek Moskoviç'in de bulunduğu 35 sanık hakkında kovuşturma yürütüldü. Bu dosya kapsamında da İsrail'in soykırımcı başkanı Netanyahu ve Afek Moskoviç hakkında soykırım suçundan 14 Temmuz 2026 tarihinde verilen yakalama emirleri doğrultusunda Adalet Bakanlığı tarafından uluslararası seviyede aranmaları amacıyla kırmızı bülten yayımlanması İçişleri Bakanlığı'ndan talep edildi ve ilgili evrak Dışişleri Bakanlığı'na gönderildi ki bu açıklama Adalet Bakanlığı'ndan geldi. Netanyahu ve Moskoviç Gazze'ye insani yardım ulaştıran sivillere uluslararası sularda silahlı müdahale ve aktivistlerin alıkonulmasına ilişkin eylemler kapsamında insanlığa karşı suç, soykırım, nitelikli kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, kasten yaralama, eziyet, mala zarar verme, nitelikli yağma ve ulaşım

araçlarının kaçırılması suçlarından yargılanıyor. Bu belirtildi açıklamada. Gazze'de soykırım politikası yürüten Netanyahu yönetiminin dokunulmaz ve hesap sorulamaz olduğu yönündeki anlayışı hiçbir suretle kabul etmiyoruz denildi ve bununla ilgili de ulusal ve uluslararası hukukun bütün imkanlarının kullanılacağı noktasında kararlılık vurgusu yapıldı. Tekrar hatırlatalım, özellikle Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan küresel somut filosu aktivistlerine yönelik uluslararası sularda bir saldırı gerçekleştirilmişti. Bununla ilgili Türkiye'de yargı süreci başlamıştı. O yargı süreci devam ediyordu. Bir kırmızı bülten yakalama noktasında Netanyahu ve Moskoviç hakkında soykırım suçundan uluslararası seviyede aranmaları amacıyla kırmızı bülten yayınlanması İçişleri Bakanlığı'ndan talep edildi ve ilgili evrak Dışişleri Bakanlığı'na iletildi. Konuyla ilgili yargılama süreci de devam edecek.

0: A Haber olarak Anadolu'daki il ve ilçeleri ekranlarınıza taşıyoruz biliyorsunuz. Modern Şehirler programı şimdi yeni bölümüyle karşınızda.
1: Halk GEO'nun katkılarıyla.

0: Hatay'ın Erzin ilçesindeyiz ve Erzin ilçesindeki en önemli temel kaynaklardan bir tanesi de işte burada görmüş olduğunuz içme suyu kaplıca. Çünkü buradaki suyun içerisinde bikarbonat, sülfat ve magnezyum bulunuyor ve bu mineraller özellikle mide bağırsak sorunlarına, idrar yolu enfeksiyonlarına ve destekleyici banyo tedavileriyle birlikte romatizma hastalıklarına iyi geldiği biliniyor.
1: Dursun Selçuk, İstanbul Silivri'den geldim.
0: Misafir. Abi şu anda kükürtüsünden içti Gelsin'de.
1: Evet.
0: Bu su nelere iyi geliyor? Faydalarını biliyor muyuz?
1: Şimdi benim de burada gördüğüm aslında en büyük eksikliği o. Burada bir içmeler diye bir yer var. Herkesin geldiği. Ama ne yazık ki burada baktığımda bu suyun içinde ne var? Kükürtlü olduğunu da şu anda sizden öğrendim. Kimler içebilir, kimler içemez, nelere faydalı olduğunu ben bilmiyorum. Çoğu insan da bilmiyor sanırım ve burada hiçbir aydınlatıcı yazı ben de göremedim yani. O büyük bir eksiklik bence.
0: Erzin ilçesi Amanos Dağları'nın eteğinde bulunuyor ve Amanos Dağları'ndan çıkan şifalı su işte bir taraftan ilçe sakinlerine, ilçe esnaflarına gelir olurken diğer insanlar için de adeta bir şifa kapısına dönmüş durumda. İşte bu nedenle de Erzin ilçesinde onlarca pansiyon yer alıyor. Erzin denildiğinde akla gelen en önemli tarımsal ürünlerin başında mandalina geliyor ve narenciye üretiminde aslında Erzin ilçesi Türkiye'deki en önemli ilçelerden bir tanesi. Şimdi o narenciye üreticilerinden bir tanesi olan Mehmet Gökçe ile beraberiz. Efendim kolay gelsin.
2: Sağ olun, teşekkür ederim. Hoş geldiniz bu arada.
0: Çok teşekkürler. Şu anda hava sıcak.
2: Evet.
0: Çukurova bölgesi sıcak.
2: Doğru. Evet.
0: Şu anda biz Çukurova tarafındayız Hatay'ın ve ne yapıyoruz? Kışın vitamin depoları olan meyveleri yetiştirmeye
2: evet,
0: çalışıyoruz.
2: Evet, yani burayı da şu anda hava çok sıcak ama hem de nemli. Ama hiç şikayetimiz yok. Çünkü burayı, Çukurova'yı bu kadar bereketli yapan buranın sıcağı ve nemi. Yani nimet varsa külfet de var ama artık bu sıcak burayı böyle Çukurova'yı bereketli yapıyor. Türkiye'deki narenci üretiminin yaklaşık %20'sini yapıyor, üretiyor. Tabii ki Erzin'e de narenciyenin payitahtı denir.
0: Şu anda ağaçtakiler mandalina.
2: Evet, bu mandalina, bu erkenci mandalina. Bunu yaklaşık 2-2,5 ay sonra hasat yapacağız. Hasat yapacağız. Buna miyovaza mandalina diyor, erkenci mandalina bu. Yaklaşık işte bu ağaç 12-13 yaşında ama bundan ağaç başına 150 kilogram çok rahat

0: şey mahsul verim alınabiliyor.
1: Mersin ilçesinde birden fazla paketleme tesisi bulunuyor. Bu paketleme tesislerinde görmüş olduğunuz gibi başta limon olmak üzere yine mandalina ve portakallar da paketleniyor ve ardından da Türkiye'nin farklı farklı illerine veyahut da ihracata gönderiliyor. Şu anda yaz mevsimindeyiz. Ağaçlarda limon yok ama işte bu limonların yaz mevsiminde de tüketilmesi gerekiyor. İşte bu nedenle de şu anda soğuk hava deposunda muhafaza ediliyor. Peki soğuk hava deposunda muhafaza edilen bu limonlar ne zaman tüketiliyor, ne şekilde tüketiliyor? Narenciye Kooperatif Başkanı Ali Rıza Güven. Efendim elimizde limonlarımız var, evet. Taze taze.
2: Evet.
1: Şimdi yaz mevsimindeyiz. Bu limonları nereye göndereceğiz?
2: Bunlar efendim İstanbul, Ankara şubelerimiz var. İzmir'de şubelerimiz var. Onlara gönderiyoruz. İsteyenlere günlük, haftalık olarak soğuk hava zincirimiz var. Onunla gönderiyoruz. Termokinkli araçlarımız var ayrıyeten. Tenteli araçlarımız var. Durumuna göre gönderiyoruz. Taleplere göre.
1: Şimdi narenciye üretimi noktasında Erzin önemli bir ilçe.
2: Evet.
1: Limon üretiminde de yine Erzin diğer ilçelerden de gelen limonlarla beraber Türkiye için önemli bir konumda mı yer alıyor?
2: Aynen öyle. Yani coğrafi olarak çok mükemmel bir yerdeyiz. Narenciye'nin göbeğindesiniz şu an. İlk üretici 4 yol Erzin olmak üzere beraber yapılmış bir yer.
1: Malumunuz Hatay bir gastronomi şehri, Erzin'de Hatay'ın bir ilçesi ve görmüş olduğunuz gibi hanımlar bir taraftan yüksük döküyor, bir taraftan mantı döküyor. Aradaki farkı soracağız ama ön tarafında da kömbe çeşitleri var. İşte bayram kömbesi, ıspanaklı börek ama burada kömbe deniyor. Yine kıymalı kömbe yani börek. İşte bunları yapan ve satan Devran Hanım. Efendim kolay gelsin.
3: Sağ olun, teşekkür ederiz.
1: Çok teşekkürler. Şimdi mantı dökülüyor ama burada bir kısımda yüksük olarak dökülüyor.
3: Evet.
1: Mantıyla yüksük arasındaki fark nedir? Yoksa yüksük değil de yüzük mü?
3: Yüksük.
1: Yüksük.
3: Yani eski dilden yüksük çorbası deniyor. Mantının farkı içi hamuru aynı. O üçgen şeklinde yapılıyor. Bu da bu şekilde yapılan yüksük çorbası.
1: Gösterelim mi farkı? Şöyle
3: evet.
1: Tepsiyi alalım, yakından göstermeye çalışalım.
3: Şimdi bu yüksük çorbası.
1: Yaklaştıralım kamerayı.
3: Aynı zamanda börek çorbası da deniyor buna.
1: Yüksük çorbası bu.
3: Evet.
1: Mantı olursa?
3: Mantı olursa gösterelim.
1: Onu da gösterelim. Mantı da elimize gösterelim. Bu şekilde, üçgen oluyor.
3: Üçgen yapılana da mantı deriz. Bu da yoğurtla yapılır. Sarımsaklı yoğurt dökülür. Bu haşlanır. Üzerine sarımsaklı yoğurt dökülür. Soğuk bir şekilde yenir.

0: Erzin ilçesindeyiz. Erzin ilçesi Amanos Dağları'nın eteğinde yer alıyor ve Amanos Dağları'nın farklı farklı noktalarından farklı özelliklere sahip sular çıkıyor. İşte o sulardan bir tanesi de hemen arkamda. Peki özelliği nedir? Hemen başlamış mahalle muhtarına soralım. Efendim çok fazla ziyaretçi geliyor buraya.
1: Evet.
0: Burada insanlar duşlarını alabiliyorlar. Özelliği nedir bu suyun?
1: Bu romatizma hastalıkların tamamında çok faydalı bir su. Biz bunun şahidi de olduk. Çok kişiler burada iyileşti. Bir de acı suyumuz var. Böbrek taşını düşürüyor. Yaz illerimizde doğa harikası bir acı suyumuz. Geçen sene kurumuştu. Bu sene geri geldi. Allah razı olsun. Yani millet de çok geliyor. Rağbet gösteriyor buraya. Yani iki tane bir hamam bir de acı suyumuz. İkisi aynı anda bu doğada Amanos Dağları'nda daha böyle bir farklı bir su başka bir yerde yok. Ülkemizin hiçbir yerinde ikisi aynı anda olan bir suyu yok.
0: Şu anda bulunduğumuz yerde 3 ayrı su var. Arkamdaki derede hem acı hem de tatlı su var. Üst tarafta onlar birleşiyor ve bulunduğumuz yerden akıyor. Ancak buradaki su ise özellikle romatizma ve cilt hastalıklarına fayda eden su ve görmüş olduğunuz gibi yatağı da diğer su yatağından farklı ve kendi yatağını yaparken de oraya kahverengi ve sarı tonda bir zemin oluşturuyor.

0: Halk GEO'nun katkılarıyla. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Merkez Bankası rezervlerinde güçlü seyir sürüyor. Bankanın resmi rezerv varlıkları 14 Ağustos haftasında 183,5 milyar dolara yükseldi. Bir haftada rezervlerde 4,6 milyar dolarlık artış yaşandı. Böylece Merkez Bankası rezervleri yaklaşık 5 ayın en yüksek seviyesindeki seyrini sürdürdü. Rezervlerin kompozisyonunda da dikkat çeken artışlar var. Döviz varlıkları bir haftada %6,6 artarak 67,4 milyar dolara yükseldi. Altın rezervleri de %0,9 artışla 108,3 milyar dolara ulaştı.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Haberin radyosu A Haber Radyo.
3: Reklam.
4: Kerem abi.
5: Hayrola çocuklar?
4: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi en hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır yolumuza bakardık.
6: E şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır akıyor.
5: Turkcell çözüm gücü.
7: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
5: Turkcell çözüm gücü.
4: Vallahi bravo Turkcell'e.
5: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
8: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
9: Turkcell'le bağlan hayata.
10: İdefix'ten geceye özel fırsatlar. Gece kuşu indirimlerini her gün akşam 10'dan sabah 10'a kadar sınırlı sürede yakala. Hemen idefix.com ve İdefix uygulamasına gir. Sınırlı fırsatları kaçırma. İdefix, alışılmadık alışveriş.
11: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
0: Reklam.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
0: Reklam.
12: Akbank Fast uluslararası ile yurt dışına yapacağın para transferi işlemlerini avantajlı işlem ücretleriyle 7/24 gerçekleştirebilirsin. Sen de mobilden Akbank'lı ol, hayatını kolaylaştıran çözümlerle tanış.
13: Mobilin bankası Akbank.
11: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
2: A Haber Radyo.
14: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
15: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
16: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler.

0: ahaberradyo.com.tr 24 saat haber. A Haber Radyo, haberin radyosu.
1: Konya 92.6, Kayseri 102.9, Eskişehir 91.8, Sivas 90. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
2: Rivayet olunur ki Süleymaniye Camisi tamamlandıktan sonra Kanuni Sultan Süleyman Han bir rüya görür. Rüyasında kıyamet kopmuş, Ruz-i Mahşer'de terazi kurulmuştur. Terazinin bir kefesinde Süleymaniye Külliyesi, diğerinde ise bir bakraç ayran vardır. Bir bakraç ayranın olduğu kefe terazide daha ağır basmaktadır. Hayır ve adalet konusundaki hassasiyetiyle bilinen Sultan Süleyman gördüğü bu rüyayı devrin Şeyhülislam'ı Ebu Suud Efendi'ye anlatır. Ebu Suud Efendi rüyanın detaylarını

0: Vakıf olunca kendisinden müsaade ister ve bu rüyanın hikmetini araştırmaya koyulur. Bir süre sonra caminin yapımında vazife almış ustalarla görüşür. Ustalar Ebu Suud Efendi'ye şunu anlatırlar. Çok sıcak bir yaz günüydü. Kan ter içinde çalışıyor, camiyi bir an önce inşa etmek istiyor. O gün yaşlı bir nine elinde bir bakraç ayranla çıka geldi. Evlatlarım yorulmuşsunuzdur. Şu soğuk ayranı için de biraz ferahlayın diyerek bakraçındaki ayranı bize ikram etti. Biz ayranı içtik. Oldukça rahatladık. Ve Allah razı olsun diyerek o nineye pek çok hayır dualar ettik. O da Allah kolaylık versin dedi ve boş bakracı alıp uzaklaştı. Bu olayı dinleyen Ebu Suud Efendi tekrar padişahın huzuruna çıkar ve durumu anlatır. Rüyadaki hikmet son derece açıktır. İhlasla, samimiyetle, sadece Allah'ın rızasını kazanmak gayesiyle işçilere ve ustalara dağıtılan bir bakraç ayran, yapılan bu mütevazi hayır Cenab-ı Hakk'ın katında Süleymaniye Külliyesi'nden daha değerlidir.
1: Bir kez daha mutlu günler. Aranın ardından gün içi kuşağına kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sayın seyirciler, Adalet Bakanı Akın Gürlek, katil Netanyahu ve Afek Moskoviç için kırmızı bülten hazırlandığını bildirdi. Detayları alacağız. Söz A Haber ekibinden Şener Çetin'de. Şener.
2: Türkiye insanlığı hedef alan insanlığa karşı suç işleyenlerin hukuk önünde hesap vermesi için bütün adımları kararlı bir şekilde atıyor. Özellikle insanlığa karşı dünyada suç işleyenlerin başında soykırımcı Netanyahu geliyor. Bu anlamda aslında Adalet Bakanlığı Netanyahu ve yönetiminin dokunulamaz, hesap sorulamaz yönündeki anlayışı kabul etmiyoruz dedi ve düğmeye bastı. Bu anlamda da İçişleri Bakanlığı'ndan bir uluslararası seviyede aranmaları için Netanyahu ve bir kişi hakkında kırmızı bülten talebinde bulundu. Onun detaylarına baktığımızda Gazze'ye insani yardım taşıyan küresel Sumut filosuna yönelik uluslararası sularda gerçekleştirilen bir saldırı vardı. İşte bu saldırıyla ilgili Türkiye'de başlatılan bir soruşturma vardı. Soruşturma kapsamında da özellikle İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nin dosyasında aralarında İsrail'in soykırımcı başkanı Netanyahu ve Afek Moskova içinde bulunduğu 35 sanık hakkında kovuşturma yürütüldüğü hatırlatıldı. Bununla birlikte Netanyahu ve Moskoviç hakkında soykırım suçundan 14 Temmuz 2026 tarihinde verilen yakalama emirleri doğrultusunda Adalet Bakanlığı tarafından uluslararası seviyede aranmaları için İçişleri Bakanlığı'na bir talepte bulunuldu. Kırmızı bülten yayımlanması doğrultusunda bu evrakta Dışişleri Bakanlığı'na iletildi. Adalet Bakanlığı tarafından yapıldı bu açıklama. Netanyahu ve Moskoviç Gazze'ye insani yardım ulaştıran sivillere uluslararası sularda silahlı müdahale ve aktivistlerin alıkonulmasına ilişkin eylemler kapsamında insanlığa karşı suç, soykırım, nitelikli kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, kasten yaralama, eziyet, mala zarar verme, nitelikli yağma ve ulaşım araçlarının kaçırılması suçlarından yargılanıyor. Türkiye insanlığa hedef alan bu suçlamalara karşı sessiz kalmıyor. Kimse dokunulmaz, hesap verilemez, hesap sorulamaz yönündeki anlayışı kabul etmiyoruz diyor ve Netanyahu ve Moskoviç hakkında İçişleri Bakanlığı'ndan kırmızı bülten yayımlanması konusunda talepte bulunuldu diyelim. Gelişmeleri takip ediyor olacağımızı hatırlatalım ve sözü size bırakalım.
1: Caner, çok teşekkürler. Türkiye'nin Netanyahu'ya yönelik kararını stratejist doktor Sayın Mehmet Bozkuş'la değerlendireceğiz. Sayın Bozkuş, hoş geldiniz yayına.
3: Teşekkür ediyorum Banu Hanım. İyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum bir mukabele. Çok sıcak bir gelişme şüphesiz. Nasıl bir değerlendirme yaparsınız siz de sıcağı sıcağına?
3: Tabii 11. Ağır Ceza'nın 2026-108 sayılı esas sayılı

0: mahkeme sürecindeki devam eden dava kapsamında Türkiye hem kendi vatandaşlarının Sumut filosundaki haklarının korunması hem de uluslararası Sumut filosuna katılan aktivistlerin kendi süreçleri doğrultusundaki mahkeme süreçindeki verdikleri ifadeler nezdinde bir süreç yürütüyor. Ve uluslararası hukuku yok sayan katil ve siyonist anlayışın bugün Türk hukuku karşısında geldiği noktaya baktığımız zaman tabii bu suçun özellikle makamlara göre şekillenmediği, adaletin de suçun tamamen işleyen kişiye göre cezalandırılması gerektiği prensibine dayanarak hareket eden bir Türk hukuk sistemini görmekteyiz ki bugün de bunun uygulamasını 11. Ağır Ceza'nın aldığı kararda görmekteyiz. Dolayısıyla Dışişleri Bakanlığı'na bildirilen bu noktadaki süreçle beraber, Kırmızı Bülten'le beraber aslına bakarsanız bir siyasi mahkumiyet süreci ortaya çıkıyor. Yine Türk yargısındaki cezai süreçlerin asla ve asla sonuçsuz kalmayacağı neticesini ortaya çıkartan bir süreç ve uluslararası boyutuyla da beraber Türkiye'nin uluslararası hukuku da çalıştıracak şekilde en etkin şekilde artık hem diplomaside hem uluslararası hukuk perspektifinde bu sürece karşı yakından takip eden bir politikaya da beraber yeni bir dönemi başlattığını söylememiz gerekiyor Bahane Hanım.
1: Tabii sonuç alınamayacağı aşikar yani Kırmızı evet. Bülten'in netice vermeyeceği ama sembolik bir anlamı var. Burada bir duruş var öyle değil
0: tabii
1: mi
0: ki.
1: Mehmet Bey?
0: Tabii ki bakın bu suç işleyenlerin asla ve asla suçsuz kalmayacağı noktasındaki önemli bir Türkiye'nin ortaya koyduğu politikayı ve aynı zamanda hukuk sistemimizin sürecini ifade ediyor. Dolayısıyla suç işleyenlerin makamı ne olursa olsun asla ve asla cezasız kalmayacağı yaklaşımını ortaya koyan bir Türk adalet sistemi var ve hepsinden daha önemlisi insanlık adına bu mahkeme sonucunun dünyayla paylaşılması ve kırmızı bülten çıkartılması da uluslararası hukukun, uluslararası adalet divanının, uluslararası ceza mahkemeleri perspektifinde çıkan kararları uygulayamayan ülkelere de iyi bir örnek olması gereken bir süreci başlattığını söylememiz gerekiyor ki tüm hukuk, özellikle tüm ülkelerin hukuku, küresel vicdanın harekete geçtiği bu dönemde ve işlediği suçlara karşı kayıtsız kalmaları, özellikle devletlerin kayıtsız kalmaları bugün katil ve soykırım insanlık adına suç işleyenleri cesaretlendirme noktasına getiriyor. İşte Türkiye bu cesaretlenme noktasının küresel vicdanlardaki uyandırdığı süreci hukuk sisteminde de uyanmasının noktasındaki önemli bir süreci başlattığını söylememiz gerekiyor Bahane Hanım.
1: Şimdi Mehmet Bey uluslararası hukuku işletmeye çalışıyorsunuz. Türkiye'de buna liderlik yapan ülkelerden biri ama bakıyoruz ki mesela Uluslararası Ceza Mahkemesi Başkanı ve bazı üyeleriyle alakalı Amerika Birleşik Devletleri gibi bir ülke yaptırım kararı da alabiliyor. Yani uluslararası hukuku işletmek de pek kolay olmuyor. Hem müşteki ülkeler açısından hem de mekanizmayı işleten hukukçular açısından öyle değil mi?
0: Tabii çok önemli bir noktaya değindiniz Bahane Hanım. Tabii burada küresel vicdanla beraber küresel siyasi liderlerin vicdanının da harekete geçmesi gereken insanlık adına bir onur mücadelesi var. Ve unutmayalım ki Siyonist ve katil Netanyahu Amerika'ya giderken hava koridorlarını kullanmadaki sürü yolu izlediğini takip ettiğimizde aslına bakarsanız tutuklanma korkusuyla nasıl bir süreci kendisinde bulduğunu söylememiz gerekiyor. Tabii bu süreç bölge ülkelerini de aynı şekilde harekete geçirirse bu sefer bulunduğu topraklardan çıkamayan bir katil ve siyonist Netanyahu süreci başlar ki bu çok çok daha önemli. Bugün gelinen sürece baktığımızda Sayın Hakan Fidan'ın özellikle Mısır'daki verdiği mesaj çok çok önemlidir. Radikal adımların atılmasının mesajı. Burada siyonist devleti bu coğrafyaya yerleştirenlere karşı verilmiş önemli bir mesaj vardır. Ve bu mesajın ana noktası bu kırmızı bültenle beraber perçinlenmiş bir noktaya geldiğini söylememiz gerekiyor. Bakın eğer siyonist devletin başındaki bulunan kişi bölge ülkeleri tamamen bir güç mekanizması çerçevesinde birleşerek İsrail'e karşı bir hamle yaparlarsa ki bu savaş anlamına gelmemesi lazım. Çünkü Sayın Hakan Fidan ve bu son çıkan kararla beraber stratejik derinlik noktasındaki Türk devlet aklının gri bir alan yaratarak İsrail'in nefes almasının ne kadar sakıncalı olacağı bir süreci başlatmıştı. Ve bu gelinen noktada uluslararası diplomasi baskısı, uluslararası hukuk baskısı, uluslararası ticaret ve ekonomi yaptırımları, uluslararası ve bölgesel güç noktasında İsrail'e karşı izlenecek topyekun birlikteliğin hem uluslararası örgütler nazarında hem de Birleşmiş Milletler nazarında yeniden en üst perdeden gündeme gelmesi, aynı zamanda da bölge ülkelerinin kendi güvenlik mimarileri noktasında oluşturacakları kararla da beraber etkin bir şekilde yapısal bir bütünlükle bölgenin kaderini artık kendilerini tayin etmesi gereken bir noktayı beraberinde getirecek ki bu süreç bundan sonra İsrail ve Siyonist lidere karşı da giderek artacağını söylememiz gerekiyor. Unutmayalım ki artık mazlum milletlerin güçlü bir küresel ölçekli liderleri ve Türkiye Cumhuriyeti var. Ve bu süreçte mazlum milletler yönünü Türkiye'ye dönmüş bekliyorlar. Ne atacağı ve söyleyeceği her noktada hareket etme noktasında cesaretlendirilmiş bir artık benlikleri var, kültürleri var ve bunun karşısında mücadele etme cesaretini kendilerinde gören bir yapılanmanın ortaya çıktığını Siyonist Netanyahu'nun da farkında olduğunu gördüğümüzde işte tüm Türkiye'ye karşı attığı adımlarda Türkiye'yi kendisine göre 70 yıllık terörist devlet aklıyla belli alanlarda sahneye çekmeyi planladığını görmekteyiz ki Türkiye stratejik derinlik ve stratejik internat etkisiyle beraber bu oyunlara gelmeyecek. 2000 yılı aşan köklü devlet geçmişiyle de 70 yıllık terör devletinin karşısında gerekli adımları büyük devlet rolüyle ve diplomasi ve izlediği politikalarla ortaya koyacaktır.
1: En Hüseyin koordinatörü Orhan Salih de aramıza katıldı. Orhan hoş geldin.
2: Hoş bulduk.
1: Öncelikle bu sıcak gelişmeye dair bir değerlendirme alalım senden. Ardından Türkiye ve İsrail arasında özellikle Netanyahu'nun skandal açıklamalarıyla körüklediği o gerginliği de konuşmaya başlayalım. Bazı açıklamaları da hatırlatmak gerekiyor galiba bu noktada.
2: Tabii ki bu sıcak gelişmeden başlayalım. Bu kırmızı bülten oldukça önemli bir gelişme. Baktığımız vakit işte Türkiye'de zaten bir süredir bu katil Netanyahu ve bakanları ile ilgili çeşitli davalar açılmış durumda. Bu davaların bir kısmı sonuçlandırıldı ve bugün de Türkiye Adalet Bakanlığı bu noktada gerekli adımı attı ve Interpol'e bir bununla ilgili bir tutuklama talebinde bulundu. Çünkü Türkiye'de şartlar yerine gelmiş bulunuyor. Interpol üyesi ülkelerde bu talebi yapabiliyor. Bundan sonraki süreçte de nasıl işleyeceğini göreceğiz. Çünkü bu uluslararası bir tutuklama bülteni hani kabul edilirse manasına gelmiyor. Eğer bu kişi yani Netanyahu gittiği ülkede gözaltına alınırsa işte tutuklama talebi incelenecek ve o ülkenin işte şartlarına göre tutuklama talebinde bulunan ülkeye sorulacak. Neden bu adamı almak istiyorsun şeklinde. Bir hukuki süreç var o noktada. Ama önemli bir süreç aslında baktığımız vakit. Çünkü şunu da altını çizelim. Bu işte mesela kırmızı bültenlerin büyük bir kısmı bülten olarak yayınlanmaz aslında. Yani kolluk kuvvetlerinin bilgisi dahilinde olur. Yani siz İsrail kabinesinde birisiniz ya da İsrail hükümetine hizmet eden birisiniz. Avrupa'ya gittiğinizde tutuklama durumunuz olabilir. Çünkü hani hakkınızda bir kırmızı bülten, hani bülten olarak bildiğimiz manada olmayabilir. İşte İsrail'in yaşadığı tedirginlik ve korku buradan kaynaklanıyor Banu El. O yüzden şu anda yani İsrail kabinesinden bu soykırıma karışan isimler, buradaki işte katliamlara karışan isimler acaba Avrupa'ya gittiğimde ya da başka bir ülkeye gittiğimde tutuklanır mıyım, tutuklanmaz mıyım endişesini yaşıyorlar. Bunu her gün daha da yoğun yaşamaya başladılar.
1: Bu endişeyi aslında biz en çok az önce Mehmet Bey de işaret etti. İsrail'den Amerika Birleşik Devletleri'ne seyahat halindeyken Netanyahu'nun uçağının rotasından anlayabiliyoruz. Yani özellikle uluslararası hava sahasını tercih etme eğiliminde olduğunu görüyoruz. Başıma bir şey gelmeyecek eminliğini yaşadığı ülkelerin de hava sahasını böyle kısmen işgal edebiliyor yine geçiş yaparken.
2: Kesinlikle yani Netanyahu'nun yaşadığı korku ve tedirginlik de bu noktada. İşte bütün bunlar yaşanırken dünyada iyice izole olan bir İsrail'den, İsrail'in bugün işte mesela son bir aydır yaptığı propagandalardan birisi İsrail izole değil, bütün herkes, bütün dünya İsrail'in yanında yer almaya başladı şeklinde kendi iç kamuoyunu yanıltmaya yönelik inanılmaz bir propaganda var. Yani İsrail televizyonlarını izleyecek olursanız sanki bütün dünya işte İsrail'e destek veriyor, işte bunu noktada bugüne kadar yaptıkları muhteşem. Bu noktada seçime giden bir Netanyahu hükümeti inanılmaz bir algı çalışmasına girdi. Hem içte hem dışta. İşte bunlardan sonu da işte az önce birkaç gündür konuşuyoruz. Son bir haftadır da Suriye biraz daha ön plana çıkmaya başladı. Netanyahu son yapılan anketlerde, Haaretz'in yaptığı anketlerde son bir ayda baktığımız vakit 60 sandalye sayısının altına düşmüş oldu. Hükümeti oluşturabilmek için koalisyonlu ya da koalisyonsuz 61 üyeye ihtiyacınız var. Knesset. Knesset'te, İsrail Meclisi'nde. Netanyahu bunun biraz gerisinde gibi görünüyor. İşte bu farkı, bu şeyi kapatmak için de siyasi popülizm yapıyor şu anda. İşte kendisine işte Türkiye'yi, işte Türkiye bize saldırıyor.

0: İşte bizi ortadan kaldıracaklar, aman işte ben olmazsam bittik noktasına getirmeye çalışıyor. Bir siyasi propaganda yapıyor bu seçim süreci içerisinde. Biraz da kendi iç kamuoyuna yönelik mesajlar veriyor. Tabii bunlar yaşanırken çevresindeki ülkelerin de hata yapmasını istiyor. Yani İsrail'in taktiği bu noktada. Amerika'nın da yaptığı açıklamalar zaten o yönde. Dikkat ederseniz hemen bu Ebu Zuhur havalimanına yapılan saldırı sonrası. Daha önce Amerika'nın tonuna çok böyle alışık olmadığımız bir açıklama geldi Tom Barak'tan. Yani dehşet bir şekilde bunu yani karşılıyoruz, böyle bir şey olamaz, kabul edilemez noktasına gelen bir açıklama. İlk cümlesinden zaten bunu hissedebiliyorsunuz.
1: Şunu diyor Barak, Türk kuvvetleri İsrail uçaklarının bu Suriye üssüne gitmekte olduğunu bilmiyordu. Amacının ne olduğunu da bilmiyorlardı. Bu nedenle kendilerinin saldırı altında olduğuna inanarak kendi savaş uçaklarını havalandırmaya karar verebilirlerdi. Biz elbette onların geldiğini biliyorduk. Gerekli tedbirler de alınmıştı ama hakikaten Türkiye kendisine yönelik bir tehdit olarak görüp bu uçaklardan, yani Ebu Zuhur'u vuran İsrail uçaklarından biri ya da birkaçını ya da hepsini müdahale etseydi çok farklı bir şey konuşuyor olur.
0: İsrail'in istediği de o zaten. Yani burada İsrail'in vurduğu yer baktığımız vakit hiçbir, yani haritadan da uydudan da bakılabilir. Yani pistte şu anda zaten inen kalkan bir uçak yok. İşte çevresinde herhangi bu uçakların ikmaline inmesine yardımcı olacak herhangi bir unsur da yok. Yani boş bir hava alanı, hava üssü diyebiliriz. Yani İsrail zaten Türk askerinin bulunduğu bir yeri vurmaya cesaret edemez. Bunu biliyor, farkında. Ama Türkiye'yi bir şeye çekmeye çalışıyor. Yani bu kendi savaşını, bölgesel savaşı biraz daha genişletip onun üzerinden bir siyasi bir popülaritesini devam ettirmek, yakalamak istiyor. Netanyahu da iktidar bırakmak istemiyor. Bunun için de bütün yollar kendisi için mübah şu anda. Her şeye saldırabilir. Kendi değerleri dahil çevredeki bütün ülkelerin sınırlarına saldıran bir katil bir başbakandan bahsediyoruz. Hal böyleyken İsrail bunu biliyor muydu? Biliyordu. Biz de biliyorduk. İsrail'in ne yapmaya çalıştığını herkes görüyor, ortada zaten. Savaşı genişletip daha geniş bir alana yaymak, bu işin içine belki Türkiye'yi bir şekilde sokmaya çalışmak. Ama tabii Türkiye'nin bu noktadaki tutumu, yapılan açıklamalar dünya kamuoyu tarafından da önemli arz ediliyor. Dikkat etmek gerekiyor. Netanyahu'nun istediği ne, ona bakmak gerekiyor. Netanyahu çünkü sebep sonuç ilişkisini iyi bilen, bu noktada 90'ların işte sonundan bugüne kadar da İsrail'in bu kanlı politikasının en başındaki isim, başbakanlık yaptı bir, yani çok uzun bir süre. O yüzden burada tam da işte oyları anketlerde düşmeye başladığı vakit böyle bir hamlenin gelmesi düşündürücü Banuel. Bundan sonra ne yapacaktır? Başka tabii ki provokasyon çalışmaları da yapacaktır İsrail. Onlara dikkat etmek gerekiyor. Bunların hepsi Netanyahu giderken, yönetimden, iktidardan giderken yapabileceği şeyler çok geniş. Yani işte Suriye'nin bu bölgesini, Şam'a yönelik saldırılar, bombalamalar yapabilir. Farklı noktalarda Kıbrıs'ı biraz daha ön plana çıkabilir, çıkarabilir. Geçtiğimiz aylarda Yunanistan'la mesela işte Adalar Denizi'ndeki işte olayı görmüştük. Doğu Akdeniz'deki olayı görmüştük. Bir şekilde bütün tuşlara basmaya çalışıyor Benjamin Netanyahu. Ama kaderinden de kaçamıyor, kaçamayacak gibi. İsrail'de yönetim hani değişmiş, Netanyahu gitmiş, başkası gelmiş, çok önemli değil ama en azından Netanyahu sonrası yeni bir İsrail, farklı, biraz daha böyle hani belki en azından bu savaşları bir süreliğine durdurup Gazze'deki bu barış planını harekete, hayata geçirecek bir yönetim gelebilir. Ama bir taraftan da bakıldığı vakit İsrail'de günden güne daha da radikalleşen bir halk var. Ve bu radikal halkın çoğalma paritesi çok fazla, çok yüksek. Yani bundan 15-20 sene sonra çok daha radikal bir hükümet, radikal bir yönetim, daha da radikalleşmiş bir muhalefeti de görebiliriz. Çünkü muhalefet kazanamadıkça iktidar bunu yapıyor. Ben de onun gibi yapayım demeye getiriyor İsrail'de. O nedenle mesela işte Ben-Gvir'in partisi bu yeni yapılacak seçimlerde onun üstünde milletvekili alması bekleniyor. Çok yüksek bir rakam. Bakacağız ama İsrail'de Netanyahu için artık Amerika tarafından da bakıldığı vakit işte Trump'la çok iyi anlaşamaması, bazı noktalarda tartışmaya hatta küfürleşmeye kadar giden konuşmaların işte basına yansıması, Beyaz Saray'da bunu zaman zaman doğruluyor. acaba Trump da kendisinin daha iyi anlaşabileceği bir İsrail başbakanı mı istiyor diye Amerikan basınında da son bir aydır çokça tartışılan bir konu başlığı.

0: Mesela de Suriye ölçeğinde ve Türkiye nazarında değerlendirmemiz gerekiyor. Tabii ki Benjamin Netanyahu giderek azalan bir seçim desteğinin artık seçmende de etkisini sahadaki yansımalarıyla görmeye başladığını söylememiz gerekiyor. Tabii ki seçimleri kaybederse nelerle karşılaşacağını çok iyi hesaplayan bir Netanyahu var. Netanyahu, İsrail siyasetinde karşı cephenin iktidara gelmesiyle de beraber yolsuzluklarından işlediği suçlara kadar birçok süreçte tutuklanacağının farkında. O nedenle Netanyahu kriz ve kaosa dayalı bir strateji istiyor ki Orhan Salih de söyledi. Yani sebep ve sonuç ilişkisini çok iyi yönetebilen bir yeteneğe sahip. Ancak unutmayalım ki Suriye coğrafyası üzerinden bugün istenen nokta çok çok daha farklı. Suriye'nin bütünleşik ve toprak bütünlüğünü savunan bir Türkiye. İsrail'in bu devlet politikası olarak değerlendirdiğimizde Banu Hanım, İsrail'in Suriye'nin toprak bütünlüğünü istemediği devlet olarak bir gerçeklik var. Ve burada şu sonuç karşımıza çıkıyor.
1: Kısaca
0: Suriye'nin
1: lütfen.
0: toprak bütünlüğü tabii Birleşmiş Milletler'de kabul edilmiş bir noktada eğer bugün gerçekleşirse İsrail'in artık elinin kolunun hareket alanının kısıtlanması ve dolayısıyla İsrail'in kriz ve kaosa dayalı siyasetinin de bitmesi anlamına geliyor ki bu daha çok İsrail'in güçlenmesi, Suriye'nin güçlenmesiyle beraber ortaya çıkacak olan yeni bölgesel bir ekonomik gelişmeyi de beraberinde getirecektir. İşte bu süreç İsrail için çok büyük bir riski beraberinde oluşturuyor ve teolojik olarak kendi halkını konsolide etme noktasındaki izlediği politikaların da sonlanması anlamına geliyor.
1: Peki.
0: Banu Hanım.
1: Çok teşekkür ediyoruz hocam. Orhan, senin de son sözlerini alalım.
2: Yani burada İsrail'in, Netanyahu'nun tehdidinden çok İsrail'in korkularına bakmak gerekiyor. Yani burada gittikçe dediğimiz gibi izole olan bir İsrail, Avrupa'daki en yakın müttefikleri bile şu anda yavaş yavaş işte Mersi gördük, diğerlerini gördük. Bir karşıt bir blok oluşmaya başladı. Yönetimi bırakın, artık Avrupa sokaklarında, batıda, doğuda, kuzeyde, güneyde bir İsrail karşıtlığı hiç olmadığı kadar var.
1: Evet.
2: İsrail bundan korkuyor, Netanyahu bundan korkuyor. Korkularının bu kadar yüksek sesinin yüksek çıkması nedeni işte bu korkular. Birçok başlık var ama Türkiye'nin hedefi ise net, yani Suriye'de diyor ki Suriye'nin toprak bütünlüğünü korumak istiyorum diyor, destekliyorum. Terörle mücadele ve sınır güvenliğini güçlendireceğim. Ben kendi sınırımın ötesinde beni yıllarca tehdit eden PKK, PYD, YPG terörü vardı, DAEŞ vardı. Ben kendi ülkemin güvenliğine dikkate alırım. Açıklamaları var. Şam'la güvenlik ve savunma işbirliği var. Son 2024 12 Aralık'tan sonra önemli bir gelişme Türkiye için. Yine bölgesel istikrar destekleme, sadece Suriye değil, Irak var işin içerisinde, Ürdün var, Lübnan var, İran var. Türkiye çevresindeki komşu ülkelerin toprak bütünlüğünü korumasını istiyor ve bir istikrar istiyor. Başka bir şey istemiyor.
1: Bu arada tabii bu kırmızı bülten kararının ardından yine Milli Savunma Bakanı'ndan, Netanyahu'nun işte Florida'daki oğlundan ya da kendinden yine komik açıklamalar gelebilir. Ne beklemeliyiz?
2: Şimdi yani Katz'tan olsun, diğer isimlerden olsun. Aslında bu sadece Netanyahu bazında değil Banu El. Yani dediğim gibi Netanyahu'yla birlikte o bülten, bir tane bülten yok. Yüzlerce ülkenin, yani sadece Türkiye'nin talebi de yok. Başka ülkelerin de talebi vardı. Hollanda'nın bile talebi vardı. Mesela bazı İsrailli kabine üyelerinin yasak konulması, ülkeye giriş yasağı. Şimdi bunlar o kadar farklı boyutlara ulaştı ki kimse bilmiyor. Yani hiçbir İsrailli yetkili, bu soykırıma karışmış hiçbir İsrailli yetkili bu şu anda yerinde rahat duramıyor, oturamıyor. Çünkü hani mesela hakkında işte tutuklama, yakalama ya da gözaltı kararı var mı yok mu diye sorduramıyorsunuz, soramıyorsunuz. Müstakilen bazı ülkelerde kendi başına bu kararı almış olabilir. O yüzden bu işte Netanyahu'nun işte dediğiniz gibi hani işte Miami'deki oğluna da mı işte açıklama gelir, ona da mı ulaşır, başka isimlerde mi olur? Ama sadece Türkiye'nin değil, bu bütün dünyanın ortak bir şekilde bu soykırıma karşı alması gereken çok önemli bir tutum. Türkiye de buna öncülük yaptı.
1: Orhan, çok teşekkür ediyoruz. Sayın Mehmet Bozkuş'a da çok teşekkür ediyoruz değerlendirmeleri için. Bu arada sıcak bir başlık daha var. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan savaşla ilgili yeni bir açıklama yaptı. Artık savaşı sona erdirmeliyiz dedi. Ayrıntılar için söz şimdi de A Haber ekibinden Ekber Karabağ'da. Ekber.
3: Banu, teşekkür ederim. Esasında ilk başta şunu söyleyelim ki İran-Amerika Birleşik Devletleri arasındaki savaşın farklı bir boyut kazandığını söyleyebiliriz. Artık o askeri boyuttan savaşın ekonomik boyuta geçtiğini söyleyebiliriz. Az önce de senin belirttiğin

0: İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian az önce geniş bir konuşması söz konusu oldu ve özellikle savaş meselesine değindi. Pezeşkian savaşı bir aşamada durdurmamız lazımdır. Şimdi güçlü bir konumdayken ve Amerika Birleşik Devletleri dünya tarafından bir saldırgan gibi kabul edilmiş durumdayken bunu sonlandırsak, bitirsek iyi olur, ülke için yararlı olur yönünde ifade kullandı. Mesut Pezeşkian ayrıca 2 ay önce Pakistan öncülüğünde İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasında varılan işte İslamabad mutabakat ve zaptı ve uzlaşmasına da değinerek o uzlaşmayı eleştiren ülkedeki bazı kesimlere sitem etti. Süz kürsüz bu uzlaşmada İran'ın aleyhine olan veya İran'ın taviz verdiği tek bir madde gösterin diye ifadeler kullandı Mesut Pezeşkian. Mesut Pezeşkian söz konusu uzlaşmada bütün tavizlerin Amerika Birleşik Devletleri tarafından İran'a verildiğini belirtti. Ülkedeki ekonomik duruma da değindi. Bir taraftan savaşın devam etmesini isteyip diğer taraftan ülkedeki pahalılığı eleştiren kesimlerin tavrının çelişkili olduğunu ifade etti. Özetlemek lazımsa Mesut Pezeşkian şunu diyor ki, şimdi yani güçlü bir konumdayken ve ülke ekonomimizde sıkıntı yaşarken bu savaşı bitirmemiz yararımıza olur. Başta da belirttiğim üzere savaş artık ekonomik boyut almış durumda. Bugün ABD Hazine Bakanı Scott Bessent'ten gelen açıklamada dünya tarihinde, yani altını çizerek söylüyorum, dünya tarihinde herhangi bir ülkeye karşı bugüne kadar uygulanmamış ekonomik baskıyı İran'a karşı önümüzdeki haftadan itibaren uygulayacaklarını ifade etti. İran'da Amerika Birleşik Devletleri arasındaki bu müzakereler başkanlık eden İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf da bugün bir konuşmasında tam bu meseleye değindi. Eğer insanlarımız açsa ayakta kalmamızın, devletin ayakta kalması zor yönünde bir ifade kullandı.
1: Ekber, çok teşekkürler. Yeniden yurttayız. Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında aranan Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz yurt dışına kaçış hazırlığındayken Muğla Marmaris'te yakalandı. İki şüphelinin kaçışında kullanılan aracın eski bakan İdris Naim Şahin'e tahsisli olduğu ortaya çıktı.
2: Evinden 200 kilo külçe altın çıkmıştı. Firari kardeş Hilmi Tuna Kuriş kaçış hazırlığındayken yakalandı. Alihan Kuriş ve beraberindekilerin çıkar amaçlı suç örgütü yöneticiliği, nitelikli dolandırıcılık, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama gibi suçlamalarla tutuklandığı soruşturma sürüyor. Soruşturmadaki kilit isimlerden biri Alihan Kuriş'in kardeşi Hilmi Tuna Kuriş'ti. Firari Hilmi Tuna Kuriş ve aranan bir başka isim Erhan Yılmaz'ın yurt dışına kaçma hazırlığı yaptığı belirlendi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ikilinin Muğla Marmaris'teki Bozburun'da olduğunu tespit etti. Operasyonun düğmesini Muğla Emniyet Müdürlüğü ekipleri bastı. Kuriş ile Yılmaz'ın bulunabileceği oteller, pansiyonlar, tekneler, araçlar tek tek arandı.
3: Firari Hilmi Tuna Kuriş ile Erhan Yılmaz Marmaris'in Bozburun mahallesinde aranmalarına rağmen Muğla merkezde bir araç içerisinde yakalandı. Soruşturma dosyasına göre şüphelileri Muğla'ya getiren aracın eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin adına 2030 yılına kadar tahsisli olduğu belirlendi.
2: İki şüphelinin kaçış hazırlığına yardımcı olduğu değerlendirilen bir kişi ise suçluyu kayırma suçlamasıyla çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz soruşturmanın yürütüldüğü İstanbul'a gönderildi. Alihan Kuriş'in kardeşi Hilmi Tuna Kuriş'e yönelik yapılan arama çalışmalarında adreste kaynağı belirsiz 200 kilogram külçe altın bulunmuştu. Ayrıca Hilmi Tuna Kuriş'in adı şüpheli şekilde hayatını kaybeden eski bakan Ahmet Arif Deniz Olgun'un soruşturmasında da geçiyor.
1: Bu arada Alihan Kuriş'in evine düzenlenen operasyonun görüntülerini de ekranlarınıza taşıyacağız şimdi. O görüntülere A Haber Özel Haberler Şefi Mehmet Karataş ulaştı. Kendisi stüdyomuzda. Mehmet, hoş geldin.
4: Hoş buldum Banuel.
1: Evet, şimdi görüntüleri de ekrana vermeye başladık. Nedir detaylar? Lütfen paylaşın.
4: Evet, biliyorsunuz ki burada Alihan Kuriş'le birlikte 32 kişi toplamda tutuklandı ve geçtiğimiz saatler içerisinde de Marmaris'te yapılan operasyonla kardeşi Hilmi Tuna Kuriş de yakalandı. Kendisi yurt dışına kaçmak üzereyken geçen yakalandı ama aynı zamanda 13 Ağustos'ta İstanbul Emniyet Müdürlüğü Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlatmış olduğu soruşturma kapsamında bu suç örgütünün lideri olan Alihan Kuriş'in yerini zaten öncesinde tespit etmişti. Yani bazı fiziki teknik çalışmalar yapılmıştı ve Üsküdar'daki bu evi şu anda A Haber ekranlarında gördüğünüz bu görüntü işte 13 Ağustos gecesine ait. Burada Alihan Kuriş'in yakalanması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürü ekipleri buraya bir operasyon düzenledi. Saatler yanlış değilsem 2-2.30 saat 02 sularında buraya operasyon yapılıyor. Şu anda ekranlarda görülen işte bu görüntüde Alihan Kuriş'in kendi evi.
1: Bu kendi
4: polis,
1: evi.
4: Evet, kendi evi.
1: Burada bulunamadı değil mi?
4: Bu eve giriyor aynen dediğiniz gibi. İstanbul Emniyeti bu evin içerisine giriyor ve bir de bakıyorlar ki evde yok. Normal şartlarda yapılan incelemelerde burada olması gerekiyordu. Bunun üzerine bakın arka tarafta bir bahçe var ve orada bir hareketlilik ediyorlar.
1: Evet.
4: Ve o büyük bahçenin arka tarafında zannedersem evinde çalışan hizmetçiler olabilir, çalışanlar olabilir ya da misafirhaneleri her neyse. Bunun üzerine o bölgeyi fark edince Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü İstanbul Polisi yani çünkü ortada bir istihbarat var ve bu adamın bu sınırlarda olması gerektiğini düşünüyor. Ve yapılan istihbarati çalışma sonucu burada olduğundan emin olduğu için o bölgeyi terk etmiyor polis. Evinde yoksa bile mutlaka burada diyor. Sinyal oradan geliyor, bir de bakıyorlar ki telefonunu evde bırakmış. Yani kendisi telefonu yanına almadan çıkıyor.
1: O zaman bu operasyonun haberini aldıkları da şöyle, çok büyük bir olasılık.
4: Bir anda orada bir hareketlilik başlayınca muhtemelen hemen arka taraftan hızlı bir şekilde buraya geçti. Bakın şu anda tam da bu gördüğünüz görüntü kendisinin evine doğru giden bir görüntü.
1: Evet.
4: Yani burası şu gördüğümüz arkadaşlar biraz yakından gösterirse. Şimdi burası Alihan Kuriş'in kendi bizzat kendi kaldığı evi. Ev. Polis bir giriyor, evin içerisinde arama yapıyor. Kuriş'e ait olan telefonun sinyal verdiği yer burası. Telefon orada ama Alihan Kuriş yok. Bunun üzerine hemen orada Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürü ekipleri bölgeyi sarıyorlar. Ve arka tarafta bir küçük yerin olduğunu görüyorlar.
1: Müştemilat gibi.
4: Aynen öyle. Sonra içerisine giriyorlar, bir de bakıyorlar içeride birileri var ama Alihan Kuriş yok. Biraz daha içeri incelediklerinde o gizli kısım dediğimiz yerde Alihan Kuriş'in olduğunu gösteriyor. Biraz da arkadaşlarımız...
1: Ha, yani kendi evinin yakınındaki müştemilat olarak kullanılan
4: aynen
1: başka
4: öyle
1: bir evde mi yakalanıyor?
4: Oranın içerisinde yakalanıyor ve orayı birazdan size göstereceğim Banuel. Özellikle buraya gidiş sebebini de araştırdıklarında meğerse orada bakın arka tarafta bir araç da var. Evet. Normalde çıkış olacaktı orada. Bakın şimdi o bahsettiğimiz yer burası.
1: Evet.
4: Çıkış kapısı da hemen yanında. Yani bu noktaya ulaşmış olsa anında kaçıp gidecekti. Yani Alihan Kuriş'in evinde olmadığı tespit ediliyor.
1: Zaten bir araç da hazır bekletiliyor galiba orada. Bir araç da siyah bir araç.
4: Aynen öyle. Bu görüntü bir durdurabilirsek galiba arkadaşlar.
1: Evet.
4: Biraz daha geri gelebilirsek. Bakın orada kapı var ve o kapı hemen bu söz ettiğimiz yerin yani Kuriş'in yakalandığı yerin girişi hemen yan tarafında da bahçeden öbür caddeye çıkış noktası var. Yani bir caddeden giriyorsunuz öbür caddede
1: evet,
4: çıkıyorsunuz.
1: Evet şurada bir çıkış var.
4: Evet
1: kapının
4: o çıkış.
1: Hemen yanındaki çıkış.
4: Aynen. Eğer ki 10 dakika daha İstanbul polisi belki de oradan o aldığı istihbarattan yapmış olduğu istihbarati çalışmasından emin olmasa bu bölgeyi terk edelim ya da evin içerisinde zaman kaybetmiş olsaydı Alihan Kuriş arka taraftan kaçıp gidecekti. Peki bunu niye söylüyoruz? Çünkü kardeşi yani bugün Marmaris'te yakalanan kardeşi de birazdan onun detaylarını da anlatacağım. Bu operasyon yapıldıktan birkaç saat sonra kaçıyor.
1: Bu arada Hilmi Tuna Kuriş için Alihan Kuriş'in yedeği olduğu bir operasyon durumunda onu ikame edeceği falan söyleniyor. Hani şu ona ait adreslerde 200 kilogram külçe altın, işte yüz binlerce Amerikan doları, yine 100 bin euro para falan ve bir sürü tabancanın bulunduğu adresler Hilmi Tuna Kuriş'e ait adresler. İzleyicilerimiz o görüntüleri hatırlayacaktır.
4: Evet o altınlar, evet, o görülen işte yanlış hatırlamıyorsam 7 yıl içerisinde 6,5 milyar ciro yapan işte bu gördüğünüz altınların sahibi İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün yaptığı istihbarati çalışma sonucu ve Muğla Emniyeti'nin yapmış olduğu operasyonla gözaltına alınan kişiye ait olan görüntüler. Yani düşünün kendi evinde yakalanmıyor. Nerede yakalanıyor? Müştemilatta yakalanıyor Alihan Kuriş.
1: Alihan Kuriş.
4: Kardeşi nerede yakalanıyor?
1: Yurt dışına
4: yurt kaçarken. Yurt dışına kaçacakken yakalanıyor.
1: Evet, kaçış rotasını
4: şimdi bu insanlara,
1: gelecek şimdi ekrana.
4: İnanan bu insanlara bir şekilde gönül bağı olanlar bunun farkına varsınlar. İlk günden beri söylüyoruz. Operasyonu kim yapmış? Hangi şube? Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü. Yani bunun tamamen bir finans operasyonu olduğunu altını bir kez daha çizmekte fayda var.
1: Şimdi Hilmi Kuriş ve Erhan Yılmaz diyor.

0: Bu ikisi Marmaris Bozburun'da yakalandı. Amaçları neydi? Yurt dışına kaçmak, gidip Almanya'da işte milyon eurolara yaptırmış oldukları o karargahı çökeceklerdi. Oradan bu örgütü yönetmeye devam edeceklerdi.
1: FETÖ nasıl gitti Amerika'ya, orada kondu. Bunlar da kendilerince işte burada bir karargah yaptılar. O malikanelerinde, o binlerce odalı yerde, oradan dediğiniz gibi insanların duygularını, dini değerlerini sömürmeye devam edeceklerdi. Şimdi burada özellikle Hilmi Tuna Kuriş ile ilgili şunun altını çizeyim. Zamanlama hangi anda kaçtı? Kendisi işte az önce A Haber ekranlarına ilk kez taşıdığımız o abisi Alihan Kuriş'in yakalandığı anlarda kendisine bilgi gidiyor. Ve sabahın erken saatlerinde bir anda kayboluyor. Ve kendisi ortadan kayboluyor. Bunun üzerine İstanbul polisi bir istihbarat çalışması gerçekleştiriyor. Hep söylüyoruz. Burada yani istihbaratı akıl olmadığı zaman bu tarz kaçışları bulmak mümkün değil. Bunun bütün kimlerle iletişim kurmuş, kimlerle telefon görüşmesi yapmış, bunların hepsi İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından inceleniyor. Burada bir isim dikkat çekiyor. Az önce bahsettiğiniz isim. Yılmaz.
0: Erhan Yılmaz.
1: Özür dilerim. Erhan Yılmaz. Ve onunla iletişim olduğunu fark ediyorlar ve bir de bakıyorlar ki onun İstanbul'dan uzaklaşma anları Alihan Kuriş'e yapılan operasyonla aynı gün içeriyor. Birileri Ege'ye doğru gidiyor. Bir de bakıyorlar
0: ki ikisi şey böyle hani kanka diye tabir edilir ya, ikisi evet. Yani eküri kanka, hatta motor sporlarına meraklıları var, birlikte otomobil yarışlarına katılıyorlar. Aynen öyle. Biri sürücü oluyor, biri co-pilot oluyor falan, yani böyle değişik hobileri de olan bir çift diyelim. Bunlar kaçışta beraber organize etmişler. Hilmi Kuriş de bu Erhan Yılmaz'ın babasının patronu olduğu şirkette yönetim kurulu üyesi. Yani aynı zamanda bir iş ortaklıkları
1: var. İş ortaklığı
0: var.
1: Zaten birlikte hareket ediyorlar. Dediğiniz gibi birlikte bütün aktiviteleri gerçekleştiriyorlar. Ve bu kaçışı da ikisi planlıyor. Bir de şoför ayarlıyorlar. Bu şoför ne yapıyor? Eski İçişleri Bakanlığı'na ait, İdris Naim Şahin'e ait aracı alıyor. Bunları Muğla'ya götürüyor.
0: Araç İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin,
1: evet,
0: adına
1: 2030'a kadar tahsisli. Tahsisli olan plaka, özür dilerim.
0: Yoksa araç başka bir şirketin...
1: Ama plakaya bakıldığında bu aracın içerisinde kim var? Normal şartlarda eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin olması gerekiyor. Çünkü kendi adına tahsis edilmiş bu araç. Ve bunun üzerine bu aracın hareket ettiğini görüyorlar. İlk önce sinyalden şunu görüyorlar. Yani birileri operasyon anında bunlarla bağlantılı olan en yakınındaki Erhan Yılmaz'ın Ege'ye doğru bir hareketliliği söz konusu. Bunun üzerine bir çalışma gerçekleştiriliyor ve yapılan bu çalışmalar neticesinde, yani çok detaylar var ama yapılan bu çalışmada görüyorlar ki aracın bir, yanlış değilsem, bir AVM'den çıkışı gerçekleşiyor. Bunu da götüren o yanında MÖ isimli kişi alıp götürüyor. Daha sonra bir de bakıyorlar ki bu kişinin, Erhan Yılmaz'ın yanındaki sinyal veren kişilerden birinin tekrar İstanbul'da olduğunu fark ediyorlar. Bunun üzerine hem...
0: Kim o aracın şoförü? Mehmet Özmen denilen
1: aynen öyle.
0: Şahıs. O telefonunu kapatıyor ama.
1: Kapatıyor,
0: İstanbul'da
1: sonrasında
0: kapatıyor,
1: açıyor.
0: Ertesi gün tekrar İstanbul'da tekrar açıyor.
1: İşte burada onu açtıktan sonra bir temasları oluyor bir noktada. Bunu fark ediyorlar ve ardından yapılan çalışmalar sonucu kendisinin Muğla'da olduğunu İstanbul Polisi İstihbarat Şube Müdürlüğü tespitini gerçekleştiriyor. Yani bu istihbarat aklın ortaya konması sonucu artık nokta atış Muğla deniyor ve bunun üzerine de Muğla İl Emniyet Müdürlüğü'ne bildiriliyor ve orada da yapılan çalışma sonucu nokta atış bir operasyon gerçekleşiyor ve yolda durdurulan aracın içerisinde de Hilmi Tuna Kuriş yakalanmış oluyor böylece.
0: Son bir başlık, Arif Ahmet Deniz Olgun'un ölümünün şüpheli olduğu ortaya çıktı zaten bu Kuriş operasyonuyla birlikte. Tekrar gündeme geldi. Bir fetih kabir söz konusuydu. Geçmişte yani Arif Ahmet Deniz Olgun öldükten sonra yapılan adli tıp incelemesine müdahale edildiği ve ölümün normal bir ölüm olarak gösterildiği ile alakalı iddialar vardı.
1: Ailenin bilmemde. İddiasıydı bu.
0: Ailenin iddiası, evet.
1: Şu an anlatacaklarımız aslında bir son dakika bilgisi. Neydi? Çünkü sizin de ifade ettiğiniz gibi Arif Ahmet Deniz Olgun 10 yıl önce öldükten sonra bununla ilgili o dönemde de bazı şaibeler konuşuluyor, bazı iddialar ortaya atılıyor, ailenin bir itirazı oluyor ve otopsi isteniyor, videosu isteniyor. O günlerde gelen cevap video yok. Sonrasında da defalarca kez bu isteniyor. İşte bakıyorlar burada bir türlü istenilen görüntüye ulaşamıyorlar. Kim? hemen söyleyeyim.

0: Burada İstanbul Morg İhtisas Dairesi resmi yazıyla ellerinde böyle bir kaydın bulunmadığını bildiriyor. Ama Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, ki geçtiğimiz günde ifade etmiştim, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Doçent Doktor Barış Duman bu konunun takipçisi oluyor ve bunun üzerine çok titiz bir çalışma yapıyorlar, ısrarcı oluyorlar. Bunun üzerine yapılan çalışmada aynı gün, yani Fethi kabrinin yapıldığı gün, o 10 yıldır olmayan video artık var. Yani bugün yapılan bu incelemede sadece Arif Ahmet Deniz Olgun'un kemikleri ya da dişleri işte mezarında buldukları sadece o bulgular değil, 10 yıldır peşinde olunup da 10 yıldır yok denilen o videonun da, otopsi videosunun da bulunduğunu ve şu anda Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nda bu videonun da incelemeye bilirkişiler tarafından alındığı bilgisini de son dakika olarak bildirmiş olalım.
1: Peki Mehmet, çok teşekkür ediyoruz paylaşmış olduğun bilgiler için. Kolaylıklar diliyoruz sana. Sayın seyirciler, sıradaki haberimiz Kolombiya'dan. Kolombiya'nın Ekvador sınırındaki Narino bölgesinde bulunan kaçak altın madeninde toprak kayması yaşandı ve madende 13 kişi yaşamını yitirdi.
2: Ruhsatsız altın madeninde heyelan meydana geldi. İşçiler göçük altında kaldı. Facianın adresi Kolombiya'nın Ekvador sınırındaki Narino bölgesi. Altın madeninde önce patlama sesi duyuldu. Ardından toprak kayması meydana geldi. Narino, Ulusal Afet Riski Yönetim Birimi Direktörü Gabriel Okan'a teknik bilgileri aktardı.
3: Bir açık ocak madeninde toprak kayması meydana geldi. Arama ve kurtarma operasyonları gerçekleştirildi. 13 kişinin öldüğü tespit edildi, 7 kişi de yaralandı.
2: Ağır iş makinelerinin desteğiyle çalışmalar yürütüldü. Heyelan sırasında madende bulunan çok sayıda işçi yaşamını yitirdi. Yaralılarsa tedavi edilmek üzere hastaneye sevk edildi. Yetkililer olayla ilgili kapsamlı bir soruşturma başlattı.
1: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu örnek araç muayene merkezi tanıtım programında konuşuyor. İzleyelim.
4: Söylediğim gibi MR'ını çekeceğiz. Esasında burada hangi markalarda hangi arızaların daha çok öne çıktığını da biz bu veri yüküyle, verilerle beraber esasında sahip olmuş olacağız. Onu da mutlaka sektörle paylaşmış olacağız. Hedefimiz vatandaşımızın daha az beklediği, işlemlerini daha hızlı gerçekleştirdiği, insan kaynaklı hata riskinin azaltıldığı, her işlemin kayıt altına alındığı ve denetlenebildiği şeffaf, güvenilir ve modern bir araç muayene sistemi kurmak. Bu dönüşümün nihai amacı ise çok daha büyük, daha güvenli araçlar, daha güvenli yollar, daha az kaza, daha düşük çevresel etki ve vatandaşımızın cebini koruyan bir hizmet anlayışı ve çok daha kaliteli bir kamu hizmeti. Özetle biz Türkiye'de araç muayenesini sadece yenilemiyoruz. Geleceğin araç muayene sistemini de bu vesileyle kuruyoruz. Bu düşüncelerle örnek istasyonumuzun hayata geçirilmesinde emeği geçen Turka yönetimine ve çalışanlarına, bakanlığımızdaki çalışma arkadaşlarıma, ihale sürecini en başından beri yürüten Özelleştirme İdaresi Başkanlığımıza ve katkı sağlayan herkese en içten teşekkürlerimi sunuyorum.
1: Sayın seyirciler, Trakya'da çiftçiler ayçiçek hasadı yapmaya hazırlanıyor. Peki ayçiçeğinde bu yıl rekolte ne bekleniyor? Ayrıntıları Tekirdağ'da bulunan A Haber muhabiri Vedat Sezer ve konuğundan dinleyeceğiz şimdi. Vedat, söz sizde.
5: Evet Banuel, biz de şu anda Tekirdağ'dayız. Tekirdağ biliyorsunuz ayçiçeğinin neredeyse başkenti olarak anılıyor ve bu yıl oldukça verimli bir yıl geçti görülüyor tarlalara baktığımız. Tabii detayları soracağız. Yanımızda Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy var. Efendim şu anda bereket görünüyor, tarlalarda yansıyor. Hasata yaklaştı, neler söyleriz?
6: Yaklaşık olarak 1 milyon 750 bin dekar bir alanda bizim ayçiçek üretimimiz var. Devletimizin verdiği hibe desteklerle özellikle biz bu yıl 12,5 ton milli ayçiçeği tohumu dağıttık. Bunları da üreticilerimize hibeli olarak verdiğimiz için hem üreticilerimiz hem de bizim şu anda bölgemizdeki verim yüksek. Bu yıl bizim ektiğimiz bu alanlarda üreticilerimizin hasadı da başladı. Şu anda aldığımız verimlerde

0: 220 ile 250 kilogram arasında hasatları görebiliyoruz. Ancak amacımız bu verimleri daha da yükseltebilecek bu tohumları, milli tohumları üreticilerimize ulaştırmak. Devletimizin verdiği bütün imkanları biz üreticilerimizle paylaşarak ülkemizin yağlık ayçiçeği oranında artışını sağlamaya çalışıyoruz. Biliyorsunuz Tekirdağ'ımız birinci il üretimde. Bu konuda da çiftçimizin yaptığı bu emeğe, yaptığı bu gayrete sizin de aracınıza teşekkür ediyorum. Bizim amacımız çiftçimizin, devletimizin hibe desteklerinden faydalanarak bu üretim alanlarını sürekli arttırması, verim ve kaliteyi de beraber götürerek ülkemizin gıda arz açığını yağlık ayçiçeğinde azaltması. Sayın Tarım Bakanımız İbrahim Yumaklı'nın da bize talimatları bu yönde. Biz elimizden geldiği kadar sahada olmaya çalışıyoruz. Çiftçilerimize devletimizin hibe desteklerini anlatıyoruz. Sadece yağlık ayçiçeği tohumunda değil, diğer tohumlarda da, sertifikalı tohumlarda da bizim devletimizin desteği var. Ayrıca gençlerimize, kadınlarımıza ve diğer bu alanda yatırım yapmak isteyen çiftçilerimize de devletimizin %50, %70 hibe destek oranları var. Kadınlara ayrı pozitif ayrımcılık görüyor bu konuda, hem bitkisel üretimde, hem hayvansal üretimde, hem arıcılıkta, hem balıkçılıkta. Gıda üretiminin her alanında biz gençlerimizi ve kadınlarımızı ayrıcalıklı olarak görüyoruz. Bu alanda da her cuma günü cuma buluşmalarında köylerimizde, kasabalarımızda çiftçilerimize bu destekleri anlatmaya çalışıyoruz.
1: Müdürüm, ayçiçeği suyu seviyor ama bu yıl biraz da sel baskılar oldu. Sigorta konusunda neler söylersiniz?
0: Evet, bizim bölgemiz Tekirdağ bölgesi. Parsel bazlı sigortada Türkiye'de pilot il olarak Tarsim sigortası yapan ilk il. Bu konuda da Sayın Bakanımız İbrahim Yumaklı'ya ve katkısı olan herkese teşekkür ediyorum. Bizim şu anda burada sigortalılık oranımız Tarsim'de %84 oranında ve Türkiye'deki en iyilerden bir tanesiyiz. Çiftçimize bu duyarlılığından dolayı da teşekkür ediyoruz. Devletimiz ekimi, dikimi, üretimi yapan bütün çiftçilerimizin bu yaptığı üretimi korumak için Tarsim sigortasında %70 oranında sigorta bedelini hibe olarak çiftçimize veriyor. Dolayısıyla biz Tarsim sigortasını önemsiyoruz.
1: Evet. Müdürüm, çok teşekkür ederim. İşte Tekirdağ'da gördüğünüz gibi bu yıl yağışlar, kış yağışları yaza bereket olarak dönüştü ve artık hasat zamanı geldi. Geri sayım da başladı. Üretici heyecanla hasatı bekliyor diyelim. Tekirdağ'dan sözü tekrar stüdyoya, merkeze bırakalım Banuel.
2: Vedat, çok teşekkür ediyoruz sana ve konuğuna. Karadeniz bölgesini Sivas üzerinden Akdeniz bölgesine bağlayacak olan 9000 metrelik Geminbeli tünelinde geri sayım başladı. Kış gelmeden açılması planlanan tünelle birlikte sürücüler zorlu kış şartlarında daha güvenli ve kesintisiz ulaşım sağlayacak.
3: Geminbeli geçidi sürücülerin korkulu rüyasıydı. Artık tarihe karışıyor. 9000 metrelik tünelde sona yaklaşıldı. Tünel Sivas üzerinden İç Anadolu, Karadeniz ve Akdeniz'i birbirine bağlayacak.
4: Geminbeli geçidinde çift tüplü tüneller bulunuyor. Tünellerin bir tanesinin uzunluğu yaklaşık 4,5 kilometre, toplam uzunluğu ise 9 kilometre.
3: Su şehri ve Zara ilçeleri arasındaki Geminbeli geçidinde de asfaltlama çalışmalarına geçildi.
4: Geminbeli tünelinin bu sene sonuna açılması planlanıyor. Zorlu kış şartları başlamadan bir an önce tüneli açmak için ekipler gece gündüz aralıksız çalışıyor.
3: Tünelin tamamlanmasıyla birlikte sürücüler yüksek rakımlı ve zorlu güzergahı daha güvenli ve konforlu şekilde aşacak.
2: Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi playoff turu ilk maçında Kaunas Žalgiris'i 3-0 mağlup etti. Biz de maçın özetiyle bu saatimizi de noktalamış olacağız.
5: Sağımıza doğru topu vurdular. Başarılar Beşiktaş. Rıdvan Yılmaz tam yakın direkte, oh var. Rıdvan yaptı ortasını, ona doğru, oh vurdu.

0: erken buluyoruz golü playoff'ta. Oha pas. Yaptı kontrolü Güney Koreli. Döndü geriye Rıdvan'a. Orta şansı olacak. Yeniden Rıdvan. Rıdvan yaptı çok ortasını. Çok iyi nokta. Mourinho! Bekten bekle. Mourinho!
1: Yani bek etkinliği bu.
0: 2-0. 2-0. Dolmabahçe'de Beşiktaş rüzgarı değil fırtınası var. Jargiris'e büyük şok var. Bekten bekle. Rıdvan kaldırıyor. Mourinho bitiriyor. Çerni bu kez pas opsiyonu olarak gelmedi. Orkun yaptı ortasını. Çok etkili orta. Oh vurdu. Karambol sürüyor. Kaleci çıkardı. Orkun çok güzel kesti. Üçüncü gol gelecekti. O da İtan. O da ikinci yarı öncesinde kramponlarını değiştirdi. İlhan şimdi alır almaz topla buluştu orada. Ceza sahasını İlhan bıraktı. O da İtan kaleci. Şivet Kauskas. Yani 10 dakikadır biraz maçı da aşan bir heyecan var Dolmabahçe'de. Bir Vlahovic heyecanı var. Az sonra oyuna girecek Sırp golcü Beşiktaş'ta. Rıdvan yaptı ortasını çok iyi noktaya. Oh döner mi şimdi? Vuruş açısı aradı. Oh dönme gayretinde. Çevirdi orada. Oh'un mücadelesi. Baktı kaleye. Trossard çekti. Trossard penaltı. Penaltı penaltı. Oh'un gayreti. Oh'un inadı. Beşiktaş penaltıyı kazanıyor.
1: Yani 3, 60 olmadan 3 olması Beşiktaş için mükemmel.
0: Kaptan yine penaltı için topun başında. İşte ileriden işaretti. Bekliyoruz artık 3. gol şansı Beşiktaş için. Geldi kaptan. Orkun geldi. Orkun Kökçü. 3 oluyor. 3 oluyor Orkun Kökçü. Şivet Kauskas köşeyi tahmin etti ama çıkartamıyor topu.
1: Vlahovic'in Beşiktaş formasıyla ilk resmi maçı.
0: Beşiktaş'ın süper yıldızı. Merhaba diyor Dolmabahçe. Leandro Trossard. Vlahovic duvar oldu. Sol tarafa doğru pas Rıdvan'a. Koşu gösterdi ona doğru. Vlahovic vurdu. Kafayı sol anda Şivet Kauskas. Verdi. Aldı. Kaleye yokladı Dušan Vlahovic. Şivet Kauskas gole izin vermiyor ama gol geliyorum diyor yine Dolmabahçe'de.
1: Yani Rıdvan'a bağlantı yapar yapmaz koşuyu gösterdi. Rıdvan da gördü zaten ve resmen görerek kesti. Güzel hücumdu.
0: Maç bitti. İstanbul'da Beşiktaş turun kapısını aralıyor. Jargiris'i 3-0 mağlup ediyor.

0: Haber Radyo, 24 saat haber.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Almanya'da üretici fiyatları Temmuz'da yıllık bazda %3 artarak piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Almanya Federal İstatistik Ofisi Temmuz ayına ilişkin üretici fiyat endeksi verilerini açıkladı. Verilere göre Almanya'da üretici fiyatları Temmuz'da geçen yılın aynı ayına göre %3, aylık bazda ise %1,1 arttı. Böylece Almanya'da üretici fiyatlarındaki yıllık artış Temmuz'da Nisan 2023'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Haberin radyosu A Haber Radyo.
3: Reklam.
4: Kerem abi.
5: Hayrola çocuklar?
4: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik. İkramımızı alır yolumuza bakardık.
6: E şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır akıyor.
5: Turkcell çözüm gücü.
7: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
5: Turkcell çözüm gücü.
4: Vallahi bravo Turkcell'e.
5: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
8: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.

0: varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
2: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın seri. Üstelik 7/24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
2: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
1: Bir reklam.
4: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
1: Bir reklam.
5: A Haber Radyo, 24 saat haber.
1: Reklam.
6: Vakıfbank kredi kartları ile market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 1200 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
7: Vakıfbank daima seninle.
8: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
9: Altın Yıldız, Altın Yıldız.
10: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi türkiyesigorta.com.tr'de.
11: Türkiye Sigorta, gücü adında.
1: Reklam. A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz, trafik gündemini sunar.
12: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre Çankırı-Ankara yolunun 4 ile 5. kilometreleri arasında üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Çankırı istikameti trafiğe kapatılmıştır. Ulaşım, bölünmüş yolun diğer tarafından iki yönlü olarak sağlanmakta. Bursa-Yalova yolunun Bursa-Yalova istikameti 36 ile 40. kilometreleri arasında üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatılarak ulaşım Yalova-Bursa istikametinden iki yönlü olarak sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
1: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu.
4: Reklam. Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
13: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. A Haber Radyo'yu YouTube üzerinden dinlemek için Turkuvaz Radyolar kanalına abone olun. A Haber Radyo, haberin radyosu.

0: Haber Radyo.
1: İyi akşamlar. Ajans Akşam'a doğru hoş geldiniz. Saatlerimiz artık 17'ye yaklaşıyor. 16'ya yaklaşıyor. Biraz alışmak zaman alacak herhalde bu yeni saate. Saat 16 itibariyle başlıyoruz. Ajans Akşam'a doğru artık ve 3 saat boyunca da A Haber ekranlarında, A Haber Radyo'da canlı yayında karşınızda olacağız. Gelişmeleri aktaracağız. Muhabir arkadaşlarım sahadalar. Sizleri bekliyorlar. O sıcak gelişmelerin detaylarını aktarmak üzere. Buyurun önce onlara bakalım isterseniz. Kim nerede bize ne anlatacak? Teknofest alanına döneceğiz bugün de. 2026 kapsamında düzenlenen ve Türkiye'nin denizlerdeki gücünü, bağımsızlığını, milli savunma kabiliyetlerini ortaya koyan Teknofest Mavi Vatan kapılarını açtı. Dün Kocaeli'nden canlı yayınlar gerçekleştirmiştik. Bugün de takip ediyor Mustafa Kadir Mercan. Canlı yayında ekranlarımızda olacak. Ve ardından yeniden Çin'e uzanacağız. Çin'den arka arkaya gelişmeler yaşanıyor. Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkiler bağlamında dün bir yayın gerçekleştirmiştik. Hatırlarsanız Mehmet Zeyrek'le. Bugün ise Çin'in Güney Çin Denizi'ndeki askeri varlığını güçlendirmesini konuşacağız. Çünkü Çin tartışmalı bölgede yeni bir yapay ada ve askeri tesis iddiası da bu var gündemde. Peki ne olacak Pekin'in hamlesi? Detayları konuşacağız yine bugün Mehmet Zeyrek'le. Ve ardından Amerika Birleşik Devletleri'ne uzanacağız İrfan'la. ABD seçimleri yaklaşırken Amerika Birleşik Devletleri'nde ara seçimler öncesi Trump'a Amerikan basınının bazı uyarılarından bahsedeceğiz. İran'ın Kasım ayında ABD'deki seçim döneminde yeni saldırı yapabileceğini belirtiyor ABD basını. Ne diyorlar Donald Trump'a? Uyarılar neler? Bunları konuşacağız. Ve kamuoyunda kuytulcular olarak bilinen yapılanmaya yönelik bir operasyon gerçekleştirilmişti bu haftanın başında. O soruşturma derinleştiriliyor. Son gelişmeleri alacağız. Adana'dan Halil İbrahim Uğur bizleri bekliyor. Evet, ana başlıklarımız böyle. Muhabir arkadaşlarımız sahadalar, sizleri bekliyorlar. Halil İbrahim'le konuşacağız birazdan. Kamuoyunda kuytulcular olarak bilinen yapılanmaya yönelik soruşturmayı, bir de bir başka soruşturma vardı. O da Alihan Kuriş suç örgütü soruşturması. Aranıyordu Hilmi Tuna Kuriş, Alihan Kuriş'in erkek kardeşi ve beraberinde Erhan Yılmaz. Bu sabah yurt dışına kaçış hazırlığındalarken Muğla'da Marmaris'te yakalandılar. İki şüphelinin kaçışında kullanılan aracınsa eski bakanlardan İdris Naim Şahin'e tahsisli olduğu ortaya çıktı.
2: Evinden 200 kilo külçe altın çıkmıştı. Firari kardeş Hilmi Tuna Kuriş kaçış hazırlığındayken yakalandı. Alihan Kuriş ve beraberindekilerin çıkar amaçlı suç örgütü yöneticiliği, nitelikli dolandırıcılık, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama gibi suçlamalarla tutuklandığı soruşturma sürüyor. Soruşturmadaki kilit isimlerden biri Alihan Kuriş'in kardeşi Hilmi Tuna Kuriş'ti. Firari Hilmi Tuna Kuriş ve aranan bir başka isim Erhan Yılmaz'ın yurt dışına kaçma hazırlığı yaptığı belirlendi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ikilinin Muğla Marmaris'teki Bozburun'da olduğunu tespit etti. Operasyonun düğmesini Muğla Emniyet Müdürlüğü ekipleri bastı. Kuriş de Yılmaz'ın bulunabileceği oteller, pansiyonlar, tekneler, araçlar tek tek arandı.
3: Firari Hilmi Tuna Kuriş ile Erhan Yılmaz Marmaris'in Bozburun mahallesinde aranmalarına rağmen Muğla merkezde bir araç içerisinde yakalandı. Soruşturma dosyasına göre şüphelileri Muğla'ya getiren aracın eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin adına 2030 yılına kadar tahsisli olduğu belirlendi.

0: değerlendi.
1: İki şüphelinin kaçış hazırlığına yardımcı olduğu değerlendirilen bir kişi ise suçluyu kayırma suçlamasıyla çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz soruşturmanın yürütüldüğü İstanbul'a gönderildi. Alihan Kuriş'in kardeşi Hilmi Tuna Kuriş'e yönelik yapılan arama çalışmalarında adreste kaynağı belirsiz 200 kilogram külçe altın bulunmuştu. Ayrıca Hilmi Tuna Kuriş'in adı şüpheli şekilde hayatını kaybeden eski bakan Ahmet Arif Deniz Olgun'un soruşturmasında da geçiyor.
2: Hatırlayacaksınız, bu görüntüleri paylaşmıştık. Dün hatta bu saatlerde sizinle Kocaeli'nde sahilde 3 cansız bedene ulaşılmıştı. Şimdi o 3 kişinin kardeş olduğu ortaya çıktı. Çok şüpheli ölümler, intihar mı cinayet mi bilinmiyor ama 4. bir kardeş daha var. 4. kardeşe de bugün sabah saatlerinde ulaşıldı, sağ salim ulaşıldı. Şimdi kardeşler intihar mı etti, öldürüldü mü? Bu çok garip olay araştırılıyor. Çok yönünde bir soruşturma başlatıldı.
3: Deniz 3 kardeşe mezar oldu. Cansız bedenleri 1 saat arayla kıyıya vurdu. Kocaeli'nin Darıca sahilinde yürüyüşe çıkanlar kıyıda 2 genç kızın hareketsiz yattığını gördü. 112 acil ihbar hattından yardım istendi. Genç kızların hayatını kaybettiği belirlendi. Çevrede yapılan araştırma sırasında bu kez de genç bir erkeğe ait cansız beden kıyıya vurdu. Üçü de Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
4: Cansız bedenlerin üçü de Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Alınan parmak izinden sonra ise acı gerçek ortaya çıktı.
3: Cansız bedenlerin 24 yaşındaki Gülşah, 17 yaşındaki Muhammed Ali ve 15 yaşındaki Berinay Sakar kardeşlere ait olduğu tespit edildi. Dördüncü bir kardeşin de denizde kaybolduğunun belirlenmesi üzerine arama çalışması başlatıldı. Kısa süre sonra sevindirici haber geldi. Kayıp kız kardeş Binnur Sakar sağ olarak bulundu. Üç kardeşin sır ölümü Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak otopsiyle aydınlanacak.
2: Ceyda Yakova 21 yaşında pırıl pırıl bir genç kızdı. Motosiklet tutkunuydu. Hatta sosyal medyada böyle bir hesabı vardı. Motosikletli görüntülerini paylaşıyordu. Henüz daha bu yıl mezun olmuş Bilgi Üniversitesi Psikoloji bölümünden. Fakat İstanbul'da Şile yolunda motosikletiyle bir kaza geçirdi ve hayatını kaybetti.
5: Şöyle.
6: 18. yaş gününde dileği motosiklet almaktı. Oyuncağı bile onu mutlu etmeye yetmişti.
7: Kendi parasını kazanarak motoru aldı. Hobisi motordu.
6: Motosiklet sevdası dehşetle sonlandı. Şile yolunda kaza yapan genç kız hayatını kaybetti.
8: Vefatından 1,5-2 ay içerisinde sanırım herkesle vedalaştı. Rabbim ona herkesle vedalaşabilme süresini ve zamanını ve fırsatını vermiş.
6: 21 yaşındaki Ceyda Yakova pırıl pırıl bir gençti. Bir ay önce üniversiteden mezun oldu. Psikolog olacaktı. Hayalleri motosikletiyle çıkacağı daha çok yolculukları vardı.
8: Voleybolcuydu, sporcuydu, eğitmendi. Psikolog olmuştu benim kızım. Psikoloji mezunuydu. İlk terapisini de bana yaptı.
6: 17 Ağustos'ta yine motosikletiyle gezmeye çıkmıştı. Şile Avlak virajında tekerleği mıcıra girdi. Dengesini kaybeden genç kız yön tabelasına çarptı.
7: İç kanama geçiriyor. O anda kendinde biraz ağrım var diyor. Yerden kımıldatmıyorlar fazla. Ambulans geliyor.
6: Haberi alan ailesi hastaneye ulaştığında kızlarının ölüm haberini aldı. Ceyda'dan geriye yaşatacakları anıları kaldı.
7: Çok güzel bir arkadaşlıkları varmış. Çok büyük bir sevgisi vardı. Bizi sevgisini bıraktı gitti.
8: O hep burada benimle beraber olacak. Tek fark, bir daha odası hiç dağılmayacak.
2: Ve Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Deniz Olgun'un fethi kabir kararı alınmıştı. Ardından da naaşı Adli Tıp Kurumu'na gönderilmişti. Yapılan incelemenin ardından dün akşam saatlerinde naaşı yeniden toprağa verildi.
0: Sevgili bakanım, benim bir talebim olacak sizden.
5: Yavaş yavaş, sakin.
3: Alihan Kuriş suç örgütü soruşturması derinleşerek sürüyor. Kuriş'in dayısı olan eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Deniz Olgun'un 2016 yılındaki şüpheli ölümü de soruşturmaya dahil edildi. Deniz Olgun'un naaşı Fethi Kabir kararıyla Karacaahmet Mezarlığı'ndan alınarak Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Mezardan da DNA ve doku örnekleri alındı. Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemenin ardından tekrar Karacaahmet'e götürülen Arif Ahmet Deniz Olgun'un naaşı dualarla yeniden toprağa verildi. Adli tıpta yapılacak incelemeyle eski bakan Deniz Olgun'un ölümünün doğal mı yoksa dış etkene mi bağlı olduğu ortaya çıkacak.
2: Sıcak bir gelişme: Çanakkale'de zirai alanda yangın çıktığı bilgisi var. Alevlere havadan ve karadan müdahale edildiği belirtildi. Hemen görüntüleri ekranlarınıza taşıyalım. Lapseki'ye bağlı Gökköy'de bir meyve bahçesinde yangın çıkıyor. Henüz belirlenemeyen bir sebeple. İhbar üzerine olay yerine Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı hava ve kara unsurları sevk ediliyor. Ekiplerin bölgedeki yangını söndürme çalışmalarının hala devam ettiği bilgisi paylaşıldı. Çanakkale'de Lapseki'de meyve bahçesinde çıkan yangın, umarız ki rüzgar da var. Görüntülerde görüyorsunuz, olay yerinden gelen ilk görüntüler bunlar. Umuyoruz ki daha da büyümeden kontrol altına alınabilir bir an evvel. Antalya'da havalimanında üstelik ikinci terminal otoparkında korkunç bir cinayet yaşandı. Emekli bir polis memuru beylik tabancasıyla kız arkadaşı Gürcistan uyruklu Elina Şengün'ü öldürdü. Görüntüler ekranlarınıza geliyor. Antalya havalimanından ikinci terminal otoparkı burası. Emekli polis memuru H.D. Gürcistan asıllı kız arkadaşı Elina Şengün'ü beylik tabancasıyla vurdu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şengül sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Fakat iki çocuk annesi Elina Şengül, doktorların tüm çabasına karşın hayatını kaybetti. Polis tarafından gözaltına alınan Durmaz'sa işlemleri için emniyet müdürlüğüne götürüldü. Şengül'ün havalimanında satış danışmanı olarak çalıştığı ve zanlıyla iki yıldır ilişkisi olduğu belirlendi. Bugün öğle saatlerinde AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, İsrail hükümetinin Batı Şeria ile Doğu Kudüs'ü birbirinden ayırmayı amaçlayan o yasa dışı yerleşim projesine sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla çok sert bir tepki gösterdi. Şiddetle kınıyoruz dedi Ömer Çelik ve uluslararası topluma da çağrıda bulundu.
9: Dünyanın gözü önünde Filistinlilerin ana vatanları işgal edilmeye çalışılıyor. Gazzeleştirme şeklindeki soykırım faaliyetinin İsrail tarafından Batı Şeria'ya, hatta Lübnan'a yansıtılmaya çalışıldığını görüyoruz. Bu bütün dünya için tehlikedir.
1: İsrail hükümeti işgal altındaki Doğu Kudüs'e Batı Şeria'yı birbirinden ayırmayı amaçlayan E1 yasa dışı yerleşim projesi kapsamında 1234 yeni konut inşası için ihale ilanı yayınladı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in illegal yerleşim politikasına sosyal medya hesabı üzerinden sert tepki gösterdi.
6: Netanyahu şebekesinin Batı Şeria'yı gazzeleştirmeye dönük soykırım politikası devam ediyor. İsrail'in yasa dışı yerleşim yerlerini genişleterek Filistinlileri vatansızlaştırmaya dönük saldırganlığı mekansal soykırımdır. Yerleşim ve yerleşimci kavramları yanlıştır. Bu işgalcilik, hırsızlık ve soykırımcı şiddettir. İsrail'in Batı Şeria'da yürürlüğe koymaya çalıştığı E1 planı soykırımcı şiddetin yeni ve tehlikeli bir aşamasıdır.
1: Ömer Çelik, yapılan saldırganlıkta iki devletli çözüm perspektifinin yok edilmeye çalışıldığını söyledi.
6: İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın bir bölgesinde daha yeni işgalci yerleşimci konut inşaatı için ihale açma planını şiddetle kınıyoruz. Bu saldırganlık Batı Şeria'yı fiilen ikiye bölmeyi ve Doğu Kudüs'ü izole etmeyi hedeflemektedir. Bu da iki devletli çözüm perspektifini yok etme amacı taşımaktadır.
1: AK Parti sözcüsü uluslararası topluma çağrıda bulundu.
6: Cumhurbaşkanımız yıllardır

0: Birleşmiş Milletler başta olmak üzere pek çok zeminde İsrail'in sınırları neresidir diye sorarak bu işgalciliğe tüm dünyanın dikkatini çekmektedir. İsrail, uluslararası toplumun tüm kurallarını çiğnemektedir. İsrail'in adımları sadece Gazze ve Batı Şeria'yı değil, tüm insanlığı ve kuralları hedef almaktadır. Adına yerleşim ve yerleşimci denilen işgalcilik, hırsızlık ve soykırımcılığa herkes karşı çıkmalıdır. Buna karşı tüm ülkeler ortak ve somut adımlar atmalıdır.
1: Şimdi İsrail seçime gidiyor. Ekim ayında seçime gidecek, Ekim ayının sonuna doğru. Son dönemde de dolayısıyla saldırgan politikasını daha da artırdı İsrail. Hatırlayacaksınız, Türkiye'ye çok yakın bir bölgede İdlib'te 18 Ağustos'ta bir askeri üsse hava saldırısı düzenlemişti soykırımcı İsrail. Tepki üzerine tepki geliyor. Tüm dünyadan tepki geliyor. İsrail'in içinden de öyle. İsrail'li siyasetçiler de bunu çıkar amaçlı, kendi kişisel çıkarları amaçlı gerçekleştirdiğini düşünüyorlar Netanyahu'nun. Hatta eski bakanlardan, eski başbakanlardan İsrail'de Ehud Barak artık Netanyahu raydan çıktı diyor.
0: İran'a savaş başlattı. Lübnan ve Suriye'yi işgal edip sonu gelmeyen kaosa neden oldu. İsrail Başbakanı Netanyahu siyasi emelleri uğruna Orta Doğu'yu ateşe verdi. Yaptığı hamleler İsrailli siyasilerin bile tepkisini çekti. Katil Netanyahu liderliğindeki işgalci İsrail yönetimi bölgedeki istikrarı bozmaya devam ediyor. Kudüs ve Batı Şeria'da sistematik saldırılar sürerken Gazze'deki soykırımda ölü sayısı 74 bini aştı. Barış için çabalar devam etse de İsrail barışı reddediyor.
2: İsrail 15 maddelik Gazze planını reddediyor.
0: Saldırganlık bununla sınırlı değil. İşgalci İsrail ısrarla ABD'yi İran'a karşı kışkırttı. 28 Şubat'ta savaş çıkardı. Washington ve Tahran'ı birbirine düşürdü. Bölgeyi çözümsüzlük sarmalına soktu. Netanyahu yönetimi komşularını da kendi siyasi amaçlarına kurban etti. Lübnan'da Hizbullah bahanesiyle saldırılar düzenledi. 2 Mart 2024'ten bu yana ölenlerin sayısı 4346'ya ulaştı. 1 milyondan fazla kişi yerinden edildi. Netanyahu ve çetesi Lübnan'dan çekilmeyeceğini açıkça duyurdu. İsrail'in saldırganlığının kurbanı olan bir diğer ülke ise Suriye oldu. Esad'ın devrilmesini fırsat bilen Tel Aviv, Golan Tepelerinde işgal edilen bölgedeki topraklarını genişletti. Suriye'nin güneybatısında ayrılıkçı grupları destekledi. Mezhep çatışmalarına neden oldu. Başkan Erdoğan önderliğindeki Türkiye ise Suriye'yi her konuda destekledi. İstikrarın sağlanmasına yardımcı oldu. Suriye'nin kuzeyinde YPG tehdidine karşı Şam'ın arkasında durdu. İnsani yardım ve barınmadan altyapıya kadar Şara hükümetinin yanında oldu. Ancak Netanyahu kanlı ellerini Şam'ın üzerinden çekmedi. Kritik askeri ve siyasi noktalara saldırarak Suriye'nin ilerleyişini baltalamaya çalıştı. Son olarak Türkiye'ye yakın bir bölgede bulunan İdlib'teki askeri Ez-Zuhur havaalanını vurdu. Netanyahu'nun bu saldırganlığının altında yatan sebepse siyasi. Öyle ki İsrail'de 27 Ekim 2026'da seçim var. Seçim öncesi anketler Netanyahu için alarm veriyor. İşgalci başbakan zaten zorlu bir yargı sürecinde. Bu nedenle koltuğunu kaybetmemek için saldırgan politikasına hız verdi. Suriye'de aldığı aksiyonlar ve Türkiye'ye hedef alan söylemler bu kapsamda değerlendiriliyor. İsrailli siyasiler de Netanyahu'nun söylemlerine tepki gösterdi. Eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, Netanyahu'nun Türkiye ile konuşmasını hem sorumsuzca hem de aptalca olarak değerlendirdi. Bunun arkasında seçim var dedi. Hatta kaygı yaratmak istiyorlar mesajını verdi. Türkiye, İran ya da Esad'ın Suriye'si değil. Netanyahu tamamen raydan çıktı ifadelerini kullandı.
1: Doktor Tolga Sakman'la bu süreci konuşacağız. İsrail seçimlere gidiyor. Netanyahu'nun saldırgan politikası daha da artarak devam ediyor. Suriye'ye yönelik saldırılar vardı geçtiğimiz günlerde. Hala bunu tartışıyoruz, konuşacağız. Daha iyi anlamaya çalışacağız. Tolga Hocam hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk Merve. İyi yayınlar.
1: Teşekkür ediyorum. Ben de size iyi yayınlar diliyorum. Geçtiğimiz dakikalarda Sayın Adalet Bakanı'nın paylaştığı bir mesaj var. Hemen izleyicilerimize onu tekrar paylaşalım. Şöyle Sayın Akın Gürlek sosyal medya hesabı üzerinden Gazze'ye insan yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan küresel Sumut filosu aktivistlerine uluslararası sularda gerçekleştirilen saldırıya ilişkin

0: Adalet Bakanı Sayın Akın Gürley'in paylaştığı işte bu mesajda. Şimdi bir kırmızı bülten kararı çıkarıldı Türkiye tarafından ve Tolga Hocam, zaten İran konusunda Amerika Birleşik Devletleri'nin artık iyice köşeye sıkıştığını yazan ABD basını, biz söylemiyoruz bunu. İsrail'in bu konudaki ABD baskısı, orada bir çıkmaz oluşmuş durumda. Gazze'de artık ateşkesin ikinci aşamasına uy diyor Amerika Birleşik Devletleri. Bunu kabul etmeyen Netanyahu yönetimi Suriye'ye yönelik saldırılarını ağırlaştırdı. Üstelik sınırımızın hemen öte yanında İdlib'e yönelik bir saldırı. Siz bunu sadece seçime giden Netanyahu'nun bir seçim politikası, kendi kişisel çıkarı, geleceği için bir seçim politikası olarak sadece yorumlar mısınız? Yoksa İsrail'in nihai amaçlarını artık daha büyük bir öfkeyle sahaya sürdüğünü mü düşünenlerdensiniz?
1: Şimdi Netanyahu'nun siyasi geleceği aslında bu seçimle artık doğrudan ilişkili. Çünkü kendisi hakkında içeride davalar, dışarıda davalar, uluslararası mahkemelerde soykırım suçu, işte Türkiye'de yine benzeri bir dava yürüyor ki buradan büyük ihtimalle işte bir dava sonuçlanacak ve suçlu bulunacaktır yaşadığı her şey. Yani baktığınızda bütün dünya Netanyahu'nun kirli bir bagajı olduğunu görüyor, biliyor, teyit ediyor. Şimdi bu kirli bagajla Netanyahu kişisel olarak siyasete devam edemez. Yani eğer başbakanlıktan düşerse şu anda İsrail başbakanı olarak koruyor uluslararası sistem, Amerika vesaire baktığınızda. Başbakan olmayan bir Netanyahu'yu hiç kimse korumaz. Bunun da farkında Netanyahu. Doğal olarak biraz da o zamanın günahını onun sırtına da yükleyerek bir şekilde İsrail'i de temizlemek için Netanyahu siyasetten, yani başbakanlıktan düştüğü anda büyük ihtimalle bu yargılamalar vesaire, uluslararası işte Adalet Divanı vesaire bir anda devreye girecektir. Bunun farkında Netanyahu. O yüzden Düne göre bugün çok daha sert, daha kalmak istiyor. Kalmak için elinden geleni yapıyor. Şimdi içeride iki farklı muhalefet var Netanyahu'ya. Birincisi Netanyahu'nun yumuşak olduğunu düşünenler. Yani hala işte İran'ı çözemedin, Suriye'de Suriye bir istikrara doğru gidiyor, kalıcı bir istikrara doğru gidiyor. Türkiye burnumuzun dibine kadar geldi, Suriye ile ilişkileri ilerletti. Bölgede istediğin adımları atamıyorsun, şiddeti yayamıyorsun vesaire. Lübnan'da bir hedefe ulaşamadın diye eleştirenler. Hatta Gazze'de bile hedefe ulaşamadığı için eleştirenler var. Oradaki hedef işte Gazze'nin tamamen temizlenmesi, insandan temizlenmesi, oranın tamamen ilhak edilmesi vesaire. Bu noktada eleştirenler var ki bu sayı pek de azımsanacak noktada değil. Çünkü İsrail'de yumuşak kanat diyebileceğimiz, daha işte şiddeti istemeyen, siyasete, diplomasiye öncelik verecek olan seçmenler savaş sırasında, İran savaşı sırasında kaçtılar. Onlar daha böyle ikinci vatandaşlığı olan ülkelere gittiler. Kalanlar Şahinler. Ama işte yine de ikinci muhalefet grubu da tüm bu şiddeti bir şekilde Netanyahu'nun siyasette, başbakanlıkta kalması için yaptığını düşünüp buna muhalefet edenler de var. Sonuçta ikisini de dengelemesi gerekiyor. Bu siyaseten çok zor. Gibi. Evet. Yani eski bakanlar vesaire bunu söylüyorlar, eleştiriyorlar. Ama işte geldiğimiz yerde iki grubu da dengelemesi gerekiyor. O yüzden de hem şiddeti tırmandıran ama aynı zamanda içeride de bunun nedenini iyi şekilde anlatmaya çalışan bir Netanyahu görüyoruz. Şimdi Netanyahu bunu farklı isimlerle vesaire yapıyor. İşte mesela bir afiş yaptı, biliyoruz. Orada Sayın Cumhurbaşkanı da var. Mamdani de var. Yani orada belli ki bir Müslüman kimlik üzerinden bir şey yapılmış. Yani tamam, Sayın Cumhurbaşkanımızı anlıyorum. Çünkü orada Netanyahu'nun yaptıklarına karşı en çok sesini çıkaran isimlerden biri. Belki de en çok ses çıkaran isim. Ama mesela eğer oraya siz Mamdani'yi de koyuyorsanız, ki toplasanız 4-5 kere konuşmuştur New York Belediye Başkanı Netanyahu'nun aleyhinde. Ama mesela Sanchez'i koymuyorsanız, ki Sanchez Netanyahu hakkında daha sık eleştiri yapan bir lider, o zaman şunu görüyoruz. Evet, Müslüman kimlik üzerinden bir karşıtlık oluşturmaya çalışıyor.
0: Peki sizce, ben de o afişleri gördüğümde, seçim propagandası afişlerini gördüğümde şunu düşündüm. Yani İsraillilerin dünya kamuoyunda artık, yani hiç kalmayan prestijleri

0: Yani. Çok ciddi tepkiyle karşılaşmaları her gittiği yerde ve özellikle Avrupa kıtasında bu yükselen öfke İsrail'e karşı ve İsrail vatandaşlarına karşı sanki biraz Sanchez'in o fotoğrafta yer almamasının sebebini bu olarak gördüm. Yani Batı'yı o anlamda devre dışı bırakarak ülkenin çevresindeki diğer ülkeleri tehdit unsuru olarak sanki gösteriyor
1: yani,
0: gibi.
1: Tehdit olarak evet.
0: Yani çok politik, yani orada da üzerine çok düşünülmüş.
1: Yani Avrupa ile bile arasını açacak noktaya geldi Netanyahu aslında. Yani şu an kendi iç siyasetini konsolide etmeye çalışıyor. Çünkü seçime kadar içeriği bir şekilde
0: böyle de bir
1: ayarlaması lazım
0: üzerinde
1: ki seçimi kazansın. Ondan sonra yeniden o Avrupa, Amerika vesaire yeniden başlayacak o uluslararası sistemi kendi lehine organize etme çabasına. Ama şu anda önceliği içeriği kazanmak. Bunun için milletvekili adayları da şimdi sosyal medyada denk geldim birkaç videoya, bazı Likud milletvekili aday yaptığı açıklamalar vesaire. Yani bakıyorsunuz Türkçe mesajlar paylaşıyorlar. Türkiye'yi tehdit eden, tırnak içinde söylüyorum, Sayın Cumhurbaşkanı tehdit eden mesajlar paylaşıyorlar vesaire. Bu belli ki böyle bir hedef alınmış şu anda. Yani Türkiye veya daha geniş söyleyelim İsrail ve düşmanları diye konumlandırılan bir yapı üzerinden kendi seçmenini konsolide etmeye çalışıyor. Ama şunu unutmayalım. Muhalefet lideri adını hatırlayamadım şu anda muhalefet liderinin eski genelkurmay başkanı olduğunu unutmayalım. Şu anda aşırı sağ Netanyahu bloğu ve bu muhalefet bloğu arasında siyaseten çok da bir fark kalmadı. O yüzden mesela onların istediği de aşağı yukarı aynı şey. Yani yine bölgede bir şiddet yayılması, Gazze'nin temizlenmesi vesaire gibi adımları var. Hatta aynı isim muhalefet liderinin askerlik döneminde, Genelkurmay Başkanlığı döneminde Çin biçme stratejisi gibi vesaire adımları da var. Bu da zaten bölgenin sakinleşmeyeceğinin de kanıtı maalesef. Yani seçimden sonra Netanyahu da kalsa bugünün devamı olacak. Yeni gelen isim de olsa bugünden
0: yani
1: farklı
0: bu
1: olmayacak.
0: İsrail'in bu işgalci, yayılımcı politikasının kendilerini bir devlet doktrini olduğunu da gösteriyor aslında. Yani aynen sadece öyle. Seçimler üzerinden Netanyahu'nun kimliğine indirgemek de çok doğru değil.
1: Doğru.
0: Mevcuttaki muhalefet lideri, yani Netanyahu'yu alternatif isim de böyle. Değişir mi bilmiyoruz. Hani İsrail'le bölge ülkelerinin ilişkileri belki bambaşka bir liderle politikalarını değiştirmesiyle farklı bir noktaya gelirim ama bu mevcut düzende çok da olacak gibi değil anladığımız kadarıyla. Sadece Suriye üzerinden bakarsak Türkiye'nin hedefleri ve İsrail'in bu alandaki korkularını hazırladığımız bir grafik var. Suriye hava sahasında operasyon serbestisini korumak istiyor İsrail. Türküsleri ve hava savunma sistemleri stratejik risk olarak görüyor. Türkiye'nin kalıcı askeri varlığını engellemek istiyor. İran sonrası boşluğun Türkiye tarafından doldurulmasından endişe ediyor. Parçalı bir Suriye istiyor aslında. Yani kendi
1: güçsüz,
0: tüm komşularında olduğu gibi parçalı, güçsüz, bölünmüş Lübnan, Suriye, İran, bunları istiyor Suriye.
1: Aynen.
0: Türkiye'nin hedeflerine baktığımızda bizim yıllardır Suriye'nin toprak bütünlüğünü desteklediğimiz ve buna yönelik her türlü hamlenin karşısında olduğumuz bir süreç. Sınır komşumuz, en uzun sınırımızın bulunduğu ülke. Terörle mücadele sınır güvenliğini biz güçlendirmek istiyoruz. Bunun için çok büyük emek verdik, çok büyük çaba sarf ettik. Şam'la güvenlik ve savunma işbirliği anlaşmalarımız var artık yeni dönemle birlikte. Bölgesel istikrarı biz derinleştirmek, desteklemek istiyoruz. Hatta yeni ittifaklar kuruyoruz. Mekke anlaşması gibi ki ileride işte Sayın Cumhurbaşkanı Mısır'ı zikrettiler. Belki neden olmasın, Suriye'de ilerleyen zamanlarda bu ittifaka dahil olabilir. Yani bu bir koruma ittifakı, barış ittifakı. Kimsenin toprağında gözünün olmadığının bir kanıtı.
1: Doğru. Şimdi Mekke ile başlayıp buraya bağlayayım. Şimdi Mekke ittifakı neden bu kadar İsrail açısından mesela endişe verici oldu? Çünkü şimdi Mekke ittifakı aslında bölgede işte saldırıların durmasını sağlayacak bir adım. Ya herhangi hiçbir ülkeyi hedef almıyor sonuçta. Burada sadece bir saldırı olursa birlikte hareket etme, cevap verme vesaire noktası. Böyle olduğu zaman
0: savunma.
1: İsrail'in hareket kapasitesi daralıyor. Ben her zaman bunu söylüyorum. Ben de söylüyorum. Birçok kişi de söylüyor. İsrail'i böyle uluslararası metinlerle, hukukla vesaire durdurmak çok mümkün değil. İsrail'i durdurabilecek tek şey güç. Güçten kastım da illa karşı karşıya gelmesi gerekmiyor. Bir cephe savaşı açması gerekmiyor karşı tarafın İsrail'e. İsrail nüfuz etmeye çalıştığı, ulaşmaya çalıştığı yerde güçlü bir devlet görürse, bir bayrak, bir sancak görürse, orada işte askeri kapasite görürse, kendisini durdurabileceğini düşündüğü bir yapı görürse bu zaten İsrail'i durduracaktır. O yüzden Mekke İttifakı çok endişe verdi. O yüzden bugün Suriye'de Türkiye'nin o hareket alanını daraltmaya çalışıyor. Şimdi ilk başta kabul etmedi biliyorsunuz o saldırıyı İdlib'deki, ama daha sonra yapılan açıklamada işte Halep'e yakın bir yerde Türk üssü kurulması gibi bir niyet vardı. Biz ona cevaben yaptık. Şimdi
0: bizzat kendi açıkladı.
1: Evet, kendileri açıkladı. Netanyahu'nun ofisi açıkladı. Şimdi sizin az önce gösterdiğiniz bir şey vardı. Türkiye ile Suriye arasında bir savunma anlaşması var. Güvenlik anlaşması var daha doğrusu. Şimdi bu anlaşmanın neticesinde Türkiye zaten bugün olmazsa yarın orada üsler kuracak. Hava, kara, deniz üssü kurması üzerine bir anlaşma da var Türkiye'nin.
0: Dolayısıyla bu karşı ülkenin, yani Suriye'nin talebi doğrultusunda da olacaktır.
1: Birlikte alınan karardı bu. Bir şekilde altyapısı oluşturuluyordur bugünlerde zaten. Yani bunları açık kaynakta görmemiz mümkün değil böyle bir şey. Nerede olacağı, ne zaman olacağı. Buna karşı ben önlem almak için bu saldırıyı yapıyorum dediğinde yarın gerçekten Türkiye orada üs kurduğunda ne yapacak? Türk üssünü mü vuracak orada İsrail? Bu mümkün olmayacağına göre, ki Netanyahu bunu biliyor. Yani şeyi tırmandırmak, o gerginliği tırmandırmak noktasında elinden geleni yapıyor. Çünkü siyaseten faydası var. Ama askeri olarak Türkiye ile karşı karşıya gelinmemesi gerektiğini Netanyahu başta İsrail'deki bütün idareciler biliyor. Bununla ilgili raporlar yazılıyor. Türkiye'nin yaklaşmasının engellenmesi gerektiği. Çünkü Türkiye yaklaşırsa bununla mücadele etmenin mümkün olmayacağı noktasında raporlar çıkıyor. O yüzden Türkiye'yi daha girmeden uzakta tutma, Suriye'nin dışında tutma çabası var. Ama yani yapılan bu saldırı Amerika tarafından da gereksiz tırmandırma olarak nitelendirerek, çünkü bu gereksiz tırmandırmanın altını çiziyorum, daha önce hiç böyle bir şey kullanılmadı Amerika tarafından. Hep iki tarafa da itidal vesaire açıklamaları yapılırdı.
0: Tom Baran yaptığı
1: açıklama.
0: Ve orada çok önemli bir husus daha var. Türkiye'nin buna cevap vermesiyle ilgili. Bence onun altı çok doldurulabilir, yani pek çok ihtimalle doldurulabilir.
1: Doğru. Yani Türkiye cevap verebilirdi, vermedi dediği, yani aslında Türkiye'nin bu saldırıyı takip ettiği ve cevap verme niyeti olduğunda bunu yapabileceği Tom Barak tarafından biliniyordu. Ama Türkiye'de Netanyahu'nun yapmaya çalıştığı bu tırmandırmanın siyasi neden olduğunu bildiği için hani Netanyahu'nun değirmenine su taşımadı bu şartlarda. Ama güvenlik riski oluşması halinde Türkiye'nin vereceği tepkiyi de bence İsrail bir şekilde de görmüş oldu. O yüzden Suriye özelinde baktığımızda ya bence gecikmiş olan bu üs kurma stratejisinin daha hız kazanacağını düşünüyorum bu saatten sonra. Çünkü Türkiye'nin bölgede üs kurması demek, İsrail'in mesela bugün İdlib'e kadar uçtu işte o saldırıyı yapmak için. Türkiye burada üsler kurduğunda, o hava savunma sistemleri aktif edildiğinde, o radarlar çalışmaya başladığında işte İsrail'in uçakları limitlenmeye başlayacak. Bu en büyük kabuslarından biri bence.
0: İkinci bir konu başlığı açacağım ama çok kısa vaktimiz var Tolga Hocam. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı İran'a yönelik o ekonomik kıyamet planı. Bununla ilgili İran, Amerika Birleşik Devletleri'nin ekonomisindeki kötü gidişatı perdelemek için aldıkları bir karar olduğunu söyledi. İlk cevap bu yönde. Dün Arakçı'nın açıklaması da vardı. Hazırsa arkadaşlar açabilir miyim? Şimdi Hazine Bakanı Besant'in bir açıklaması var. Hazine Bakanı Besant diyor ki ben 24 Ağustos'ta bir toplantı yapacağım. Bu kararın çerçevesini açıklayacağım diyor. Ama yani bir de bu karar İran'la ticaret yapan diğer tüm ülkeleri de bağlayacak nitelikte. Tabii. Dolayısıyla diyor ki ya yanımızdasınız ya karşımızdasınız diyor. İkinci olarak J.D. Vance'in açıklaması var ki Amerikan Başkan Yardımcısı genelde daha makul açıklamalar yapan bir isim Donald Trump'ın yanında. J.D. Vance diyor ki yaptırımlar çatışmada yeni bir aşama ve elimizdeki en etkili araç ekonomik baskı. Yani askeri baskının sonuç vermediğini mi gördü Amerika Birleşik Devletleri? Çünkü bunu Amerikan Başkan Yardımcısı elimizdeki en etkili araç olarak nitelendiriyorsa, o zaman biz sahadaki askeri varlığın bir sonuç vermediğini görüp artık ABD'nin mecburen bu yöne mi
1: doğru.
0: Böyle bir ihtimale mecbur kaldığını mı görüyoruz?
1: Yani şunu söyleyelim.
0: Çünkü şimdi... ABD'nin

0: İran-İsrail politikaları bağlamında da konuşmamız gerekiyor. Oradan konuyu bağlamak istiyorum aslında.
1: Şimdi İsrail bir süredir Amerika'nın savunma stratejisiyle ilgili bazı değişimler, dönüşümlerin olması gerektiğini söylüyor. Hem İsrail içeride söylüyor, hem de Amerika'daki İsrail'e yakın işte düşünce kuruluşları, araştırma merkezlerinin yazdığı raporlar vesaireyle Amerika'nın hem kendi savunma sanayi, savunma doktrini vesaire dönüşmesi, hem de Orta Doğu politikasının dönüşmesini istiyor. Burada da silah sanayinin mesela şu anki şartlarda Amerika'nın silah savunma sanayi şartlarının uygun olmadığını ve bugünkü konsepte yetişemediğini söylüyor. Tam bu raporların arkasından Amerika'nın da bunu teyit eder gibi bu açıklamalar yapması sanki bununla ilişkili gibi geliyor. Çünkü Amerika'nın bölgede yani bir de değil birden fazla uçak gemisi ve onlarla birlikte işte donanma grubu vardı. Bunlardan biri şu anda geri dönüyor mesela. Neden geri dönüyor? 9 aylık bir süreç denizde bu gemi ve daha önce olmamış böyle, çünkü rutindir bunların değişimi, işte biri gelir biri gider.
0: Bunların... Ama bu süreçte Şubat'tan beri çok kez yaşadık, yani Girit'e gitti, bazı çalışmalar, bakım çalışmaları oldu, yangın çıktı, evet. Yani askerler isyan etti, pek çok krizi de yaşadı bu süreçte ABD. ABD Orta Doğu'daki askeri varlığını azaltmak konusundaki kararlılığını devam ettiriyor ve bölgede İran'a bir sopa olarak çok ağır bir ekonomik yaptırımı mı bırakıyor sizce? Son sorum olsun.
1: Şimdi askeri olarak çok fazla, hem asker insan olarak baktığınızda zorluk yaşıyor, hem mühimmat ve araç anlamında zorluklar yaşamaya başladı. Çünkü bu kadar uzun bir operasyon planlanmamıştı büyük ihtimalle, veya planlarının karşılığı bu değildi. O yüzden şimdi strateji değiştirmeleri gerekiyor. Trump yerine hem J.D. Vance'in hem Besant'in bu açıklamayı yapması biraz daha işin ciddiye bindiğini gösteriyor. Çünkü biliyorsunuz Trump her gün İran'la ilgili farklı konseptlerde.
0: Hazine Bakanı ve Başkan Yardımcısı da bunları söyleyince.
1: Yani farklı konseptlerde bir şeyler anlattığı için, şimdi o da mesela Trump bugün yaptırım uygulayacağız dese bu kadar etkili olmazdı. Ama bu iki isim söyleyince evet bir yaptırım paketi geliyor demek ki diye herkeste öyle bir algı oluştu. Ama yani 79'dan beri yaptırım altında olan bir İran'dan bahsediyoruz. Daha fazla ne kadar yaptırım uygulayacaksınız ki onlara diz çöktüreceksiniz? Bu bir soru
0: 24
1: işareti.
0: 24 Ağustos'ta mı öğreneceğiz?
1: İkincisi, şimdi bu kadar yaptırım uygulamaya başladığınızda iki şeyle karşılaşıyor Amerika özellikle son dönemde. Birincisi, kendi çevresinde kendi politikalarına uyum sağlayacağını düşündüğü dostlarının çok da kendisine uymadığını görüyor. Biz bunu Rusya'da gördük. Ne zaman Amerika Rusya'ya yaptırımı artırmaya çalışsa Avrupa geri adım attı. Ne zaman Amerika geri adım atmaya niyetlense Avrupa yaptırımları daha ilerletti. Yani o dengeyi kuramıyor Amerika o dostlarıyla. Üstelik bir de yaptırımlar bu kadar ağırlaştıkça şu anda mesela İran, Çin ve Rusya ile ilişkilerini daha yani böyle rutin
0: sanki daha de
1: tutuyor, daha böyle sakin tutuyor
0: gibi. Evet.
1: Ama yaptırım paketleriyle sıkıştırdığınız zaman mecburen İran ve Çin'le, Rusya ve Çin'le hareketini artırması gerekecek İran'ın. Birlikteliğini artırması gerekecek. Bu da Amerika'nın bölge politikalarına çok hizmet eden şeyler değil.
0: Peki. Doktor Tolga Sakman hocam, çok teşekkür
1: ben
0: ediyorum
1: teşekkür
0: değerlendirmeleriniz
1: ederim.
0: İçin. Kolaylıklar dilerim.
1: Hepiniz.
0: Şimdi Sırbistan'a bakacağım. Oradaki seçimleri izleyicilerimize biraz anlatalım. Orada da siyasi gerilim hakim. Ancak bir taraftan da erken seçim süreci başladı. Cumhurbaşkanı Vučić parlamento seçimlerinin Ekim ayında yapılacağını açıkladı. Ülkede şimdi uzun süredir devam eden hükümet karşıtı gösterilerin ardından gelen karar, Vučić'in gelecek yıl sona erecek Cumhurbaşkanlığı dönemi öncesinde de artık çok kritik bir eşik olarak değerlendiriliyor.
2: Cumhurbaşkanı Aleksandar Vučić kararını verdi. Sırbistan erken seçime gidiyor. Sandık 18 ya da 25 Ekim'de kurulacak.
3: Sırbistan parlamentosunda 125'ten fazla sandalye kazanarak mutlak çoğunluğu elde edelim. Böylece Sırbistan'da barış ve istikrar olsun. Kolay olmayan ama çok önemli kararlar alabilirim.
2: Normal takvime göre Aralık 2027'de yapılması beklenen seçimler böylece bir yıldan fazla süre öne çekilmiş olacak. Ancak sandığa giden yol aylardır süren hükümet karşıtı protestoların gölgesinde gerçekleşecek. Kasım 2024'te Novi Sad'daki tren istasyonunda beton saçağın çökmesi sonucu 16 kişinin hayatını kaybetmesi fitili ateşlemiş. Ardından öğrencilerin öncülüğünde gösterilmiş.

0: şeyler başlamıştı. Muhalifler, Vučić yönetimini yolsuzluk ve medya özgürlüklerini kısıtlamakla suçluyor.
1: Tek mücadele yolu yasal yollardan geçiyor. Ya farkında değiller ya da görmezden gelmeyi tercih ediyorlar. Seçimlerden başka bir çözüm göremiyorum.
0: Şimdi gözler Ekim ayında kurulacak sandıkta. Ancak Sırbistan'da yalnızca parlamento seçimi yapılmayacak. Vučić'in ikinci cumhurbaşkanlığı dönemi gelecek yıl Mayıs ayında sona erecek. Anayasa gereği üçüncü kez aday olamayacak olan Vučić, daha önce istifa ederek başbakanlığa aday olabileceğini söylemişti. Dolayısıyla Ekim seçimi sadece parlamento çoğunluğunu değil, Vučić'in siyasi geleceğini de belirleyecek.
2: Şimdi Rusya ile artık Avrupa ülkelerinin gerginliği had safhaya çıkmış durumda. Rusya açıkça söylüyor, ben Avrupa ile savaşmıyorum, ben Ukrayna ile savaşmıyorum diyor. Yani bunu netlikle ortaya koyuyor. İngiltere ile geriliyor ilişkiler. Bir hibrit savaştan bahsediliyor Rusya açısından. Rusya bunu yürütüyor aslında deniyor. Son olarak bir gelişme daha yaşandı. Almanya'da güvenlik birimleri başkent Berlin'in yakınlarında gizli bir silah deposu bulunduğunu ileri sürdüler. İddia şu ki silah deposunun Rus istihbarat servisine ait olduğu. Almanya basınında yer alan haberlere göre güvenlik birimlerinin bir yıl önce ormanlık alanda profesyonelce gizlenmiş ve içinde iki dolu ateşli silahın bulunduğu gizli bir depo olduğu ortaya çıkarıldığı savunuldu. Almanya İç İstihbaratı'ndan sorumlu Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın bu yerin Rus istihbarat servisinin gizli silah deposu olduğunu varsaydığı öne sürülen haberde Alman güvenlik makamlarının söz konusu silahların Moskova adına Almanya'da kinetik operasyonlar, suikast ve saldırılar olarak adlandırılan eylemleri gerçekleştirmeleri öngörülen ajanlar için sakladığına inandığını iddia etti. Ve haberde silah deposu bulunduktan sonra uzmanların silahlara GPS izleme cihazı taktığı, silahların artık çalışmaz hale getirildiği belirtildi. Yılın en sıcak günleri geliyor diyor uzmanlar. Afrika'dan ve Basra'dan gelen sıcak hava etkisinin etkili olacağını söylüyorlar. Sıcak hava dalgası yarın itibariyle pik yapacak diyorlar. Ülke genelinde yüksek sıcaklıklarında gözlemleneceği belirtiliyor. Bakalım uzmanların uyarılarına. Afrika ve Basra üzerinden gelen sıcak hava dalgası yurdun bütün kesiminde etkisini göstermeye başladı. Sıcakların gelecek günlerde daha da yükseleceği, özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yükseleceğine de dikkat çeken uzmanlar, kıyılarda sıcaklıkla birlikte nemin de artacağına vurgu yaptı. Bu sıcak hava dalgasının yarından itibaren pik noktaya çıkacağını, cumartesi, pazar, pazartesi ve salı günleri de etkili olmaya devam edeceğini söyledi. Güneydoğu Anadolu'da şu an 40-42 derece arasında seyrediyor sıcaklıklar. Fakat 45 dereceye kadar ulaşacağı belirtiliyor. Yaz boyunca etkili olan sıcak hava dalgalarından daha uzun soluklu olacağına da işaret ediliyor bu sıcak hava dalgasının. Ve ülkemiz için önümüzdeki günlerde oluşacak en yüksek ve süre açısından da en uzun sıcak hava dalgası ve aynı zamanda 2026'nın en sıcak dönemi olacağını ifade ediyorlar. Avrupa bu sıcaklardan en fazla etkilenen kıta, hemen yanımızdaki yazı bile serin geçiren, işte 20 ila 25 derecelerde geçiren, işte çoğu da hatta Kuzey Avrupa'ya yakın bölgelerde bu yaz neredeyse tüm nehirler kurumuş durumda. Tuna Nehri kurudu, Ren Nehri kurudu ve Avrupa sıcaklıklarla mücadele ediyor. Artık 180 milyar eurodan bahsediyorlar bu sıcaklıkların maliyeti olarak. İş gücü düştü, tarım arazileri zarar gördü, nehirler kurudu. Bunun dolaylı maliyetin çok daha üzerine çıkabileceğini ifade ediyorlar. Şimdi bu kuraklık haritası Avrupa kıtası için belirlenmiş. Sarı alanlar izleme düzeyinde, turuncu alanlar uyarı, kırmızı alanlar alarm düzeyinde. Orta Avrupa'ya baktığımızda özellikle Macaristan bölgesine, ki Macaristan'da tahıl ambarı diyebiliriz Avrupa'nın Ukrayna ile birlikte ve şu an artık çok ciddi sıcaklıklarla, alarm düzeyinde kuraklıkla mücadele ediyor. Almanya'nın iç kesimlerine baktığımızda, Fransa'nın bölgelerine, iç bölgelerine baktığımızda, hatta İngiltere'nin batısına baktığımızda kuraklık seviyesinin en yüksek olduğu alanlar olarak görüyoruz haritada. Keza İspanya'nın kuzeyi de öyle. Sarı ve turuncu alanlar orta seviyede kuraklık

0: alanları ama neredeyse baktığımızda Avrupa haritasının tamamı turuncu ve kırmızıya, yani orta düzeyde ve üst düzeyde alarm seviyesinde bulunuyor. Bize de önümüzdeki hafta itibariyle yüksek sıcaklıklar yeniden geliyor. Yazın hatta tüm yılın en sıcak günlerini karşılamak üzereyiz. Şimdi bir haber, Suriye sınırından bir haber. Hatay'dan Suriye'ye 2114 saka kuşunu kaçırmaya çalışan bir traktör sürücüsüne 19 milyon 871 bin lira ceza kesildi. Kuşlar jandarma ekiplerince doğal yaşam alanlarına bırakıldı. Bakalım bu olay Hatay'ın Altınözü ilçesinde meydana geliyor. Jandarmanın durdurduğu traktörün römorkunda 6 ahşap kasa içerisinde tam 2114 saka bulunuyor. Türkiye'de saka kuşunun neslinin korunması amacıyla izinsiz şekilde evde beslenmesi, alınıp satılması veya avlanmasının suç olduğundan kuşlara da el konuluyor. Ve traktör sürücüsüne de 19 milyon 871 bin lira para cezası kesiliyor. El konulan saka kuşları Doğal Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü ile jandarma ekiplerince doğal yaşam alanlarına bırakılıyor. Şimdi Teknofest'e gidelim mi? Mavi Vatan'da yerli ve milli savunma teknolojilerimiz sergilenmeye devam ediyor. Havelsan direktörü Veysel Ataoğlu da muhabir arkadaşımız Kadir Mercan'ın konuğu oldu. Hemen yeniden alana dönelim. Buyurun.
1: Teknofest Mavi Vatan etkinliğinin ikinci günündeyiz. Bir yandan etkinlikleri ekranlarınıza getirirken bir yandan yerli ve milli teknolojiyle üretilen savunma sistemlerini de yine sizlere tanıtmaya devam ediyoruz. Değerli bir yayın konuğum vardı. Havelsan direktörü Veysel Ataoğlu bizlerle birlikte. Öncelikle hoş geldiniz yayınımıza Veysel Bey.
2: Sizler hoş geldiniz.
1: Görebildiğimiz kadarıyla denizaltı için üretilen bir araç. Ne için kullanılıyor? Hangi amaçlar doğrultusunda kullanılıyor? Ve şu ana kadar başarılı bir operasyon gerçekleştirdim. Yani envanterde var mı yok mu? Bunlarla başlayalım dilerseniz.
2: Aslında Avista bizim yeni geliştirdiğimiz sualtı bir insansız robot. Tabii bu sistemler kuvvetin ihtiyaçları doğrultusunda ortaya çıkıyor. Şu anda da bunu belli noktalarda testlerini yapıyoruz. Yine kuvvetle birlikte denemelerini yapıyoruz. Tabii bu robotumuz özellikle su altında hem kendi yerini belirleme hem farklı tip cihazlarla ilgili çalışma yapmak için kullanıyoruz. Yine su altında haritalama yapabiliyoruz. Ayrıca şu anda hani yeni bir konseptimiz de biz insansız hava araçlarıyla tespit ettiğimiz deniz üzerindeki materyalleri, mayınları vesaire farklı tip etkileşimli ürünleri biz denizaltı insansız robotumuzla bazılarını etkisiz hale getirme, bazılarını da yine güvenli bölgeye almak için kullanıyoruz. Bu noktada da şu anda dediğim gibi kuvvetimizle yoğun bir çalışma yapıyoruz aslında. Şu anda test faaliyetleri devam ediyor. Yakın zamanda da envanteri almayı planlıyoruz.
1: Bir de bunun haricinde karşıda Barkan'ı görüyorum. Dilerseniz onunla yanına gidip onun hakkında da bilgi alsak sizlerden.
2: Şöyle bir bizim şimdi burada bir yer kontrol istasyonumuz var. Aslında bu yer kontrol istasyonlarımız hem insansız deniz aracı, hem hava aracı, hem kara aracı. Bütün bu sistemleri bunun üzerinden tek noktadan kontrol edebiliyoruz. Şu anda tabii bu kontrol istasyonuyla bu denizaltı robotumuzla kontrol etmeye başladık. Yani ana hedefimiz tek kontrol istasyonu üzerinden bütün insansız sistemlerin birlikte kontrol edilebilmesi, birlikte çalışabilmesi. Bunu da şu anda sahada uyguladık. Dediğim gibi Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterinde olan bir sistem aslında bu yer kontrol istasyonumuz.
1: Aslında bu teknolojilerle birlikte insani riskin, yani örnek görüyorum, şehit olmama olasılığını da çok çok düşürmüş oluruz. Tabii, tabii. Bir yandan insan hayatına çok katkıda bulunuyor bu. Evet,
2: biz aslında bunlara şey diyoruz, insanlı sistemler, yani insan kapasitesinde, insan becerisinde, insanın düşünebildiği şekilde görev yapabilen sistemler. Yani insansız sistemler diyoruz. İnsansız ama insansız sistemler diyoruz. Dolayısıyla dediğim gibi Türk Silahlı Kuvvetleri burada bizim için bunları geliştirmemize öncülük etti. Ve bunlar daha da çok gelişecek bu süreçten sonra. Artık sahada sadece robotları göreceğiz yani. Şu anda Ukrayna olsun, farklı bölgelerde olsun. Gördüğünüz gibi

0: daha ufak, daha maliyeti etkin sistemlerle daha büyük sistemleri etkisiz hale getirebiliyoruz.
1: Ben bu noktada bu cihazı anlatmadan, bu robotu anlatmadan şunu sormak istiyorum size. Türkiye robotik kodlamada ve özellikle yapay zeka noktasında, savunma sanayide sizce ne noktada?
0: Aslında biz tam bu noktadayız. Biz Havelsan olarak böyle bir platformun kendisinde değiliz yani. Biz platform üretmiyoruz. Biz bunun neresindeyiz? Akıl yönündeyiz. Biz burada bu platform üzerinde otonomi sistemlerimizi çalıştırıyoruz. Yani aslında bir yapay zeka üzerinden, yapay zekayı da kullanarak bu sistemlerin daha kullanılabilir, daha bir akıllı bir yönetim sistemi oluşmasını sağlıyoruz. Şu anda da dediğim gibi bunların içerisinde olan bütün donanımlar, aslında bu donanımların yine tasarım ve mülkiyet hakları bizde olmak kaydıyla biz alt yüklenicilerimizi de üretiyoruz. Ancak bunların içerisindeki yazılımlar tamamen yerli Havelsan üretim yazılımlar. Dolayısıyla biz bunun bütün aklı aslında bizim üzerimizde diyebilirim. Bizim ana şeyimiz, misyonumuz bildiğiniz üzere yazılım. Yazılım konsepti. Sadece bu platform değil, bunun gibi benzer birçok platform üzerinde hem otonomi seviyesinde daha yüksek kapasiteleri, daha yüksek görev yapabilir kapasiteleri sağlayabilmek, hem de dediğim gibi bu sistemlerin birbirleriyle bir operasyon kabiliyeti oluşturabilme noktasını şu anda sahada uyguluyoruz artık. Hem hava aracı, hem kavar aracı, hem deniz aracı birlikte görev yapabiliyorlar.
1: Peki ana özelliklerinden bahsedecek olursak bu robotun ne gibi özellikleri var? Ne kadar bir mesafeye kadar gidebiliyor?
0: Şimdi bu aslında bizim Barkan 2 aracımız, yani Savunma Sanayi Başkanlığımızın başlatmış olduğu orta bir seviye insansız kara aracı projesinden ortaya çıkan bir araç aslında. Burada tam otonomi seviyesinde kendini idame edebilen bir araç. İşte GPS kaybında eve dönüş yapabilen bir araç. Yine dediğim gibi farklı tip faydalı yükler taşıyabilen bir araç. Dolayısıyla şu anda üzerinde 12.7 var. 7.32, sonra bomba atar, 40 milim bomba atar, yine sis havanı atar gibi farklı sistemlerin üzerine entegre edilebildiği bir araç. Şu anda da aslında bu faydalı yüklerle Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde ve bölgede de kullanılan bir araç. Dediğim gibi bunları aslında sahada gördükçe geliştiriyoruz. Hiçbir zaman bu sonlanmış bir araç olmayacak. Çünkü birlikte...
1: Sonraki Teknofest'te belki de başka bir versiyon olmuş
0: tabii
1: olacak.
0: Tabii. O olacak zaten. Aslında İDEF'te de göstermiştik. Şu anda kabul faaliyetlerinde araçlarımız. Bundan sonraki Teknofest'te veya bir sonraki fuarda o aracımızı göreceksiniz, ama şu anda sahada aktif olarak kullanılan, envanterde olan aracımız bu aracımız.
1: Çok teşekkürler vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. Söylemiş olduğumuz gibi Teknofest'in ikinci gününde hem milli savunma ürünleri tanıtmaya devam ediyoruz, hem de etkinlik alanı sizlere göstermeye çalışıyoruz diyelim ve sözü şimdilik sizlere bırakalım.
2: Şimdi müsaadenizle çok kısa bir ara verelim, ardından devam edelim.

0: A Haber Radyo, 24 saat haber.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
2: Ekonomide gözler yeni orta vadeli programa çevrildi. Yeni programda ekonominin temel göstergelerine ilişkin hedefler ortaya konulacak. Enflasyon, büyüme, işsizlik, cari açık, ihracat ve ithalat başlıklarında yeni hedefler belirlenecek. Kamu maliyesi ve bütçe dengesi de programın önemli başlıkları arasında yer alacak. Öncelikli reform alanlarıyla uygulanacak politika ve tedbirlerin çerçevesi de OVP ile ortaya konulacak.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
0: Haberin radyosu A Haber Radyo.
1: Reklam.
3: Akseslere 450 TL'ye varan çift para petrol ofisinde. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanya katılan Aksesler 16 Ağustos'tan 30 Eylül'e kadar kampanya dahil Akses üyesi petrol ofisi istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacakları 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt veya otogaz harcamalarında 7 Ekim'e kadar anlaşmalı petrol ofisi istasyonlarında akaryakıt veya otogaz alımlarında geçerli 450 TL çift para, SMS ile katılanlarsa 400 TL çift para kazanıyor. Detaylar akses.com.tr ve petrolofisi.com.tr'de.
4: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
5: Tatil Budur hissi.
1: Reklam.
0: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
6: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizle Vakıfbank avantajları daima sizinle. Vakıfbank World Cardları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 150 TL, toplam 1500 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
5: Vakıfbank daima seninle.
0: Bir reklam.
7: A Haber Radyo, 24 saat haber.
1: Reklam.
6: Vakıfbank ile yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World Card'lar ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 400 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
5: Vakıfbank daima seninle.
8: Kerem abi.
9: Hayrola çocuklar?
8: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi en hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır yolumuza bakardık.
10: E şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır akıyor.
9: Turkcell çözüm gücü.
8: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
9: Turkcell çözüm gücü.
8: Vallahi bravo Turkcell'e.
9: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
11: Çocuklar Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
5: Turkcell'le bağlan hayata.
1: Reklam.
0: A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz, trafik gündemini sunar.
12: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre Çankırı-Ankara yolunun 4 ile 5. kilometreleri arasında üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Çankırı istikameti trafiğe kapatılmıştır. Ulaşım bölünmüş yolun diğer tarafından iki yönlü olarak sağlanmakta. Bursa-Yalova yolunun Bursa-Yalova istikameti 36 ile 40. kilometreleri arasında üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatılarak ulaşım Yalova-Bursa istikametinden iki yönlü olarak sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
0: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu.
1: Reklam.
5: Lütfen dikkat.
6: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
5: Vakıfbank daima seninle.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Reklam.
0: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.

0: A Haber Radyo, haberin radyosu.
1: Manisa 95.2, Muğla 93.7, Kütahya 88.4, Afyonkarahisar 88.8. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
2: Bulunduğunuz bölgede A Haber yayınlarını verimli dinleyemiyorsanız lütfen bizi bilgilendirin. 444-88-81 444-88-81

0: Haber Radyo.
1: Saatlerimiz 17'ye yaklaşıyor. Ajans akşama doğruna devam ediyoruz. Kaldığımız yerden geçtiğimiz saat Adalet Bakanı Akın Gürlek, katil Netanyahu ve Afek Moskoviç için kırmızı bülten hazırlığını belirtti. Şimdi detayları alacağız. Ankara'ya dönelim. Şener Çetin bizi bekliyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in mesajında neler var, açıklamalarında neler var? Detaylarıyla anlatacak Şener.
2: Evet, küresel somut filosunu çok kez konuştuk üzerine ki iki büyük sefer gerçekleştirmişti. Tek amacı vardı aslında Gazze'ye. Özellikle İsrail'in Gazze'ye yönelik deniz ablukasını kırma isteği vardı. Aynı zamanda bölgeye insani yardım taşımak, Gazze'lilere umut olma gibi bir amacı vardı. Ama İsrail tarafından soykırımcı Netanyahu ve şebekesi tarafından saldırıya uğradı. İşte bu süreç Türkiye tarafından bu süreçle ilgili yargı süreci başlatıldı. Özellikle 35 sanıkla ilgili kovuşturmanın yürütüldüğünü de söyleyelim. Bu anlamda Adalet Bakanlığı son bir gelişmeyi de duyurdu aslında. Netanyahu ve beraberindeki Afek Moskoviç ile ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan kırmızı bülten yayımlanması noktasında bir talepte bulunuldu ve ilgili evrak da Dışişleri Bakanlığı'na iletildi. Bunu söylemekte fayda var. Tabii Türkiye bu anlamda insanlığı hedef alan, insanlığa karşı işleyen suçlara da kararlılıkla adım atmaya devam ediyor. Sorumluların hukuk önünde hesap vermesi noktasında. Peki Netanyahu ve Moskoviç ve beraberindeki sanıklar neyle suçlanıyor? Gazze'ye insani yardım ulaştıran sivillere, uluslararası silah sularda silahlı müdahale ve aktivistlerin alıkonulmasına ilişkin eylemler kapsamında insanlığa karşı suç, soykırım, nitelikli kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, kasten yaralama, eziyet, mala zarar verme, nitelikli yağma ve ulaşım araçlarının kaçırılması suçlarından yargılanıyor bu iki isim. Özellikle Netanyahu'nun yanındaki isim de dikkat çeken bir isim. Moskoviç'in başbakanla aynı eşit düzeyde yan yana getirilmesi bu ismin de ne kadar kritik olduğunu öne çıkarıyor ki üst düzey bir komutan mı ya da süreci doğrudan yöneten ya da karar alan bir kişi mi? Bununla ilgili elbette bilgiler de elimize ulaşacak. Şu an için Netanyahu ve Moskoviç ile ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan kırmızı bülten yayımlanması ile ilgili bir talepte bulunuldu. İlgili evrakta Dışişleri Bakanlığı'na iletildi. Özellikle Adalet Bakanı Akın Gürlek yapmış olduğu açıklamada Gazze'de soykırım politikası yürüten Netanyahu yönetiminin dokunulmaz ve hesap sorulamaz olduğu yönündeki anlayışı hiçbir surette kabul etmiyoruz dedi. Gazze'de işlenen suçların üzerinin örtülmesine, sorumluların cezasızlık zırhıyla korunmasına müsaade etmeyeceğiz. Ulusal ve uluslararası hukukun bütün imkanlarını kararlılıkla kullanacağız dedi ve insanlığa karşı suç işleyenlerin hukuk önünde hesap vermesi için de gereken bütün adımları atacağız dedi.
1: Şener Çetin, çok teşekkür ediyoruz. Adalet Bakanı Akın Gürlek açıkladı sosyal medya hesabı üzerinden. Onun evvelinde ise MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den bir mesaj geldi. İsrail'in bölgeyi istikrarsızlaştırmaya yönelik hamlelerine çok sert tepki gösterdi Devlet Bahçeli ve yazılı bir açıklama yaptı. Net mesaj vererek Türkiye'nin sabrını sınamaktan vazgeçmeli İsrail dedi ve Devlet Bahçeli kalıcı çözüm içinse 7 maddelik bir yol haritası çizdi.
3: Uluslararası hukuku ayaklar altına alan, barışın önünde aşılmaz duvarlar örtmeye kalkan bu çıban başı, döktüğü her damla kanın, yıktığı her hanenin hesabını er ya da geç ama mutlaka ve mutlaka tarihin ve milletlerin huzurunda teker teker verecektir.
4: İsrail'e net mesaj verdi. Türkiye'nin sabrını sınamaktan vazgeçin dedi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, barış ve güvenliği tehdit eden saldırgan politikaları karşısında İsrail'in etkisizleştirilmesi hakkında yazılı açıklama yaptı. İsrail yönetimine çağrımız net dedi.
0: Türkiye'yi kışkırtmaktan, Türkiye'nin sabrını sınamaktan, ülkemizin milli güvenlik alanlarına dolaylı veya doğrudan müdahale anlamına gelebilecek teşebbüslerden ve Türkiye karşıtı çevreleri cesaretlendiren söylemlerden vazgeçilmelidir. Türkiye çatışma arayan bir ülke değildir. Bununla birlikte kendisine yönelen tehditleri görmezden gelecek, egemenlik haklarının ihlal edilmesine seyirci kalacak veya milli güvenliğini başkalarının insafına bırakacak bir ülke hiç değildir.
4: İsrail'in Suriye sahasında Türkiye'nin güvenlik çıkarlarıyla kesişen hamlelerinin dikkatle takip edildiğine vurgu yaptı. Hiç kimse Türkiye'nin barış iradesini safiyet, itidalini acziyet, diplomasiyi önceleyen yaklaşımını caydırıcılıktan yoksun olarak yorumlama hatasına da düşmemelidir dedi. Türkiye'nin terörsüz Türkiye hedefiyle iç cephesini tahkim ederken komşularının istikrarını kendi güvenliğinin bir parçası saydığına dikkat çekti.
0: Terörsüz Türkiye'de alınan mesafe, terörsüz bölge yolunda yaşanan olumlu gelişmeler, kaos ve çatışma ikliminden beslenen İsrail'in dengelerini sarsmış, oyunlarını bozmuştur. Türkiye her zaman olduğu gibi savaşın değil barışın, işgalin değil egemenliğin, parçalanmanın değil toprak bütünlüğünün, hukuksuzluğun değil uluslararası hukukun tarafında yer almaktadır. İsrail, Suriye üzerinden Türkiye'nin güvenlik hassasiyetlerini sınamaktan ve bölgemizi yeni gerilimlere sürükleyecek provokatif adımlar atmaktan vazgeçmelidir.
4: Bahçeli, İsrail tehdidine karşı kalıcı çözüm için 7 maddelik bir yol haritası da çizdi. Mekke Anlaşması'nı hatırlattı. İsrail'in saldırganlığının hedefi olan bütün ülkeleri kapsayan bir savunma işbirliği de İslam barış gücüne dönüştürülmesi gerektiğini belirtti. ABD, Rusya, Çin ve Avrupa Birliği'nden oluşan Orta Doğu Barış Koalisyonu oluşturulmalı dedi. Türkiye'nin girişimiyle Birleşmiş Milletler himayesinde Orta Doğu Güvenlik ve Barış Konferansı toplanmasına ve Uluslararası Ateşkes Gözlem Misyonu oluşturulmasına yönelik ihtiyacın altını çizdi. Ankara Deklarasyonu'nun ilan edilmesi gerektiğini de belirten Bahçeli, Uluslararası Arabuluculuk Temas Grubu kurulması gerektiğini de ifade etti.
1: Şimdi geçtiğimiz saat Adalet Bakanı Akın Gül'le katil Netanyahu ve AFEK Moskoviç için kırmızı bülten hazırlandığını bildirmişti. AFEK Moskoviç'in kimliği merak ediliyordu Türk kamuoyunda. Şimdi buna ilişkin bir açıklama da geldi. AFEK Moskoviç'in İsrail ordusunda 71. Zırhlı Tank Tugayı'nda teğmen olduğu ifade ediliyor ve Gazze'deki Filistin-Türkiye Dostluk Hastanesi'nin yıkılmasında rol almış İsrail ordusunda bir asker, bir teğmen olduğu ifade edildi. AFEK Moskoviç'in 71. Zırhlı Tank Tugayı'nda teğmen olduğu ve Gazze'deki Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi'nin yıkımında rol almış İsrail ordusu mensubu bir kişi, bir İsrail askeri olduğu ifade ediliyor Adalet Bakanı Akın Gürlüğün bugünkü mesajında. İsrail'in Başbakanı Netanyahu ile birlikte kırmızı bülten hazırlığında olduğu belirtilen bir isim daha vardı. AFEK Moskoviç'ti. İşte o ismin kim olduğu da ortaya çıkmış oldu. Çok önemli bir bilgi, sıcak bir gelişme sizlerle de paylaşmış olduk. 71. Zırhlı Tugay'ında bir teğmen olduğu ve Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi'ne yapılan saldırıda görev aldığı da ifade ediliyor. Çok önemli bir bilgi, çok sıcak bir gelişme. Bunu da aktarmış olalım ve biz devam edelim. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki gerginlik, çok büyük bir ekonomik yaptırım uygulayacağını açıklamıştı. ABD Başkanı Donald Trump ekonomik bir kıyametten bahsetmişti. İran'la ilişkilerini bitirmesini istemişti diğer ülkelerin. İşte bu konuyla ilgili Birleşik Arap Emirlikleri'ne bu açıklama gelmeden evvel bir karar gelmişti. Birleşik Arap Emirlikleri 18 Ağustos'ta İran'la tüm ticari faaliyetlerini dahi finansal işlemleri bir sonraki duyuruya kadar askıya aldığını açıklamıştı. Şimdi Dubai'deki şirketler ve finansal altyapı da İranlı işletmelerin bölgesel, uluslararası o ticaret bağlantılarında çok çok önemli bir rol oynuyordu. Şimdi Birleşik Arap Emirlikleri'nin bu kararı nasıl etki edecek İran ekonomisine? Şöyle ki Birleşik Arap Emirlikleri'ne de etki edecek. İran'ın dış ticaret ticaretindeki payı %30.6, ithalattaki payı bu kadar, ihracattaki payı ise %12.8. yani İran'ın ihracatında 3. sıradaydı Birleşik Arap Emirlikleri ta ki 18 Ağustos'ta Birleşik Arap Emirlikleri'nin duyurduğu bu karara kadar, ikinci bir duyuruya kadar bu kararı aldık dediler. İthalatta ise Birleşik Arap Emirlikleri İran'ın ilk sırasında, ilk ithalat sırasında Birleşik Arap Emirlikleri'nin İran'ın ithalatında ilk sırada olduğunu görüyoruz. İran'ın toplam mal ticareti 2024 yılına göre ithalatında 68,5 milyar dolar, ihracatında ise 56 milyar dolar seviyesinde. İran Birleşik Arap Emirlikleri ticaret hacmine baktığımızda İran'ın Birleşik Arap Emirlikleri'nden ithalatı 21,9 milyar dolar. Birleşik Arap Emirlikleri'ne petrol dışı ihracatı ise 7,2 milyar dolar civarında, Dünya Ticaret Örgütü'nün verilerine göre hazırladığımız bir grafik bu. Şimdi finansal işlemlerin de askıya alınmasıyla birlikte artık Dubai'deki iş şirketler de ticareti durdurdular. Birleşik Arap Emirlikleri'nin İran'la ticareti askıya alması Tahran'da çok önemli bir dış ticaret kanalını da artık kapattı anlamına geliyor. Şimdi Tahran'la yaklaşık 30 milyar dolarlık ticaret hacmine sahip olan Birleşik Arap Emirlikleri'nin ticari ve finansal işlemlerini askıya alması beraberinde başka ülkeleri de getirecek mi? Buna bakacağız ve birazdan da Washington'a döneceğiz ama bu konuyla ilgili kim ne dedi? Ona da bakalım. Donald Trump'ın bu ekonomik kıyamet planı için ABD Hazine Bakanı Bessent'in açıklamaları var. Bessent diyor ki 24 Ağustos'ta bir basın toplantısı düzenleyeceğim. Detayları açıklayacağım. Ve şunu söyleyeceğiz, bizimlesiniz ya da karşımızdasınız diyeceğiz üçüncü ülkelere. ABD Başkan Yardımcısı G.D. Vance ki Donald Trump'ın söylemlerinin aksine daha makul söylemlerini izlemiştik Şubat'tan, 28 Şubat'tan bu yana G.D. Vance'in. Fakat G.D. Vance diyor ki yaptırımlar çatışmada yeni bir aşama ve elimizdeki en etkili araç ekonomik baskı. Biz de elimizdeki şu an için en etkili aracı kullanıyoruz. Ekonomik baskı uygulayacağız İngiltere'ye yönelik diyor. Dün İran Dışişleri Bakanı ne demişti bu konuyla ilgili Arakçı? Bu ABD'nin benzeri görülmemiş borç ve artan faiz maliyetlerinden kaynaklanan kendi krizinden bir dikkat saptırmadır demişti. Böyle yorumlamıştı İran tarafı ABD Başkanı Donald Trump'ın aldığı bu ekonomik kıyamet planını. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'ne dönelim, bunu konuşalım. Bir de Donald Trump'a seçimler öncesinde ABD basının bir uyarısı var. ABD basını diyor ki İran Kasım ayındaki seçimler öncesinde yeni bir saldırı yapabilir. ABD'nin Körfez'den güçlerini çekeceği konuşulurken neler olacak? ABD basın bu uyarısı Trump'a yönelik ne anlama geliyor? Yani neden basın uyarıyor ABD başkanını? İrfan Sapmaz bizi bekliyor. İrfan hoş geldin yayına.
5: Merhabalar, merhaba, hoş bulduk.
1: Teşekkür ediyorum. Neden ABD basın böyle bir uyarı yaptı? Bununla başlayalım ABD başkanına.
5: Evet, şimdi 3 saat kadar önce Truth Social'dan bir paylaşım yaptı Donald Trump ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki et fiyatlarının indirime gidileceğini ve bu konuda da çeşitli ülkelerden ülkeye getirilen etlerde de bir gümrük muafiyetine gidileceğini söyledi. Bunu şunun için söylüyorum. Dünkü yayınımızda da özellikle de petrol fiyatlarının çok ön sıralarda olduğunu, Amerikan ekonomisi için çok ciddi bir sıkıntı olduğunu söylemiştim. Şimdi Donald Trump Amerikan toplumunu yatıştırmaya çalışıyor. O açıdan durum çok iç açıcı değil Amerika Birleşik Devletleri. Tabii 3 Kasım ara seçimleri de yaklaşırken, yani sadece İran savaşı artık dış politika ve ulusal güvenlik meselesi değil Merve. Başkan Donald Trump açısından giderek büyüyen iç politika ve seçim riski haline geliyor. Mesela Reuters'ın son analizlerinde özellikle yüksek enerji fiyatları, savaşın uzaması ve Trump'ın kamuoyu desteğindeki gerileme öne çıkartılıyor ve Reuters Trump'ın İran politikasında istediği sonucu henüz alamamasının seçimlere doğrudan Beyaz Saray üzerindeki baskıyı arttırdığına dikkat çekiyor. Tabii bu Donald Trump'ı da sıkıştırıyor. O açıdan Tahran'dan gelen son mesajlar bu riskleri güçlendiriyor diyebiliriz. Yine Reuters'a göre İran diplomasi sonuç vermese tamamen saldırgan bir askeri tutuma geçebileceği uyarısında bulundu diyor. İranlı yetkililer tabii özellikle de Amerikan deniz ablukasını kırmak amacıyla hassas saldırılar düzenlenebileceği mesajını veriyor ama ben Donald Trump'ın bu şartlarda İran'a yönelik çok ciddi şekilde bir operasyona girişeceğine çok ihtimal vermiyorum. Bu
1: sanki,
5: daha da riski iç.
1: İrfan, az önce G.D. Vance'in açıklamasını da okudum. Yani diyor ki elimizdeki en güçlü silah bu. Yani bu gerçekten de Amerika Birleşik Devletleri'nin artık o bölgedeki, yani İran çevresindeki askeri varlığını sonlandıracağının da bir açıklaması mı sence? Hani böyle bir alt metni olarak okuyabilir miyiz? Askeri seçeneği masadan kaldırıyor G.D. Vance yaptığı açıklamada ve elimizdeki en güçlü argüman bu diyor. ABD basının baskısı da uyarısı da bu olabilir mi? Yani artık ABD askerlerini bölgeden çekelim.

0: valinde bir uyarı olabilir mi sence?
1: Kesinlikle, kesinlikle. Amerikan toplumuna, Amerikan halkına bu savaşın hiçbir faydası yok. Dün itibariyle işte Pentagon'dan yapılan, sızdırılan, daha yaralılarla ilgili sızdırılan bilgilerde şu ana kadar Merve 750'den fazla Amerikan askerinin yaralandığı ve bundan sonra da bu rakamların artacağı yönünde. O açıdan da şimdi soru şu, gerçekten senin de sorduğun gibi bu aşamada Washington'ın Körfez'den kapsamlı bir askeri çekilme kararı alabilir mi? Tabii ki buna yönelik herhangi bir, şu anda bir açıklama yok. Donald Trump'a bakarsan her an saldırıları devam ettirebiliriz yönünde bir mesaj veriyor. Ancak şu an itibariyle tabii bir de Körfez'den Suudi Arabistan, Katar, Umman ki biraz önce Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki İran'la aradaki açıklamaları dinledik. Yani çok ciddi bir şekilde Körfez ülkelerinden baskı var Donald Trump'ın üzerinde. O açıdan ben Donald Trump'ın burada savaşı ilerletmek istemeyeceğini söylüyorum. Hep altını çiziyorum. O açıdan bir şekilde ama bir başarı elde etmek istiyor Donald Trump. O açıdan da bir şekilde çekileceğini düşünüyorum. Ama şu an itibariyle işte bir ay sonra, iki ay ya da üç ay sonra tamamıyla Amerikan askerlerini çeker demek çok zor. Bunun işaretlerini görmüyorum şu an itibariyle Amerika Birleşik Devletleri'nde ama Donald Trump'ın odaklandığı bir nokta var. 3 Kasım ara seçimleri.
0: Peki. İrfan çok teşekkür ediyorum değerlendirmelerin için. Kolaylıklar dilerim.
1: Kolay gelsin.
0: Sağ ol. İşte böyle oldukça, İsrail seçimlere gittikçe, İsrail yalnızlaştıkça, bilmiyoruz Amerika Birleşik Devletleri söz konusu olunca İsrail'e ilişkileri desteğini ne kadar çekebilir, çok pahalı ya da olsa, çok maliyetli de olsa İsrail'in politikalarını ABD'ye dayatması, aralarındaki ilişki biraz da akıl almaz nitelikte. Dolayısıyla İsrail gitgide radikalleşiyor. Filistinlere yönelik insanlık dışı politikalarının tepki alması üzerine daha da radikalleşiyor. Ve İsrail Naşıtlı Sarcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Givir bir kez daha sahneye çıktı işte tam da böyle bir ortamda. Ve idam cezasına çarptırılan Filistinli tutsakların infaz edilmesi için inşa edildiğini söylediği tesisi ziyaret etti. Bir de buradan görüntüler paylaştı.
2: Ne uluslararası kınamalar ne yaptırımlar engel olabildi. İsrail'i bakan bir kez daha Filistinlileri idam edeceğiz dedi. İsrail'in soykırım destekçisi bakanı Itamar Ben-Gvir, masum Filistinlileri katletmek için harekete geçti. Ben-Gvir bu kez de Filistinliler için kurulan idam tesisinin inşaatından görüntüler paylaştı.
3: Filistinliler için ölüm cezası yasasını geçireceğime söz vermiştim ve geçirdik. Şimdi de idam hücresi ve asma tesisi şekillenmeye başlıyor. Ölüm cezasına çarptırılan mahkumların nakledileceği idam mahkumları için özel bir alan.
2: Ben-Gvir'in skandal açıklamaları bununla da sınırlı değil. İdam alanlarının hızla hazırlanacağını iddia etti. İsraillilerin idamları izleyebilecekleri izleme odaları da yapacaklarını söyledi. Gazze'de katliamın sürmesini savunan Ben-Gvir, geçtiğimiz günlerde de Gazze'de bir gecede 30-40 kişiyi öldürmeliyiz demiş, Gazze'lilerin yaşama hakkının olmadığını savunmuştu. Soykırımı destekleyen açıklamalarına Almanya, İngiltere ve Fransa'dan art arda tepki geldi. Tel Aviv yönetimi hapishanedeki Filistinlileri sistematik olarak infaz ederken insan hakları örgütleri ise 2023'ten bu yana İsrail gözetiminde en az 104 Filistinli mahkumun hayatını kaybettiğini açıkladı.
0: Hatırlayacaksınız 28 Şubat'ın yani İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a saldırdığı daha ilk günlerde ABD basını şu manşetlere atmıştı. Bu savaşın iki kazananı var ama hiçbiri ABD değil işte. Biri Rusya, diğeri Çin. Çünkü ABD savaşta ne kadar zayıflarsa bu o kadar Rusya'nın işine gelir. Bu kadar Çin'in işine gelir diye manşetler atılmıştı. Çok da konuşulmuştu bu başlıklar. Asıl hedefinin aslında Çin olduğunu daha seçim döneminde Trump ortaya koymuştu. Bunu ifade etmişti. Şimdi bunlar yaşanırken Amerika Birleşik Devletleri İran'la uğraşırken Çin Güney Çin Denizi'ndeki askeri varlığını güçlendirmeye devam ediyor. Hatta tartışmalı bir bölgede yeni bir yapay ada kurma planları var ve hatta askeri tesis iddiası da gündemde. Peki Pekin'in bu hamleleri ne anlama geliyor? Hedefinde neler var? Dönelim Pekin'e. Mehmet Zeyrek bizi bekliyor. Detaylar onda.
4: Merve Türkay, bu konuyla ilgili Çin medyasında sayfalarca uzayıp giden makaleler var. Şöyle özetle aktarmak gerekirse mesela bu makalelerde diyor ki Batılı medya organları

0: kamu hizmetinden bahsediliyor. 2015 yılında kurulan Deniz Feneri başta olmak üzere inşa edilen yapıların deniz arama kurtarma operasyonlarını afet önlemeye ve Güney Çin Denizi'ndeki yoğun uluslararası nakliye rotalarında seyir güvenliğine hizmet ettiği vurgulanıyor. Yani daha önce benzer yapılan projelerinde bu amaçla kullanıldığı yine örnek gösteriliyor. Filipinlerin ama burada oldukça gerginlik yaşanan bir komşu olduğunu görüyoruz. Ve buna da Çinli uzmanlar şöyle bir yanıt veriyor. Özellikle Lingyang Resifi oldukça tartışmalı bir yer. Burası Ming ve Qing hanedanlıklarından bu yana zaten Çinli balıkçılar tarafından kullanılıyordu diyor uzmanlar. Ve hatta Fransa'nın 19. ve 20. yüzyıllardaki Çinliler savunma mücadelesi verdi. Dolayısıyla burası tartışmasız Çin karasularıdır deniyor ve Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi çerçevesinde Çin'in kendi karasularında kimseden izin almadan inşaat yapma hakkı olduğu da savunuluyor. Arazideki çalışmaların ekolojik dengeler gözetilerek yapıldığı, hatta Sun Yat-sen Üniversitesi araştırmacılarının resifte tamamen yeni bir deniz böceği türü keşfettiği belirtiliyor ve çevresel korumadan da özellikle vurgu yapılıyor. Filipinlerin son bir iddiası da yine Çinli uzmanlar tarafından çürütülmek isteniyor. Mesela Çin'in Shisha, Huangyan ve Nansha adalarını birleştirerek denizi tamamen domine edeceğine ve demir üçgen teorisi kurulacağı yönünde bir tez var Filipinlerin. Çinli uzmanlar bunu tamamen reddediyor. Özellikle faaliyetlerin sadece rutin devriye ve yasa dışı girişleri engelleme amaçlı olduğu belirtiliyor. Filipinlerin tam aksine buraya sivil ve resmi gemileri göndererek Çin tarafını kışkırttığı belirtiliyor. Özellikle bazı gemilerde çarpışmalara hazırlıklı olarak çarpışma önleyici petler gemilere takılarak Çin tarafına sürüldüğü belirtiliyor. Dolayısıyla Filipinlerle hala bu gerginlik devam ediyor. Filipinler son olarak şöyle bir hamle yaptı. Amerika'yı buraya çekerek tam Çin'in sıfır noktasına bir kontrol merkez üssü kurulmasına yönelik bir adım atıldı. İşte bu da Pekin tarafından tepkiyle karşılandı. Şu an için tartışmalar devam ediyor ama Çin'in bölgedeki inşaat çalışmaları tüm hızıyla sürüyor Merve Türkay.
1: Teşekkür ediyoruz. Şimdi biz de hızlıca Teknofest 2026 kapsamında düzenlenen Türkiye'nin denizlerdeki gücünü, bağımsızlığını ve milli savunma kabiliyetini ortaya koyan Teknofest Mavi Vatan'a dönüyoruz. Mustafa Kadir Mercan bizi bekliyor. Yanında da Savunma Sanayi Başkanı Sayın Haluk Görgün var. Hemen sözü onlara bırakıyorum.
2: Oradan geliyoruz biz de. Öyle mi? Haluk
3: Yitirin'de. Teknofest'in ikinci günündeyiz artık ve değerli bir yayın konuğumuz var. Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor Haluk Görgün bizlerle birlikte. Yalnız şöyle bir durum söz konusu şu anda. Gençlerin de Sayın Başkan'a oldukça ilgisi var. Başkanım, geleceğin mucitleri aslında bu gençler ve hem savunma sanayine hem de sizlere yoğun bir ilgileri var. Dilerseniz bu gençlerin yaptıklarından başlayalım. Sonrasındaysa Türkiye'nin nereden nereye geldiğini konuşalım.
2: Ya tabii Allah'a çok şükür. Yani bu Teknofest yarışmalarını aslında biraz bahsedeyim. Bu sene 9. sene. 14. yarışmayı bu

0: Savunma Sanayi Başkanı Sayın Haluk Görgün A Haber ekranlarında canlı yayındaydı Teknofest kapsamında. Pek çok etkinlik yapıyor, tatbikatlar var ve yerli ve milli savunma araçlarımız işte bu fuarda sergilenmeye devam ediyor. Yeniden bir bağlantı gerçekleştirene dek şimdi biz bir başka önemli konuyu konuşacağız. İstihbarat şefimiz Ramazan Almaçayır bizimle birlikte. Bu sabah saatlerinde çok önemli bir operasyon daha gerçekleşmişti. Alihan Kuriş suç örgütü soruşturması kapsamında aranan Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz yurt dışına kaçma hazırlığı içerisindelerdi ve Marmaris'te yakalandılar. Şimdi biz de Ramazan Almaçayır'la o operasyonu konuşacağız. Ramazan hoş geldin.
1: İyi yayınlar, hoş bulduk Meryem.
0: Teşekkür ediyorum. Şimdi Alihan Kuriş'in gözaltına alınıp tutuklanmasının

0: Ardından bu soruşturma derinleştirildi.
1: Evet.
0: Ve haklarında yakalama kararı vardı. Kardeşi Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz'ın bugün Marmaris'te yakalandığını duyurduk. Bir operasyon gerçekleşti ama operasyonun öncesi var. Yani bir kaçış rotası var. İstanbul'dan evet. hareket ediyorlar. Marmaris'te yakalanıyorlar. Ama bu anlatıldığı kadar basit değil. Bu kadar evet. kısa değil. Bunun bir öyküsü var. Konuşalım seninle. Nasıl bir operasyon gerçekleşti? Nereye kaçıyorlardı? Haklarında yakalama kararı var. Kimler yardım etmiş bu isimlere? Firari olan bu iki ismi.
1: Şimdi bu operasyon kapsamında soruşturma hali hazırda devam ediyordu ve Alihan Kuriş'in kardeşi Hilmi Tuna Kuriş ile ilgili olarak bazı adres tespitleri yapılıp o noktalarda yakalamaya yönelik İstanbul Mali Şube ekiplerinin çalışmaları vardı. Ancak tespit edilip yakalama yönelik yapılan çalışmalarda herhangi bir sonuç alınamamıştı. Ancak İstanbul Emniyetine bağlı İstihbarat Şube ekipleri de diğer taraftan bu çalışmalarını sürdürüyordu anladığımız kadarıyla ve bu konuyla ilgili çalışmalar devam ederken bu iki isimle ilgili bir kişi daha var. Yasin Kaya isimli birisiyle ilgili bir araç tespiti yapılıyor ve bu aracın yapılan takibinde güzergahının İstanbul'dan Marmaris Bozburun'a doğru gittiği tespiti yapılıyor. Tabii ki bununla ilgili olarak hemen buradan İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle bir irtibat kuruyor. Koordinasyon neticesinde de Yasin Kaya'nın kullandığı araç orada Marmaris'te bir otele 16 Ağustos'ta giriş yapıyor. Daha sonra tekrar çıkış işlemleri vesaire bunlar takip edildikten sonra gözaltı işlemi gerçekleşiyor.
0: Tek bir araç mı var?
1: Şu an kaçış. İçin daha sonra bugün son dakika bilgisi olarak basına yansıyan diğer ikinci araçsa daha sonra anladığımız kadarıyla devreye giriyor. Buradaki gözaltı işlemi yapıldıktan sonra Yasin Kaya ile ilgili olarak suçluyu kayırma suçlamalarıyla birlikte bir tutuklama gerçekleşiyor. O sırada firari iki isimle ilgili olarak herhangi bir ize rastlanmıyor o bölgede. Hatta bununla ilgili olarak
0: Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz'la
1: ilgili o gün plakası tespit edilen araçta da olay yeri inceleme ekipleri parmak izi çalışması vesaire yapıyor. Daha sonra yine bugün basına yapılan o bilgilendirme ile ilgili olarak basına düşen olay bilgilendirme notlarında ikinci bir araç ortaya çıktığı tespit ediliyor. Bu ikinci araçsa şüphelilerin kaçmasında hazırlanan organizasyonda kullanıldığı tespit edilen araç olduğu. Bu araçta kim? Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'e tahsisli bir araç kullanıldığı tespit ediliyor. Tabii ki bu araç nasıl bu organizasyonun içinde kullanıldı, neresinde kullanıldı? Bu organizasyon kaçırma ile ilgili bu olayın neresinde kimler var? Bunlar şu an için araştırılıyor. Orada da yine şu tespit önemli Merve, senin de belirttiğin üzere hatırlanacağı üzere geçtiğimiz günlerde Ümraniye'de bir firmada 200 kilo külçe altın çıkarılmıştı. Bu gözaltı yakalama işlemi yapılırken aslında istihbarat şube ekipleri adım adım her gittikleri noktalarda bir detay toplamış mali şube ekipleriyle birlikte ve en sonunda PTS dediğimiz plaka tanıma sisteminde de bu güzergahtaki araçların takip edildiğini anlıyoruz. Operasyonun neticesinde hem Hilmi Tuna Kuriş hem de Erhan Yılmaz gözaltına alınıyorlar. Tabii ki gözaltı işlemiyle ilgili ifade verme işlemlerinde onları bu güzergahtan getiren kişi kim? Başka birileri var mı? Bunlar incelenecek.
0: Fakat
1: şu tespitler de önemli.
0: Arabanın
1: tabii.
0: şoförü var M.Ö.
1: Evet tam ona
0: geldik. İstanbul'da telefonundan sinyal alınıyor. Fakat evet. sonrasında bu güzergahta bir daha alınamıyor. Bir kere çok şüpheli bir durum. Sonra İzmir'de sanıyorum ki Selçuk'ta bir noktadan benzin alıyorlar. Orada da
1: sadece kendisi iniyor. Araçtaki kişilerin inmediği belirtiliyor. İşte kaçış güzergahı. O haritaya gelebilirsek altını
0: Tekrar
1: çizdiğin nokta önemli. Şimdi o aracı süren kişi MÖ'nün İstanbul'da telefonu sinyal veriyor. Hı hı. Ancak şu güzergah boyunca burada kapalı olduğu tespit ediliyor. Yani telefonun çekmediği bir alan falan da değil. Yani bu güzergah boyunca kaç yüz kilometrelik bir yolda telefonu...
0: Şimdi muhtemelen İzmir'den benzin aldıklarına göre İzmir otobanından ilerliyorlar.
1: Büyük ihtimal arkadaşlarım
0: ve o noktada İzmir otobanında da telefonun çekmediği herhangi bir alan yok.
1: Aynen. Şimdi İstanbul'a burada da telefon aktif hale geliyor. İncelemelerde yani İstanbul'da kapı açık, güzergah boyunca kapalı olduğu tespiti yapılıyor ekipler tarafından. Marmaris'e gelince burada da açılıyor. Muhtemelen ki burada açılmasının sebebi birileriyle irtibat kurma gereği duyulduğu için olduğu değerlendiriliyor. Dönüş yolunda telefondan yine kapalı olduğu tespit ediliyor. İstanbul'a geldiğinde telefon yine açık. Şimdi bütün noleler toplanıyor. Bu kaçış organizasyonuyla ilgili kimlerin parmağı var? Başka birileri yardım etti mi? Bunların hepsi araştırılıyor. Kaçış güzergahı neresi olacak peki? Çünkü İstanbul içerisinde havalimanları vesaire bununla ilgili olarak dışarıya çıkması imkansız. Çünkü
0: buradan Yunan adalarına muhtemelen
1: deniz yoluyla buradan bir firar planlandığı ekipler tarafından değerlendiriliyor. Çünkü karayoluyla olsun, havayoluyla olsun havalimanlarındaki sıkı güvenlik tedbirlerinden dolayı çıkma imkanı yok.
0: Üzerlerinden 58 bin euro
1: da para çıkıyor. Bununla ilgili olarak tespit edilen adreslerde o 200 kilo altın çıkmıştı biliyorsun. 1 milyar 340 milyon lira değerinde ve bir miktar dövizde 1,5 milyara yakın. Şu an için soruşturma hala devam ediyor. Başka adresler var mı? Bununla ilgili olarak verilecek ifadeler önemli. Şu anda hem gözaltına alınan iki kişinin vereceği ifade hem de tutuklanan Yasin Kaya'nın vermiş olduğu ifadelerde yeni detaylar ortaya çıkabilir. Çünkü soruşturma gerçekten de çok geniş bir ağa uzanmış durumda. Hı hı. Biz de yeni detaylar geldikçe takip ediyoruz.
0: Ramazan, İdris Naim Şahin'e tahsisli bir araç var. Evet. Fakat bu araç Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne kayıtlı değil. Geçiş üstünlüğü olan bir araç fakat usulsüz şekilde çakar takılmış bu araca. Orada bazı soru işaretleri var sanıyorum.
1: Onunla ilgili şu bilgilendirme yapıldı. Onu söyleyebiliriz. Yani devletin aracı değil, ya bakanlığın ya da devletin bir aracı değil, şirket üzerinden isime tahsis edilmiş bir araç. Bu olayın ardından da bakanlık tarafından bu şerh kaldırılmış ve trafik ekipleri tarafından da trafik kanununa muhalefetten çakar kullanmasıyla ilgili olarak bir ay trafikten men edilmiş. Bu hususta dediğin gibi önemli bir detaydı.
0: Peki Ramazan Almaçay, çok teşekkür ediyorum. Bugün gerçekleşen çok önemli bir operasyondu bu.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Hilmi Tuna Kuriş'in, Alihan Turiş'in kardeşi aranıyordu. Zaten firariydi ve Marmaris'te bugün Erhan Yılmaz'la birlikte yakalandılar Marmaris'te.
1: Evet.
0: Artık bu operasyon, derinleşen operasyonun bu yeni gözaltılarla birlikte daha da derinleşeceğini de anlıyoruz.
1: Çünkü yeni bilgiler çünkü 32 kişi tutuklandı. Onlardan gelebilecek yeni tekrar belki ifade verme talepleri olabilir. Senin belirttiğin üzere genişleyecek bir soruşturma gibi duruyor. Çünkü iddia edilen rakamlar, yurt dışına kaçırıldığı iddia edilen o 100 milyar lira tespiti yapılan MASAK raporlarındaki notlar oldukça geniş kapsamlı bir dosya olduğunu gözler önüne seriyor Merve.
0: Evet, zaten Kuriş suç örgütü, çıkar amaçlı suç örgütü kurmak, vergi yasasına muhalefet, tüm bu suçlamalarla karşı karşıyalar. Ve gözaltına alınan çok isim vardı ama firariler de vardı. Onlara da ulaşılıyor. Çoğu da yurt dışına kaçmak üzereyken zaten suçüstü denilebilir. Yakalanıyorlar. Ramazan Almaçar'a çok teşekkür ediyorum. Detaylar için. Ben sen yayına gelmeden birkaç dakika evvel bir son dakika gelişmesi paylaşmıştım. Bugün Adalet Bakanı Sayın Akın Gürley'in paylaştığı Netanyahu ile ilgili mesajı ile ilgili, o Netanyahu'nun yanında bir isim vardı. Türkiye-İsrail Başbakanı Netanyahu ve AFEK Moskoviç'in hakkında kırmızı bülten talebinde bulunduğunu duyurmuştu Bakan Akın Gürley. AFEK Moskoviç'in kim olduğu merak ediliyordu. Bir son dakika gelişmesi olarak duyurmuştuk. Gazze'de TİKA'nın Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi'ni bombalayan tankları komuta ettiği tespit edilen bir teğmendi Moskoviç. Saldırı anlarını sosyal medyasından da paylaştığı ortaya çıktı ayrıca. Şimdi hemen Ankara'ya dönelim. Muhabir arkadaşımız Kübra Bal bizi bekliyor. Hem o görüntüleri ekranlarınıza taşıyacağız hem de detaylarını alacağız. Kimliğini açıklamıştık. Fakat daha geniş detaylar Kübra'da olacak.
2: Şimdi önce geçtiğimiz saat dilimlerinde Adalet Bakanı Akın Gürley'in bir açıklaması vardı. Dilerseniz onu anlatmakla başlayalım. Ne demişti Akın Gürley? Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan küresel sümut filosu aktivistlerine uluslararası sularda gerçekleştirilen saldırıya ilişkin yargı kararlılıkla devam etmektedir. İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nin dosyasında aralarında Benjamin Netanyahu ve AFEK Moskoviç'in de bulunduğu 35 sanık hakkında kovuşturulmuştur. soruşturma yürütülmektedir. Dosya kapsamında Benjamin Netanyahu ve Afek Moskovic hakkında soykırım suçundan 14 Temmuz 2026 tarihinde verilen yakalama emirleri doğrultusunda Adalet Bakanlığımızca uluslararası seviyede aranmaları amacıyla kırmızı bülten yayımlanması İçişleri Bakanlığımızdan talep edilmiş. İlgili evrak Dışişleri Bakanlığımıza iletilmiştir. Benjamin Netanyahu ve Afek Moskovic'in Gazze'ye insani yardım ulaştıran sivillere uluslararası sularda

0: Silahlı müdahale ve aktivistlerin alıkonulmasına ilişkin eylemler kapsamında insanlığa karşı suç, soykırım, nitelikli kişi hürriyetinden yoksun kılma, kasten yaralama, eziyet, mala zarar verme, nitelikli yağma ve ulaşım araçlarının kaçırılması suçlarından yargılanmaktadır. Gazze'de soykırım politikası yürüten Netanyahu yönetiminin dokunulmaz ve hesap sorulamaz olduğu yönündeki anlayışı hiçbir suretle kabul etmiyoruz. Gazze'de işlenen suçların üzerinin örtülmesi, sorumluların ceza sızlık zırhıyla korunmasına müsaade etmeyeceğiz. Ulusal ve uluslararası hukukun bütün imkanlarını kararlılıkla kullanacağız ifadelerini kullanmıştı Adalet Bakanı Akın Gürlek. Peki bahsi geçen Afek Moskoviç kim? Aslında Gazze'de TİKA Türkiye'nin Filistin Dostluk Hastanesi'ni bombalayan, tankları komuta eden kişi. Şimdi ekranlarda bazı görüntüler var. Bu görüntülere ilişkin de Adalet Bakanlığı'ndan bir açıklama geldi. 71. Zırhlı Taburunda görev yapan Afek Moskoviç'in sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı görüntülerde 8 adet tank, bir buldozerle hastanenin ve bitişiğinde yer alan Gazze İslam Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin yıkıldığı anların gösterildiğini ifade edildi. Özellikle de sosyal medya paylaşımlarında söz konusu videoda saldırının yalnızca hastaneye değil bitişiğindeki akademik yapıya da yönelmiş sistematik bir operasyon olduğunu açıkça ortaya koymaktadır ifadeleri yer aldı Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da. Yani Afek Moskoviç'in Gazze'de TİKA Türkiye Filistin Dostluk Hastanesi'ni bombalayan, tankları komuta eden kişi olduğunu söyleyelim ve sözü yeniden sizlere bırakalım.
1: Kübra Bal aktardı detayları. Evet, çok merak ediliyordu. Açıklandığı itibariyle bu ismin kim olduğu işte detaylarıyla da kamuoyuna da paylaşıldı. Şimdi bir sıcak gelişme daha var. Adana Alparslan Kuytulu Suç Örgütü'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında çok dikkat çeken bir gelişme bu. Operasyonun yapılacağını öngören örgüt üyelerinin delilleri kaçırmak amacıyla gece yarısı hard diskleri ve bilgisayar kasalarını farklı adreslere taşıdıkları tespit edildi. Çok sıcak bir gelişme. Kuytulculara yönelik gerçekleştirilen operasyonun öncesinde ulaştığımız yeni görüntüler bunlar. Operasyonun bir şekilde gerçekleşeceği belki de bilgisini alan, bunu sezen kişiler, örgüt üyeleri operasyonun yapılacağını öngörünce delilleri kaçırmak amacıyla gece yarısı bazı hard diskleri ve bilgisayar kasalarını farklı adreslere taşıyorlar. O evden çıkarılan, konuttan çıkarılan hard diskler bilgisayar kasalarının bir aracın bagajına yüklendiği görüntülerde ekranlarınızda. Ayrıca aracın sağ tarafında bir kilim ya da halı gibi bir şey görüyorum. Arkadaşlarım uyarırlarsa beni, ön tarafını sürücü koltuğunun yanındaki koltuğu gizlemek için mi kullanılan bir aparato bilemiyoruz şu an için, ama bunlar çok sıcak görüntüler, çok yeni görüntüler, sizlerle paylaşıyoruz. İşte bunun üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla harekete geçen ekipler kaçırılan dijital materyallerin de izini sürdü ve yapılan titiz çalışmalar sonucunda hard disk ve bilgisayar kasalarının da tamamı bulundu ve ele geçirildi. Bunu duyuralım. Bu görüntüler sonrasında Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti ve kaçırılan hard disklere ve bilgisayar kasalarına ulaştılar. Dijital materyallere el konuldu. Delilleri karartma girişimi de sonuçsuz bırakılmış oldu böylelikle. İşte bu görüntüler Adana'da kaydedildi. Alparslan Kuytul örgütüne yönelik operasyonun bir gece evvelinde o operasyonu bir şekilde haber alan örgüt yöneticileri işte gece yarısı o delilleri kaçırmaya çalıştılar. Hard diskleri ve dahi bilgisayar kasalarını bir araca yüklediler ve oradan ayrıldılar. Ardından Cumhuriyet Savcılığı da harekete geçti. Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla ekipler kaçırılan dijital materyallerin izini sürdüler ve çok titiz bir çalışma gerçekleştirildi. O titiz çalışmalar sonrasında muhtemelen burada da geri araçtan indirip başka bir konuta taşıyorlar, başka bir lokasyona taşıyorlar. İşte o görüntüler de elde edildi ve bunun sonucunda ekipler o kaçırılmaya çalışılan, örgüt üyeleri tarafından kaçırılmaya çalışılan hard disklere ve bilgisayar kasalarına ulaştılar. Tamamını da ele geçirdiler. Şimdi o dijital materyaller inceleniyor. Delilleri karartma girişimi de böylelikle örgüt üyelerinin sonuçsuz kaldı. Daha detaylı görüntüler var. Ekranlarınızda görüyorsunuz. muhtemelen

0: muhtemelen o binanın içinden taşındığı yerden, gece yarısı kaçırılan o dijital materyallerin kaçırıldığı yerden görüntüler, bir de aracın içinde bu arada çantanın içinde banknotlar görüyorum, paralar görüyorum. Ekipler muhtemelen onlara da ulaştılar. Bazı kimlikler belki sahte olduğu için gösterilen kimliklerdir onlar. Bir yandan da kilolarca altın ele geçirilmişti. O görüntülerde ekranlarınızda külçe külçe altınlar ve paralar, cüzdanların içinden çıkan paralar, sahte kimlikler, çantalar dolusu döviz ve Türk lirası araçların içinden çıkıyor ve aynı zamanda da örgüt üyelerinin kaçırdığı dijital materyaller ve bilgisayar kasaları, işte bir araca yüklendiği görüntüler ve ardından da başka bir adrese götürülüyorlar ve bu tespit ediliyor. Cumhuriyet Başsavcılığı talimat veriyor ve ekipler o materyalleri, dijital materyalleri buluyorlar ve el koyuyorlar. Şu an kriminal inceleme yapılıyor üzerinde, o dijital materyallerin bir araçla farklı bir adrese götürülüyor. O adrese götürüldüğü anlara ilişkin görüntüler var. Tekrardan araçtan indirilip taşındığı ana ilişkin görüntüler var. Ve böylece işte bu delil karartma girişimi de sonuçsuz bırakılmış oldu. Bu yönde haberleri çok paylaşıyoruz. Yani bir evden kötü kokular geliyor ve ekipler içeri girdiğinde ne yazık ki bir cenazeyle karşılaşıyorlar. Şişli'de dün 52 yaşında bir adamın yaşadığı gecekondudan aynı şekilde komşulara gelen o kötü kokudan rahatsız olunca ekiplere bildirmişti ve adamın cenazesi bulunmuştu evinde. Şimdi yine aynı hadise yaşanıyor. Yine Şişli'de yine bir daireden kötü kokular geliyor. Komşular polise bildiriyor. Polisler içeri girdiğinde 25 yaşında Yusuf Dinç'i üstelik başından vurulmuş halde yatağında buluyorlar. Yusuf Dinç öldürüldü mü, intihar mı etti? Bu bilinmiyor. Bu otopsiyle ortaya çıkacak şimdi.
1: Kötü koku acı gerçeği ortaya çıkardı. İstanbul Şişli Kuştepe mahallesindeki bir apartmanın giriş katındaki daireden yayılan kötü koku çevre sakinlerini alarma geçirdi. Çilingir yardımıyla daireye giren polisler 25 yaşındaki Yusuf Dinç'in cansız bedeniyle karşılaştı. Yapılan incelemede Dinç'in 3-4 gün önce başından tabancayla vurularak hayatını kaybettiği belirlendi. Dinç'in cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Yanında bulunan tabanca ise kriminal incelemeye gönderildi. Yusuf Dinç öldürüldü mü yoksa kendi yaşamına mı son verdi sorusunun cevabı yapılan incelemenin ardından ortaya çıkacak.
0: Avrupa'nın çok sıcak bir yaz geçirdiğini, orman yangınlarıyla mücadele ettiğini anlatmıştık. Avrupa kuraklıkla mücadele ediyor artık bu yaz itibariyle. Çok ciddi bir enerji ihtiyacı var. Çok ciddi zararları var. Ama bir yandan da kışın olduğu enerji ihtiyacı yazınkinden çok daha fazla. Ve Hürmüz Boğazı'nın hala kapalı olmasıyla birlikte. LNG tedarik edemediği için Avrupa şimdi bu kışı düşünüyor. Zaten Ukrayna-Rusya savaşı sonrasında Rusya'dan gaz alınmıyordu Avrupa. Şimdi bu kışı nasıl geçirecek? Depolama tesisleri tamamen boş. Bu konuyla ilgili Türkiye'den yüreklere su serpecek bir açıklama geldi. Zaten savaşın başında da konuşuyorduk. Enerji Bakanı açıklamıştı. Türkiye'de tesislerin, depolama tesislerinin tamamen dolu olduğunu. Çok önemli, kritik adımlardı bunlar. Çok stratejik adımlardı. Doğalgaz depolama tesislerinin inşası. İşte Silivri'de var bir depolama tesisimiz. Tuzgölü civarında var ve onların doluluk oranının %100'e ulaştığı belirtildi. İşte enerji tedariğimizin çeşitlendirilmesiyle birlikte, enerji alanlarının çeşitlendirilmesiyle birlikte Türkiye şu an çok şükür ki böyle bir durumda. Böylece kış aylarında yaşanabilecek arz sıkıntılarına karşı çok önemli bir güvenlik tamponumuz var.
2: Avrupa kış öncesi doğal gaz arzı için alarmda. Türkiye ise depolarını tamamen doldurdu. Enerjide arz güvenliği için atılan adımlar sonuç verdi. Türkiye'nin Silivri ve Tuzgölü doğalgaz depolama tesislerinde doluluk oranı %100'e ulaştı. İki tesisin toplam depolama kapasitesi 6.3 milyar metreküp'e çıktı. 2028'de kapasitenin 12 milyar metreküp'e yükseltilmesi hedefleniyor. Türkiye'nin yıllık doğalgaz tüketiminin yaklaşık %20'sinin depolardan karşılanması planlanıyor. Avrupa'da ise tablo kritik. Gaz Infrastructure Europe verilerine göre Avrupa Birliği genelindeki doğalgaz depolarının doluluk oranı 17 Ağustos itibarıyla %60,8 seviyesinde. Bu oran Ağustos ortaları dikkate alındığında son 5 yılın en düşük seviyesi.
3: Avrupa Birliği'nin doğalgaz depoları Ağustos ortasında %60,8 dolulukla son 5 yılın en düşük seviyesinde. Üstelik kış öncesi hedef %90. Türkiye ise depolarını doldururken LNG tedariki ve yerli üretim kapasitesini de güçlendiriyor. Türkiye'nin Silivri ve Tuz Gölü doğal gaz depolama tesislerinde doluluk oranı %100'e ulaştı. İki tesisin toplam depolama kapasitesi 6,3 milyar metreküpe çıktı. 2028'de kapasitenin 12 milyar metreküpe yükseltilmesi hedefleniyor.
2: Avrupa Birliği normal şartlarda depolarını 1 Kasım'a kadar %90 doldurmayı hedefliyordu. Ancak arz sıkışıklığı nedeniyle hedef %80'e çekildi ve dolum süresi Aralık başına kadar uzatıldı. Hürmüz Boğazı'ndaki kriz de Avrupa'nın enerji güvenliğini tehdit ediyor. Körfez ülkelerinden gelen sıvılaştırılmış doğalgaz sevkiyatlarının aksaması Avrupa'nın alternatif kaynaklara erişimini zorlaştırıyor. Sıcak hava dalgaları da tabloyu ağırlaştırıyor. Artan klima kullanımı elektrik tüketimini yükseltirken gazla çalışan santrallerin daha yoğun devreye girmesi, depolara basılması gereken gazın tüketime yönelmesine neden oluyor.
0: Türkiye'nin siber güvenlik ordusu da gitgide güçleniyor. Zaten bu alanda çok ciddi yetişmiş insana ihtiyaç var. Gençlerimiz de artık üniversitelerde bu alanları tercih ediyorlar. Eğilimleri de artık bu yönde. Ve Siber Güvenlik Başkanlığı da 47 farklı görev alanında sözleşmeli uzman personel olacak. Bunun duyurusu yapıldı. Başvurular 21 Ağustos'ta başlayacak. 11 Eylül'de ise sona erecek.
4: Siber güvenlik bugünün dünyasında tıpkı kara, hava ve denizdeki güvenlik gibi hayati ve zaruridir.
5: Türkiye'nin siber güvenlik kapasitesini güçlendirecek yeni uzmanlar göreve çağrılıyor. Siber Güvenlik Başkanlığı 47 farklı görev alanında sözleşmeli uzman personel alacak. Alımlar kıdemli uzman, uzman ve analist kadrolarında gerçekleştirilecek. Ankara ve İstanbul'daki görevler için başvurular 21 Ağustos, 11 Eylül 2026 tarihleri arasında alınacak. Söz konusu personel alımı, adli bilişim, siber tehdit istihbaratı, zararlı yazılım analizi, siber olay müdahale, siber güvenlik operasyonları, yazılım geliştirme, veri analitiği, yapay zeka, kurumsal mimari ve BT yönetişimi gibi teknik ve stratejik uzmanlık alanlarını kapsıyor. Yeni uzmanların katılımıyla başkanlığın kurumsal kapasitesinin daha da güçlendirilmesi hedefleniyor. Başvurular başladı. 11 Eylül 2026 tarihine kadar da internet sitesi üzerinden yapılabilecek. Adaylar başvuru şartlarını taşıdıkları pozisyon ve görev alanlarından yalnızca birine başvurabilecek. Her görev alanı için ilan edilen kontenjanın 4 katı aday sınav aşamasına davet edilecek. Adayların sınavda başarılı sayılabilmeleri için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almaları gerekecek.
0: Ve millilerimiz, milli kadın voleybol takımımız 2026 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası ilk maçında bugün Letonya ile karşı karşıya gelecekler. Yeni bir müsabakaya daha başlayacaklar. Çok kısa bir aranın ardından, o şampiyonluğun ardından yeniden umutlarımız onların şampiyon olması yönünde. Zaten gönüllerimizin şampiyonu. Şimdi detayları alacağız. Muhabir arkadaşımız Engin Çelik bizi bekliyor. Engin, kolay gelsin. Heyecan yüksek. Artık şampiyonluğa alıştı Türk milleti de. Kadın milli voleybol takımımızda beklenti yüksek, hedefler yüksek. Sen neler söyleyeceksin?
6: Teşekkürler Merve Türkay. 23 Temmuz tarihinde Çin'de Macao şehrinde Brezilya'yı 3-1 kazanmıştık setlerde ve Viyenel Milletler Ligi'nde final etabında şampiyon olmuştuk. Yaklaşık bir aylık bir zaman süresinde Filenin Sultanları tekrardan toplandı, antrenmanlara başladı. Artık 2026 SEV Avrupa Şampiyonası hedef. Bugün itibariyle başlayacak 21 Ağustos 6 Eylül tarihi itibariyle de devam edeceğini ifade edelim. Tabii ki de 4 ev sahibi var.

0: ev sahiplerden bir tanesi de her zaman olduğu gibi Türkiye ve Azerbaycan. Çekya, İsveç'in birlikte organize ettiği Avrupa Şampiyonası'nda tabii ki de son 16 turu mücadelesi, çeyrek final mücadelesi, yarı final mücadelesi ve final etabı Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak. Yaklaşık 16.500 kişilik bir salon kapasitesinden bahsediyoruz ki bugün ve bundan sonraki mücadelelerin hepsinin biletlerin tükendiğini aktarmış olalım. Ve dışarıda da dev ekran kuruldu ki bu dev ekranda da saatler 19'u gösterdiğinde Letonya mücadelesini fanzon alanında spor severler, voleybol severler burada izleyeceğini de aktarmış olalım. Tabii ki de grup aşamasında 5 mücadele oynayacağız ki o 5 mücadeleleri de söyleyelim. Slovenya, Macaristan, Almanya ve Polonya mücadelesiyle de sonlandıracağımızı ifade edelim. 21 Ağustos 6 Eylül tarihinde demiştik ve o mücadeleyi de 21 Ağustos 6 Eylül mücadelesiyle de final etabını tamamlayacağımızı ifade edelim.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Detaylar böyle heyecanla bekliyoruz akşamki maçı. Şimdi müsaadenizle çok kısa bir ara verelim. Kısa bir ara hem de. Ardından devam edelim.
2: A Haber Radyo. 24 saat haber.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Kahve piyasasında arz endişeleri fiyatları yukarı çekiyor. Dünya kahve üretiminin %40'ını gerçekleştiren Brezilya'da hava koşullarındaki bozulmanın beklenen kahve hasadında %15 ila %20 arasında kayba yol açabileceği tahmin ediliyor. Kahvenin libresi Haziran ayında 2.38 dolara kadar geriledikten sonra hızla yönünü yukarı çevirmişti. Temmuz başında ise 3.57 dolarla yaklaşık 6 ayın en yüksek seviyesine çıktı. Haziran ayındaki yükseliş %11,62'yi buldu.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Haberin radyosu A Haber Radyo.
3: Reklam.
5: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatil yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Haber Radyo, haberin radyosu.
6: Oo, her yerden sipariş aldık.
7: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
6: Tabii ya.
7: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
6: Tami.
7: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
8: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
9: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
10: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Voleybol Milli Takımlar Enerji Sponsoru Opet Ay Yıldızlılarımıza başarılar diler. Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılım'da ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
2: Biz Vakıfbank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
1: Bir reklam. A Haber Radyo, 24 saat haber.
3: Reklam. ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu.
4: Lütfen dikkat.
5: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
4: Vakıfbank daima seninle.
6: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
7: Anahtar teslim, mutluluk.
8: Emlak katılım tasarruf finansmanla dilediğiniz evi ve aracı alırken kredi de yok, faiz de yok. Bütçenize uygun taksitlerle kredi çekmeden, faiz ödemeden ev ve araç sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım tasarruf finansman. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde sizi bekliyor.
4: Anahtar teslim mutluluk.
9: PTR'dan işletmelere büyük rahatlık. PTR Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar PTR.com'da.
4: Büyük rahatlık PTR.
1: Reklam. A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sunar.
10: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre Çankırı-Ankara yolunun 4 ile 5. kilometreleri arasında üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Çankırı istikameti trafiğe kapatılmıştır. Ulaşım, bölünmüş yolun diğer tarafından iki yönlü olarak sağlanmakta. Bursa-Yalova yolunun Bursa-Yalova istikameti 36 ile 40. kilometreleri arasında üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatılarak ulaşım Yalova-Bursa istikametinden iki yönlü olarak sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
1: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu. Bir reklam.
5: Vakıfbank kredi kartları ile market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 1200 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
4: Vakıfbank daima seninle.
1: Bir reklam. A Haber Radyo, 24 saat haber.
3: Reklam.
11: Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer. Ak Portföy uzmanlığıyla yönetilen altından hisse senedine, yapay zekadan yabancı teknolojilere, farklı temalarda yatırım fonlarıyla yatırımlarını çeşitlendir. Sen de Akbank Mobil'in geniş yatırım fonu evrenini keşfet. Detaylar akbank.com'da.
12: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
13: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
14: Aa, anne dedi.
15: Hadi canım, baba dedi.
14: Bez dedi.
15: Akülü araba dedi. Üniversite dedi.
16: dedi.
17: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz Best'li olabilir. Ama her Best Allianz Best olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla Best'te fark yaratan çocuğumla büyüyen Best Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun besini başlatabilirsiniz.
18: Kerem abi.
19: Hayrola çocuklar?
18: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
20: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
19: Turkcell çözüm gücü.
21: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
19: Turkcell çözüm gücü.
18: Vallahi bravo Turkcell'e.
19: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
22: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
23: Reklam.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu A Haber Radyo.
24: Türkiye'nin haber radyosu A Haber Radyo.
1: Canlı yayın.
25: O soruşturma başlatılan o operasyon sonrasında aslında her geçen dakika bundan sonraki süreçte önemli. Çünkü bugüne kadar, bu ana kadar, bu saate kadar toplanan deliller artık ya da ifadede verilen ifadelerde ortaya çıkan gerçekler artık bir gün yüzüne de yansımış olacak. İşte onlardan bir tanesi de işte polis bu noktada yani idari binaya gittiğinde, ki idari binada Adana'nın merkez Seyhan ilçesi Abidinpaşa caddesinde bulunuyor. İşte Furkan Vakfı ait o örgüt binasına gittiğinde polis ekipleri oradaki ilk olarak kapılardaki şifreli geçişlerin olduğunu tespit etti. Yani bir bina içerisinde bir yerden bir yere giderken kapılarda şifre olduğunu fark etti ve bununla ilgili de tutanaklar alındı. Çünkü her isteyen istediği odaya giremiyordu. İlerleyen aşamada ise girmiş oldukları odalarda ki bilgisayarların kasaların içerisine baktığında hard disklerini bulamadı. Hard disk nedir? Elbette ki bilgisayarın hafızası ve verilerin depolandığı alan. İşte o verilerin yani belgelerin depolanması gereken alanların, hard disklerin orada olmadığını tespit etti. Ve birçok bilgisayarda benzer şekilde hard disklerin operasyon öncesinde, ki operasyonun saatler öncesinde aslında söküldüğü de yine tespit edildi. Çünkü sadece hard diskler söküldü, bilgisayar kasaları yerinde bırakıldı. Bağlantılar yine kopartılmamıştı. Masalar üzerinde yine mouse vardı, klavye vardı. İşte bunlar da yine polisin dikkatinden kaçmadı. Hepsini de tek tek kontrol etti ve kayıt altına aldı. Hard disklerin olmadığına yönelik de yine tutanaklar hazırlanmıştı. Sabah operasyon gerçekleştirildi ve ardından da akşam saatlerinde yürütülen soruşturmaya ilişkin o operasyonlar kapsamında hard disklerin izi de sürüldü Adana polisi tarafından ve hard diskler gece yarısı yapılan diğer operasyonlarla birlikte ele geçirildi. Tabii ki içerisinde önemli bilgiler olduğu düşünülüyor, ki içerisinde zaten önemli bilgiler olmasaydı yine örgüt tarafından da, örgüt üyeleri tarafından da bu hard diskler yerinden sökülmezdi, başka bir yere taşınmazdı. İşte içerisindeki bu deliller oldukça önemli. Bu noktada da şu anda polis ekipleri de zaten o hard disk içerisindeki verileri bir bir inceliyor ve veriler arasındaki o bağlantıların da çözülmesi noktasında ayrı bir mesainin harcandığını söyleyebiliriz. İşte o hard diskler eğer sökülmeseydi ya da işte üzerinde kalsaydı örgütün yapmış olduğu, bugüne kadar yapmış olduğu pek çok suç dosyası da kısa süre içerisinde belki de gün yüzüne çıkacaktı ya da işte buradaki delil karartma noktasında da yine örgütün yine faaliyet içerisinde olduğunu, yine farklı farklı eylemler girişinde olduklarını ifade etmekte fayda var. Bizler gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Kameraman arkadaşım Okan Cansat Bey ile birlikte.
19: Başka bir gelişme var mı?
25: Ve gelişmeler...
19: Yani bunun dışında, bu son dakika bilgisinin dışında Ali İbrahim.
25: Merve, şöyle söyleyebiliriz. Yürütülen soruşturma aslında çok titiz bir şekilde yürütülüyor ki hard disklerin zaten söküldüğünden de anlayacaksınız ki en ufak bir bilgi, işte operasyonun yapılacağına yönelik bir bilginin alınmasıyla birlikte çok önemli verilerin, bilgilerin, belgelerin olduğu hard diskler bilgisayarlardan söküldü. İşte bu nedenle de şu anda aslında yapılan çalışmalarla ilgili herhangi bir bilgi verilmiyor. Çünkü verildiği anda o önemli deliller de karartılabilir. Şu anda 49 kişinin gözaltında olduğunu biliyoruz ve 49 kişinin artık adliyeye sevk edilmesi noktasında da hazırlıklar yapıldığını biliyoruz. Ama işte o adliye süreci başladığında aslında polis de, polis ekipleri de yapmış oldukları bu önemli operasyonla ilgili o bilgileri de kamuoyuyla paylaşacağını düşünüyoruz.
0: Teşekkür ediyorum Ali İbrahim Uğur. Hızlıca İzmir'e dönüyoruz, Dikili'ye. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu İzmir'de Dikili Devlet Hastanesi'nin açılışında konuşuyorlar.
2: Değerli hemşehrilerim, bu güzel günde Efeler Diyarı İzmir'imize çok yakışacak, bölgemize yeni katacak büyük bir müjdeyi de sizlerle paylaşmak istiyorum. Yatırımlarımızın içinde ilimizin yeni sağlık şaheseri, ikinci şehir hastanemiz 1800 yataklı Tınaztepe Şehir Hastanesi'ni de inşa edeceğiz. Şimdiden bütün vatandaşlarımızdan İzmir'e hayırlı olsun. Değerli misafirler, biz bu devasa hastaneleri inşa ediyoruz. Ancak asıl gayemiz vatandaşlarımızın öncelikle sağlıklarını korumaktır. Çünkü biz hastalık değil, Sağlık Bakanlığı'yız. Hastalıklarla mücadele ve tedavi hastanede sağlıklı bir yaşam ise hayatın içinde başlar. Sağlıklı yaşam toplumumuzda bir kültür haline gelmelidir. Çağımızın en büyük sağlık sorunları özellikle fazla kilo, hareketsizlik ve tütün kullanımıdır. İzmir'de 14 sağlıklı hayat merkezimiz tamamen ücretsiz olarak sizlere hizmet veriyor. Tüm hemşerilerimizi diyetisyenden fizyoterapiste, sigara bırakma polikliniğinden çocuk gelişimine kadar 17 farklı branşta ücretsiz hizmet verdiğimiz sağlıklı hayat merkezlerimize davet ediyorum. Kıymetli konuklar, Sağlıklı Türkiye 100 yılı vizyonu hastalıkları tedavi eden ve aynı zamanda koruyan, geliştiren ve üreten bir sağlık sistemi idealidir. İnsanı merkeze alan sağlık anlayışımızla teknolojiyi hızlı teşhis, etkin tedavi ve daha güçlü bir sağlık sistemi için geliştiriyor, iyiliğe karşı katkı sunacak her adımı kararlılıkla hayata geçiriyoruz. Dünyada sadece 3 ülkede üretilebilen kalp akciğer makinesini yerli imkanlarla geliştirdik ve insanlarımızla kullanmaya başladık. Tamamen yerli kaynaklarımızla ürettiğimiz solunum cihazlarından renkli ultrason cihazlarına, mobil dijital röntgen cihazından yerli aşı ve ilaç çalışmalarına kadar üreten sağlık hedeflerimize emin adımlarla ilerliyoruz. Bakanlığımızın öncülüğünde TÜSEB ile birlikte İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi, Ege Üniversitesi ve 9 Eylül Üniversitelerinden yürütülen 220'ye yakın projeyi destekliyoruz. Bu projeler kanser biyolojisinden kişiselleştirilmiş tedavilere, aşı ve ilaç geliştirmeden tanı teknolojilerine, yapay zekadan dijital sağlık uygulamalarına kadar sağlığın geleceğini şekillendirecek çok geniş bir alanı kapsıyor. Bugün
0: Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu İzmir'de Dikili Devlet Hastanesi'nin açılış töreninde konuşmalarını gerçekleştiriyorlar. Bu bölümünü ekranlarınıza taşıdık canlı yayında. Şimdi dün hatırlarsanız Kocaeli'nde Darıca'da sahilde 3 cansız bedene ulaşılmıştı. Akşam saatlerinde o 3 cansız bedenin 3 kardeşe ait olduğu ortaya çıkmıştı. Ve bir kardeş daha vardı, 4. bir kardeş. Neyse ki o bu sabah saatlerinde sağ salim kurtarıldı, kendisine ulaşıldı. Şimdi o kardeşlerin neden öldüğü merak ediliyor. Çok yönlü de bir soruşturma başlatıldı konuyla ilgili.
6: Deniz 3 kardeşe mezar oldu. Cansız bedenleri 1 saat arayla kıyıya vurdu. Kocaeli'nin Darıca sahilinde yürüyüşe çıkanlar kıyıda iki genç kızın hareketsiz yattığını gördü. 112 acil ihbar hattından yardım istendi. Genç kızların hayatını kaybettiği belirlendi. Çevrede yapılan araştırma sırasında bu kez de genç bir erkeğe ait cansız beden kıyıya vurdu. Üçü de adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.
25: Cansız bedenlerin üçü de adli tıp kurumuna götürüldü. Alınan parmak izinden sonra ise acı gerçek ortaya çıktı.
6: Cansız bedenlerin 24 yaşındaki Gülşah, 17 yaşındaki Muhammed Ali ve 15 yaşındaki Berinay Sakar kardeşlere ait olduğu tespit edildi. Dördüncü bir kardeşin de denizde kaybolduğunun belirlenmesi üzerine arama çalışması başlatıldı. Kısa süre sonra sevindirici haber geldi. Kayıp kız kardeş Binnur Sakar sağ olarak bulundu. Üç kardeşin sır ölümü adli tıp kurumunda yapılacak otopsiyle aydınlanacak.
0: 21 yaşındaki bir genç kız, ismi Ceyda Yakova, sosyal medyada da tanınıyordu. Bir hesabı vardı, motosikletiyle yaptığı yolculukları paylaştığı bir hesabı vardı. Ve genç kızdan geriye işte bu sosyal medyadaki fotoğraflar kaldı. Çünkü Şile'de bir kaza yaptı ve hayatını kaybetti.
5: Şöyle.
7: Eyvah. 18. yaş gününde dileği motosiklet almaktı. Oyuncağı bile onu mutlu etmeye yetmişti.
8: Kendi parasını kazanarak motoru aldı. Hobisi motordu.
7: Motosiklet sevdası dehşetle sonlandı. Şile yolunda kaza yapan genç kız hayatını kaybetti.
9: Vefatından 1,5-2 ay içerisinde sanırım herkesle vedalaştı. Rabbim ona herkesle vedalaşabilme süresini ve zamanını ve fırsatını vermiş.
7: 21 yaşındaki Ceyda Yakova pırıl pırıl bir gençti. Bir ay önce üniversiteden mezun oldu. Psikolog olacaktı. Hayalleri motosikletiyle çıkacağı daha çok yolculukları vardı.
9: Voleybolcuydu, sporcuydu, eğitmendi. Psikolog olmuştu benim kızım. Psikoloji mezunuydu. İlk terapisini de bana yaptı.
7: 17 Ağustos'ta yine motosikletiyle gezmeye çıkmıştı. Şile Avlak virajında tekerleği mıcıra girdi. Dengesini kaybeden genç kız yön tabelasına çarptı.
8: İç kanama geçiriyor. O anda kendinde biraz ağrım var diyor. Yerden kımıldatmıyorlar fazla. Ambulans geliyor.
7: Haberi alan ailesi hastaneye ulaştığında kızlarının ölüm haberini aldı. Ceyda'dan geriye yaşatacakları anıları kaldı.
8: Çok güzel bir arkadaşlıkları varmış. Çok büyük bir sevgisi vardı. Bizi sevgisini bıraktı gitti.
9: O hep burada benimle beraber olacak. Tek fark bir daha odası hiç dağılmayacak.
0: Ailesine sabırlar dileyelim, Allah rahmet eylesin. Arnavutköy'de bir taksi İSKİ ekiplerinin çalışma yaptığı çukura düştü. Şoför neyse ki kazadan yara almadan kurtuldu. Görüntüler, kurtarma çalışmasına ilişkin görüntüler de ekranlarınızda. İstanbul Arnavutköy'de meydana geliyor bu kaza. İSKİ ekiplerinin yaptığı çalışmada caddede ilerlerken taksi, Kaan Hüseyin Yüksel yönetimindeki taksi karşı şeritten gelen araca yol vermek için duruyor. Hareket ettiğinde ise yolda açılan çukuru fark etmiyor ve içine düşüyor. Büyük bölümüyle gümülen taksinin şoförü şans eseri kazayı yara almadan atlatıyor. Ve taksi yaklaşık 1,5 saat süren çalışmanın ardından vinçle bulunduğu alandan çekiliyor, kurtarılıyor. İsrail'den yapılan o açıklamalara, fütursuz açıklamalara, Türkiye'yi hedef alan sözlere yönelik Ankara'dan arka arkaya tepkiler devam ediyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan da dikkat çekici bir açıklama, bir tepki geldi sosyal medya hesabı üzerinden. Ve Kılıçdaroğlu özetle hiçbir devlet Türkiye'ye ayar veremez dedi.
10: Hiçbir devlet Türkiye'ye ayar veremez dedi. Hedefinde soykırımcı İsrail vardı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde koltuk değişiminin ardından genel politika konusunda dikkat çeken bir değişim yaşanıyor. Öyle ki CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu şaşırtan bir açıklamaya imza attı. İsrail'in Türkiye'ye hedef alan açıklamalarına sert tepki gösterdi.
3: Hiçbir devlet, hele ki İsrail, Türkiye Cumhuriyeti'ni hizaya çekmek ya da ayar vermek gibi bir dil kullanamaz. Bu üslup egemen bir devlete yönelik kabul edilemez bir kibir ve küstahlıktır. Türkiye tarih boyunca bağımsızlığını ve onurunu korumuş bir millettir. Kimse bu topraklara mesaj vermeye kalkışamaz.
10: CHP Genel Başkanı İsrail'in tutumunun sadece Türkiye değil, tüm bölgeye yönelik bir tehdit olduğunu vurguladı.
3: İsrail'in bu pervasız tutumu yalnızca Türkiye'ye değil, tüm bölgeye yönelik bir tehdittir. Bu, tarihe kara bir leke olarak geçecek basit bir hareket değil, engel olunmazsa bütün coğrafyayı cehenneme çevirme kastını ilan etmiş bir ülkenin aktif saldırısıdır.
0: İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ilişkiler her yeni yapılan açıklamayla birlikte daha da geriliyor. Ve ateşkese, barış sürecine ilişkin umutlar daha da azalıyor. Mesut Pezeşkian, İran Cumhurbaşkanı uzun süredir açıklama yapmıyordu. Amerika Birleşik Devletleri ile aylardır devam eden bu savaşa ilişkin bir açıklama yaptı. Yeni bir açıklama yaptı Pezeşkian ve İran güçlü bir konumdayken, dünya zaferini kabul etmişken savaşa son vermeli dedi. Öte yandan İran, ABD saldırılarının devam etmesi halinde Körfez ülkeleriyle birlikte Avrupa'daki ABD üslerini de hedefe aldığını söylediği bir açıklama yapmıştı dün. Şimdi o açıklamalar yankılanıyor Avrupa'da.
7: ABD ve İran arasında saldırılar durdu. Washington, İran'ı ekonomik ve askeri kıskaca aldı. Savaşta farklı evreye geçildi. Tam da bu noktada İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian'dan kritik bir açıklama geldi. İran'ın artık güçlü bir konumda olduğunu belirten Pezeşkian, savaşı sona erdirmeliyiz dedi.
4: İran, Amerika Birleşik Devletleri arasındaki savaşın farklı bir boyut kazandığını söyleyebiliriz. Artık o askeri boyut...

0: doğrudan savaşın ekonomik boyuta geçtiğini söyleyebiliriz. Pezeşkiyan savaşı bir aşamada durdurmamız lazımdır. Şimdi güçlü bir konumdayken ve Amerika Birleşik Devletleri dünya tarafından bir saldırgan gibi kabul edilmiş durumdayken bunu sonlandırsak, bitirsek iyi olur, ülke için yararlı olur yönünde ifade kullandı.
1: Ancak Tahran'dan gelen mesajlar olası bir Amerikan saldırısına verilecek karşılığın Orta Doğu sınırlarını aşabileceğine de işaret ediyor. Kıbrıs'taki İngiliz üssünden Güneydoğu Avrupa'daki ABD askeri varlığına kadar yeni hedef noktaları gündemdi. Financial Times'ın İran yönetimine yakın iki kaynağa dayandırdığı habere göre Washington'ın yeni bir saldırı düzenlemesi ya da çatışmayı genişletmesi halinde İran, Orta Doğu dışındaki Amerikan askeri hedeflerine saldırmayı da değerlendiriyor.
2: Onlar bir anlaşma yapmak istiyorlar ama benim gerekli olduğunu düşündüğüm türden bir anlaşma yapmayacaklar.
1: İddialarda Kıbrıs'taki RAF Akroteri üssü öne çıkıyor. İngiltere'nin bölgedeki askeri operasyonlarında kullandığı üs, stratejik konumu nedeniyle İran-ABD geriliminde yeniden gündemdi. İran'ın dikkatini çevirdiği bir diğer nokta ise Bulgaristan'daki Bezmer Hava Üssü. ABD'nin uçak yakıt ikmali amacıyla kullandığı üs, İran'ın olası hedefleri arasında gösteriliyor. Böylece İran'ın misilleme hesabında yalnızca Amerikan askeri varlığı değil, ABD'ye destek sağlayan Avrupa ülkeleri de gündeme geliyor. İran'ın Avrupa'daki hedeflere yönelik füze kapasitesi de sınırlı görülüyor. Menzil arttıkça isabet oranı ve etkili savaş başlığı taşıma kapasitesi konusunda belirsizlikler artıyor. Bu nedenle olası misillemede İHA'lar ve bölgesel vekil unsurlarında kullanılabileceği belirtiliyor.
3: Şu haberde gördüğünüz İran'ın hedefinde Amerika Birleşik Devletleri'ne askeri destek sağlayan ülkeler var. Orta Doğu dışındaki ülkeler var. Avrupa ülkeleri işaret ediliyor yapılan açıklamada. Amerika Birleşik Devletleri'nin hedefinde ise artık yeni yaptırımlarla birlikte Donald Trump'ın ekonomik kıyamet diye açıkladığı o yaptırımlarla birlikte İran'la ticaret yapan tüm ülkeler var. Dolayısıyla her iki ülkede üçüncü ülkeleri hedef almaya başladı. Birleşik Arap Emirlikleri bu açıklamanın hemen evvelinde 18 Ağustos'ta İran'la tüm ticari faaliyetlerini, finansal işlemlerini bir sonraki duyuruya kadar askıya aldığını açıklamıştı. Dubai'deki şirketler de o finansal altyapıyla birlikte İranlı işletmelerin artık bölgesel ve uluslararası ticaret bağlantılarında çok önemli rol oynarken artık devreden çıktılar. Şöyle bir grafik var. 30 milyar dolarlık bir işlem hacmi var, bir ticareti vardı İranlı Birleşik Arap Emirlikleri'nin ve artık o dış ticaretin ekip ayına baktığımızda çok yüksek bir oranda bu ikinci bir açıklamaya kadar sona erdirildi. Askıya mı alındı bilmiyoruz ama Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanı Besant dedi ki ayın 24'ünde bir açıklama yapacağım ve ya bizim yanımızdasınız ya da karşı tarafın yanında dedi. Şimdi Birleşik Arap Emirlikleri'nin böyle bir karar alması bu kararı sürekli hale getireceği anlamı taşımıyor ama yapılan açıklama eğer Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanı'nın duyurduğu gibi böyle olursa bizden ya da karşı taraftasınız derse bundan sonra süreç nasıl ilerleyecek diğer üçüncü ülkeler açısından. İran'a dönelim. Bu arada G.D. Vance de demişti ki hani elimizdeki en etkili silah bu. Ekonomik yaptırımlar. Öyle mi? Dolayısıyla mı Pezeşkiyan İran Cumhurbaşkanı artık barış sağlanmalı diyor? Ekber'e soracağız. Ekber hoş geldin yayına.
4: Teşekkür ederim Merve.
3: Şimdi Ekber, Amerika'dan gelen açıklamaları seninle çok değerlendirdik ama G.D. Vance diyor ki elimizdeki en güçlü silah bu. Sanki bu savaşı bitirelim artık ekonomik yaptırımlar uygulayalım minimalinde olarak algılandı. Pezeşkiyan'ın açıklamaları da savaşın bitmesi yönünde. Sence ABD'nin bu ekonomik yıkıcı savaşı mı etkili oldu bu süreç için ya da sence gerçek mi bu yapılan açıklamalar?
4: Merve, öncelikle şunu söyleyeyim, savaşın artık yeni bir boyut kazandığını söyleyebiliriz. Askeri boyutu yerine ekonomik bir boyut savaşın kazandığını rahat bir şekilde, kolay bir şekilde ifade edebiliriz. J.D. Vance'in açıklamalarını az önce sen değerlendirdin. Özellikle burada ABD Hazine Bakanı Scott Bessent'in açıklaması bugün önemlidir. Dünya tarihindeki, bu çok oldukça önemli bir açıklama. Dünya tarihinde, yani altını çiziyorum, bugüne kadar herhangi bir ülkeye uygulanmamış ekonomik baskıyı İran'a karşı uygulayacaklarını ifade ettin. Senin de az önce belirttiğin üzere tabii bunun tam olarak ayrıntısı belli değil.

0: kerelerde de başkanlık etmektedir. Bir açıklaması söz konusu oldu ve o açıklamasında eğer vatandaşlarımız, insanlarımız açsa ayağa kalkamayız. Bu ülkeyi işte çöküşe de götürebilir yönünde ifadeler kullandı ve Amerika Birleşik Devletleri'nin bu hamlesine karşı da yeni bir strateji geliştirmeleri gerekiyor. Tabii İran senelerdir yaptırımlara maruz kalan bir ülke. Ancak ilk kez bu şekilde bir yaptırıma maruz kalacak. Yani şirketler değil, ülkeler vasıtasıyla. Hatta bugün Amerika Birleşik Devletleri Çin'e de bir çağrısı söz konusu oldu. Müttefiklerimizle birlikte Çin'in de bu sürece katılmasını istedi. Mesut Pezeşkian'ın açıklamalarına gelince, Mesut Pezeşkian ne dedi bugün? İşte savaşı bir aşamada durdurmamız gerekiyor. An itibariyle dünyada izzetliyiz, güçlüyüz. Herkes Amerika Birleşik Devletleri'ni saldırgan bir ülke olarak görüyor. Tam bu aşamada biz savaşı durdurursak bu bizim çıkarımıza olur yönünde ifadeler kullandı. Amerika Birleşik Devletleri ile iki ay önce vardıkları ve kendisini ve aynı zamanda Donald Trump'ın imza attığı o mutabakat zaptına da işaret etti. Bu uzlaşmada o 14 maddeden herhangi bir maddede İran'a bir tabizin söz konusu olmadığını ifade etti ve her yönüyle o madde, işte o anlaşmada İran'ın kazandığını ifade etti. Başka bir de işte Mesut Pezeşkian diyor ki savaşı bitirelim, söz konusu mutabakat zaptına geri dönelim.
1: Peki. Çok teşekkür ediyorum Mesut Pezeşkian. Özetle bunu diyor, mutabakat zaptına geri dönelim, savaşı bitirelim. ABD Başkan Yardımcısı da diyor ki artık çatışmalarda yeni bir aşamaya geçtik. Bu da ekonomik yaptırımlar, bu da elimizdeki en güçlü silah diyor. Benzer şeylerden bahsediyorlar. Pek de öyle görünmüyor ama her iki tarafta artık sıcak savaşı bitirme niyetinde, o belli. Peki ya Ukrayna-Rusya savaşı? Putin yıllar evvel açıklamıştı bir hibrit savaş modelini, hatırlarsanız. Şimdi geçtiğimiz günlerde ABD istihbarat raporu sızdırıldı. Ortaya çıktı değil, belki sızdırıldı. Ve o rapora göre Rusya'nın yakın zamanda, birkaç ay içerisinde bir NATO üyesi ülkeye saldıracağını, yani NATO'nun bu anlamdaki refleksini test etmek için bunu yapacağını söylüyor ABD istihbarat raporları. Şimdi hibrit savaş söylemleri Putin'in bundan evvel ve bu savaş, biz Ukrayna ile savaşmıyoruz, biz Avrupa ile savaşıyoruz söylemleri Rus siyasetçilerin aslında sahaya da yansıyor. Sadece son birkaç günde yaşananlar kayıt altında. Geçtiğimiz gün Berlin'de bir depo tespit edilmişti. Silah mühimmat deposu ve bunun Rus istihbarat örgütlerine ait olduğu iddia ediliyordu. Alman basınında yer aldı bu haberler. Devlet ajansında da yer aldı. Onun dışında 6 Ağustos'ta Ukrayna Hava Yolları'na ait bir uçağın yanında bir İHA tespit edildi. 8 Ağustos'ta Almanya'da yine bir üzerinde 2 İHA tespit edildi. Sadece Almanya'da değil, İtalya'da 13 Ağustos'ta Lazio'da bir mühimmat fabrikasında patlama yaşandı. Bu da şüpheli ve olan şüpheli ise yine Rusya. Hollanda'da ise 13 Ağustos'ta Rotterdam limanında bir trafoda yangın çıktı. Ardından rafineride patlamalar yaşandı ve üretim uzun süre durdu. Ülkelere baktığımızda Almanya, İtalya ve Hollanda, yani Doğu ülkeleri, Ukrayna, Rusya'ya yakın ülkeler değil. Tehdit altında hep Letonya'yı konuşuyoruz, Estonya'yı konuşuyoruz, Polonya'yı konuşuyoruz ama bir yandan bakıldığında bu hibrit savaşın Avrupa'nın merkez ülkelerine de sıçradığını görüyoruz. Yakın zamanda belki de bitmeyecek, artık 5. yılı aşmış savaşta da durum işte böyle. Şimdi Peru'daki depremden bahsedeceğiz. Güney Amerika'da sismik hareketlilik devam ediyor. İşte Kolombiya'nın ardından şimdi Peru'da da bir sarsıntı yaşandı. Venezuela ve Kolombiya'nın ardından 6,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu depremi acil koduyla duyurdu ve depremin merkez üssünün Peru olduğunu belirtti. Yerin 66 kilometre derinliğinde meydana gelen dev sarsıntı Güney Peru'yu adeta beşik gibi salladı ve milyonlarca insan sokaklara döküldü. Çok sayıda yerleşim yerinde, evler ve kamu binalarında ağır hasar oluştuğu belirtiliyor. Peru donanması depremin ardından tsunami tehdidi bulunmadığını açıkladı. Peru Jeofizik Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 7,2 olarak açıkladı. Enkaz alanında arama kurtarma ve hasar tespiti için de çalışmaların devam ettiği belirtildi. Peru dünyanın en aktif deprem kuşaklarından ateş çemberi üzerinde yer alıyor bu arada. Bunu da hatırlatmış olalım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

0: Parti Balıkesir Kadın Kolları Başkanlığı'nın kadın buluşmasına katılanlara telefonla seslendi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan Balıkesir'den geleceğe yönelik yeni sinyaller bekliyorum dedi o görüşmesinde.
1: Balıkesir'den ben tabii geleceğe yönelik yeni sinyaller bekliyorum. Balıkesir inşallah yeniden bu emaneti sahiplenmesi lazım.
2: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Balıkesir Kadın Kolları'nın düzenlediği kadın buluşmasına katılanlara telefonla seslendi. Erdoğan konuşmasında vefat eden eski AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Azize Sibel Gönül'ü de unutmadı.
1: Ebediyete uğurladığımız kardeşimiz Azize Sibel Gönül'e de hep birlikte birer Fatiha okuyalım diyorum. Tabii kadın kollarında hizmetleri olan Azize Sibel Gönül kardeşimizi inşallah Rabbim bizleri ahirette haşrı cem eylesin.
2: AK Parti Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan da birlikte üretip birlikte büyüdüklerini ve birlikte Türkiye'yi geleceğe taşıdıklarını söyledi.
3: Hani hep diyoruz ya, kapı kapı geziyoruz, kapı kapı gezeceğiz, gönüllere gireceğiz. Tek tek mücadele edeceğiz gerekirse, halkımıza tek tek anlatacağız bütün bu yaptıklarımızı. Öyle Hulusi Kalp ile o kapıları çaldınız ki, hamdolsun AK Parti'miz 25 yıldır kesintisiz iktidarda Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde.
0: Teknofest alanına dönüyoruz. Mustafa Kadir Mercan bizi bekliyor. Yanında da çok önemli bir konuğu var.
4: Teknofest ikinci gününde Mavi Vatan kapsamında devam ediyor. Çok değerli bir yayın konuğumuz var. Selçuk Bayraktar şu anda burada bulunan öğrencileri ziyaret etti. Buradaki standları ziyaret etti. Şu an bir fotoğraf çekimi gerçekleştiriyor. Biraz sonra da mikrofonları kendisine uzatacağız. Bu kapsamda gerçekten buradaki gençlerin Selçuk abisi olarak biliniyor. Ve şu anda da yine bir standı ziyaret etti. Hemen şöyle yavaş yavaş. Çok özür diliyorum.
5: Evet, Mavi Vatan için yarışıyor buradaki kardeşlerimiz. İstanbul Teknik Üniversitesi'nden gelmişler. Geçen yıl şampiyon oldunuz. Bu yıl da inşallah.
6: İnşallah.
5: Evet, yapabildik mi görevi?
6: Birinci görevi tamamladık.
5: Roket yapıyorsunuz. Su alt roketi.
6: Evet.
5: Fırlatma mekanizması değil mi?
6: Aynen.
5: Aynı zamanda otomatik gidiyor.
4: Sizin için gençlerin Selçuk abisi olmak nasıl bir duygu?
5: Benim için bir mühendis olarak, yani teknolojiye, milli teknoloji hayatını vakfetmiş biri olarak ve şunu çok iyi bilen biri olarak, tek başına hayatta yapabileceğiniz şeyler çok sınırlı, ancak büyük takımlarla başarabiliyorsunuz. Hakikaten Allah'ın nasip edebileceği en büyük şey nedir diye sorsanız, böyle kocaman bir neslin, büyük yürekli bir neslin ilham kaynağı olmak benim için en büyük gurur vesilesi. Yapılamaz denilen şeyleri onların başarabileceğini görmek. Ve burada adım adım mesela 27 kişilik bir takımdan bahsediyoruz. Güneşin sıcağında herkes tatil yaparken burada yarışıyorlar. Bu hakikaten gurur vesilesi.
4: Peki gençler size nazaran, sizin yaşamışlıklarınıza nazaran daha şanslı mı sizce?
5: Bizim neslimiz biraz daha acaba olur mu kuşağıydı. Onlar teknofest kuşağı ve dünyaya damgasını vuracak nice işler yapacaklar. Bu inanç çok daha yüksek. Gayretleri de çok daha yüksek. Dolayısıyla motivasyonları da çok daha yüksek. Başarma azimleri de ve 27 kişilik bir ekip değil mi? Arkadaşlar bakın burada hanımefendiler, beyefendiler. Yani 27 kişiyle hani zamanında bir bilim adamının lafı var ya, bana bir yeterince büyük bir kaldıraç verin, dünyanın yerinden kaldırayım. 27 kişiyle dünyada yapamayacağınız şey yok. Böylesine inanmış bir takımla. Hakikaten Teknofest kuşağını ben yürekten tebrik ediyorum. Onlarla birlikte yol yürümekten de büyük mutluluk diyorum. Özellikle tarım alanındaki teknolojiler TÜME Vakfı'nın yürüttüğü, onun çok hasreten önemli olduğunu düşünüyorum. Tüm diğer sivil alanları da adım adım kuşatmaya başlıyor. Tüm herkesi biz Mavi Vatan'ın kalbinde göreceğiz.

0: donanmasını bekliyoruz. Sonrasında da 2 gün daha devam edecek bu etkinlik. Sonrasında da Teknofest Güneydoğu'ya teknolojinin tüm diğer alanlarının kuşatan bir şekilde muazzam bir coşkuyla kutlanacağı şölene bekliyoruz.
1: Gençlerin Selçuk Bayraktar'a ilgisi oldukça büyük. Hemen hemen burada bulunan gençlerin olduğu bütün standları gezerek gençlerden özellikle yaptıkları icatlar, yaptıkları roketler hakkında bilgi alıyorlar.
0: Türkiye Sayın Cumhurbaşkanlığımızın liderliğinde adeta çağ atladı. Kendi kabuğunu kırdı. Büyük potansiyelini ortaya çıkardı. Savunma sanayinde dünyada çığır açacak işlere imza attı. Ve hakikaten dünyada bu alana damgasını vurdu. Ama tabii daha yürünecek çok yol var. Teknolojinin her alanında yapılacak, çığır açılacak nice işler bizi bekliyor. O da ancak Teknofest kuşağıyla mümkün olurdu. Onlar da görüyorsunuz burada ter döküyorlar. Çankaya'dan mı geldiniz?
2: Çankaya'dan geldim.
0: Evet, Mavi Vatan'da roket yapıyorlar. Yani kumsallarda eğlenmek değil de engin maviliklerde ülkemizi koruyacak, hak ve menfaatlerini koruyacak milletimizi, medeniyetimizi teknolojilerle uğraşıyorlar. Ben kendilerini yürekten tebrik ediyorum. Sağ olun.
1: Biz de tebrik ediyoruz. Çok teşekkürler. Çok sağ olun vermiş olduğumuz bilgilerden dolayı. Allah'a emanetsiniz. Söylemiş olduğumuz gibi Teknofest'in ikinci günü, Mavi Vatan kapsamındaki ikinci günündeydik. Yayın konuğumuz Selçuk Bayraktar'dı diyelim ve sözü şimdilik sizlere bırakalım.
3: Ercan'a çok teşekkür ediyoruz. Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Selçuk Bayraktar'la bir röportaj gerçekleştirdi Teknofest alanında. Ekranlarınıza taşıdık. Şimdi böyle bir alandan Amerika Birleşik Devletleri'ndeki uçak kazalarından bir yenisini daha ekranlarınıza taşıyacağız. Yine bir uçak kazası yaşanıyor. Üstelik yine bu defa iki hava aracı çarpışıyor. Bir uçak polis helikopterine çarpıyor. Kazada uçağın pilotu hayatını kaybediyor. İki polis de yaralı.
4: İnişe geçen Cessna 150 tipi uçak eğitim uçuşu yapan polis helikopterine çarptı.
5: Kazanın çok şiddetli olduğunu söylediğimde bunu gerçekten kastediyorum. Uçak çok sayıda parçaya ayrılmış durumda.
4: Olayın adresi ABD'nin Pensilvanya eyaleti. Carlisle Havalimanı'nda polis helikopteri rutin eğitim yapıyordu. Cessna 150 ise piste iniş için yaklaştığı sırada aniden sağa yöneldi. Uçak yere yakın konumda bulunan Bell 407 tipi polis helikopterine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle uçak parçalara ayrıldı, helikopter ise yan yattı. Kazada Cessna 150'nin pilotu hayatını kaybetti. Yetkililer uçaktaki tek kişinin 57 yaşındaki Paul Sokolski olduğunu açıkladı.
6: Neyse ki her ikisi de yalnızca hafif yaralanmalarla atlattı ve durumları stabil.
4: Kaza anındaki uçuş rotaları, pilot kule iletişimleri ve uçakların kazadan önceki hareketleri inceleme altına alındı. Ekipler şimdi uçağın neden pistten saparak helikopterin istikametine yöneldiğini araştırıyor.
3: Dünyanın en büyük metropollerinden biri Londra, yüksek konut maliyetleriyle, kira baskısıyla, değişen çalışma düzeninin etkisiyle bir kriz yaşıyor. Londra'nın nüfusu ülkenin diğer ülke illerine göç ediyor. Açıklanan yeni bir göç verisi var. Geçen yıl sadece yaklaşık 420 bin kişi Londra'dan başka şehirlere göç etmiş. Şimdi muhabir arkadaşımız Alper Sandüven de Londra sokaklarına çıktı. Londralılara mikrofonu uzattı. Bunun sebebini sordu. Bakın ne yanıtlar aldı.

0: Artan konut krizi, hayat pahalılığı, artan ulaşım maliyetleri. Londralılar artık başkentte yaşamakta zorluk çekiyor.
1: İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi'nin 2025 yılı iç göç verilerine göre yaklaşık 420 bin kişi Londra'dan başka bir bölgeye taşındı. Aynı dönemde yaklaşık 289 bin kişi Londra'ya geldi. Böylece başkentin diğer İngiltere bölgeleriyle olan net iç göç dengesi 132 binden fazla kişi eksiye düştü. Başka bir ifadeyle Londra yurt dışından nüfus çekmeye devam etse dahi kendi ülkesindeki nüfus hareketinden ciddi biçimde kaybeden taraf haline geldi.
0: Peki Londralılar neden şehri terk ediyor?

0: Bu hareketlilik Londra'nın yalnızca pahalı konut piyasasından kaynaklanan bir nüfus kaybı yaşamadığını, aynı zamanda çalışma ve yaşam tercihlerindeki değişimin de başkentin demografik yapısını etkilediğini gösteriyor.
1: A Haber Londra sokaklarına çıktı. Başkentte yaşayanlara Londra'dan kaçışın sebebini sordu. Kimi şehirdeki pahalılığı normal buldu, kimi ise pahalılıktan şikayet etti.
2: Evet, ben Londra'da yaşıyorum. Burası çok kötülü bir şehir. Londra yüzlerce yıl boyunca Avrupa'nın kalbi oldu. Evet, çok pahalı bir şehir ancak burada edineceğimiz tecrübeler bu pahalılığa değer. Vergiler çok yüksek. %20 vergi ödüyoruz ancak bu dünyanın geri kalanında da böyle. Diğer pahalı ülkelerde de yaşayabilirsiniz ancak Londra'nın size katacakları için fedakarlık yapmanız gerekir.
3: Ben de Londra'da yaşıyorum. Şehir çok güzel. Burada yapılacak pek çok şey var. Güzel parklar, güzel restoranlar, daha birçok güzel yer var. Evet, bu şehir çok pahalı ama burada yaşayan herkes bunu biliyor zaten.
4: Bence şehrin silüetindeki değişim, Londra'nın çok büyük olması ve sürekli şehirde koşturmaca halinde olmamız buna sebep ve kesinlikle çok pahalı. Fransa'da arkadaşlarım var ve onlar da Londra'nın yaşamak için çok pahalı olduğunu söylüyor. Hatta bu arkadaşlarım Londra'dan taşınıp Fransa'ya yerleştiler. Ulaşım, kiralar, marketler bile çok pahalı. Because they think it's just too
5: expensive to live here. Northwest London, yeah.
6: Ben Londra'nın kuzeybatısında yaşıyorum. Ben de şehrin biraz pahalı olduğunu düşünüyorum. Hayat pahalılığı nedeniyle insanlar şehri terk ediyor. Londra'dan uzakta daha güzel, daha uygun evler bulabilirsiniz. Bence insanların artık şehirden gittiğini ve daha uygun bir hayat yaşayabildiklerini kabul etmeliyiz. Londra'nın merkezinde fiyatları düşürmek için bir şey yapılamaz.
0: Öte yandan yeni verilerin en dikkat çekici sonuçlarından biri Londra'nın toplam nüfusunun da gerilemesi oldu. Ulusal İstatistik Ofisi'ne göre Londra'nın nüfusu 2025 ortasına kadar %0.25 azaldı. Bu 2021 ortasına kadar olan pandemi döneminden bu yana başkentin ilk yıllık nüfus düşüşü olarak kayıtlara geçti.

0: Görüntüler Polonya'dan. Seyir halindeki tır geçiş mesafesini hesaplayamadı. Yol kenarında duran araç yüklü başka bir tıra çarptı. Çarpmanın etkisiyle tırın taşıdığı araç havaya fırladı. Enkaz parçaları etrafa sıçradı. Seyir halindeki tır ve yüklü araç büyük hasar gördü. Kazada bir kişi yaralandı. Bu kazanın adresi ise Brezilya. Hız yapan araç yol ayrımına gelince başka bir otomobille çarpıştı. Kaza sırasında kontrolünü kaybeden sürücü otogaleriden içeri girdi. Galerideki araçların arasına milimetrik şekilde park etti. O anlar güvenlik kameralarına böyle yansıdı. Çin'de bir turist iple iniş yaparken güçlü akıntının ortasında mahsur kaldı. Yaklaşık 5 dakika şelalede asılı kalan turist güçlükle kurtarıldı. Yaralanan turist hastaneye sevk edildi. Bu korku dolanlarsa İspanya'dan. Seyir halindeki bir araç bir boğanın yanından geçti. Ancak boğa araca doğru koşmaya başladı. Boynuzlarıyla araca saldıran boğa camı kırdı. Aracın içindeki kişi boğanın boynuz darbesinden son anda kurtuldu. Hızını artıran sürücü ise boğadan kurtulmayı başardı. Bu insansı robot maratona hazırlanıyordu. Hızını alamayan robot bariyere çarptı. Çarpışmanın etkisiyle de arkaya savrulup belini kırdı. Sonra da kısa devre yaptı.
1: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten açıklamalar var sosyal medya hesabı üzerinden. Terör devleti İsrail'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hedef alan açıklamalarına sert tepki gösterdi. İsrail'in Başbakanlık Ofisi'nden bir açıklama geldi geçtiğimiz saatlerde. Buna tepkisi var AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'in. Neler söyledi mesajında Ömer Çelik? Hemen Ankara'ya dönüyoruz. Abdullah Ümer bizi bekliyor. Detaylar Abdullah'ta.
2: Teşekkür ediyorum. Ankara'dan iyi yayınlar diliyorum. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve parti sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından bir açıklamada bulundu. O açıklamanın detaylarını hemen hızlıca bakalım isterseniz. Açıklamada İsrail Başbakanlık Ofisi'nin yaptığı açıklama, Netanyahu için kullanılması gereken ifadeleri Sayın Cumhurbaşkanımız için kullanmışlar. Netanyahu şebekesinin gece gündüz Cumhurbaşkanımızı hedef almasının sebebi Cumhurbaşkanımızın bu katliam ve soykırım şebekesinin tüm katliamlarına ve yalanlarına karşı insanlık adına tavizsiz bir duruşa sahip olmasıdır. Soykırım, katliam, yalan, cinayet ve insanlık suçları Netanyahu'nun kimlik kartı olmuştur. Bu da belki de açıklamanın en önemli cümlelerinden biri de bu son cümlesi oldu. Soykırım, katliam, yalan, cinayet ve insanlık suçları Netanyahu'nun kimlik kartı olmuştur dedi AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve parti sözcüsü Ömer Çelik. Bugün de gündem oldukça yoğundu. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ve APEC Moskoviç hakkında kırmızı bülten talebinde bulunmuştu. Gelişmeler gelmeye devam ediyor. Gündem oldukça sıcak. Son gelişme de buydu. Dakikalar önce haber merkezimize ulaştı. Biz de bunu aktarmış olduk diyelim ve sözü tekrardan size bırakalım.
1: Teşekkür ediyoruz Abdullah. Abdullah'ın da belirttiği gibi bugün alınan o kırmızı bülten kararının ardından İsrail Başbakanlık Ofisi işte Sayın Ömer Çelik'in de belirtmiş olduğu üzere tam da kendisine uygun biçimde aslında yer alan mesajları Türkiye'ye yönelik yaptılar ve çok hızlı, net, sert bir yanıt geldi AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten. Bugünü de bu sıcak gelişmeyle noktalayalım. İyi akşamlar diliyorum herkese.

0: Haber Radyo, 24 saat haber.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Merkez Bankası rezervlerinde güçlü seyir sürüyor. Bankanın resmi rezerv varlıkları 14 Ağustos haftasında 183,5 milyar dolara yükseldi. Bir haftada rezervlerde 4,6 milyar dolarlık artış yaşandı. Böylece Merkez Bankası rezervleri yaklaşık 5 ayın en yüksek seviyesindeki seyrini sürdürdü. Rezervlerin kompozisyonunda da dikkat çeken artışlar var. Döviz varlıkları bir haftada %6,6 artarak 67,4 milyar dolara yükseldi. Altın rezervleri de %0,9 artışla 108,3 milyar dolara ulaştı.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Haberin radyosu A Haber Radyo.
1: Reklam.
4: Lütfen dikkat.
5: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Honor Pad X9A 128 GB klavyeli tablet Tekno Club'a özel 13.999 lira.

0: Voleybol Milli Takımlar Enerji Sponsoru Opet, Ay Yıldızlılarımıza başarılar diler. Ve Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı ve Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. Ve Club'lılara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
1: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
2: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılım'da ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
4: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.

0: Bayındır, ben Alten Erkekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Enerjini güneşten al, al ama sistemini öyle her yerden değil. Doğru sistemi kuracaksan doğru kapıya, CV Enerji yetkili bayilerine gideceksin. İşini sağlama alacaksın. Bu iş kulaktan dolma bilgiyle olmaz. Güneş işi ciddidir. İşi ehliyle yaparsan hasadınız bol, bereketiniz daim olur. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Bir reklam.
3: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank avantajları daima sizinle. Vakıfbank World Kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 150 TL, toplam 1500 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima sizinle.
2: Bir reklam.
4: A Haber Radyo. 24 saat haber.
5: Reklam.
6: Biz Vakıfbank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: V-Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı V-Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lılara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
9: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
10: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
11: Tatil Budur hissi.
2: Reklam. A Haber Radyo.
12: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
13: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
14: Cep telefonu kullanımından kaçının. Seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesajlara veya aramalara aracı sağa çekince bakın.
12: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
13: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
2: Bir reklam.
15: Ooo, her yerden sipariş aldık.
16: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
15: Tabii ya.
16: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
15: Tami.
16: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al. Bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
17: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
2: Bir reklam.
4: A Haber Radyo. 24 saat haber.
18: Türkiye'nin

0: kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
2: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
3: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
4: Ve Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı ve Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. Ve Club'lılara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
5: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
6: Haber Radyo canlı yayın.
7: Savaşı sona erdirmeli dedim.
8: Akşam Ajansı'na merhaba. A Haber ve A Haber Radyo ortak yerinde gelişmelerle karşınızdayız. İran'dan iki farklı açıklamalar var savaşa dair. Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian'dan olumlu açıklamalar var. Diyor ki Pezeşkian, Amerika Birleşik Devletleri ile aylardır devam eden bir savaşımız var. Bütün dünya bizim bu savaştan galip geldiğimizi biliyor zaten. Biz niye bu savaşı bitirmeyelim? Hemen bu savaşı bitirebiliriz ifadesi kullanıyor. Öte yandan başka kanatlardan da İran'dan açıklamalar var. Diyorlar ki bu sefer de eğer Amerika bize vurmaya devam ederse, saldırırsa tekrar, biz sadece Arap Yarımadası'ndaki Amerikan üslerini değil, aynı zamanda Avrupa'daki Amerikan üslerini de hedef alacağız bu sefer diyor.
9: ABD ve İran arasında saldırılar durdu. Washington, İran'ı ekonomik ve askeri kıskaca aldı. Savaşta farklı evreye geçildi. Tam da bu noktada İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian'dan kritik bir açıklama geldi. İran'ın artık güçlü bir konumda olduğunu belirten Pezeşkian, savaşı sona erdirmeliyiz dedi.
10: İran, Amerika Birleşik Devletleri arasındaki savaşın farklı bir boyut kazandığını söyleyebiliriz. Artık o askeri boyuttan savaşın ekonomik boyuta geçtiğini söyleyebiliriz. Pezeşkian, savaşı bir aşamada durdurmamız lazımdır. Şimdi güçlü bir konumdayken ve Amerika Birleşik Devletleri dünya tarafından bir saldırgan gibi kabul edilmiş durumdayken bunu sonlandırsak, bitirsek iyi olur, ülke için yararlı olur yönünde ifade kullandı.
9: Ancak Tahran'dan gelen mesajlar olası bir Amerikan saldırısına verilecek karşılığın Orta Doğu sınırlarını aşabileceğine de işaret ediyor. Kıbrıs'taki İngiliz üssünden Güneydoğu Avrupa'daki ABD askeri varlığına kadar yeni hedef noktaları gündemde. Financial Times'ın İran yönetimine yakın iki kaynağa dayandırdığı habere göre Washington'ın yeni bir saldırı düzenlemesi ya da çatışmayı genişletmesi halinde İran, Orta Doğu dışındaki Amerikan askeri hedeflerine saldırmayı da değerlendiriyor.
11: Onlar bir anlaşma yapmak istiyorlar ama benim gerekli olduğunu düşündüğüm türden bir anlaşma yapmayacaklar.
9: İddialarda Kıbrıs'taki RAF Akroteri üssü öne çıkıyor. İngiltere'nin bölgedeki askeri operasyonlarında kullandığı üs, stratejik konumu nedeniyle İran-ABD geriliminde yeniden gündemde. İran'ın dikkatini çevirdiği bir diğer nokta ise Bulgaristan'daki Bezmer Hava Üssü. ABD'nin uçak yakıt ikmali amacıyla kullandığı üs, İran'ın olası hedefleri arasında gösteriliyor. Böylece İran'ın misilleme hesabında yalnızca Amerikan askeri varlığı değil, ABD'ye destek sağlayan Avrupa ülkeleri de gündeme geliyor. İran'ın Avrupa'daki hedeflere yönelik füze kapasitesi de sınırlı görülüyor. Menzil arttıkça isabet oranı ve etkili savaş başlığı taşıma kapasitesi konusunda belirsizlikler artıyor. Bu nedenle olası misillemede İHA'lar ve bölgesel vekil unsurlarında kullanılabileceği belirtiliyor.
8: Kolombiya'nın Ekvator sınırındaki Narino bölgesinde bulunan kaçak altın madeninde toprak kayması meydana geldi. Madende 13 kişi yaşamını yitirdi, 7 kişi ise yaralandı.
12: Ruhsatsız altın madeninde heyelan meydana geldi. İşçiler göçük altında kaldı. Facianın adresi Kolombiya'nın Ekvador sınırındaki Narino bölgesi. Altın madeninde önce patlama sesi

0: sesi duyuldu. Ardından toprak kayması meydana geldi. Narino, Ulusal Afet Riski Yönetim Birimi Direktörü Gabriel Okan'la teknik bilgileri aktardı.
1: Bir açık ocak madeninde toprak kayması meydana geldi. Arama ve kurtarma operasyonları gerçekleştirildi. 13 kişinin öldüğü tespit edildi, 7 kişi de yaralandı.
0: Ağır iş makinelerinin desteğiyle çalışmalar yürütüldü. Heyelan sırasında madende bulunan çok sayıda işçi yaşamını yitirdi. Yaralılarsa tedavi edilmek üzere hastaneye sevk edildi. Yetkililer olayla ilgili kapsamlı bir soruşturma başlattı.
2: İngiltere'nin başkenti Londra, yüksek konut maliyetleri, kira baskısı ve değişen çalışma düzeninin etkisiyle nüfusunu ülkenin diğer bölgelerine kaptırıyor. Açıklanan yeni göç verilerine göre geçen yıl yaklaşık 420 bin kişi Londra'dan başka bir şehre taşındı. A Haber muhabiri Alp Aslan Düven de Londra sokaklarına çıktı. Londralılara mikrofon uzattı. Özel haberimizi izleyeceğiz.

0: artan konut krizi, hayat pahalılığı, artan ulaşım maliyetleri. Londralılar artık başkentte yaşamakta zorluk çekiyor.
1: İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi'nin 2025 yılı iç göç verilerine göre yaklaşık 420 bin kişi Londra'dan başka bir bölgeye taşındı. Aynı dönemde yaklaşık 289 bin kişi Londra'ya geldi. Böylece başkentin diğer İngiltere bölgeleriyle olan net iç göç dengesi 132 binden fazla kişi eksiye düştü. Başka bir ifadeyle Londra yurt dışından nüfus çekmeye devam etse dahi kendi ülkesindeki nüfus hareketinden ciddi biçimde kaybeden taraf haline geldi.
0: Peki Londralılar neden şehri terk ediyor?
1: Bu hareketlilik Londra'nın yalnızca pahalı konut piyasasından kaynaklanan bir nüfus kaybı yaşamadığını, aynı zamanda çalışma ve yaşam tercihlerindeki değişimin de başkentin demografik yapısını etkilediğini gösteriyor.
0: A Haber Londra sokaklarına çıktı. Başkentte yaşayanlara Londra'dan kaçışın sebebini sordu. Kimi şehirdeki pahalılığı normal buldu, kimi ise pahalılıktan şikayet etti.
2: Yeah, I live in London.
3: Evet, ben Londra'da yaşıyorum. Burası çok kültürlü bir şehir. Londra yüzlerce yıl boyunca Avrupa'nın kalbi oldu. Evet, çok pahalı bir şehir ancak burada edineceğimiz tecrübeler bu pahalılığa değer. Vergiler çok yüksek. %20 vergi ödüyoruz ancak bu dünyanın geri kalanında da böyle. Diğer pahalı ülkelerde de yaşayabilirsiniz ancak Londra'nın size katacakları için fedakarlık yapmanız gerekir.
4: I live in London too.
5: Ben de Londra'da yaşıyorum. Şehir çok güzel. Burada yapılacak pek çok şey var. Güzel parklar, güzel restoranlar, daha birçok güzel yer var. Evet, bu şehir çok pahalı ama burada yaşayan herkes bunu biliyor zaten.
6: Bence şehrin silüetindeki değişim, Londra'nın çok büyük olması ve sürekli şehirde koşturmaca halinde olmamız buna sebep ve kesinlikle çok pahalı. Fransa'da arkadaşlarım var ve onlar da Londra'nın yaşamak için çok pahalı olduğunu söylüyor. Hatta bu arkadaşlarım Londra'dan taşınıp Fransa'ya yerleştiler. Ulaşım, kiralar, marketler bile çok pahalı.
7: Because they think it's just too expensive to live here.
8: Northwest London, yeah. A little expensive, yeah.
9: Ben Londra'nın kuzeybatısında yaşıyorum. Ben de şehrin biraz pahalı olduğunu düşünüyorum. Hayat pahalılığı nedeniyle insanlar şehri terk ediyor. Londra'dan uzakta daha güzel, daha uygun evler bulabilirsiniz. Bence insanların artık şehirden gittiğini ve daha uygun bir hayat yaşayabildiklerini kabul etmeliyiz. Londra'nın merkezinde fiyatları düşürmek için bir şey yapılamaz.
1: Öte yandan yeni verilerin en dikkat çekici sonuçlarından biri Londra'nın toplam nüfusunun da gerilemesi oldu. Ulusal İstatistik Ofisi'ne göre Londra'nın nüfusu 2025 ortasına kadar %0.25 azaldı. Bu 2021 ortasına kadar olan pandemi döneminden bu yana başkentin ilk yıllık nüfus düşüşü olarak kayıtlara geçti.

0: Efendim, Teknofest Mavi Vatan ikinci gününde de nefes kesen tatbikat ve gösterilerle yoğun ilgi gördü. Kocaeli Gölcük Tersanesi'ndeki etkinlik alanına binlerce kişi akın etti. İnsansız savunma ve taarruz araçlarının sergilendiği festivalde Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar gençlerle buluştu. Savunmada yerli ve milli teknolojinin önemine vurgu yaptı.
1: Ancak unuttukları bir şey var. Bir SAT komandosu beklemedikleri bir anda sularda bu bayrak ebediyen dalgalanacak. Karadeniz'den Akdeniz'e kadar.
2: Teknofest Mavi Vatan ikinci gününde de nefes kesen gösterilere sahne oldu.
3: Teknofest Mavi Vatan hız kesmeden ikinci gününde de devam ediyor. Vatandaşların buradaki etkinliklere ve gösterilere yoğun ilgisi bulunuyor.
1: Bir SAT komandosu.
2: Sualtı taarruz ve sualtı savunma komandolarının tatbikatı gerçeği aratmadı.
1: SAT'lar rehinelerin bulunduğu binaya doğru birbirlerini mükemmel bir uyumla koruyarak ateş ve hareket taktikleriyle yaklaşıyor. Flaş patladı. SAT'lar Meskun Mahalle şimşek gibi bir hızla, kusursuz bir taktikle giriş yaptı. Atak botlarımız şimdi rehinelerimizi ateş hattından hızla tahliye edecek.
2: TCG Anadolu ikinci gününde de yoğun ilgi gördü. Zırhlı amfibi hücum aracı Zaha öne çıkan harp araçlarından biriydi. Festivalin göz bebeği insansız sualtı araçlarının da performansları sergilendi. Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar savunmada yerli ve milli teknolojinin önemine dikkati çekti.
4: Allah'ın nasip edebileceği en büyük şey nedir diye sorsanız, böyle kocaman bir neslin, büyük yürekli bir neslin ilham kaynağı olmak benim için en büyük gurur vesilesi. Türkiye Sayın Cumhurbaşkanlığımızın liderliğinde adeta çağ atladı. Kendi kabuğunu kırdı, büyük potansiyelini ortaya çıkardı. Savunma sanayinde dünyada çığır açacak işlere imza attı ve hakikaten dünyada bu alana damgasını vurdu. Ama tabii daha yürünecek çok yol var. Teknolojinin her alanında yapılacak, çığır açılacak.
0: Efendim, biliyorsunuz İsrail Suriye'de Türkiye sınırında 70 kilometre yakınlıktaki bir yeri hedef aldı. Nedenini açıklarken de şöyle dedi. Orada İsrail Suriye'nin yaptığı anlaşmaya rağmen Türk birlikleri var ve biz Türk birliklerinin orada olmasını istemiyoruz. O yüzden bu saldırıyı gerçekleştirdik dediler. Ama orada Türk birlikleri zaten yoktu. Türk birlikleri orada olsaydı şu anda İsrail yerindeki durduğu gibi durmaz zaten, biliyoruz. İsrail'in bu açıklamalarına tepkiler de var. O açıklamalara tepkiler İletişim Başkanlığı'ndan geldi. Devletimizin bekası için yapamayacağımız hiçbir şey yok. Yani sabrımızı sınama diyor İletişim Başkanlığı. Devlet Bahçeli MHP lideri Türkiye'nin sabrını sınama diyor İsrail'e. Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanı Türkiye'ye kimse ayar veremez ifadelerini kullandı. Bu tepkilerin bir nedeni, bir başka neden daha var şimdi İsrail'e göstereceğimiz tepkilerden. İsrail, biliyorsunuz sevgili seyirciler, işgal devleti zaten. Gazze'yi Filistin'den ayırmışlardı İsrail yaptıkları çalışmalarla. Gazze tam bir abluk altında. Şimdi yeni bir hain planları var. Tekrar bir işgal planı var Gazze'nin. Düzeltiyorum, İsrail'in. O hain planlarında 1234 yeni konut projesi için düğmeye basıldı. O konut projesinde Batı Şeria ile Kudüs efendim birbirlerinden ayrılacaklar. Tam da ortalarına İsrailli işgalcilerin, ki onlar yerleşimciler diyorlar ama yerleşimci değil, onlar işgalci. İşgalcilerin oturacağı 1234 yeni konut yapılacaklar. Yeni evler yapılacaklar ve bunun için de ihale için izin çıktı.
5: Dünyanın gözü önünde Filistinlilerin ana vatanları işgal edilmeye çalışılıyor. Gazzeleştirme şeklindeki soykırım faaliyetinin İsrail tarafından Batı Şeria'ya, hatta Lübnan'a yansıtılmaya çalışıldığını görüyoruz. Bu bütün dünya için tehlikedir.
6: İsrail hükümeti işgal altındaki Doğu Kudüs'e Batı Şeria'yı birbirinden ayırmayı amaçlayan E1 yasa dışı yerleşim projesi kapsamında 1234 yeni konut inşası için ihale ilanı yayınladı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in illegal yerleşim politikasına sosyal medya hesabı üzerinden sert tepki gösterdi.
7: Netanyahu şebekesinin Batı Şeria'yı gazzeleştirmeye dönük

0: Soykırım politikası devam ediyor. İsrail'in yasa dışı yerleşim yerlerini genişleterek Filistinlileri vatansızlaştırmaya dönük saldırganlığı mekansal soykırımdır. Yerleşim ve yerleşimci kavramları yanlıştır. Bu işgalcilik, hırsızlık ve soykırımcı şiddettir. İsrail'in Batı Şeria'da yürürlüğe koymaya çalıştığı E1 planı, soykırımcı şiddetin yeni ve tehlikeli bir aşamasıdır.
1: Ömer Çelik, yapılan saldırganlıkta iki devletli çözüm perspektifinin yok edilmeye çalışıldığını söyledi.
0: İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın bir bölgesinde daha yeni işgalci yerleşimci konut inşaatı için ihale açma planını şiddetle kınıyoruz. Bu saldırganlık Batı Şeria'yı fiilen ikiye bölmeyi ve Doğu Kudüs'ü izole etmeyi hedeflemektedir. Bu da iki devletli çözüm perspektifini yok etme amacı taşımaktadır.
1: AK Parti sözcüsü uluslararası topluma çağrıda bulundu.
0: Cumhurbaşkanımız yıllardır Birleşmiş Milletler başta olmak üzere pek çok zeminde İsrail'in sınırları neresidir diye sorarak bu işgalciliğe tüm dünyanın dikkatini çekmektedir. İsrail uluslararası toplumun tüm kurallarını çiğnemektedir. İsrail'in adımları sadece Gazze ve Batı Şeria'yı değil tüm insanlığı ve kuralları hedef almaktadır. Adına yerleşim ve yerleşimci denilen işgalcilik, hırsızlık ve soykırımcılığa herkes karşı çıkmalıdır. Buna karşı tüm ülkeler ortak ve somut adımlar atmalıdır.
2: Suç örgütü lideri Alihan Kuriç'in evine düzenlenen operasyon polis kamerasına yansıdı. O görüntülere A Haber ulaştı. Alihan Kuriç soruşturmasında ayrıca firari kardeş Hilmi Tuna Kuriç de yurt dışına kaçarken yakalandı. Eski bakan Ahmet Arif Denizolgun'un ölümüne ilişkin soruşturmada ise yıllar önceki otopsi görüntüleri dosyaya eklendi.
1: Evinden 200 kilo külçe altın çıkmıştı. Firari kardeş Hilmi Tuna Kuriç kaçış hazırlığındayken yakalandı. Alihan Kuriç ve beraberindekilerin çıkar amaçlı suç örgütü yöneticiliği, nitelikli dolandırıcılık, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama gibi suçlamalarla tutuklandığı soruşturma sürüyor. Soruşturmadaki kilit isimlerden biri Alihan Kuriç'in kardeşi Hilmi Tuna Kuriç'ti. Firari Hilmi Tuna Kuriç ve aranan bir başka isim Erhan Yılmaz'ın yurt dışına kaçma hazırlığı yaptığı belirlendi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ikilinin Muğla Marmaris'teki Bozburun'da olduğunu tespit etti. Operasyonun düğmesini Muğla Emniyet Müdürlüğü ekipleri bastı. Kuriç de Yılmaz'ın bulunabileceği oteller, pansiyonlar, tekneler, araçlar tek tek arandı.
3: Firari Hilmi Tuna Kuriç ile Erhan Yılmaz Marmaris'in Bozburun mahallesinde aranmalarına rağmen Muğla merkezde bir araç içerisinde yakalandı. Soruşturma dosyasına göre şüphelileri Muğla'ya getiren aracın eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin adına 2030 yılına kadar tahsisli olduğu belirlendi.
1: İki şüphelinin kaçış hazırlığına yardımcı olduğu değerlendirilen bir kişi ise suçluyu kayırma suçlamasıyla çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Hilmi Tuna Kuriç ve Erhan Yılmaz soruşturmanın yürütüldüğü İstanbul'a gönderildi. Alihan Kuriç'in kardeşi Hilmi Tuna Kuriç'e yönelik yapılan arama çalışmalarında adreste kaynağı belirsiz 200 kilogram külçe altın bulunmuştu. Ayrıca Hilmi Tuna Kuriç'in adı şüpheli şekilde hayatını kaybeden eski bakan Ahmet Arif Denizolgun'un soruşturmasında da geçiyor.
2: Alihan Kuriç suç örgütü soruşturmasında eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un Fethi Kabir kararı ile Adli Tıp Kurumu'na gönderilen naaşı yapılan incelemenin ardından yeniden toprağa verildi.
4: Sevgili bakanım, benim bir talebim olacak sizden.
1: Yavaş yavaş, sakin. Alihan Kuriç suç örgütüne yönelik soruşturma derinleşerek sürüyor. Kuriç'in dayısı olan eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un 2016 yılındaki şüpheli ölümü de soruşturmaya dahil edildi. Denizolgun'un naaşı Fethi Kabir kararıyla Karacaahmet Mezarlığı'ndan alınarak Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Mezardan da DNA ve doku örnekleri alındı. Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemenin ardından tekrar Karacaahmet'e götürülen Arif Ahmet Denizolgun'un naaşı dualarla yeniden mezarına yerleştirildi. Adli tıpta yapılacak incelemeyle eski bakan Denizolgun'un ölümünün doğal mı yoksa dış etkene mi bağlı olduğu ortaya çıkacak.
2: İçişleri Bakanı

0: Mustafa Çiftçi, başta Alihan Kulis soruşturması olmak üzere suç örgütlerine yönelik operasyonlarla ilgili son verileri paylaştı. Bu yılın ilk 7 ayında 518 suç örgütüne yönelik 1445 operasyon gerçekleştirildiğini açıkladı. Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin ise devletin terörün elindeki silahı kalıcı olarak aldığına dikkat çekti.
1: Türkiye şu anda çok önemli bir eşiğe geldi. Biz de İçişleri Bakanlığı olarak bu sürecin takipçilerinden biriyiz.
2: Terörsüz Türkiye, organize suç örgütleri, yasa dışı bahis. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Sabah gazetesine özel açıklamalarda bulundu. Net mesaj verdi. Hedef huzurun yüzyılını inşa etmek dedi.
3: Bugün suçlunun elindeki en büyük silah kurşun değil görünmezliktir. Suç örgütü paravan bir şirketin içine, bir kripto cüzdanın gölgesine, 3 kademeli şifreli bir uygulamanın karanlığına veya sahte bir hesabın ardına saklanıyor. Ne paravanın içinde, ne kripto cüzdanın gölgesinde, ne 3 kademeli şifrenin arkasında kimse devletin menzili dışında değildir. Kara paranın girdiği yerde suç büyür, devletin finansal izi takip ettiği yerde suç örgütü küçülür.
2: Çiftçi rakamlarla konuştu. 2026 yılının ilk 7 ayında 518 organize suç örgütüne yönelik toplam 1445 operasyona ilişkin verileri paylaştı. Alihan Kulis soruşturması da İçişleri Bakanı'nın gündemindeydi.
3: Operasyon dini hassasiyetleri çıkar ve suç ilişkilerine kalkan yaptığı değerlendirilen üst yönetime yöneliktir. İnanca değil suça, cemaate değil çıkar örgütüne operasyon yapıyoruz. Dini inanç ve ibadet özgürlüğü devletimizin güvencesi altındadır. Ancak hiçbir dini, siyasi, ticari veya sosyal aidiyet kişiye hukukun üzerinde bir alan sağlamaz.
2: Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin devletin elini tetikten çekmediğini, terörün elindeki silahı kalıcı olarak aldığına dikkat çekti.
3: Kamuoyundan saklanan bir siyasi pazarlık veya gizli taahhüt yoktur. Takvim, örgütün açıklamasına veya verdiği söze göre değil, devletin sahadaki tespit ve teyidine göre işleyecektir. Takvimi örgütün sözü değil, devletin teyidi belirleyecektir.
0: Kocaeli Darıca sahilinde 3 kardeşin cansız bedeni bulundu. 4. kardeşe sabah saatlerine sağ ulaşıldı. Kardeşlerin intihar etmiş ya da öldürülmüş olabileceği ile ilgili çok yönlü soruşturma sürüyor. İlk bulgular da dikkat çekici.
2: Deniz 3 kardeşe mezar oldu. Cansız bedenleri bir saat tarayda kıyıya vurdu. Kocaeli'nin Darıca sahilinde yürüyüşe çıkanlar kıyıda iki genç kızın hareketsiz yattığını gördü. 112 acil ihbar hattından yardım istendi. Bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Genç kızların hayatını kaybettiği belirlendi. Çevrede yapılan araştırma sırasında bu kez de genç bir erkeğe ait cansız beden kıyıya vurdu.
4: Cansız bedenlerin üçü de adli tıp kurumuna götürüldü. Alınan parmak izinden sonra ise acı gerçek ortaya çıktı.
2: Üçü de adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. İsimlerinin belirlenmesi için alınan parmak izleri acı gerçeği ortaya çıkardı. Cansız bedenlerin 24 yaşındaki Gülşah, 17 yaşındaki Muhammed Ali ve 15 yaşındaki Berinay Sakar kardeşlere ait olduğu tespit edildi. Dördüncü bir kardeşin de denizde kaybolduğunun belirlenmesi üzerine arama çalışması başlatıldı. Kısa süre sonra sevindirici haber geldi. Kayıp kız kardeş Benur Sakar sağ olarak bulundu. Üç kardeşin sır ölümü adli tıp kurumunda yapılacak otopsiyle aydınlatılacak.
0: 15 Ağustos'ta amcasına yardım etmek için Ankara'ya gelen 15 yaşındaki Berat Yücel, Alman kurdu cinsi köpeğin üzerine doğru hamle yapmasıyla dengesini kaybetti. Başını beton zemine çarpması sonucu hayatını kaybetti. Gözaltına alınan köpeğin sahibi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
2: Yaz tatilinde amcasına yardım etmek için Ankara'da bulunan 15 yaşındaki çocuk, malzeme almak üzere Bilişehir'e giderken Alman kurdu cinsi köpeğin havlayarak üzerine hamle yapmasıyla panikledi. Geri geri kaçarken dengesini kaybedip beton zemine düşen küçük çocuk başını çarparak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Yücel yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından polis ekipleri köpeğin sahibini gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ve taksiyle ölüme sebebiyet verme, hayvanı tehlike yaratacak şekilde serbest bırakma suçlarından tutuklama talebiyle nöbetçi suç ceza hakimliğine sevk edilen şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Köpek ise hayvan barınağına teslim edilirken olay anı ve sonrasında yaşanan kargaşa çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. kayıtlarda

0: tasmasız ve başıboş durumdaki köpeğin sokakta dolaştığı, çevredeki vatandaşların ve gençlerin köpeği fark ederek uzaklaştırmaya çalıştığı görüldü. Ayrıca köpeğin sokakta ilerleyen Yücel'in üzerine havlayarak hamle yaptığı ve irkilerek adımlarını geriye doğru hızlandıran çocuğun ayağının takılması sonucu kontrolünü kaybedip başını sert şekilde zemine çarptığı anlar da ortaya çıktı.
1: İstanbul'da toplu taşıma araçlarında turistlere yönelik yan kesicilik yaptıkları belirlenen şüphelilere operasyon yapıldı. Şüphelilerin 25 ayrı olayda yaklaşık 5 milyon liralık haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi.
0: Turistleri hedef alan yan kesiciler yakayı ele verdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Beşiktaş'ta yabancı turistlere yönelik yan kesicilik olayları ile ilgili çalışma başlattı. 3 ila 6 kişilik gruplar halinde hareket eden zanlıların sıkıştırma ve perdeleme yöntemleriyle yan kesicilik yaptığı belirlendi. Çetenin 25 ayrı olayda yaklaşık 5 milyon lira vurgun yaptığı ortaya çıktı. 35 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 20 şüpheli gözaltına alınırken 4 şüphelinin ise başka suçlardan cezaevinde olduğu öğrenildi.
1: Efendim, Yargıtay'dan emsal niteliğinde önemli bir karar çıktı. Fahiş kira ödemek zorunda kalan kiracılar için iade yolu açıldı. İşte ayrıntılar.
2: İade hakkı iyi olur tabii ki, adam fazlasını ödemesin kiracı.
0: Seni tahliye ederim ve elektriğini keserim tehdidinde bulundum. Kiracısını fahiş kira ödemek zorunda bıraktı. Ev sahibinin zorbalığına göz yummak istemeyen kiracı soluğu mahkemede aldı. Adalet Bakanlığı'nın da devreye girmesiyle konu Yargıtay'a taşındı. Kararla birlikte haksız alınan kira farklarının iade edilmesinin önü açıldı.
3: Ev sahibinizle aranızda kira ücretiyle ilgili bir tartışma söz konusu oldu mu?
4: Olmadan çıktık çok şükür oradan. Yoksa olacaktı. Örneğin 20 lira vermişiz. İsterdim onu yani.
5: Yani iyi yapmış. Çünkü keyfiyetten olmaması lazım. Keyfi hareketler oluyor. Adam 50 istiyor, 100 istiyor.
0: Ev sahibi ve kiracıları ilgilendiren ve yankı uyandıran olay Ankara'nın Polatlı ilçesinde yaşandı. Bir vatandaş ev sahibinin tahliye baskısı ve elektriği kesme tehditleri nedeniyle fahiş oranda zamlı kira ödemek zorunda kaldığını belirtti. Bunun üzerine haksız yere ödediği fazla tutarların iadesi talebiyle Yargıtay'a başvurdu. Ancak yerel mahkeme ortada resmi bir icra tehdidi olmadığı gerekçesiyle davayı reddetti ve karar kesinleşti. Adalet Bakanlığı bu kararı hakkaniyete aykırı buldu. Dosyayı kanun yararına bozma talebiyle Yargıtay'a taşıdı. Yargıtay Bakanlığı'nın başvurusunu haklı buldu ve yerel mahkemenin kararını bozdu. Böylelikle tahliye ve elektrik kesme tehditleriyle fahiş kira ödetilen kiracıların fazla ödedikleri tutarı geri alabilmesinin önü açıldı.
6: İyi olmuş yani, kiracıların haklarının artmasını doğru buluyorum ülkemizde. Çok güzel bir uygulama bence.
7: Kiracıyı korumak yönünde bir şey olmuş ama yani doğru bir şey. Sonuçta insanlar mağdur olmasın yani.
1: Ticaret Bakanlığı eğitim öğretim yılı yaklaşırken alışveriş yoğunluğunun yaşandığı kırtasiyelere yönelik denetimlerini artırdı. Denetimler sonucu 367 işletmeye yaptırım uygulandı. 3000'e yakın işletme ise uyarı aldı.
8: Merhabalar.
9: Yeni eğitim öğretim yılı yaklaşırken okul alışverişi hareketlendi. Kırtasiyelere yönelik denetimler artırıldı.
8: Var mı arkadaşlar etiketler?
9: Ticaret Bakanlığı tarafından 10-14 Ağustos tarihleri arasında 81 ilde 3612 kırtasiye işletmesi denetlendi. Ekipler raf ve kasalarda toplam 479847 ürünü mercek altına aldı.
10: Denetimlerde ürünlerin mevzuata uygunluğu ve tüketicilerin doğru bilgilendirilip bilgilendirilmediği kontrol edildi ve denetimler sonucu yaklaşık 3000 işletme uyarı aldı. 367 işletmeye ise idari yaptırım uygulandı.
9: Bakanlık okul alışverişi döneminde tüketicilerin mağduriyet yaşamaması için denetimlerin sıklaştırılacağını bildirdi. Çocukların sağlığını riske atabilecek ürünlerle mevzuata aykırı satış uygulamalarına karşı kontrollerin 81 ilde aralıksız sürdürüleceği belirtildi. Böylece hem güvenli ürünlerin piyasaya sunulması hem de ailelerin ekonomik çıkarlarının korunması

0: Görüntü bir aracın fiyatı düşerken ikinci aracın fiyatı sabit kalmaz.
1: Türkiye İstatistik Kurumu Temmuz ayına ilişkin motorlu kara taşıtları verilerini açıkladı.
2: Tam 1 milyon motorlu araç ikinci el piyasasında el değiştirdi.
0: Motorlu kara taşıtlarını gördüğünüz zaman burada bir hareketlilik söz konusu. Ama şunu belirtmeden gidemeyeceğim. Özellikle sıfır araç kampanyalarındaki araç fiyatlarındaki iyileşmeler, düşüşler. Buradaki en büyük etken şu: doğru fiyatı yapan, doğru fiyatı hedefleyen insanlar arabalarını satabilir.
1: Uzmanlara göre ikinci el piyasasında doğru fiyatlama satışın anahtarı.
0: Buradaki ana konu odak piyasa uyumlu olmak, doğru fiyatlama her zaman aracın satılmasına öncelik gösterir. Çünkü sıfır araçlardaki kampanyalar şu an halen, ki çok alışık olmadığımız, normalde son 3 ayda, son çeyrekte alışık olduğumuz kampanyaları, benzer kampanyaları halen yaşıyoruz.
1: Peki araç almak için doğru zaman mı?
0: Cebinde para olanın insanı cazip olan bir fırsatla buluşturursanız satış sağlarsınız. Eğer bu şartlar devam ettiği sürece araba piyasasındaki bahsettiğimiz konuları, rakamları konuşmamız çok zor olmayacak.
2: Muhammed Salah ve Liverpool sevgisiyle tanınan minik taraftar Isaac Carney, Trabzonspor yönetiminin organizasyonuyla yeniden bir araya geldi. Hayran olduğu Mısırlı Dız, Muhammed Salah'la unutulmaz anlar yaşadı.

0: Muhammed Salah sevgisiyle tanınıyor. Küçük yaşlardan itibaren fanatik bir Liverpool taraftarı olmasıyla biliniyor.
1: Good boy.
2: Oh,
3: Yeah.
0: 8 yaşındaki Isaac Carney yeniden Salah'la buluştu. Isaac Trabzonspor'un sürpriziyle antrenman sahasına çıktı. Onu karşısında gören Salah'ın şaşkınlığı kısa sürede duygu dolu bir buluşmaya dönüştü. Küçük Isaac'in yıllardır hayranlıkla takip ettiği yıldızla kucaklaştığı anlar kameralara böyle yansıdı. Wolf-Hirschhorn sendromuyla dünyaya gelen Isaac'in Salah sevgisi yeni değil. Isaac 2024 yılında henüz 6 yaşındayken Liverpool oyuncularıyla buluşmuş, özellikle takımın golcüsü Salah ve kaptan Van Dijk'ı görünce büyük sevinç yaşamıştı. Salah'ın Trabzonspor'a transferiyle birlikte desteğini sürdüren küçük taraftar bu kez hayranıyla aynı sahayı paylaştı. Trabzonspor French Faroş maçında seremonide yer aldı. Tribünlerde taraftarları selamladı, Salah'la birlikte üçlü çekti.
4: Hemen her sene yapıyoruz bu haberi. Her seferinde de tebessüm ettiriyor. Bu gençler, çocuklar Van Gölü'nde suya giriyorlar efendim. Saçlar simsiyah aslında ama gördüğünüz üzere o göle girdikten sonra saçlar artık kızıl ve sarı bir hal alıyor. Zira gölün sodalı yapısı güneşle birleşince bu hal oluyor çocuklar. Kışın olunca da tekrar saçlar eski haline dönüyor.
5: Bu durum onların da hoşuna gidiyor, bizim de hoşuna gidiyor.
6: Sodalı su ve güneş birleşince çocukların saçları sararıyor. Türkiye'nin en büyük gölü Van Gölü, yaz aylarında kıyısındaki mahallelerde yaşayan çocukların uğrak noktası oluyor. Van Gölü doğal güzellikleri ve koylarının yanı sıra sodalı suyuyla da dikkat çekiyor. Gölün sodalı suyunda uzun süre kalan çocukların saçları güneş ışınlarının da etkisiyle bir süre sonra sararmaya başlıyor. Sararan saçlar doğal bir değişim olarak gözlemlenirken saç zamanla yeniden eski rengine dönüyor.
4: Denizlerde av yasağı 1 Eylül'de sona eriyor ama öncesinde oltaya takılanlar bu sezon tezgahların kralının palamut olacağının müjdesini veriyor.
7: Balık tezgahlarında palamut bolluğu bekleniyor. 1 Eylül'de sona erecek av yasağı öncesi küçük ölçekli balıkçıların oltasına takılanlar şimdiden müjdeli haberi veriyor.
8: Denizlerde av yasağının kalkmasına sayılı günler var. Ancak kıyı balıkçıları denize açıldı ve palamut tutmaya başladı. Karadeniz'de tezgahlarında

0: Tezgahlar palamutlarla şenlendi.
1: Sezonumuz açılıyor, çok az bir süre kaldı. Fakat 15 Ağustos'tan itibaren palamut avcılığı serbestleşmişti. Şu anda oltayla olsun, küçük kayıklar olsun bol bir şekilde palamut sezonu yaşıyoruz. Şu anda en çok palamut görüyoruz tezgahlarımızda. Boy boy fiyatları değişiyor. Bu fiyatların daha da düşmesini bekliyoruz. Palamutun daha da büyümesini bekliyoruz. Bu sezon kendini çok erken gösterdi. Verimli bir sezon olacak palamut açısından.
0: Havaların da iyi gitmesiyle birlikte balıkçılar bolca palamutla döndü. Tezgahta palamutun boyuna göre fiyatları da değişiyor. 100 lira, 150 lira ve 200 liraya kadar palamut bulabilir, alabilir ve yiyebilirsiniz.
1: Çünkü küçük kayıklardan bugün mezgitimiz geldi, sarganımız geldi. Büyük balık olarak deniz levreklerimiz, deniz şupralarımız var. Karadeniz somonumuz hala devam ediyor. Kılçıksız olması açısıyla talep görüyor. Norveç somonumuz var. Şu anda çeşit olarak bu şekilde.
2: Bu sene ilk defa sezonun ilk palamutunu yiyeceğim. Ama gördüğüm kadarıyla bolluk olacak bu sene. Öyle tahmin ediyorum. İnşallah sonuna kadar da böyle gider diye düşünüyorum.
3: Karadenizli balıkçılar palamutun tezgahtaki fiyatının cep yakmayacağı görüşünde.
1: Umarız 2 sene önceki gibi hem palamutun hem de hamsinin aynı anda bol olduğu güzel bir sezon yaşarız.
4: Fast food yiyecekler çocukların sebze tüketiminde en büyük engellerin başına geliyor. Peki anne babalar hamburger ve pizza gibi yiyeceklerin yerine çocuklarına sebze yemeği nasıl sevdirebilirler? A Haber muhabiri Kübra Kılıç Tepeci bu soruya yanıt aradı. İşte uzmanından öneriler.

0: Efendim, çocuğunuz sebze seviyor mu?
1: Sevmiyor.
2: Biraz zorlanıyoruz ama yedirmeyi de başarıyoruz. Tadım aşamasında gidiyoruz ama genelde sebze tattırırken biraz daha böyle öğürmeleri falan daha fazla oluyor.
3: Tadına bakabilirsin. Bir kaşık yer misin? Acaba çok mu güzel? Ay ben de mi yesem acaba falan yaparak o şekilde durumu iyi bir yönde koordine etmeye çalışıyorum.
4: Brokoli, ıspanak, kereviz, kabak. Faydaları saymakla bitmez. Ama çocuklara bunları yedirmek her zaman kolay olmuyor.
1: Evde sebze yemeği olunca çocuğa onu yedirene kadar savaş hali oluyor. İnanın hepimiz hadi bunu ye, hadi şundan son bir kaşık, bir tane daha al diye bizim yemekler soğuyor inanın.
0: İşte bu durum her gün milyonlarca anne babanın yaşadığı o ortak sorun. Peki sizlere çocuğunuza sebze yedirmenin artık bir krizden çıkıp tamamen eğlenceli hale dönüşeceğini söylesem?
2: Nasıl olacak?
5: Sebze sevmeyen çocuklara sebze yedirmenin aslında çok kolay yolları var.
4: Çocuğunuza sebze yedirmenin yolu askeri disiplinden değil, yaratıcı bir festivalden geçiyor. İşte çocukların hayır diyemeyeceği o sihirli taktikler.
5: Yani çocuğa sürekli sadece sebzenin yeşil halini vermektense bir gökkuşağı gibi ona bir tabak hazırlamak, sebzenin her rengini göstermek, her şekilde işte güzel kalıplar var onlarla işte şekillendirip ya da işte ekmekle vesaire şekillendirerek onu sunmak. Kedi şeklinde, köpek şeklinde artık çocuk hangi karakteri seviyorsa o şekilde ona sunarak yemeği daha eğlenceli hale getirebilirler.
0: Bade, en sevdiğin yemek, yiyecek, sebze hangisi? Neleri daha çok seviyorsun?
6: Ben sebze olarak salatalık ve havucu çok seviyorum.
0: Brokoli sever misin?
6: Brokoli sevmiyorum aslında.
4: Özellikle 5 yaşından küçük çocuklara farklı türde sebzeleri sık sık sunmak oldukça önemli.
5: Çocuk bir sebzeyi denedi ve sevmediyse bu çocuk bu sebzeyi sevmiyor demememiz gerekiyor. Ona belki 10 belki 12 kez farklı şekillerde o sebzeyi tekrar sunmamız gerekiyor. Çünkü bir çocuk karşısına çıktıkça o yemeğe aşina olur ve sevmeye başlar.
2: Zorlayınca bir daha hiç yemez. O yiyeceğe karşı farklı korkuları ve antipatisi olur diye korkuyor ona.
5: Eğer o yemeği reddediyorsa, yemek istemiyorsa illa da yiyeceksin o tabak bir yiyecek gibi çocuğu zorlarsak bu sefer çocukta o yemeği hiç sevmeme davranışı başlayabilir. Ara ara farklı şekillerde sunarak tekrar tekrar deneyebiliriz.
4: Sebze yemeklerinin sağlıklı olduğunu dile getirmek yerine lezzetli olduğunu söylemek de gerekiyor.
5: Çocuklarına bu yemek çok sağlıklı demek yerine çok lezzetli diyerek yönlendirirlerse çocuk daha rahat olacaktır.
3: Çocuk bir şey öğrenirken oyun yöntemiyle öğrenir ve bir şey yerken de aslında oyun yöntemiyle öğrenir ve yer. Aynı sistemi öğrencilerime de uyguluyorum ve inanılmaz derecede katkı sağladığını düşünüyorum.
4: İşte bu durumda en büyük yanlışlardan biri. Sağlıklı yiyeceklerin porsiyonu her zaman daha büyük olmalı.
5: Porsiyon konusunda da çocuğa tabii ki de sevdiği ve sevmeyeceğini düşündüğümüz yemekleri bir arada vermemiz gerekiyor. Ama sevdiği yemekleri biraz daha

0: Az verirsek en azından yeni tanıştığı besinle daha çok oyalanarak yeme ihtiyacı olacak. Ve
1: Diyarbakır'da 21 Ağustos 2024'te kaybolan ve 19 gün sonra Eğer Tutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesinin üzerinden 2 yıl geçti. Anne, abi ve amcaya ağırlaştırılmış müebbet hapis, itirafçı Nevzat Bahtiyar'a ise 17 yıl hapis cezası verildi. İşte Narin cinayeti ve sonrasında yaşananlar.
2: Küçücük bir kızdan ne istemez?
3: Narin Güran'a ait ceset bakın bu derede bulundu.
4: 8 Eylül'de cansız bedeni bulundu. Ama ölüm nedeni hala belirlenemedi. Diyarbakır'ın Merkez Bağlar ilçesi Tavşantepe mahallesinde 2024'ün 21 Ağustos günü ağabey Baran Güran 20.43'te 112 acil çağrı merkezini arayarak 8 yaşındaki kardeşi Narin'in kaybolduğu ihbarını yaptı.
5: O gün hiçbirimiz köyde değildik. Zaten net bilmiyoruz hiçbir şeyi.
4: Narin için bölgede kayıp çocuk vakası olarak arama çalışması başlatıldı.
3: Geçtiğimiz günlerde kaybolan 8 yaşındaki Narin'i bulmak için arama çalışmaları devam ediyor.
4: 8 yaşındaki çocuğun bilinen son görüntüsü okul kamerasına yansımıştı. Narin'in kayboluşu en başından bu yana şüpheliydi.
6: Buraya gelen herkes kimliklerini veriyor. Burada ifadesi alınıyor.
4: Ekipler 250'den fazla kişiyi sorguladı. Köyün içi, çevredeki kanallar, dere yatakları arandı, bakılmadık nokta bırakılmadı.
7: Şu anda arkadaşlar çember çok daraldı. Çok kısa bir sürede inşallah Narin'imizin müjdesini bu millete gene burada da vermek isterim arkadaşlar.
4: 29 Ağustos'ta yani 8. günde gelen bu açıklama umudun yükselmesine sebep oldu.
8: Geceli gündüzü tüm ekipler çalışıyor. Herkes elinden geleni yapıyor.
4: Ancak Narin'den hala bir haber yoktu.
3: Küçük Narin'i bulmak için her yer didik didik taranıyor. Jandarma arama kurtarma ekipleri bir kuyuda şu anda arama yapıyor.
4: Aynı gün Narin'in 18 yaşındaki abi Enes Güran gözaltına alındı. Nedeni ise kolundaki ısırık iziydi. İnceleme yapıldı ancak bir şey tespit edilemedi, serbest bırakıldı. 31 Ağustos'ta ise Narin'in amcası Salim Güran gözaltına alındı. Aracında DNA kalıntıları çıkmasıyla ise tutuklandı.
3: Soruşturma derinleşerek devam ederken Narin Güran'a ait DNA izlerinin bulunduğu araç köyde park halinde ve aracın ön koltuğunda Narin Güran'a ait DNA izleri tespit edilmişti.
4: 6 Eylül günü bir ihbar üzerine Eğer Tutmaz Deresi tekrar aranmaya başladı. 8 Eylül pazar günü yani 19 gün sonra sabah 8.45'te köye 1,5 kilometre uzaklıkta Narin'in cansız bedeni bulundu.
3: Narin Güran'ın cansız bedeni bakın işte bu derede bulundu. Tabii dere şu anda akıyor. Derinliği ne kadar? Fotoğraflarda gördüğümüz kadar yaklaşık 1.50 1.50 civarında işte Narin Güran buraya getirildi, tespit edildi ve yoğun bir çalışma burada yapıldı.
4: Narin'in cenazesi otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Cenaze 9 Eylül'de Tavşantepe mahallesindeki mezarlıkta toprağa verildi. Birinci İhtisas Kurulu'nca hazırlanan raporda Narin'in 21 Ağustos'ta boğularak öldürüldüğü yazıldı. Tutuklanan 10 şüpheliden Yüksel, Enes ve Salim Güran'la Nevzat Bahtiyar hakkında iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. HTS ve bas çakışmaları hatta silinen kamera kayıtları dahi elde edildi. Narin'in annesi, abi, amcası ve itirafçı Bahtiyar'ın olay günü aynı evde oldukları belirlendi.
9: Ne yaptın? Anlat bize orada detay ver.
10: Buraya bıraktım.
9: He.
10: Buraya. Evet.

0: koltuk bıraktın.
1: Üstüne mi? Nasıl yaptın?
0: Yarı katına.
2: İddianamede daha birçok detay yer aldı. Davanın ilk duruşması 7 Kasım 2024'te başladı ve 3 gün sürdü. Mahkeme tutuklu sanıklar anne Yüksel, abi Enes ve amca Salim Güran'a iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar'a ise suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Suçluyu kayırma suçundan açılan ikinci davada 6'sı tutuklu 12 sanıkla suça sürüklenen 3 çocuk hakkında 6 aydan 5'er yıla kadar hapis cezası istendi. Nevzat Bahtiyar 16 Nisan'da yeniden yargılandı. Bahtiyar nitelikli kasten öldürmeye yardım suçundan 17 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 17. Asniye Ceza Mahkemesi 12 sanıkla suça sürüklenen 3 çocuk hakkında 1 yıl 3 ay ile 3 yıl 6 ay arasında değişen sürelerde hapis cezası verdi. 8 yaşındaki Narin Güran'ı kimin neden öldürdüğüyse sır perdesi olarak kaldı.
3: Efendim akşam ajansına çok kısa bir ara vereceğiz. Sonrasında tekrar karşınızdayız.
4: A Haber Radyo. 24 saat haber.
5: Halkbank'ın katkılarıyla. Almanya'da üretici fiyatları Temmuz'da yıllık bazda %3 artarak piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Almanya Federal İstatistik Ofisi Temmuz ayına ilişkin üretici fiyat endeksi verilerini açıkladı. Verilere göre Almanya'da üretici fiyatları Temmuz'da geçen yılın aynı ayına göre %3, aylık bazda ise %1,1 arttı. Böylece Almanya'da üretici fiyatlarındaki yıllık artış Temmuz'da Nisan 2023'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.
6: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Haberin radyosu A Haber Radyo.
7: Reklam.
8: Hesabı alabilir miyim? Buyurun. Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
7: Nasıl yani?
9: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
10: Vakıfbank daima seninle.
11: Bir şey diyeceğim. Alo, duyuyor musun? Pencereyi kapa, pencereyi. Oh be, ne diyordum? Sen de benim gibi sessizliği seviyorsan beni dinlesen, taktır bir Kompen. 30 yıllık kalite Kompen.
12: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
13: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
14: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Vivo Y21 5G 128 GB

0: Kerem abi.
1: Hayrola çocuklar?
0: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyinizi biz çözerdik. İkramımızı alır yolumuza bakardık.
2: E şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır akıyor.
1: Turkcell çözüm gücü.
3: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
1: Turkcell çözüm gücü.
0: Vallahi bravo Turkcell'e.
1: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
4: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü. Turkcell'le bağlan
5: hayata. Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
6: Reklam. PTR'dan işletmelere büyük rahatlık. PTR Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar ptr.com'da.

0: 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Reklam. A Haber Radyo.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
4: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.

0: Kerem abi.
1: Hayrola çocuklar?
0: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyinizi biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
2: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
1: Turkcell çözüm gücü.
3: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
1: Turkcell çözüm gücü.
0: Vallahi bravo Turkcell'e.
1: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
4: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
5: Turkcell'le bağlan hayata.
6: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi türkiyesigorta.com.tr'de.
7: Türkiye Sigorta, gücü adında.
8: Reklam.
9: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
10: A Haber Radyo. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
11: Topladığı kapaklar kendisi gibi depremzede olan bir çocuğa umut oldu. 6 Şubat depremlerinde 11 yaşındaki Ece Nur İnceolgun, Hatay Antakya'daki evini kaybetti. Ailesiyle birlikte Eskişehir'e yerleşti. Ece Nur memleketinde depremzedeleri unutmadı. Mavi Kapak kampanyası başlattı.
12: 500 kilogram topladık. Ondan sonra onu 1 tona tamamladık.
11: Toplanan kapaklar 2 tekerlekli sandalyeye dönüştü. Sandalyelerden biri Hatay'da deprem sonrası tedavisinin yarım kalması nedeniyle yürüyemeyen bir çocuğa ulaştırıldı.
12: Mavi kapakları tekerlekli sandalyeye dönüştürdük. 2 tane tekerlekli sandalyemiz var. 1 tane tekerlekli sandalyemizi benim yaşındaki bir çocuğa verdik.
11: Ece Nur şimdi daha fazla ihtiyaç sahibine ulaşmak istiyor.

0: Haber Radyo.
1: Efendim, akşam ajansında gelişmeler aktarmaya devam ediyoruz. Anneannesini ziyarete gittiği Nevşehir'de kaybolan 19 yaşındaki Mehmet Yılmaz'dan 5 gündür haber alınamıyor. Arama çalışmaları gencin en son görüldüğü noktada yoğunlaştırıldı.
2: Misafirliğe gittiği köyde sırra kadem bastı.
3: Telefonu bırakıyor, akıllı saatini bırakıyor.

0: bırakıyor, kredi kartlarını bırakıyor, kimliğini bırakıyor evde, hiçbir şey almadan, varsa üzerinde ne kadar para olduğunu da bilmiyoruz ki, onunla birlikte çıkıp gidiyor.
1: 19 yaşındaki Mehmet Yılmaz ailesiyle birlikte Kocaeli'den Nevşehir'e anneannesini ziyarete gitti. Misafir olarak kaldığı evden çıktı, bir daha haber alınamadı.
2: Mehmet Yılmaz yaklaşık 15 gündür Çayırlık Mahallesi'nde yaşayan anneannesinin evinde kalıyordu. İddiaya göre ailesiyle telefon faturası üzerine yaşanan tartışmanın ardından evden ayrıldı. Yanına hiçbir eşya almadan evden çıkan 19 yaşındaki Mehmet Yılmaz'dan 17 Ağustos'tan beri haber alınamıyor.
0: Telefon faturası çıkıyor. 2500 lira gibi bir rakam geliyor. Babası kızıyor buna. Telefonunu diyor anneannene ver. Sen diyor telefon kullanmasını bilmiyorsun diyor. Çocuk da telefonunu sıfırlıyor, anneannesine veriyor. Oradan evden çıkıp gidiyor. Gidiş o gidiş. Bir daha da haber alamadık.
1: Ailesi kayıp ihbarında bulundu. Polis, jandarma ve AFAD ekipleri harekete geçti. Bölge didik didik aranmaya başlandı. Güvenlik kameraları kayıtları tek tek incelendi.
2: Son görüntüsü Acıgöl ilçesi çıkışında bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Ekipler gencin o noktadan sonra ilerlemiş olduğu güzergahlar üzerinde arama kurtarma çalışmaları yapıyor.
0: Sadece mesajlarında arkadaşına bahsetmiş, WhatsApp yazışmalarında demiş ki ben burada ve benim evim var. İçinde 2-3 parça beyaz eşya var, eşyaları yok. Oturma grupları, yatak odası falan yok. Ben burayı dizeceğim, kendime yurt edineceğim. Sonra da tekrar dönmüş demiş ki ben burayı da terk edeceğim. Bu mesajları var sadece.
1: Aramalar o noktada yoğunlaştırıldı. Ancak günlerdir izine ulaşılamadı. Yılmaz ailesi umutla oğullarından gelecek güzel haberi bekliyor.
2: 19 yaşındaki Mehmet Yılmaz'ı gören, kendisiyle konuşan ve bulunduğu yere ilişkin bilgi sahibi olan vatandaşların vakit kaybetmeden 112 çağrı merkezine ya da güvenlik güçlerine haber verilmesi isteniyor.
3: İstanbul Sarıyer'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil karşı şeride geçti. Olaya ait görüntüler kazanın şiddetini anlatmaya yetti.
4: Havalanıp karşı yöne savruldu. O an böyle kayda geçti. Görüntünün adresi İstanbul Sarıyer. Son sürat ilerleyen aracın sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil önce refüje, ardından da havalanıp karşı yönde trafikte ilerleyen 3 otomobile çarptı. Kazada kolunda çizikler oluşan ve bileği kırılan sürücü hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Kaza anları ise çarptığı otomobilin araç kamerasına yansıdı. Görüntüler kazanın şiddetini ortaya koydu.
3: Efendim, İstanbul Arnavutköy burası. Taksi, İSKİ ekiplerin çalışma yaptığı bir çukura düşüyor. Allah'tan şoförde bir şey yok. Yaralanmamış bile sağ salim şoför. Taksi ise 1,5 saatlik çalışma sonrasında çıkarıldı.
1: Taksi İSKİ'nin açtığı çukura düştü. Görüntüler İstanbul Arnavutköy'den. İSKİ ekiplerinin çalışma yaptığı caddede ilerleyen taksi şoförü Kaan Hüseyin Yüksel, karşı şeritten gelen araca yol vermek için durdu. Hareket ettiğinde ise yolda açılan çukuru fark etmedi, içine düştü. Metrelerce derinlikteki çukura büyük bölümüyle gömülen taksinin şoförü şans eseri kazayı yara almadan atlattı. Taksi yaklaşık 1,5 saat süren çalışmanın ardından vinçle bulunduğu yerden çıkarıldı.
3: Amerika Birleşik Devletleri'nin Pensilvanya eyaletinde bir uçak ve helikopter kazasını baştan alalım arkadaşlar. Ekranlarınıza getireceğiz şimdi. Bir uçak, bakın eğitim uçağı, helikoptere çarpıyorum. Polis helikopteri, 2 kişi var içerisinde. Polis helikopterindeki pilotlar yaralandı ama uçaktaki pilot maalesef hayatını kaybetmiş.
5: İnişe geçen Cessna 150 tipi uçak eğitim uçuşu yapan polis helikopterine çarptı.
6: Kazanın çok şiddetli olduğunu söylediğimde bunu gerçekten kastediyorum. Uçak çok sayıda parçaya ayrılmış durumda.
5: Olayın adresi ABD'nin Pensilvanya eyaleti. Carlisle Havalimanı'nda polis helikopteri rutin eğitim yapıyordu. Cessna 150 ise piste iniş için yaklaştığı sırada

0: aniden sağa yöneldi. Uçak yere yakın konumda bulunan Bell 407 tipi polis helikopterine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle uçak parçalara ayrıldı. Helikopter ise yan yattı. Kazada Cessna 150'nin pilotu hayatını kaybetti. Yetkililer uçaktaki tek kişinin 57 yaşındaki Paul Sokolowski olduğunu açıkladı.
1: Neyse ki her ikisi de yalnızca hafif yaralanmalarla atlattı ve durumları stabil.
0: Kaza anında uçuş rotaları, pilot kule iletişimleri ve uçakların kazadan önceki hareketleri inceleme altına alındı. Ekipler şimdi uçağın neden pistten saparak helikopterin istikametine yöneldiğini araştırıyor.
2: İstanbul Arnavutköy'deki Karaburun sahilinde mühimmat taşıdığı değerlendirilen insansız hava aracı bulundu. Karadeniz kıyılarında ve bölgede daha önce de İHA ve mühimmat bulunmuştu.
3: Abi bunun herhalde uzunluğu var mıdır 3 metre? Bilmiyorum ama bunun uzunluğu 3 metre vardır muhtemelen.
0: Savaşın kalıntısı Karadeniz kıyılarına vurdu. Peş peşe bulunan mühimmatlardan sonra şimdi de Arnavutköy Karaburun sahilinde İHA görüldü.
3: Bu bildiğin İHA ya. İnsansız hava aracı yani. Bunun da bu şey değil yani. Bu drone değil yani. Ne drone'u ya? Bu
0: İnsansız hava aracını kıyıda olta atan vatandaşlar fark etti. Sahil güvenlik ekiplerine bilgi verildi.
4: Bu geçtiğimiz günlerde bulunduğundan çok farklı ve kanat açıklığı çok büyük. Bu farklı bir şey yani. İlk defa böyle bir şey gördük.
0: İHA'nın patlayıcı taşıyor olabileceği ihtimali üzerine bölgeye SAS komandoları sevk edildi. Ekiplerin incelemesinin ardından İHA bulunduğu yerde imha edildi.
4: Balıkçılıkla uğraşan arkadaşlarımız var, denizde gezen vatandaşlarımız var, hem kıyıda yüzen vatandaşlarımız var. Bu bizim için tabii ki de bir sıkıntı.
0: Sahile ulaşan İHA'nın menşei ve nasıl bölgeye ulaştığı hakkında henüz bilgi paylaşılmadı.
2: Şimdi de yurttan manzaralar gelecek ekranlarınıza.
5: Diyarbakır'ın Eyl ilçesinde otomobil sulama kanalına düştü. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Otomobilde bulunan 4 kişi kendi imkanlarıyla sudan çıktı. Araç jandarma ve itfaiye dalgıç ekiplerinin ortak çalışmasıyla kanaldan çıkarıldı. Bu görüntülerde yine Diyarbakır'dan. 18 Ağustos'ta Diyarbakır-Elazığ karayolunda bir aracın makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğünün tespit edilmesi üzerine trafik ekiplerince çalışma başlatıldı. Kimliği tespit edilen aracın sürücüsü yakalandı. Trafikte tehlikeli manevralar yapan sürücüye 111 bin lira para cezası uygulandı. Sürücü belgesi 60 gün süreyle geri alındı ve araç 60 gün süreyle trafikten men edildi. Bursa'da seyir halindeki saman yüklü kamyonda yangın çıktı. Yangını fark eden sürücü aracıyla manevra yaparak yanan balyaları düşürmeye çalıştı. Yaşananlar çevredekiler tarafından cep telefonlarıyla görüntülendi. Olay yerine gelen itfaiye yangını söndürdü. Antalya Serik'te bir kedi klima motoru üzerinde mahsur kaldı. Bir ilçe sakini kablolara bağladığı plaj çantasını balkondan sarkıtıp kediyi yukarıya çekmeyi başardı. Kurtarılan kedi sokağa bırakıldı. Kocaeli Kandıra açıklarında 2500 yıllık Kerpe Antik Limanı bulunuyor. Tarihi alan Karadeniz kıyılarında gerçekleştirilen ilk bilimsel sualtı kazılarına ev sahipliği yapıyor. Uzman ekibin çalışmaları sayesinde bölgenin saklı tarihi yeniden gün yüzüne çıkıyor.
6: Onuç asırdır bu buradadır, yaşamaktadır.
5: Şanlıurfa'nın Eyyubiye ilçesinde 13 asırlık Cüdi adı verilen zeytin ağacı, Şanlıurfa Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu'nca 2007'de tescillendi. Asırlar boyunca varlığını sürdüren tarihi ağaç, her yıl ortalama 50 kilogram zeytin vermesiyle dikkat çekiyor. Bölge halkının gözdesi olan zeytin ağacı, ziyaretçilerin de ilgisini çekiyor.
2: Dünyanın en kurak çölüne sahip olan Güney Amerika ülkesi Şili sel felaketiyle mücadele ediyor. Selin yol açtığı toprak kayması sonucu Antofagasta bölgesinde evlerin %60'ı hasar gördü.
0: Mahalli Kandiller su altında kaldı. Araçlar yollarda sürüklendi. Binlerce kişi elektriksiz kaldı. Güney Amerika ülkesi Şili sel felaketiyle karşı karşıya.
7: Hepimiz hemen tahliye edemedik. Çünkü her şey çok hızlı ve aniden oldu. Yağmur durdu, şimşek çaktı ve birdenbire heyelan başladı.
0: Şili'nin çöl bölgesi olan Antofagasta'da sıra dışı doğa olayı yaşandı. Şiddetli yağışa gelen sel günlük yaşamı felç etti. Araçlar nehre dönüşen sokaklarda güçlü su akıntısına kapıldı. Yağışlar heyelanlara da yol açtı. Bölgedeki evlerin yaklaşık %60'ı hasar gördü.
8: Kayınvalidemin evine sığınmaya gittik. Her şey paramparça oldu. Pencerelerden çamur fışkırdı. Her şeyimizi kaybettik.
0: Şili Devlet Başkanı José Antonio Kass, afetten büyük zarar gören bölge için acil durum ilan etti.
7: Yaklaşık 10 bin evin oluşan obruklardan etkilendiğini gördük ve bugün bu su akışlarıyla birlikte daha da büyük bir sorun ortaya çıkabilir.
0: Bölgeye çok sayıda acil yardım ekibi sevk edildi. Yaklaşık 2000 kişi ise tahliye edildi. Şili Acil Durum Ofisi, olumsuz hava koşullarının etkisini artırması üzerine Antofagasta başta olmak üzere çevredeki kentler içinde kırmızı alarm seviyesine geçildiğini açıkladı.
2: Ve şimdi de dünyadaki diğer gelişmelere kısa kısa göz atacağız.
0: Görüntüler Polonya'dan. Seyir halindeki tır geçiş mesafesini hesaplayamadı. Yol kenarında duran araç yüklü başka bir tıra çarptı. Çarpmanın etkisiyle tırın taşıdığı araç havaya fırladı. Enkaz parçaları etrafa sıçradı. Seyir halindeki tır ve yüklü araç büyük hasar gördü. Kazada bir kişi yaralandı. Bu kazanın adresi ise Brezilya. Hız yapan araç yol ayrımına gelince başka bir otomobille çarpıştı. Kaza sırasında kontrolünü kaybeden sürücü otogaleriden içeri girdi. Galerideki araçların arasına milimetrik şekilde park etti. O anlar güvenlik kameralarına böyle yansıdı. Çin'de bir turist iple iniş yaparken güçlü akıntının ortasında mahsur kaldı. Yaklaşık 5 dakika şelalede asılı kalan turist güçlükle kurtarıldı. Yaralanan turist hastaneye sevk edildi. Bu korku dolanlarsa İspanya'dan. Seyir halindeki bir araç bir boğanın yanından geçti. Ancak boğa araca doğru koşmaya başladı. Boynuzlarıyla araca saldıran boğa camı kırdı. Aracın içindeki kişi boğanın boynuz darbesinden son anda kurtuldu. Hızını artıran sürücü ise boğadan kurtulmayı başardı. Bu insansı robot maratona hazırlanıyordu. Hızını alamayan robot bariyere çarptı. Çarpışmanın etkisiyle de arkaya savrulup belini kırdı. Sonra da kısa devre yaptı.
2: Efendim akşam ajansında yeni saate girerken önce başlıklarımıza bakalım, sonrasındaysa detaylandıracağız. Türkiye Netanyahu için kırmızı bülten talebinde bulunacak. Bu şu anlama geliyor: Netanyahu'nun bulunduğu yerde tutuklanmasını istiyor deniyor. Netanyahu ve şürekası biliyorsunuz soykırım yapan teröristler ve terör devletin başındaki insanlar. Sumut filosunda da bizim Türk vatandaşlarımıza ve filodaki diğer kişilere yaptıkları işkenceden dolayı böyle bir kırmızı bülten talebi var. Detayları ekranlarınıza birazdan getireceğiz. Alihan Kuriş davasında Firali kardeş, hatırlarsınız, evinde 200 kilogram altın bulunan kişi Hilmi Tuna Kuriş ve yanındaki bir kişiyle beraber yakalandılar efendim. Polisin nefes kesen bir operasyon hikayesi var. Birazdan ekranlarınıza onu taşıyacağız. Yaptırımları Amerika Birleşik Devletleri pazartesi günü açıklayacak. Biliyorsunuz İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasındaki savaşta Başkan Donald Trump dedi ki yeni bir safhaya geçiyoruz. Bundan sonra İran'a şimdiye kadar görülmemiş en büyük yaptırım yapacağız dedi. Yaptırımlarsa Hazine Bakanlığı tarafından pazartesi günü açıklanacak. Neler olduğunu hep beraber izleyeceğiz, göreceğiz. Detayları ekranlarınıza getireceğiz biraz sonra. Ama öncesinde katil Netanyahu için istenen kırmızı bültenle başlayalım. Türkiye İsrail'e karşı tarihi bir adım atıyor böylece. Ankara sahada Mekke Anlaşması'yla kurduğu askeri kalkanın ardından masada da Netanyahu yönetimine karşı dur diyecek. Adalet Bakanlığı İsrail'in Gazze'ye yardım götüren aktivistlere uyguladığı saldırı ve işkenceler nedeniyle Benjamin Netanyahu hakkında kırmızı bülten talebinde bulundu.
9: Netanyahu yönetimi işgal, yıkım ve katliam politikasını tüm tepkilere rağmen pervasızca sürdürüyor.
10: İsrail Başbakanı Netanyahu'nun fütursuz saldırganlığına ve hukuk tanımazlığına karşı Türkiye düğmeye bastı. İnsani yardım taşıyan küresel Sumut filosu aktivistlerine yönelik saldırı ve alıkoyma suçlarından yargılanan Netanyahu ve 35 üst düzey İsrail

0: yetkili için kırmızı bülten süreci resmen başlatıldı. Hazırlanan tarihi iddianamede soykırımcı lider, soykırım, insanlığa karşı suçlar ve kasten öldürmenin de aralarında yer aldığı 8 ayrı ağır suçla itham ediliyor. Lahey'deki Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin tutuklama kararının ardından Türkiye'nin bu atağa dikkat çekti.
1: Ey Netanyahu, şu an senin iyi günlerin. Seni daha farklı günler bekliyor.
0: Türkiye'nin durdurulamaz savunma sanayi ve askeri başarıları, Suudi Arabistan'ın finansal gücü ve Pakistan'ın nükleer kalkanı tek yumruk oldu. Üç güç Mekke'de tek bir şemsiye altında birleşti. Orta Doğu'da dengeleri değiştiren imzalar dünyada yankılanmaya devam ediyor. Bu güç birleşimini Amerika Başkanı Trump'ın büyük, cesur ve önemli bir ilk adım olarak nitelendirmesi, ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı özel telefon görüşmesinde anlaşmadan memnuniyetini açıkça dile getirmesi, bölgede yalnızlaşan İsrail'i kırmızı alarm durumuna geçirdi.
1: Filistin davasını her platformda en güçlü şekilde savunmaya devam edeceğiz.
0: Orta Doğu'da köşeye sıkışan İsrail, Suriye'nin İdlib kentine saldırarak Türkiye'ye yönelik küstahça tehdit mesajı verdi. Ankara bu provokasyona karşı tek yürek oldu. Tepkiler peş peşe geldi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İsrail'in haddini aşan tehditlerine karşı yazılı açıklama yaptı. İsrail'i Türkiye'yi kışkırtmaktan ve sabrını sınamaktan vazgeçin diyerek uyardı. Bölgesel barış ve güvenliği tehdit eden saldırgan politikaları karşısında İsrail'in uluslararası hukuk çerçevesinde etkisizleştirilmesi ertelenemez bir zorunluluk haline gelmiştir diye de ekledi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla İsrail'in hukuk tanımaz tutumuna sessiz kalmadı. Çelik, İsrail yönetiminin attığı bu tehlikeli adımların yalnızca Gazze ve Batı Şeria'yı değil, uluslararası tüm kuralları ve topyekün insanlığı hedef aldığını ifade etti. Orta Doğu'yu kan gölüne çeviren bu pervasız politikalara karşı tüm dünya ülkelerini acilen ortak, somut ve caydırıcı adımlar atmaya çağırdı.
2: İsrail'in Türkiye'ye hedef alan sözlerine yönelik Ankara'dan gelen tepkilerden birisi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndandı. Kılıçdaroğlu dikkat çeken bir açıklama yaptı. Hiçbir devlet Türkiye'ye ayar veremez dedi.
3: Hiçbir devlet Türkiye'ye ayar veremez dedi. Hedefinde soykırımcı İsrail vardı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde koltuk değişiminin ardından genel politika konusunda dikkat çeken bir değişim yaşanıyor. Öyle ki CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu şaşırtan bir açıklamaya imza attı. İsrail'in Türkiye'ye hedef alan açıklamalarına sert tepki gösterdi.
4: Hiçbir devlet, hele ki İsrail, Türkiye Cumhuriyeti'ni hizaya çekmek ya da ayar vermek gibi bir dil kullanamaz. Bu üslup egemen bir devlete yönelik kabul edilemez bir kibir ve küstahlıktır. Türkiye tarih boyunca bağımsızlığını ve onurunu korumuş bir millettir. Kimse bu topraklara mesaj vermeye kalkışamaz.
3: CHP Genel Başkanı İsrail'in tutumunun sadece Türkiye değil, tüm bölgeye yönelik bir tehdit olduğunu vurguladı.
4: İsrail'in bu pervasız tutumu yalnızca Türkiye'ye değil, tüm bölgeye yönelik bir tehdittir. Bu, tarihe kara bir leke olarak geçecek basit bir hareket değil, engel olunmazsa bütün coğrafyayı cehenneme çevirme kastını ilan etmiş bir ülkenin aktif saldırısıdır.
2: İsrail'de Başbakan Netanyahu en başta olmak üzere kabine üyelerinin arsızca ve hayasızca insanlığa karşı yaptığı saldırılar devam ediyor. Nedeni de bu anket sevgili seyirciler. O saldırılardan bir tanesi birazdan ekranlarınıza getireceğiz ama nedenini anlatmak istiyoruz. Benjamin Netanyahu bir önceki seçimde 2022 yılındaki seçimde çok daha yüksekteydi oy oranı. Şimdi oy oranı düşmüş durumda Benjamin Netanyahu'nun. Anketler bunu gösteriyor. Gayde Esenkot kendisi çok daha düşük oya sahip eski Genelkurmay Başkanı bu arada İsrail'in. Hiçbiri birbirinden farklı değil. Hepsi aynı meşrepler ama en azından Benjamin Netanyahu tüm dünyada sembol bulmuş bir isim katliamda. Gayde Esenkot kendisi %24,2 ile Benjamin Netanyahu'dan daha fazla oy olarak alacağı gözüküyor. Bu ama Gayde Esenkot'un hükümeti kuracağı anlamına gelmiyor. Zira İsrail'de çok yapılı bir parlamento sistemi var. Birbirlerine taviz verdikleri bazı şeyler de kuruluyor. Nedir onun adı? Hükümetler de kuruluyor. Benjamin Netanyahu mesela mesela aşırı ulusalcı Yahudilere bazı şeyler vermiş, tavizler vermişti hükümeti kurabilmek için.

0: Hulasa Benjamin Netanyahu da yeni hükümet kurabilir ama önemli olan burada ilk olarak Gayde Ezenkot bunu deneyecek. Naftali Bennett kendisi eski başbakanlardan %11,65'e gerilemiş durumda. Yani önümüzdeki seçimlerde Ekim ayında yapılacak seçimde Gayde Ezenkot'un partisi anlaşılan o ki sandıktan birinci parti olarak ortaya çıkacak. Biraz önce de belirttiğimiz gibi bütün bunları yapmaların nedeni, çırpınmaların nedeni İsrail'deki aşırılıkçıların özellikle oylarını alabilmek için çalışıyorlar. Mesela onlardan bir tanesi Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir. Son olarak Filistinlilerin idam edilmesi için bir yasa çıkarılması yönünde çalışmalar yapmışlardı ve bunu da başardılar. Bir yapıyı ziyaret etti bu terörist bakan. O yapının Filistinlilerin idam edileceği yer olduğunu söylüyor.
1: Ne uluslararası kınamalar ne yaptırımlar engel olabildi. İsrail Bakan bir kez daha Filistinlileri idam edeceğiz dedi. İsrail'in soykırım destekçisi bakanı Itamar Ben-Gvir, masum Filistinlileri katletmek için harekete geçti. Ben-Gvir bu kez de Filistinliler için kurulan idam tesisinin inşaatından görüntüler paylaştı.
2: Filistinliler için ölüm cezası yasasını geçireceğime söz vermiştim ve geçirdik. Şimdi de idam hücresi ve asma tesisi şekillenmeye başlıyor. Ölüm cezasına çarptırılan mahkumların nakledileceği idam mahkumları için özel bir alan.
1: Ben-Gvir'in skandal açıklamaları bununla da sınırlı değil. İdam alanlarının hızla hazırlanacağını iddia etti. İsraillilerin idamları izleyebilecekleri izleme odaları da yapacaklarını söyledi. Gazze'de katliamın sürmesini savunan Ben-Gvir, geçtiğimiz günlerde de Gazze'de bir gecede 30-40 kişiyi öldürmeliyiz demiş, Gazze'lilerin yaşama hakkının olmadığını savunmuştu. Soykırımı destekleyen açıklamalarına Almanya, İngiltere ve Fransa'dan art arda tepki geldi. Tel Aviv yönetimi hapishanedeki Filistinlileri sistematik olarak infaz ederken insan hakları örgütleri ise 2023'ten bu yana İsrail gözetiminde en az 104 Filistinli mahkumun hayatını kaybettiğini açıkladı.
0: İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, Amerika Birleşik Devletleri ile aylardır devam eden savaşa ilişkin konuştu. Pezeşkian, İran güçlü bir konumdayken, dünya zaferini kabul etmişken savaşı sona erdirmeli dedi. Öte yandan İran, Amerika Birleşik Devletleri saldırılarının devam etmesi halinde Körfez ülkeleriyle birlikte Avrupa'daki ABD üslerinin de hedefte olduğunu söyledi.
3: ABD ve İran arasında saldırılar durdu. Washington, İran'ı ekonomik ve askeri kıskacağı aldı. Savaşta farklı evreye geçildi. Tam da bu noktada İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian'dan kritik bir açıklama geldi. İran'ın artık güçlü bir konumda olduğunu belirten Pezeşkian, savaşı sona erdirmeliyiz dedi.
4: İran, Amerika Birleşik Devletleri arasındaki savaşın farklı bir boyut kazandığını söyleyebiliriz. Artık o askeri boyuttan savaşın ekonomik boyuta geçtiğini söyleyebiliriz. Pezeşkian, savaşı bir aşamada durdurmamız lazımdır. Şimdi güçlü bir konumdayken ve Amerika Birleşik Devletleri dünya tarafından bir saldırgan gibi kabul edilmiş durumdayken bunu sonlandırsak, bitirsek iyi olur, ülke için yararlı olur yönünde ifade kullandı.
3: Ancak Tahran'dan gelen mesajlar olası bir Amerikan saldırısına verilecek karşılığın Orta Doğu sınırlarını aşabileceğine de işaret ediyor. Kıbrıs'taki İngiliz üssünden Güneydoğu Avrupa'daki ABD askeri varlığına kadar yeni hedef noktaları gündemde. Financial Times'ın İran yönetimine yakın iki kaynağa dayandırdığı habere göre Washington'ın yeni bir saldırı düzenlemesi ya da çatışmayı genişletmesi halinde İran, Orta Doğu dışındaki Amerikan askeri hedeflerine saldırmayı da değerlendiriyor.
2: Onlar bir anlaşma yapmak istiyorlar ama benim gerekli olduğunu düşündüğüm türden bir anlaşma yapmayacaklar.
3: İddialarda Kıbrıs'taki RAF Akroteri üssü öne çıkıyor. İngiltere'nin bölgedeki askeri operasyonlarında kullandığı üs, stratejik konumu nedeniyle İran-ABD geriliminde yeniden gündemde. İran'ın dikkatini çevirdiği bir diğer nokta ise Bulgaristan'daki Bezmer Hava Üssü. ABD'nin uçak yakıt ikmali amacıyla kullandığı üs, İran'ın olası hedefleri arasında gösteriliyor. Böylece İran'ın misilleme hesabında yalnızca Amerikan askeri varlığı değil, ABD'ye destek sağlayan Avrupa ülkeleri de gündeme geliyor. İran'ın Avrupa'daki hedeflere yönelik füze kapasitesi de sınırlı görülüyor. Menzil arttıkça isabet oranı ve etkili savaş başlığı taşıma kapasitesi konusunda belirsizlikler artıyor. Bu nedenle olası misillemede İHA'lar ve bölgesel vekil unsurlarında kullanılabileceği belirtiliyor.

0: belirtiliyor.
1: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'la görüşebilirim demesinin üzerine Kuzey Kore liderinden füzeli yanıt geldi. Sırbistan'da erken seçim Ekim ayında yapılacak. Almanya'da ise doğal gaz depoları boş kaldı. Şimdi de dünyadaki diğer gelişmeler var.
2: ABD Başkanı Donald Trump'ın Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'la görüşebilirim çıkışından saatler sonra gerilimin yüksek olduğu yarımadada dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Ağustos ayında iki füze denemesi gerçekleştiren Kuzey Kore, Japon denizi yönüne yeni bir balistik füze daha fırlattı. Almanya'da doğalgaz depoları çok yavaş doluyor. Bu nedenle kış sezonu öncesinde yasal olarak zorunlu kılınan %80 hedefine ulaşılması zorlaştı. Bu durum muhalefet ve sektör temsilcileri tarafından sert şekilde eleştiriliyor. Almanya Enerji Bakanlığı ise bu durumu kabul etti ve alternatif planların hazırlandığını bildirdi. Sırbistan'da uzun süredir hükümet karşıtı gösteriler devam ediyor. Ancak bir taraftan da erken seçim süreci başladı. Cumhurbaşkanı Aleksandar Vučić, parlamento seçimlerinin Ekim ayında yapılacağını açıkladı. Güney Amerika'da sismik hareketlilik sürüyor. Venezuela ve Kolombiya'nın ardından bu kez de Peru'da 6,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin merkezüsü Peru'nun Ayacucho bölgesindeki Upahucho'nun 38 kilometre kuzeybatısı. Dev sarsıntı Güney Peru'yu adeta beşik gibi salladı. Milyonlarca insan sokaklara döküldü. Çok sayıda yerleşim yerinde, evler ve kamu binalarında ağır hasar oluştu.
1: Teknofest 2026 kapsamında düzenlenen ve Türkiye'nin denizlerdeki gücünü, bağımsızlığını ve milli savunma kabiliyetlerini ortaya koyacak Teknofest Mavi Vatan kapılarını Kocaeli'de açtı. Etkinliklerin ikinci gününde de on binlerce misafir alana akın ediyor. Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan'a sözü bırakacağız.
3: Hem savunma sanayine hem de sizlere yoğun bir ilgileri var. Dilerseniz bu gençlerin yaptıklarından başlayalım. Sonrasında ise Türkiye'nin nereden nereye geldiğini konuşalım.
4: Ya tabii Allah'a çok şükür. Yani bu Teknofest yarışmalarını aslında biraz bahsedeyim. Bu sene 9. sene. 14. yarışmayı bu Mavi Vatan'ın ikincisiyle yapıyoruz. İnşallah 15. yarışma Şanlıurfa'daki finallerle neticelenecek. Önümüzdeki Eylül ayının 30'uyla 4'ü arasında finalleri yapacağız. Bu sene 56 kategoride yarışmalarımız düzenlendi. Doğu Anadolu'da 8 farklı ilimizde yarışmalarımız var. Kocaeli'de, İstanbul'da, Ankara'da, diğer illerimizde yine aynı şekilde farklı yarışmaları düzenliyoruz. Toplamda 56 yarışma. Tabii bu Teknofest'le beraber geçen sene başlattığımız olur. Geçen sene ilkini düzenlediğimiz Mavi Vatan konsepti. Bu Mavi Vatan konseptinde de özellikle deniz teknolojilerinde ilgisi olan gençlerimizi hem araç tasarımı hem su altı araç otonom araç yarışmaları hem su altı işte bu sene ikincisini düzenledik roket yarışması. Burada kendilerine verilen bir parkurda görevi tamamlayıp ondan sonra roket gibi hareket etmeyi sağlayacak bir şeyleri var, isterleri var. Onun için yarışıyor ekiplerimiz. Şimdi burada insansız deniz araçları yarışmasının yapıldığı çadırdayız. Bu iki tane şirketimiz Asfalt ve Aselsan koordinatörlüğünde yürütülen bir yarışma. İşte bugün burada 36 tane takım var şu gördüğünüz çadırda. 300'ün üzerinde takım başvurdu ama finallere katılmaya hak kazanan 38 takım vardı. 38 takımın 36'sı bugün buraya geldi. Yaklaşık 20 takım yarıştı. Şurada gördüğünüz hemen TCG Anadolu gemisinin gölgesinde gençlerimiz kendi tasarladıkları araçları, deniz araçlarını, insansız deniz araçlarını suya bırakıyorlar. İlk önce belli bir parkuru geçmeleri gerekiyor. Bazı engellere çarpmadan bunu tamamlamaları gerekiyor. Ve yarışın üçüncü safhasında da belli bir hedefe vurmaları gerekiyor. Bu hangi hedefe vuracakları suya koyarlarken aracı bilmiyorlar. Bunu yarış suya konduktan sonra ekipler tarafından kırmızı, yeşil ya da siyah hedefe yöneleceklerini söyleniyor. Ya da kendilerinin tasarladıkları insansız hava aracıyla görsel olarak koordinasyon kurup bunu yapabiliyorlar. Burada tabii hem otonomi hem deniz aracı hem hava aracı bunların birlikte koordinasyonunu sağladıkları bir şey. Bir yarışma gördüğünüz gibi yani Allah'a çok şükür biz Mavi Vatan'da çok güçlüyüz. Tabii gençlerimizin önünde çok kıymetli bir rol model var. Selçuk abileri var.
3: Biraz önce de kendisine de sordum. Siz mi daha şanslıydınız o dönemde yoksa şimdiki nesil mi daha şanslı? O şimdiki nesil daha şanslı dedi.
4: Kesinlikle. Yani hiç şüphesiz görüyorsunuz yani başardıklarının kendi mühendislik olarak yaptıklarının ötesinde o tecrübesini, birikimini, kolaylaştırıcı yaklaşımı bu teknoloji alanında gençlerimize gecesini gündüzünü katarak destek olmaya çalışıyor. Tüm paydaşlarıyla beraber bu teknoloji, Türk Teknoloji takımının biliyorsunuz yönetim kurulu başkanı. İşte bakın yani herkes bir gayret içinde. Yarışmaya katılanlar var, iyileştirmeye çalışanlar var, yarışmaya katılacak olanlar var. Ülkemizin her ilinden yarışmacı var. 96 Teknofest genelinde bu sene 96 farklı ülkeden yarışmacı kabul ettik. Biraz evvel Endonezya'dan gelen bir ekiple görüştüm.
3: Hatta saygısından elinizi öpmeye çalıştı. Yanlış görmediysen.
4: Ya sağ olsunlar, çok kibar gençlerimiz. Gayet de güzel ürün geliştirmişler. İlk aşamayı geçmişler. İkinci aşamayı geçememişler ama şeylerinden bir başarısızlık hissetmiyorlar. Bir yani olumsuz bir duyguları yok. Daha iyisini yapacağız, çalışacağız. Hem Türkiye'de olmaktan hem böyle bir teknoloji yarışmasına katılmaktan çok memnunlar. İnşallah farklı Pakistan'dan katılan bir ekip var. Onları henüz görmedim. Yine bu yarışma çerçevesinde. Bunun dışında bir sonraki çadır buradan oraya geçeceğim. İnsansız su altı sistemleri yarışması. Tabii o yarışma 9. senedir organize ettiğimiz bir yarışma. Orada da tecrübeli ekipler var. Ortaokul, lise öğrencileri var. Aynı zamanda ileri seviye lise ve üniversite üstü gençlerimiz yarışıyorlar. Biraz sonra da onlara bakacağız.
3: Son olarak şunu da sorup noktalayalım isterseniz başkanım. Sizin de programınız yoğun. Türkiye son 25 senede savunma sanayi bakımından nereden nereye geldi? Buradaki vatandaşlara sorduğumuzda genel olarak şu cevapları alıyoruz. Biz 1980'li dönemlerde bile 1940'ların araçlarını kullanıyorduk. Eski tip araçları kullanıyorduk. Yeri geldiğinde hava savunma sistemini almakta dahi güçlük çekiyorduk. Verseler dahi bazısı hava savunma sistemleri çalışmıyordu. Çocukluğumda çok iyi hatırlıyorum. Hatta bunun haberleri de yapılıyordu. Şimdi savunma sanayinde ne durumdayız? Nereden nereye geldik?
4: Ya savunma sanayi kendi kendine tamamen bağımsız ve yeten olma ülke noktasına çok az kaldı. %83'leri yakalamış bir yerlilik ve millilik oranımız var. Bazı alanlarda dünyayı aslında örnek oluyoruz. Bizim yaptığımız, geliştirdiğimiz sistemler, insansız sistemler, otonomi sürü sistemleri yeni sahada kendini gösterecek doktrinlerin oluşmasına vesile olan teknolojileri üretiyoruz. Bu bizim için tabii ki bir taraftan gurur kaynağı ama diğer taraftan daha iyisini üretmek üzere de bir motivasyon kaynağı. İşte bugün Mavi Vatan yarışma, Teknofest Mavi Vatan'dayız. Deniz havacılığında dünya tarihine geçen ilk insansız hava aracının kısa pistte işte görüyoruz TCG Anadolu gemisine TB3 ile iniş kalkış yaptığını, NATO'nun bir tatbikatında çok zor koşullarda kendini ispatlayan bir takım gösterimleri yaptığına hep beraber şahit olduk. Sadece kendi kendimize yeten bir noktada değil, dost ve müttefik ülkelerin de ihtiyacını karşılayabilecek, takip edilen, teknolojide takip edilen bir ülke seviyesine bazı alanlarda geldiğimizi bütün dünya biliyor.
3: Çok teşekkürler başkanım, vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. Çok sağ olun. Söylemiş olduğunuz gibi Teknofest'in artık ikinci günündeydik ve Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün bizlerle birlikteydi diyelim ve sözü şimdilik sizlere bırakalım.
1: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk davasının son duruşması belediyedeki dev rüşvet çarkının nasıl döndürüldüğünü bir kez daha gözler önüne serdi. İş adamı Aziz İhsan Aktaş mahkeme salonunda savunma yaparken doğrudan Ekrem İmamoğlu'na işaret etti. Kurulan havuz sisteminin tek amacı İmamoğlu'nun siyasi hayatını finanse etmekti dedi. Detayları da tek tek anlattı.
0: Bizde rüşvet yok, irtikap yok, yalan yok, zimmet yok.
5: 53'ü tutuklu 414 sanığın yargılandığı İBB davasında şok iddialar peş peşe geldi. Duruşmada sanık sandalyesine oturan Aziz İhsan Aktaş kurulduğu iddia edilen rüşvet çarkını tek tek anlattı. Aktaş bu sistemin tek bir amacı var, o da Ekrem İmamoğlu'nun siyasi hayatını finanse etmek diyerek usulsüz paraların sistem adı verilen ortak bir havuzda toplandığını iddia etti.
6: En çok ben çalışacağım demiştim ve çalıştım. Umuyorum halkımız bunu hissetmiştir.
5: Savunmasında benim karşıma çıkan yapı Ekrem İmamoğlu liderliğinde kurulmuş bir yapıdır diyen Aktaş, İmamoğlu'nun para taleplerini danışmanları Ertan Yıldız, İbrahim Bülbüllü,

0: tutuklanan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ifadesinde İmamoğlu adaylık için benden 15 milyon euro istedi. 5 milyonunu elden verdim, gerisini tutuklanınca veremedim demişti. Böcek bu teslimat için 30 Kasım ve 17 Aralık 2023 tarihlerinde İstanbul'da iki kez gizlice buluştuklarını açıklamıştı. O iddianın resmi olarak kanıtlandığı söyleniyor. Mahkemeye sunulan bilgi teknolojileri ve baz istasyonu kayıtlarına göre iki belediye başkanı da Böcek'in işaret ettiği her iki tarihte de İstanbul'da aynı noktada yan yanaydı.
1: Alihan Kureş suç örgütü davasında çok kritik bir gelişme yaşandı. Evinden külçelerle 200 kilo altın çıkan Hilmi Tuna Kureş Marmaris'te yakalandı. İddialara göre kardeş Kureş Yunanistan'a kaçmaya hazırlanıyordu. Onu İstanbul'dan Muğla'ya götüren aracın da eski bakan İdris Daim Şahin'e tahsisli olduğu ortaya çıktı.
2: Operasyon kapsamında bir araç plakası tespit ediliyor. İstanbul'dan Muğla'ya seyir halinde olan bir araç plakası tespit ediliyor.
0: Emniyet adım adım iz sürdü. Alihan Kureş suç örgütü soruşturmasında İstanbul-Muğla arasındaki firar hattı deşifre oldu. Örgüt yöneticisi Hilmi Tuna Kureş'le onu saklayan Erhan Yılmaz yurt dışına kaçış planı yaparken Marmaris'te kıskıvrak yakalandı. Örgüt lideri Alihan Kureş'in gözaltına alınmasının hemen ardından kardeşi ve olası bir durumda varisi olarak gösterdiği Hilmi Tuna Kureş'in firar ettiği ortaya çıkmıştı. Kardeş Kureş'in peşine düşen ekipler örgüt içinde yapılan telefon görüşmelerini mercek altına aldı. Firari ismin yakın arkadaşı Erhan Yılmaz'la iletişim halinde olduğu belirlendi. Kureş ve Yılmaz'ın kaçış planı kısa sürede deşifre oldu. İkilinin gizlice ayarlanan bir araç ve özel şoförle İstanbul'dan Ege'ye yola çıktıkları tespit edildi. Operasyon için düğmeye basıldı. Muğla genelinde Kureş ve Yılmaz'ın bulunabileceği oteller, pansiyonlar, tekneler ve araçlar didik didik arandı. Ekipler ikiliyi yurt dışına kaçma planı yaparken Marmaris Bozburun'da kıskıvrak yakaladı. Yapılan detaylı çalışmalarda firarilerin Muğla'ya kaçırılmasında kullanılan aracın eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin adına tahsisli olduğu ortaya çıktı. Araçta 58 bin euro para bulundu. Kaçmalarına yardım eden şüpheli tutuklandı. Bu yakalamanın ardından gözler eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un suikast şüphesiyle yeniden açılan dosyasına çevrildi. Dosyada tam 8,5 saatlik devasa bir kayıp zaman tespit edildi. Dosyadaki ifadelere göre Denizolgun saat 19'da yatağında hareketsiz bulunmasına rağmen polise resmi ihbar tam 8,5 saat sonra gece yarısı 3.30'da yapıldı. En dikkat çeken ayrıntıysa Denizolgun'un hayatını kaybettiği çiftlik kapısına ait anahtarın dışarıda bırakılmış olmasıydı. Kureş operasyonundan ortaya çıkan yeni görüntülere göre ise örgüt yöneticisi olmakla suçlanan Alihan Kureş evinde değil, bahçe kapısının yanında olan müştemilatta yakalandı.
1: Kamuoyunda kuytulcuları olarak bilinen yapılanmaya yönelik soruşturma sürüyor. Şüphelilerin operasyondan bir süre önce bilgisayar kasalarını boşaltıp hard diskleri yok ettiği ortaya çıktı.
3: Özellikle bilgisayarların kasalarının işlerinin boş olduğunu çeken.
4: Furkan Vakfı'na yönelik soruşturmada dikkat çeken detaylar ortaya çıktı. Suç örgütü kurma, yönetme ve üye olma başta olmak üzere çeşitli suçlardan gözaltına alınan Furkan Vakfı kurucu başkanı Alparslan Kuytul ve diğer şüphelilerin işlemleri sürüyor. Soruşturmada dikkat çeken detaylar var. Örgüt üyesi şüphelilerin operasyondan bir süre önce idari binalarındaki birçok bilgisayar kasasının hard diskini söküp yok ettiği tespit edildi.
3: Bunda kasası yok, bunda mobilyalar kasası yok, hiçbir bilgisayarın kasası yok.
5: Yapılan aramalarda ise polis ekipleri yine idari bina içerisindeki birden fazla bilgisayarın hard diskinin söküldüğünü tespit etti. Çünkü operasyon yapılacağını anlayan örgüt üyeleri bilgisayarların hard disklerini söküp ardından da idari binadan başka adreslere götürmek üzere çıkarmışlardı.
4: Boşaltılan kasalarda örgütsel doküman olabileceği değerlendiriliyor. Ayrıca binadaki bazı odalarda şifreli kapılar bulunuyor.
5: Yürütülen soruşturma

0: kutlamayla ilgili yeni bilgiler de yavaş yavaş gün yüzüne çıkmaya başladı. Operasyonun düzenlendiği adreslerden bir tanesi de Seyhan ilçesindeki idari binaydı. Ancak polis ekipleri idari binanın içerisine girdiğinde bazı odalara şifreyle girildiğini gördü.
1: Ekipler yapının sosyal medya sorumlusunun evinde yaptığı aramada ise yaklaşık 4 milyon lira ele geçirdi.
2: İzmir'de Göztepe taraftar grupları Yalı ve Forza içerisinde faaliyet gösteren silahlı suç örgütlerine operasyon düzenlendi. 4 ilde gerçekleştirilen operasyonda 28 şüpheli gözaltına alındı.
1: İzmir'de Forza ve Yalı adlı taraftar gruplarına operasyon düzenlendi.
3: İzmir'de 19 Eylül 2025'te Emircan Övünç'ün ateşli silahla öldürülmesinin ardından derinleştirilen soruşturmada iki grup arasında yaklaşık 8 ay içerisinde 8 ayrı şiddet eylemi meydana geldiği tespit edildi.
1: Yalı ve Forza gruplarının birbirlerine üstünlük sağlamak, örgütsel hakimiyet kurmak, intikam almak ve korku oluşturmak amacıyla sistematik şekilde silahlı eylemler gerçekleştirdiği belirlendi. Soruşturmada suç örgütü üyesi 59 şüpheli tespit edildi. 27 kişinin cezaevinde bulunduğu belirlendi. 32 şüpheli için İzmir merkezi 4 ilde operasyon yapıldı. 39 adrese eş zamanlı baskınlarda aralarında örgüt yöneticilerinin de bulunduğu 28 kişi yakalandı. 4 firarinin yakalanması için ise çalışmalar sürüyor. Aramalarda çok sayıda silah, mühimmat, uyuşturucu madde ve çeşitli suç unsurları ele geçirildi. Adalet Bakanı Hakan Gürlek operasyonu duyurduğu açıklamasında tribünlerin silahlı hesaplaşmalar için güvenli alan olarak görülemeyeceğini vurguladı.
2: Kocaeli Darıca sahilinde bulunan 3 cansız bedenin kardeş olduğu tespit edildi. Yaşları 24, 17 ve 15 yaşındaki 3 kardeş hayatını kaybetti. 22 yaşındaki diğer kardeş ise Darıca Millet Bahçesi'nde sağ salim bulundu. Savcılık kardeşlerin neden ve nasıl ölüme gittiğini çözebilmek için geniş çaplı inceleme başlattı.
4: Dördü birden ortadan kayboldu. Üçünün cansız bedeni kıyıya vurdu. Kayıp olan da parkta bulundu.
5: Çocuklarım olmadı, hepsi okuyorlar.
4: 24 yaşındaki Gülşah, 17 yaşındaki Muhammed Ali, 15 yaşındaki Belinay Sakar, Kocaeli Darıca'da yaşadıkları evden birlikte çıktılar. 22 yaşındaki Bilge Nur Sakar ise onlara sonra katılacaktı. Onlar evden çıktığında fark etmeyen anneleri sabah uyanınca telefonla çocuklarına ulaşmaya çalıştı. Sonrasında ise polise haber verdi. Acı haber kısa sürede anne Güler Sultan'a ulaştı.
6: 15 sıralarında buradan geçen vatandaşlar hemen arkamızdaki kayalıkların yanında farklı farklı noktalarda 3 farklı cansız bedeni gördü.
7: Nasıl güzel bir çocuklar gibi.
6: Sakar kardeşlerin ilk belirlemelere göre vücutlarında bir boğuşma veya darp izi yoktu. İlk bulgularda boğuldukları düşünüldü.
4: Gülşah, Muhammed Ali ve Belinay'ın cansız bedeni bulunsa da Bilge Nur hala kayıptı. Arama çalışmaları hızlandırıldı. Neyse ki genç kız hayattaydı. Darıca Millet Bahçesi'nde bulundu. Tedavi altına alındı.
6: Darıca'daki bu apartmana yaklaşık 2 ay önce taşınmıştı. 4 kardeşin kaybolduğu yerse evlerine ortalama 10 dakikalık yürüme mesafesindeydi.
4: 3 kardeşin şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. Savcılık ailenin evdeki telefon ve bilgisayarlarına el koydu. Sakar ailesinin başına gelen bu ilk acı olay değildi. 2016'da bir çocukları İzmir'de boğularak hayatını kaybetmişti. 3 kardeşin cenazesi cumartesi günü toprağa verilecek. Ölüm nedenleri içinse adli tıptan çıkacak rapor bekleniyor.
2: Şimdi de yurttan bir haber turu gelecek ekranlarınıza.
4: Denizli'de polisin dur ihtarına uymayan kadın sürücü kaçmaya çalışırken seyir halindeki otomobillere çarptı. Sonra da yol kenarına savrulup park halindeki araçlara vurarak durdu. Ehliyetsiz ve alkollü sürücüye 450 bin lira ceza kesildi. İzmir'de Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız'ın park halindeki makam aracını hedef alan saldırı

0: Gan birkaç el ateş açtı. Belediyenin otoparkındaki güvenlik görevlileri çalıntı motorla kaçmaya çalışan zanlıyı saniyeler içinde yakalayıp polise teslim etti. Diyarbakır'da sokakta havai fişek patlatmak isteyen çocuklar ölümden döndü. Havai fişekler erken infilak edince 3 çocuğun vücudunda yanıklar oluştu.
1: Gördün mü çocuklar, bak çıkın bu tarafa dedim bak.
0: Kocaeli Darıca'da bir evin mutfağında çıkan yangın patlamalarla büyüdü. Binanın içini duman bastı. Şans eseri zehirli gazdan etkilenen olmazken patlamalar amatör kameraya böyle yansıdı. Bolu'da alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulan adam yine alkollü olarak direksiyon başına geçti. Kontrolden çıkan araç yol kenarındaki camiye doğru savruldu. İmamın odasının duvarını yıktı. O sürücü 250 bin lira idari para cezasına çarptırıldı.
2: Efendim, robot teknolojisinde dünya devi olan Çin'in başkenti Pekin'de şu sıralar adeta bir teknoloji şöleni var. Dünya Robot Konferansı'nda binlerce yeni model görücüye çıktı. Yarın da dünya insansı robot oyunları başlıyor. Robotların yarışlar öncesi prova görüntüleri ise sosyal medyayı ikiye böldü. Zira durum pek iç açıcı değil.
0: Bir yanda ringde dövüşenler, diğer yanda kargo ayıklayanlar, ev temizleyenler, yemek yapanlar, fabrikada çalışanlar. Çin'deki Dünya Robot Konferansı'nda 1001 çeşit insansı robot görücüye çıktı. Transformers filminden fırlamış gibi görünen devasa robotlarda, gerçeğinden ayırt etmesi güç minicik balık robotlarda büyük ilgi gördü. En dikkat çekense bu robot at oldu. Fiyatı tercih edeceğiniz ek özelliklere göre 43 bin dolardan başlıyor, 53 bin dolara kadar çıkıyor. Başkent Pekin, dünya insansı robot oyunlarına da ev sahipliği yapacak. Yarın başlayacak etkinlik öncesi robotlar son provalarını yapıyor. Görüntülerse pek iç açıcı değil. Zira koşuda başarılı olsalar da iş durmaya gelince kontrolden çıkıyorlar. Düşüp parçalananların yanı sıra uzaktan kumandası bozulup nöbet geçirenler de var. Onlarca robottan sadece bir tanesi koşusunu sağ salim tamamlayabildi. Teknoloji tutkunları 22-26 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek yarışlardan yansıyacak kareleri merakla bekliyor.
2: İstanbul bu kez Arapça kitapların, farklı kültürlerin ve birbirinden özel hikayelerin buluşma noktası oldu. 30 ülkeden 300 aşkın yayın evini bir araya getiren fuarda Türk yazarların Arapça eserlerinden şiirlere dikkat çeken birçok sanat eseri var. A Haber Dış Haberler editörü Farah Uçucu'nun haberi Ahmet Işık'ın görüntüleriyle ekranlarınıza gelecek.
3: Kitap için mi geldin?

0: Bugüne kadar 80 bin ziyaretçimiz geldi.
1: İstanbul'da Arapça Kitap Fuarı kapılarını ziyaretçilerine açtı. Dünyada en çok konuşulan dillerden Arapça bu kez İstanbul'da kitap, sanat ve kültürle buluşuyor. 30 ülkeden 300 aşkın yayın evi bu fuarda bulunuyor. Peki bu fuarda hangi hazineler, hangi kitaplar ve hangi kültürler saklı? Gelin birlikte keşfedelim.
2: الشعر هو تاريخ العرب أكرم بنا وارفع إلينا الأنجرة
1: Arapça yayıncılık denildiğinde aklınıza ilk gelen eserler edebiyat ve dini eserleri ama fuarda şiirin, Arapça şiirin yeri bambaşka. Arap hattatımız sanat eserleri farklı farklı bulunuyor. Kendisi İstanbul'da 17 yıl yaşamış. Sadece Arapça yazmıyor kendisi. Hatta Osmanlıca da yazmış. Gördüğünüz gibi derman arardın derdime. Derdim bana dermanıymış. Gerçekten saçlar aynı. Benziyor sizce?
3: Benziyor bence de.
1: Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Peki sizce Arap ve Türk sanatın ortak noktası var mı?
3: Evet, aslında hat bayağı ortak bir şey. Şimdi herkes zaten Kur'an okuyor. Kur'an okumaya çalışıyor. Arap, Türkler aynı şekilde. Ondan bayağı ortak noktası bence hat oldu.
1: Genel koordinatör yanımızda Doktor Muhammed Ağır Akça, kendisiyle birkaç soru soracağız. Hocam fuarı nasıl buldunuz ve sizce Arap ve Türk kültürü nasıl bir araya gelmiş burada?
0: Bu sene 11.sini düzenliyoruz. Uluslararası İstanbul Arapça Kitap Fuarı'na çok yoğun bir ilgi var. Her ne kadar tersine göç başladıysa da İstanbul'da yaşayan ve çevre illerde yaşayan Arap göçmenler için çok büyük bir kültür buluşması. Bizim için sadece bir kitap fuarı değil burası. Gerçekten şiir etkinlikleriyle, çocuk etkinlikleriyle, tercüme bölümleriyle, kitabın ve kültürün her yönüyle buradayız.
4: Çok teşekkür ederim. Hükümetler, Türkiye'de insanlar, ben de çok dua ederim. Çok teşekkür ederim.
1: Fuarda yorulunca biraz dinlenelim dedik ve fuarda yürüyünce kendimizi Mısır'da bulduk. Direkt Mısır'dan İstanbul'a taşınılmış. Mumyalar, firavunlar ve Kleopatra hatta burada. Size hemen mumiyi göstereyim. Ben ilk önce gerçek bir mumya zannettim. Mısır esintilerini soluyup yolumuza devam ediyoruz.
5: Türkiye'de yaşayan bir Arap olarak çocuklarım kitap temin etmek için buradayım.
6: Kudüs'ü unutmayacaksınız. Kudüs Mescid-i Aksa ilk mescidimiz, ilk kıblemiz bakın. Yani rahmetli benim anneciğimi 80 yaşında götürdüm. Oğlumu 13 yaşında götürdüm. Bana dediler ki nasıl cesaret? Rabbime biz güveneceğiz.
1: Ya hocam şimdi bizim nasip olmadı Kudüs'ü görmek maalesef. Rabbim inşallah nasip etsin. Siz 4 kere gittiniz söylediniz. Peki Kudüs'ü bize anlatır mısınız?
6: Kudüs'e gittiğinizde şu anda bile benim tüylerim diken diken oluyor. O manevi havayı daha böyle Kudüs'e adım attığınız anda hissediyorsunuz. Zaten o taşları, o sokakları gezerken bizim atalarımızın, o Osmanlı'nın yadigarlarını, peygamberler şehridir biliyorsunuz. Rabbim ümmetin Muhammed'e nasip etsin.
1: İnşallah.
6: Özgür Kudüs şafağında, Özgürlüğü o Mescid-i Aksa'nın bahçesinde, zeytin ağaçlarının altında bizleri toplanmayı nasip etsin. Buluştursun inşallah.
1: Kavuşacağız.
6: İnşallah.
1: Kudüs'e bunda inanıyorum.
6: İnşallah. İnanıyoruz.
1: İnanıyoruz.
6: Elhamdülillah.
7: Ve bu haberle beraber akşam ajansını burada noktalıyoruz efendim. Biraz sonra Gökhan Kurt konuklarıyla beraber karşınızda olacak. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.

0: A Haber Radyo, 24 saat haber.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Ekonomide gözler yeni orta vadeli programa çevrildi. Yeni programda ekonominin temel göstergelerine ilişkin hedefler ortaya konulacak. Enflasyon, büyüme, işsizlik, cari açık, ihracat ve ithalat başlıklarında yeni hedefler belirlenecek. Kamu maliyesi ve bütçe dengesi de programın önemli başlıkları arasında yer alacak. Öncelikli reform alanlarıyla uygulanacak politika ve tedbirlerin çerçevesi de OVP ile ortaya konulacak.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
3: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
4: Uluslararası hukuk ayaklar altına alan, barışın önünde aşılmaz duvarlar örtmeye kalkan bu çıban başı, döktüğü her damla kanın, yıktığı her hanenin hesabını er ya da geç ama mutlaka ve mutlaka tarihin ve milletlerin huzurunda teker teker verecektir.
5: İsrail'e net mesaj verdim. Türkiye'nin sabrını sınamaktan vazgeçin dedi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, barış ve güvenliği tehdit eden saldırgan politikaları karşısında İsrail'in etkisizleştirilmesi hakkında yazılı

0: açıklama yaptım. İshal yönetimine çağrımız net dedi.
1: Türkiye'yi kışkırtmaktan, Türkiye'nin sabrını sınamaktan, ülkemizin milli güvenlik alanlarına dolaylı veya doğrudan müdahale anlamına gelebilecek teşebbüslerden ve Türkiye karşıtı çevreleri cesaretlendiren söylemlerden vazgeçilmelidir. Türkiye çatışma arayan bir ülke değildir. Bununla birlikte kendisine yönelen tehditleri görmezden gelecek, egemenlik haklarının ihlal edilmesine seyirci kalacak veya milli güvenliğini başkalarının insafına bırakacak bir ülke hiç değildir.
0: İsrail'in Suriye sahasında Türkiye'nin güvenlik çıkarlarıyla kesişen hamlelerinin dikkatle takip edildiğine vurgu yaptı. Hiç kimse Türkiye'nin barış iradesini safiyet, itidalini acziyet, diplomasiyi önceleyen yaklaşımını caydırıcılıktan yoksun olarak yorumlama hatasına da düşmemelidir dedi. Türkiye'nin terörsüz Türkiye hedefiyle iç cephesini tahkim ederken komşularının istikrarını kendi güvenliğinin bir parçası saydığına dikkat çekti.
1: Terörsüz Türkiye'de alınan mesafe, terörsüz bölge yolunda yaşanan olumlu gelişmeler, kaos ve çatışma ikliminden beslenen İsrail'in dengelerini sarsmış, oyunlarını bozmuştur. Türkiye her zaman olduğu gibi savaşın değil barışın, işgalin değil egemenliğin, parçalanmanın değil toprak bütünlüğünün, hukuksuzluğun değil uluslararası hukukun tarafında yer almaktadır. İsrail, Suriye üzerinden Türkiye'nin güvenlik hassasiyetlerini sınamaktan ve bölgemizi yeni gerilimlere sürükleyecek provokatif adımlar atmaktan vazgeçmelidir.
0: Bahçeli İsrail tehdidine karşı kalıcı çözüm için 7 maddelik bir yol haritası da çizdi. Mekke anlaşmasını hatırlattı. İsrail'in saldırganlığının hedefi olan bütün ülkeleri kapsayan bir savunma işbirliği de İslam barış gücüne dönüştürülmesi gerektiğini belirtti. ABD, Rusya, Çin ve Avrupa Birliği'nden oluşan Orta Doğu Barış Koalisyonu oluşturulmalı dedi. Türkiye'nin girişimiyle Birleşmiş Milletler himayesinde Orta Doğu Güvenlik ve Barış Konferansı toplanmasına ve Uluslararası Ateşkes Gözlem Misyonu oluşturulmasına yönelik ihtiyacın altını çizdi. Ankara Deklarasyonu'nun ilan edilmesi gerektiğini de belirten Bahçeli, Uluslararası Arabuluculuk Temas Grubu kurulması gerektiğini de ifade etti.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
0: Pedallar arkadaşlık için dönüyor. Birlikte Kur'an-ı Kerim öğrendiler, oyunlar oynadılar. Ancak arkadaşlarının bisikletinin olmamasına kayıtsız kalamadı.
3: Yaz Kur'an kursunda başlayan arkadaşlık anlamlı bir dayanışma örneğine dönüştü. Hamdi Oğuz Önder henüz 10 yaşında, kendi küçük ama yüreği büyük. Arkadaşlarının üzüntüsünü görünce buna kayıtsız kalmadı ve onların yüzünü güldürmek için harekete geçti.
4: Arkadaşımın üzüldüğünü görünce ben de olan şeyin arkadaşımda da olmasını istedim. Ben hocamdan, annemden, babamdan böyle gördüm.
0: Biriktirdiği parayı arkadaşları için kullandı. Ailesi de destek oldu.
4: Bisikleti almak için kendime para biriktiriyordum. Biraz annemden destek alarak bisiklet harçlıklarımla bisikletin üstüne koydum.
3: Biriktirdiği harçlıklara ailesinin de desteği eklenince arkadaşları için unutamayacakları bir sürpriz hazırladı. Aldığı bisiklet arkadaşlarına hediye eden Hamdi onların sevincine ortak oldu.
0: Sürprizden habersiz Yusuf ve Hamza'nın gözleri kapatıldı.
5: Sürpriz!
6: Vallahi mi?
5: Kim aldı?
6: Ben.
5: Teşekkürler.
7: Gözümü açtıklarında bir bisiklet gördüm ve çok şok oldum, çok mutlu oldum. İlk gördüğüm anda gözyaşlarımı tutamadım, ağladım sevinçten. İlk önce ben şok olmuştum. Herhalde bu akım çekerek olacak dedim ama sonradan gerçek. Ben dünün en mutlu çocuğu oldum.
0: Arkadaşlarının mutluluğu Hamdi'nin de en büyük hediyesi oldu.
4: O mutluluğunu görünce yani hayatına yeniden başlamış gibi hissettim.
0: Anne Gülseren Oğuz Önder ise çocuğunun davranışlarından gurur duydu.
8: Çocuğumun böyle bir düşüncesi, kendi küçük büyük bir kalbi var. Çok mutluyum. Arkadaşlarını sevindirdi. Aynı zamanda onları sevindirdim diye kendisi de sevindi.
0: Böylelikle Kur'an kursundaki eğitim örnek davranışa dönüşmüş oldu.
9: Camimizde böyle büyük bir vefa örneğinin yaşanması gerçekten bizleri çok mutlu etti. Dini derslerimizde vermiş olduğumuz dini eğitimin çocukların hayatına yansıması bizleri çok duygulandırdı.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
10: Dünyanın gözü önünde Filistinlilerin ana vatanları işgal edilmeye çalışılıyor.

0: Gazzeleştirme şeklindeki soykırım faaliyetinin İsrail tarafından Batı Şeria'ya, hatta Lübnan'a yansıtılmaya çalışıldığını görüyoruz. Bu bütün dünya için tehlikedir.
1: İsrail hükümeti işgal altındaki Doğu Kudüs'e Batı Şeria'yı birbirinden ayırmayı amaçlayan E1 yasa dışı yerleşim projesi kapsamında 1234 yeni konut inşası için ihale ilanı yayınladı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in illegal yerleşim politikasına sosyal medya hesabı üzerinden sert tepki gösterdi.
2: Netanyahu şebekesinin Batı Şeria'yı Gazze'leştirmeye dönük soykırım politikası devam ediyor. İsrail'in yasa dışı yerleşim yerlerini genişleterek Filistinlileri vatansızlaştırmaya dönük saldırganlığı mekansal soykırımdır. Yerleşim ve yerleşimci kavramları yanlıştır. Bu işgalcilik, hırsızlık ve soykırımcı şiddettir. İsrail'in Batı Şeria'da yürürlüğe koymaya çalıştığı E1 planı soykırımcı şiddetin yeni ve tehlikeli bir aşamasıdır.
1: Ömer Çelik, yapılan saldırganlıkla iki devletli çözüm perspektifinin yok edilmeye çalışıldığını söyledi.
2: İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın bir bölgesinde daha yeni işgalci yerleşimci konut inşaatı için ihale açma planını şiddetle kınıyoruz. Bu saldırganlık Batı Şeria'yı fiilen ikiye bölmeyi ve Doğu Kudüs'ü izole etmeyi hedeflemektedir. Bu da iki devletli çözüm perspektifini yok etme amacı taşımaktadır.
1: AK Parti sözcüsü uluslararası topluma çağrıda bulundu.
2: Cumhurbaşkanımız yıllardır Birleşmiş Milletler başta olmak üzere pek çok zeminde İsrail'in sınırları neresidir diye sorarak bu işgalciliğe tüm dünyanın dikkatini çekmektedir. İsrail uluslararası toplumun tüm kurallarını çiğnemektedir. İsrail'in adımları sadece Gazze ve Batı Şeria'yı değil tüm insanlığı ve kuralları hedef almaktadır. Adına yerleşim ve yerleşimci denilen işgalcilik, hırsızlık ve soykırımcılığa herkes karşı çıkmalıdır. Buna karşı tüm ülkeler ortak ve somut adımlar atmalıdır.
3: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
1: Maden sahalarında denetim sistemi değişiyor. Yeni düzenlemeyle yüksek riskli sahalar daha sıkı denetlenecek. İhbar üzerine işletmelere önceden haber verilmeksizin denetim yapılabilecek. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın hazırladığı ve görüşe açtığı yeni yönetmelik taslağıyla madencilik faaliyetlerinde denetimlerin daha planlı, risk esaslı, dijital ve izlenebilir bir sistem üzerinden yürütülmesi hedefleniyor. Düzenleme başta İliç ve Amasya sahalarında meydana gelen acı kazaların ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi bünyesinde kurulan araştırma komisyonlarının raporlarında dikkat çekilen denetim zaaflarını gidermeyi hedefliyor. Yeni sistemle birlikte denetimler sadece bir ihlal tespit mekanizması olmaktan çıkarılacak. Yeni modelli maden sahaları, kullanılan üretim yöntemi, patlayıcı madde kullanımı, yerleşim alanlarına yakınlık ve geçmiş mevzuata uyum durumlarına göre titizlikle sınıflandırılacak. Yüksek risk grubunda yer alan sahalar çok daha sıkı ve yoğun periyotlarla denetlenecek. Somut bilgi ve belgelere dayanan ihbarlar üzerine şirketlere önceden bildirim yapılmaksızın baskın niteliğinde resen denetimler gerçekleştirilebilecek. Maden işletmelerinin mali yükümlülükleri de çok daha kapsamlı denetlenecek. İncelemelerde ticari defterler, kayıtlar, faturalar, sevk fişleri, bilanço, mizan, gelir tablosu ve muhasebe raporları kontrol edilecek. Denetim heyetleri ölçüm yapma, numune alma, fotoğraf ve video kaydı alma gibi geniş etkilerle sahaya inecek. Uzaktan izleme sistemleriyle coğrafi bilgi sistemi verileri dijital ortamda saklanarak hukuki delil sayılacak.

Mutlu akşamlar efendim. Aklın Yolu programındayız. Tam 3 saat boyunca konuklarımızla birlikte gündemin sıcak başlıklarını değerlendireceğiz. Hem Türkiye hem de dünyanın gündeminde sıcak başlıklar var. Bir yandan ekranlara getiriyoruz. Kutu soruşturmasında yeni gelişmeler yaşanırken Ali Ankuriç suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyon gündemimizin ilk sırasındaki yerini korumaya devam ediyor. Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizongun'un Fethi Kabir uygulanması

0: Ardından soru işaretleri ve tabii ki İsrail'in seçim amaçlı provokasyonu. Konuşacağımız çok fazla başlık var. Hepsini değerlendireceğiz. Değerli yayın konuklarımızla birlikte. Yayın konuklarımızı tanıtarak başlayayım. Emekli İstihbarat Albay Coşkun Başbuğ. Sayın Başbuğ hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Gökhan. İyi akşamlar, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkürler. Bir başka değerli yayın konuğumuz AK Parti Malatya Milletvekili, siyaset bilimci Profesör Doktor Abdurrahman Babacan. Sayın Babacan
2: çok
0: hoş geldiniz.
2: Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Merhabalar.
0: Sabah gazetesi yazarı Bercan Tutar. Sayın Tutar siz de hoş geldiniz
3: hoş
0: programımıza.
3: Bulduk,
0: akademisyen, hukukçu, doçent doktor Levent Ersin Orallı. Hocam hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk. İyi yayınlar. Güzel bir akşam diliyorum.
0: Çok teşekkür ederiz. Dedik ki gündemimizde pek çok başlık var. O başlıkları sıralayacağız ama öncelikle tabii ki en sıcak başlık. Alparslan Kuytul Suç Örgütü'ne yönelik gerçekleştirilen operasyon. Bu operasyonun ardından bu isimler, gözaltına alınan isimler ifade vermeye devam ediyor. Üçüncü günündeyiz. Peki neler söyleniyor? Öncelikle sıcak noktaya bir gidelim. Adana'ya kameralarımızı çevireceğiz. Haber ekibinden Halil İbrahim Uğur bizi bekliyor olacak. Halil İbrahim'le neler oluyor sorusuna ve yeni detayları konuşacağız. Halil İbrahim kolaylıklar dileyelim. Alparslan Kuytul Suç Örgütü günlerdir devam ediyor. Peki ifadelerde neler söylüyor? Yeni ne detaylar var? Hemen sözü sana bırakalım.
5: Gökhan Kurt, öncelikle iyi yayınlar dilerim. Elbette Alparslan Kuytul'a yönelik düzenlenen, başlatılan soruşturma oldukça önemli. Üçüncü gün bugün, çarşamba günü şafak vakti düzenlenen operasyonda ilk olarak 32 kişi gözaltına alınmıştı. 6 ili kapsayan bu soruşturma ve operasyon kapsamında ve bugün itibariyle gözaltı sayısının 49'a yükseldiğini biliyoruz. Elbette verilen ifadeler çok önemli ama şu ana kadar da bu ifadelere yönelik aslında emniyetten herhangi bir bilgi akışı sağlanmadı. Çünkü verilen ifadeler çok önemli. Operasyon başlamadan önce operasyonun olabileceği ihtimaline karşı da işte operasyondan saatler öncesinde adli birimler harekete geçmeden önce bu noktada baktığımızda Furkan Vakfı'nın adli binası bu noktada, idari binası bu noktada Adana'nın Seyhan ilçesi Abidinpaşa Caddesi'nde bulunuyordu. İdari binaya polisler gelmeden önce oradaki bilgisayarların hard disklerinin söküldüğü yönündeki o görüntüler bugün kamuoyuyla paylaşılmıştı. Elbette çok önemli. Operasyon yapılacak. Operasyon yapılmadan çok kısa bir süre öncesinde işte bu bilgi sızdırılacak ve ardından da ya da bu tahminde bulunulacak ve ardından da o bilgisayarların hard diskleri sökülecek. Çünkü baktığımızda o hard disklerin söküldüğü bilgisayarlara kullanılan bilgisayarlar, mouse'u, klavyesi ya da kasaların bağlantıları hepsi orada bulunuyor. Sadece hard disk bulunmuyor. Çünkü hard diskin içerisindeki bilgiler, veriler oldukça önemli, kıymetli. İşte bu da delil karartma noktasında örgütün hazırlıklı olduğunu gösteriyor. Ve bu nedenle de işte o hard disklerin de izleri sürüldü ve operasyonun yapıldığı şafak vaktinden akşam saatine doğru yeni operasyonlarla aslında o hard diskler de yeniden ele geçirildi. Tabii ki bunlar şu anda inceleme altında ve oradan çıkacak bilgiler de çok önemli, çok değerli, çok kıymetli. Tabii ki idari bina bütün örgüt üyelerinin toplandığı yer ve içeriye girildiğinde hiyerarşi sistemi bulunuyor. Herkes her odaya gidemiyor. Sohbete giden insanlar ya da bağış yapmak için giden insanlar normal sıradan odalarda bulunurken tabii ki örgütün üst düzey yöneticilerinin girdikleri, işte bu suçları işlerken ortaya çıkan belgeleri, bilgileri, delilleri de bu noktada topladıkları ya da işte planların yapıldığı ya da işte o paralardan bahsediyoruz ya da gayrimenkullerin nasıl alıkonulduğu ya da işte bir kişi üzerinden diğer kişinin üzerine kaydedilme sürecinde işte o odalara da herkes giremiyordu. Çünkü o odalarda da girebilmek için kapılarda şifreler vardı. O şifreler de bir bir tespit edildi. Tabii ki ekipler o odalara girdiler ancak girdiklerinde işte bu manzara ortaya çıktı. Hard disk olmayan bilgisayarlar, tabii onların da tespitleri yapılmış oldu. Tabii ki sadece idari binaya değil aynı zamanda 49 ayrı noktaya da operasyon gerçekleştirilmişti. Ama sonrasında
0: peki, İbrahim,
5: gözaltı
0: hemen araya
5: sayısıyla
0: şimdi
5: birlikte
0: gündür,
5: bu sayının da
0: 3 gündür ifade veriyor bu isimler dedin. Artık sürecin sonuna doğru geldiğini tahmin ediyoruz ama ifade işlemlerinin ne zaman bitmesini bekliyoruz?
5: Aslında ifade sürecinin yarından sonra, yani yarın bitmesi bekleniyor. Yarın bir ihtimal gözaltındaki kişilerin artık savcıda

0: sevk edilmesi noktasında suçu sabit görülen kişilerin yarın adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. Tabii ki bu süreç devam edecek bir sürece benziyor. Çünkü verilen ifadeler doğrultusunda işte hard diskler için baktığımızda ayrı operasyonlar gerçekleştirildi. Çok titiz bir çalışma yapılıyor ve özellikle de bilgiler paylaşılmıyor. Bilgi paylaşımı bu operasyonda söz konusu değil. İşte bu da aslında neden böyle yapıldığının en önemli kanıtlarından bir tanesi. Operasyonun saatler öncesinde yapılacağı tahmin ediliyor. Apar topar binadan hard diskler farklı adreslere gönderiliyor, götürülüyor, taşınıyor ve onlar da yine verilen ifadeler doğrultusunda ya da alınan o kayıtlar doğrultusunda yeni operasyonlarla ele geçiliyor. Normal süre artık yarın itibariyle, yani 4. güne girmiş olacağız. Bu nedenle de artık gözaltındaki kişiler için ya ek süre talep edilecek ya da işte ifade işlemi sona eren insanların, şüphelilerin hemen arkamdaki Adliye Sarayı'na, Adana Adliye Sarayı'na sevk edilmesi bekleniyor. Tabii ki gözaltına alınan kişiler sadece Adana'da ikamet etmiyordu. Farklı şehirlerde de ikamet eden insanlar vardı. Onlar da yine benzer şekilde arkamdaki binaya, yani adliye binasına sevk edilecek. Tabii gün boyunca şunu da ifade etmekte fayda var. Alparslan Kuytul ne iş yapıyor? Mesleği evet. Nedir? Ve bugüne kadar 5 çocuğunun olduğunu biliyoruz. Ailesini nasıl geçindirdi? İşte bu sorunun yanıtını gün boyunca aslında aradım. Kendisini tanıyan, yakınlarına ulaşmaya çalıştım. Kendisini tanıyan insanlara da sordum. Herhangi bir mesleği icra etmediğini söylediler. Kendisi inşaat mühendisi ama herhangi bir inşaat sektöründe faaliyet göstermediğini, herhangi bir iş yerinin iş yeri çalıştırmadığını söylediler. Bu noktada da tabii ki şu soruyu yönelttim. 5 tane çocuğu var ailesiyle beraber, 7 nüfusu bir aile. Peki geçimlerini nasıl sağladılar? İşte bu muammayı da açıkçası kimse bilmiyor. Herkes de aynı soru işareti kafasında. Çünkü bir meslek icra etmiyorsunuz, bir iş yeriniz yok, bir işiniz yok ama ailenizi geçindiriyorsunuz. Tabii ki bu da şu anda konuştuğumuz paraları insanların akıllarına getiriyor. Tabii ki bizim şu anda konuştuğumuz rakamlar yine görüştüğüm kişiler için devede tüy bile değil. Çünkü gayrimenkuller Adana merkezde, işte Abidinpaşa Adana'nın, eski Adana'nın merkez göbeği, Adana'nın kalbi, tarihi yerler bunlar. Orada 2 binasının olduğunu biliyoruz ve o 2 binanın bugünkü değeri yaklaşık 200 milyon. Tabii ki sadece bunlarla da sınırlı değil. Baktığımızda bir taraftan da tabii ki inşaat sektöründe yine kayyum atanan şirket var. O şirketin de yapmış olduğu binalara baktığımızda onlar da yine sadece bir ilçede, belli bir noktada, aslında belli bir mahallede 15'e yakın ayrı apartman bulunuyor. O apartmanlarda yine 10 katın üzerindeki binalar. Tabii ki bunların da paraları nasıl dönüştürüldü, bunlarla ilgili de tabii ki şu anda dışarıda kalan insanların herhangi bir bilgisi yok. Onu da aktarmakta fayda var. İşte gıda sektöründe faaliyet gösteren ayrı bir şirket var. Ona da kayyum atandı. Baktığımızda Türkiye genelinde 200'e aşkın şubesi bulunuyor. İşte oradaki sıcak paranın da nasıl döndürüldüğü ve nerelere aktarıldığı, yine onlar da mali evet. denetim mali denetim tarafından yapılacak. O inceleme sonrasında ortaya çıkmış olacak. Tabii ki Alparslan Kuytul'un kişiliği ile ilgili de çokça fazla yorumlar bulunuyor. Baktığımızda Mısır'da eğitim aldı ama Mısır'da eğitim alırken bir taraftan da 1994 yılında işte buradaki Furkan Vakfı'nı kurdu. Mısır'da eğitim alırken buradaki vakfı nasıl kurdu diye sordum yine yakınlarına. O sorunun yanıtı oldukça önemli. Çünkü resmi olarak 1994 yılında kuruldu ama baktığımızda 1980'li yıllar itibariyle aslında şu anda yanında olmayan o günkü yakınlarının ya da işte dava arkadaşlarının yanında olmadığını biliyoruz. Onlarla beraber önce sohbet evlerinde işte bu vakfın çizgisinde temeller atıldığını, ardından da tabelanın 1994 yılında asıldığını ifade ettiler ama o sırada kendisi Mısır'daydı. Mısır'daki eğitimi de sorduk tabii ki. Bu arada tabii ki o günlerden de Gökhan Kurt o günlerden de tabii ki yanındaki arkadaşlarını Mısır'a götürmek için çok da farklı taleplerde bulunmuş. Bugün baktığımızda aslında saldırgan bir tutumu var. Yine ağzında hakaretli cümleler olan bir insandan bahsediyoruz ama şunu da söyledikten sonra sözüm tamamlamış olayım. Yakın arkadaşlarına Mısır'daki eğitime götürmek için Adana'dan, Adana merkezden işte Mersin'in Tarsus ilçesine kadar işte yürüyeceksiniz, yürüyerek gideceksiniz ve yürüyerek geleceksiniz. Ondan sonra sizi bu şekilde Mısır'a götürebilirim şeklinde zor yolu gösterip ya da işte insanların kendisine saygı duyması için zoru gösterip onları da yerine getirmeyen insanları aşağıladığını, işte o gençlik yıllarından itibaren de insanlara bu şekilde davrandığında yine şu anda o yıllarda yanında olan ya da o dönemlerde ya da vakfın kurulduğu günlerde vakıftaki o faaliyetlere katılan insanların söylediği cümleler.
1: Halil İbrahim Uğur'a teşekkür edelim. Gözümüz tabii Halil İbrahim Uğur'da olmaya devam edecek. İfadeler devam ediyor. Yeni gelişmeler olduğunda Halil İbrahim'den detayları alacağız. Ama tabii ki yanıtlanması gereken çok fazla soru var. Hemen Coşkun Başbuğ'u ben Barko'ya davet etmek istiyorum. Şimdi Alparslan Kuytulu suç örgütüne yönelik yapılan o operasyon sırası bugün az önce Halil İbrahim de vurguladı. Hard diskler, bilgisayarların hard diskleri ortadan kayboldu, götürüldü. Bugün bulundu ama ne vardı o bilgisayarlarda? Neden? Şifreli kapılar var. Şifreli kapı içeri giriliyor. O hard diskler çalınıyor. Ne vardı ki o hard disklerde bu kadar kaçırılmaya çalışıldı?
2: Şimdi bak, kamuoyunda son günlerde iki tane operasyon çok konuşuluyor. Kuriş ve Kuytul. Şimdi ikisinde de yani olayların ilerleyişine bakarsan sanki böyle hani dini vecibeleri yerine getirmek için kurulan bir yapıdan çok bir casusluk şebekesi veya bir terör örgütü havası, kisvesi görüyorsun. Şifreli kapılar, şifreli yazışmalar, ondan sonra işte gizli odalar, gizli dehlizler, kripto haberleşmeler. Evet. Ya kardeşim hani olayın aslını anlayalım diye bilerek bu örneklemeyi yapıyorum. Benim amacım eğer İslamiyet'i yaymak, insanlara dini hizmet vermekse, işte Kur'an öğretmek veya işte İslami değerleri aşılamak adına benim ne işim var böyle şifreli kapılarla, artistlerin sökülmesiyle, kripto haberleşmelerle? Ha, demek ki amaç o değil. Amaç bu maske altında başka işler yapmak. Şimdi bu gerçeği bir kere net görmekte fayda var. Bu zaten bilinen bir husustu. Ama ben İçişleri Bakanımızın bir ilk gün bu kuruşla ilgili bir açıklaması olmuştu. Onu çok önemsedim. Zaten uzun süreden beri diyor, takipteyiz diyor. Uygun an geldi için diyor, işte düğmeye basıldı. Yani ifade oraya gidiyor. Yani şunu söyleyeceğim. Buradaki yaşananlar izleyenler için sürpriz. Ama devlet için değil. Devlet zaten bunun kılcallarına kadar girmiş. Yapıyı, hani uygun andan kastı da şu. Tamamen yapıyı hakim olup her türlü bilgiye eriştikten sonra düğmeye basarak suçüstü yapıyor. Burada sen istediğin kadar saklamaya kalk. Zaten devletinin de fazla bilgi var. Şimdi o zaman bu artistler ne var?
1: Evet,
2: şimdi
1: bunları, en büyük soru bu.
2: En büyük sorulardan biri bu. Burada çok soru var da sorulacak. Tabii. En büyük sorulardan biri o. Hard diskte neler var? Şimdi hard diskte muhtemelen bu yapıya, örgüte bağlı isimler ve şu an deşifre edilmemiş, belki de devlet içinde, devlete sızmış bazı organik şemalar, bu şemalarda görev alan bazı isimler, kara para, trafik, paraların kaynağı, bununla ilgili bir takım belgeler artı hepsinden önemlisi şu, örgütün dışarıya olan bağları. Çünkü Kuytul, bak Kuytul benim çok yakın takip ettiğim yapılardan biri. Kuytul PKK ile zamanında içli dışlı. Kuytul İran'la içli dışlı. Kuytul keza illegal bazı yapılarla haşır neşir. Şimdi mesela İran, yani İslamiyet diye çıkıyor. Bir İran gibi farklı öğretinin olduğu yerlere defalarca konferansa çağrılmış, oralara gitmiş, gelmiş. Şimdi o zaman sorarlar, niye bu kadar sıklı, evet, temas ve amaç ne? Orada neler oluyor? Şimdi işte belki de o hard diskin içerisinde bunlara cevap verecek birçok bilgi ve belge var. Onlara yönelik bir
1: şimdi yani, bu görüntüleri Coşkun Hocam, o hard disklerin operasyondan birkaç saat önce sabah 3.05'te o bulunan noktadan Furkan yerinden mesleki dergisinden çıkarıldığı anları görüyoruz. Şimdi büyük bir panikle

0: hard diskler bilgisayar kasaları alınıyor götürülüyor.
1: Doğru. Yani şimdi mesela bunu sormak lazım. Amacınız ne? Niye bu gizlilik? Artı neyi götürmeye çalışıyorsunuz? Bir de şunu sormak lazım. Burada bak dikkat edersen bir kamufle söz konusu araçta.
0: Evet.
1: Burada neyi?
0: Yanlar kapatılmış buralar.
1: Burada neyi saklıyorsunuz? Neyi gizliyorsunuz? Burada bir suç örgütü havası var. Siz gerçekten böyle bir yapı mısınız? Casus musunuz? Bunların hepsinin sorusu sorulacak.
0: Gizlenecek bir şey olmasa kaçırılmaz.
1: Bu kadar. Ve üstelik benim Esat ondan daha çok dikkatimi çeken bir husus daha var. Nereden haber aldınız?
0: Şimdi onu soralım. Saat 3.05.07. Operasyondan birkaç saat önce.
1: Bak bu çok önemli. Nereden haber aldınız? Şimdi ben istihbarat kökenliyim. Bu operasyonun nasıl yapıldığını bilen, 30 yılına yakın bu sürece vermiş biriyim. Şimdi bunlar inanılmaz gizlilik gerektiren, hatta ilgili dairenin birimin içinde bile bazı kişilerin bildiği operasyonlar.
2: Bir anda yapılır değil mi operasyonlar?
1: Anlayamazsın. Bir anda burnun dibine biterler. Şimdi böyle bir operasyon planlanmış. Belli. Devlet aylardır üstüne çalışmış. Ve enteresan, daha operasyon başlamadan senin de işte gösterdiğin gibi bu kişiler bir anda yangından kaçırır gibi malları söküp olay yerinden uzaklaştırmaya çalışıyorlar. Evet. Şimdi bunların hepsine sorulmak lazım ki yakalanmıştır bunlar. Kim söyledi size?
0: Nereden sızdı bu?
1: Bak bu çok önemli. Çünkü biz hani FETÖ'den alışığız bu tür işlere, devlete sızmaya. Hatta FETÖ'de öyle bir noktaya mesele getirildi ki, geldi ki bir ara ben gülerek cevap veriyordum buna. İşte örgüt nasıl sızdı devlete dediklerinde acaba diyorum devlet mi örgüte sızdı, örgüt mü devlete sızdı? Şimdi onu bile tartışır hale geldik. Dolayısıyla bu tür olaylar inanılmaz kozmik, kimsenin bilmediği, belli sayıda kişilerin bildiği bir operasyon. Bunun ben daha çok bu tarafındayım. Nasıl oldu da haber aldılar. Şimdi az önce
2: şimdi yabancı bir başka istihbaratlar açı sızdırmış olabilir mi?
1: Hepsi olabilir.
2: Tabii.
1: Çünkü bizim maalesef hani bu yapılarda şimdi işte zaten kaçırılan artistlerde bana göre esas en çok çekinilen taraf o. O gizli ağlar. Yani kimin kimle irtibatta olduğu, kod adı, işte telefonu, erişimi ve kimlerin sistemin içinde olduğuna yönelik o artistlerdeki varsa böyle organik şemalar gösterilenler, onları yok etmek adına bir girişimde bulunmuştur. Ama bildiğim şu, teyide muhtaç emin değilim. Artistlerin geri kurtarma yöntemiyle tekrar o bilgilere erişmek mümkün. Yani bu son anda yapılan bu kaçırma gayretleri bir anda boşa düşüp havada kalabilir. İnşallah dediğimiz gibi süreç işliyordur. Bak bir diğer konu şu. Ali İbrahim az önce güzel bir konuya getirdi. Dedi ki meslek var, inşaat mühendisi ama yapmıyor.
3: Ne yapıyor? Ne yapıyor?
1: Herhangi bir yerde çalışmıyor. Herhangi bir yani ticari faaliyeti yok. Bu gelir nereden?
0: Evet.
1: Yani, durduk yerde kimse kimseye para vermez. Tabii. O zaman bu paranın kaynağı kim? Bunlar sorulmalı.
0: Nereden ve soruluyordur. Geliyor? Bir bak de mesela, şunu sorayım. Mesela şifreli kapılar var içeri girerken. Burada görüyoruz tek tek. Hani odalar içerisinde odalar, gizli noktalar. İşte
1: bahsettiğim konu o. Bak bu Kuruş'ta da böyle çıktı, Fethullah'ta da böyle çıktı, Kuytulu'da da böyle çıktı. Ha bu odaları bu şekilde şifreli haberleşmeler, işte gizli odalar, gizli bölmeler örgütü kurtarmayacak, o ayrı. Ama neticede bir casusluk şebekesi gibi, bir istihbarat teşkilatı gibi, yapılanması gibi evvelden tedbirler alınmış, şifreli kodlu girişler, ondan sonra bir takım örgüt içinde şifreli haberleşmeler, Baylok ve işte Glopper gibi yazışmalar. Bunlar şimdi bir dini amaç için bir araya gelmiş yapıda ne arar?
2: Tabii.
1: Bu nedenle hiç şüphe etmeyin. Bak hiç şüphe etmeyin. Ben Kuruş'ta da aynı tespiti yaptım. Burada da aynıyım. Hatta yakın zamanda yeni isimlere, yeni bir takım yapılanmalara karşı yapılacak operasyonlarda da aynı yerdeyim. Bunlar bildiğin dini sömürüyle bir istihbarat teşkilatı gibi dışarıya çalışan yapılar. Bak bunlar hep ortaya çıkacak. Şimdi Kuruş, Alman BND bağlantılı çıktı. Kuytul. Bak muhtemelen aynı merkezde yürütülecek hadiseler. Biz örgütlerle...
0: Peki o dış istihbarat örgütleri, yabancı istihbarat örgütleri bu yapılar üzerinden nasıl bir bağlantı sağlıyor ve ne yapmak istiyorlar?
1: Şimdi psikolojik harpte yıllarımın verdiğim bir sektör. orada bir geçer laf vardır. Çok, ben de inanırım. Derler ki tırnak içinde bütün dünyanın o psikolojik harple yani uğraşmış uzmanları, en güzel uyuşturucu hap aşırı dindir. Bol bol bu haptan vermek lazım derler. Ve doğrudur bu tespit. Mesela Kuriş ve bağlantılı işte o yapılanma da ben soruşturuyorum. Hala takipteyim. Yani özel kaynaklardan da bilgi almaya çalışıyorum. Hepsi, birisi çok ilginç bir laf etti bugün. Konuştuğum biri. Örgütün dedi tepe hariç altına baktığın zaman dedi bildiğin robot dedi, robot. Sorgulayamaz, hesap soramaz, yorum yapamaz. Bak bildiğin robot. E şimdi düşünsene. Sen CIA'sın. Koca Türk dünyasını hedefe almışsın. Koca İslam dünyası hedefinde. Buralara sızmak için tek tek ajan devşireceksin. Onlara bir takım payeler vereceksin. Onlar üzerinden süreç yürütmeye çalışacaksın. Ve bunların hepsini dantel gibi tek tek öreceksin. Ve çok da uzun bir maliyet. Süre olarak aynı zamanda çok da büyük bir ekonomik gider.
0: Evet.
1: Şimdi bunu yapacağına bir tek adamı tutup zapt eyledin mi milyonları idare ediyorsun onun üzerinden. Bugün Fethullah Gülen denilen gizli kardinal, papaz, haham. Bu kişi hatırlasana, vali dediğin, general dediğin ekmeği ağzına bulaştı diye onun artığını almak için birbirlerini yediler. Bu derece hipnoze edilmiş bir kitleyi konuşuyoruz. Buralarda da gene aynı. Dolayısıyla dünyanın her yerinde bu geçerli. Mesela madem açtın konuyu hemen şu başlığı vereyim. Amerika bu taktiği FETÖ'yle birlikte dünya genelinde, daha doğrusu küresel çete. Amerika dediğim olay o. Amerika tam dinamosu ama bir akıl işliyor dünyada. O akıl 3 tane tarikatı aynı anda peydahladı. Opus Dei, Mun tarikatı, Fethullah Gülen. Bak ne hikmetse bu 3 tarikatın lideri de Amerika'da yaşıyor. Fethullah Gülen denilen dahil. Ve Güney Kore'de iş patladı. Mun tarikatı dünyayı sardı bir anda. Milyonlarca şey mürit. Bir tek kişinin ağzına bakıyor. Ne derse onu yapıyor. Fethullah Gülen farklı mı? Değil.
0: Değil. Aynı.
1: Opus Dei aynı. Dolayısıyla aslında akıllı bir taktik. Dini konularda bu zehri aşıladığın an, robotlaştırdığın an bu kitleleri, o bir kişiyle milyonları yönetiyorsun. Ve biz o işte oyunu yaşadık. Bunların da gene benzer taktikle güttüğünü hatırlamakta fayda var.
0: Evet.
1: Hatta şöyle bir istihbarata genel şey vardır. Dünyada birçok tarikat ve cemaatin arka planda hep Londra istihbaratı. Yani arka planda hep Londra'ya çıkan kollar işler der. Dolayısıyla tarihin her döneminde olduğu gibi bunların da böyle riskler var. Ve devlet şu an, bak bunu özellikle söylemek istiyorum sevgili Gökhan. Devlet şu an bana göre en az 15 Temmuz kadar büyük ve en az 15 Temmuz kadar önemli bir dönemin kapısını araladı.
2: Bu çok önemli bir şey vurgu. Ekleyebilir miyim? Tam orada devlet aklıma şey geldi. Stagwell Global diye bir firma var Amerika'da. Bu Netanyahu'nun propaganda kampanyasını yürütüyor. Netanyahu demiş ki bu kampanyanı özellikle şey üzerine kur. İşte cihatçılık geliyor, radikal İslam yükseliyor, İslamofobi yani üzerine. Ve Batı dünyasına, Batılı kitlelere ve siyasilere işte bu bunlarla mücadele eden benim İsrail, işte biz olmasak işte radikal İslam, işte cihatçılar bütün Batı toplumunu dünyaya ele geçirecek. Ve zaten onun o minvalde bir afiş yayınlanmışlardı, işte onların kazanmasına izin vermeyin diye. İşte Müştebe Hamaney, Hizbullah lideri Sayın Erdoğan ve şey Mamdani'yi koymuşlar. Yani o mantıkla şey, Coşkun Bey dedi ya böyle yani dini cemaatleri insanın en hassas olduğu şeyi alana nüfuz etme, istihbaratçıların istihbaratın batılı emperyal politikaların stratejileri ana hedefinde de bu var. Ama şimdi Türkiye bence bu oyunu dedin ya, devlet sezdi, uyanık, işte terörsüz Türkiye mücadelesi, yani bu cemaatlere, işte bu kuyt cemaat kisvesi altındaki istihbarat birimlerine diyelim, yani
0: şimdi şu da evet, aslında o vurguya bakmak
2: gerekiyor.
0: İkisine
2: yönelik bir operasyon. Batı'da Erdoğan'a yönelik Netanyahu'nun başlattığı kirli propagandayı daha başlamadan çürüttü de.
0: Dini yani, yapılara operasyon yapılıyor. Çünkü bunun arkasına sığınmaya sunanları da görüyoruz.
1: Alçakça bir ifade. Evet. Bilerek ve kasten onu yayılıyor. Tabii. Bunu FETÖ yayıyor. Sanki Erdoğan ve Türkiye'de siyasi irade böyle cemaatleri, dini işte
2: onu yaysa bile, mesela FETÖ onu yapıyor. Batılı şeyler de soruyor. Yani İsrail'in propaganda ettiği şey işte Erdoğan radikal İslam'ı, işte Besu en tehlikeli adam, cihatçı falan filan diye. Şimdi bu operasyonlara bakan Batılı normal işte rasyonel insanlar o İsrail'in o yemini yemiyor. O tuzağa düşmüyor. Yani bir paradoks var, çelişki var. Yani aynı çelişki Ukrayna Savaşı'nda da yaşadı. Erdoğan'a yönelik işte çok inanılmaz.

0: İnanılmaz bir tezvirat vardı ama hububat o anlaşmasında bütün Avrupa'yı, dünyayı açlıktan kurtaran bir anlaşmaya imza atması, yani Erdoğan'a yönelik o çizilmek istenen imaj darmadağın oldu, tuzla buz oldu. Yani o anlamda o batılı oryantalist bakış açısı Erdoğan'a gelince mesele uymuyor, çatlıyor, bozuluyor. Yani bu operasyonlar şimdi, da biraz onu şey yaptı, biraz destekledi kanaatindeyim.
1: Bak, az önceki vurguyu bir daha yapayım. Bu önemli. Devlet, bak, en az 15 Temmuz kadar önemli, en az 15 Temmuz kadar kritik bir dönemin kapısını aralıyor.
2: Bunu biraz aralayayım. Bu ne demek? Bu ifade çok önemli bir ifade çünkü.
1: Şimdi bak, burada bir devletin şu an yürüttüğü işlem ne bir cemaati hedef alıyor, ne de bir tarikat veya bir dini kitleyi hedef almış durumda. Devlet burada profesyonel bir anlamda devlete karşı kumpas kurmaya çalışan casusluk şebekesi gibi örgütlenmiş, dışarıyla iltisaklı, Alman istihbaratının güdümüne girmiş, Amerikan istihbaratının İsrail, İran farklı yerlere hizmet etmek üzere dini kisve adı altında bayağı bildiğin casusluk faaliyetine bulunan yapılara karşı bir operasyon yürütüyor. Ve bu bahsetmiş olduğum operasyon ve hani Kuytul ve Kuriş hani birbirinden bağımsız gibi duruyor ama arka planda ileride bunun aynı yere çıktığını göreceğiz.
2: Zamanlamanın bu kadar yakın olması sebebi de bu mu bir yanda?
1: Bak, daha önümüzdeki saatlerde, günlerde aynı farklı yerlere de yerlere de bir takım kapılar aralanabilir. Hatta ben daha ilk Kuriş olayı çıktığında söylemiştim. Üzüm salkımı gibi bunun yakın zamanda dallanacağını, farklı yerlere, farklı isimlere bu işlerin evrileceğini söylemiştim. Daha bugün İdris Naim Şahin düştü.
2: Evet, şimdi onları konuşacağız. Orada çok önemli başlıklar var. Abdurrahman Babacan'a dönmek istiyorum. Sayın Babacan, şimdi görüntüleri ekranlara getiriyoruz. Evet. Şimdi bilgisayar kasaları için götürülmüş, kaçırılma operasyonları, şifreli kapılar. Hı-hı. Şimdi Coşkun Başbuğ çok önemli bir şey söyledi. 15 Temmuz kadar önemli bir sürecin içerisiniz dedi. Öncelikle ne hedeflendi burada? Kuytul Vakfı dediğimiz bu isimler bir suç örgütü olarak artık tanınıyoruz. Ne yapmaya çalışmışlar?
3: İlhan Bey, milletimizin bilmesi gereken bence en temel başlık şu. Bu işler siyasi işler. Dinle, dini yapılarla, tarikatlarla, cemaatlerle herhangi bir ilgisi yok. Özellikle devletin doğrusu epey bir zamandan beri. Hatırlar mısınız? Geçen sene dinle, diyanetle, cemaatle, tarikatla hiç ilgisi olmayan bir takım kara para aklama holdinglerine operasyonlar yapılıyordu. Evet. Can Holding biliyorsunuz. Ya da işte yasa dışı bahis üzerinden yine aynı şeyi yapanlara. Yahut kaçakçılık üzerinden bir illegal örgütlenme, illegal modelleme üzerinden bir finansman yapılanması geliştirenlere. Şimdi bu şu demek. Ya biz tıpkı FETÖ gibi. FETÖ de bir dini mesele değildi. FETÖ bir siyasi işti. O siyasi hedeflenme yıllar içerisinde, yargı içerisinde, emniyet içerisinde, istihbarat içerisinde, devletin farklı birimleri içerisinde örgütlenerek, silahlı bir boyutu da evrilerek, terör örgütü meselesine oradan evrilerek ve tabiri caizse işin ekonomi tarafıyla, yani az önce söylediğim illegal şirketleşme, bunların hepsinin ortak özelliği şirketleşmeleri. Yani bakıyorsunuz, kendisini dini bir kisve altında ortaya koyan veya seküler bir kisve altında ortaya koyan fark etmiyor. Yani bakıyorsunuz işte birisi bir dernek kuruyor. Önce hizmet, hayır, hasenat, yardım, yurt, eğitim gibi bir mesele üzerinden kendisini kitleselleştirecek bir stratejiye yaslanıyor. Çünkü bu kitleselleşme bunlar üzerinden mümkün olur diye bir kanaat geliştiriyor. Sonrası işin ikinci ayağı gelişiyor. Bunlar yavaş yavaş bir şekilde palazlanınca, dediğim gibi tekrar söylüyorum, ister seküler olsun ister dini olsun. Çünkü bu örgütler temelde teorik literatürde, politik psikoloji literatüründe kült örgüt olarak geçerler. Bunların hepsi kült örgüttür. Yani FETÖ bir kült örgüttür, DAEŞ bir kült örgüttür, PKK bir kült örgüttür. Bu kült örgütlerin ortak nitelikleri ve karakteristikleri var. İşte az önce Coşkun abinin söylediği şu. Ya bir kişi belli yapıları, belli hassasiyetleri. Ya bu hassasiyetler bazen bir Marksist hassasiyet olabilir. Marksist örgütler de böyle oldu çünkü. Evet. 70'li, 80'li, 90'lı ve 2000'li yılların başında. Biliyorsunuz. Orada da ne vardı? İşte bir işçi sınıfı, bir sosyalist devrim hareketi veyahut bir kadın hareketi, neo-Marksist çizgide. Bir kadın hareketi, bir yeşil hareket. Marksist çizgide de bunlar oluyor. Şimdi burada da dini çizgide insanların hassasiyet noktalarından vuruyor ve bir kişi, bir böyle bir figür, Alparslan Kuytulu olabilir, işte Kuriş olabilir, Gülen olabilir, yarın bugün başka

0: Sonra Anasol D hükümetine de bu çok raporlandırıldı. Fakat o hükümetler de bunları önemsemediler. İşin illegal finansman tarafında hayali ihracat, kaçakçılık ve kara para meselesi vardı orada da. Dolayısıyla esasen Türkiye'de, yani bu çeteleşme dediğimiz, mafyalaşma, sermaye ve devletin içerisinde herhangi bir kol olabiliyorsa eğer, evet, Allah'a çok şükürler olsun, 15 Temmuz'dan sonra bu gedikler ve bu boşluklar tamamen neredeyse kapatıldı. Zaten kapatılmasının tezahürüdür bugün bu yaşananlar. Tabiri caizse bir temizlik yaşanıyor. Ve bu temizliğin, tekrar söylüyorum, devletin herhangi bir dini yapıya, herhangi bir tarikata, herhangi bir cemaate yönelik bir şey değil bu. O yapılara bir şekilde çöreklenen bir, evet, lider grubun veya lider kişinin kendi kişisel çıkar örgütünü ve suç örgütünü illegal bir yapılanma üzerinden modelleyerek bir suç teşekkülü oluşturmasına yönelik bir hukuki süreçtir. Ve tekrar söylüyorum, nasıl ki işte bir dernek üzerinden, atıyorum, Haluk Levent'e, Haluk Levent'in işte Ahbap Derneği'ne yapılan belli bir şey, o hukuki süreç ise, Kuytula'da, Kurişe'de, başka unsurlara da geçen senelerde, geçen sene özellikle bir senedir işte Can Holding'den başlayarak inanılmaz şekilde o işte şirketlenmelere, illegal finansman modellemelerine, bunların hepsi aslında devletin yaptığı bir temizlik operasyonu. Evet. Dolayısıyla meseleyi tamamen bir siyasal hedeflenme olarak ve devletin karşısında kendisini konumlayarak, şimdi Alparslan Kuytul'un, yani herhangi bir videosuna, herhangi bir videosuna denk gelen herhangi bir insan, herhangi bir zaman, tekrar söylüyorum, böyle özel spesifik bir zaman da değil, rastgele seçin hocam, rastgele seçin. Yani burada dini mesele yok. Başlı başına küresel bir operasyon ve küresel operasyonun aparatı siyasal bir hedeflenme var.
1: Neokonların
0: ve
1: bu hedeflenme ağzıyla konuşuyor. Yani Siyonistlerin neokonların ağzıyla konuşuyor.
0: Ve bu hedeflenmeyi de altını dolduracak, o örgütlenme öyle olacak çünkü, bir illegal finansman. Bu illegal finansman işte bugün ortaya çıkmaya başlıyor. Evet. 200 kilo külçe altınlarla ortaya çıkmaya çalışıyor. Ve işin istihbarat tarafı, bakın FETÖ'nün de diğer bu tarz örgütlerin de ortak özelliği bir dış istihbarat ve dış devlet bağlantısı.
2: Şimdi burada da tabii bunlar çıkacak diyorsunuz. Tabii. Özellikle de o kaçırılan hard disklerde belki de Coşkun Başbuğ'un dediği gibi bağlantıları de, göreceğiz.
1: Coşkun Bey de değindi, o bir ekleme yaptı. Soğuk Savaş, Savaşçılar diye bir kitap var. Evet. Yani şeyde birkaç yıl önce yayınlandı. Yani Amerika'nın Soğuk Savaş döneminde işte Avrupa'da, Hindistan'da, İslam dünyasında falan yürüttüğü faaliyetler.
0: Evet.
1: Yani kitabı bakınca mesela, yani şeyden hocam, sadece siyasi partiler falan değil, öğrenci hareketleri de değil, toplumsal işte cemaatler, gruplar falan filan da değil. Yani sanatta ki soyut resim akımlarına kadar, şiirdeki mesela realist veya toplumsal akımlara, evet, kadar, müzikte, magazinde her şeye müdahale ettiklerini görüyorsun. Yani inanılmaz bir operasyon. Yani her an kültürel dünyanın, toplumsal hayatın her alanına, evet, nüfuz ettikleri, şekillendirdikleri. Yani Hindistan'da bir şiir kitabı çıkacak. Yeni şiir kitabı, modern şiir akımı. Yani bizdeki ikinci yeni şiir akımı gibi mesela. Hı-hı. Onun arkasında bile, ona benzer bütün akımların arkasında o Amerika'daki işte Soğuk Savaş ofisi, birimi, kurumlarının yer aldığını görüyorsun. İşte Japonya'daki soyut resim. Hatta bir tanesi, bir Japon 2. Dünya Savaşı'ndan sonra 50'lerde falan New York'ta sergi açıyor, soyut resim falan. Yani 50 demeyeyim de Truman'ın 47'lerde, Truman'ın böyle ziyaret ettiği bir sergi. Resme bakıyor. Hem adamı soyut resme yöneltmiş Japon sanatçısını, toplumsal tarihinden uzaklaştırmışlar. Hem de onunla dalga geçiyor. Yani bu resimse ben de Napolyon'um diyor mesela.
2: Evet.
1: Yani adamın yaptığı resimle de, yani Picasso'yu bile soyut resme yönelten bir organizasyon.
0: Bir de başka bir şey
1: bir
0: daha,
1: şebekeden bahsediyoruz. Yani böylelerinin, ben kendilerini yetiştirdiği kanaatinde değilim. Yani bunlar böyle seçiliyor belki.
2: Özel olarak.
1: Özel olarak tabii. Yani o anlamda böyle işlerine yarayabilecek isimler. O isimler üzerinden.
0: Kullanışlı
1: evet, kullanışlı isimler aparatlar.
0: Yani. Aynen öyle. Ya bir de şöyle bir de şuna değinmek lazım. Yani Adana'da yahut işte Kürdistan örgütü açısından da kendi bulunduğu lokasyonlarda bu örgüt yapılanmalarının başındaki isimlerin, özellikle başındaki isimler, kitleleri söylemiyorum. Ama başındaki isimler, biraz oraya hedeflenmek lazım. Toplumda nasıl bir karşılıkları var? Yani bizim ortalama Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve şeyin nezdinde nasıl bir kredileri var, inandırıcılıkları var ve karşılıkları var ve tanınırlıkları var? Yok.
2: Evet.
0: Böyle bir şey yok.
1: Ve ona rağmen çok büyümüşler.
0: Efendim?
1: Yani ona rağmen şişirilmişler.
0: İşte orada zaten örgüt olmak demek böyle bir şey. Ya bu örgüt aklıdır. örgüt aklı da bir siyasal hedeflenmedir. Ha, tek farkı vardır. FETÖ silahlanma dolayısıyla bir terör örgütü

0: bize ifade eder. O da evrile evrile terör örgütlüğüne gelmiştir. Bunlar henüz bir organize suç örgütüdür. O organize suç örgütlüğünün ama muhakkak bir sonraki, birkaç sonraki safhasında karşımıza bir terör yapılanması olarak çıkar.
1: Hocam hemen araya gireyim. Çünkü bu noktada özellikle bu operasyonda yani Alparslan Kurt'u suç örgütü operasyonunda şimdi bizim bildiğimiz verilerde sürecin başlamasına neden olan isimlerden biri var. O isim Koray Sarısaç'tı. Hah, 2021 mesela, yılı. Şimdi
0: o beyefendinin ifadelerini
1: o çok ifade, önemli. O ifadeleri bir açalım. Bu noktada ben Levent hocamızla ben Barko'muza davet etmek istiyorum. Şimdi bu ifadeler çok önemli çünkü bizim en azından şu ana kadar bildiğimiz kadarıyla bu kuytu soruşturmasındaki süreci başlatan açıklamalar. Şimdi ne diyor? Tehditle, şantajla vekalet vermek zorunda kaldım. Vekaletleri iptal edince beni kaçırdılar. Vekalet verince sorun yoktu. Ama ne zaman ki ben bu durumdan artık kendimi geri çekmek istedim, beni kaçırdılar. Elektroşokla işkence yaptılar. Gözlerimi bağladılar, tekme attılar. Tam 12-13 gün boyunca beni alıkoydular. Günleri bile bilmiyordum. Ailemle tehdit ettiler. Muhtemeldir ki ailesini öldürmekle tehdit ediliyor burada. Onların aleyhine konuşmayacağıma dair baskı yapıp 6-7 milyon dolarlık bir senet imzalatarak beni bıraktılar.
2: Evet. En başından itibaren bu ve benzeri örgütlenme modellerinin hiçbirinin dışarıdan destek almaksızın bu işi sürükleyemeyeceği gerçeğini konuştuk.
1: Bu arada bu isim vakfın eski yöneticileri. Değil mi? Bunu da belirtelim.
2: Ve zaten bu ve benzeri örgütlenme kümelerinde 80'lerde başlayıp 90'larda bu manada kimlik bulan yapıların tamamında örgütün kurucu üyelerinin arasında çatışmalar çıktı. Hı hı. Hepsinde istisnasız görülüyor. Ve bir noktada içlerinden bir tanesi adım adım sıyrılırken önce civarında o örgütlenme modelini kendisiyle beraber inşa edenlerin tasfiye sürecine girişmeye başlıyor. Çünkü temel bağlantıyı bir kişiyle kurmak ister dış bağlamlı istihbarat
0: tam dilimleri. Olarak özellikleri öyledir. Aynen İlhan Hocam.
2: Onunla kurmak ister. Onun da her bu tip bilgiyi paylaşmaması arzu edilir. Ama siz 5 yıl, 10 yıl, 20 yıl beraber filizlendiğiniz bir yapıda o kişilerin sizden daha vakıf olarak üyelik süreci, şirketler süreci, vergiyle ilgili süreçler, resmi belgelerle sahtecilik meselelerini en az sizin kadar bilmesinden rahatsızlık duyarsınız. Önce minik minik uzaklaştırmak istersiniz. Olmazsa hain ilan edersiniz. Dersiniz ki bu örgüte ihanet ediyor. Bu örgütün adı her ne olursa olsun.
1: Fark burada etmiyor.
2: Sözde vakıf, sözde dernek. Ama açık bir şekilde Türk Ceza Kanunu madde 220 maddi çıkar sağlamak amacıyla kurulan bir suç örgütünden bahsediyor. Şimdi bu örgütlenmenin içerisinde örgütü kurmak, örgüte üye olmak, bu örgütün yasa dışı yollarla elde edilmiş geliri aklamak. Ama bu da yetmiyor. Vergi kanununa muhalefet. Çok sayıda şirket kurup paravan şirketlerin bir anda bölündüğünü görüyorsun.
1: Evet.
2: Ardından o şirketler tekrar birleşiyor. Naylon fatura dönemi gelişmeye başlıyor. Var olan, hiçbir kaydı olmayan bir takım veriler üzerinden şirketin para geldiği ama stoklarında hiçbir mal olmadığını görüyorsunuz. Ve işte bu. Şantaj, tehdit, baskı, darp, ardından da kişiyi özgürlüğünden alıkoyacak. Kişinin mukavemet etme kabiliyetini elinden alacak. Çünkü daha bunun ardından bakalım ne gibi tehditler, ne gibi şantajlar, ne gibi kasetler çıkacak.
1: Tabii şimdi onlar gelecek. Mesela şimdi adım adım gidelim isterseniz. Şimdi önce bu bahsedilen kişiyi kaçırıyorlar. Çünkü vekaletleri iptal etmek isteyince demek ki artık belki de örgütlü yolunu ayırmak istedi ya da gerçekleri gördü. Bilmiyoruz. Vekaleti iptal edince beni kaçırdılar diyor. Şimdi elektroşokla işkence yaptılar.
0: Bir de özür diliyorum. Tabii. Bildiğim kadarıyla eşi bu örgütün içerisinde hala bu kişinin değil mi?
1: Evet.
0: Öyle biliyorum. Yani eşi üzerinden de bir şey var.
1: Şimdi detaylandırmaya devam edelim. Elektroşokla işkence yaptılar, gözlerimi bağladılar ve tekme attılar. Yani şiddetin her türlüsü de görülüyor burada.
2: İşkence.
1: İşkence var.
2: Kötü muamele, işkence ve klasik olarak hemen hemen bunu doğrudan terör örgütü demiyorum ama birçok terör örgütü yapısında gördüğümüz ve gözlemlediğimiz şekliyle o örgütün içerisinde yer alıp daha sonra dışlanmak isteyen kişinin türlü şiddet eylemlerine maruz bırakıldığını gördük. Ha bu örgütlü yapının içerisinden sadece maddi çıkar sağlamak amacıyla kurulmuş bir yapı mı çıkar? Yoksa dış istihbarat birimleriyle beraber yarın bir gün olası bir kaos ortamında düğmeye basıp çat diye bir anda ortaya çıkma ihtimali olan başka bir örgütlenme kümesi mi çıkar? Bunu hep beraber göreceğiz.

0: Ama şunu da görmüyor muyduk? Türkiye'de ne zaman bir sokak hareketlenmesi, Türkiye'deki gündemi ne zaman karıştıracak bir durum olsa, bu ve benzeri isimler hep sosyal medyadan, işte video paylaşım sitelerinden bazı açıklamalar yaparak yine ortalığı karıştırdı, videoları da çokça gördük.
1: Verilen desteğin sebebi bu değil mi zaten? Sen git bu parayı al, örgütünü kur. 3 kişi yetmez, artır 10, 50, 100, 1000. Ardından halkın vicdani, manevi duyguları üzerinden adım adım orada kendince kabul ettir. Ve yarın bir gün lazımsın bize. Bugün lazım değilsin. Belki seçimden önce lazımsın. Tabii. Belki seçimden sonra lazımsın.
2: Gezi olaylarında lazımsın.
1: Gezi olaylarında 17-25'te
2: lazımsın. 15 Temmuz'da lazımsın. Lazımsın. 28 Şubat'ta lazımsın. Aynen öyle.
1: Kullanılmaya müsait aparatlar silsilesinin ikinci ayağı. Daha 3, 5, 10, 20 diye bu iş ilerler. Devlet mekanizması kuvvetlendikçe, merkezi hükümet kuvvetlendikçe biraz daha yukarıdan baktığınızda çok daha net ve çok daha rahat görüyorsunuz. Ama ne kadar enteresan ki hep aynı örgütlenmiş kümeler bir düğmeye basıldığı an sahaya iniyor. Ve sanki birkaç aynı mecradan servis edilen mesajları kendilerine has birkaç cümleyle süsleyerek ama anlam bütününe asla zarar vermeden kendi... Bunlara örgüt mensubu demek de militanlarına yaymaya gayret ediyorlar. Şimdi komutanın ne dedi? Üzüm salkımı teorisi. O militanların da kendine has 10 tane, 20 tane, diğerinin 50 tane kendi öğrencisi olduğunu iddia ettiği kişiler var.
3: Evet.
1: Bir süre sonra bu iş böyle böyle Türkiye'nin kritik noktalarda, Türkiye 100 yılı diye boşuna söylemiyoruz. Birileri de bundan rahatsız oluyor. O rahatsız olan kişiler 15 Temmuz denediler. Olmadı. Sosyal medya vesaire vasıtasıyla her gün uğraşıyorlar. Olmuyor. Tamam. O zaman bu ve benzeri örgütler o gün, artık neyse o gün, o gün için hazırlık yaparken suçüstü yakalandılar. Evet. Bu kadar net. Hani zaman zaman diyoruz ya, işte bir eylem öncesinde suçüstü yakalanan örgütler diye. Tam bu da öyle. Bunlar da kritik bir zaman dilimi öncesinde suçüstü yakalanmıştır. Nedir kritik zaman? İşte metni mutabakattır. Türkiye-İsrail ilişkilerindeki gergin durumdur. ABD'nin İran'la olan savaşıdır. Rusya-Ukrayna savaşıdır. Ve hepsinde Türkiye'nin mazlumların yanında yer aldığı pozisyondur.
3: Evet.
1: Her gün teyakkuz halinde olmak lazım ki bu ve benzeri örgütlere imkan doğmaz.
0: Şimdi bu dosyayı konuşmaya devam edeceğiz ama tabii ki bir başka suç örgütü ve bir başka operasyon var. Ki bugün çok önemli gelişmeler de yaşandı. Neyden bahsediyoruz? Alihan Kuriş suç örgütü. Şimdi hemen barkomuzu değiştirelim çünkü Alihan Kuriş suç örgütü dediğimizde aranan iki tane isim vardı. Biri Alihan Kuriş'in kardeşi Hilmi Tuna Kuriş, biri de Hilmi Tuna Kuriş'i saklayan yanında olan Erhan Yılmaz. Şimdi o isimler film gibi bir operasyonla bugün yakalandılar. Nerede yakalandılar? Türkiye'den kaçmaya çalışırken. Deniz yoluyla, eğer bugün bu operasyon olmasaydı belki de onlar şu an Avrupa'da ya da başka bir ülkede bu yaşananları takip ediyor olacaklardı. Coşkun Başbuğ, siz ne isterseniz bu noktada devam edelim. Şimdi film gibi bir operasyon diyoruz. Kim bu isimler? Bir daha söyleyeyim. Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz. Kim bu isimler? Bu isimler kaçarken nasıl tespit edildiler? Ne oldu?
4: Şimdi burada film gibi dedin ya, gibisi fazla. Tam bir filmlere konu operasyon. Şimdi Hilmi denen kişi, Tuna Kuriş, hani o kasa kasa işte altınlar, paraların bulunduğu kişi, bütün bu işleri yapsa dahi kuytulacağını zannetti. Ama kuytulamadı. Alparslan Kuytul'da olduğu gibi. Şimdi burada filmlere konu dememdeki kastım ne? Devletin, hani hep dedik ya, devlet merak etmeyin uyumaz. Devlet adım adım ensene yapışmış şekilde seni takip eder. Edildiğini anlamazsın. Ona bakarsan Hilmi'ye, her türlü çevirdiği filmde başarılı ve her işi de kılıfına uyduran bir kişi kisvesinde. Halbuki sürekli ensesinde biri var. O görünmeyen biri. Hı hı. İşte o görünmeyen biri artık hani uygunan dendi ya, düğmeye bir bastığı an böyle adım adım ensende gezer. İstanbul'dan çıkıp Muğla'ya kadar gitsen dahi tam böyle son dakika
0: tam çıkacakken
4: ensenden tutar alır. Ne yapmış? Mesela şu kronoloji güzel bir sıralama. Hı hı. 13 Ağustos 2026'daki operasyonda Hilmi Tuna Kuriş firar duruma düştü. Neydi o? İşte Alihan Kuriş'e yapılan operasyon sonucu gene arananlar içindeydi. Hı hı. Ve ele geçmedi ve Hani gidip emniyete teslim olması lazım normalde. Mesela şunu diyebilirsin. Kardeşim ben burada safi din hizmetler veren, arkasında hiçbir şey olmayan, kendine de güvenen biriyim. Hı. Beni arıyormuşsunuz. Geldim.
3: Buradayım demesi lazım.
4: Demedi. Kaçmayı yeğledi. Niye? O kadar iyi biliyor ki ne yaptığını.
0: Bu arada ekranımızın bize göre sol tarafında o evinden 200 çıkan kilogram altın çıktı. O altınları gösteriyoruz.
4: Yani eski hesap 1,5 katrilyona falan denk geliyor. Aşağı deniyor.
2: Kilo.
4: Ve bak bir kişiden 200 kilo. Yani üçümüzün ağırlığı kadar altın 200 kilo bir kişinin ya kasasında çıkıyor. Daha da evet, bu bilinen ha.
0: Tabi bilinmeyenler var.
4: Ha. Şimdi bak burada firar duruma düştüğün devam ediyoruz. Hı hı. Firar'dan önce ve sonra Erhan Yılmaz'ı birlikte hareket ettiği tespit edildi. Erhan Yılmaz adına kayıtlı internet aboneliği ve GSM hattı takip alındı. Şimdi kendi hattını kullanmıyor.
0: Onun telefonu kapalı.
4: Evet, Erhan Yılmaz isminde bir kişi de bağlantıya geçiyor. Bu kişinin kullanmış olduğu haberleşme ağlarını kullanıyor. Ve zaten niyet burada belli. Kaçmak. Bak hattın rotası ortaya çıktı. 15 Ağustos gecesi Kadıköy'de hat kapanıyor. Yani Hilmi Tuna Kuriş kaçmayı kafasına koyduğu için hattı kapatıyor kullanıma. Hı hı. Bir teknik takip yapılamıyor. Bu arada şunu da belirteyim. Şimdi Hilmi Tuna'ya ben sorarım. Bu kadar istihbari bilgiyi nereden aldın? Kim eğitti seni?
0: Tabii.
4: Şimdi bütün bunları planlamak da bir marifet ister, bir bilgi ister. Onun da bu zatta olduğunu görüyoruz. 16 Ağustos'ta yani bir gün sonra herhalde bir ihtiyaç hasıl oldu. Tekrar hattı aktif ediyor. Ensesinde Türk Devleti'nin olacağını tahmin etmediğinden o anlık kapamayı o kendini
0: beni bulamazlar, beni göremezler diye mi düşündü?
4: Ona bakarsan o zaten öyle bir şey yok. O gidiyor artık.
0: Bitti bu iş. Ha,
4: her şey bitti.
0: Gidiyor.
4: Taburalara kadar geldik. Bir de bir korumalı araçla geliyorum. Eski şimdi, bir bakan da beni yolluyor.
0: Onu konuşacağız şimdi. O bakanın aracının ha, nasıl bu süreçle ondan nasıl alakası var?
5: Onun teknesi falan hazırlanmıştır. Hangi zaten limandan, nereden binecek, ve nereye inecek, Bozburun'da, onu kim karşılayacak?
0: Onlar da hazırdır değil mi hocam?
4: Bozburun'da, Marmaris Bozburun benim iyi bildiğim bir coğrafya. Adana'da en yakın olan yerlerden biridir. Orada zaten Bozburun'a geldiği an tekneye binip açıldığı takdirde kurtulduk diyecek idi.
0: Karşılayacak birileri vardı onun muhakkak.
4: Şimdi bak hat kapandı.
0: Tamam.
4: İstihbarat birimleri takipte. Hattın kapandığını görüyor ve biliyorlar. 24 saat müteyakkız. Hat açıldı. Nerede? Muğla'da. Muğla komşube hemen devreye giriyor. Ve yani güzergah ortaya çıkıyor. Şu güzergah. Diyorlar ki İstanbul'dan Muğla'ya gidiyor bunlar. Bak ne diyor? Takip edilen hat PTS ve GSM verilerle 34SL313 plakalı çakarlı araca ulaştırdı.
0: Şimdi burayı bir sormak gerekiyor. Takip edilen hat PTS çakarlı ve GSM verileriyle plakalı çakarlı araca ulaştırdı. Araç eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin adına tahsisle çıktı. Şimdi buraya çok ayrı ve büyük bir parantez açmak gerekiyor.
4: Zaten iş burada kendini gösteriyor. Hani dedik ya Kuriş zamanında da ilk de operasyon yapıldığında bu iş salkım saçak aşağı doğru büyüyecek diye. İşte size ispatı. İdris Naim Şahin kim? Maalesef bak maalesef bu ülkede İçişleri Bakanlığı yapmış. Ülkenin bütün emniyet birimlerini, istihbari bilgilerini emanet ettiğimiz bir siyasi kimlik. Bir devlet
0: görevlisi. İçişleri Bakanı.
4: Bakan. Ve o dönemde de gene çok böyle şaibeli işlerle adı anılan Fethullah Gülen terör örgütüyle ve o iş başındaki o gizli papazla bağlılığı herkes tarafından bilinen bir kişi. Ne hikmetse bu kişi bu kadar olay yaşanmış. Ona rağmen aranan birine, bak aranan birine, hani bunu sıradan bir devlet memuru yapmıyor, bakanlık yapmış biri yapıyor. Ve bu kişi İYİ Parti'de halen siyaset yapan bir kişi.
6: Ve bak, 2030 yılına kadar da araç tahsis etmişler.
4: 2030 yılına kadar devlet, Ali devlet, bizim devlet, ana devlet, baba devlet bana bakanlık yapmış risk altında diye korumalı, tahsisli bir plaka veriyor. Kime? Bakana.
0: Eski bakana.
4: Bakan ne yapıyor? Bu plakayı alıyor. Firari bir kişiye, bir örgüt mensubuna. Bak, Kuriş'in altından daha çok sular çıkacak. O nedenle ben en az 15 Temmuz kadar önemli dedim. Böylesi bir yapıya plakayı eline veriyor, hadi seni kaçırsınlar diyor.
0: Şimdi o zaman izleyicilerimize şunu da soralım. Plakalı, çakarlı bir araç trafikte ilerliyor. Birinin o aracı durdurabilme vesaireyi sorgulaması da çok da herhalde olabilecek bir durum değil.

0: Çünkü evet. Önemli bir isim gidiyor diye düşünüyorum.
1: Bak, eğer normal
2: eski bakana tahsis edilmiş çakarlı araç demek lazım. Yani herhangi bir araç değil.
1: Prosedür bak işleseydi, şimdi bakan olduğu için koruma altında. Hı hı. 2030 yılına kadar geçerli plakayı tahsis ediyorlar. Çakar veriliyor. Yani trafikte geçiş üstünlüğü vesaire herhangi bir suikast saldırıya maruz kalmasın diye korumalı personel. Siz bu aracı yolda trafik kontrolüne durdurduğunuz an hemen yapacağınız iş şu. Araç korumalı araç. Hemen plakayı sistemden kontrol ederler. Korumasının olduğunu gördüğü anda da buyurun devam edin derler. Evet,
0: kimse de sorgulamaz.
1: Zaten o maksatla tahsis yapılmış terör, yani kurişe ve çok net, bak çok net, bakandan aldığı destekle de kaçmak maksatlı bu aracı kullanmış. Şimdi aslında o hani gergin anlarda kendini o kadar çok güvende hissedersin ki böyle bir şeyle. Bakanın aracı, plaka tabii. Tanımlı. Tabii. Ondan sonra kim
3: durduracaklar?
1: Kim tabii. Durdurabilir ki bu aracı? Ben buradan hiç suya sabuna değmeden sular seller gibi akarım Bozburun'a. Oradan tekneyi attığım gibi geçmiş ola.
2: Ama nitekim de durdurmamışlar. İndikten sonra yakalamışlar.
1: Şöyle.
2: Araç içinde kalsalarmış kurtulacaklarmış.
1: Bu plakayı normal sıralı hani güvenlikle ilgili veya trafiğin tanzimine ilgili memurlarımız o niyette baksa da bu plakanın arkasında bir görünmeyen göz var. Sürekli takipte.
0: Ki zaten onu görüyorsun. Hemen aşağıda şimdi var. Geldik. Adım adım.
1: Bak geldik nereye? İstanbul'dan çıkış hazırlığı. Araç 15 Ağustos'ta Kadıköy Küçük Bakkal Gölü'ndeki akaryakıt istasyonundan yakıt aldı. Bak belgeli fotoğraflı. Biri o örüntüyü çıkarma adına ensesine yapışmış. Devam ediyor. İzmir'deki kamera görüntüsü. Yani İzmir'e de geliyor. Selçuk ilçesinde yakıt alıyor. Sürücünün Mehmet Ezmen olduğu değerlendirildi. Burada ilginç bir husus var. Bak araç bu. Hı hı. Ama o araçta hiç kimse aşağı inmiyor. Bir tek şoför işte Mehmet Ezmen isimli kişi görüntü veriyor. Diğerleri hep arabanın içerisinde saklanma pozisyonundalar. Evet. Ve devam ediyor. Sürücünün telefonu kapalı. Yani Mehmet Ezmen yolculuk boyunca araçta anlaşılmış muhtemelen.
0: Kapatacaksın demişler.
1: Herkes telefonunu kapatsın demiş ve kapatmış. Bak 16 Ağustos 12.31'de hat kapanıyor. Ne hikmetse dönüşte de açılıyor. Tüm veriler birbirini doğruladı. Şey önemli. Bak GSM kayıtları, PTS verileri, akaryakıt istasyonu kayıtları, kamera görüntüleri, kaçış güzergahı adım adım deşifre edildi. Yani girip benzin aldığın yerler, telefon açıp kapanmaları, kişi yüz tanıma sistemlerinden alınan teyitlerle bütün hareket etap etap ilin takip ve kontrol altında.
0: Şimdi Coşkun Başbu şunu da sorayım, anlatmanızı rica edeceğim. Bu dediğimiz hikaye ya da bu dediğimiz güzergah böyle haftalarca aylarca süren bir takip değil. Adım adım bir gün içerisinde devletin nasıl kameralarla tüm sistemi nasıl kontrol ettiğini de gösteriyor. Bu istihbaratın kesinlikle. Ne kadar önemli oldu.
1: Bak buradan şu örneği vereyim. Herkes ona göre kendine bir kefen biçsin. Devlete kasteden, bu devlete kast olan kim varsa gününü saatini bekleyin hemşerim. Dünyanın neresine giderseniz gidin. Hangi ine, hangi deliğe girerseniz girin, elinde sonunda ölü ya da diri. Bu Allah'a şükür ülkenin seni güvenlik teşkilatı, milli istihbarat teşkilatı, askeri tutar bu milletin huzuruna, kadının önüne koyar, yaptığın ihanetin bedelini ödetir. Hı hı. Şu an biz bunu biliyoruz. Bak buraya yapılan evet. Biliyoruz. Bizim bilmediğimiz şu an yürüyen, farklı yapılara yürüyen, onlarca takip, kontrol, işte iz, her türlü faaliyetlerin takip edildiği bir süreç işliyor zaten. Sayın İçişleri Bakanı ya, yani çok hani tarihi bir konuşma yaptı. Kısacık 2-3 dakikalık bir konuşma. Din kisvesi altına dedi. Yani dini kullanarak, tabii. Sömürerek insanların bu duygularını. Faaliyette bundan bir yapı dedi. Epeydir takipteydik dedi. Uygun an gelince dedi operasyonu başlanıldı dedi. Bu kadar.
2: Burada da beklemelerin bir nedeni var değil mi? Yani o...
1: Elbette şimdi bak şu çok önemli. Şu tespit var ya hani
0: evet. Eski İçişleri Bakanı'nın
1: bak bu tespit bu olayı başka boyuta taşır. Buradaki o ilişki ağı ortaya çıksın diye bile isteyeme yapıldı. Yani şuraya getireceğim lafı. İstihbarat teşkilatları arasında kendi içinde bir rekabet vardır. İşte en iyi istihbarat teşkilatı kim? Ben hep söylerim. Milli İstihbarat Teşkilatımız dünyanın en iyi, en donanımlı istihbarat teşkilatlarından biri. Başa oynayan biri. Çünkü teşkilatı mahsusa dahil istihbaratı dünyaya eğiten, öğreten biziz ya. Tarihi yazan biziz. Bunun da ispatı mesela CIA, Mossad yere göğe sığdırmış.

0: Mazar 15 Temmuz'da sabah kalktığımızda 2000'den fazla insana bir anda operasyon yapıldı. Ne oldu? Bir anda nereden çıktı o isimler?
1: O dediğiniz şeyler kurumlar 2. Dünya Savaşı'ndan sonra kuruldular yani.
0: Ya çoğu zaten yeni.
1: Yani teşkilat-ı Mossad'a göre çocuk kalırlar.
0: O Fossat derim ben ona. Mossad diye şişirdiler. 3 tane çeyrek asır 25 yıllık. Şey. Vay işte bakar her yere hakim. Ya işte isparata kıyas böyle yapılır. İşin sonunda kazanan kim? Sen CIA olarak aylarca motif gibi işlersin. Fethullah başına geç. Kıtalar, ülkeler, okullar, öğretmenler, abiler, dershaneler. Bir güne bakar. 15 Temmuz öyle bir gündü işte. Pat bir anda o aylarca işlediğin dantel çorap söküp eline verilir geçersin. Bak bu da öyle. Burada zannetmeyin ki devlet bir anda uyandı. Ya böyle bir örgüt varmış, böyle bir yapı varmış. Hadi düşelim peşine. Derel derdest etmeliyiz. Adım adım zaten ilişkiler ağa. Örüntü. Hepsi ortaya çıkarılıyor. Tek tek ispatlanıyor, delilleniyor. Yeni ağ var mı? Bunlar ortaya çıkıyor. Çıktıktan sonra iş operasyonel
2: peki,
0: bir boyuta
2: şimdi
0: geliyor.
2: Peki şimdi konuşacağımız konu şu. İdris Naim Şahin, eski İçişleri Bakanı. Şimdi ondan bir açıklama da var. Onu da söyleyeyim çünkü o tartışmayı daha da farklı bir noktaya getirebilecek bir açıklama. Diyor ki baktığımızda açıklamasını hemen şöyle hızlıca bir göz attığımızda kendisi bilgisi dışında bu aracın kullanıldığını ve suç duyurusunda bulunduğunu söylüyor. Benim bilgim yoktu bu aracın verildiğinden diyor. Mümkün mü böyle bir şey?
3: Sayın Bakan bir dakika. Neyse. Devletin kendisine vermesinden mi bilgisi yokmuş?
2: Bu aracın bu kişiler tarafından kullanıldığından haberim yoktu diyor.
3: O zaman vahim tabii, kendisi açısından da vahim yani. Ya öyle bir şey olamaz ki.
4: Yani şoförü.
1: Şoförü
4: yapmış
1: ondan haber.
4: Onun haberi yokken oluyor bu iş.
3: Danışmanı yapmış diyor. Yani. Şoförüm yapmıştır diyor. Yani bunu da kimse, biraz meseleyi bilen kimse inanmaz.
2: Yani
3: buna.
2: Şöyle diyor. Ben Ankara'da yaşıyorum. Aracı İstanbul'a gittiğinde kullanmak için kiraladım. Kullanmadığım zamanlarda da otoparkta tutulması üzerine şirketle anlaşmıştım. Ama benim bilgim dışında bu araç gitti. Şey benim ne alakam var?
3: Bizim de adımıza devlet bize araç plakalar veriyor. Biz bildiriyoruz bunu devletimize ve an be an o hangi araç neredeyse ben her an biliyorum. Çünkü bu son tahlilde bu öyle bir sorumluluk ki o orada işte böyle bir şeyle yakalandığın anda yahut işte bir para kaçakçılığı esnasında veya başka bir şeyde bir suçta adi bir suçta araç karıştı. Ya böyle bir şey olabilir mi? Yani bunu İçişleri Bakanlığı yapmış bir insanın bilmemesi söz konusu olabilir mi? Ya bu kadar yapmasınlar ya.
0: Şimdi,
3: mümkün değil yani.
0: Bak korumalı araçlarda bildiğim kadarıyla bir öyle herhangi bir plakayı verip ben bu plakaya koruma istiyorum diyemiyorsun. Aracın ruhsatı üstünde olacak. Tabii ya ki. Da eğer kiraladıysan da o kira kontratına yönelik bir elinde vesika belge olacak. Şimdi Nidris Naim Şahin işte ben buna aracı pek kullanmıyordum. Otoparka yolladım işte. Oradan başka işlere
3: yani
0: karışmış.
3: Yani net söylüyorum. Büyük yalan. Mümkün
1: şimdi
3: değil yani.
1: Ben şunu çok merak ediyorum. Çok şimdi net. İdris Bey için, paşamız için bir de yani İstanbul'a geldiğinde kullanmak üzere tavsiye edilmiş bir araçtan bahsediyoruz. Hiç İstanbul'a gelmeyebilirdi ama o araç hep orada olacak.
2: İşte o ifadeyi isterseniz bir daha söyleyeyim. Daha da kadar. Çünkü tartışma devam edecek. Diyor ki kendisi, ben Ankara'da ikamet ediyorum. İstanbul'da yaşamıyorum. Aracı İstanbul'a gittiğimde kullanmak için kiraladığını, kullanmadığı zamanlarda da otoparkta tutulması üzerine anlaştığını, fakat aracı kiralayan şirketin sahibinin bu araçta Hilmi Tuna Kuliş ve Erhan Yılmaz'ı taşıdığını basından öğrendim diyor. Benim hiçbir alakam yok diyor.
0: Şimdi bakın ile göre plaka tahsis edilmiyor. Yani sen kimsin? İşte Abdurrahman Bey. Korumalı personelle hak kazanmışsın. Evet, iki plaka bildir deniyor.
3: Tabii.
0: İki tane plakayı bildiriyor. Araçların ruhsatları kontrol ediliyor. Tabii. Veya işte kiralasan belgeleri.
3: Öyle şey olur mu ya?
0: Ondan sonra nikah sende. İşte ben aldım. Anahtarı Ahmet'e verdim. Ahmet'e ben de işte kullanma demiştim. İstanbul'da.
3: Bu da daha vahim. Coşkun abi bu daha vahim. Diyor ki ben diyor kiralama şirketine verdim. Ya üzerinde tahsisli plakayı kiralama şirketine verir mi insan? Olur mu öyle bir şey ya?
0: Yani orada ben o mantığı anlamadım. İstanbul'a gidince kullanıyorum. Neticede
4: İddia şu, Ankara'da bir arabam göre, var. Her yerde bunu kullanıyorum.
2: Ama İstanbul'da da bu araç var.
4: Bunu kullanıyorum. Demek ki bu aracı kiralayan firma anlaşma yapmış. O vermiş. Benim hiç haberim yok. Makul bir savunma kendisi açısından. Ama biraz kaşıdığı zaman kim bilir neler
3: tabii,
4: çıkacak.
3: Tabii canım.
0: Bunun hukuken bir karşılığı
4: yok. O aracı 1000 liraya yıllık kiralamasından tutun. o aracı hangi firmadan kiraladığına kadar bu iş daha yürür.
3: Mesele şu an hukuktan kaçmaya dönük bir şey yapıyor.
0: Hukuktan da kaçamaz.
3: Bir argümanlaştırma yapıyor.

0: Yargıdan kurtarmaz. Yargı neticede o plaka bana tahsisi ise onun nikahı her türlü sorumluluğu bendedir. Dolayısıyla ben o işi anlamadım. İle göre işte İstanbul'a gittiğinde kullanıyorum. O korumalar araç İstanbul için geçerli. Öyle bir şey yok. Ankara'ya geldim. Başka bir araç, başka plaka. O da korumalı. Onu da burada kullanıyorum.
1: O zaman İzmir'e gittiğimizde başka araç. Konya'ya yani gittiğimizde
0: burada,
1: başka araç.
0: Burada bildiğim, bakan olduğu için oradan emin değilim. İki tane plaka bildirme hakkım var korumalıda. İki plaka, üçüncüyü bildiremiyorsun. Onların da dediğim gibi ruhsatları sende olacak. Ya da hani yakın birinci derece akraban.
1: Evet.
0: Bunların aracını da ben zaman zaman kullanıyorum dediğin kim varsa iki plakanın dışına çıkmamak kaydıyla bildiriyorsun. Ama o plakaların yaptığı, yapacağı, yapmadığı ne varsa sorumluluğu sende.
1: Ya şu an, bu çok önemli.
2: Eski yani... bakan şu an hukuktan kaçmaya dönük bir argümanlaştırma yapmaya çalışıyor. Yani açık. Çünkü böyle bir şey hiç kimse, ne bir milletvekili ne bir bakan, böyle bir şeyi bu kadar önemli temel meselede ihtimallerin hepsini değerlendirmeden bir tane şeye verdim, İstanbul'da kullanmak üzere bir tane İstanbul'da otoparkta bulundurmak üzere araç kiralama şirketine verdim. O araç kiralama şirketi de bunlara kullandırmış gibi bir...
1: Çok büyük bir tesadüf yok mu? Yani böyle bir araç var, ben bu aracı bırakıyorum. Firmada Ali Ankuruş'un kardeşinin kaçırılması için bu arabayı kullanıyorum.
2: Şu hukuki savunmaya çalışması bile çok ayıp bir şey gerçekten yani.
0: Zaten bak hukuk...
3: Yani her açıdan skandal.
0: Şey yapamazsın, bir de İdris Daim Şahin'in bir geçmiş şey, yani bilineni var. İşte... Bak bu kuruş, şunu hatırlatayım. Bir anda peydahlandı.
1: Evet.
0: Alihan Kuruş. Cemaat bilinen bir cemaat. Ama Alihan Kuruş'a baktığın takdirde başka bir boyuta taşıyor.
1: Onu zaten birazdan meseleyi, bakacağız. Deniz Olgun konusuna bakacağız.
0: Tam da 2016 ve sonrasında, yani ülkeyi işgal girişimi, darbe girişimi dediğimiz olaydan hemen bir ay sonra her şey değişiyor bu yapıda.
3: Şimdi yani böyle, FETÖ ezildikten sonra.
0: Böyle bir yapıda iki tane şey çok konuşuluyor. Onun yeri geldiğinde unutursam hatırlat, dinlendireyim, anlatayım. Bir, FETÖ'de çok ciddi miktar paranın kuruş üzerinden emanet para olarak yapıya aktarıldığı hakkında koyu iddialar var. İki, FETÖ örgütünün birçok teröristinin, ki bunu ben haberde yani yıllardır hep söylerim, başka isim, başka kisvelerle, başka bir şeyle yer değiştirdiği, yani FETÖ örgütünden kaçıp diğer tarikat ve cemaatlere sızdığı şeklinde yıllardır söylediklerimiz var. Şimdi İdris Naim Şahin, geçmişini hatırladık. Alihan Kuruş'un nasıl bir rol aldığını söyledik. Ne kadar örtüşüyor değil mi üst üste işler? Bu araçta niye destek verildi, niye oralara götürüldü? O nedenle yani o gerekçe izleyenler ne kadar hak verir, karşılık verir. O takdir meselesi, ama bende karşılığı yok bu söylediğin.
1: Sayın Babacan, ben sizi ben Barko'ya davet etmek istiyorum. Şimdi bir yandan da aslında Coşkun Başbuğ'un söylediği gibi önemli bir finansal bir yapıdan bahsediyoruz. Şimdi bunun yurt dışı ayakları var, onları konuşacağız. Bercan Hocam, siz de ben Barko'yu alayım. Şimdi sadece evden çıkan rakamlara bakayım. Yani Kuruş'un kasasından çıkanlar.
2: Evet.
1: 206 adet külçe altın. Bugünkü tam karşılığıyla 1 milyar 381 milyon. 358.100 ABD doları, bu da 17 milyona denk geliyor. 102.300 euro, 5 milyon 681 bin lira. 20 adet ruhsatsız silah, şarjörler ele geçireceğim. Yani devasa bir rakamdan bahsediyoruz.
2: Evet.
1: Nasıl bir örgütlenme, nasıl bir yapılanma ve nasıl bir finansal hareketlilik var? Çünkü 200 altın nasıl biriktirilebilir?
2: Ya bir defa herhangi bir cemaat, tırnak içerisinde cemaat yapılanmasında böyle gizli, böyle gizli şeyler ortaya çıkmaz. Ya burada bir sorun var. Bir başka şey, bizim bugün gördüğümüz meselede aslında bu Kuruş grubu Almanya'ya faaliyetlerini, merkezini taşıdığını biliyoruz. Ya taşımaya çalıştığını biliyoruz. Fakat Almanya biraz yapıyı bilenler için uzunca bir zamandan beri bu meseleyi 15 Temmuz'dan sonra, özellikle de ben de burayı bir milat noktası olarak koymak gerektiğini düşünüyorum. 15 Temmuz'dan sonra böyle bir çalışmayı yürüten herhangi bir insan biliyor ki bu Kuruş grubunun Almanya'daki bu Köln'deki merkez sadece buzdağının görünen kısmı. Yük üzerinde onların işte ABD'de de, ABD Amerika Birleşik Devletleri'nde çok ciddi bir yapılanmaları var. Kültür merkezi, yurt, okul ve eğitim faaliyeti üzerinden ciddi bir yapılanması var ve yüzün üzerinde ülkede tabiri caizse bir şekilde bir örgütlenmesi var. Ya bu

0: aslında bizim karşımıza bir FETÖ-vari bir yapılanmayı çıkartıyor.
1: O zaman şunu sorayım hemen. Şimdi herhangi bir vakıf, herhangi bir kurum Almanya'da, İngiltere'de, Fransa'da elini sallayarak büyük yapılar, büyük okullar, büyük tesisler açabilir mi? Bu kadar kolay mı, yoksa bu bizzat o devletlerin desteğiyle mi gerçekleşiyor?
2: Biraz zor.
0: Bizzat devletlerin himayesi.
3: Senin o soruna hemen arada şöyle bir örnek vereyim. Şu beşimiz gidelim. Bak, beş kişi güç. Almanya'da bir mescit açmaya kalkalım, bir cami. Bak,
1: başımıza
3: bırak,
1: neler gelir?
3: Bak, bırak o şeyi.
2: Mescit değil, bakkal açmaya kalkalım.
4: Yani Sayın Erdoğan'ın Almanya'daki Türklere konuşmasına izin vermediler. Yani tabii, Sayın Vekilime ek olarak söyleyeyim mesela. Yani o merkezinden bahsediyor, işte diyalog merkezi gibi falan filan. Yani bir de Almanya'nın Türkofobinin ve İslamofobinin zirve yaptığı bir ülkede böyle Türkiye'den gelen Müslüman bir vakfı büyütüyorsunuz. İmkansız bir şey yani.
0: Bakın, ismi Birleşik İslam Kültür Merkezi. Şimdi Almanya'da, Amerika'da, yüzün üzerinde ülkede, tekrar söylüyorum bakın, bunlar nasıl müsaade edilir? Bunlar nasıl bir anda ortaya çıkar? Dolayısıyla yani bu yapılanmaların temel vasıflarını bizim toplumumuzun, özellikle 15 Temmuz'dan itibaren, tekrar orayı söyleyeyim, ya bir miladı koymamız lazım. Bu milat bizim 15 Temmuz olması lazım. Ve burada tekrar altını çiziyorum, ne bir dini mesele, ne bir cemaat meselesi, ne bir tarika. Bu bir suç örgütü. Ha, yarın öbür gün bir terör örgütüne dönüşmesin diye devlet tarafından bugün bu işe müdahale edilmiştir. Adı budur bunun. Yarın öbür gün başka bir seküler bir yapı olur veya doğrudan tamamen bir finansman modeli üzerinden bir operasyon olur. Bunların hepsi aslında temelde aynı yere işaret ediyor. Bugün şimdi bakın, şu işaretler, ya 200 külçe altın, 1 milyar lira, 17 milyon, 5 milyon ruhsatsız silahlar, şarjörler, ya bir tırnak içerisinde cemaat yapılanmasının liderinde, gizli kasasında ne arar bunlar? Bir de başka bir şey, yani yıllardan beri işte hepimiz toplum içerisinde yaşıyoruz. Bu toplumda cemaatlerle de birlikteyiz, cemiyetlerle de birlikteyiz, derneklerle de, vakıflarla da, hayır kurumlarıyla da hep beraber yaşıyoruz. Bunun temel normu nedir? Bunun temel normu açıklık ve şeffaflıktır. Ya siz bir derdiniz varsa, bir arzunuz varsa, bir şeyiniz varsa bunu kendi kitlenize, bütün Türkiye toplumuna anlatırsınız ve geçersiniz. Ama yani uzunca bir zamandan beri, o yüzden diyorum ben, yani bu 28 Şubat'ta da böyledir, Türkiye'nin darbe dönemlerinin tamamında bizim karşımıza aynı hikaye çıkar ve işin ekonomi, politik, finansman tarafı da bu şekilde cereyan eder. Bu yüzden bizim mantalitemizi, perspektifimizi, yönümüzü, ya bu seküler miydi, bu dini miydi, bu bilmem ne miydi, bu bilmem ne miydi değil. Ama bakın, ben başka bir şey söyleyeyim. Muhalefet, ya aynı şeyi FETÖ'de de yaptılar. Şimdi aynı şeyi bunlarda da yapıyorlar. Muhalefete yakın gazeteciler, muhalefete yakın medya organlarını bakıyorum ben. İki haftadır sizler de takip ediyorsunuzdur, görüyorsunuzdur. Ya ne zaman ki bu dini, tırnak içerisinde, bu yapılar dini bir yere yaslansa, İşte FETÖ'nün dini bir yapı olduğu toplum tarafından zannedildiği dönemleri hatırlayın. Ya da işte bu yapıların. Muhalefet bunlara dini yapı oldukları gerekçesiyle hep karşı duruyordu. Evet. Ne zaman ki bunlar devletle alakalı illegal çıkar, suç, devlete dair bir takım siyasi hedeflenme, hatta daha ileri, işte FETÖ gibi daha ileri bir şeye girseler, hükümete karşı duracak duran bir şey olacak diye bunların yanında duruyorlar. Dolayısıyla bir defa yani bu işte muhalefet ve muhalefete yakın bütün organların da kendilerini 15 Temmuz'dan sonra sorguya çekmeleri gerekiyor. Her zaman şunu söylüyorlardı. Hükümet olarak kendinizi sorguya çekin. Hükümet olarak, bakın hükümet bunları yapıyor. Bugün işte sağda solda, kamuoyunda farklı manipülasyonlara konu olma pahasına doğrudan devlet kendi içerisinde bu temizlikleri yürütüyor şu an. Hiç de bundan gocunmuyor. Ya şöyle mi algılanırım, böyle mi algılanırım? Gereken neyse o yapılıyor.
4: Bir de herkesin işin üzerine gidiyorlar yani, tabii, eskisi gibi tabii değil. Şimdi
0: doğrudan gidiliyor. Evet. Şimdi bunun karşı tarafında siyasi muhalefet ne yapıyor? Siyasi muhalefet işi tabiri caizse manipüle eden ve toplumun şeyleriyle oynayan bir siyasal söylem tutturuyor. Dolayısıyla yani muhalefetin de artık bu samimiyetsizlikten vazgeçmesi gerekiyor. Yani biz bunu FETÖ'de gördük. Ta ki işte dini bir yapı kisvesinde altında olan bir cemaat yapılanması görünümündeki grup

0: Evet.
1: Ta ki hükümete karşı durdu, karşı oldu. Bir anda hatırlayın, Kemal Kılıçdaroğlu da bunu yaptı, Özgür Özel de bunu yaptı. Diğer bütün muhalif unsurlar bunu yaptı. Ya Birgül
2: Liberal
1: Ayman,
2: sol çevreler.
1: Tabii Birgül Ayman Güler 2014 seçimleri sonrasında ya biz cemaatle ittifak yaptık dedi. CHP Genel Başkan Yardımcısıydı o zaman. İttifak yaptık dedi. Yani dolayısıyla bunlara girmeyelim. Şimdi aynı şeyi Kuriş üzerinden, aynı şeyi Kuytul üzerinden, aynı şeyi başka yapılar üzerinden hükümetle dini yapıları karşı karşıya getirecek bir söyleme girişmesinler. Evet. Bu mesele ne dinidir, ne sekülerdir, ne baş. Bu mesele doğrudan bir çıkar ve suç örgütü
2: meselesi. Ulusal güvenlik meselesi. Yani yeni Türkiye'nin o kodlarıyla çünkü operasyon yapılıyor.
3: Bu operasyonu konuşacağız. Yani Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik operasyonu konuşacağız ama özellikle aslında 2016'dan beri devam eden bir başka tartışma daha var. Yine bu Alihan Kuriş suç örgütüyle çok alakalı. Çünkü o yapı önemli bir isim. Ulaştırma eski bakanı Arif Ahmet Denizolgun. Ölümündeki sır perdesi. Şimdi özellikle biz bu konuyu niye açıyoruz? Çünkü biz bu hafta Fethi Kabir konusunu gördük. Fethi Kabir gerçekleştirildi. Neden? Arif Ahmet Denizolgun'un ölümünde gerçekten iddia edildiği gibi doğal yolla mı bir ölüm gerçekleşti yoksa dışarıdan bir müdahale mi vardı? Öncelikle bir bakalım. Bunu özellikle bu barkomuzu, bu zaman çizelgesini getirdik. Çünkü burada soru işaretlerini arttıran konular var. 10 yıl öncesine dönüyoruz. Şimdi 2016'ya döneceğiz. 6 Eylül 2016'da Beykoz'daki çiftliğine giriş yapıyor Arif Ahmet Denizolgun. Herhangi bir problem yok. Ama 36 saat boyunca kimse onunla temasa geçmiyor. 36 saat sonra diyorlar ki ulaşamıyoruz, ne oldu, bir problem mi var deniliyor. Bir günden daha uzun bir süre. Daha sonra cenazesi fark ediliyor. Öldüğü belirleniyor. Ama 8,5 saat sonra polise haber veriliyor. Ağzından köpüklü kanlar geliyordu. Boğazından morluklar vardı ifadesi var. Doktorlar ölüm patolojik olmayan beyin travması nedeniyle gerçekleşmiştir diye rapor hazırlıyor. Ama bu raporu hazırlayan kişilerden biri FETÖ'cü bir terörist çıkıyor. Alihan Kuriş cenazenin otopsiden çıkmasını bile beklemeden kendisini lider olarak ilan ediyor. Evet. Şimdi her bir başlık ayrı bir soru işareti. O güne bir dönelim isterseniz. 10 yıl öncesine dönelim. Şimdi 2016'da çiftliğine gidiyor ama 36 saat boyunca kimse ondan haber almıyor. Şimdi bu kadar önemli bir isim, tabii, beraberinde bu kadar kişiyle ilişkisi olan bir isimden 36 saat boyunca haber alamamak doğanın kanununa aykırı değil mi? Yani bu kadar önemli bir isme her an birilerinin temasa geçmesi gerekirken kimsenin geçmemiş olması.
4: Her dakika birileri iletişim halinde olan, sürekli telefonları açık olan, ya arayan ya aranan, talep için bakanlık yapmış bir kişiyle.
1: Çok büyük bir grubun,
2: bir de bir grubun lideri.
1: Lideri ya. Yani
2: burada bir şey söyleyip hemen arkadaşlara bırakayım. Yani dış bağlantısı açısından emperyal projelerde suikastlar böyle şüpheli ölümle kritik döneme şer ifade eder. Yani bir işi yapamadığınızda bir yeni politikayı devreye sokmak için, yeni strateji devreye sokmak için tıkandığınız yerde suikastlerle ilerlersiniz. Yani bunun örneği mesela Suudi Arabistan 1973 savaşından sonra Suudi Arabistan o petrol kozuna karşı Amerika'nın o Kissinger dönemlerinde mesela o Kral Faruk'a yapılan suikast. Ondan sonra Suudi Arabistan mesela Amerikan politikası değişti, petrol dolar sistemi devreye girdi. Afganistan işgalinden hemen önce Şah Mesut'a yapılan bir suikast var. Yani Kuzey İttifakı'nın mesela devreye. İşte İsrail'in Lübnan, Orta Doğu'ya yönelik politikalarında Suriye'nin Lübnan'dan çekilmesine, Refik Harire'ye yapılan suikast hepimiz hatırlıyoruz, biliyoruz. İşte son dönemlerde gene İsrail'in işte Hizbullah liderine, işte Hamane'ye, İranlı kritik isimlere, Hamas'ın önemli isimlerine yaptığı suikastler vardı. Yani o açıdan baktığımızda ve Türkiye'deki şüpheli ölümleri de biliyoruz mesela.
1: Yakın tarihte yani, ben size başka bir şey söyleyeyim. Avustralya'da Mahmut Esak Coşar'ın
2: FETÖ döneminde FETÖ'nün önü açılsın diye bazı grup liderleri, tabii, cemaat liderleri, Esak Coşar benim de bağlı olduğum birisiydi. Yani bunu o grubun bütün şeyleri de, müntesipleri de çok iyi bilirler. Yani niye şüpheli bir şekilde trafik kazasında hayatını kaybetti. Bu da o dönemde gerçekleşen şüpheli bir şey. Ve ondan sonra devreye sokulan politikalar var. Daha doğrusu Türkiye'nin devreye soktuğu politikaya bir şey var. Direniş var yani.
3: Tarih önemli
2: onun işareti.
3: Tam 6 Eylül 2016 15 Temmuz'un hemen ardından.
1: Tam 15 Temmuz sonrası. Ya bunlar sosyolojik, ya Türkiye'de gerçekten şey, yani Türkiye'yi biraz yakın siyasi tarihini, darbeler tarihini biraz okuduğunuzda temel hikayenin sosyolojik operasyon olduğunu, bunun altını işte az önce söylenen istihbaratla,

0: ekonomi finansmanla bunun altının bu şekilde örüldüğünü ve doldurulduğunu görürsünüz. Şimdi bu yapılar sosyolojik yapılar. Bu yapıların altında gerçekten bir kitle, gerçekten başka bir şeyi kendi tarafımıza çekmeye çalıştığınız anda ve bunu işte bir operasyonla, çoğunlukla da burada suikastlar oluyor. Hı hı. Bu tarz suikastlar oluyor. Bu suikastların neticesinde de yerine getirdiğiniz kişi, kişinin temsil ettiği yer, girdiği ilişki biçimleri bize aslında bir patika gösteriyor.
1: Evet.
0: Ve Türkiye Cumhuriyeti siyasi yakın tarihindeki darbe tarihinde hep bize aynı patikayı gösteriyor. Dolayısıyla burada 15 Temmuz ya bu Türkiye'nin şöyle hatırlayalım. 2012 ile 7 Şubat MİT kriziyle başlayan sonrasında aşağı yukarı 2019'a kadar o dönemeci, o tarihsel periyodu buna benzer şu an daha yeni yeni bunlar geriye dönük taşları teker teker
2: yani kazandığımız daha bir sürü
0: evet işte
2: şüpheli ölüm kazası suikast vardır yani.
0: Bu süre içerisinde ne oluyor? Bu süre içerisinde Türkiye çok şükürler olsun ilk defa belki Cumhuriyet tarihinde ilk defa bunu da net söylemek lazım. Devlet entegre şekilde hareket ediyor.
1: Evet.
0: İstihbaratıyla, içişlerisiyle, dışişlerisiyle, siyasetiyle
2: evet,
0: yani tepe bir organizasyonun tepesinde Cumhurbaşkanlığı, Cumhurbaşkanlığının alt birimleri birbirine entegre ve yekpare
2: bir dışarıya karşı da bir direniş var, duruş var.
0: Hem içeride hem dışarıda. Evet. Dolayısıyla o yüzden bugün bunlar çıkıyor. Yani bazen öyle sorular da vatandaşın aklına gelebilir. Ya kardeşim bu niye şimdi ortaya çıkıyor?
1: 10 yıl geçti de niye şimdi gündeme geldi?
0: İşte tam olarak zaten şu an devlet bu entegre yapısıyla birlikte hareket ediyor ve aradaki bütün geyikleri, bütün boşlukları yavaş yavaş artık kapatacağız. Şimdi rahmetli Deniz Olgun, ilgili cemaat tarafından gerçekten çok saygın.
1: Evet.
0: Yani geçmişiyle, çünkü Süleyman Hilmi Tunahan doğrudan şeyi ve bu yapısıyla bilinen bir insan, böyle bir ağırlığı olan bir insan, sonra bir bakıyorsunuz bir operasyon alıyor bütün bir kitleyi başka
1: ama bambaşka bir yere.
0: Ama tekrar çünkü söylüyorum, o kitle içerisinde de hiçbir zaman bu işi kabullenmeyen
2: başka bir damar var yani.
1: Şimdi isterseniz bu zaman çizelgesine biraz bakalım. Çünkü burada çok şüpheler var. Tabii. Birazdan Fethi Kabir'deki sonuçları da konuşacağız. Levent Hocam, ben sizi de davet etmek istiyorum. Coşkun Başbuğ, sizi de ben Barko'ya davet etmek istiyorum. Şimdi bu kayıp 36 saat mevzusuyla bir başlayalım. Bu kadar önemli bir isim. Sizin de söylediğiniz gibi bakanlık yapmış. Bu kadar önemli, pek çok isim tarafından önemli bir önder olarak kabul edilen bir isimden 36 saat haber almamak. Mümkün mü?
3: Çok sık rastlanan bir hadise değil ve üstelik 36 saat sadece bir odada geçiyor.
1: Evet.
3: Bir evin tüm odalarının kullanımı itibariyle de değil. Şoförü iş yerine götürüyor. Hı hı. Ardından evine geçiyor. Evinde odasına geliyor.
1: Buraya kadar her şey normal.
3: Peki o evde çalışanlar var. O bindiği atın seyisi var. Onu devralıyor. Hı hı. Şoförü var. Sorduğunuzda, aradığınızda korumaları var.
1: Tabii.
3: Telefona cevap vermediğini fark ettiğinizde insanlar bir yakınlarında, bir arkadaşlarında bile iki defa, üç defa aradığında dönmezse merak eder, endişe eder. Acaba başına bir şey mi geldi diye efendilenir ve birilerini arama gereği hisseder. Kişinin nerede olduğu belliyken en basit ihtimalle evde çalışan kişilerden birini ararsınız. Ya beyefendiden haber alamadım. Başına bir hal mi geldi? Toplantıda mı? İstirahat mı ediyor?
0: Koca cemaatin lideri ya.
3: Değil mi?
0: Tabii.
3: Değil mi?
0: Olur mu öyle şey?
3: Sorarsınız. Kime karşı böyle bir durum sorulmaz diye düşünüyorum. Birileri tarafından belli ki bazı haberler verilmiş. Bu süreçte ilintili konuşmayın. Görüşmeyin. Bekleyin. Netice kendilerince hayırlı olacak dendikten sonra bir artık beyin yıkama mı diyelim buna? Başka tehditler ve şantajlar vasıtasıyla insanların susturulması mı diyelim? Şimdi ortaya çıkacak. İzleyicilerimiz arasından sorduğun soruda olduğu gibi. Neden 10 yıl sonra?
1: Evet.
3: Çok normal bu soru sorulur. Belki bakacağız daha 20 yıl sonraya gideceğiz. Belki beraber 1993'e gideceğiz.
0: 93.
3: Değil mi?
0: Tabii.
1: 90'lı yıllar çünkü çok fazla bu tip olayların yaşandığı.
0: Özellikle oraya gideceğiz.
3: 93'e gideceğiz.
0: Oraya gideceğiz.
3: Niye? Çünkü bu tip soruşturmalarda böyle çorap söktüğü gibi gider.
0: Aynen.
3: Hmm. Alırsın ifadeyi, dersin Allah Allah. Bir çapraz sorgu yaparsın, oradan bir şey alırsın. Hocam dersin, bak bu böyle normal değilmiş
0: tabii,
3: demek ki.
0: Aynen.
3: O zaman şu tozlu raflarda bizim bir dosya vardı ya. Hadi onu bir çıkaralım da hikaye böyle gelişir.
1: Evet.
3: Bakın faili meçhullerin tık tık diye bulunduğu, çözümlerin üretildiği, faillerin ortaya çıktığı bir dönemden geçiyoruz. Aynı sorudur bu hadise. Çünkü yeni bir ifade

0: yeni bir olguyu doğur. Yeni bir bulguyu doğur. O bulgu üzerinden yürürsünüz. İşte burada bir olgu var.
1: Şimdi hocam isterseniz şimdi ifadelere biraz detaylandım. Çünkü dikkat çeken başlıklar var. Şoför Murat Bayrak'ın ifadesine bir bakalım hızlıca. Diyor ki Arif Bey'i 6 Eylül 2016'da saat 13 sıralarında Kısıklı'daki villasına bıraktım. Tamam. 7 Eylül'de çiftliğe gelmemi, at bakım aracını tamir ettirmemi söyledi. Buraya kadar da her şey normal. Saat 6.50'den 10.30'a kadar kapının önünde bekledim. İki kez aradım, ulaşamadım. Şimdi burada bir gariplik başlıyor mu?
0: Şimdi randevuleşmişsiniz. Muhtemelen sabah namazında müteakip aramaya başlamışsınız. Ancak ulaşamamışsınız. Saat 15'te birine git de bak demezsin.
1: Şimdi 10.30'a kadar aradım, ulaşamadım. 10.30'dan 15'e kadar...
0: Ne yaptın?
1: Ne oldu?
0: Ne oldu? Arabada beklemezsin, değil mi? Çünkü bir gün önce böylesine bir şahıs sana demiş ki gel beni bu saatte buradan al örneğin. 10.35'te kapıyı çalarsın. Hı hı. Siz kimse artık onu ararsın. Evde başka çalışanlar varsa onları haberdar edersin. Biz bu saatte randevuleştik ama kendisi gelmedi. Hı hı. Hayırdır
1: ne oluyor
0: diye sorarsın. Bu şu değil. Meraktandır yani bu. Bir de bir aidiyet bağı var. Yıllardır öğrendiğimiz kadarıyla beraber çalışmışsınız. Hani bilirsin halini, hareketini, tarzını, tavrını, yaşam tarzını da bilirsin. Dakikse dakiktir zaten o kişi.
1: Tabii.
0: Bundan kaynaklı olarak şu 4,5 saat sorulur ama asıl sorulacak soru 6 Eylül'ü 7 Eylül'e bağlayan gece
1: ne oldu?
0: Neler olduğu meselesi.
1: Şimdi diyor ki saat 15'te Seyis Rıfat Kadiroğlu'na gidip bakmasını istedim. Şimdi 10.30'dan 15'e. Sonra ne oluyor? 15'ten 18'e geliyoruz. Yine bir 3 saat geçiyor. Kimse aramıyor. Saat 18'de ben tekrar aradım. Bahçıvan eve girmeye çekindiğini söyledi. Bahçıvan neden eve girmeye çekiniyor? Bir. İkincisi bu 3 saat diliminde neden yine kimse merak etmiyor?
0: Seyis'e gidip bakması talebinde bulunmuş. Peki Seyis ne yapmış? Hı hı. O 3 saatlik zaman diliminde acaba kapıyı çalmış mı? Acaba evde çalışanlar haber vermiş mi? Efendim böyle bir durum var denmiş mi? Bahçıvan 12 saat, 16 saat, 18 saatin sonunda eve girmeye belki geçmişten beri çekiniyor olabilir. Ama hadise burada şoförün Seyis'e tekrar dönmemesi.
1: Evet.
0: Aradım, baktınız mı? Gittiniz mi? Ne oldu diye sormaz mısın? Sen de hala kapıda eğer arabanın içerisinde oturuyorsan gerçekten bir problem var burada.
1: Ve diyor ki sonra saat 20 sıralarında eve girdik. Yani 6'dan 8'e yine bir 2 saat daha geçiyor. Arif Bey'i üçlü koltukta kıyafetleriyle uzanmış halde bulduk. Ağzından kan geldiğini ve kanın kuruduğunu gördüm diyor.
0: Tamam, şimdi hukukta biz makul şüphe, basit şüphe, kesin şüphe diye ilerlerken makul olabilecek şüphenin kaynağını hayatın olağan akışına uyumlu olup olmadığıyla ararız. Burada anlatılanlar hayatın olağan akışına uygun
1: değil.
0: Eğer eşyanın tabiatına uygun değilse bunlar, o zaman döneceksin şoförle ilintili. Bu sürelerde ne yaptın? Seyise neden 3 saat boyunca aramadın? Bahçıvan'a çekinmenin sebebi neydi? Hı hı. Biliyordunuz ve neyi 10 yıldır belki de örtbas etmeye gayret ettiniz.
2: Peki hocam bu zaman bu eskiden bilinen ifadeler evet. Değil mi? 10 yıl önce verilen
0: 10
2: ifade.
0: Yıl önce.
2: Mesela diyelim o zamanki hakim savcı sizin gibi şüphelenmemiş mi yani bu
0: işte bir tanesi şüphelenmiş galiba ama sonra başka iltisakları ortaya çıkmış. Bu şimdi, ve benzeri gruplarda bunlar oluyor maalesef.
1: Coşkun hocam isterseniz peki şimdi bir başka ifade var onu da bir dillendirelim ardından sözü ben size bırakacağım ne olduğuna ilişkin. Hemen bu sefer Seyis'in ifadesine bakalım şimdi şoför Murat'ı şoförün ifadesi bu şekilde. Seyis Rıfat Kadiroğlu ne diyor? 6 Eylül saat 15'te çiftliğe geldi. 17'ye kadar at bindi. Arif Ahmet Deniz Ongun'dan bahsediyoruz. 7 Eylül saat 7'de şoförü Murat geldi. Arif Bey sordu. Saat 13'te ayrıldı. Şimdi 7 Eylül'de sabah 7'de geliyor. Saat 13'te ayrılıyor.
0: 6 saat arabanın içinde bekliyor.
1: 6 saat ne oldu? Burada bir. Saat 17'ye kadar çıkmayınca Murat'ı aradım. Yine neredeyse 24 saati doldurmuş durumda. Murat saat 19 sularında yine ses gelmezse anahtarla içeri girmemi söyledi. Şimdi 17'ye kadar çıkmayınca arıyor. Şüpheleniyor. Ne oldu merak ediyor. Diyor ki Murat da 19'a kadar bekle. 2 saat daha bekle. Çıkmazsa girersin diyor.
0: Evde olan bir kişinin evde olmadığını bildiği kişiyi araması enteresan değil mi? Normalde Murat'ın Seyis'i arayıp baktınız mı diye sorması icap eder. Buna diyalog bayağı farklı gelişiyor.
1: Tamamen yani doğal akışına çok aykırı bir durum var. İçeri girip

0: Arif Bey koltukta hareketsiz yatarken gördüm. Bu zaten ortak ifade. Ardından yeğeni Hilmi Tuna geldi. Polis geldiğinde o da çiftlikteydi. Şimdi bunu ayrı parantez açacağız. Çünkü burada da polise bildirilmesinde de ciddi bir zaman farkı
1: Şunu
0: olmuş.
1: Söyleyeyim mi? Bunların hepsi gerçekten böyle yaşanmış da olabilir. Birebir vermiş oldukları beyan esastır çünkü bu işler. Ve böyle de olmuş olabilir. Ama burada okuyan 5 kişi şüphelenmiyor. Garip bir durum görmüyor muyuz? Evet. Burada biz bir de konuşurken enteresan bir durum var diyorsak yani. Bu dosya öyle hemen otopsi öncesinde açılıp kapanacak bir dosya olmasa evet. Gerek.
0: Bir de bir ekleme yapalım. Şimdi seyis ifadesinde diyor ki saat 13'te ayrıldı diyor şoför için. Şoför ifadesinde 15 diyor. Şimdi burada da bir uyuşmayan bir şey var. Çünkü 15 demesi de 15 olması demek buradaki bütün saat dilimlerinin yine kayması.
1: Seyis gün içerisinde ne yaptığından hiç bahsetmiyor ama. Evet. O ifadede de yok. Evet. Sadece aradı aramadı. Ne yaptın peki sen? Yani sana git bir bak denmiş, kapıyı çal denmiş, bir kontrol et denmiş. Bunlara işte vesul etmemişsin. İlgili bahçıvanım ben korktum giremedim demesi ve günün sonunda da kişinin hayatını kaybetmiş şekilde bulunması.
0: 36 saat
1: sonra. Evet. Şüpheli bir ölüm.
0: Şimdi ifadeleri okuduk. Saatleri söylüyoruz. Çelişkiler var ve bu kadar önemli birisinden 36 saat haber almıyoruz.
2: Bak hiç buraya takılma. O onu dedi. Bu ne dedi? O saatte geldim. Bu saatte gittim. Sana ben basit birkaç soruyla sonuca götürecek cevabı vereyim. Bugün ekran başında bizi izleyenler ekran başında bu sorunun cevabını versinler. Biz de stüdyoda cevabı verelim. Evliyiz, çoluğumuz var, çocuğumuz var, yakınımız var, annemiz var, danamız var. 2016 olayın olduğu yıl. Yani 10 yıl öncesi. Hı hı. Yani telefonun olduğu cep telefonu. Dijital dünyanın şu anki imkanlarda kullanıldığı bir dönemdeyiz. Taş devri değil. Kaç saat dayanabilirsin birinden haber almadan?
0: Yani yarım yakının saat insan
1: kim olduğuna bağlı olarak
0: tabii kim olduğuna bağlı olsa diye yarım en fazla yarım saatte yani artık
2: yakının,
0: insan
2: yakının eşin dostun akraban 3-5 saat haber alma iki defa üst üste eğer cevapsızsa hemen panik başlar
0: tabii.
2: Yakınlarına ya gidin bakın ne olduğuna ulaşamıyorum vesaire dersin. Bu bir. İki, bahsettiğimiz kişinin günlük yaşantısına şöyle bir tasvir yapayım, olasılığı birlikte değerlendirelim. Şimdi şu an için rakam 1-1,5 milyonluk bir taraftar olduğu söylenen bir cemaat. Hı hı. Ve bunun başındaki bir kişi. Bu kişinin yanında bak sürekli onunla bir yaşayan, onunla bir gezen şoförü. Özel kalem diyebileceğin anlaşılsın diye böyle tanımlıyorum. Tabii. Bir sağ kolu, randevularını ayarlayan, ondan sonra telefonlara cevap veren, süreci, günlük yaşantıyı organize eden bir şef var.
0: Şimdi yaver diyoruz yani. Ha. Yaver Ahmet Soygen'in ifadesine de bakacağız biraz da.
2: Şimdi yaver aslında askeri bir tabir. Yani bir komutanın emir subayı. Evet. İşte yaver de diyor. Hı-hı. Sürekli onunla bir gezer, notlar alır. Sürekli randevularını takip eder, yaşantısını. Evet. Artı cemaat lideri olduğu için 5 vakit namaz kıldığını varsayıyoruz.
0: Tabii.
2: Onun birlikte hizmetkarı. İşte abdest zamanı, namaz zamanı hizmetine koşan. Yani etrafı
3: yemeğini,
2: sarılı.
3: Yemeğini, çayını getiren, götüren evde bir hizmetkarı. Kesin bir hizmetkarı vardır.
2: Şimdi,
3: çalışanı.
2: Böyle bir fasit dairenin içerisinde yaşıyorsun. Sürekli yaşıyorsun bunu. Yatmadan yatmaya ayrılırsın. Daha kalktığın anda da hemen yanı başında bu kişileri bulursun. Ve bu kişiler sürekli yanı başında nefes gibi seni takip ederler. Şimdi böyle bir kişinin 36 saat hiçbirinin bir yere başvurmadan ortalıktan kaybolması ne kadar akla yatkın izleyenlerin takdirine bırakalım. Şimdi az önce yazdınız. Dediniz ki altyazıda vardı. Seyis ve şoför tanık olarak ifade verdi. Hı hı. Hakim değilim, savcı değilim, hukukçu da değilim ama şu olaylara şu şekilde baktığımda ben direkt tanık değil sanık olarak ifadesini alırım. Bu o an orada olanların hesabını vermeli. Artı bir kamera sistemi var mı çiftlikte? Bak benim sorduğum sorular. Ki mutlaka olduğu kanaatindeyim.
0: Şimdi bu izleyicilerimiz hani biz biraz tabii 10 yıl önce derken 10 yıl önce hatırlayalım. Güvenlik kamerası var. Cep telefonları gelişmiş.
1: 10 yıl önce bugün
0: dijital, 10 gün yani aslında bugünkü ve teknolojiden çok da farklı bir teknoloji yok.
2: Sokaktaki kişi değilsin. Bak bir cemaat liderinin liderisin. Ve böyle kişiler hedef kişilerdir.
4: Bir
2: her
4: de
2: halükarda.
4: Eski bakansın.
0: Eski bakan aynı zamanda.
2: Ve yani güvenlik koruması altındasın. Birlikte çalıştığın yakın kadro elemanların var. Sürekli telefonla aranıyorsun, soruluyorsun. Yakın çevren senin sürekli takibinde. Şimdi böyle bir ortamda bir soruşturma yürümüş. Az önce Bercan güzel bir soru sordu. Senin sorduğun soruları hakim savcı dönem sormamış mıdır diye. sormamıştır. Niye?

0: Bak, ilk otopsi raporunda uzman doktor Yusuf İslam Duman'ın imzası olduğu belirtildi. Deniz Olgun'un ölümü doğal beyin kanaması olarak değerlendirildi.
1: Tamam.
0: Duman'ın FETÖ yapılanması için de Zafer Kod adını kullandığı tespit edildi. Bak, Kod adlı bir örgüt mensubu, teröristi konuşuyoruz. Hı hı. Yani bir terörist, bak bir terörist, eğer FETÖ terör örgütü ise, tabii öyle.
2: FETÖ'yü terörist yapmış.
0: Ha, bildiğim
3: son
0: bir teröristin,
3: böyle yapıyor galiba.
0: Bir teröristin verdiği raporu konuşuyoruz. Biz neyi konuşuyoruz ya?
1: Ve üstelik bu kişinin Baylok kullanıcısı.
0: Bak, bir örgüt elemanı aranan ne varsa var. Teröristi özellikle söylüyorum. Bir teröristin raporunu biz olabilir mi, doğru mu, değil mi tartışıyoruz. Ya bu net FETÖ'nün operasyonu, net bir suikast ve olay örtbas edilmiş. Olay bu. Bak, daha da geniş bir okuma yapayım. 15 Temmuz 2016, yani ülkenin yaşadığı en büyük badire. Hı hı. Bir daha da hiçbir ülkeye, millete nasip olmaz, öyle düşünüyorum. Hani müthiş bir şey kurulmuş, örgü, ve onun patladığı gün 15 evet. Temmuz. Bundan 50 gün sonra, bak tam 50 gün sonra, yani bir ay sonra yaklaşık bu olaylar yaşanıyor. Ve orada bir makas değişikliği gerçekleşiyor. Nedir o makas? Birileri yeni plana başlıyor.
2: B planı belki de.
0: B planı. Belki de o. Dedik ya biz, hani bu alçak örgütü anlatırken, ona yular elinde tutan Amerika'yı tarif ederken, bunlar tek planla yola çıkmaz. Bunlar büyük projeler. Dolayısıyla
1: FETÖ olmazsa başka yapı.
0: Lastik patladığı an B, o da patlarsa C, o da patlarsa D planını mutlaka hesap ederler. Amana yani, uyanık, amana yani, uyanık diye yıllarca anlattık.
4: O süreçte mesela şeye de bakmak lazım. Çok özür dilerim. Ali Ankuriş nasıl lider oldu? Nasıl
0: İşte geldi? Oraya geleceğim şimdi. Şimdi böyle bir dönemde, bak böyle bir dönemde.
2: Yani konuşmadığınız yapıları daha sonra da konuşabiliriz. Yani şu anda çok masum, abi, rasyonel, abi, makul görünen.
0: Bu, bir bitireyim bak.
2: Buna benzer yapılar da gene gündeme gelebilir.
0: Bu söyleyeceğim önemli. Şimdi böyle bir dönemde, bak böyle bir dönemde CIA'nın yerine koy kendini. Üzerine oynadığın, ruhunu, ciğerini satın aldığın bütün o satılık sürü, senin kurduğun tezgahı yüzüne gözüne bulaştırmış. Evet. Milyarlarca dolar harcadığın yapı seni yolda bırakmış ve olay patlamış elinde. Ne yaparsın? Hemen döner, yedek oyuncuyu sahaya sürersin. Ali Ankuriş, evet, hadi bakalım ortalığa. Şimdi bu oyuncuyu sahaya sürmen için önce bir zemin hazırlaman lazım. Hı hı. Zemin nasıl hazırlanır? Öncelikle bu kişinin bir yapının, organize bir yapının başına geçmesi gerekir. Ne var o en organize yapı? Süleymancılar.
1: Evet.
0: Şimdi sen bu kişiyi yapının başına geçireceksin de senin önünde bir tehdit var.
1: O İdeal koltuk var, dolu. He. Dolu.
0: Yapamıyorsun.
1: Yolunda tavrı belli zaten olaylara karşı.
0: O zaman acilen ölüm emri fermanı verilmeli. Yok edin diye ve yok edilmeli. Yok edildiği an hemen sen ortalığa çıkacaksın. Diyeceksin ki ben Ali Ankuriş. Bundan böyle cemaatin yeni lideri benim. Ve o günden itibaren anormal bir zenginleşme, holding sayılarının artışı, parasal döngü ve etrafta da işe uyananların tasfiyesi.
1: Evet.
0: Bak, bunu çok önemli isimler söylüyor.
4: Çok özür diliyorum abi. Bu tarihsel silsileyi biraz bilenler bilir ki Ali Ankuriş'ten sonra Süleymancılar ekibinde inanılmaz bir siyasallaşma başladı.
2: Ha. Evet. Bir güç zehirlenmesi
4: var. Bir siyasallaşma başladı.
0: Bir tek 2022'de oy verdiler Sayın Erdoğan'a, AK Parti'ye. Onun harici hep özellikle de İmamoğlu. Tabii destekleyeceğiz dediler. Hı hı. Şimdi bak, bu yapının başına geçen Ali Ankuriş. Biraz şöyle kaşı. Pek konuşulmuyordu. Saim Şahin deşifre oldu. Ben başka bir ismi dillendireyim burada. Hüsamettin Cindoruk. İstiklal Caddesi'ndeki Mısır Apartmanı. Orada ne ararsın Ali Ankuriş? Her gün gidersin.
4: Evet.
0: O Hüsamettin Cindoruk'la istişarelerde bulunursun.
4: Aynen.
0: Bak, bunlar konuşulması gereken hadiseler. Ali Ankuriş herhalde şimdi emniyette soruyorlardır. Hüsamettin Cindoruk'la muhabbetin nedir?
4: Ne yaptın? Tabii.
0: Şimdi Cindoruk da hani zamanında işte masonlukla adı anılan bir kişi. Orada bir B planıyla yeni yapı dinamize edildi. Yeni yapıda bu yeni harekete uyananlar tasfiye edildi. Hı hı. Ve anormal bir para akışı başladı.
1: O zenginleşmede o dönemden itibaren yaşamaya başladı.
0: Ve o saatten sonra Köln'de binalar, işte örgütte, yani cemaati kullanarak
2: arası diyaloğun yıldızı falan
0: yeni getirildi. Yapılanmalar başladı. Ve iş bugüne kadar geldi.
1: Peki, şimdi Fetih Kabir konusunda hızlıca geçelim çünkü süremizin artık sonuna doğru gün başka konular da var konuşacağımız.
0: Şunu söyleyeyim hemen, bu kabrin

0: anlaşılması çok önemli.
1: Evet.
0: Yani bak burada şimdi FETÖ'cü olmayan, bu hain gibi uyduruk raporlar vermeyen bir ele düşerse bu iş, hı hı, ölümün gerçek nedeni ortaya çıkar bir. İkincisi, sorguda herhangi biri çözülür, itiraf ederse evet kardeşim biz gittik öldürdük. Belki bu adı geçen az önceki tanıklar.
1: Tabii.
0: Çünkü eğer oradaysan bir şeylere şahit oldun kardeşim. Bu olan olaylar, bu döngü böyle işlediyse. Dolayısıyla bunların da ortaya çıkmasıyla iş başka bir boyut alabilir.
1: Bambaşka bir yere gidecek. Şimdi
2: şunu ifade edelim mi? Bu tip şüpheli ölümlerde ilk otopsi raporu geldikten sonra, hı hı, adli tıp mantığında o sorgu sual artık zayıflar. Çünkü rapor, hı, gelmiştir. Raporda da doğal ölüm dendiğinde artık o savcılık mekanizmasının işlevselliği ortadan kalkar.
3: Dolayısıyla çok kritiktir diyorsunuz değil mi?
2: O bitirir işi. Rapor, yani. Raporu verdin, dedin ki doğal ölüm, altına imzayı attın, tamam. Şüpheli ölüm olmaktan bir anda çıkar.
1: Peki hocam,
2: şimdi geri dönüyoruz işte.
1: Hemen şunu sormak istiyorum. Şimdi arkadaşlarımızdan rica edeyim. O dönemki adli tıp raporuna bir bakalım.
2: Şöyle bir gözümün işte enteresan bir.
1: Tabii şimdi o adli tıp raporunda bazı bilgiler var. Şimdi cesetin çürüme sıvısında baryum, arsenik, kadmiyum, nikel, organlarda arsenik, civa, kadmiyum, nikel. Şimdi tabii bu ölüm anından sonra vücudun kendi ürettiği sıvılar mı ya da kimyasallar mı, yoksa dışarıdan mı verilmiş? Bu 2016'nın tespiti.
2: Ya şöyle, hukuk fakültesinde bir yıl adli tıp dersi aldık ama şimdi şunları görünce arsenik, civa, zaman zaman KGB'nin kullandığı bazı mevzularda da arseniğin ve civanın olduğunu hatırlayınca böyle çok da makulmüş gibi gözükmüyor. Şüphesiz bunu bir adli tıp uzmanı daha net görmesi lazım.
4: Elementler var gibi yani.
0: Şimdi şunu söyleyeyim. Mesela
2: bunlar kanınızda olsa çok uzun yaşamazsınız yani.
0: En geçerli yöntemlerden biridir arsenik. Bak geçtiğimiz günlerde Türk düşmanı bir Amerikalı. Meşhur ismi.
3: Lindsey Graham.
0: Gidiyor Ukrayna'ya. Zelenski'nin misafiri. Dönüyor, bir gün sonra ölüyor.
1: Evet.
0: Zelenski bir Yahudi. Lindsey Graham makas değiştiren bir küresel çete elemanı.
3: Tabii.
0: Ve İsrail'de bu inanılmaz rahatsızlık yaratıyor. Ne hikmetse bir anda ölü bulunuyor.
3: Bir anda ölüyor.
0: İşte bu. Şimdi burada hani ben...
1: Ve üstü de kapatıldı o konu.
2: Evet. Tabii bitti o.
0: Hemen
2: bitti.
0: Kapatıldı.
3: Üstü çok iyi kapatıldı.
1: Çok iyi kapatıldı.
0: Hemen kapatıldı.
2: Otopsi raporu orada doğal.
0: Destekli gitti. Önce. Şimdi burada bu bahsetmiş olduğum hadiseler bulunduysa zaten neyi soruyoruz biz, yani suikast mı değil mi diye. Direkt burada bir operasyon yapılmış ve operasyon sonucu hayatını kaybeden bir kişi ve sonrasında yeni bir evreye açılan bir yapı ve o yapının Türkiye'de getirdikleri.
1: Peki hocam, hemen şunu da sormak istiyorum. Levent hocam ve tüm konuklarımıza da sormak istiyorum. Aradan 10 yıl geçti. Fetika 1 yapıldı. Şimdi Naaş'tan tabii ki örnekler alındı. 10 yıl sonra gerçekler ortaya çıkabilir mi? Yani o Naaş'tan zehirlenip zehirlenilmediği ne olduğu anlaşılabilir mi? Aradan çünkü çok uzun bir zaman,
3: evet,
1: geçmiş.
3: Ben de bunu merak ediyorum gerçekten. Yani teknik olarak olabilir
2: çıkabilir,
3: mi? Öyle mi?
2: Çıkmaya da bilir. Şimdi kişinin vefatının ardından çok hızlı şekilde kaybolan bazı deliller vardır. Mesela vücuttaki morluklar hızlı kaybolur. Çürümeye bağlı olarak bunlar da değişir. O bakımdan buradan çıkmayabilir ama burada oluşacak bir şüphe tanık beyanlarıyla desteklenirse işin rengi orada değişir işte.
0: Bak, Ahmet Özal geçtiğimiz günlerde bir katıldığı programda, evet, önemli konulara temas etti. Rahmetli Turgut Özal. Ben suikaste öldürüldüğü kanaatindeyim. O da bir FETÖ operasyonu.
3: Ben de öyle kanaatim.
0: Bunda zerre şüphem yok.
3: Ben.
0: Şimdi kan alınıyor. Alınan kan Cumhurbaşkanı'nın kanı. Daha sonra Ahmet Özal'a deniyor ki olayı peşini bırakmıyor. Şüpheli bir ölüm. Burada diyor bir tüp kan var. Onu size verebiliriz deniyor. Almaya gidiyorlar. Deniyor ki hemşire hanım yanlışlıkla dökmüş diyorlar.
1: Cumhurbaşkanı'nın kanı yanlışlıkla dökülür mü? Öyle yani, soralım o zaman.
0: Kesiyor mu? Ve sonra Ahmet Özal geçtiğimiz günlerde anlattı. Gizli kamerayla dedi. O zamanlarda özel televizyonun sahibi. Hastaneye ekip yolluyor. Kanı bilen, hani onun tahlilini yapan hemşireye bir şekilde ulaşıyorlar. Diyor ne var? Çekiniyor, korkuyor tabii. Ne buldunuz şeyde? Bir insanda olmaması gerekenler var diyor. Kanda diyor. Şimdi bak, şunlar bir insanda olması gerekenler mi?
1: Bildiğimiz kadarıyla değil.
2: Çok makul gözükmedi, çok açık. Arsenik ve civa zaten bu işlerde maalesef kullanılır, öyle bilinir.
0: Şimdi eğer bir insanın kanında, tahlilinde,

0: Otopsisinde bunlar çıkıyorsa hiç direkt kapat ve başla sanık ifadesi almaya. Kim öldürdü diye. Yani burada çok büyük o, biz hengamede anlamadık. 50 gün sonrasını konuşuyoruz. Birileri biz evet. o meydanlarda millet olarak o örgüte, onu güden yapıya baş kaldırırken birileri de ince ince yeni plana geçiş yapmış.
1: Ya da biz işte Türkiye'yi kurtardık, yaşasın demokrasi falan filan derken
2: onlar da boş durmamış.
0: Boş durmamış. Ben hala söylüyorum, bak yıllar geçti, FETÖ tehdidi halen ciddi boyutta ve bu çöktü. Bak bu büyük plan. Şimdi C planı nedir acaba, bunu aramalıyız. Çünkü maalesef böyle bir aşağı...
2: Devam edecek mi? Bu planlar böyle devam edecek mi?
0: Bak şimdi...
1: Diğer yapılardır yani.
0: O yarınki Star Gazetesi'ndeki yazı günüm...
3: Olağan şüpheliler var.
0: Bak yarınki Star Gazetesi'nin yazı günüm ve ben bu olayı kaleme aldım. Orada da ifade ettiğim husus şu. Bu B planını şu an deşifre ettik. Çok da büyük bir operasyon, evet. onu söyleyeyim. Yani devletim Allah'a şükür herkesin beklediği ve ne zaman olur dediği bir operasyona düğmeye bastı. Ben bunun... böyle salkım saçak daha günlerce konuşulacağı kanaatindeyim. Yani şu an ifadeler alınıyor. Bizim erişemediğimiz, bilmediğimiz daha birçok şey söyleniyor. Yeni isimler, yeni deliller, artı devlette olanlar var. Dolayısıyla
1: yani millette bu... de bir beklenti. O dediğiniz bek, sayın vekilimin de dile getirdi. Yani millet devletten bu hamleyi bekliyordu.
4: Tabii. Evet,
1: yani
4: yeter ki manipüle edilmesin. Yani o yüzden söyledim. Muhalefet Türkiye aleyhine bir iş yapıyor. Siyaset değil bu. Ya kardeşim, burada ülkenin temel meselesi var. Bu temel meseleler senin lehine, benim aleyhime olarak kodlanmaz. Bu ülkeyle alakalı, ülkenin geleceğiyle alakalı bir iş. Dolayısıyla ben şimdi bazılarına bakıyorum. Ya bu benim işime yarar mı? Yoksa Erdoğan'ın işine mi yarar? Ya böyle bakılıyor. Ya böyle evet. bakılır mı bu işlere?
2: Evet.
1: Yine kaybedecekler. Yani bu bakış açısı sakat.
4: Ve vatandaş bunu katiyen evet. şey yapmaz.
2: Bak, son sözleri alalım, başka bir konuya geçelim.
0: Gözden kaçmasın diye bir son konuya özellikle parmak bakmak istiyorum. Bu konu nerede konuşuldu biliyor musun? Yani bu kuriş olayı nerede konuşuldu? Milli Güvenlik Kurulu'nda ya.
2: İşin ne kadar ciddi olduğunu gösteriyor.
0: Devletin aylık yaptığı, işte iki ayda bir yaptığı MGK dediğimiz toplantısında bu konu konuşuluyor ya. Bir beka meselesi, bir tehdit. Yani basit 3-5 tane şarlatanın yaptığı işler değil. Burada kökünde Alman istihbaratının olduğu, kökünde CIA'nın olduğu, kökünde diğer istihbaratın olduğu.
1: Alman dediğimizde de duralım. Almanya demek İsrail demek. Yani onu da unutmayalım. Tabii. Yani Siyonist yani projenin en kullanışlı aparatı şu anda Alman istihbaratı.
0: Bir devlete karşı kurulmuş tuzağın devletin en üst düzeyinde kaleme alındığı, konuşulduğu ve sonrasında operasyonel faaliyetlere karar alındığı bir süreç. Yani basit böyle 200 kilo altın, işte bir 3-5 tane adam.
2: Adli bir operasyon değil bu.
0: Asla.
2: Bu arkasından
0: bak,
2: çok
0: beka meselesi ve o nedenle dedim 15 Temmuz kadar önemli evet. diye. Bu devleti tedbir alınmadığı takdirde ileride çok sıkıntıya sokacak bir süreçti. Allah'a şükür tam anında harekete geçildi ve daha önümüzdeki günlerde dediği doğru Bercan'ın, farklı yapılara, farklı kişilere, farklı adreslere, belki de hiç burayla ilintisini kuramayacağın bir takım yerlere yeni operasyonlar gelebilir.
3: Devlet önleyici meşru müdafaa hakkını kullanıyor şu anda. Yarın ne geleceğini bir defa gördük.
4: Tabii.
3: Perşembenin gelişi çarşambadan evet. belli.
2: Hepsini konuşacağız. Bu konu daha çok gündemimizde olacak gibi duruyor. Şimdi yavaş yavaş dünyanın aslında bizi de ilgilendiren farklı başlıklara doğru gidelim. Coşkun Hocam, sizi yerinize doğru davet edeyim. Şimdi piyasalar diyelim. Haftayı kapatıyoruz. Piyasaları da kapatıyoruz ama öyle bir rüzgarla kapatıyoruz ki altından bahsetmemiz gerekiyor. Altın fiyatlarında an itibariyle yükseliş %2,5'la %2'li 2,5 arasına gelmiş durumda. Biz gün boyunca özellikle hep sabah yayınlarımızda da söylüyoruz. 4200-4300 dolarları konuşuyorduk ama şu an altın 4617 dolardı. %2,17. Peki bunun iç piyasa karşılığı altında, gram altın 7142 liraya geldik. Burada %3'ü bulmuş durumda yükseliş. Cumhuriyet altını biraz daha düşük. %1,21, 46646 lira. Çeyrek altın ise %2,44'lük artışla 11509 lira. Peki ne oldu da altın bir anda aylar sonra yeniden hem de çok hızlı bir şekilde yükselmeye başladı? Savaş öncesindeki döneme mi geri dönüyor, yoksa başka bir şey mi hazırlanıyor? Bu sorunun yanıtına bakacağız. Piyasa uzmanı İslam Memiş bizlerle birlikte olacak, değerli yayın konuğumuz. İslam Bey, yayınımıza hoş geldiniz. İyi akşamlar.
5: Gökhan Bey hoş buldum. Şahsınıza ve değerli konuklarınıza iyi akşamlar diliyorum.
2: Çok teşekkür ederiz. Hocam ne oluyor şu an altında? Neden altın şu an %2'nin üzerinde yükseliyor?

0: Biz bir anda yeniden 7100-7200 liraları konuşmaya başladık.
1: Son bir aydır altın fiyatlarındaki yükseliş eğilimi devam ediyor. Özellikle 4 ay sonra tekrar eski seviyelerine geriledi. Şu anda serbest piyasalarda 7111 lira seviyesinde bir gram altın, uluslararası piyasalarda 4616 dolar seviyesinde. Ve özellikle son bir ayın rakamlarına baktığımız zaman gram altın tarafında 1170 lira seviyesinde bir aylık bir yükseliş gördük. Yine bir ay içinde ons altın tarafında da 620 dolar civarında bir yükseliş gördük. Hemen başlıklara bakalım. Bir, Orta Doğu'da silahlar suslu, onun iyi bir seyri var. İki, dolar uluslararası piyasalarda zayıf bir seyir var. Tahvil faizleri geriliyor. Amerika'da tahvil alımlarına başladı Hazine Bakanlığı. Şimdi sıra FED'de. FED'de tekrar tahvil alımlarına başlayacak mı? Burası küresel piyasalar için önemli olacak. Bu etkenler altın tarafında tekrar güven liman gömleğine giymesine neden oldu ve yükseliş trendi başladı. Ancak bu yükselişler beklediğimiz yükselişler mi? Değil. Neden değil? Şimdi yılın ikinci yarısıyla alakalı şöyle bir beklentimiz vardı. Yılın ikinci yarısında Amerika ve İran tarafında bir anlaşma, bir ateşkes haberi gelir ve Ağustos ayında 8000 lira rakamları görebiliriz. Evet, anlaşma geldi, ateşkes oldu ama Amerika tekrar saldırdı. Savaş tekrar devam etti. O yüzden gecikmeli olarak altın fiyatları da 7100 lira seviyesinin üzerinde. Şimdi ekrana baktığınız zaman size çok önemli bir bilgi vereceğim. Şimdi serbest piyasalarda 7114 lira seviyesinde olan bir gram altın TL fiyatı ekranda 7143 lira seviyesinde olduğunu görüyorsunuz. Evet. Bakın, önceden serbest piyasalarda 150-200 lira daha pahalıydı, ekranlarda daha ucuzdu. Şimdi serbest piyasalarda daha ucuz, ekranda daha pahalı. Neden? Bakın, Şubat ayında 1 kilogram külçe altının 12500 dolar ekstra bir işçiliği vardı. Bu ne demek oluyor? Yurt dışından gelen bir vatandaş Türkiye'ye geldiği zaman 1 kilogram fiziki altın almak için 12500 dolar fazladan para veriyordu. Şimdi ne oldu? Yine ilk defa böyle bir şey oluyor. Bu işçilikler tamamen kalktı. -950 dolara geriledi. Ne demek oluyor? Yani yurt dışından gelen vatandaş Şubat ayında 12500 dolar fazla verirken bugün 950 dolar eksik para veriyor. Çok önemli bir gelişme bu. O yüzden serbest piyasalarda fiziki altın daha ucuz. Evet. Şimdi sebepleri saydım. Tahvil alımları, jeopolitik gerilimin azalması, Amerika'da açıklanan ekonomik verilerin olumsuz gelmesi, bir de dolardan uzaklaşan bir dünya var, dünya ülkeleri var. Beraberinde Trump bugün şöyle bir açıklama yaptı. Muhabir sordu. Sayın Başkan dedi, dolar neden değer kaybediyor? Trump da her şeyin farkında, tüccar bir adam. Doları pahalı tutarsanız diyor, hiç kimseye bir şey satamazsınız diyor. Ve işin gerçeği de bu zaten. Güçlü bir dolar Amerika'nın Fed'in işine gelmez. Ve dolar endeksinin yavaşlaması lazım. Şu anda dolar endeksi uluslararası piyasalarda 99 dolar seviyesinin aşağısında. 98,75 dolar seviyesinde. Bu ne demek oluyor? Dünyada doların rezerv para niteliği %80 civarındaydı. %57'ye kadar geriledi. Bu ne anlama geliyor? Artık tahvilleri biz 5 aydır piyasalarda konuşuyoruz. Ve son dakika haberlerde sizler de ekranlarda, evet, sevgili izleyenlerimizi duyurdunuz. Amerikan tahvil faizlerinde rekor yükselişler var var. Böyle 5 aydır hep bu manşetlere giriyoruz. Ama talep var mı? Yok. Asıl problem burası işte. Tahvil faizlerinde rekor var ama talep yok. Peki talep olmayınca Amerika Hazine Bakanlığı devreye girdi. Kendileri alıma başladı. Ne kadar? 2 milyarla 4 milyar dolar arasında. Ama bir gün sonra, dün Hazine Bakanı çıktı, 4 milyar dolardan fazla da olabilir dedi. İkinci problem şu, Fed'in yıl sonunda faiz artırımı olasılığı, hatta ve hatta Fed Başkanı dedi ki Eylül ayında faiz artırımı ihtimalimiz var diye bir mesaj verdi piyasalara. Birebir söylemedi ama böyle bir mesaj verdi. Evet. Bugüne baktığınız zaman Fed'in Eylül ayında faiz artırma olasılığı yok. Şimdi bu söylediklerimi toparlayalım. Şimdi dünya ekonomileri iyi bir yere gitmediği gibi Amerika yapmış olduğu bu manipülasyon piyasası ile birlikte kendi ekonomisine zarar verdi. Fed'in beklentisi karşılanmadı. Fed başkanının istediği adamı getirdi, koltuğa oturtturdu. Ama yine de dolardan uzaklaşan bir dünya ekonomisi var karşımızda.
0: Peki İslam Hocam, sadece şunu sormak istiyorum. Şimdi bugüne kadar savaşın başlamasıyla birlikte sizinle de yapmış olduğumuz yayınlarda hep şunu konuştuk. Petrol fiyatlarındaki yükseliş sürdükçe bu, evet, enflasyonu geri getirecek. Bu da altın üzerine baskıyı, evet, arttıracak diye. Bugünkü, evet, tabloda, doğru, petrol şu an 92-93 dolarlarda seyretmeye devam ediyor. Doğru. Yani doğru, hala

0: çok yüksek bir seviyedeyiz ama buna rağmen biz altındaki yükselişi konuşuyoruz. Ne değişiyor şu an? Yani petrolü burada nereye koymamız gerekiyor?
1: Altın ve petrol arasındaki tez korelasyon altın ve dolar arasına döndü. Yani artık altınla petrolü yan yana koymayacağız. Dolarla altını yan yana koyacağız. Burada bir yol ayrımı var. 2025 yılında da altın ve Bitcoin'i yan yana koyuyorduk. Böyle bir ters korelasyon vardı. Artık bu oyundan petrol kenara çekildi. Kendi kafasına göre işte 90-92 bandında. Şu anda 92,5 dolar seviyesinde. Ve petrol tarafında da yükselişlerin ben kalacağını öngörmüyorum. Tekrar bir gerileme bekliyorum. Ve dolayısıyla o petrol-altın ilişkisi artık altın-dolar ilişkisine tekrar döndü. Yani gerçek değerine ve gerçek anlamına döndü. Burada gerçek anlamın bütünleştiği bir süreç var karşımızda. Bütün uluslararası piyasalardaki merkez bankaları, şirketler, bütün yatırımcılar artık yavaş yavaş gerçeği gördü. Gerçek nedir? Bir manipülasyon piyasası vardı. Ülke ekonomileri çıkmaza girdi. Bu başta Amerika ve diğer ülkeleri olumsuz yönde etkiledi. Altın altındır, altın güvenli limandır diye böyle bir pozisyon oldu. Ama önemli bir uyarı yapacağım. Sakın panik yapıp gaza gelip bütün evinizi, barkını satıp, arabanı satıp da altın almayın. Orada frenleyin kendinizi. Çünkü Ocak ayında cümlelerimi ayrı tekrar etmek istiyorum. Yıl sonuna kadar bu manipülasyon piyasası devam edecek. Sert dalgalanmalar devam edecek. O yüzden bugün hızlı yükselişleri konuşuyoruz ama haftaya da düşüşleri konuşabiliriz. Kar satışlarını konuşabiliriz.
0: Ama
1: hikayenin devamına baktığınız zaman ana trend yine yukarı yönlü hareketler devam edecek ama hemen değil. Zamana yayılacak.
0: İslam Hocam, Coşkun Başbuğ'un size bir sorusu olacak.
2: İslam Hocam, iyi akşamlar.
1: İyi akşamlar.
2: Şimdi az önce yanlış anlamadıysam şöyle bir cümle kullandın. FED işte tahvillerde faiz artırıyor ama buna rağmen talep görmüyor dedin. Eğer bu doğruysa yüksek faize rağmen niye tahviller talep görmüyor? Amerika olan güvensizlik mi yoksa işin içinde başka oyunlar mı var?
1: Evet. Şimdi tahvil faizlerinde ciddi rekorlar gördük ama doların kısa vadeli bir pozisyonunu gördük savaşla birlikte. Herkes dolar pozisyonu aldı ama baktılar ki tarım dışı istihdam verisi açıklanıyor, enflasyon verisi açıklanıyor. Amerika'da enflasyon gerilemiyor. Tarım dışı istihdam verisi farklı geldi. Fed'in beklentileri karşılanmıyor. Dolayısıyla herkes oradan çıkış yapıyor. Ama burada asıl hikaye Trump'ın bugün açıklamış olduğu hikaye ve gerçek hikaye. Doların pahalı olması Fed'in ve Amerika'nın işine gelmiyor. Ne kadar ucuz dolar onlar için o kadar iyi. Ve dolayısıyla doları zayıflatmak için uğraşacaklar. Bu 7 aydır yapmış oldukları manipülasyonun veya manipülasyon piyasasının bir savaş maliyetini mutlaka çıkardılar. Çünkü Trump akşam ayrı konuştu, sabah ayrı konuştu. Biz gün içinde petrol tarafında 7-8-9 dolarlık böyle dalgalanmalar gördük. Altın tarafında 100-150 dolarlık dalgalanmalar gördük. Çok acayip bir piyasaydı ki 2025 yılın Kasım ayı itibariyle vatandaşları uyardık, bir manipülasyon piyasası. İyi bir finansal okur yazarı, güçlü bir psikoloji olsun. Altın ve gümüşe bel bağlayarak hayaller kurmayın uyarımız vardı. Ve bugüne kadar geldiğimiz noktada daha Ocak ayında ons altında 5600 doları gördük. Gram altında 8157 lira seviyesini gördük. Orada 28 Şubat'ta savaşla birlikte balonu bir patlattılar. Aylarca böyle dalgalı, sert dalgalanmanın devam ettiği bir piyasa oldu. Ama sonuç itibariyle doların pahalı olmasını, doların güçlü olmasını Trump da istemiyor, FED de istemiyor ve dolayısıyla da ucuzlatmak gibi bir hayalleri ve düşünceleri var. Olur mu? Evet, olma ihtimali kuvvetli. 96 dolar, 94 dolar, hatta 92 dolar seviyesine kadar dolar endeksinde bir gerileme beklediğimi söyleyebilirim. Bu da en çok euroya fayda sağlıyor. Euro dolar paritesi şu anda 1.1680 seviyesinde ki 1.13 seviyelerini gördük piyasalarda bugün.
0: Önemli başlıklarımız var.
3: Burada Mercan bir şey Sayın Memiş değinirken aklıma şey geldi. Yani o tahvillere ilginin azalmasından bahsetti. O devlet tahvillerine özellikle. Yani devlet tahvilinin mesela yani gösterge faizini çok yükseltiyorsunuz ama yine de dışarıdan insanlar almıyor. Devlet tahvilinde özellikle yanılmıyorsam daha çok dış finansman kaynaklı bir şey. Yani dışarıdan finansman gelsin diye devlet tahvilleri yükseltilir. Şimdi aynı krizi Japonya'da yaşıyor, Almanya'da yaşıyor. Yani devlet tahvillerinde inanılmaz bir yükseliş var. Buna rağmen dış finansmana erişimde zorlanıyorlar. Yani bu devlet tahvilleri yerine altına mı yöneliyor diğer ülkeler veya
1: Evet, şu anda özellikle şunu belirtmek isterim. Yine 2025 yılı Kasım ayında 2026 yılına ilişkin uyarımı ben tekrar anımsatmak isterim. Orada yatırımcılara şu bilgiyi verdim. Dedim ki 2026 yılında kusura bakmayın altın ve gümüşe bel bağlamayın. Çünkü 2026 yılında altın ve gümüş devletlere lazım. Bu yıl o kadar ciddi bir anlamda altın stokları arttı ki, bakın artan ülkelere bakın. Çin, Amerika, Rusya. Rusya'nın son dönemde ciddi rezervlerinde düşüş var ama sonuçta ciddi topladı. Çünkü petrol fiyatları 100 dolar seviyesinin üzerindeydi ve çok ciddi paralar kazandılar. Onu da altın yaptılar. Daha sonra satmak zorunda kaldı. Ama bakın kazananlara bakın. Peki kim kaybetti? İlginç. Körfez ülkeleri. Dolara ihtiyacı oldu. Ve Hürmüz Boğazı kapalı, para kazanamıyorlar. Yani dolarla petrol satamıyorlar. Mecburen altın satmak zorunda kaldılar. Evet. Savaş başladı. Daha ilk haftada fonlarda, ETF'lerde işlem yapan yatırımcılara teminat tamamlama çağrısı yaptılar. %12'ye yükselttiler. Herkesi soydular. Herkesin elinde. Peki soru şu. Ben özellikle küçük yatırımcılara bir tüyo vermek istiyorum. Altın fiyatları Ocak ayında 5600 dolar seviyesinden 3920 dolara kadar geriledi. Peki neyle dünya bu altınları aldı? Dolarla. Dolar kimin parası? Amerika'nın. Savaşı kim başlattı? Amerika. Ateşkesi kim bozdu? Amerika. Demek ki kazanan kimmiş? Amerika. Bunu böyle okumak lazım.
2: Şeyde bu faiz oranlarında yükseliş var. Ona rağmen talep görmedi. Bu İslam Hocam görmedi. Faizde düşüşü getirir mi? Artı ülkemizdeki faiz de çok yüksek. Bunda da esnaf özellikle çok ciddi.
1: Evet.
2: Yani dar ve zor bir durumda süreç götürmek durumunda kaldı.
3: Evet. Zorlanıyorlar.
2: Çok zorlanıyorlar ve hep soru aldığım soru faizler düşer mi? Evet. Ben de size yönelteyim soruyu.
1: Şimdi işin gerçeği şu Coşkun Bey, bütün dünyadaki merkez bankaları önünü net bir şekilde göremiyor. Bir ay toplantı yapıyorlar, bir şey konuşuyorlar. Bir sonraki toplantıya kadar Trump'ın hamleleri bütün oyunu bozuyor. Dolayısıyla önünü göremeyen bir piyasada merkez bankaları da uzun vadeli bir açıklama yapamıyor. Şartlara göre aksiyon alıyor. Ama Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın eli şimdi daha kuvvetli. 183 milyar dolar civarında rezerv artışı var. Yani o satılan altınlar Temmuz ayında yerine koyuldu. Onun haricinde tekrar döviz rezervlerimizde ciddi bir artış var. Merkez Bankası'nın eli şu anda daha rahat. Ve dolayısıyla borsanın yükselişi de aslında bir noktada ipucunu veriyor. Merkez Bankası şartları uygun gördüğü zaman Trump tekrar bölgede bir savaş çıkarmazsa, ateşkes ve anlaşma haberi gelirse, İsrail biliyorsunuz bölgesel savaş isteğini sürdürdüğü için bölge karışmazsa, tekrar bu anlaşmayla birlikte petrol fiyatları tekrar gerilerse ki ben gerileceğini öngörüyorum. Bu sefer Merkez Bankası hızlı bir şekilde faiz indirebilir ve ben bu tarihi çok uzun bir tarih öngörmüyorum. Birkaç ay içinde Merkez Bankası bence özellikle bu anlaşma haberiyle birlikte petrol fiyatlarının gerilemesiyle birlikte faiz indirimine başlar. Burada piyasa rahat bir nefes alır ama 2027 yılının ilk çeyreğine baktığımız zaman artık o daralan sancılı sürecin geride kaldığını görebiliriz.
0: Peki İslam Hocam, yıl sonuna baktığımızda şimdi rakamları tabii çok fazla telaffuz ediyoruz ama
1: evet.
0: Altında, gram altın özelinde beklentiniz nedir? Evet. Yani biz yeniden 8000'ler, 9000'leri hatta daha yukarıları konuştuğumuz bir senaryo mu göreceğiz 2027'ye girerken, yoksa daha nispeten yine evet yükselişin oldu ama daha kontrollü bir yükseliş tablosu mu olacak?
1: Ocak ayında şöyle bir öngörüm vardı. Yıllık öngörüm. Ben kısa vadeli oyuncu olmadığım için yıllık öngörü yatırımcılara söylüyorum sürekli. Birikimlerinizi çeşitlendirin. Uzun vadeli bir strateji belirleyin. 3880-5880 dolar aralığında ons altın oyalanır. Ki Ocak ayında 5600 dolara gördük. Geçen ayda 3950 dolara gördük. Ve bu beklenti zaten karşılandı. Şimdi 8150 lira seviyesi zaten bir ayda 2000 lira büyüsü zaten köpük balon fiyatlamalardır. Aslında az önce de ifade ettiğim gibi normalde biz bu ay Ağustos ayında 8000'li seviye zaten rahat görme ihtimalimiz vardı. Niye vardı? Eğer Amerika tekrar saldırmasaydı, ateşkes ihlali olmasaydı zaten görecektir. Ama ben teknik olarak bu yatırım tavsiyesi değildir. Ben tahminimi söylüyorum. Evet. Bir hedef belirlemiyorum. Kişisel öngörümü paylaşıyorum. Benim tahminim yine 8000 lira seviyesinin üzerinde rakamlar bekliyorum. Gecikmeli de olsa bu seviyelerin geçilmesi muhtemeldir. Hatta daha yukarı seviyeler ben beklemeye devam ediyorum. Benim kişisel teknik olarak çalışmam bu yönde. Dolayısıyla da altın fiyatlarının şu anda değerinden mesela geçtiğimiz ay değerinin %50 aşağısındaydı. Şu anda değerinin yine aşağısında kaldığını ben tahmin ediyorum. Neye göre tahmin ediyorum? Ekonomik verilere bakıyorum. Merkez bankalarının açıklamalarına bakıyorum. Merkez bankalarının fiziki taleplerine bakıyorum. Ve gelecekteki planlarına bakıyorum. Şu anda altın tarafında kısa vadeli bir sert dalgalanma olacak.

0: Bunu mutlaka unutmayın. Ama yıl sonuna kadar ben tekrar 8 bin ve üzerindeki rakamları öngördüğümü söyleyebilirim.
1: Hocam bu 2026 yani son çeyreğe girdik. Bu seneyi gözden çıkaran biri, uzun vadeli bir yatırımcı 2027'ye hedeflediğinde neye yatırım yapmalı?
0: Evet. Ben her zaman şunu söylüyorum Coşkun Bey, ne olursa olur. Yani deseler ki yarın bir çuval altın kazanacaksın, şöyle yapacaksın falan, hiçbir şeye inanmayın. Artık kontrol sisteme geçti. Dünyadaki sistem farklı işleyecek bundan sonra. Mutlaka birikimlerinizi çeşitlendirin. Gidip paranın hepsiyle altın almak, gümüş almak, döviz almak, borsaya girmek kesinlikle yanlıştır. Artık devir değişti. Artık kontrol sisteme geçti. Bundan sonra piyasaları sistem belirleyecek. Yani yatırımcılar sistemin verdiği kadar kazanacak. Teknik ve mantık olarak değil, sistemin verdiği kadar işleyecek.
2: Levent hocamın da bir sorusu olacak.
3: Aslında soru değil ya, bir uyarı. Şimdi biraz önce kıymetli hocam, bazı davalarda muhalefetin tavır geliştirirken daha aklı selim davranması gerektiğinden bahsetti. Evet. Aynı hadise buralara geçerli. Bu defa partisel bağlamını söylemiyorum. Adına ekonomist denilen, kendince ekonomist olduğu iddiasıyla çeşitli sosyal medya mecralarından yoğun paylaşımlar yapan bazı kişilerin ısrarla Merkez Bankası politikasının tam tersi istikametli cümleleriyle, orta vadeli planın tam ters istikametteki yorumlarıyla bu sene dolar senesi, bu sene euro senesi,
2: dolar şu kadar olacak,
3: doların zaten olması gereken yer 70 puan, sene bittiğinde 90 olur, bunu bekleyin şeklinde cümlelerinin aslında küresel sisteme de ne kadar aykırı olduğunu, Amerikan Başkanı'nın çıkıp kendisinin doların yükselmesi benim ihracat bağlamında kalemlerimi zayıflatıyor.
4: Elbette.
3: Çin'le rekabet edeceksem doların biraz daha makul fiyatlarda seyretmesi gerektiğine dair kanaat beyan ettiği bir alanda bizim hala dolara ve euroya hızla yatırım yapın cümlelerin altında büyük bir şüphe aramamız gerektiği kanaatindeyim. Bunu özellikle paylaşmak isterim. Evet. Yıl sonu Merkez Bankası'nın bir dolar hedefi var. Bir euro döviz hedefi var. Orta vadeli plan bunu ortaya koyuyor. Enflasyon hedeflemesi var. O yüzden kıymetli izleyicilerimiz ekonomi bürokrasisinin söylemlerini göz ardı etmesin.
2: Sosyal medyanın bir zararı daha karşımıza çıkıyor. Özellikle bu ekonomi alanında görüyoruz zaten. Para ve piyasa uzmanı İslam Memiş bizlerle birlikteydi. İslam hocam çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız
0: için. Ben de teşekkür ediyorum. Tekrar değerli konuklarınızı iyi akşamlar diliyorum.
2: Çok teşekkür ederiz. Kolaylıklar dileyelim. Gelelim bir başka başlığımıza. Aslında konuşacağımız, söyleyeceğimiz çokça sözün olacağı bir başlık. Türkiye, İsrail konusu. Ve özellikle iki gün önce İsrail savaş uçaklarının Suriye'nin kuzeyinde İdlib'de gerçekleştirdiği, Türkiye'nin sınırına yaklaşık 55-60 kilometre sınırında gerçekleştirilen o saldırı, o saldırının ardından Netanyahu'nun ve diğer isimlerin kameraların karşısına geçerek doğrudan Türkiye'ye hedef alması konuşacağımız başlıklardan biri. Ama bugün yaşanan bir başka başlık. İsrail Başbakanı Netanyahu hakkında savaş suçlusu, Netanyahu hakkında Interpol'e kırmızı bültenle arama kararı talep etti Türkiye. Çok önemli bir başlık. Ne olur yani bu kırmızı bültenin bir karşılığını görür müyüz, görmez miyiz? Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden tutuklama kararı çıkmışken o kararın hayata geçmediği bir tabloda bu karar hayata geçebilir mi? Konuşacağız. Levent hocam sizinle başlayıp ardından haritalarımız olacak. Netanyahu ne diyor? Bu iş nereye doğru gidecek? Hepsini değerlendireceğiz.
3: O zaman ah ah diyerek başlayalım. Şimdi iç hukuk ve uluslararası hukukun tek bir hukuktan türediğine dair monist bir görüş vardır. Uluslararası sistem adil olmalı, adaletli olmalı ki devletler kendi içerisindeki mikro problemlerini o adalete sığınarak çözebiliyor olsun. Ve dünya yargısı ilk defa 1999-98 sürecinde Roma'da bir statü belirledi. Uluslararası bir yargılama olmalı dedi. Kimler için? Bu tam da böyle bir zamirle bilerek kullanıyorum ki.
2: Sizi Marco'ya davet edelim bir yandan.
3: Ama
2: öyle
3: buna
2: konuşalım.
3: Yakın mı durayım diyorsunuz?
2: Evet.
3: Peki. Bunun için ve buna benzeyen Milosevic gibi, Karadzic gibi katiller için, kasaplar için dedi ki uluslararası sistem yetmiyor. Uluslararası bir ceza yargılaması yapmak lazım. Soykırım suçunun önlenmesi ilişkin sözleşmeyi kattık, hı hı, ve insanlığa karşı suçları tanımladı. Şimdi insanlığa karşı suçların en temelinde tabii ki soykırım suçu geliyor. Nefretin türevi olarak. Bunlar dendi bütün insanlığın ortak mirasının katilidir. Bunlar sadece bebek katili değildir. Çocuk, kadın, yaşlı katili değildir. İnsanlığın Virginia Haklar Beyannamesi'nden beri, Fransız İnsan Hakları Beyannamesi'nden beri, Yurttaş Hakları Beyannamesi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Birleşmiş Milletler Evrensel İnsan Hakları, bunların tamamının toplamında oluşmuş insan hakları manzumesinin katilidir bu ve benzeri kişiler. O yüzden bunlara özel bir yargı sistemi kurulmalı derdi. Lahey'e, Hollanda'da bu mahkeme kuruldu. Bunun da bir sebebi vardı. Ruanda'da oldu, bunları yargılayacak mahkeme yok. Nürnberg'de olduğu gibi, hatırlatalım. Evet. Tokyo'da olduğu gibi. Ardından Darfur'da oldu, eski Yugoslavya'da oldu ve anlık mahkemeler kuruldu. Kurdum, yargıladım, bitti. Bitti. Biriktirememeye başladık. Yargısal içtihatlar biriksin istendi ve o mahkemeyi kurduk. Bu ne yaptı? Bu, o mahkemenin kendisini şüpheli ilan eden, hakkında iddianame hazırlayan ve yakalanması için karar veren başsavcısını istenmeyen adam ilan etti. Hı hı. Sonra birileri, başsavcı kendisi söyledi, yakalama kararını vermeden önceki hafta 3 tane devlet başkanı bana telefon etti dedi ve bu iddiandan vazgeç dedi. Düşünebiliyor musunuz? Ya bir Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin en bağımsız, en tarafsız, en üst hukuki şahsını 3 tane devlet başkanı arıyor ve bu iddiadan vazgeç deyip telefonla alenen tehdit ediyorlar. Ardından kendisinin mal varlıkları donduruldu. Evet. Kendisinin, ailesinin şahsi birikimlerine doğrudan tedbir konuldu. Ve sonra biz bir cümle duyduk. Ya biz bu mahkemeleri bunları değil, başka devletleri yargılasın diye kurmuştuk. Sen niye böyle yapıyorsun?
2: Ki Amerika daha birkaç gün önce ceza mahkemesine yaptırım kararı uyguladı. O savcının başına nelerin geldiğini biliyoruz. Hakkında ne iddialar atılarak görevden yani uzaklaştırıldı.
4: Yani Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin başındaki mesela hakim yargıçları itibarsızlaştırdılar. Şimdi kurum olarak bütün ceza mahkemesini kaldırmaya çalışıyorlar. Latin ülkelerine Amerika baskı yapıyor. Ayrılın
3: çıkın diyor.
4: Evet, çıkın evet. Diyor.
3: Zaten 70'e yakın BM üyesi bu mahkemeye taraf olmamıştı. Şimdi tek tek oradan çıkarıyorlar. Bir de küçücük Macaristan'a bir değinelim. Macaristan Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin tarafı olan bir ülke. Hı hı. Ama ona rağmen Orban zamanında Netanyahu'yu davet etti. Budapeşte'yle karşıladı, kucaklaştı ve şu cümleyi kurdu. Ben bu kişiyi tutuklamaktansa yıllardır taraf olduğum bu mahkemeden çıkmayı yeğlerim. Ya böyle bir uluslar üstü desteğe sahip olan bir katilden bahsediyoruz maalesef.
2: Evet. Şimdi bir yandan da sadece Netanyahu değil, İsrail siyasetinde yer alan, İsrail yönetiminde yer alan isimlerden de açıklamalar var. Şimdi hem Türkiye'ye karşı açıklamalar var. Şimdi ne deniyor? Şimdi önce Netanyahu ile başlayalım. Türkiye'nin güneye doğru inen askeri yerleşimine müsamaha göstermeyeceğiz diyor Netanyahu. Adım adım gidelim. Coşkun Hocam, Bercan Hocam, aslında tüm konuklarımızı ben dahil etmek istiyorum. Şimdi Türkiye'nin güneye doğru inen askeri yerleşimine müsamaha göstermeyeceğiz. Biz onlara mesaj verdik, anlamadılar. Şimdi mesajı farklı şekilde verdik diyoruz. Yapmayın diyor. Ne demek bu? Türkiye'nin adımlarını Netanyahu mu belirleyecek?
3: Türkiye'ye mesaj vermek bir kişinin ya da devletin hakkı da değildir, haddi de değildir. Hele Netanyahu gibi kifayetsiz bir katilin bu cümleleri üzerinden Türkiye dış politikasını şekillendirmeyeceğini herhalde Aralık 2024'te Suriye'de, Libya'da, Azerbaycan'da, Karabağ'da, Irak'ta yeteri kadar, Kıbrıs Barış Harekatı'nda yeteri kadar güçlü şekilde izah etti. Bu izahattan ders almama konusunda direnenler yeni izahatler almak istiyorlarsa adresin belli olduğunu biz ifade etmiş olalım.
2: Evet. Sayın Babacan.
5: Yani bunu daha geniş fotoğrafta okumak lazım. Ve aslında iki hususu, iki bacağı var bu işin. Bir tanesi İsrail'in kendi iç siyasi direnci. Yani Netanyahu açısından hem savaşın devamı, İran savaşının, hem Gazze soykırımının, hem Batı Şeria'ya bu işin uzatılmasının, hem Kudüs'e uzatılmasının, hem Suriye'ye uzatılmasının, hem de Lübnan'a uzatılmasının bir geniş hikaye. Yani bölgesel bir geniş hikaye Netanyahu'nun önümüzdeki Ekim ayındaki seçimi için önemli. Hı hı. Dolayısıyla Netanyahu açısından seçimin anahtarı bu gerginliğin, bu agresifliğin, bu soykırımcılığın tabiri caizse

0: daha da İsrail halkı açısından kendileri açısından iç konsolidasyonunun sağlanmasından geçiyor. Bu yüzden Netanyahu bu tarz söylemlere bundan sonra da önümüzdeki 2 ay boyunca böyle kontrollü bir doz arttırarak biz göreceğiz.
1: İşte devamı gelecek diyorsunuz.
0: Tabii tabii. Ben-Gurion'da göreceğiz, Katz'da göreceğiz, Netanyahu'da göreceğiz. Hatta şu bile olacaktır. Bir takım kendi içinde Netanyahu'nun koalisyonu öngördüğü, işte Ekim seçimlerinden sonra koalisyon öngördüğü bir takım kendi içerisindeki aşırı sağcı politikacılarla birbiriyle yarıştırma şeklinde bir gerilim söylemine de bakabiliriz, görebiliriz, şahit olabiliriz. Dolayısıyla işin bir bacağında dediğim gibi İsrail'in kendi dinamikleri var. Seçime doğru gidiyor ve o seçimde Türkiye İsrail açısından şu an o cepheyi karşı durabilecek, set çeken Sayın Cumhurbaşkanımız ve Türkiye. Başka da yok. Başka da bir ülke yok. Evet. Yani bunu hem diplomaside yapıyor, hem sahada yapıyor, hem de attığı hamleler, proaktif hamlelerle yapıyor. Neyle yapıyor? Mekke ittifakıyla yapıyor. Neyle yapıyor? Terörsüz bölge, terörsüz Türkiye vizyonuyla yapıyor ve bunu bizatihi cisimleştiriyor.
1: Şimdi şunu söyleyeyim. Mekke anlaşmasının imzalandığı hafta, evet, terörsüz Türkiye sürecinde çerçeve yasanın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde rekor oyla kabul edildiğin, evet, haftanın hemen ertesinde, evet, bu adım. Tabii. İsrail'in ne kadar rahatsız olduğunda bir göstergesi
0: tabii,
1: sanırım.
0: Tabii. Yani bir de şimdi işin bir tarafında böyle, işin diğer bacağı da şu. Daha geniş, daha uzun erimli bir siyasal projeksiyon var. O da şu, ya Orta Doğu ve Akdeniz'de düşman gördüklerimize karşı bir altıgen ittifakı oluşturmalıyız cümlesini henüz 2-3 ay önce söyledi Netanyahu. Bu şu demekti, şimdi altıgenin taraflarına baktığınızda bir köşesinde Afrika boynuzunu görüyorsunuz değil mi? Afrika boynuzunda bizim Sudan, Somali-Etiyopya çekişmesi, Somaliland meselesinin bir de facto İsrail tarafından tanınması ve orada Afrika boynuzunda bir jeopolitik hikayeye girişmesi. İşin bir köşesinde bu var. İşin diğer köşesinde, altıgenin diğer köşesinde Doğu Akdeniz ve Kıbrıs var. Ya bizim özellikle Güney Kıbrıs Rum yönetimi, İsrail, Yunanistan artı Fransa'nın haricen dahil olduğu ve İsrail tarafından organize edilen bir hikayenin karşısında Türkiye Doğu Akdeniz denkleminde uzunca bir zamandan beri kendi hikayesini yazıyor. Hı hı. Ne yapıyor? Önce Libya'da, şimdi Mısır'la, belki orta vadede Suriye'yle. Kendi münhasır ekonomik bölgesi üzerinden kıta sahanlığı meselesini İsrail'in hiç istemeyeceği şekilde ve üstelik bunu da Kıbrıs'ı hikayenin merkezine oturtarak. Evet. Hani 50'li yıllardı zannediyorum, 50'li yılların başında veya 40'lı yılların sonunda Kissinger Kıbrıs'ı büyük güçler jeopolitiğinin merkezi olarak konumlandırmıştı Kıbrıs'ı. Mesela Türkiye'nin Kıbrıs politikası da an itibariyle çok net, çok belirgin şekilde İsrail'i ve ilgili bölge ülkelerini rahatsız edecek şekilde cisimleştiğine göre. Dolayısıyla ikinci ayağında bu var. Üçüncü ayağında...
1: O zaman şunu sorayım. Netanyahu'nun, evet, açıklamalarında hem Başbakanlık Ofisi hem de kendi açıklamalarında Kıbrıs vurgusunu görmeye başladık.
0: Evet.
1: Türkiye Kıbrıs'ın yarısını işgal, evet, hatta bugünkü, evet, açıklamada, evet, da bu söylüyor. Evet. Türkiye Kıbrıs'ın yarısını işgal etmiştir diyor.
0: Şimdi söylemleri bunu yapıyor. İkincisi, biz geçen işte bir heyetle Kıbrıs'a gittik. Kıbrıs'ta onu gördük gerçekten de. Bizatihi bazı adımlar da atıyorlar. Bunların her yerde attıkları adımlar para üzerinden, biliyorsunuz. Kıbrıs'ta yer satın almak,
2: arazi,
0: büyük satın almak, arazi, toprak satın almak. Ve üstelik Güney Kıbrıs Rum yönetiminin içerisinde dahi, Güney Kıbrıs'ı diyorum bakın henüz, Güney Kıbrıs Rum yönetiminin içerisinde dahi İsrail'in buraya inanılmaz yoğunlaşmasından duyulan rahatsızlığın cümleleri geçenlerde Güney Kıbrıslı politikacılar tarafından serdedilmeye başlandı. Bu şunu gösteriyor. Kıbrıs bu işin jeopolitik ve jeostratejik merkezi lokasyonu olacak. Üçüncü ayağında ne var? Kuzey Afrika var. Bakın 2 hafta evvel Fas'ta bir şeyler yaşandı. Fas'la İspanya arasında, evet, bir şeyler oldu biliyorsunuz. Septe meselesi oldu. Uzunca bir zamandan beri orada Cebeli Tarık da dahil olmak üzere bir hat inşa etmeye çalışıyor İsrail-Amerika tarafı. Ve özellikle bunu da İsrail kışkırtıyor. Netanyahu'nun kendi oğlunun bizatihi bu meyanda açıklamaları zaten hala akıllarda. Orada bir şey inşa etmeye çalışıyor. Diğer tarafında, yani altıgenin diğer tarafında Pasifik bölgesine doğru uzanıyoruz. Yani Hindistan-Pakistan meselesi. Ya bugün Mekke İttifakı'nda Pakistan'ın ittifakın önemli parçalarından bir tanesi olarak konumlanması, hemen sonrasında

0: Biliyorsunuz Modi'yi aradı Netanyahu ve Hindistan'la doğrudan bir angajman geliştirmeye zaten uzunca bir zamandan beri yaptığı şeyi şimdi daha hızlandırmaya çalışıyor. Ve işin altıgenin diğer parçasında Orta Doğu. Yani merkezde, yani İsrail kendisini merkezinde konumlandırıyor ve işin hikayesini Orta Doğu. Orta Doğu'da da iki ayak var. Bir tanesi Körfez. Bugün İsrail, İran hattı ve o Körfez bölgesi olarak bildiğimiz işte Katar, Suudi Arabistan bir tarafta, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri diğer tarafta olarak işte görebileceğimiz bir hikaye var orada ve oradan yürüyen bir şey var ve diğer taraf ne? İşin belki de kırılma noktası en sonu oraya sakladım. O yüzden Suriye, Irak, Lübnan, Ürdün, çünkü Ürdün de bu işin içerisinde. Ürdün şu an çok konuşulmuyor ama Ürdün özellikle Suriye, İsrail'in bu güneyden gelen harekatından inanılmaz rahatsız bir ülke Ürdün. Dolayısıyla biz şu an ne konuşuyoruz? Terörsüz bölge konuşuyoruz, evet. Değil mi? Terörsüz bölgeyi, terörsüz Türkiye ile bağdaşık kılan bir perspektif üzerinden okuyoruz hikayeyi. Ve diyoruz ki benim açımdan Türkiye'de terörün bitmesi ne kadar önemliyse Suriye'de de bitecek. Yakın zamanda umuyoruz inşallah ona dair sinyaller gelecek. Evet. YPG'nin fesi de gelecek. Irak'ta da bitmesi. Irak-İran hattında da bitmesi. Bu yetmez. Bu yetmez. Güneye ineceğiz. Suriye yani şurada.
1: O zaman haritaya davet edelim. Haritada konuşalım.
0: Tam Suriye'nin güneyi. Ya şunu bir toparlayayım ben. Tam Suriye'nin güneyi. Bakın. Tam Suriye'nin güney tarafına ve Lübnan hattına. Geçenlerde biliyorsunuz Irak Başbakanı ile Lübnan Cumhurbaşkanı aynı hafta bir gün arayla zannediyorum Türkiye'ye geldiler ve Cumhurbaşkanımızla doğrudan görüştüler. Hatta zannediyorum Lübnan Cumhurbaşkanı sadece yani öyle hani ikili anlaşmalar işte farklı bakanlarıyla anlaşmalar yapmak üzere değil. Doğrudan sadece kendisi Cumhurbaşkanımızla görüşmeye geldi. Evet. Çünkü biz Türkiye'yi teröristli Türkiye ve teröristli bölge olarak bir bağdaşık bir bölgesel güvenlik perspektifi üzerinden kodluyoruz. Yani çıkardığımız ve attığımız adımların temel hikayesi de aslında bu. Bunu bir bölgesel güvenlik perspektifini bir yazalım. İkincisi ne yapıyoruz? Aynı anda Suriye'nin de, Irak'ın da, İran'ın da, Lübnan'ın da egemenlik haklarını, toprak bütünlüğünü ve ilgili devletlerin egemenlik hakları altında sosyolojik dinamiklerin birlikteliğini, kendi iç cephelerinin tahkimatını da Türkiye koruyan, kollayan ve gözeten bir norm üretir hale geldi. Evet. Dolayısıyla İsrail'in bu kadar rahatsız olması, bu kadar şey olması, dediğim gibi işin birinci ayağında biraz politik söylem, kendi işine dönüp ama daha önemlisi yarın öbür gün bu Ekim seçimleri biter İsrail'de. Hangi koalisyon gelir bunu göreceğiz, bu dinamikleri göreceğiz. Netanyahu biraz sıkışmış durumda. Ama Netanyahu'lu veya Netanyahu'suz, İsrail devletinin orta ve uzun vadede bu hikayeye, bu altıgen ittifakı dediği ve ya da Sünni ve Şii şer ekseni diye adlandırdığı kendi ifadeleri, bu hikayeye ağırlık yapacağını, bundan vazgeçmeyeceğini, bu yayılmacı ve saldırgan politikalarından, soykırımcı politikalarından vazgeçmeyeceğini, evet, öngörmek lazım. Türkiye'de kendi gerçekçi hazırlıklarını, stratejik konumlanmalarını tamamen bunun üzerinden yapıyor. Mekke'ye gitti ittifakı henüz daha bilinmeyen Türkiye'nin attığı adımları, alma hamlelerini. Ya bakın şöyle şey yapayım. Geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz İran Dışişleri Bakanı Arakçı bir açıklama yaptı. O açıklama enteresan bir şeydi. Bir anda şöyle bir cümle kullandı. Dedi ki bizim toprak bütünlüğümüzün sağlanmasında Türkiye'nin önemli bir rolü oldu dedi.
1: Evet.
0: O şuydu. Irak-İran hattında İsrail tarafından Suriye'de Şeyh Maksut'ta, Eşrefiye'de, Halep'te denenen şey, Amerika'nın İsrail'le ortak İran'a saldırısının hemen ilk günlerinde Irak-İran hattı üzerinden yapılmaya çalışıldı ve oradaki İran içerisindeki küçük böyle terör yapılanması, terör grupları bir ayaklanmaya çalıştı ve Irak'tan yani Barzani, Talebani ve örgüt hattından oraya acaba bir destek gelir mi? Türkiye doğrudan müdahil oldu oraya. Müdahil olarak onun önünü aldı. Yani dolayısıyla artık yani bölgesel meseleyi Türkiye bir yandan hakikaten ben kendi gereksinimlerimi uyguluyorum. Savunma sanayimi güçlendiriyorum. Dış politikada oldukça realist. Aynı zamanda diplomasiyi, ya 7 Temmuz günü yakın tarihin en önemli ve bence en gerçekten etkili, etki uyandıran NATO zirvesi Türkiye'de idi. Şimdi aynı anda düşünün, NATO üyesisiniz, bu kadar önemli bir merkeze oturuyorsunuz ama beraberinde Rusya ile görüşüyorsunuz, İran'la görüşüyorsunuz, yani farklı aktörlerle, farklı gruplar ve farklı devletlerle görüşebilen bölgedeki yegane
2: başka
0: aktör.
2: Ülke yok.
0: Yegane aktör. Dolayısıyla İsrail'le, hani İsrail biraz şöyle tamamlamak gerekiyor belki. Türkiye geleceğe hazırlanıyor. Yakın geleceğe de hazırlanıyor. Orta ve uzun geleceğe de hazırlanıyor. İsrail de bu geleceğin hızlanması konusunda elinden geleni yapıyor.
1: Konuşmaya devam edeceğiz. Coşkun Başbuğ, Ercan Tutar, sizi de ben Barko'ya davet edeyim. Soru şu, herkesin kafasını özellikle son birkaç gündür. Bu yaşananlarla birlikte biz yakın gelecekte, hatta çok yakın bir tarih içerisinde Suriye üzerinde de farklı bir noktada Türkiye ile İsrail arasında bir savaş mı göreceğiz? Coşkun Hocam.
3: Şimdi İsrail'in bir uzak hedefleri var, bir yakın hedefleri var. Şimdi az önce hocalarımın saydığı genel çerçeve, İsrail'in nihai olarak hedeflediği konular. Da İsrail'in şu an bunları yapacak gücü var mı? İsrail şu an bunları düşünecek kadar eli rahat, eli açık ve serbest bir durumda mı? Bu noktaya geldiğinde ortaya çıkan olay şu. Ekrandaki şeytan giderek vakti daralan ve bir an önce bir şey yapması gereken o yanındaki o mahlukat sürü de, insan kılığındaki bu yaratık sürüsü de onunla birlikte bu süreçte bir şekilde siyasi olarak ve fiziki olarak da yaşamlarını sürdürmenin derdinde. Hı hı. Şimdi bu pencereden baktığında İsrail'in yapacağı neler var elinde?
2: Evet.
3: Süreci terse çevirmek için İsrail ne yapabilir? İsrail bir savaş peydahlayabilir. İki, İsrail peydahladığı bu savaşı bölgesel bir savaşa taşıyabilir. İsrail bu bölgesel savaşı küresel bir savaşa evirebilir.
1: Adım adım gidelim isterseniz. İlk aşamadan başlayalım. Arkadaşlarımızdan rica edeyim, haritayı göstereyim. Özellikle neden İdlib vuruldu? Orada ne vardı?
3: Geleceğim.
1: Bu sürede bakalım.
3: Geleceğim, oraya geleceğim. Ama şu örüntüyü yapalım, ondan sonra oraya aktarayım. Şimdi İsrail için şurada bir hikaye başladı. Bir soykırım ve katliam var. Ve İsrail İdlib pazara çıktı. Her şey suyunda akarsa İsrail bunun hesabını ödeyecek, bedelini verecek. Başta Netanyahu ve Netanyahu denilen katil hem siyasi iktidarı kaybedecek, hem yaşantıyı kaybedecek, hem de hesap verecek.
4: Yani orada iki
3: şimdi
4: hesap var.
3: Burada, burada
4: bir ayrıntı söyleyeyim. Uluslararası Ceza Mahkemesi liderleri, kişileri yargılıyor. Bir de Lahey'de devletleri yargılayan bir süreç var. Yani orada hem İsrail devleti hem de siyasilerin geleceği aynen anlamında
1: sizi
4: bir karşıya
1: doğru alalım
4: bir şeylik var. Yani
1: izleyicilerimiz daha rahat
4: var.
1: Görsün.
3: Şimdi burada İsrail hesap tutmadı. Batağa saplandı. O zaman B planına geçmeli. Sabahtan beri hep bahsediyoruz ya B planı ve C planı diye. B planı nedir? Acil bir savaşa ihtiyacı var.
1: Yeni bir savaşta.
3: Hayır, geçmişten getiriyorum bugüne. Şimdi burada tıkanınca İsrail ne yaptı? En geçerli akçe. Herkesin beynen hazır olduğu İsrail-İran savaşı. Başladı mı? Başladı.
1: Evet.
3: Şimdi burada bir noktaya meseleyi getirmek için bir hamle yaptı. İran'da tıkandığını hissettiği an İşi direkt bölgesel savaşa çevirmek için diğer oyunları sahneye koydu. İran içerisindeki İsrail'le işbirliği içinde olan paralel yapının da desteğiyle Irak'a saldırdı, Suudi Arabistan'a saldırdı, Katar'a, Kuveyt'e, Bahreyn'e, her yere saldırdı. Türkiye olmayaydı amacına ulaşır mıydı? Ulaşırdı. Türkiye birebir markajla bütün ülkeleri frenledi, tuttu, aynen, sürecin önüne geçti.
0: Aynen.
3: İkinci tuzak da elinde patladı. Üçüncü tuzak, yani savaşı bölgeye yaymak ya da o masadan bir sonuç çıkmasın diye üçüncü hamle neydi? Lübnan saldırıları. Lübnan'ı sürekli kaşımaya başladı ve Lübnan'a sürekli saldırı ve her seferinde de Lübnan gerekçe gösterilerek masa dağıtıldı. Şimdi ne oldu? Bak, 14 maddelik anlaşma çok önemli bir süreçti, evet. O NATO öncesi ve NATO'nun olduğu dönemde. O 14 maddelik anlaşma bütün boyunlara rağmen imzalandı ve savaş bitti, her şey normale döndü derken bir anda İran'ın o saldırısıyla karşılaştık. Ve İran o saldırıya yapmadan önce şöyle bir tablo oluştu. Amerika dedi ki İran'a saldırmayacaksın dedi. Zaman zaman haberlerde sundun. şu haberi hatırlarsın. Amerika İsrail'in İran'a saldırmasına müsaade etmedi. Hatırlarsın.
1: Evet.

0: Şimdi orayı engelledi Amerika. Lübnan gene kaşınmaya başlandı. Dedi ki 14 maddelik olayın tam imza öncesinde Lübnan'a yapacağım bütün saldırıları dedi Netanyahu'ya Amerika. Senin dahi yetkilerini alıyorum, benden müsaade alacaksın dedi.
1: Hatta aralarında böyle gergin bir telefon görüşmesinin geçtiğini Trump kabul etti.
0: Bravo. Hatta Trump dedi ki iki tane CIA'yı düşüreceğim diye dedi. Apartmanları yerle bir ediyorsun
2: tabii,
0: dedi.
2: Tabii tabii. Evet.
0: Şimdi buranın saldırma ihtimali kalmadı. İran'ı kesti. Bölge savaşı çıkmıyor. Ne kaldı geriye?
1: Suriye.
0: Suriye kaldı. O zaman da demiştim ben, yakında Suriye'de hareketlenme görebiliriz. Elinde coğrafya kalmadı diye. Ve Suriye'ye saldırı gerçekleşti. Şimdi Suriye saldırısında İsrail'in şu maksadı var. Netanyahu denen katilin acilen. Bak mantık yürütelim. Hani büyük hedefler tamam, o bir kenarda duruyor, donduruldu. Acilen diyorum. İsrail'in yapacağı bir tek iş var. Şu an o onun aleyhinde oluşmuş, İsrail'i yalnızlaştıran dünya politikasını terse çevirmek ve Amerika'yı yanına çekmek. İki tane hedefi var. İsrail'i mazlum göstermenin yolu ne? Ona yapacak bir saldırı.
1: Evet.
0: Türkiye'nin yaptığı bir saldırı bir anda gündem değiştirir mi? Değiştirir. Bakın ben tehdit altındayım. İslam aleminin tam ortasındayız. Sizleri savunmaya çalışıyorum. Ama yalnız bıraktınız. Saldırı, tehdit var. İki, Amerika'yı yanına çekmek. Amerika'yı da yanına çekmenin yolu, bak beni yalnız bıraktın, saldırıyor. Artı benim yerime tercih ettiğin Türkiye ile Amerika'yı yüzle getirmede bir başka İsrail politikası.
1: Evet.
0: İsrail'in tek çıkış yolu şu. Yaklaşan Amerika-Türkiye ilişkisini, yalnızlaşan İsrail politikasını terse çevirmek için Amerika'yı yanına çekecek. Kendine bir saldırı bahanesiyle de kendini mazlum gösterecek. Bütün oyun buna kurulu. Burada çok net İdlib'i vurarak şunu denedi. Acaba Türkiye bana bir saldırı yapar mı?
2: Tabii.
0: Acaba Türkiye'den bana bir saldırı gelir mi? Sen dünkü çocuksun, dünkü teröristsin. Şurada 3 çeyrek asır, 70 yıllık bir mazim var. Orada 3000 yıllık bir tarihi çınar var. Senin o 3 kuruş aklına kurduğun tuzağa Türkiye'yi çekeceğini mi zannettin? Ne dedi Sayın Fidan? İsrail'in bütün oyunlarını biliyoruz dedi.
1: Evet.
0: Bu olaydan sonra.
2: Aynen.
0: Türkçesi şu. Kardeşim biz sen gelirken biz gidiyorduk. Dolayısıyla o aklındakini ben biliyorum. Gelmem o tezgaha. İki, Sayın Erdoğan çok önemli çıkış yaptı. Dedi ki biz dedi diplomasiyle dedi bu şeyi haddini bildireceğiz. Ama dedi diplomasiyle birlikte biz savaşmayı da biliriz dedi. Ve bu Netanyahu'nun provokatif söylemleriyle az önce verdiğin o grafikle de bu tuzağı daha derinleştirmek için Türkiye'yi kışkırtan cümleler kullanıldı. Ayar verdik. Türk askeri artık anladı. Mesaj gitti yerine. Ondan sonra öyle güneyimize indirmeyiz. Böyle karşılığı olmayan sözlerle bizi şu batağa çekip, savaş batağına çekip bir anda Amerika ile aramızı açıp, çünkü Amerika ile yani burayla savaştığında Amerika ile yüzde geleceğiz.
1: Tabii.
0: Biz bir o eski olayı da hatırlatayım. Biliyorsun bir de şurada Palmyra'yı vurdu. Bir saldırı düzenledi ve dedi ki orada da hikaye yarattı. Burada dedi Türk askerleri vardı dedi. Burada dedi üs kuracaklardı.
3: Türkiye pis yapıyordu ne
0: bileyim. Pis yapıyordu dedi. Gereken yapılmıştır. Türk askeri bundan böyle asla burada olmayacaktır ki o da yalandı. Öyle bir ne üs vardı ne de Türk askeri vardı. Orada da biz bu saldırılar artınca dedik ki bak en önemli yer bura. Hakan Fidan Brüksel'e gitti. NATO Dışişleri Bakanı'nın toplantısı vardı. Blinken'ı çekti. Dedi ki bunun dedi yularını tutun. Eğer dedi bu dedi bu işlere devam ederse ben dedi saldırmak zorunda kalacağım ve seninle yüz yüze geleceğiz dedi. Çünkü buna destek veren bir tek müttefik sen kaldın.
1: Tabii.
0: Amerika olarak. Şimdi sen dedi beni dedi burayı dedi yalnız bırakmak zorunda bırakmamak zorunda kalacaksın. Müdahale edeceksin ve dolayısıyla seninle ben karşı karşıya geleceğiz. Oyun buna kurulu, yuları tut dedi. Apar topar çağrıldı Netanyahu Amerika'ya. Ve bizim o şahitlik ettiğimiz görüşme gerçekleşti. Bak Netanyahu yalvardı. Şunu basın önünde yapmayalım dedi. Trump ona rağmen medyayı topladı.
1: Evet.
0: Makul ol Bibi dedi. Dünyayla savaşamazsın. Erdoğan yakın dostum. Akıllı ol dedi. Bölgede dedi boyundan büyük işlere kalkıyorsun dedi.
1: Peki İdlib saldırısı. Yani
0: şimdi aynı olay. Bak aynı dayağı. Biz şimdi burada İdlib saldırısı için tekrar attırma durumumuz var. Ki ben o diplomasinin işlediği kanaatindeyim. Yani mesela Tom Barak ne dedi? Türkiye'de de çok aklı selim davrandı, evet, sabırlı davrandı.

0: Bildiğimiz kadarıyla buradan İdlib'e kadar çıktı, vurdu. Amerika Birleşik Devletleri'ne bu saldırı öncesinde bilgilendirildi mi, bilgilendirilmedi mi?
1: Ben Amerika'nın bildirildiği kanaatinde değilim.
0: Amerika bilmiyordu diyorsun.
1: Bak, İsrail şunu hep dillendirmeye başladı. Amerika İran'a...
2: Yani orada bir şey diyeyim, şuradan gitmesine de gerek yok. Zaten burada Şam'ın içinde içeriden de gidiyor.
1: Şimdi burada olay şu. İsrail Amerika'ya diyor ki... Hani dolaylı bir ayar vermeye çalışıyor. Amerika İran politikasında bizi yalnız bırakabilir, sorun değil, biz gerekirse gider vururuz, savaşırız. Bak, yapacak gücü de yok ha. Amerika şalteri indirip bir anda bırakırsa ne halin var gör diye bittin.
0: Evet.
1: Altına bez bağlayan bir terör örgütünü konuşuyoruz. Burada önemli olan husus şu. İsrail uçak kaldırdı, doğru. Hı hı. Nasıl kaldırdı? Hani İran'ın ne hikmetse o savaş boyu hiç vurmadığı uçaklar havalanıyor. Evet. Çatır çatır kaldırıyor. Ve ne hikmetse o uçaklar şimdi işte Türkiye'yi batağa çekmek için bizi bir tuzağa içine almaya çalışıyor. Bunu ben Amerika'nın müsaadesi yaptığına kanaatinde asla değilim. Bile isteye yaptı süreci sabot etmek adına. Amerika da bunun farkında. Ve onun amacı şuydu. Türkiye bir roket, bir füze veya bir hava savunma sistemiyle veya bir havadan yaptığı operasyonda bir tane uçağı düşürsek keşke.
0: Bunu istedim. Yani Türkiye'nin bu kadar dibine gerek gelsin. Türkiye gel beni vur vursun.
1: Diyor. Ha, gel vur diyor. Ama karşında şimdi sende yani kalibresi olmayan bir devlet var senin ayarında.
0: Bir de Coşkun Erçen, Bercan Hocam'a gideceğim ama araya giriyorum. Şu soruyu, akıllarda şu soru var. İsrail savaş uçakları bu kadar yakınımıza geldiğinde Türkiye onu an be an izliyor muydu? Yani o savaş uçağının ilerleyişini, sınıra bu kadar yaklaştığını gördü mü? Nasıl bir süreç oldu orada?
1: Şimdi bak, orada Amerika ile Türkiye arasında bölgede ben bir işbirliğinin işlediğini hep evvelden beri söylerim. Yani Suriye politikasını örtüşen taraf o. Ne dedi Amerika o olayda? Biz F-35'lerin dedi, bütün dedi hareketlerini seyrettik dedi, izliyorduk dedi. Hı hı. Yani aslında Türkiye adına söylenen bir söz. Dolayısıyla İsrail burada bu yaptığıyla hiç kimsenin görmediği, hiç kimsenin bilmediği bir harekat düzenini zannetmesin, hepsi biliniyordu. Ama tuzağa düşmemek adına Türkiye bana göre yapılacak en doğru işi yaptı. İpliğini pazara çıkardı, dünya kamuoyuna işte böyle bir terör örgütüyle yüz yüzeyiz diye ikaz ve ihtarını yaptı ve aynı zamanda ayarı da verdi. Şansını fazla zorlama. Hani eğer işi limitinin ötesine aşırırsan, boyundan büyük işlere kalkmaya devam edersen biz savaşmayı da biliriz. Sözü anlayana çok büyük bir ikaz. Ama buna rağmen sözlü söylemlerle, işte bu saldırı gibi eylemlerle de hala yoklayan bir İsrail mantığı var. En kritik iki aya girdik. Yani Netanyahu denilen katil bu seçim sürecine kadar bunu başka usullerle de deneyecek.
0: Tabii.
1: Bak, İran'dan bize 4 tane füze geldi. O zaman da biz oyuna gelmedik. O da İran içindeki paralel yapının İsrail'le işbirliği sonucu gerçekleşen bir saldırıydı. Orada da biz oyuna gelmedik. Niye? Çünkü sürekli yoklanıyoruz ve amacın ne olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla buradaki o saldırı şu an için geçiştirildi. Ve olması gereken yapıldı. Bak, bir ters tablo çizeyim. Bazı akıllar çünkü...
0: Şimdi evet, bu çok konuşuluyor. Karışık. Türkiye bak, niye yanıt vermedi diyen de çok.
1: Şöyle bir tablo çizeyim. Uçaklar kalktı. Tuzak kuruyor, geliyor bana doğru. Kaldırdım iki tane F-16'yı. Çat çat çat vurdum, indirdim ve düşürdüm. Bir anda dünyada gündem değişir mi?
0: Değişir.
1: İsrail avaz avaz bağırır mı? Saldırıya uğradım.
3: Bir de sonuçta... Heh. Abi şöyle bir durum var. Sonuçta İsrail bunu şöyle bir bilinçle yapıyor. Suriye üzerinden yapıyor. Suriye'deki saha üzerinden yapıyor. Evet. Dolayısıyla Türkiye'nin uluslararası düzlemde ne konuma, nasıl konuma düşebileceğiyle alakalı geleceğe dair bir projeksiyon kuruyor. Bu yüzden Türkiye diplomasiyi işletiyor. Bakın, geçenlerdeki Sayın Cumhurbaşkanımızın Donald Trump'la olan telefon görüşmesinde İletişim Başkanlığımız buna ilişkin bazı şeyleri, alt metinleri verdi. Yani dolayısıyla Türkiye o diplomasiyi bugün de işletiyor.
1: Bak şimdi, savaşmadan kazanmak diye bir terim vardır. Çok severim ben bunu.
3: Evet.
1: Savaşmadan savaş kazanmak. Şimdi biz İsrail'le bu şekilde yüz yüze gelmedik. Yani İsrail, bak, saatler içerisinde ben yerle bir ederim. Bak, saatler içerisinde Tel Aviv'e sancağı dikerim. Bunda hiçbir beis yok. Ama bak, ama savaşmadan savaş kazanmak deyimine bir örnek vereyim. Sen İsrail'i şu an dünyada izole halde yalnız bıraktın mı? Bıraktın. Dantel gibi bir diplomasiyle adım adım sabırla

0: inatla her gittiğim platformda NATO toplantısı, ikili görüşmeler.
1: Evet.
0: İşte Brüksel, Avrupa Birliği anlattın mı anlattın. Senin anlatımlarınla, senin o belgelerinle, senin yayınladığın görüntü haberlerle dünyada bir İsrail nefreti başladı mı başladı?
1: Tabii ki.
0: İsrail şu an giderek dalında çürüyen ve bu coğrafyada da asla artık kalamayacak duruma gelen ve İsrail şu an bir daha da asla eski geriye dönemeyecek kadar kaybeden bir yapımı, evet. Şimdi tam işi buraya getirmişken ben basit bir saldırıyla niye her şeyi başa döndüreyim?
2: Evet.
0: Bak niye ben o yılları heba edeyim? Şu, o kadar iyi oynamışsın ki.
1: Evet.
0: İsrail'li buradan savaştan kaçanlar vardı. Dünyanın her yerinde aldılar. Korkak bir yapıdır bu İsrail. Gölgesinden korkar İsrailli. Hepsi dağıldı kaçtı. Kaçanlar geri geldi. Niye geldi? Ya gittiği yerde daha büyük tepkiyle karşılaşıyor. Yahudi giremez, sen inemezsin adaya, sen buraya çıkamazsın diye tası tarağı toplayan geri döndü. Gene en emniyetli yer burası diye.
3: Peki o zaman şu, Bercan Hocam size sormak istiyorum. Ekim'e şunun süresine, Ağustos, Eylül, Ekim 2 ay gibi bir süre kaldı. 2 ay içerisinde biz benzeri yeni tahrikler görecek miyiz? İlk sorumu. İkincisi özellikle İsrail medyasında şu konuşuluyor. İşte Suriye sahasında Türk Silahlı Kuvvetleri'ne, Türk askerine bir saldırı yapılırsa, hatta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki Türk askeri unsurlarına saldırı düzenlenirse NATO'nun 5. maddesi devreye girmez. Buralar Türk toprakları değil. Bu yüzden böyle saldırılar da olabilir söylemleri var. Bu iki başlığı nasıl okuyacağız?
2: Yani o kanaatte değilim ben. Yani ben Coşkun Bey'in çizdiği tabloyu biraz daha ileri götürüyorum. Yani bölge post-Siyonist bir döneme giriyor. Yani bu son iki ayda bazı böyle çırpınışlarda bulunabilir ama yani post-Siyonist dönem derken İran ve İsrail gerginliğine ve çatışmasına dayalı bir statüko vardı bölgede. O statüko tamamen darmadağın olmuş durumda. Yani o statükonun en büyük tablosu da, örneği de Suriye'deki oluşan model. Yani Türkiye'nin Suriye'de oluşturduğu model şimdi bütün Orta Doğu'ya aynı model. Şimdi Libya'da mesela yine muhalif bir kesimleri Türkiye bir araya getirmeye çalışıyor Hakan Fidan'ı ziyaretinde. Yani işte Mekke anlaşmasında gördük bölgesel bir yeni dizayn söz konusu ve bu dizaynın merkezinde de Türkiye var. Bu ne anlama geliyor? Daha önce Amerika'nın kendine göre veya Avrupa'nın işte Atlantik İttifakı'nın bölgeye dayattığı İran İsrail gerilimine dayalı bir statüko vardı. Bu statüko şimdi çatlamış durumda. Ama bunu istemeyen, buna karşı direnen güçler var. Birincisi işte İsrail'deki Siyonist yapı, bir de İran'daki devrim muhafızları diyebileceğimiz örgüt. Şimdi aynı, onlar da mesela Irak'ta aynı statükoyu, yani İsrail'in Suriye'de yapmak istediği saldırıları ve stratejiyi onlar da Irak'ta izliyor. Irak'ta da yeni bir oluşum, yeni bir dizayn söz konusu. Türkiye'nin gene çok etkili olduğu. Bugün mesela İran'dan açıklamalar vardı. Yani Hürmüz'ü bypass edebilecek petrol boru hatları İran'a yönelik yapılmış bir saldırı addedilecek ve bunlara şiddete cevap verilecekti. Yani bu ne anlama geliyor? Çok akılsız, saçma bir açıklama. Yani Suudi Arabistan işte veya Irak, Türkiye üzerinden, Suriye üzerinden geçebilecek petrol hatları inşa edebilirler. Bunu savaş nedeni sayıyor mesela İran'daki yeni mantalite diyeyim ben. Şimdi bu mantaliteye uygun İsrail var. Yani Suriye'deki, bir de Suriye'deki bütün kozları elinden almış bir İsrail var. Evet. Yani İsrail'e saldırmasının nedeni neydi İsrail'in şimdiye kadar? İşte orada Hizbullah var, benim güvenliğime tehdit, işte İran var, şu yapılanma var, bu yapılanma var. Şimdi o bütün yapılanmalar sürüldü Suriye'den. Yani o İran'ın etkisindeki bir Suriye yok artık. Yok. İsrail için tehdit olabilecek bütün unsurlar.
3: ABD başkanıyla görüşen bir yani Suriye lideri
2: bunu, var. Bunu biliyor, görüyor İsrail. Yani İsrail o eski ağırlığı bölgede de kalmadı, Amerika siyasetinde de kalmadı, Avrupa siyasetinde de kalmadı. Yani Netanyahu'nun söylemlerine bakarsanız, yani İslamofobiye dayalı işte Erdoğan'a yönelik şeyleri var. Açıklamalar var ama bunlar mesela ters yapıyor. Yani Erdoğan'ı ötekileştirebilmesi mümkün değil. Akıntıya karşı kürek çekiyor. İngiltere'ye saldırıyor. İngiltere ikinci nükleer güç sahibi İslam ülkesi ilan ediyor. Yani yeni gelen başbakanın İsrail'e bakış açısı belli. Trump gibi en Amerika'da artık son Siyonist başkan diye nitelendiriliyor Trump. Yani Trump'tan sonra gelecek birinin İsrail'i ve İsrail'in politikalarını savunmasının dönemi, şansı, ihtimali kalmadı artık. Yani bunu Mamdani'nin New York Belediye Başkanı seçilmesinde görmesi lazımdı. İşte Abdullah El Sayed seçildi mesela yeni en karşı çıkmalarına rağmen.
3: Kasım ayında yapılacak seçimler öncesi yapılacak ön seçimlerde İsrail'in açıkça desteklediği adayların hepsi kaybediyor.
2: Trump'ın destekledikleri de kaybediyor. Yani İslamofobi üzerine bir politika yürütüyor ama insanlar Müslüman kökenleri seçiyorlar. Yani demokratların ve cumhuriyetçilerin adayı olsun diye. Yani bu kendileri mesela yurt dışındaki Yahudiler biz Siyonist politikalara karşıyız diye

0: Antisyonist partiler kuruyor. Kendileri kuruyor. Kanada'da Yeni Demokrasi Birliği Partisi kurdular mesela. İngiltere'de işte Yeşil Partisi'ne geçtiler. Yani o antisyonist politikalarla bilinen. Yani o anlamda inanılmaz bir yalnızlaşma sürecine girmiştir. Yani bu tek şansları makul, rasyonel bir politika izlemesi. Bölgenin şartlarına uygun bir politika izlemesi. Çünkü yani Lübnan da ellerinden gidecek. Yani Lübnan'daki öyle at koşturdukları dönemler de geride kalacak artık. Artık işte orada da mesela Suriye'nin etkili olduğu, işte Türkiye'nin etkili olduğu, Suudi Arabistan'ın, işte Pakistan'ın, Irak'ın, yani bölge bütünleşiyor Türkiye liderliğinde.
1: Peki hocam, diyelim ki Ekim ayında yapılan seçimlerde Netanyahu gitti. Olasılıklardan biri. Bennett ya da bir başka isim geldi. Ama şimdi Bennett'e bakıyoruz. O da diyor ki işte bizim en büyük düşmanımız Katar'dır. Katar düşman devlettir diyor. Evet. Son dünkü konuşmasında o listeye Türkiye'yi de ekledi. Çünkü evet. Netanyahu'nun ardından ben de Türkiye'ye bir şeyler söyleyeyim diyor. O da Türkiye'yi ekliyor listeye. Diyelim ki Bennett geldi. Bu İsrail politikalarını değiştirecek mi?
0: Değiştirmez yani, ama İsrail'in politikaları değişmez yani, fanatik zihniyetli bir kesim söz konusu, yani aşırı diyelim Siyonist bir kafa
1: o
0: var.
1: O zaman
0: aşırı...
1: şu soruyu mu sormak gerekiyor? Bir savaş kaçınılmaz mı?
0: Yok, savaşabilecek güçte değil. Coşkun Bey söyledi zaten, İsrail, yani İsrail'in savaşabilmesi aklından şimdiye geçiremez. Kadar sadece Amerika'nın diyelim işte taleplerine, politikalarına göre şekillenmiş bir garnizon devleti, asker devlet diyelim. Yani o dönem de geride kalıyor yani. Şimdi bölge dizayn değişiyor. Yeni küresel siyasete baktığımızda mesela, yani işte Çin var, Rusya var, Türkiye var, Amerika var. Yani burada Avrupa'nın bile kaybeden tarafta olduğu bak bir sürece giriyoruz.
2: Şeye bir ekleme yapayım Bennett olayına. Rajan'ım az önce söyledi. Biraz açmakta fayda var. Şunu asla atıdan çıkarmayalım. Biz şu an Netanyahu üzerinden meseleyi okuyoruz ama bu Netanyahu özelinde bir hadise değil.
0: Tabii onu aşıyor.
2: Ben Gurion denilen alçak 48'de ne yaptıysa Netanyahu aynısını yapıyor. Aradakiler, Baraklar, diğerleri ne yaptıysa Netanyahu aynısını yapıyor. Netanyahu'dan sonra gelen de aynısını yapacak. Bak bundan hiç şüphe etme. O nedenle bu virüs bölgeden gitmeden bölgeye rahat yok. Bu virüs öyle 67 sınır falan da değil. Bir metre toprak hakkı yok bundan.
3: Ya bu şöyle, yani İsrail'in bir defa teolojik ve teopolitik köklerini görmek gerekiyor. Aksi halde gerçekten kısa vadeli analizler ve yanıltıcı analizlere uğrar iş ve o da bizi yanlış yere sürükler. Dolayısıyla İsrail açısından herhangi bir şey bundan sonra da çok fazla ana yörünge itibariyle değişmeyecek. Kendi Ehud Barak'ın şeyi.
1: Şimdi Barak'ın açıklamasına da bir bakalım.
2: Bak az önce söylediğim husus.
1: Netanyahu'nun Türkiye ile olan gerginliği kasıt olarak tırmandırması sorumsuzca ve aptalca. Bu durum.
2: Bak, doğru. Bak şu cümlenin üstünde duralım.
1: Adım gidelim.
2: Az önce bak dediğimizin tam teyidi. Netanyahu'nun Türkiye ile olan gerginliği kasıtlı olarak tırmandırması. Bak şurasını, bu sefer ben değil.
1: Eski başbakan.
2: Bir Yahudi, söylüyor. Eski bir başbakan, kılıklı terörist söylüyor.
0: Siz de söylediniz, Trump bile dedi ya, makul ol diyor Netanyahu'ya. Makul olmadıklarını biliyor herkes.
2: Ve ne dedik? İdlib'e kasıtlı ve bilinçli olarak saldırdı dedik.
3: Ha tabii, şeyi söyleyeyim. Bu Barak'ın çok muteber bir tip olduğunu göstermez.
1: O tabii, o da ayrı.
3: Barak'ın sicili çok berbattır.
2: Zaten
3: yani.
2: Az önce eski başbakan kılıklı bir terörist diye onu şimdi dedi.
3: Tabii, tam öyledir yani.
2: Tabir bu. Şimdi ne diyor? Sorumsuz ve aptalca. Niye? Çünkü buradan eğer bir hani savaşmayı da biliriz diyen bir Erdoğan, bir ayranı kabarmış Türk milleti çıkarsa bizi burada kimse tutamaz yani demeye
0: sadece
2: getiriyor.
0: Sadece Netanyahu Likud Partisi değil, İsrail devleti zarar görür. Ondan derdi o biraz
2: bak daha. Ne diyor? Bu durum bir dizi güvenlik gerilimiyle birlikte seçimlere gitme yönünde güçlü bir siyasi niyet kokusu taşımaktadır.
1: Yani Türkiye seçim malzemesi yapınca.
2: Diyor ki kendi menfaatin seçim artı İsrail'i kurtarma adına diyor bölgeye diyor ateşe atıyorsun diyor. Bunu söyleyen sadece bu değil. Amerika da bunu söylüyor. Ve bak şurası çok önemli. Netanyahu eğer seçimi kaybederse bak onu bekleyen hadiselere bak. Bir, siyaseten bittin. İki, ülkede yargı başladı. Üç,
0: içeride ve dışarıda.
2: Dışarıdaki yargı süreci ayrı bir vaka. Dört, bu kadar soykırdığın, katlettiğin Gazze hesap soracak senden. Coğrafyasıyla, insanıyla, artı dünya insanlığı olarak. Ve İsrail'i dünyada işte getirdiğin pozisyon İsrail kamuoyu tarafından sorgulanacak. Dolayısıyla sonun başlangıcı. O da şimdi, bunu bildiği için elindeki bütün kozları, bütün tuşlara basarak sahaya sürüyor. En son

0: yaptı bu yer Türkiye?
1: Türkiye.
0: Az önce güzel bir soru sordun. Bu devam edecek mi provokasyonlar evet. diye? Hiç şüphen olmasın edecek.
1: Yenileri de geçin. Bir haber var. İsrail medyası kaynaklı bir haber. Onu hemen belirtelim. İsrail Güvenlik Teşkilatı Netanyahu'nun Suriye'deki İsrail saldırısının sorumluluğunu üstlenmesinden hoşlanmadı. Ayrıca İsrail Savunma Bakanı İsrail Katz'ın açıklamalarından da hoşlanmadılar. İdlib operasyonunun düşük profilli olmasını istiyordu. İsrail Güvenlik Teşkilatı deniliyor. İsrail medyasına yansıyan.
2: Yani, Netanyahu burada bunu şey yapmış yani siyasi probanda malzemesi haline getirmek istiyor. O ortaya çıkıyor.
1: Peki bunun bir devlet şey var mı? Yani alıcısı var mı İsrail'de? Yok. Türkiye'yi düşman ülke yapalım, yok, Türkiye'ye savaşa gidelim.
2: Hatta bugün mesela Jerusalem Post'ta Times of Israel'de mesela çıkan makalelere falan baktım. Hepsinin temel şey yapabiliyorsanız diyor İsrail'e yani Netanyahu'ya yani devlet yönetimine en iyi şey bizim için Suriye'de yapabileceğim en iyi şey Rusya mekanizmasını Türkiye ile tekrar işlevsel hale getirmek. Yani Rusya ile bir çatışmasızlık anlaşması imzalamışlar evet. Rusya Suriye'deyken. Ona benzer bir anlaşma imzalayalım. Yani istediğim zaman bir Suriye orayı burayı vuralım. Siz bize karışmayın falan. O da mümkün değil. Yani o Türkiye'yi buna razı etmeleri imkansız. Ya belki öyle bir çatışmasızlık olabilir ama saldırmamazlık üzerine olabilir. Onun bak, karşılığında da İsrail'in birçok bedel ödemesi lazım.
3: Bu arada Ehud Barak herhangi bir değil. İsrail'de çok uzun yıllar Genelkurmay Başkanlığı yaptı.
2: Tabii.
3: Dışişleri Bakanlığı yaptı.
2: Tabii.
3: Savunma Bakanlığı yaptı. Tabii. 2 yıla yakın bir süre başbakanlık yaptı ama en önemli esprisi çok uzun yıllar sonra Netanyahu'yu çok açık ara yenen bir işçi partisi lideriydi. Ve tezi neydi? Ben barışı getireceğim diyerek seçim kazandı. Ha şunu da söyleyelim ama Lübnan'dan çekildi. Ehud Barak'ın başbakanlığı döneminde İsrail 20 yıldan fazla süre işgal etti. Lübnan'dan çekildi. Camp David'e gitti.
1: Evet.
3: Gitti ve orada Clinton önünde değil mi? Yasir Arafat'la çok önemli görüşmeler yürüttü. Sonra ne oldu? Sonra ne oldu biliyor musunuz? Çok ağır bir seçim mağlubiyeti aldı. Yani İsrail'de barıştan yana olan biri, asker çeken biri, Arafat'la görüşme yapan birini İsrail halkı seçmedi bir daha. Sen dedi bunları yapıyorsan, Lübnan'dan çekiliyorsan, Filistin'le görüşüyorsan, Yasir Arafat'la oturuyorsan, Camp David zirvesi düzenliyorsan ben seni seçmem dedi. Ya İsrail seçmeninin de profilini tabii, iyi anlamak lazım.
1: O zaman yani, bu Türkiye karşıtlığı Netanyahu'ya oy kazandıracak mı?
3: Ben katılıyorum. Hayır.
2: Yani oylarını
3: irrasyonel ne evet. demiş adam? Aptalca demiş.
2: Aptalca.
3: Kim söylüyor? Barak.
2: Yani %70'i zaten soykırımı destekleyen bir halktan bahsediyorsun. Yani unutma ve yerleşimcilerin tavrını görüyoruz yani.
4: Biz
2: normal makul bir
4: Gazze olayları başladığında
2: insan bunu yapmaz.
4: Bu süre de yayındaydık ve olayları değerlendiriyorduk. En çok içimizin kan aladığı dönemlerdi. Her gün 70 ölü, 100 ölü, 110 ölü, işte çadır vuruldu, kamp vuruldu vesaire. Orada yavaş yavaş İsrail sokağa dökülmeye başladı. Ben orada İsrail dökülenleri de eleştirdiğimde bir tepki aldım. Toptan yaklaşmamak lazım. İşte bak insanlar tepki ortaya koyuyor. Ya kardeşim koyuyor ama oradaki insanların hiçbiri bu soysuz katile, vatansız soysuza çıkıp da kardeşim sen insanları katlediyorsun.
1: Gazze için yapma da
2: öldürme demiyor yani.
4: Tabii. Bir tanesi onu demedi.
3: Rehineleri geri getir.
4: Pankartların hepsi rehinemi, oğlumu geri ver. Sonra diyordu ki yani mikrofonu uzatılanlar versin ne yaparsa yapsın. Şimdi sen böyle bir yapıya aklamaya kalkarsan bir hesap sorar.
1: Bugün öyle bir protesto yok şu an İsrail'de. Neden zaten. Lübnan'da neden Gazze'ye saldırıyorsun diye bir protesto yapılmıyor.
4: Hiçbir zaman da olmadı. Bak hiçbir zaman olmadı. Yani
2: olmaz da.
4: Gazze'ye yani. Filistin'e yapılanlara böyle aleyhte duran veya bu yapılan doğru değil insanlık adına nefret suçu demedi. Oğlumu getir. İstersen yerle bir et. Hiç umurum değil. Ver, o zaman eleştirdiğimizde de bunu söyledik. Dedik ya bu coğrafyanın genlerine işlemiş bir doku var. Bunların hepsi yani bazen ya o insansa ben neyim? Ben insansam o ne diye sorgulanan karakterler dedik işte ispatı.
2: Yani o anlamda o, hocam pardon o, biz o siyaset sosyolojisinden bahsetti Coşkun Bey. Yani İsrail'deki en büyük tehlike zaten bu. Amerika'nın veya Batı'nın yarattığı bir Frankenstein'a dönüşmüş durumda. Yani şu anda mesela siyasilerden makul olan siyasi çıkmıyor. Netanyahu mesela şu anda diğer siyasilere Ben Gvir'e göre diğerlerine göre daha makul duruyor aslında. Yani aşırı olan tabii. ve o aşırı kesimler bütün bürokratik mekanizmayı ele geçirmiş durumda. Yani siyaseten oyları %2-3 olsa da yani bütün askeriye, bütün işte bürokrasi, bütün maliye hepsi onların elinde denetiminde. Yani başa gelen siyasetçi
1: hocam, son sözü alayım.
2: Ne kadar kadar böyle ılımlı, rasyonel olsa da onların dediklerini yapmak zorunda kalacak. Bu yüzden Amerika'nın işi zor. Yani El-Kaide'yi mesela tasfiye ettiği gibi bir şekilde Siyonist mekanizmayı da tasfiye etmek zorunda.
1: Sabah gazetesi yazarı Bercan Tutar bizlerle birlikteydi. Akademisyen hukukçu doçent doktor Levent Ersin Orallı, emekli istihbarat albay Coşkun Başbuğ ve AK Parti Malatya Milletvekili siyaset bilimci Profesör Doktor Abdurrahman Babacan bizlerle birlikteydi. Tüm konuklarımıza teşekkür ederiz. Yaklaşık 3 saat boyunca Aklın Yolu programında gündemi hem Türkiye hem de dünyanın gündemini değerlendirdik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.

0: Haber Radyo. 24 saat haber.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Bitcoin'de yükseliş hız kazandı. Kripto para 21 Ağustos'ta 75 bin dolar seviyesini aşarak son haftaların en yüksek seviyesine çıktı. Gün içindeki yükseliş %8'in üzerine taşınırken Bitcoin haftalık bazda yaklaşık %19'luk kazanca ilerliyor. Bu performans Şubat 2024'ten bu yana en güçlü haftalık yükselişlerden biri olarak öne çıkıyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın kripto varlıklara yönelik daha net bir düzenleyici çerçeve oluşturulmasını öngören Clarity yasası için kongre yaptı. Çağrıda piyasadaki risk iştahını artırdı.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
3: Halkbank. A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
4: Cumhurbaşkanı Aleksandar Vučić kararını verdi. Sırbistan erken seçime gidiyor. Sandık 18 ya da 25 Ekim'de kurulacak.
5: Sırbistan parlamentosunda 125'ten fazla sandalye kazanarak mutlak çoğunluğu elde edelim. Böylece Sırbistan'da barış ve istikrar olsun. Kolay olmayan ama çok önemli kararlar alabilirim.
4: Normal takvime göre Aralık 2027'de yapılması beklenen seçimler böylece bir yıldan fazla süre öne çekilmiş olacak. Ancak sandığa giden yol aylardır süren hükümet karşıtı protestoların gölgesinde gerçekleşecek. Kasım 2024'te Novi Sad'daki tren istasyonunda beton saçağın çökmesi sonucu 16 kişinin hayatını kaybetmesi fitili ateşlemiş. Ardından öğrencilerin öncülüğünde gösteriler başlamıştı. Muhalifler, Vučić yönetimini yolsuzluk ve medya özgürlüklerini kısıtlamakla suçluyor.
5: Tek mücadele yolu yasal yollardan geçiyor. Ya farkında değiller ya da görmezden gelmeyi tercih ediyorlar. Seçimlerden başka bir çözüm göremiyorum.
4: Şimdi gözler Ekim ayında kurulacak sandıkta. Ancak Sırbistan'da yalnızca parlamento seçimi yapılmayacak. Vučić'in ikinci cumhurbaşkanlığı dönemi gelecek yıl Mayıs ayında sona erecek. Anayasa gereği üçüncü kez aday olamayacak olan Vučić, daha önce istifa ederek başbakanlığa aday olabileceğini söylemişti. Dolayısıyla Ekim seçimi sadece parlamento çoğunluğunu değil, Vučić'in siyasi geleceğini de belirleyecek.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Ticaret Bakanlığı tarafından 10-14 Ağustos tarihleri arasında 81 ilde 3612 kırtasiye işletmesi denetlendi. Bakanlık, okul alışverişi döneminde tüketicilerin mağduriyet yaşamaması için denetimlerin sıklaştırılacağını bildirdi. Çocukların sağlığını riske atabilecek ürünlerle mevzuata aykırı satış uygulamalarına karşı kontrollerin 81 ilde aralıksız sürdürüleceği belirtildi.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra
3: bankayız, Halkbank. A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
6: Çöpler toplanıyor, kirliliğin önüne geçiliyor. Van Gölü Türkiye'nin en büyük gölü. Sodalı suyu, endemik inci kefali balığı, mikrobiyalit ve zengin kuş türleriyle bölgede hayati ekolojik bir değer. Kıyılarıyla da dikkat çeken Van Gölü'nü her yıl binlerce turist ziyaret ediyor. Ancak bazı ziyaretçiler gölü ve sahilleri kirletiyor. Hem ekolojik dengeyi korumak hem de turizmin olumsuz etkilenmemesi için temizlik çalışmaları yapılıyor.
7: Van Gölü'nün eşsiz güzelliğini korumak için ekipler gece gündüz Van Gölü kıyısında temizlik çalışmalarını sürdürüyor.
8: Edremit sahil bandı olmak üzere ilerleyen geri kısmı da şeye gidiyor. Amik, Mola, Kasım ve Ayanız sahillerimiz var. Buralarda bu personellerimizle bu çalışmaları yürütmekteyiz.
6: Sahillerdeki plastik, cam, poşet ve benzeri atıklar ekiplerce toplanarak kıyıların doğal güzelliğinin korunmasına katkı sağlanıyor.
8: Yerli ve yabancı turistlerimiz gelmektedir ve bunların ve kendi yöre halkımızın burada tatil yapması, eğlenmesi, güzel bir vakit geçirmesi için Çevre Korumanın Temizlik İşleri Müdürlüğü olarak elimizden gereken bütün hassasiyeti göstermekteyiz.
6: Yetkililer çevre düzenlemesinin de yapıldığı bölgenin kirletilmemesi konusunda ziyaretçileri uyarıyor.
3: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
4: Ruhsatsız altın madeninde heyelan meydana geldi. İşçiler göçük altında kaldı. Facianın adresi Kolombiya'nın Ekvador sınırındaki Narino bölgesi. Altın madeninde önce patlama sesi duyuldu. Ardından toprak kayması meydana geldi. Narino, Ulusal Afet Riski Yönetim Birimi Direktörü Gabriel Okan'la teknik bilgileri aktardı.
5: Bir açık ocak madeninde toprak kayması meydana geldi. Arama ve kurtarma operasyonları gerçekleştirildi. 13 kişinin öldüğü tespit edildi, 7 kişi de yaralandı.
4: Ağır iş makinelerinin desteğiyle çalışmalar yürütüldü. Heyelan sırasında madende bulunan çok sayıda işçi yaşamını yitirdi. Yaralılarsa tedavi edilmek üzere hastaneye sevk edildi. Yetkililer olayla ilgili kapsamlı bir soruşturma başlattı.
3: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
9: Öyle mi?
10: Öyle.
11: Genel ahlakı bozan, çocuklarımızı cinsiyetsizliğe teşvik eden, sosyal medyada yayınlar yapan, işte hesaplar açan, işte bir sürü akımlar var. Yani sapkın akımlara yönlendiren, teşvik eden akımlar var. Biz bunlarla mücadele edeceğiz.
4: Genel ahlakı bozan davranışlar sergileniyor. Adeta bir mahkeme kurularak dijital linç kültürüyle soruşturmaların gizliliği ihlal ediliyor.
11: Bu sosyal medya kesinlikle özgürlük alanı değil. Buranın da elbette kuralları olması lazım.
4: Türkiye'de sokak çetelerinden terör örgütlerine kadar birçok alanda yürütülen operasyonlar gündemden düşmezken, adli süreçleri kazanç ve ün kapısı gören sosyal medya hesapları mercek altına alınıyor. Süreçleri resmi kaynaklara dayanmadan yorumlayan içerik üreticilerinin, kamuoyunun yakından takip ettiği adli olayları aktarırken, soruşturmanın gizliliğini ve hassasiyetini hiçe saydığı belirtiliyor. Bazı yayınların ücretli abonelere özel olarak hazırlandığına, meselenin yalnızca sosyal medya etkileşimiyle sınırlı kalmadığına dikkat çekiliyor. Resmi açıklamaları gölgeleyen ve adli dosyaları reyting kapısına çeviren bu hesaplara karşı ek tedbirler gündemdi. İlk adım olarak YouTube, Facebook ve Instagram gibi platformlara yönelik ek tedbirler alınması planlanıyor.
0: A Haber Radyo.
12: Haber ekranlarından iyi geceler efendim. Bir günü noktalıyor, yeni bir güne başlıyoruz. Ben Tahir İnan, Gece Ajansı'yla karşınızdayım. Saatler 2'yi gösterene dek bugün de Türkiye'nin ve dünyanın konuştuğu gündem başlıklarıyla karşınızda olacağım. Ki pek çok önemli gündem başlığı var, önemli hareketlilikler söz konusu. Geceye peki hangi manşetleri attık, birazdan onu getireceğiz. Ama önce gecenin sıcak haberini ekranlarınıza getirelim. Başkent Ankara'da Nallıhan ilçesinde bir maden ocağında göçük meydana geldi. Akşam saatlerinde yaşanan o olayın ardından bölgede çalışmalar akşam boyunca saatlerce devam etti. Ama maalesef ki acı haber de geldi. İlk belirlemelere göre bir işçi canından olurken 12 işçi de yaralandı.
13: Maden ocağında tavan çöktü, bir işçi hayatını kaybetti, 12 işçi yaralandı. Göçük, Ankara Hırkatepe mahallesindeki Çayırhan Enerji İşletmesi sahasındaki maden ocağında meydana geldi. Ankara Valiliği'nin açıklamasına göre çalışma sahasının arkasında tavan çökmesi yaşandı. Çökme sonucu oluşan basınca bağlı savrulmalar maden kazasına neden oldu. Kazada madenci Erdi Kahveci hayatını kaybetti. 12 madenci ise yaralandı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, UMKE, itfaiye, jandarma, emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı madenciler çevredeki hastanelere kaldırıldı. Valilik kazadan toplam 20 kişinin etkilendiğini açıkladı. 12 yaralının hastanelerdeki tedavileri sürüyor. Kazanın nedenine ilişkin inceleme ve soruşturma başlatıldı.
12: Şimdi gelelim gündemin sıcak başlıklarına. Bir kez daha hayatını kaybeden o işçiye Allah'tan razı olsun.

Rahmet dileyelim, geçmiş olsun dileklerimizi iletelim başkenti Ankara'ya ve dönelim. Türkiye aslında bu en önemli üç başlığı konuşuyor. Bunlardan birisi katil, soykırımcı, işgalci Netanyahu. Geride bıraktığımız günlerde özellikle Türkiye'yi hedef alan bazı açıklamalarla gündemdeydi. Suriye'ye yapmış olduğu, boş bir üste yapmış olduğu saldırı üzerinden Türkiye'ye bir şekilde mesaj verdiğini düşünüyordu ki geride bıraktığımız saatlerde yine onun ofisinden hadsiz ve alçak bir açıklama yapıldı. Birazdan detaylarına değineceğiz ama anladığı dilden belki de onu büyük korkuya salan, seçim mi kazanamazsa ne olacak, dünyada adım dahi atamayacak hale getirecek bir gelişme yaşandı. Bu adım Adalet Bakanlığı tarafından yapıldı. Özellikle uluslararası aktivistlere yönelik yapmış olduğu o uygulamalar nedeniyle, işkenceler nedeniyle Netanyahu için kırmızı bülten çıkarıldı. Birazdan detaylarını paylaşacağız sizlerle. Ve firari kardeş de yakalandı. Alihan Kurdistan suç örgütüne yönelik operasyonlar vardı ve o operasyonlarda firari olan isimlerden birisiydi Alihan Kurdistan'ın kardeşi. Yurt dışına çıkmak üzereyken yakalandığı iddia ediliyor. Üstelik yakalandığı araçsa eski bir siyasetçinin aracı, eski bakan İdris Naim Şahin'in aracı. Birazdan detaylarını onu da paylaşacağız. Ve havuz İmamoğlu için kuruldu. Bu ifadeler hem İmamoğlu nun yargılandığı yolsuzluk ve rüşvet soruşturması, hem şaibeli kurultay süreci hem de diğer soruşturmalarda adı pek çok yerde geçen Aziz İhsan Aktaş'a ait. Geride bıraktığımız gece o da mahkemedeydi ve bildiklerini anlattı. Birazdan detaylarını paylaşacağız konuklarımızla birlikte de. Onun için Gece Ajansı'na hemen başlayalım.

0: Dediğimiz gibi geride bıraktığımız gün özellikle İsrail'in Türkiye karşıtı yapmış olduğu açıklamalar gündemde. Peki Türkiye ne yaptı? Türkiye'de Adalet Bakanlığı İsrail'in Gazze'ye yardım götüren aktivistlere uyguladığı o saldırı ve işkenceler nedeniyle Benjamin Netanyahu hakkında kırmızı bülten talebinde bulundu. Aslında bu bir nevi uluslararası kamuoyunda insanlığın vicdanında bir sınavı olacak. Çünkü bu kırmızı bülten sonucunda Netanyahu nerelere gidebilecek? Bunu kim uygulayacak ya da uygulamayacak? Kim Netanyahu'nun ceza almasını istiyor ya da istemiyor? Bir nevi bu da ortaya çıkacak. Tabii ülkesindeki seçimler nedeniyle bunu yaptığından bahsetmiştik. Ama o yaptığı küstah ve alçak açıklamalara Türkiye'den de sert tepkiler var.
1: Netanyahu yönetimi işgal, yıkım ve katliam politikasını tüm tepkilere rağmen pervasızca sürdürüyor.
2: İsrail Başbakanı Netanyahu'nun fütursuz saldırganlığına ve hukuk tanımazlığına karşı Türkiye düğmeye bastı. İnsani yardım taşıyan küresel Sumut filosu aktivistlerine yönelik saldırı ve alıkoyma suçlarından yargılanan Netanyahu ve 35 üst düzey İsrailli yetkili için kırmızı bülten süreci resmen başlatıldı. Hazırlanan tarihi iddianamede soykırımcı lider, soykırım, insanlığa karşı suçlar ve kasten öldürmenin de aralarında yer aldığı 8 ayrı ağır suçla itham ediliyor. Lahey'deki Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin tutuklama kararının ardından Türkiye'nin bu atağa dikkat çekti.
1: Ey Netanyahu, şu an senin iyi günlerin. Seni daha farklı günler bekliyor.
2: Türkiye'nin durdurulamaz savunma sanayi ve askeri başarıları, Suudi Arabistan'ın finansal gücü ve Pakistan'ın nükleer kalkanı tek yumruk oldu. Üç güç Mekke'de tek bir şemsiye altında birleşti. Orta Doğu'da dengeleri değiştiren imzalar dünyada yankılanmaya devam ediyor. Bu güç birleşimini Amerika Başkanı Trump'ın büyük, cesur ve önemli bir ilk adım olarak nitelendirmesi, ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı özel telefon görüşmesinde anlaşmadan memnuniyetini açıkça dile getirmesi, bölgede yalnızlaşan İsrail'i kırmızı alarm durumuna geçirdi.
1: Filistin davasını her platformda en güçlü şekilde savunmaya devam edeceğiz.
2: Orta Doğu'da köşeye sıkışan İsrail, Suriye'nin İdlib kentine saldırarak Türkiye'ye yönelik küstahça tehdit

0: mesajı verdi. Ankara bu provokasyona karşı tek yürek oldu. Tepkiler peş peşe geldi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İsrail'in haddini aşan tehditlerine karşı yazılı açıklama yaptı. İsrail'i Türkiye'yi kışkırtmaktan ve sabrını sınamaktan vazgeçin diyerek uyardı. Bölgesel barış ve güvenliği tehdit eden saldırgan politikaları karşısında İsrail'in uluslararası hukuk çerçevesinde etkisizleştirilmesi ertelenemez bir zorunluluk haline gelmiştir diye de ekledi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla İsrail'in hukuk tanımaz tutumuna sessiz kalmadı. Çelik, İsrail yönetiminin attığı bu tehlikeli adımların yalnızca Gazze ve Batı Şeria'yı değil, uluslararası tüm kuralları ve topyekün insanlığı hedef aldığını ifade etti. Orta Doğu'yu kan gölüne çeviren bu pervasız politikalara karşı tüm dünya ülkelerini acilen ortak, somut ve caydırıcı adımlar atmaya çağırdı.
1: Şimdi yaptığı soykırımlar, yaptığı işgaller, yaptığı yine diğer etki ajanlığı faaliyetleri, işlediği uluslararası suçlar, insanlığa karşı işlenmiş suçlar, bunların hiçbirini yapmamış gibi Netanyahu birilerini kandıracağını zannediyor ve en azından kendi destekçilerini, kendi oy talep ettiği isimleri, ki geride bıraktığımız gün onun ofisinden Türkiye'yi işgalci gösteren yine bir açıklamaya imza atıldı. Yine bir küstah ve alçak bir açıklamaya. Tabii ona da tepkiler ardı ardına geldi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ve AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi ilk açıklamalar. Bakalım detayları.
2: İsrail Başbakanlık Ofisi'nin Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan hadsiz açıklamalarına tepkiler peş peşe geldi. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı İsrail'e sert sözlerle yanıt verdi. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İsrail'in açıklamasının Netanyahu hükümetinin çaresizliğinin bir göstergesi olduğunu söyledi. İsrail Başbakanlık Ofisi'nin Cumhurbaşkanımızı hedef alan hadsiz ifadeleri, Gazze'deki işlediği soykırım ve insanlık suçlarının hesabından kaçmaya çalışan Siyonist Netanyahu ve hükümetinin çaresizliğinin yeni bir tezahürüdür. Netanyahu, Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanımıza yönelttiği ithamlarla ne suçlarını örtebilir ne de tarihe geçen vahşetin sorumluluğundan kurtulabilir. Netanyahu ve hükümeti işledikleri suçların hesabını er ya da geç uluslararası hukuk önünde verecek. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik ise tepkisini insanlık suçları Netanyahu'nun kimlik kartı olmuştur sözleriyle gösterdi. Netanyahu şebekesinin gece gündüz Cumhurbaşkanımızı hedef almasının sebebi, Cumhurbaşkanımızın bu katliam ve soykırım şebekesinin tüm katliamlarına ve yalanlarına karşı insanlık adına tavizsiz bir duruşa sahip olmasıdır. Soykırım, katliam, yalan, cinayet ve insanlık suçları Netanyahu'nun kimlik kartı olmuştur. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan da İsrail'in açıklamalarına sert sözlerle karşılık geldi. İsrail Başbakanlık Ofisi'nin Cumhurbaşkanımızı hedef alan tarihi gerçeklerden ve siyasi ciddiyetten yoksun hadsiz hezeyanları, savaş suçları ve insanlığa karşı suçların hesabını vermekten kaçan bir yönetimin içine düştüğü acziyetin bir başka göstergesidir. Netanyahu yönetiminin Türkiye'yi yeni bir tehdit figürü olarak inşa etme çabası da bu ucuz siyasetin bir parçasıdır.
1: Şimdi İsrail'i bu kadar kudurtan ne diye hemen hepimiz soruyoruz. Bunların başında tabii ki onun işgalci ve soykırımcı politikalarının karşısında Türkiye'nin ve Türkiye'nin müttefiklerinin, dost ve kardeş ülkelerinin, bölge ülkelerinin uluslararası hukuk ve uluslararası anlaşmalarla attığı adımlar. Yani o soykırımcı ve işgalci politikanın bir şekilde etkisiz hale gelme korkusu. Bir de özellikle Türkiye'nin gücü. Geride bıraktığımız gün Teknofest bunun en önemli göstergelerinden birisiydi. Çünkü Teknofest'te sergilenen ve Türkiye'nin aslında son 25 yılda geldiği aşamayı gösteren savunma sanayi ürünleri tabii ki en çok İsrail'de tedirgin ediyor. Peki bu sene Gölcük'te düzenlenen Teknofest Mavi Vatan'da neler yaşandı? İkinci gününde nefes kesen o tatbikat ve gösterilere şimdi yakından bakalım.
3: Ancak unuttukları bir şey var. Bir SAT komandosu. Beklemedikleri bir anda. Bu sularda bu bayrak ebediyen dalgalanacak. Karadeniz

0: Denizden Akdeniz'e kadar.
1: Teknofest Mavi Vatan ikinci gününde de nefes kesen gösterilere sahne oldu.
2: Teknofest Mavi Vatan hız kesmeden ikinci gününde de devam ediyor. Vatandaşların buradaki etkinliklere ve gösterilere yoğun ilgisi bulunuyor.
0: Bir SAT komandosu.
1: Sualtı taarruz ve sualtı savunma komandolarının tatbikatı gerçeği aratmadı.
0: SAT'lar rehinelerin bulunduğu binaya doğru birbirlerini mükemmel bir uyumla koruyarak ateş ve hareket taktikleriyle yaklaşıyor. Flaş patladı. SAT'lar meskun mahalle şimşek gibi bir hızla, kusursuz bir taktikle giriş yaptı. Atak botlarımız şimdi rehinelerimizi ateş hattından hızla tahliye edecek.
1: TCG Anadolu ikinci gününde de yoğun ilgi gördü. Zırhlı amfibi hücum aracı Zaha öne çıkan harp araçlarından biriydi. Festivalin gözbebeği insansız sualtı araçlarının da performansları sergilendi. Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar savunmada yerli ve milli teknolojinin önemine dikkati çekti.
3: Allah'ın nasip edebileceği en büyük şey nedir diye sorsanız, böyle kocaman bir neslin, büyük yürekli bir neslin İlham kaynağı olmak benim için en büyük gurur vesilesi. Türkiye Sayın Cumhurbaşkanlığımızın liderliğinde adeta çağ atladı. Kendi kabuğunu kırdı, büyük potansiyelini ortaya çıkardı. Savunma sanayinde dünyada çığır açacak işlere imza attı. Ve hakikaten dünyada bu alana damgasını vurdu. Ama tabii daha yürünecek çok yol var. Teknolojinin her alanında yapılacak, çığır açılacak. Nice işler bizi bekliyor.
4: Gökyüzünün korkusuz muhafızları.
1: Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor Haluk Görgün tam bağımsızlığın önemine değindi.
5: Ya savunma sanayinde kendi kendine tamamen bağımsız ve yeterli olma ülke noktasına çok az kaldı. %83'leri yakalamış bir yerlilik ve millilik oranımız var. Bazı alanlarda dünyaya aslında örnek oluyoruz. Bizim yaptığımız, geliştirdiğimiz sistemler, insansız sistemler, otonomi sürü sistemleri yeni sahada kendini gösterecek doktrinlerin oluşmasına vesile olan teknolojileri üretiyoruz. Bu bizim için tabii ki bir taraftan gurur kaynağı ama diğer taraftan daha iyisini üretmek üzere de bir motivasyon kaynağı.
6: İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian'ın dikkat çeken açıklamaları vardı. Bu açıklamaların özellikle Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın ekonomik savaş açıklamasının ardından gelmesi de bazı endişeleri tabii beraberinde getirdi. Şimdi Pezeşkian dedi ki İran güçlü bir konumda. Dünya da İran'ın aslında bu zaferini konuşuyor, kabul de etmiş. Bu savaşı bitirelim.
7: ABD ve İran arasında saldırılar durdu. Washington, İran'ı ekonomik ve askeri kıskacağı aldı. Savaşta farklı evreye geçildi. Tam da bu noktada İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian'dan kritik bir açıklama geldi. İran'ın artık güçlü bir konumda olduğunu belirten Pezeşkian, savaşı sona erdirmeliyiz dedi.
8: İran, Amerika Birleşik Devletleri arasındaki savaşın farklı bir boyut kazandığını söyleyebiliriz. Artık o askeri boyuttan savaşın ekonomik boyuta geçtiğini söyleyebiliriz. Pezeşkian, savaşı bir aşamada durdurmamız lazımdır. Şimdi güçlü bir konumdayken ve Amerika Birleşik Devletleri dünya tarafından bir saldırgan gibi kabul edilmiş durumdayken bunu sonlandırsak, bitirsek iyi olur, ülke için yararlı olur yönünde ifade kullandı.
7: Ancak Tahran'dan gelen mesajlar olası bir Amerikan saldırısına verilecek karşılığın Orta Doğu sınırlarını aşabileceğine de işaret ediyor. Kıbrıs'taki İngiliz üssünden Güneydoğu Avrupa'daki ABD askeri varlığına kadar yeni hedef noktaları gündemde. Financial Times'ın İran yönetimine yakın iki kaynağa dayandırdığı habere göre Washington'ın yeni bir saldırı düzenlemesi ya da çatışmayı genişletmesi halinde İran, Orta Doğu dışındaki Amerikan askeri hedeflerine saldırmayı da değerlendiriyor.
9: Onlar bir anlaşma yapmak istiyorlar ama benim gerekli olduğunu düşündüğüm türden bir anlaşma yapmayacaklar.
7: İddialarda Kıbrıs'taki RAF Akroteri üssü öne çıkıyor. İngiltere'nin bölgedeki askeri operasyonlarında kullandığı üs, stratejik konumu nedeniyle İran-ABD geriliminde yeniden gündemde. İran'ın dikkatini çevirdiği bir diğer nokta ise Bulgaristan'daki Bezmer Hava Üssü. ABD'nin uçak yakıt ikmali amacıyla kullandığı üs, İran'ın olası hedefleri arasında gösteriliyor.

0: Böylece İran'ın misilleme hesabında yalnızca Amerikan askeri varlığı değil, ABD'ye destek sağlayan Avrupa ülkeleri de gündeme geliyor. İran'ın Avrupa'daki hedeflere yönelik füze kapasitesi de sınırlı görülüyor. Menzil arttıkça isabet oranı ve etkili savaş başlığı taşıma kapasitesi konusunda belirsizlikler artıyor. Bu nedenle olası misillemede İHA'lar ve bölgesel vekil unsurlarında kullanılabileceği belirtiliyor.
1: Şimdi Pezeşkiyan savaş artık bitsin dedi. Ama Donald Trump'ın o açıklamalarıyla ilgili dikkat çeken bir açıklamada İran Meclis Başkanı Kalibaf'tan geldi. Şimdi dedi ki Amerika Birleşik Devletleri askeri yöntemlerle sonuç alamadı ve yeniden ekonomik savaşa yöneldi. Haksız yaptırımlara karşı planlama yapmalı ve bunların üstesinden gelebilmeliyiz. Amerikan para birimine darbe vurmak mümkündür dedi. Şimdi buraya kadar Amerika Birleşik Devletleri ile o atışmalar devam etti. Ama sonrasındaki mesaj İran'a yönelikti. Belki de bir öz eleştiriydi. Ne kadar askeri güce sahip olursak olalım, eğer halk açsa ve finansal dolaşım, ekonomik büyüme ve iç üretim yoksa sürdürülebilir olmaz dedi bu güç. Şimdi ne demek istedi Kalibaf ve Pezeşkiyan? Bunlar geri adım olarak mı yorumlanmalı? Hemen Tahran'a dönelim. A Haber muhabiri Ekber Karabağ bizleri bekliyor. Ekber, kolay gelsin, hoş geldin.
2: Teşekkür ederim Tay, sağ ol.
1: Şimdi ilk etapta açıklamalara baktığımızda evet savaşı biz kazandık ama diye devam eden sanki cümleler gibi geliyor bize. Gerçekten o mahiyette söylenmiş cümleler miydi bunlar?
2: Tay, şunu söyleyeyim, yani gerçeği söylemek lazımsa askeri olarak İran'ın bu savaşı kazandığını söyleyebiliriz. Hem askeri olarak İran bu savaşı kazandı hem de diplomatik olarak masada da İran bu savaşı kazandı ki Haziran ayında, 17 Haziran tarihinde imza atılan o uzlaşmaya bakıldığında da İran'ın onu kazandığını açık bir şekilde söyleyebiliriz. Çok ilginç bir ifadesi vardı İran'ın eski cumhurbaşkanlarından ve reformcuların manevi lideri konumunda olan Muhammed Hatemi'den geçtiğimiz günlerde. İkinci Dünya Savaşı'ndan bu tarafa bir Amerikan başkanının imza attığı en tavizkar uzlaşmanın bu uzlaşma olduğunu ifade etti. Ve özellikle bu uzlaşmaya imza atan taraflar ki az önce haberimize de izledik. Hem Muhammed Bakır Kalibaf ki aynı zamanda İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasında yürütülen müzakereler başkanlık etmektedir. Ve hem işte Mesut Pezeşkiyan bu anlaşmaya dönüt ve bu anlaşma çerçevesinde artık savaşın bir aşamada bitirilerek işte ülkenin ekonomik sıkıntılarıyla uğraşılması gerektiği yönünde ifadeler kullanıyor. Mesut Pezeşkiyan ne dedi? Esasında az önce haberimizde de bir kısmını izledik. Özellikle Mesut Pezeşkiyan'ın özetle sözü şuydu. Artık bir zamanda bir de işte bu savaşı bitirmemiz gerekiyor. An itibariyle güçlü konumdayız, izzetli konumundayız. Karşı taraf Amerika Birleşik Devletleri dünya tarafından bir saldırgan ülke olarak kabul edilmektedir. Bu süreç işte savaşı bitirirsek ülkenin çıkarında olur yönünde ifadeler kullandı. Diğer taraftan ülkedeki bazı kesimleri de eleştirdi. Savaşın devam etmesini isteyen bu kesimleri de eleştirdi. İşte bir taraftan hem savaşın devam etmesini istiyorlar hem diğer taraftan da ekonomiyi eleştiriyorlar. Ekonomik neden bu durumdadır diyorlar. Bunların tavrının işte çelişkili olduğunu söyledi. O mutabakat zaptına işte kendisinin ve Donald Trump'ın imza attığı mutabakat zaptından bahsetti. Oradaki İran'ın tek bir taviz dahi vermediğini ve bütün o maddelerin kendi İran'ın lehine olduğunun altını çizmiş oldu. Az önce de senin de bir ayrıntılı bir şekilde verdiğin üzere gün içinde Kalibaf'ın da bu yönde ifadeleri söz konusuydu. Özetle bu anlaşmaya imza atan taraflar şunu diyor ki artık savaşı bitirmemiz lazım ve işte ülkeye işte ülke bu ekonomik olarak bu meseleden ciddi anlamda zarar gördü. O uzlaşma çerçevesinde 17 Haziran Pakistan İslamabad mutabakatı çerçevesinde işte uzlaşmaya dönerek ülkenin kalkınmasına yönelelim.
1: Şimdi son yaşanan gelişmelerden sonra evet İran'ın sahada askeri olarak bir başarısı söz konusu, yani en azından ne Amerika Birleşik Devletleri ne de İsrail söz konusu hedeflerine tamamen erişemedi. Bu konularda herhangi bir başarı elde edemedi. Bunu biliyoruz. İran da bunun farkındaydı ve bu nedenle de artık daha üst perdeden hep konuştuğunu görmüştük. Hiçbir masada anlaşmayı kabul etmedi.

0: Yani geri adım atmadı. Ama şimdi bu açıklamalara baktığımızda en azından bundan sonraki süreçte masaya dönülmesi için daha ılımlı bir İran görebilir miyiz Ekber?
1: Şimdilik öyle bir vaziyet yok. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin malum önümüzdeki hafta içinde, önümüzdeki haftadan başlamak üzere İran'a karşı bir ekonomi kendi deyimiyle operasyon savaş başlatacağı ifade edilmektedir. Hatta gün içinde Scott Bessent, ABD Hazine Bakanlığı'nın bir açıklaması söz konusuydu. Dünya tarihinde özellikle bu ifadesi benim dikkatimi çekti. Dünya tarihinde bugüne kadar bir ülkeye uygulanmamış ekonomik baskıyı İran'a karşı uygulayacağız diyor. Önünde ifadesiydi. Diyor öyle bir baskı uygulayacağız ki askeri savaşa gerek kalmadan İran kendi deyimiyle rejim olarak, sistem olarak çökecekti.
0: İşte bunu
1: nasıl yapacaklar? İşte hedefleri nedir?
0: Bu kadar yaşadığı olaylardan sonra ekonomik olarak da yaşadığı zorluklar var. Böylesine daha geniş kapsamlı büyük bir yaptırımlı ya da ekonomik baskıyı kaldırabilir mi?
1: Şimdi bunun için şimdiden bir şey söylemek erken olur diye düşünüyorum. Az önce siz bu tabii ekonomik olarak insanları yaşayacaktı. Tabii İran an itibariyle zaten ekonomik yaptırımlara maruz kalan bir ülke. Evet. O zaman da izleyicilerimizin kafasında şöyle bir soru olabilir ki zaten bugüne kadar İran'a karşı ekonomik yaptırım uygulandı. Bankacılığa, petrole, ona buna her şeye yaptırım uygulandı. Peki yeni yaptırımların farkı nedir? Yeni yaptırımların farkı şu şekilde olacaktır. Artık Amerika Birleşik Devletleri İran'da iş yapan şirketleri değil, İran'da iş yapan ülkelere yönelik yaptırım uygulayacak. Yani ülkeler İran'la ticaret yapamayacaktı. Örneğin gün içinde Çin'e yönelik Amerika Birleşik Devletleri'nin çağrısı oldu. Müttefiklerimizle birlikte Çin'de İran'la ticaret yapmaması. Tabii Çin İran'la ticaret yapmasa, diğer komşu ülkeler İran'la ticaret yapmasa bu İran'ın ekonomik olarak kaldıracağı bir durum mudur ki bana göre kaldıracak bir vaziyet değil. Zaten an itibariyle de hem ekonomik yaptırımlar diğer taraftan özellikle ve özellikle altını çizerek deniz kuşatması ciddi anlamda ekonomik olarak İran'ın canını sıkmaktadır. Geçtiğimiz günlerde Mesut Pezeşkan'ın bir açıklaması vardı. Bu kuşatma dolayısıyla diyor biz petrol satamıyoruz. Petrol satamadığımızdan dolayı diyor döviz gelirimiz yok. Diğer taraftan fabrikalar savaş zamanında vuruldu. Bırakın ben fabrikalardan vergi almayı onların ayakta kalması için onlara para da enjekte etmem lazım. O yüzden ekonomik durumun kötü olduğunu söyleyebiliriz.
0: Hatta az şu önce an sen Trump da bunu söylüyor. Diyor
1: evet,
0: ki
1: İran
0: paraları yok, donanmaları yok. Hava kuvvetleri yok, askerlerine ödeme yapamıyorlar, polislerine ödeme yapamıyorlar, %350 enflasyonları var gibi İran'ın yine hedef alan açıklamalar yapmaya devam ediyor.
1: Tabii Donald Trump'ı biraz abartıyor. Müteahhit abartıyor yani maaş veremiyor askere falan filan bunlar doğru değil. Yani tabii konuşmalardan bir kısmının kısmi olarak İran'da enflasyonun yüksek olduğunu tabii %350 civarında değil tabii bazı alanlarda vardır yani %300 alan alanlarda vardır ancak genel olarak o kadar bir enflasyon söz konusu değil ve devlet işte maaş ödemeyecek bir durumda an itibariyle değil ancak ekonomik olarak ciddi sıkıntı yaşıyor ve bizzat bunun Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkan söylüyor. Yani ben gazeteci olarak söylemiyorum. Mesut Pezeşkan bunu söylüyor. O zaman şimdi esas soru şudur. Eğer Amerika Birleşik Devletleri böyle bir baskıyı İran'a karşı uygulasa İran bu süreci ne kadar sürdürebilir? Bir hafta mı, bir ay mı, on ay mı ne kadar sürdürebilir? Tabii İran'da boş durmayacaktır. Buna karşılık bazı hamleler yapacaktır. Hatta bazı yorumlarda İran'ın bu deniz ablukasını kaldırmak için askeri yönteme de başvuracağı ifade ediliyor. Peki İran'ın buna gücü yeter mi? Yani gelip de Hint Okyanusu'nda Amerikan donanmasını vurmaya kabiliyeti olur mu? Tabii bu savaş sürecine baktığımızda İran birçok şeyi yaptı. Birçok şeyi yaptı.
0: Beklenmedik
1: yani 6 ay boyunca
0: evet.
1: Dünyanın süper gücüne... Evet. Yani bunu da yapabilir mi, yapamaz mı? Tabii dediğim üzere önümüzdeki süreçte bunu İran nasıl katlanacak bu meseleye bekleyip göreceğiz. Ancak İran'ın tam can damarından Amerika Birleşik Devletleri İran'ı yakaladığını söyleyebiliriz. Yani ekonomiden.
0: Peki. Göreceğiz, yaşayıp göreceğiz. Umarız ki böyle bir süreç yaşanmadan taraflar masada anlaşabilirler ki sonuçta komşumuz İran'dan bahsediyoruz ve onların herhangi bir zorluk yaşamasını istemeyiz. Ekber çok teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyorum sana.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Şimdi. Dünyada bunlar yaşanıyor. Ülkemize dönelim. Malum devam eden pek çok soruşturma var.

0: devam eden pek çok yargılama durumu söz konusu. Onların başında da İmamoğlu suç örgütü ve Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı yolsuzluk ve rüşvet davası geliyor. Geçtiğimiz günlerde mahkemede pek çok isimle yüz yüze gelmişti. Hatta ilginç çıkışları vardı Ekrem İmamoğlu'nun. Ama en son konuşan, mahkeme salonunda savunma yapan isim bu sürecin en çok tartışılan isimlerinden birisiydi. İş adamı Aziz İhsan Aktaş. Havuz sistemini, yani İmamoğlu'nun kariyeri için oluşturulduğu iddia edilen o finans sisteminin detaylarını paylaştı.
1: Bizde rüşvet yok, irtikap yok, yalan yok, zimmet yok.
2: 53'ü tutuklu 414 sanığın yargılandığı İBB davasında şok iddialar peş peşe geldi. Duruşmada sanık sandalyesine oturan Aziz İhsan Aktaş, kurulduğu iddia edilen rüşvet çarkını tek tek anlattı. Aktaş, bu sistemin tek bir amacı var, o da Ekrem İmamoğlu'nun siyasi hayatını finanse etmek diyerek usulsüz paraların sistem adı verilen ortak bir havuzda toplandığını iddia etti.
3: En çok ben çalışacağım demiştim ve çalıştım. Umuyorum halkımız bunu hissetmiştir.
2: Savunmasında benim karşıma çıkan yapı Ekrem İmamoğlu liderliğinde kurulmuş bir yapıdır diyen Aktaş, İmamoğlu'nun para taleplerini danışmanları Ertan Yıldız, İbrahim Bülbüllü ve İstanbul Milletvekili Özgür Karabat üzerinden ilettiğini, 2020 ve 2024 yılları arasında toplam 84,5 milyon lira ödeme yaptığını iddia etti.
4: Her gün bir seçilmiş belediye başkanımıza operasyon yapılıyor. 56 kuruş ispatlayamadılar, 56 kuruş.
2: Duruşmadaki ikinci büyük şoksa iş adamı Hamit Demir'den geldi. Demir, mahkemede yaptığı bir inşaat projesinin ruhsatı için 8 milyon liralık daireleri rüşvet olarak verdiğini iddia etti. İmamoğlu bizzat istedi diyen Demir, daireleri Adem Soytekin'e devrettiğini belirtti. Davanın seyrini tamamen değiştiren delil siber suçlar raporundan çıktı. Yolsuzluktan tutuklanan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ifadesinde İmamoğlu adaylık için benden 15 milyon euro istedi. 5 milyonunu elden verdim, gerisini tutuklanınca veremedim demişti. Böcek bu teslimat için 30 Kasım ve 17 Aralık 2023 tarihlerinde İstanbul'da iki kez gizlice buluştuklarını açıklamıştı. O iddianın resmi olarak kanıtlandığı söyleniyor. Mahkemeye sunulan bilgi teknolojileri ve baz istasyonu kayıtlarına göre iki belediye başkanı da Böcek'in işaret ettiği her iki tarihte de İstanbul'da aynı noktada yan yanaydı.
0: Dokuz yaşındaki Aybars yaşadığı mahallede başıboş köpeklerin saldırısına uğradı maalesef ki ve o yüzden de şu anda dışarıya dahi adım atamaz hale geldi. Bu haberleri ekranlara getirdiğimizde bazen tepkiler söz konusu olabiliyor. İşte can dostlarımıza yönelik düşmanmışız gibi yorumlar da gelebiliyor. Şimdi hemen hepimizin yaşamış olduğu semtlerde, mahallelerde evet bazen bir iki işte köpek ya da kedi görebiliyoruz. Ama bazı noktalar var ki gerçekten de tehdit noktasına ulaşmış durumda. Yani sürü halinde geziyorlar ve özellikle çocuklar savunmayı bilmiyorlar. Kendilerini o köpekler karşısında, o hayvanlar karşısında nasıl davranacaklarını bilmiyorlar ve ani panik anlarında bazen saldırıya uğrayabiliyorlar maalesef. Böyle de bir gerçek var.
5: Çığlıklarla dışarıya, bütün site olarak dışarıya çıktık. İki köpek bunları kovalamaya başlıyor ve Aybars'ın arkasından, baldırından ısırıyorlar. Torunlarımızı, çocuklarımızı siteye çıkartamıyoruz.
6: Evlerinin önünde oyun oynarken dehşeti yaşadı. Başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan çocuk canını zor kurtardı.
7: Bu köpeklerin alınması gerekiyor. Çünkü her sabah akşam geliyorlar ve biz buralara gelemiyoruz, oynayamıyoruz.
6: 9 yaşındaki Aybars baktım. Arkadaşlarıyla birlikte sitenin bahçesinde tam bu noktada saklambaç oynuyordu ancak başına geleceklerden habersizdi. Çünkü o başıboş köpekleri hedefi oldu.
7: Köpeğin olmadığını sandım. Bu bahçeye girdim. Sonra orada köpekleri gördüm. Koşmaya başladılar. Tabii biz de o zaman çığlıkları basmıştık. Köpeklerin alınmasını istiyorum ama hiç de alınmıyor.

0: almadılar ve artık bir 4., 5. çocuk ısırılmasını istemiyoruz.
1: Bir kere bana saldırmıştı ama ben kaçabiliyorum ama gerçekten şu Aybarslan'la beraberdik ve biz korkuyoruz köpeklerden, hemen alınmasını istiyoruz.
0: Kesinlikle gerekli önlemler alınması gerekiyor. Sitemizin kapatılmasını istiyoruz. Köpeklerin acilen toplanmasını istiyoruz.
2: En çok yaşanan kavgalardan birisi malum ev sahipleriyle kiracılar arasındakiler. Şimdi bunlara bir yenisi daha eklendi söz konusu davalara. Kirayı yükselt yoksa elektrik ve suyunu keserim diye tehdit eden ev sahipleri vardı. Şimdi böyle bir vakayı yaşayan kiracı ev sahibini mahkemeye verdi ve yüksek mahkeme tarafından kiracı haklı bulundu.
3: Arkadaşım var, tehdit ediyor. Elektrik, suyu kesmek, doğalgaz kesmek yanlış.
4: Ev sahibi olabilir ama kirasını ödediği sürece o da ev sahibi.
5: Fahiş kira baskısı, üstüne elektriği, suyu, doğalgazı keserim tehdidi. Yargıtay ev sahiplerinin en çok başvurduğu yollardan birine dur dedi.
6: Öyle bir hakkı yok ama ev sahipleri yapıyor maalesef.
7: Hukuk dünyasında yankı uyandıran emsal karar Ankara'nın Polatlı ilçesinden çıktı. İddiaya göre bir kiracı ev sahibinin tahliye baskısı ve elektriği kesme tehditleriyle karşı karşıya kalınca fahiş oranda zam yapılmış kirayı ödemek zorunda kaldı.
8: Kiracı oldum yıllar öncesinde ama sıkıntılar çekmemiştim ama şu an günümüzde çok var böyle sıkıntılar.
9: Mahkemeye başvururum.
10: Ödemezsin.
9: Hayır.
5: Kiracı haksız yere ödediği tutarların iadesi için yargıya başvurdu. Ancak mahkeme ortada resmi bir icra tehdidi bulunmadığı gerekçesiyle kiracının davasını reddetti.
7: Yerel mahkemenin vermiş olduğu kararı Adalet Bakanlığı Yargıtay'a taşıdı. Yargıtay 3. Hukuk Dairesi ise yerel mahkemenin vermiş olduğu kararı bozdu.
11: Ev sahibine karşı açılan istibdat davasında hukuki değerlendirmenin ancak hakim tarafından yapılabileceği, bu kapsamda görülen yargılamada sebepsiz zenginleşme hükümlerine göre karar verilebileceği değerlendirilerek yerel mahkemenin kararı bozuldu.
5: Yargıtay sebepsiz yere tahsil edilen fazla kira bedellerinin geriye dönük olarak talep edilebileceğine yönelik yolu açtı.
11: Söz konusu bozma kararı şu yönüyle çok önemli. Tarafların dava dilekçelerinde belirtmiş oldukları dava adının herhangi bir şekilde önemli olmadığı, bu kapsamda mahkemece yapılacak olan değerlendirmelerde olay anlatımıyla söz konusu uyuşmazlık hakkında bir karar verilmesi gerektiği yönüyle çok önemli.
12: Böyle bir tehditle karşılaştığında vatandaşlarımızın şikayet etmesi gerekiyor.
2: Çin'in başkenti Pekin'de şu sıralar bir teknoloji şöleni var. Ama bu işin keyifli yanı. Diğer tarafı ise teknolojinin, yapay zekanın geldiği boyutu gözler önüne seriyor. Çünkü artık hayatın hemen her alanında, ev işlerinde, hizmet sektöründe ve özellikle de spor alanında robotları görmek mümkün olacak.
13: Bir yanda ringde dövüşenler, diğer yanda kargo ayıklayanlar, ev temizleyenler, yemek yapanlar, fabrikada çalışanlar. Çin'deki Dünya Robot Konferansı'nda 1001 çeşit insansı robot görücüye çıktı. Transformers filminden fırlamış gibi görünen devasa robotlarda, gerçeğinden ayırt etmesi güç minicik balık robotlarda büyük ilgi gördü. En dikkat çekense bu robot at oldu. Fiyatı tercih edeceğiniz ek özelliklere göre 43 bin dolardan başlıyor, 53 bin dolara kadar çıkıyor. Başkent Pekin, dünya insansı robot oyunlarına da ev sahipliği yapacak. Yarın başlayacak etkinlik öncesi robotlar son provalarını yapıyor. Görüntülerse pek iç açıcı değil. Zira koşuda başarılı olsalar da iş durmaya gelince kontrolden çıkıyorlar. Düşüp parçalananların yanı sıra uzaktan kumandası bozulup nöbet geçirenler de var. Onlarca robottan sadece bir tanesi koşusunu sağ salim tamamlayabildi. Teknoloji tutkunları 22-26 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek yarışlardan yansıyacak kareleri merakla bekliyor.

0: Evet, teknoloji, yapay zeka hemen her şeyin yerini alabiliyor ama alamadığı bir şey var, o da duygu. Duygunun da en güzel yansıtıldığı yer edebiyat ve sanat. Şimdi geride bıraktığımız gün İstanbul'da bambaşka bir şölen vardı. 30'u aşkın ülkeden 300'den fazla yayın evi İstanbul'da buluştu ve Arapça eserler, Arapça konuşan tüm milletlerden yazarlar İstanbul'da bir araya geldi. Şimdi aklımıza sadece edebi eserler gelmesin. Sanat da dedik ya, sanatın da hemen her türlüsü. Özellikle İslam medeniyetinin bir yansımasına şahit olduk. Şimdi Farah Uçucu'nun özel haberine hep birlikte bakalım.
1: Kitap için mi geldi?

0: Bugüne kadar 80 bin ziyaretçimiz geldi.
1: İstanbul'da Arapça Kitap Fuarı kapılarını ziyaretçilerine açtı. Dünyada en çok konuşulan dillerden Arapça bu kez İstanbul'da kitap, sanat ve kültürle buluşuyor. 30 ülkeden 300 aşkın yayın evi bu fuarda bulunuyor. Peki bu fuarda hangi hazineler, hangi kitaplar ve hangi kültürler saklı? Gelin birlikte keşfedelim.
2: الشعر هو تاريخ العرب أكرم بنا وارفع إلينا الأنجرة يا حبيبي
1: أنا Arapça yayıncılık denildiğinde aklınıza ilk gelen eserler edebiyat ve dini eserleri ama fuarda şiirin, Arapça şiirin yeri bambaşka. Arap hattatımız sanat eserleri farklı farklı bulunuyor. Kendisi İstanbul'da 17 yıl yaşamış. Sadece Arapça yazmıyor kendisi. Hatta Osmanlıca da yazmış. Gördüğünüz gibi derman arardın derdime, derdim bana dermanıymış. Gerçekten saçlar aynı. Benziyor sizce? Çok teşekkür ederim. Peki sizce Arap ve Türk sanatın ortak noktası var mı?
3: Evet, aslında hat bayağı ortak bir şey. Şimdi herkes zaten Kur'an okuyor, Kur'an okumaya çalışıyor. Arap, Türkler aynı şekilde. Ondan bayağı ortak noktası bence hat oldu.
1: Genel koordinatör yanımızda Doktor Muhammed Ağır Akça, kendisiyle birkaç soru soracağız. Hocam fuarı nasıl buldunuz ve sizce Arap ve Türk kültürü nasıl bir araya gelmiş burada?
0: Bu sene 11.sini düzenliyoruz. Uluslararası İstanbul Arapça Kitap Fuarı'na çok yoğun bir ilgi var. Her ne kadar tersine göç başladıysa da İstanbul'da yaşayan ve çevre illerde yaşayan Arap göçmenler için çok büyük bir kültür buluşması. Bizim için sadece bir kitap fuarı değil burası. Gerçekten şiir etkinlikleriyle, çocuk etkinlikleriyle, tercüme bölümleriyle, kitabın ve kültürün her yönüyle buradayız.
4: Çok teşekkür ederim. Hükümetler, Türkiye'de insanlar, ben de çok dua ederim. Çok teşekkür ederim.
1: Fuarda yorulunca biraz dinlenelim dedik ve fuarda yürüyünce kendimizi Mısır'da bulduk. Direkt Mısır'dan İstanbul'a taşınılmış. Mumyalar, firavunlar ve Kleopatra hatta burada. Size hemen mumiyi göstereyim. Ben ilk önce gerçek bir mumya zannettim. Mısır esintilerini soluyup yolumuza devam ediyoruz.
5: Türkiye'de yaşayan bir Arap olarak çocuklarım kitap temin etmek için buradayım.
6: Kudüs'ü unutmayacaksınız. Kudüs Mescid-i Aksa ilk mescidimiz, ilk kıblemiz bakın. Yani rahmetli benim anneciğimi 80 yaşında götürdüm. Oğlumu 13 yaşında götürdüm. Bana dediler ki nasıl cesaret? Rabbime biz güveneceğiz.
1: Ya hocam şimdi bizim nasip olmadı Kudüs'ü görmek maalesef. Rabbim inşallah nasip etsin. Siz 4 kere gittiniz söylediniz. Peki Kudüs'ü bize anlatır mısınız?
6: Kudüs'e gittiğinizde şu anda bile benim tüylerim diken diken oluyor. O manevi havayı daha böyle Kudüs'e adım attığınız anda hissediyorum.

0: yapıyorsunuz? Zaten o taşları, o sokakları gezerken bizim atalarımızın, o Osmanlı'nın yadigarlarına, peygamberlerin, peygamberler şehridir biliyorsunuz. Rabbim ümmeti Muhammed'e nasip etsin.
1: İnşallah.
0: Özgür Kudüs Şafağı'nda, o Mescid-i Aksa'nın bahçesinde, zeytin ağaçlarının altında bizleri toplanmayı nasip etsin. Buluştursun.
1: Kavuşacağız.
0: İnşallah. İnşallah.
1: Kudüs'e bunda inanıyorum.
0: İnşallah. İnanıyoruz.
1: İnanıyoruz.
0: Elhamdülillah.
2: Şimdi ise yurttan ve dünyadan derlediğimiz haber turumuzda devam ediyoruz.
3: Eğitim tatbikatı felaketle bitti. Pensilvanya'da tatbikat için inişe geçen küçük uçak pistteki polis helikopterine çarptı. Kazada uçağın pilotu hayatını kaybetti. Helikopterdeki iki polis ise yaralandı. Meksika'da filmleri aratmayan bir olay yaşandı. 5 gündür aranan iki balıkçı kıyıdan 150 deniz mili açıkta bir soğutucu kabının üzerinde sürüklenirken bulundu. Donanma günlerdir aç ve susuz halde okyanusta sürüklenen balıkçıları kurtardı. Mucize eseri hayatta kalan ikili hastanede tedavi altında. Feci kaza New York'ta kayda geçti. Kavşağa giren bir araca hızla çarpan trafik canavarı ardından bir yayayı ezip binaya daldı. Kazaya neden olan sürücü aracındaki yakınlarını bırakıp kaçtı. Her iki araçta bulunanlar ve ezilen yaya mucize eseri sağ kurtuldu. Peru 6,7 ile sarsıldı. Deprem başkent Lima'yla ülkenin güney ve orta kesimlerinde hissedildi. Panikle sokağa fırlayan halk heyelanlar nedeniyle oluşan toz bulutuyla karşılaştı. Neyse ki can kaybı yok. Yetkililer çok sayıda binanın hasar gördüğünü açıkladı. Güney Amerika beşik gibi. Peru'daki depremden önce Kolombiya ve Venezuela'da şiddetli depremlerle sarsıldı. 10 Ağustos'ta Kolombiya'da meydana gelen 7,4'lük sarsıntı anına dair yeni bir görüntü ortaya çıktı. Missouri'de bir şüphelinin evine baskına giden polis ekibi kapıdan içeri giremeden zemini boyladı. Verandanın çökmesiyle yere düşen polis memurları hastaneye kaldırıldı. Tennessee'deki panayıra gidenler pişman oldu. Dev salıncak arızalanınca üzerindeki onlarca kişi bacaklarını ve kollarını koruma demirine çarpıp sakatladı. O anlar bir ziyaretçinin cep telefonu kamerasına yansıdı. Denizli'de polisin dur ihtarına uymayan kadın sürücü kaçmaya çalışırken seyir halindeki otomobillere çarptı. Sonra da yol kenarına savrulup park halindeki araçlara vurarak durdu. Ehliyetsiz ve alkollü sürücüye 450 bin lira ceza kesildi. İzmir'de Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız'ın park halindeki makam aracını hedef alan saldırgan birkaç el ateş açtı. Belediyenin otoparkındaki güvenlik görevlileri çalıntı motorla kaçmaya çalışan zanlıyı saniyeler içinde yakalayıp polise teslim etti. Diyarbakır'da sokakta havai fişek patlatmak isteyen çocuklar ölümden döndü. Havai fişekler erken infilak edince 3 çocuğun vücudunda yanıklar oluştu.
4: Gördün mü çocuklar, bak çıkın bu tarafa dedim bak.
3: Kocaeli Darıca'da bir evin mutfağında çıkan yangın patlamalarla büyüdü. Binanın içini duman bastı. Şans eseri zehirli gazdan etkilenen olmazken patlamalar amatör kameraya böyle yansıdı. Bolu'da alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulan adam yine alkollü olarak direksiyon başına geçti. Kontrolden çıkan araç yol kenarındaki camiye doğru savruldu. İmamın odasının duvarını yıktı. O sürücü 250 bin lira idari para cezasına çarptırıldı.

0: devam ediyoruz efendim Gece Ajansı'na. Gündemde pek çok önemli başlık var. Aslında detaylarını konuşacağımız ortaya çıkan yeni görüntüler, yeni bilgiler ve yeni operasyonlar var. Konuklarımızı da hemen takdim etmek istiyorum sizlere. Takvim Gazetesi yazarı Ekrem Kızıltaş, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar, iyi geceler.
0: Çok teşekkür ediyorum ve hukukçu avukat Mehmet Yılmazer bizlerle, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, iyi yayınlar, iyi geceler.
0: Şimdi hemen hepimizin yakından takip ettiği soruşturmalar var, operasyonlar var, bir de yargılamalar var. Şimdi geride bıraktığımız gün suç örgütlerine yönelik pek çok önemli gelişme yaşandı. Evet. Onlardan ilkiyle başlayalım. Şimdi İmamoğlu'nun yargılandığı davada duruşmalar yeniden başladı, devam ediyor. Aslında geçtiğimiz günlerde İmamoğlu'nun yüz yüze mahkeme salonunda olduğu diğer isimlerin ifadelerini ekranlara getirmiştik. Hatta onlar üzerinde İmamoğlu'nun cevaplarını bir hayli şaşkınlıkla okumuştuk. Ama dün belki de bu davanın, sadece bu dava değil, Şaibeli Kurultay davası da başta olmak üzere en kilit isimlerinden birisi sanık, evet, kürsüsündeydi mahkemede. Evet. İmamoğlu da oradaydı, Ongun da oradaydı ve diğer isimler de oradaydı. Aziz İhsan Aktaş'tan bahsediyoruz. Şimdi Aziz İhsan Aktaş ismini özellikle Türkiye Özgür Özel'in altına araba çeken isim olarak duymuştu. Sonrasında öyle şeyler ortaya çıktı ki Aziz İhsan Aktaş'ın sadece o otomobili vermekte kalmadığı da öğrenildi. Şimdi dün onun söyleyeceklerine gözler çevrilmişti. Konuşmasını aslında ben gerçek bir diploma sahibiyim diyerek başladı Ekrem İmamoğlu'nun yanında. Sonrasında da Ekrem İmamoğlu'nun kariyeri için oluşturulan o havuz diye ifade edilen finans sisteminin detaylarını paylaştı. Şimdi Sayın Yılmazer, öncelikle sizi böyle davet edeceğim. Tabii. Şu ifadeyi değerlendirmek için, hı-hı, ardından da yorumlarınızı alacağım. Evet. Şimdi diyor ki, benim karşıma çıkan yapı Ekrem İmamoğlu liderliğinde kurulmuş bir yapıdır. Evet. Usulsüz paralar sistem adı verilen ortak bir havuzda toplanıyor. Evet. Bu sistemin tek bir amacı var. O da Ekrem İmamoğlu'nun siyasi hayatını finanse etmek. 2020 ve 2024 yılları arasında toplam 84,5 milyon lira ödeme yaptım. İmamoğlu'nun para taleplerini danışmanları Ertan Yıldız, İbrahim Bülbüllü ve İstanbul Milletvekili Özgür Karabat üzerinden ilettim diyor. Yeah. Diğer mahkemede o duruşma salonundaki ifadelerde ya da savunmalarda İmamoğlu'nun savunmalarına da, hatta sorularına da şahit olmuştuk.
2: Evet.
0: Aziz İhsan Aktaş da neler yaşanmış?
2: Yani açıkçası dün yine burada bu programda ifade etmiştim. Dün gece için Aziz İhsan Aktaş'ın dinlenebileceğine dair ki program esnasında dinlenmeye başlandı. Dün yine söylerken dedim ki Ekrem İmamoğlu acaba bu iddialarla ilişkin, Aziz İhsan Aktaş'ın beyanlarıyla ilişkin neler diyecek acaba? Hiçbir şey diyemediler.
0: Yani şey soramadılar. Sormamış mı? Ben senden 84,5 milyon lira para mı aldım diye.
2: İhsan abi, Özgür Karabat'a ben mi yönlendirdim diye de sormamış. Ya da Ertan'a ben mi yönlendirdim İhsan abi dememiş. Diyememiş. Çünkü şimdi şöyle bir şey var. Ceza yargılamasında temel bir husus var. Yüzleşme esnasında eğer sanık ya da tanık, iki sanık yüzleşiyor da olabilir, sanık tanık yüzleşiyor da olabilir. Yüzleşme esnasında verilen beyana ilişkin orada heyet, mahkeme heyeti gün sonunda vicdani kanaatinin oluşmasını orada aslında tespit etmeye başlar. Şimdi Aziz İhsan Aktaş orada bir takım beyanlarda bulunurken ona sorulabilecek sorularla, belki doğrudan soru yönlendirebilirlerdi, bu hususlarla ilgili, bu hususların yalan olduğuna dair, kurgu olduğuna dair sorular sorulabilir. Belki de bunların kurgu olduğu iddia edilebilirdi. Ama kurgu olmayan bir şeye çok fazla soru sorma riskini ele almamışlar.
0: İtiraz da mı yok?
2: Ya itiraz da yok. Bununla ilgili herhangi bir şey gelişmemiş. Hiçbir soru sormamışlar. Tabii şunu söylerler klasik olarak avukatlar.

0: işte beyanları kabul etmiyoruz, aleyh hususları kabul etmiyoruz deyip geçebilirler. Siz eğer bu beyanlara ilişkin sorular sorsanız ya da başka şeyler ifade etmeye başlarsanız, Aziz İhsan Aktaş oraya delilleriyle beraber gitti. Aziz İhsan Aktaş'ın elinde dekontlar vardı.
1: Ki kendisi de sanık olarak yargılanan bir isim.
0: Etkin pişmanlıktan faydalanan ilk isim.
1: Ayrı
0: aslında
1: bir soruşturması daha var değil mi?
0: Evet, evet. Tabii Beşiktaş iddianamesi denen süreçte zaten bir şekilde etkin pişmanlıktan faydalanmak istedi. Aziz İhsan Aktaş'ın beyanlarıyla beraber sadece Ekrem İmamoğlu değil, Türkiye'de birçok belediye başkanı, birçok belediyede yolsuzluk olduğuna dair süreçler ortaya çıkmaya başladı.
2: Tam da affedersiniz burada... Buyurun. Bir şey sormam tabii gerekiyor. Şimdi bu beyanlara baktığımda benim aklıma gelen şu.
0: Evet.
2: Aziz İhsan Aktaş sanık.
0: Evet.
2: İtirafçı. Niye evet itiraf ediyor? Yani bu işten başına çok daha ağır bir ceza geleceğini net olarak bildiği için bir takım şeyleri itiraf ederek evet, yani adli adaletin işlemesine yardımcı olduğu için belli bir evet oranda indirim düşünüyor.
0: Evet.
2: Fakat benim aklıma da şu geliyor. 2020 ve 2024 yıllar arasında toplam 84,5 milyon lira ödeme yaptı.
0: Evet.
2: Şimdi mesela Ekrem İmamoğlu soru sormadı da mesela şunu sorabilir. Bu kadar mıydı? Neden? Bence Aziz İhsan Aktaş'ın bilinmediğini düşünerek söylemediği rakamlar da vardı.
0: Olabilir. Mümkün.
2: Yani
0: mümkün.
2: Çünkü bu iş kaşıdıkça bir şeyleri kaşıdı.
1: Başka şeyleri söylemesinden de mi
0: endişe ettiler?
2: Tam olarak bunu söylemeye çalışıyorum.
0: Tamamen öyle.
2: Tabii çünkü bu Aziz İhsan Aktaş'ın devlete itiraf ettiği ve işte en azından tahliye edilmesini sağlayan, itirafçı olmasını sağlayan şeyler, ama şimdi Aziz İhsan Aktaş'ın işleyişine baktığımızda çok daha kapsamlı işler var ve burada büyük ihtimalle kendisini de iyice zora sokacağı için itiraf etmediği, belki 84,5 milyon daha var mıdır bilmiyorum ama belki de daha fazlası da vardır.
0: Şimdi şöyle, eğer Aziz İhsan Aktaş, orada şöyle bir muhalefet şerhi küçücük koyayım. Aziz İhsan Aktaş bugüne kadar ortaya çıkmamış bir hususla ilgili, soruşturma dahi başlamamış bir hususla ilgili açıklama yapsa, yine onda da etkin pişmanlıktan yararlanır. Hatta hiç yargıya konu olmamış bir konu olduğu için bundan ceza da almayabilir.
2: Evet.
0: Şimdi o tarafıyla onu küçük bir muhalefet çağrı olarak ortaya koyayım. Yalnız
2: İtirazım yok efendim.
0: Şöyle bir şey var. Şöyle bir şey var. Aziz İhsan Aktaş'ın Aktaş'a soru yöneltmemelerinin sebebi, bugüne kadar o dosyanın içerisine dahil olan isimlerin dışında da isimlerin dahil olabilme riski olabilir.
2: Yani
0: bunlar ortaya çıkacağı için çok fazla kaşımamışlar, tabiri caizse amiyane tabirle söylüyorum, ayrıntıyı sorgulamamışlar ve sadece onun ifade vermesini izlemişler ve geçiştirmişler.
1: Bazı avukatlar soru sormuşlar anladığımız evet kadarıyla, ama mesela İmamoğlu çıkıp da müfterisin dememiş.
0: Allah seni ihsan, ıslah etsin dememiş.
1: Dememiş. Ya da o benzer sorular. Hatta Cemal Üneş'le ilgili olan o ifadeyi getirebilirsek bambaşka bir durum ortada. Şimdi mesela Cemal Üneş'te ilgili diyor ki, emin misin Cemal abi? Emin misin ben senden para istedim yani? Diyor.
0: Ben birebir Aziz İhsan Aktaş'ın bugün kendisine sorabildim bir telefon görüşmesinde ve dolayısıyla hiçbir doğru dürüst soru sorulmadı dediği için burada bunu söylüyorum. Dolayısıyla diyor ki, buna ilişkin aslında elimde bir sürü belge var, dekont vardı. Sorsalar her biri zaten orada tabii mahkemeye sunulmuş, ama o yüzleşme esnasında bu tip hususların ortaya konulması zaten heyeti çok ciddi anlamda etkiler. Şimdi ceza yargılamasında herkesin kaçırdığı bir husus var. Sadece ceza normunun uygulanmasına yönelik bir yargılama değildir. Sonuçta evet bir ceza normu vardır uygulanan ya da iddia olunan, ama bu ceza normunun bu olaya uygulanabilip uygulanamaması bir vicdani kanaate tabidir. Bu vicdani kanaat aslında yargılamada oluşur. Dolayısıyla evet böyle bir suç işlenmiş olabilir, ama çok makul açıklamalar da olabilir. Oradaki hakim etkilenebilir. Şimdi bir sanık, eğer bir başka sanığın, özellikle de etkin pişmanlıkta bulunmuş bir sanığın beyanları üzerine hiçbir şey sormuyor, hiçbir iddiada bulunmuyor, hiçbir ayrıntılandırmaya girmiyorsa, öncesi de Cemal Üneş abisine sor söylediği gibi de davranmıyorsa, demek ki burada yıkamayacağı, mizansen olamayacak kadar gerçek bir durum var.
2: Sükut.

0: ikrardan gelir.
1: Kesinlikle. Yani burada yıkamayacağı bir gerçeklik var. Eğer kurgu olduğunu düşünmüş olsaydı tabii ki 3-5 soruyla bunu sarsabilirdi. Eyvallah. Zaten mizansen dediğimiz şey, ceza yargılamasında çok fazla mizansenle bir şey anlatırsanız çok çabuk dağılır dosya ve çok çabuk çöker. Dolayısıyla bunu biliyorlar. Dolayısıyla soramıyorlar. Ama ne yaptılar biliyor musunuz? Ben bunu burada yine söylemek isterim. Bugün dün biliyorsunuz dün gece Aziz İhsan Aktaş konuştu. Ama bugün daha önce de 2025 yılında Sözcü TV'de çıkan haberler vardı Aziz İhsan Aktaş'la ilgili. O haberlerde deniyordu ki Aziz İhsan Aktaş işte Veysi Aktaş'ın PKK örgütü üyesi Veysi Aktaş'ın amcasının oğludur gibi bir eklemleme, bir yapıştırma haberi yapmışlardı. Bununla beraber bir de Osmaniye'de güya işte 14 yaşındaki bir taciz vakasında adının geçtiği sanık olduğu ifade edilmişti. Neden bu? 2025'te yapıldığında da Aziz İhsan Aktaş'ın o zaman soruşturmada o etkin ilk beyanları tabii itibarsız hale getirme, söylediklerinin inandırıcılığını ortadan kaldırma, kamuoyu nezdinde itibarsız hale getirme.
2: Kendisi de diyor,
1: bugün
2: diyor ki
1: Soner Yalçın yine Oda TV'de bu haberi yalanlandığı halde ki kendisi de bu dosyada yargılanıyor Soner Yalçın biliyorsunuz. Yalanlandığı halde yine bunu haber yapmış durumda.
2: Şimdi kendisi zaten söylüyor, diyor ki 13 Ocak'ta adımla özdeşleşmiş olan, evet, kamuoyunda diğer adı Beşiktaş dosyası olan dosya kapsamında gözaltına alındım, tutuklandım. Nisan ayı sonunda da kendi irademle etkin pişmanlıktan yararlandım. Şimdi bu arada, yani Ocak'tan Nisan'a kadar, evet, Aziz İhsan Aktaş'la ilgili herhangi bir karalama ya da algıya yönelik bir şey girişim yok, olmadı.
0: Ama bu, evet, arada acaba Aziz İhsan Aktaş'ı ziyaret eden avukatlar şunlar bunlar olup ona geri al falan diyenler olmuş mudur onu bilmiyoruz.
2: Evet. Şunu söylüyor.
1: Tabii ki.
2: Diyor ki mesela para teslimleri yasal hak edişlerimizi alabilmek için yapılmıştır diyor. Danışmana, şoföre ya da özel bir otelde bir odada teslim edilir bu paralar.
1: Hı hı, evet.
2: Belediye kasasına resmi bağış hesabına yatırılmamıştır diyor.
1: Evet.
2: Elden teslimdir diyor genellikle. Yani bu bantlanan kameraların bantlandığı otellerde.
0: Yani çorba yemiyorlarmış orada.
2: Yani, çorba içmiyorlarmış.
1: Çorba içmek için değilmiş.
2: Şimdi devamında diyor ki İşte kendisini savunuyor bu anlamda, neden bunların olduğunu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu liderliğinde kurulmuş bir yapıdan bahsediyoruz diyor. Mevcut alacaklar, hak edişleri temel baskı aracı yapan ve imar ve ruhsat süreçlerinde kendilerine pay talep eden bir düzendir bu düzen diyor.
1: Ha.
2: Ve bunların hiçbiri de resmi olarak bir yerlere bağış
0: Mehmet Bey, bunlar da irtikap oluyor yatırım galiba değil mi?
1: Tabii, yani bir şekilde zorladıkları şey irtikapa, eyvallah, dönüşmüş oluyor. Zoraki aldıkları için bir de belediyeye de yatırmıyorlar. Yani belediyeye yani bağış olur zaten öyle bir şey olmayacak.
0: Zaten problem
1: tabii, tamamen kaynak şeyde kayıt dışı bir şekilde halledilmiş. Dolayısıyla şunu söylemek lazım. Aziz İhsan Aktaş'ın yönlendirildiği isimlere ben yönlendirmedim de diyebilirdi. Bunu dahi demiyor. Yani şimdi bir sanık düşünün. 142 tane eylemden bu anlamda yargılanıyor. Ve bu konuda etkin pişmanlıktan faydalanan ve birçok belediye başkanının da bu anlamda yargılanmasına ve soruşturulmasına sebep olan isim konuşuyor. Ama bu yönlendirmeleri ben yapmadım diyemiyor.
2: Peki.
1: Sanık şimdi, bunu diyebilir. Yani yalan da olsa diyebilir, bunu dahi demiyor.
2: Mesela 3 isim paylaşmış. Ertan Yıldız, İbrahim Bülbüllü ve Özgür Karabat.
1: Evet.
2: Şimdi mesela Ertan Yıldız, o da etkin pişmanlıktan faydalanan isimlerden birisi. Hatta bildiği her şeyi de açıkladı, evet, tüm detaylarına kadar.
1: Evet.
2: Şimdi konuşmayan, bugüne kadar bu konularla ilgili ağzını bıçak açmayan, kamuoyuna çıkıp da bunlar yalan ya da mahkeme salonlarında
1: olamayan,
2: bizzat Aktaş'a ya da diğer isimlere karşı bir savunma yapan, itiraz eden, etmeyen isimler. Bunlardan birisi İstanbul Milletvekili Özgür Karabat.
0: Adam milletvekili.
1: Milletvekili.
2: Bir diğeri de bir diğer isim de yine Yeni Parti'de, eskiden CHP'de, şimdi de Yeni Parti'de görevine devam eden bir başka milletvekili. Şimdi mesela bu isimler neden konuşmazlar? Sadece şey diyebilir miyiz? Yani nasıl olsa milletvekiliyiz, dokunulmazlıklarımız var. Fezlekeler meclisten geçene kadar tabii susarız mı?
0: Hayır, nasıl olsa milletvekiliyiz, fezlekeler meclisten geçene kadar susarız. Orada da büyük ihtimalle geçmeyebilir. Hatta biz bir sonraki dönemde
1: bir daha
0: partimizi
1: oluruz,
0: kurduk, bir daha milletvekili oluruz. O zaman da bu iş yürür. Ondan sonra da oluruz falan diye büyük ihtimalle bir hesap var.
1: Onlarla ilgili durumlar zaten tefrik edilecek.
0: Antiparantez bir şey hatırlatayım.
2: Peki,
0: biliyorsunuz
2: şunu birkaç ilave ederek sorumu sorayım sizlere. Tıpkı Aziz İhsan Aktaş'ta olduğu gibi itiraz etmemelerinin ya da ona karşı bir yargı hamlesine girişmemelerinin nedenini ifade ettiniz ya, başka şeyler de söyleme riski var. Belki var, başka taşlar da dökebilir.
0: Büyük
2: benzer
0: ihtimalle
2: isimler. Mesela Ertan Yıldız bu davanın kilit isimlerinden birisiydi. Hatta evet, savcılığın hazırladığı ilk evet, iddianamede, soruşturma dosyasında da örgüt yöneticisi kısmında bulunan 6 isimden birisiydi. Aynen. Ertan Yıldız.
1: Aynen.
2: Bir diğeri yine bir müteahhit, Adem Soytekin.
1: Adem Soytekin.
2: Mesela
1: evet,
2: bu isimlerin karşı da harekete geçilmemesinin nedeni başka ifşaatların da söz konusu olabileceği yönünde.
0: Büyük ihtimalle. Yani bizi rahatsız edersen ya da bu kadarını kabul etmeyip bu işi kaşırsan diğer şeyler de ortaya dökülür meselesi var. Şimdi bakın, bu olayın gerisinde şu milletvekilliği dokunulmazlığı çok önemli bir mesele. Hı. Hatırlayın, bir ara Özgür Özel bir ara seçim sevdasına kapıldıydı.
1: Evet.
0: 8 milletvekili var, bu mutlaka işte ara seçim yapmamız lazım falan filan. Ne dedik o zaman? Ha, demek ki mevcut belediye başkanlarını ve bir takım isimleri konuşmamalarını temin etmek amacıyla bir ara seçim olacak. Bu ara seçimde biz sizi kazanacağınız yerden milletvekili yapıp size dokunulmazlık zırhı kazandıracağız hesabıydı. Yemedi.
1: Evet.
0: Yemedi. Şimdi de bütün bu konuşmalarda Aziz İhsan Aktaş belli ki irtikap konusunda zorlandığı için ya da çeşitli sebeplerle bunu yapmış, ama yaparken de her şeyi not almış. Not aldığı gibi HTS kayıtlarından şuradan buradan çıkacağını bildiği için para hareketlerini falan, tamam verdiği adam hani rüşvetin belgesi mi olur muhabbeti var, ama eninde sonunda diyor ki ben şuradan şunu aldım, şuraya gittim, orada filanla görüştüm, ona bunu verdim.
1: Bazı HTS diye tutuyor, tabii
0: baz kayıtları falan tutuyor, artık kimsenin inkar edebilecek durumu da yok.
1: Yok.
0: Bu arada bence bizim bilmediğimiz başka şeyler de olabilir. Neden? Bu mekanlarda şurada burada mesela hatırlayın, o otelde bantlar evet, karartılmış, bantlar kameraları kapatılmıştı. Tabii. Ama şimdi bakın, o görüntüleri ben hatırlıyorum. Orada kapatılan kameralar vardı ama sanki belki normalde orada olmaması gerekirken orada olan kameralar da vardı.
1: Evet.
0: Bu kameralar nedir, neyin nesidir, ortaya çıkar mı bilmiyorum. Tıpkı bunun gibi Mehmet Bey belki bu konuyu da açar. Şu anda biliyorsunuz yolsuzluk, rüşvet, irtikap vesaire falan filan, ama bir de terör meselesi var.
1: Evet.
0: Terör meselesiyle alakalı az önce görüntüde gördüğümüz arkadaşın bu mekanda ve değişik mekanda PKK'nın uzantısı bir isimle,
2: casus,
0: şu anda kaçak olan
2: da suçlamalar
0: bir isimle 100 küsür kere görüştüğü rivayet ediliyor. Ben bunu her duyduğumda, her hatırladığımda aklıma şu geliyor. Bakın, bu 100 küsür görüşmenin kayıtları mutlaka vardır. Ama ben
2: terör örgütüyle irtibatlı ya da iltisaklı bir
0: tabii,
2: isimle.
0: Tabii. Neydi? Görüşme. İsmi Azat bilmem neydi.
1: Azat, evet evet evet.
0: Şimdi bakın, evet, Türkiye Cumhuriyeti Devleti tahri geleneği, yani kameralar çıkana kadar tahri geleneği çok gelişmiş bir devlettir. Ben talebeliğimden biliyorum. 1979'da bir gece 1.30'da biri beni arayıp bana beni anlatmıştı.
2: Hı hı.
0: Ve son derece detay bilgilerle. Bu bir denemeydi o. Hmm. Vallahi işinize bakın, ben işime bakıyorum falan demiştim. Ama o zaman demiştim devletin her şeyden haberi var. Şimdi 110 kere o Azat bilmem neyle görüşüyor bu arkadaş.
1: Evet.
0: Onun kayıtları vardır. Ama bu kayıtlar ha deyince çıkmaz. Ne zaman çıkar? Suud Konsolosluğu olayını unutmayın. Cemal evet, Kaşıkçı. Suud Konsolosluğu'nda Türkiye'ye bir kumpas kurulmuştu.
1: Evet.
0: Cemal Kaşıkçı'yı katledip Türkiye'nin üzerine yıkacaklardı. Birden ortaya ses kayıtları çıktı. Bir dakika ya, konsoloslukta ses kaydı olur mu öyle şey? Ama oldu.
1: Oluyormuş.
0: Ha, şimdi de büyük ihtimalle terörle bağlantılı, şu anda ev hapsiyle tahliye durumu var oradan. Nasıl olsa başka şeyden tutuklu. Yarın öbür gün o gündeme geldiğinde Bence şu ana kadar açılmayan birçok şey açılacaktır. Bir

0: İkincisi de o otelde kapatılan kameraların dışında tekrar ediyorum. Kapatılmayan ve belki de normalde orada olduğu düşünülmeyen kameralar da vardı. Yani bildiğimizin ve bilinenin ötesinde birçok şey var bu işin.
1: Bir de mesela bazı otellerden ya da o kameraların bantlandığı kamuoyuna yansıyan otellerden bahsediyoruz. Aziz İhsan Aktaş dün ifadesinde Özgür Karabat'ta Esenyurt'ta mesela bir otelde buluştuğunu söylüyor.
2: Evet.
1: Diyor ki Özgür Karabat bu görüşmede İmamoğlu'nun talimatı olduğunu 5 milyon lira para vermem gerektiğini söyledi. Yapmadığım takdirde de bana ve yakınlarıma ait şirketlerin hak edişlerini ödenmeyeceğini söyledi. Bu talebi karşılamamız halinde şirketlerin nakit akışı bozulacaktı. Yani mecbur kalıp yapıyoruz diyor, kabul etmek zorunda kaldık. Hatta Karabat'ın bu paranın davanın sanıklarından olan Sırrı Küçük'e teslim edilmesini istediğini de söylüyor. Bakın pek çok şeyi isim isim veriyor. Şimdi bir de bir noktaya değineceğim. Siz biraz önce ifade ettiniz hani avukatlar soru soruyor ama kayda değer soru yok. Mesela o sorulardan birisi Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu'nun avukatı Aziz İhsan Aktaş'a diyor ki 970 bin dolar yaklaşık 10 kilo eder. Bu kadar meblağı nasıl bir çantada taşıdınız? Yani sizin sağlık problemleriniz ya var diyor. 10 kiloyu nasıl taşıdınız?
0: Çok hayırsever birisiymiş.
1: Bu da diyor ki yani ben 50 kiloyu da taşırım diyor. Yani sorulan sorulardan.
2: Soru bu işte.
1: Soru bu. Bu kadar parayı
2: yani
1: bir
2: bunun
1: çantada
2: makul olmadığı iddiasında bulunuyor ama yani çantayı sadece kaldırarak taşımak zorunda
0: tabii,
2: değilsin.
0: Çantalar artık tekerlekli.
2: Aynen öyle.
1: O valizlerde
2: ki kendileri
1: mesela
2: taşıyorlardı kocaman.
0: Tabii tabii.
2: Jammer'ların olduğu
1: şu valizlerde
2: valizleri.
1: Yani vardı bu otel dedikleri görüntülerinde Jammer'ların taşındığı
2: yani,
1: valizler.
2: Yani evet Jammer dedikleri. Evet evet evet. Evet, evet,
1: değil mi? Tabii tabii tabii. Böyle çekerek götürülüyor.
2: Yani.
1: İşte mesela kapatılmayan kameralardan birisi burayı unutmuşlardı demek ki. Burada yine o otellerden birisi lobideki görüntüler 12 Ekim
2: ya da unutturulmuş olabilir.
1: Değil mi?
2: Yani.
0: Bak farkına vardılar ve kapatılıyor.
2: Yani.
0: İşte ama bu, bak benim Tahir Bey benim söylediğim farklı bir şey. O görüntülerde hareketli kameralar vardı.
2: Evet. Evet.
1: Zaten onlar farkındalarmış pek bazılarının.
0: tabii.
1: En azından emniyetin teknik takipte olduğunu biliyorlarmış. Ama şimdi bazı isimlerden bahsediyoruz. Çok yüklü miktarda paralardan bahsediyoruz. Şimdi bu şekilde teslim edilen çok yüklü miktar paralarda riske atılmayacak da. Çünkü diyor ki işte otel odasında teslim ediyorduk, şoföre teslim ediyorduk, X kişiye teslim ediyorduk vesaire. Şimdi insan kendini sağlama da almak ister.
2: Tabii.
0: Tabii.
1: Şimdi bu tür soru işaretleri
0: yani
1: de var.
0: Aziz İhsan Aktaş belli ki her işini kendine göre sağlam kazığa tabii bağlamış, notlarını almış, tespitlerini yapmış, dekontları, şunları bunları, HTS kayıtlarını uyuşacağını ve belli ki boş konuşmuyor.
2: Tabii. Yani zaten aksi olsaydı bu kadar itirafta bulunup etkin pişmanlıktan yararlanamayabilirdi. Yok doğru yani. Dolayısıyla
1: mesela sorulardan birisi İYT'den ne kadar alacağınız var İmamoğlu'nun avukatlarından? İşte 10 kilogramı nasıl taşıyacaksınız? Sağlık yani problemleriniz var gibi sorular. Yani Aziz İhsan Aktaş'a özellikle bir itirazın olamaması, Aziz abi
2: denememesi
1: ben mi aldım? Ya da seni Allah ıslah etsin. Sen
0: yani
1: müfterisin.
0: Arda tek itiraz bu kadar mıydı olabilirdi? Olamaz. O da tehlikeli.
1: Evet. Aynen. Şimdi tabii devam edecek, daha neler göreceğiz. Çünkü ilk aşamada Ekrem İmamoğlu kendi savunmasını, yani herkes önce kendi savunmalarını yapıyordu değil mi?
2: Aynen tabii.
1: İlk duruşmalarda.
2: Tabii.
1: Ama şimdi yüzleşmeler başladı. Siz tecrübeli bir avukat olarak yani o salonda özellikle dün de ifade ettiniz bazı şeyleri ama bu tür sorular hangi psikolojiyle birinin ağzından çıkar? Bunu da merak ediyoruz. Cemal Üneş örneğinde olduğu gibi ya da diğer ifadelerde olduğu
2: çaresizlik
1: gibi.
2: Çaresizlik var. Çok açık bir çaresizlik şekilde çaresizlik var. Yani söyleyebileceği hiçbir şey yok. Ya da ben bunu ikinci bir şekilde daha okudum. Aslında dün de söyledim bunu. Bir çaresizlik var. Söylese, yeni bir şey söylese başka bir şeye bağlanacak. Onu biliyor. Dolayısıyla bunun bir kurgu olmadığının farkında, bunu gerçek olarak kendisi yaşadığı için buradan

0: saptırabileceği başka bir yere gidemiyor. Çünkü o kadar çok olay var ki evet. Bu olayların hepsini toparlamak da kolay
1: 142
0: değil.
1: 142 kategoride 190.
0: Tabii yani olay var. Bunları hatırlan Beylikdüzü'nden itibaren başladığı için de bu olayların hepsini bilir ama bu kadar ayrıntı hatırlayamaz. Ne kadar sorabilir? O da ayrı bir mevzu. Ama şunu söylemek lazım. Ben yine de Ekrem İmamoğlu'nun hem soruşturma safhasında hem de kovuşturma safhasında ve yüzleşmelerde bu kadar rahat davranabiliyor olmasını kendisine işte FETÖ mensuplarına zamanında yapıldığı gibi bir bahar beklentisi üfleyenler mi var diye soruyorum açıkçası. Ben böyle bir bahar beklentisi var da bunlar zaten konu olmayacak. Bunların hepsi tamamen ortadan kalkacak ve ben de bir gün rahat olacağım ve serbest olacağım gibi bir bakış açısı mı varı bana sordurtuyor açıkçası. Çünkü bu kadar rahat bir sanık o kadar kolay değil. Yani bugüne kadar bir sürü kez cezaevlerinde, yargılama safhasında, duruşma salonlarında çok fazla sanık savunduğumuz, müdafaa ettiğimiz isimler oldu, kişiler oldu. Ben hiçbir zaman bu kadar konudan bir haber, ben şunu da çok açık söyleyeyim, benim okuduğum kadar bu iddianameyi okuduğunu zannetmiyorum Ekrem İmamoğlu.
2: Ama zaten kendisi
0: farkında değil çünkü. Bir
2: önceki fasıl kapanmadan önce mahkeme başkanına tartışmış ve evet. Ben buraya yargılamaya değil, yargılamaya geldim.
0: Şimdi bu
2: cümlesini kurmuştu.
0: Bu cesaret hamlesi başka bir şeyin eseri olmalı.
2: İşte ne vallahi, oldu da affedersiniz. O İmamoğlu'ndan bu şekilde şaşkın sorular soran bir İmamoğlu'na geldi.
1: Şimdi bakın gerçeklerin ortaya çıkma huyu onun açısından kötü bir şey. Ama evet. Bakın geriye doğru baktığımızda İmamoğlu portresinin şöyle bir özelliği evet. Var. Ben tipik bir olay hatırlıyorum. Çok net hukuki bilgim çok fazla olmadı. Mesela 2017'de Beylikdüzü ile ilgili hakkında açılan bir dava vardı.
0: Evet.
1: Bu davanın 8 duruşması oldu. Çok ilginçtir. 8 duruşmada duruşmanın savcısı sağlık raporu bilmem ne alıp o duruşmalara girmeyince dava kapandı. Şimdi bakın İmamoğlu'nun en önemli konularından biri neydi? Diploma konusu. Diploma konusu 2014'te Beylikdüzü Belediye Başkanlığı için müracaat ederken lise diplomasını veriyor.
0: Evet.
1: Ve etraftan galiba söylenti olunca hani sen üniversite falan deyince mecburen İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme Fakültesi'nin diplomasını veriyor. O dönemde Büyükçekmece'de yayın yapan, sahibi de benim çocukluk arkadaşım olan bir gazete, Telak Çabuk, Allah rahmet eylesin.
0: Allah rahmet eylesin.
1: O çocuk bu konuyu haberleştiriyor. Şimdi o dönemde ara sıra telefonlaşırdık da yani Beylikdüzü Belediye Başkanı'nın lise ya da üniversite mezunu olmuş olmamış kimin umrunda? Ne alaka var? Onunla dertleştiğimiz zamanları hatırladım. Bu arkadaş 2016'da güya kalp krizinden vefat etti. İmamoğlu falan babasıyla şunla bunla davalaştılar. Ve o günlerde söylenen şuydu. Hasan İmamoğlu tarafından tehdit edildikten sonra kalp krizi vefat etti.
2: Açıklamaları, 2016'da. Açıklamaları var.
1: Şimdi bakın ta o zamandan diploma konusu gündemde. Ve bu arada neler olduğunu sonra öğreniyoruz. Sık sık işletme fakültesine gidiyor. Arada bir işletme fakültesine bu konu soruluyor. İşletme fakültesi dekanı da hukuka aykırı bir şey yoktur diye cevaplar veriyor. Ama sonra iş büyüyünce 2022-2023'ten sonra evet. İş büyüyüp içeriden de başka şeyler gelmeye başlayınca işletme fakültesi dekanı istifa etti.
0: Evet.
1: Üniversite rektörüne gitmeye çalıştığı falan filan gibi şeyler oldu falan ve sonra İstanbul Üniversitesi o beklenen kararı verdi.
0: Verdi, evet.
1: Şimdi arka planda hala bakın o dava zannediyorum Yargıtay'da.
0: Evet.
1: Hala ümidi var. Hala ümidi var. Dediğiniz gibi vallahi Mehmet Bey bir battı balık yan gider.
0: Mantığı olabilir.
1: Şimdi o kadar çok şey var ki hani 142 evet. Konuda 196 mı?
0: Evet.
1: Suçlama var ve işte Aziz İhsan Aktaş mesela tipik bir olay. İtiraz edebileceğin bir şey yok. Öbürüne vah vah ben mi aldım? Allah seni ıslah etsin. Allah da seni ıslah edemez mi diyor. Saçma sapan şeyler kullanılıyor. Dolayısıyla nevi şahsına münhasır bir insan ve gelinen aşamada hani bir mucize, bir bahar falan filan bir ümit var mıdır? Olabilir. Niye? parayla her şeyi satın almış.
2: Hala beklentileri mi var?
1: Tamam, olabilir.
2: Nerede?

0: Kıyamette yemek yediği isimleri biliyoruz. Şimdi böyle bir kişinin, böyle bir siyasetçinin, böyle bir belediye başkanlığı yapmış birinin ve belirli sahiplere sahip birinin, özellikle daha Beylikdüzü'nde üniversite diplomasının derdinde olan birinin bir şeylere hazırlandığını biz Türkiye'de düşünmeyiz diye bir şey yok. Eyvallah. Düşünmeliyiz.
1: Eyvallah.
0: Zaten orada bir hazırlık var belki de. Çünkü hiç kimsenin isim olarak daha o günlerde gündeme getirmediği ama bir anda aday olduğunda Ekrem İmamoğlu diye bir figürün ortaya çıktığı ve sonrasında ona biçilen bir rol var. Onun peşinden oluşturulan bir kitle var.
1: Şimdi
0: yani bu çok az bir şey değil.
1: 2019'da adaylığı açıklandıktan bir süre sonra reklamcılıkla uğraşan bir tanıdık.
0: Evet.
1: Önce bir konuda hırlaşmıştık, sonra muhabbet ederken bir ara dedi ki ya dedi bu İmamoğlu'nu biraz hafife alıyoruz galiba dedi. Niye dedim? O bayağı değişik şeylerde mecralarda çalışan bir arkadaştı. Dedi ki duyduğuma göre dedi İngiltere'den, Hollanda'dan, Amerika'dan 200 civarında dedi mesleklerinde son derece başarılı 200 civarında halkla ilişkiler uzmanıyla çalışıyor. Dedim ki ya bu ciddi bir şey. Dedi ki vallahi dedi benim aklım bu işin para yönünü almıyor. 200'e yakın
2: Ekrem Kutay, hani onları geçelim. Sadece bu dosyada yargılanan Hüseyin Gündü değil mi?
0: Evet,
1: Hüseyin
0: evet,
1: Gündü.
2: Casusluk soruşturması dosyasında.
0: Tabii.
2: Ve örgüt yöneticisi.
0: Tabii, telefonundan Richard
2: çıkan
0: Moore'un
2: isimler. Yani
0: MI6'in.
2: CIA, MI6, MI6 Mossad, evet, İsrail eski başbakanlarından bazı isimler. Bazı işte genelkurmay başkanları, savunma tabii, bakanları tabii. Ya da bazı İşte Avrupa'daki, Amerika'daki ya da İsrail'deki bakanlar, onların çocukları ve kendisine soruluyor mesela savcılıkta bunlarla neden telefon? Ya, ticari işlerim vardı yani bir iş yapmışızdır o yüzden denilebilecek kadar da normalleştirdiler işi. Tabii. Ama Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devleti.
0: Elbette.
2: Ve hep bunu söylüyoruz.
0: Elbette.
2: Diğer konularda da söylüyoruz. Evet bazı konular bir gün, bir yıl gecikmeli olabilir. 2 yıl gecikmeli bir şekilde olabilir ama devlet yarına bırakır.
0: Devlet unutmaz.
2: Devlet yarına bırakır, evet. Ama unutmaz, yanına bırakmaz diye bir şey var.
1: Eyvallah.
2: Ve Türk yargısı eyvallah işliyor.
1: Burada
2: ve bilgi, belge ve delilleriyle sadece eyvallah somut, soyut bir şekilde ifadelerden yürüyerek değil bunlar.
1: Burada bence en ciddi evet problem Necip halkımız, milletimiz. Bütün bunların artık hele hele o kaç sayfaydı iddianame?
0: 2000 küsür sayfalık.
1: 2800 sayfalık iddianame ortaya çıkıp tabii bir takım şeyler ayyuka çıktıktan sonra hala bir takım insanların ya bu işin arkasında siyasi sebepler olabilir falan diye çok böyle bir kolaycılık düşünmesi ve ben şunu söylerim. İstanbul'da yaşıyoruz. Ben 75'ten beri İstanbul'dayım. Bir İstanbullu olarak 2019'da İmamoğlu kazandığında içimden demiştim ki tamam siyaseten sevmem, benimsemem ama inşallah İstanbul'a bir şeyler yapar. Özel bilgilerim dolayısıyla büyük şehrin geleceğe yönelik projelerini falan da bildiğim için demiştim ki hiçbir şey yapmasa, şu projelerden bazıları yürütse bu adamı 20 sene kimse indiremez demiştim. Gelir gelmez mesela bence en önemli projeyi E5 ve TEM'e alternatif olarak arasından yapılacak bir yolu iptal edince eyvah demiştim. Ve 22 tane tünel vardı şu Dolmabahçe, Bomonti hı hı tüneli, Kağıthane tüneli gibi evet 22 tane tünel vardı. Onları iptal etti, bazılarını doldurdu. En ilk işte
2: temel
1: Dolmabahçe levazımı doldurdu.
0: Temel atmama töreni.
1: Bir sürü iptaller yapınca da eyvah dedim. Şimdi bakın çok pratik şu. Bir İstanbullu olarak ben şunu sorarım. 2019-2026.
0: 7 yıl.
1: 7 yıl. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bu sürede kullandığı bütçe yaklaşık 2 trilyon lira.
0: Doğru.
1: Şunu sorarım. Ne yaptın? Allah aşkına ne yaptın?
2: Kent
1: çok
2: bakanlısı
1: şey yaptı. Bu lafı çok kullandı. Çok şey yaptı. Say diyorsun. Çok şey.
0: Yok.
1: Say. Bazı affedersiniz gerzekler diyeceğim de Rütük'e takılmaz umarım. Avrasya'yı yaptı. İşte o Sultan Selim'in yaptı. Osman Gazi'yi yaptı. Allah şifalar versin diyorsun. Söylenebilen iki şey var. Bir, 17 tane kent lokantası, şimdi 19 oldu galiba. 105 tane kreş var.
2: Ama kreşe şöyle bir parantez açalım. iddianamede, ifadelerde şunu gördük ki o kreşlerin pek çoğu müteahhitlere yaptırtılmış.
1: Tahir
2: yani
1: Bey,
2: belediye bütçesinden yapılmış.
1: Tahir Bey, kent lokantalarının hikayesinin arkasını bir karıştırırsak
0: o da başka
1: orada orada binalar kimin, kimden kiralandı, ne yaptı? Burada günde toplamda 17 lokantada 4500 kişiye ucuz yemek veriyorsun ama bunun maliyeti nedir? Bütçeye şeyi
0: yükü nedir?
1: Maliyeti nedir falan diye sorsan öyle garip şeyler çıkacak ki. O binalar mesela kiralanan yerler kimin? Arkasında neler var bunun? Çünkü öyle bir yapı ki bu. Mutlaka kendine yontacak bir şeyler bulması gerekiyor. Ve bakın o kent lokantalarının tüm maliyetlerinin belki iki misli onunla ilgili reklam harcamalarına
0: gidiyor. Kesinlikle.
1: Bunun hizmetle bir alakası yok ki. Benim anlatmaya çalıştığım şu. İstanbulluların görüşü her ne olursa olsun, CHP'li şu bu hiç fark etmez. İstanbullunun bu şehre açıkça ihanet eden bir kişiyle alakalı hala bırakın karşı olmayı, hala mütereddit olanları falan varsa can sıkıcı olan bu.
2: Belki de o yüzden bir çaresizlik, pişmanlık dediniz ya. Çünkü artık kurduğu partide bile onun adından çok Özgür Özel'in ismi geçiyor. Mitinglerde, gittiği yerlerde.
0: Aynen.
2: Gerçi Özgür Özel de gaflarıyla yeniden gündem olmaya başladı. Dün sanırım
1: 1483.
2: Trabzon'daymış. Tabii. İstanbul'un fethini 1483 olarak. Hani belki bir o anki yol
0: kazası diyelim.
2: Ama bambaşka gelişmeler yaşanıyor. Bir konu daha var. Bu ara özellikle vaktiyle imam olduğunu bangır bangır haykıran, dile getiren medyada çok fazla İmamoğlu dememeye başladı. Özgür Özel özelinde daha çok muhalefet haberlerini ya da desteklediği içerikleri yapıyor. Çünkü mesela dün bir ilginç iddia ortaya atıldı. Erdal Beşikçioğlu'nun Kemal Kılıçdaroğlu'yla görüşmesi ve o görüşmede Erdal Beşikçioğlu'nun ilginç ifadeler kullanılması. Şimdi Atakan Sönmez Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı öyle bir şeyin söz konusu olmadığını söyledi. Bu ifadeler, yani bu diyalog geçmedi diyor. Ama özellikle işte bahsetmiş olduğumuz televizyon kanalları, internet siteleri, gazeteler bangır bangır sosyal medyadan, internet sitelerinden bunu yayınladılar. Neydi iddialar? Tekrar ifade edelim. Atakan Sönmez tarafından, yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı tarafından yalanlandı. Ama ısrarla şunlar yayınlandı. Dedi, iddiaya göre Erdal Beşikçioğlu demiş ki siyasete girdiğim için pişmanım. Aktif siyaset, özellikle de belediye başkanlığı gibi makamlar sanatçılara göre değil. Siyaseti bırakacağım. Uyuşturucuyu ortamlarda ikram ediyorlar.
0: Nasıl ortamlara giriyorsa.
2: Gibi sözler. Şimdi bunlar neden ısrarla Erdal Beşikçioğlu'nda mesela karalamaya yönelik şeyler var? Erdal Beşikçioğlu da etkin pişmanlıktan mı yararlandı?
0: Yok, yani itiraflar olabilir. Şöyle şeyler duyduğumu söyleyebilirim Ankara'da. Erdal Beşikçioğlu etrafındaki, yanında var olan belediye başkan yardımcıları ile ilgili ya da yöneticilerle ilgili şunu söylüyor: beni bunlar yaktı gibi ifadeleri var.
1: Büyük ihtimalle de doğrudur.
0: Evet, yani böyle bir şey var. Çünkü o anlamda bu...
2: İntikam mı?
0: Tabii, yani bir şekilde bunlar beni yaktı. Dolayısıyla pişman. Belki başına bunların geleceğini de öngöremiyordu. İşte diyor ya, kendisi aslında itiraf ediyor, eğer bu cümleyi kurmuşsa, bu makamlar sanatçılara göre değil. Belki de siz kendisi gibi sanatçılara göre değil. Bunu genelleştiremeyiz ama konuyu bilmiyorsanız, bir belediye yönetmenin ne olduğunu bilmiyorsanız, belediye yasasından bir haberseniz, kamu ihale yasasından bir haberseniz, bu süreçlerin aslında sahada nasıl yönetildiğini bilmiyorsanız bu kadar açığa düşebilirsiniz de. Çok riskli bir iştir aslında.
1: Yani belediyeyi başkanlığı, bir tür belki belediye başkanlığı rolü yapıyorum deyip işte dizi yani çekimi için falan kullanıyorsanız.
0: Evet, yani bir de böyle bir sorunumuz
2: var. Hatta ilginç
0: var.
2: Bir isimde ilginç bir başkanlık sürecini gördük, izledik.
0: Evet. Hayır, köpekleri...
2: Sonrasında ortaya çıkanlar da ilginçti. Bıraktım demesine rağmen uyuşturucu testinin pozitif çıkması da ondan sonra zaten
1: siyaset konusunda özellikle sigara içenler de sık sık bırakırlar.
0: Evet, bir de. bir de. Ama siyasetçiler açısından bu çok ibretlik bir durumdur. Ama şunu da söylememiz lazım. Hem gençlerimiz açısından

0: Sonuçta biz sahada olduğumuz için bunları çok daha yakın seyreleyebiliyoruz. Gerekse de siyasetçilerimiz açısından her birine belli anlamda, bu anlamda özellikle uyuşturucuyla ilgili bir şart konulması gerektiğini düşünüyorum. Seçilme yeterliliği açısından uyuşturucu kullanmış olmayla ilgili herhangi bir denetimli serbestliği olan kişinin seçilme yeterliliğini yitiriyor olması
1: lazım. Sadece bu mu? En son Gaziantep'te yaşanan olay.
0: Evet.
1: 27 evet. suç kaydı bulunan bir ya. İsim ya. CHP'de seçimle, yani onlar sürekli de dile getiriyorlar kongrede.
0: Yani rol model seçimle, olamayacak isimleri bir siyasete kabul etmemiz.
1: 27 suç kaydı ve günün sonunda milletvekilini bıçaklayan bir isim.
0: İsim.
1: Bu Özgür Özel döneminde, hatta o milletvekilinin de katıldığı seçim sürecinde Cumhuriyet Halk Partisi'nde ilçe başkanlığı yapmış bir isimdi.
0: İlginç. Tüm siyasetçiler ama, için söylüyorum. Sadece belediye başkanları için de söylemiyorum. Tüm siyasetçiler için bu anlamda uyuşturucu özellikle. Niye uyuşturucuya vurgu yapıyorum? Ciddi manada geleceğimizi tehdit eden, gençliğimizi de tehdit eden ve rol model olabilecek isimlerde bunun öyle ya da böyle gündem olamamasını sağlamak gerekiyor.
1: Bilinmiyor muydu? Yani Beşikçioğlu'nun geçmişte ben kullandım
0: elbette
1: bıraktım demişti.
0: Alkol elbette
1: de yine kötü bir alışkanlıktır, sağlığa zararlıdır, bağımlılık yaratır ve sonunda zaten maalesef ortaya çıkan acı olayları da bazen görüyoruz.
0: Evet.
1: Şimdi ama biz bu ismin Özgür Özel tarafından
0: aday edildi.
1: Ben bu isme baktıkça, Beşikçioğlu'nu baktıkça kahraman Türk polisini görüyorum diyordu.
0: Diyordu. Hatta Mansur Yavaş'la da çok ciddi çekişmeleri oldu bu isimle ilgili. Çünkü Etimesgut'u şu anki Keçiören Belediye Başkanı için Mansur Yavaş, Etimesgut'ta belediye başkanı adayı olmasını istiyordu. O konuda da Cumhuriyet Halk Partisi ile anlaşamadığı konulardan bir tanesidir. O anlamda Erdal Beşikçioğlu'nu inatla oradan aday etmek istediler, ettiler ve sonucu hep beraber görüyoruz.
2: Ya hizmet edecek, bu konuda liyakati olan, kabiliyeti olan, kapasitesi olan insanlar yerine büyük ihtimalle 2024 seçimlerinde zaten gerekli parayı temin edebilecek isimler öncelikle öncelendi. İşte Antalya'dan alınıyoruz.
0: Tabii.
2: Uşak'tan, şuradan buradan alınıyoruz.
0: Aynen.
2: Bir de bazı yerlerde de galiba keyfe mayeşa, ya iyi bak o da buradan olsun falan. Niye?
1: Menderes'ten de
2: yani
1: anlıyoruz.
2: Bu kişiyi rol yaptığı işte o neydi?
1: Behzatçı
2: falan zannediyor. Ya değil arkadaş, bu adam bir artist. Orada bir senaryo var falan filan, kendine verilen bir şeyi yapıyor. Kaldı ki güzel bir tespit, geç kalmış bir tespit. Aktif siyaset özellikle de belediye başkanlığı gibi makamlar sanatçılara göre değil. Neden? Belediye başkanı gerçekten hizmet etmek isteyen bir belediye başkanı 20 saat çalışır.
0: Kesinlikle.
2: 20 saat çalışmak zorundadır.
0: Doğru.
2: Bak ben bildiğim belediye başkanı var. Sabah namazı evden çıkar, ilçesini dolaşır. İlçesini dolaşır, bakar eder. Ekibiyle karşılaştığında da İşte o ilçeyi onlardan iyi bildiğini yapalım. Gösterecek şekilde sorular sorar, işi ona göre yürütür. Takip eder, işin deli olur. Bu arkadaş herhalde ara sıra uğruyordu belediyeye.
0: Muhtemelen.
2: Uğradığı zamanlarda da zaten dizi çekiyordu. Şimdi sanatçılara göre değil. Ya mübarek bunu baştan anlasanız ya. Bunu baştan anlasanız ya. Niye oranın halkını da yaktınız? Hizmet yok.
0: Tabii. Ben maalesef orada yaşıyorum canım. Bağlıca'da yaşıyorum. Ben orada yaşıyorum, biliyorum.
1: Bir başka konu daha var. Yine bir siyasetçinin isminin karıştığı. Eski bakan İdris Naim Şahin.
0: Evet.
1: Neden gündeme geldi bir kez daha? En son gündeme geldiği dönemler bir siyasi parti kurmuştu AK Parti'den ayrıldıktan sonra. AK Parti'den ayrılmasının gerekçesi ise hükümetin yürütmüş olduğu, devletin yürütmüş olduğu FETÖ ile mücadeleydi.
0: Evet.
1: Ana gerekçelerinden birisiydi. FETÖ'ye yönelik destek açıklamalarını hala biliyoruz hafızalarda. En son o zamanlar gündem olmuştu ama İdris Naim Şahin bir kez daha gündemde. Neden? Alihan Kulis suç örgütü davasında firari olan bazı isimler vardı. Onlardan birisi de Alihan Kuriş'in kardeşi Hilmi Tuna Kuriş. Hani evinden külçelerle altın çıkan Hilmi Tuna Kuriş. Marmaris'te yakalandı. İddia o ki yurt dışına kaçmayı planlıyordu. Ortaya çıkan görüntüler, bilgiler adım adım takip edildiğinde gösteriyor. Ve o takip sonucunda onu Marmaris'e kadar götüren aracınsa İdris Naim Şahin'e tahsisli bir araç olduğu ortaya çıkıyor.

0: Örgüt lideri Alihan Kuriş'in gözaltına alınmasının hemen ardından kardeşi ve olası bir durumda varisi olarak gösterdiği Hilmi Tuna Kuriş'in firar ettiği ortaya çıkmıştı. Kardeş Kuriş'in peşine düşen ekipler örgüt içinde yapılan telefon görüşmelerini mercek altına aldı. Firari ismin yakın arkadaşı Erhan Yılmaz'la iletişim halinde olduğu belirlendi. Kuriş ve Yılmaz'ın kaçış planı kısa sürede deşifre oldu. İkilinin gizlice ayarlanan bir araç ve özel şoförle İstanbul'dan Ege'ye yola çıktıkları tespit edildi. Operasyon için düğmeye basıldı. Muğla genelinde Kuriş ve Yılmaz'ın bulunabileceği oteller, pansiyonlar, tekneler ve araçlar didik didik arandı. Ekipler ikiliyi yurt dışına kaçma planı yaparken Marmaris Bozburun'da kıskıvrak yakaladı. Yapılan detaylı çalışmalarda firarilerin Muğla'ya kaçırılmasında kullanılan aracın eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin adına tahsisli olduğu ortaya çıktı. Araçta 58 bin euro para bulundu. Kaçmalarına yardım eden şüpheli tutuklandı. Bu yakalamanın ardından gözler eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un suikast şüphesiyle yeniden açılan dosyasına çevrildi. Dosyada tam 8,5 saatlik devasa bir kayıp zaman tespit edildi. Dosyadaki ifadelere göre Denizolgun saat 19'da yatağında hareketsiz bulunmasına rağmen polise resmi ihbar tam 8,5 saat sonra gece yarısı 3.30'da yapıldı. En dikkat çeken ayrıntıysa Denizolgun'un hayatını kaybettiği çiftlik kapısına ait anahtarın dışarıda bırakılmış olmasıydı. Kuriş operasyonundan ortaya çıkan yeni görüntülere göre ise örgüt yöneticisi olmakla suçlanan Alihan Kuriş evinde değil, bahçe kapısının yanında olan müştemilatta yakalandı.
1: Şimdi Alihan Kuriş'in kardeşinden bahsediyoruz. Peki nasıl bir yol izledi kaçarken ve nasıl yakalandı? Belki de en önemli üzerinde durması gereken noktalardan birisi. Şimdi Erhan Yılmaz adına kayıtlı bir internet aboneliğiyle bağlantılı cep telefonu tespit edildi ve o GSM hattı takibe alınıyor. Bu hat 15 Ağustos gecesinde Kadıköy'de kapanıyor. Yani telefonu kapatıyorlar. 16 Ağustos'ta ise Muğla'da yeniden açılıyor. GSM ve PTS kayıtları, plaka tanıma sistemi kayıtları şüphelilerin çakarlı ve tahsisli 34 SL 313 plakalı bir araçla Muğla'ya götürüldüğünü tespit ediyor. Aracın bir şirket adına kayıtlı olduğu ve 17 Aralık 2025 17 Aralık 2030 arasında eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin adına tahsis edildiği tespit ediliyor.
2: Yani demek ki bu şirketten devlet onu eski bakan olduğu için ona kiralamış.
3: Evet.
2: Bunu anlıyoruz herhalde.
1: Ya da plaka tahsis ediliyor bazen. O plakalar üzerinden de değil mi?
3: Evet evet evet.
1: O plakaları kullanabiliyorlar. Bazı milletvekillerin ya da siyasilerin, bakanların işte farklı şeyler. Kendisinde bu yönde bir açıklaması var. Diyor ki benim İstanbul'da kullandığım araçtı ama onlara verildiğinden haberim yoktu diyor. Şimdi İstanbul ve İzmir'deki akaryakıt istasyonu kameralarında görülen aracın sürücüsünün Mehmet Özmen olduğu değerlendirildi. Özmen'in yolculuk sırasında telefonunu kapattığı ve İstanbul'a dönüşte yeniden açtığı da tespit ediliyor. Sonrasında GSM, PTS ve kamera kayıtlarıyla çözülen kaçış organizasyonuna ilişkin istihbarat ilgili birimlerle paylaşılıyor. Ve Hilmi Tuna Kuriş, Erhan Yılmaz Marmaris'te yakalanıyor. Araçtaysa 58 bin euro para ele geçiriliyor. İdris Naim Şahin adına tahsisli araçta mevzuata aykırı ışıklı uyarı sistemleri tespit ediliyor. Araç bir ay süreyle trafikten men ediliyor. Araç bu. Bunu da ifade edelim. Şimdi Hilmi Tuna Kuriş neden önemliydi? O 200 kilogram altın, hani Alihan Kuriş'in düğünümde takılan takılardı dediği
2: altın. Affedersin. Alihan Kuriş o 200 kilo altın için bunu demedi. Evinde ortaya çıkanlar için dedi diye hatırlıyorum.
1: Evinde çıkan altınlar. Peki neler çıkmıştı kasalardan? Şimdi bir de onlara bakalım. Hemen o görüntüde gelebilirse. Şimdi 380 bin lira gelirim var demişti Alihan Kuriş. Evden çıkan 1.4 milyar Türk lirası değerinde varlık var.

0: Neyi?
1: Bu 380 bin lira aylık Türkçe. Gelir miydi, evet. Günlük gelir miydi?
0: Aylık geliri 380 bin liraymış. 206 adet külçe altın. Ki değeri 1 milyar 381 milyon Türk lirası.
1: Yani düğün falan hikayesi bu, bununla ilgili. O 200 kilo farklı bir olay.
0: Bizler böyle rekor takı törenlerini bazen haberlerde ekranlara getiriyoruz. Doğu'da, Güneydoğu'da, bazen aşiret düğünlerinde.
2: Olur.
0: Ama böyle bir olmaz. Rakamı hiç duymadım.
1: Onlar külçe mülçe de olmaz biliyorsun. Bilezik yani. İşte gerdanlı falan filan bilmem neler olur.
0: 358.100 Amerikan doları ki onun da değeri 17 milyon 127 bin lira. 123.300 euro ki 102 bin düzeltiyorum. 5 milyon 681 bin lira değerinde. Bunların toplamına baktığımızda 1.4 milyara aşkın bir para. Ve ayrıca o çıkanlar hala yanıt bulmuş değil. Onlar da merak ediliyor. 20 adet ruhsatsız silah ve onlarca şarjör, mermi ele geçiriliyor. Şimdi böylesine dikkat çeken bir isim. Kardeşi yurt dışına kaçmak üzereyken yakalandığı iddia ediliyor. Şimdi Alihan Kuriç ile ilgili hala yapılan incelemeler söz konusu. Hala soruşturma aşamasında, değil mi Yılmazer?
2: Evet, yani soruşturma aşamasında ve burada ele geçen ruhsatsız silah aslında bu işin bir şekilde silahlı yapılanma şüphesini de doğuruyor. Ele geçen kara para aklamaya yönelik ele geçen bu variyetlere baktığımızda, rakamlara baktığımızda ve transferlere, MASAK raporuna baktığımızda da yine kara para şüphesi doğruluyor. Tabii ortada bir inanç eksenli olduğu zannedilen ya da inanç temelli bir arayüz kullanılan bir şekilde aslında suç işlemek amacıyla kurulu bir örgüt şüphesi doğmuş oldu. Tabii burada şunu söylemek lazım. Dini cemaat kisvesi altında yapılan bir takım eylemlerin istihbarat ağına evrildiğini görüyoruz aslında burada. Türkiye Cumhuriyeti Devleti 15 Temmuz'da yaşadıklarından sonra aslında bu şekildeki yapılanmaların belirli bir süreç içerisinde, belirli bir süreç içerisinde parayla ve güçle tanışmaları neticesinde belirli dış istihbaratların kontrolüne geçebildiğini gördü.
0: Şimdi önemli bir noktaya değindiniz, dediniz ki istihbarat yapılanmalarına dönüyor.
2: Evet.
0: Ki istihbarat eğer hani bir ülkenin menfaatine ise o zaman istihbarat oluyor. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti aleyhine bir istihbarat faaliyetlerinden mi bahsediyoruz ya da aparatlarından mı bahsediyoruz?
2: Dış kaynaklı istihbarat yapılarının kontrolüne geçmiş bir yapıdan bahsediyoruz.
0: Şimdi çok özür dileyerek Uluslararası İlişkiler Uzmanı Doktor Andaş Karabulut da aramıza katıldı.
2: Evet.
0: Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş buldum.
0: Biraz çok gecikmeli olarak aramızda evet, oldu hocam. Geçmiş olsun diyelim bir kez
2: estağfurullah,
0: daha.
2: Estağfurullah.
0: İstanbul trafiği.
2: İstanbul trafiği olabilecek.
0: Her şey yani. Olabiliyor. Şimdi Andaş Hocam hemen size de söz vermek istiyorum. Özellikle bu tür örgütler, bu tür yapılanmalar ki biz bunun en somut örneğini FETÖ'de gördük.
2: Evet.
0: Ki FETÖ'de tek bir istihbarat örgütü sayamadık. İşte Almanya'yı da konuşuyoruz, CIA'yı da konuşuyoruz.
2: Evet.
0: Farklı farklı yine istihbarat örgütlerini de. Neden özellikle bu tür örgütleri ya da yapılanmaları seçerler?
3: Şimdi tabii konunun birazcık soğuk savaş dönemine değinmek istiyorum ama onda böyle birazcık hem izleyenleri sıkmak bağlamında değil de genel bir önemli bir noktası var. Değinmeden geçemeyiz çünkü işin kökeni bu. Soğuk Savaş döneminde Amerika'nın özellikle Orta Asya'yı Sovyetleri çevrelemek için Almanya dahilinden, Baltık Denizi'nden tutalım da Yunanistan, Türkiye ki Dede Ağaç'taki şu anki konumu da bu konunun içerisinde, Türkiye ve Irak, Suriye, Kazakistan'a giden bu güzergah hattını kontrol eden, Sovyetleri ve dünyayı kontrol eder gibi bir teorisi vardı. Buna biz kara hakimiyet teorisi ve yeşil kuşak projesi, ünlü yeşil kuşak projesi vardı. Ama şimdi bazı ülkelere ordunun yeşiliyle kontrol edebildiler. Özellikle Irak ve özel

0: özellikle Suriye. Ama bir kısmını da doların yeşiliğiyle kontrol etmeye çalıştılar. İran bunların yanında ve diğer Orta Asya ülkeleri. Geriye kaldı bir de İslam'ın yeşili. Şimdi Amerika'nın bu İslam'ın yeşilini özellikle Anadolu coğrafyasında Türk milleti, Türk halkı, Anadolu halkı aç kalır. Bir şekilde kendisini idare ettirir iktisadi olarak. Ordu zaten çok güçlü. Özellikle şu 2026 yılına geldiğimiz zaman bu zaten ön plana çıktı. Ama bir diğer konu da hassas olduğu sinir noktası da din, inancı, inanç sistemi. Tabii bu inanç sistemini en güzel kontrol edebilecekleri alanda tarikatlar oluşturdu. Bunu sadece Türkiye için düşünmemek gerekiyor. Mesela Irak'ta da kesiniz aynı tarikatı vardı. Saddam'ın sonunu getirdi. FETÖ'nün aynı yapılanmasıyla.
1: Irak'ın FETÖ'sü olarak yorumlandı.
0: Aynen. Yani Irak'ın FETÖ'süydü bu. Saddam'ın yıkılmasına, bitmesine sebep oldu. Kazakistan'da keza ve Orta Asya'nın diğer ülkelerindeki 15 Temmuz'dan sonra Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan o zaman Nursultan Nazarbayev'i çok fazla söyledi. Yani bu FETÖ yapılanmalarının önüne geçin, bakın başınıza iş alacaksınız.
1: Kırgızistan'da neredeyse darbe yapıyorlardı.
0: Evet. Ya bunların her biri ciddi konular ve bunların her biri öyle basit işte tarikat bunlar, ufak din, yapılanma inanç. Gibi. İnanç bunu hani bu şekilde değil, bunlar çok büyük şeylerin bir parçası.
1: Şimdi bun, yani tarikatları kullanmak derken şimdi yanlış anlaşılma da olmasın. Evet. Ülkemizde gerçekten de gerek dini eğitim anlamında hizmet veren tasavvuf ekollerinin temsilcileri olan dini cemaatler, tarikatlar var. Şimdi bizler Alihan Kuriş'in de içerisinde yapılanmış olduğu cemaatin geçmişte ve halen de bazı konularda çok güzel işler yaptığını biliyoruz. Ama işte bu yapılar içerisinde, bu yapılar içerisinde ya da bu cemaatler içerisinde kullanışlı isimler buluyorlar. Aparatlar buluyorlar. Şimdi FETÖ'de Said Nursi'nin talebesi şeyine girdi.
2: Diye geçindi.
1: Diye geçindi. Şimdi
3: hiç görmedim belki de.
1: Hala tabii. Konuşuyoruz. Mesela Ahmet Denizongun'un ölümü ve ardından onun ölümüyle birlikte Alihan Kuriş'in nasıl bir yapılanma içerisine girdiği vesaire, bunlara bakıyoruz. Özellikle kullanışlı aparat isimler arıyorlar bu yapılar içerisinde sanırım, değil mi? Ya bunu söylemek belki daha anlaşılır kılar.
0: Tabii burada bir düzeltme yapalım. Hani gerçekten dini boyutta hizmet eden, bu konuda elini eteğini siyasetten çekmiş, tamamen rahmani olarak işi düşünen, onları ayrı bir yerde tutalım. Onları da kırmayalım, incitmeyelim. Ancak işi devletle artık boy ölçüşecek konuma gelip bir de altınları vesaire bir kenara koyalım. Eğer 20 tane silah varsa zaten, bir de ruhsatsız, orada işin gerçekten terör boyutunda benim kanaatim değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum.
1: Ya da neden gizli kriptolu bir mesajlaşma ağı kurarsınız Baylok benzeri?
0: Yani evet. FETÖ'nün, yani bu yine benim kanaatim, yani baktığımız zaman bir de tecrübe edindik. O dönemi de yaşadık, 15 Temmuz'u. Baktığımız zaman FETÖ'nün yapılanmasından ben çok da farklı bir şey göremiyorum. Amaçlarının, söylemlerinin, politikalarının, bulunulan ekipmanlarının pek de farklı olduğunu
3: devlet de bu kadar yerleşmiş
1: yuvalandıkları ama tabii,
0: devlet tecrübelendi ama devlet farkına vardı. Çünkü dünyada böyle bir tarikat nezdinde olup istihbarat faaliyeti güden İsrail'in Mossad'ıyla, CIA ile ki 15 Temmuz döneminde adalarda CIA ile nasıl toplantı yaptıklarını, Amerikan Dışişleri Konsol Büyükelçisi ile nasıl toplantı yaptıklarını unutmayalım.
1: İşte Alihan Kuriş'in de o yönde iddiaları var. Öncesinde, sonrasında yaptığı toplantılardan bahsediliyor. Ve ardından Ahmet Denizongun'un ölümü ve Kuriş'in yapılanması.
2: Şimdi bu konuda zannediyorum bir toparlama, çok güzel şeyler söyleniyor. Süleymancılar cemaati aslında Osmanlı'nın son dönem dersiyamlarından, müderrislerinden olan Süleyman Hilmi Tunahan Efendi'nin işte Cumhuriyet'e geçişle birlikte dini öğrenim konusunda, özellikle Kur'an öğrenimi konusunda duyduğu eksikliği gidermek amacıyla başladığı faaliyetlerden doğan bir yapı. Ve Kur'an öğretmek gerektiğine inandığı için, düşünün, o alim bir insan ve 1959'daki vefatına kadar

yapının mümkün olduğu kadar Türkiye genelinde yayılması için elinden gelen her şeyi yapıyor. Mümkün olan her yerde insanlardan yardımlar alarak Kur'an kursları inşa ediyor. Onları yürütüyor ve bu arada düşünün, alim insanın geride bıraktığı tek eser bir elifba kitabı. Yani insanların kolay öğrenmesi için bunu yapıyor. Ve özellikle Cumhuriyet Halk Partisi döneminde birçok defa başına işler geliyor. Tutuklanıyor, birkaç gün gözaltında kalıyor, bir daha tutuklanıyor falan filan, itiliyor kakılıyor yani. İşin garibi Demokrat Parti döneminde 1957'de zannediyorum Bursa'da kendisinin işte Mehdi olduğuna dair iddialar olduğu falan filan şeklinde bir iftirayla zannediyorum 59 günde hapiste kalıyor, Kütahya'da hapiste kalıyor. Bakın şimdi geldiğimiz noktada asıl problem burada. Cumhuriyet Halk Partisi tek parti döneminde büyük zulümlere maruz kalan, sürekli Kur'an öğretimini yapmaya çalışan, ki Kur'an öğrenmenin yani kanunla yasak olduğu bir dönem bu. Yani yeri geldiğinde bu tür işler yapan insanların olmadık cezalara çarptırılabildiği bir dönemde Kur'an-ı Kerim öğretimini savunuyor. 57'de o bir iftira sebebiyle hapse düştüğünde bağlıları gelip hapiste ona diyorlar ki efendim Demokrat Parti sizi hapse attı, ne dersiniz, seçimlerde CHP'yi destekleyelim mi? Olur mu öyle şey diyor. Demokrat Parti'nin derdi benim şahsımla, bir konuyla ilgili. Ama diyor Cumhuriyet Halk Partisi doğrudan bizim inancımıza düşman, Kur'an'a düşman, dine düşman. Böyle bir şey olmaz diyor, bunu bir daha telaffuz bile etmeyin. Şimdi bakın, Süleyman Hilmi Tunahan Hazretleri'nin böyle dediği bir yapının bugün geldiğimiz aşamada konuştuğumuz şeyde dünyanın 130 ülkesinde odaklandığını biliyoruz. Ağırlıklı problem Almanya. Almanya ile alakalı problemle 100 milyar lira civarında bir para hareketinde ve bu paranın Türkiye'den değişik yollardan bu ülkeye götürüldüğünden bahsediliyor. Burada Almanya'nın işte merkezinde devasa bir kompleks yaptırdıkları bir iddiadır halen ve bütün faaliyetleri buraya taşımaya niyetlendikleri falan gibi şeyler var. Ve bu 100 milyar lira şu bu derken evinden çıkanlar, işte kardeşinin iş yerinden çıkan 200 kilo altın ve son derece tuhaf hareketler var. Ve ortaya şu ana kadar çıkan şeylerde dikkat edin, kimse Süleymancılar demiyor, Süleymanlılar demiyor. Neden? Kuliş. Türkiye genelinde zannediyorum biraz mübalağalı olacak ama herhalde 1000'den fazla Kur'an kursları var. Bunlar hala aktif olarak çalışıyor. Kur'an kursları ile alakalı 28 Şubat döneminde yasaklama geldiğinde bunlar Kur'an kursları faaliyetini Kur'an kursları ve yurt faaliyetine çevirerek gene de sürdürüyorlar bunun şeyinde. Şimdi bakın, geldiğimiz aşamada Ahmet Arif Deniz Olgun, Allah rahmet eylesin, Refah Partisi milletvekili olduğu dönemde tanışıklığımız falan da vardı. Birkaç defa görüşmemiz falan da oldu. 2016'da tam da 15 Temmuz'dan sonra büyük ihtimalle FETÖ'nün renklendirerek bir yerlere müdahil olma amacını taşıdığı günlerde FETÖ şüpheli konusunda kendi işlerinde meydana gelen bir takım tartışmalardan sonra evinde vefat ediyor. Hala tartışmalı, 36 saat bir cemaatin lideri bu adam. Buna ulaşılamıyor, vefat ediyor falan. Sonra da Alihan Kuruş işin başına geçiyor. Şimdi bakın, Alihan Kuruş ile alakalı Mehmet Görmez, eski Diyanet İşleri Başkanımız 2018'de bir televizyonda şu açıklamayı yapıyor. Diyor ki Alihan Kuruş'un de bulunduğu bir toplantıda kendisiyle alakalı bir takım isimlerin hem Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem hem de ahir zamanda gelecek Hazreti İsa aleyhisselamın yetkisi bizim Efendimiz'e verilmiştir diye Alihan Kuruş'tan bahsedildiğine dair bilgileri kendisine soruyor. Diyor ki sizinle ilgili, sizin de bulunduğunuz bir ortamda böyle şeyler söylenmiş. Alihan Kuruş'un cevabı ilginç. Vallahi hocam, ben mühendis bir adamım, hocalar öyle dedi, ben de bir şey diyemedim. Verebildiği cevap bu. Yani şimdi bir cemaatin tepesinde dini hizmet yapan, Kur'an-ı Kerim öğreten, Allah razı olsun, muhteşem bir hizmet bu. Hele hele Süleyman Hilmi Efendi'nin o tek parti döneminde ve sonraki dönemde yaptıklarına baktığımızda son derece muhteşem bir hizmet. Halen de güzel hizmet ediyorlar. Bir takım itiraz edebilecek noktalarımız olabilir ama bakın, Süleymancılarla ilgili dönem dönem siyasi olarak mesela AK Parti'nin başından beri bir grup belki AK Parti'ye yönelikti falan filan ama işte son dönemde özellikle İYİ Parti'ye, Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik şeyleri oldu. Hatta 2023'te ve 2024'te açıkça destekledikleri biliniyor. Bununla alakalı, çünkü Alihan Kuruş'un bir toplantıda yaptığı
Ya siz mi işte bizim bazı faaliyetlerimizi engellerseniz biz adamı

0: öyle yaparız şeklinde beyanları da var.
1: Alihan Kuriş belki şey gelebilir ama Demokrat Parti de şu anda CHP ile.
0: Yani problem şu, CHP'nin birçok yerlerde belediye başkanlığı kazanması, İYİ Parti'nin belediye başkanlığı kazanması ve bu konularda kendilerine verilen görevi yaptılar. Buradaki acı olan şu, Süleyman Hilmi Tunahan Hazretleri'nin Cumhuriyet Halk Partisi ile alakalı
1: mirasının bu şekilde
0: mağdur olduğu bir dönemde Cumhuriyet Halk Partisi ile alakalı beyan etmiş bu kişinin kurduğu hareketi en sonunda biraz tepeden inme bir şekilde bu hale getirmiş olmaları en vahim şey. Öbür tarafı da şu, arkadaşlar bahsetti, işin uluslararası boyutu şu. Bakın, Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşlarının her şeyini affedebilir. Ama benim bildiğim bu devlet, bu 70 yıla varan tecrübenin bir şeyidir, bu yaşın eseridir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti kiminle olursa olsun vatandaşlarından birisinin yabancı ülkelerle temasını hissettiği anda canını okur. Anladığım kadarıyla şu anda Alihan Kuriş suç örgütü adı verilen bu olayla ilgili şu ana kadar ele geçen bilgi ve belgelerden Türkiye Cumhuriyeti Devleti son derece rahatsız edici. Sadece ticari faaliyetler şunlar bunlar değil, başka yönlerden de büyük ihtimalle rahatsız edici şeyler tespit ettiği için artık yeter dedi, bıçak kemiğe dayanınca da müdahale edildi.
1: Konuyu birileri iktidara karşı, AK Parti hükümetine, Cumhur İttifakı'na karşı eylemlermiş gibi yorumluyor ama bahsedilen konular Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne karşı girişilen eylemler ve suçlardan bahsediyoruz. Şimdi sadece mesela bu değil, bir suç örgütü daha konuşuluyor.
0: Evet.
1: Alparslan Kuytul.
0: Evet.
1: Şimdi burada da bir cemaate yönelik toptan, o cemaatin mensuplarına yönelik toptan, hayır, bir durum söz konusu değil. Yine bir suçlamalardan bahsediyoruz. Şimdi orada da benzer bir durum yaşanıyor. Mesela bilgiler, belgeler, ya madem o kadar temizsiniz, madem o kadar saklayacak, gizleyecek ne kamuoyundan ne de devletten hiçbir şeyiniz yok, neden delil kaçırma işine girersiniz? İddialar o yönde. Alparslan Kuytul'un da özellikle operasyon yapılacağını öğrenen örgüt üyelerinin, şimdi evdeler. Alparslan Kuytul evinde gözaltına alınıyor. Ama diğer yandan baktığımızda Furkan Nesli dergisi diye mesela orada yazıyor bir binadan. Gece yarısı bir şeyler taşınıyor. Saatler 3'ü 5 geçiyor.
2: Hard diskler vesaire.
1: 19 Ağustos. Bir şeyler taşınıyor ve sonrasında yapılan operasyonda da ortaya çıkıyor ki oraya bilgisayarların kasalarında bazı parçalar eksik. Hard diskler yok. Ve kasalar da farklı yerlere taşınıyor. İşte bu görüntülerde onun en net göstergesi. 19 Ağustos saat gece 3'te bu görüntüler kayda geçiyor. Yani iddia ettiğiniz gibi temiz iseniz, iddia ettiğiniz gibi suçsuzsanız, saklayacak hiçbir şeyiniz yoksa, derdiniz sadece vatan, millet ve
2: dinimi İslam ise
1: neden kaçırıyorsunuz diye herkes soruyor. Şimdi tüm bu yaşananlar, özellikle yapılan algı çalışmaları, dün de dikkat çektik, sosyal medyada çok ciddi destek görüyor. Algoritmalarda başı çekiyorlar bu isimler.
0: Gayet bu normal.
1: Görüntüler, şimdi sosyal medyayı özellikle Kuytulcuların çok aktif kullandığını biliyoruz. Şimdi bunlarla
0: yalnız olmadıklarını da unutmamak gerekiyor.
1: Evet. Şimdi bu isimler Türkiye aleyhine, özellikle de Başkan Erdoğan aleyhine çok ağır eleştirilerde, ithamlarda bulunurken benzer bir çıkış yapan isim ya da ülke ya da zihniyet daha var. Onlar da dini kullanıyorlar. Onlar da kendilerince kendi dini davaları için mücadele ediyorlar. Onun için işgal ediyorlar, onun için soykırım uyguluyorlar. Ve bugün hiçbir şey olmamış gibi Türkiye'yi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı işte işgalcilikle, soykırımcılıkla, katliamcılıkla itham etmeye kalkıyorlar. Kim diye soracak olursanız, dünyada belki de

0: en kirli geçmişe sahip olan, en kirli icraat dosyasına sahip olan katil, soykırımcı, işgalci, Siyonist Benjamin Netanyahu. Şimdi Türkiye'ye, Başkan Erdoğan'a hakaret etme cüretinde bulunan isme biraz daha yakından bakalım. Şimdi Filistin'de, Suriye'de, Lübnan'da yaptıklarını hepimiz biliyoruz. Katliam, soykırım ve işgal açık açık dünyanın gözü önünde Suriye'yi işgal ettiler. Lübnan'ı işgal ettiler. Filistin'i zaten yok sayıyorlar. Filistin diye bir devlet onlara göre yok. Hemen her gün Batı Şeria'dan, Gazze'den, Kudüs'ten katliam haberlerini görüyoruz maalesef. İnsanlık dışı eylemlerini görüyoruz, işgal haberlerini görüyoruz. Bunlar yokmuş gibi Türkiye'ye laf atmaya çalışıyorlar. Devam edelim. Sadece bunlar mı? Hayır tabii ki. Suikast, istihbarat operasyonları, kirli ilişkiler, egemenlik ihlalleri, bölgesel çatışmalar. Bunlar da Netanyahu'nun icraatları. Nerelerde yaptıklarını da hepimiz biliyoruz. İran, Irak, Güney Kıbrıs, Libya, Tunus, Sudan, Somali, Yemen, bunlardan sadece birkaçı. Şimdi bunları yaptığı resmi belgelerle delillendirilen Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde, Uluslararası Adalet Divanı'nda belgelenen bir isim Türkiye'ye hedef almaya çalışıyor. Sormamız gereken soru, neden Netanyahu bugünlerde böyle şeylere girişti? Çünkü sonunun geldiğini kendisi de biliyor. Ecel olarak söylemiyoruz. Seçim en azından siyaseten sonunun geldiği biliniyor. Uluslararası kamuoyunda, mahkemelerde hakkında çıkan kararlar malum. Yani gidebildiği nadir ülkeler var. Ki Türkiye gidebileceği diğer ülkelerin de turnusol kağıdı gibi, ona ev sahipliği yapabilecek ülkelerin de turnusol kağıdı gibi ortaya çıkması için geride bıraktığımız gün kırmızı bülten yayınladı. Şimdi baktığımızda insanlığa karşı işlenen suçlarını biliyoruz. Hürriyetinden yoksun kılmalar, eziyetler, işkenceler, işgaller vesaire. Netanyahu gibi başka isimler de var burada. Şimdi bunların önündeki en büyük engelin, bu işgalci politikasının yayılmasının önündeki en büyük engelin diplomatik olarak Türkiye olduğunu biliyor.
1: Evet.
0: Türkiye'nin artık tek başına olmadığını biliyor. Bölge ülkelerinin kendi kaderlerini belirleyici, kendi bölgelerinde söz sahibi olabilme gücünde de liderlik eden bir Türkiye olduğunu biliyor. Ve o yüzden de son zamanlarda Türkiye üstüne Türkiye diye naralar atıyor. Herhalde Ekrem Kızıltaş Netanyahu gibi bir ismin Türkiye işte beni düşman ilan etti, bana savaş açtı, o yüzden benim tekrar seçilmem lazım diye elde edebileceği en büyük unvan herhalde, en büyük şeref.
1: Herhalde Ekim ayında yapılacak seçimlerde büyük ihtimalle. Çünkü sen dedin ya, siyasi hayatının sonu geldi meselesi, seçilemezse yani o dokunulmazlık zırhını elinden kaçırırsa, şu anda biliyorsun sürekli olarak hakkındaki davaları ertelemek için oraya buraya saldırıyor, oraya buraya işte füzeleri atıyor falan filan. O da rüşvet ve yolsuzluktan
0: yargılanıyor.
1: Dolayısıyla büyük ihtimalle o koruma zırhı üzerinden kalktığı anda, hükümet başkanı olma zırhı üzerinden kalktığı anda büyük ihtimalle kendi ülkesinde de yargılanacak. Niye? Biz onları kendi aralarında bütün gibi görüyoruz ama onların aralarında da ciddi problemler var. Dolayısıyla bunu bildiği için şu anda Türkiye'ye yönelik, Cumhurbaşkanımıza yönelik sözler, yani bir takım tuhaf hareketlerde bulunmayı kendisi için marifet addediyor. Ama mesele şu işte, dünya arasında şeye baktığında biraz önce sen de vurguladın. Yani İsrail'in özellikle 2023'ten sonra, 7 Ekim'den sonra, 8 Ekim'den sonra zaten dökülmüş olan cilalarının tümüyle ortadan kalktığını ve dünyada bulunan 193 ülkeden mikroskopla haritada zor bulunabilen 3-5 tanesi hariç neredeyse tamamının İsrail konusunda artık illallah dediğini, yeter dediklerini genel kurulda yapılan oylamalardan falan biliyoruz. Hı hı. Ve daha da belki vahimi, kendini var eden İngiltere'nin bile artık kendisine karşı tavır aldığını, ki geçtiğimiz günlerde İngiltere'yi İslam Cumhuriyet olmakla suçlayabilecek dereceye geldi rahatsızlıklar.

0: Neden? Her şeyin kendi arzu ettikleri gibi olmasına o kadar alışmışlar ki yaptıkları melanetlere artık yeter, bu kadar da olmaz denildiği anda beraber oldukları kesimleri de rahatlıkla suçlama yönetebiliyorlar. Hı hı. Bu belli ki bir yerlerin sonuna gelindi. Onlar açısından deniz bitti. Burada da son bir şans, İsrail'de acaba seçimleri kazanıp tekrar hükümet kurabilir miyim? Bunun yolu da en büyük rakip olarak gördükleri, ki öyle hakikaten, Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanımıza yönelik işte bir takım sözler söyleyip belki oradan prim toplayabilirim derdinde
1: ben. Muhatap olabilmek onun için.
0: Muhatap alınmayı falan istiyor.
1: Bu dünyada.
0: Bunun büyük peşinde. İhtimalle şu yaptığımız haberi bile kendi şeyinde kullanabilir. Hatırlayın birkaç
1: beni
0: gün önce. Birkaç gün önce İsrail'de sokaklarda Cumhurbaşkanımızın da resminin olduğu afişler astırıp.
1: O da bizim, benim kaybetmemi istiyor.
0: Kaybetmemi istiyor. Bunların kazanmasına izin vermeyin şeklinde şeyler vardı.
1: Peki hocam, Netanyahu tek başına değil biliyoruz. Hı. Ama şu anda bir de bir insanlığın sınavı var. Uluslararası sistemin de sınavı var. Netanyahu evet, bir yanda Türkiye'yi hedef almaya çalışıyor. Kendince bir şeyler yapmaya çalışıyor ama ülkesinden bile destek görmediğini görüyoruz. Yani özellikle muhalefetteki bazı isimler var ki yani Türkiye'nin İran'a ya da işte Somali'ye ya da Irak'a, Suriye'ye, Lübnan'a benzemediğini, askeri birliklerin, askeri teşkilatların bile şu anda hem kendisine hem Savunma Bakanı katsa tepkiler verdiğini görüyoruz.
2: Şimdi aslında şu da konuşulmalı. Mesela İsrail askerlerinde şu anda çok fazla intihar edenler var. Kendi yaptıkları zulme dayanamayıp intihar ediyorlar. Hı hı. Tekrardan orduya çağrılmamak için dayanamıyorlar, intihar ediyorlar. Tabii şimdi İsrail'in bir kere devlet ahlakının olmadığını, hiçbir hata olmaz, kaba bir tabir olacak ama liderlerinde de bir tiniyetin olmadığı zaten bir gerçek. Çünkü bir ahlak yok, devlet ahlak yok. Devlet olamamışlar resmiyet olarak, hukuken evet bir devlet var ortada İngiltere'nin zoruyla ama o devletin bir kültürü yok. Alelacele kurulmuş bir Siyonist yapılanma. Tabii Türkiye'de, Orta Doğu'da bir şok etkisi yaratan en büyük faktör İsrail'e de Türkiye'yi hala 90'ların 90-2000 arası Türkiye zannetmeleri. Çünkü Türkiye dediğimiz devlet 90-2000 yılları arasında PKK ile mücadele eden, silahını Amerika'dan alan, silahı Amerika'dan alıp mermisini kafasına göre Amerika'nın verip vermediği dönemde zannediliyordu ki ta ki AK Parti geldi. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın milli silahlanma, milli savunma projeleriyle, ki o esnada hem ana muhalefet olsun, hem Avrupa olsun, hem başta Amerika olsun, bunlar her birine çok ciddi karşı çıkıldı.
1: Yarım kalmasın, son iki dakikam içerisindeyim.
2: Bu doğrultuda baktığımız zaman bölgede şu son PKK ile yapılan hukuki süreç olsun, Irak'la yapılan ticari anlaşmalar olsun, Suriye'de Türkiye'nin varlığı, Suriye'de sadece Türkiye'nin varlığı demek, Suriye'deki su kanallarının, su yollarının da kontrolü demektir. Bunu da göz ardı etmeyelim. Şu anda İsrail'in
1: ki bizim kontrolümüz değil. Suriye özgür Suriye devletinin kontrolü, kendi topraklarının bütünlüğü, kendi kaynaklarının kullanımı anlamı.
2: Ki zaten bu
1: Türkiye'de bunu destekliyor en başından.
2: Bağımsız bir devlet olmasını, tek parça bir devlet olmasını destekliyor. Bu doğrultuda en sonunda da işte PYD ne oldu?
3: Tek ordu.
2: Entegrasyon sürecine dahil oldu. Yani bunların her biri aslında İsrail için büyük bir tehdit oluşturuyor. Ve bu oyunu kuran Irak, Suriye'deki artık oyun kurucu baş aktör Türkiye Cumhuriyeti Devleti'dir.
1: Yani esas onlar için tehdit olan Suriye'nin yeniden güçlenmesi, toprak bütünlüğünü koruması. Irak'ın hakeza. Yani, Lübnan'ın yine benzer şekilde ve artık tüm dünyanın Filistin devletini neredeyse tanıyor olması en büyük tehdit Netanyahu için. İşte bunun çaresizliği.
0: Japonya bile bugün bu konuda açıklamalar yaptı.
3: Evet.
0: Yani İsrail'in yapıp ettiklerinin Filistin'deki Filistin devleti konusunu geriye atmaya çalıştığını, iki devletli çözüme karşı çıktığını, bunun için İsrail'i kınadıklarını belirten bir açıklama vardı.
1: Peki. Japonya'nın. Son cümle rica edeyim.
2: Son cümle olarak şunu ekleyeceğim. 1994 yılında İsrail, Filistin

0: Güney Kıbrıs ve Yunanistan'ın ve Mısır'ın da yer almış olduğu bir anlaşma vardı. Doğu Akdeniz'deki bu enerji havzalarının kendi lehlerinde parselizasyonları vardı. 94 yılında bu başladı. Rahmetli Yasir Arafat da dedi ki bu yani Filistin halkı içinde bir nimettir gibi bir ifadesi vardı. Ancak işte bugün İsrail'in bu parselizasyon planlamalarının da önüne geçilmiş oldu.
1: Çok teşekkür ediyorum Doktor Andaş Karabulut. Aktardığınız bilgilerden dolayı Ekrem Kısıltaş, Mehmet Yılmazer, kıymetli değerlendirmeniz için çok sağ olun. Gece Ajansı'nı bugün de noktalıyoruz efendim. İyi geceler.

0: İyi geceler değerli izleyenler. A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınında A Haber Gece hoş geldiniz. Saatler 2 oldu. Türkiye'nin ve dünyanın gündeminde önemli gelişmeler var. Sizlerle paylaşacağız. Hemen başlayalım. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Marmaris'te cuma namazı sonrası vatandaşlarla bir araya geldi. Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü ile olan konuşması dikkati çekti. Erdoğan CHP'li Belediye Başkanı Ünlü'ye kapımız açık gelmek istersen diyerek AK Parti'ye davet etti.
1: Kapımız açık dedi, açık davette bulundu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Muğla'nın Marmaris ilçesinde cuma namazı sonrası vatandaşlarla bir araya geldi. Bu sırada Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü ile kısa süreli diyalog yaşandı.
2: Hoş geldiniz efendim.
1: Başkan Erdoğan, CHP'li belediye başkanı Ünlü'yü AK Parti'ye katılmaya davet etti. Ünlü de davete karşılık teşekkürlerini bildirdi.
0: Amerikan Başkanı Donald Trump yine İran'la ilgili kritik açıklamalarda bulundu. Trump, Hürmüz Boğazı'nda tam kontrole sahibiz dedi. Amerikan Başkanı Trump, Kanada ve Meksika ile de anlaşmaların ilerlediğini belirtti.
3: Bildiğiniz gibi sınır üzerinde tam kontrolümüz var. Ablukaya bakarsanız Hürmüz Boğazı ile ilgili tüm o bölgede ve buna karasal alanlar da dahil derinlemesine tam kontrole sahibiz. Bu yüzden bir anlaşma yapmayı çok isterler. Yani bir anlaşma yapmayı çok isterler ama bana göre doğru anlaşmayı yapmaya henüz hazır değiller.
4: İran'ın ekonomik savaşa geçişi konusunda bu ABD'nin askeri seçeneklerinin sınırlı olduğu anlamına mı geliyor?
3: Hayır, hiç alakası yok. Bu sadece ne olacağını gördüğümüz anlamına geliyor. Paraları yok, donanmaları yok, hava kuvvetleri yok. Kanada ile olan anlaşma ilerliyor ve Kanada ile bir anlaşma yapabilmeliyiz. Ayrıca Meksika ile de yeni bir anlaşmaya başlıyoruz. Birleşik Devletler için çok daha iyi bir anlaşma. Ben sadece iyi anlaşmalar yaparım.
0: Teknofest Mavi Vatan ikinci gününde de nefes kesen tatbikat ve gösterilerle yoğun ilgi gördü. Kocaeli Gölcük Tersanesi'ndeki etkinlik alanına binlerce kişi akın etti. İnsansız savunma ve taarruz araçlarının sergilendiği festivalde Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar gençlerle buluştu. Savunmada yerli ve milli teknolojinin önemine vurgu yaptı.
5: Ancak unuttukları bir şey var. Bir SAT komandosu beklemedikleri bir anda... Sularda bu bayrak ebediyen dalgalanacak. Karadeniz'den Akdeniz'e kadar.
1: Teknofest Mavi Vatan ikinci gününde de nefes kesen gösterilere sahne oldu.
6: Teknofest Mavi Vatan hız kesmeden ikinci gününde de devam ediyor. Vatandaşların buradaki etkinliklere ve gösterilere yoğun ilgisi bulunuyor.
5: Bir SAT komandosu.
1: Sualtı taarruz ve sualtı savunma komandolarının tatbikatı gerçeği aratmadı.
5: SAT'lar rehinelerin bulunduğu binaya doğru birbirlerini mükemmel bir uyumla koruyarak ateş ve hareket taktikleriyle yaklaşıyor. Flaş patladı. SAT'lar meskun mahalle şimşek gibi bir hızla, kusursuz bir taktikle giriş yaptı. Atak botlarımız şimdi rehinelerimizi ateş hattından hızla tahliye edecek.
1: TCG Anadolu ikinci gününde de yoğun ilgi gördü. Zırhlı amfibi hücum aracı Zaha öne çıkan harp

0: araçlarından biriydi. Festivalin göz bebeği insansız sualtı araçlarının da performansları sergilendi. Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar savunmada yerli ve milli teknolojinin önemine dikkati çekti.
1: Allah'ın nasip edebileceği en büyük şey nedir diye sorsanız, böyle kocaman bir neslin, büyük yürekli bir neslin ilham kaynağı olmak benim için en büyük gurur vesilesi. Türkiye Sayın Cumhurbaşkanlığımızın liderliğinde adeta çağ atladı. Kendi kabuğunu kırdı, büyük potansiyelini ortaya çıkardı. Savunma sanayinde dünyada çığır açacak işlere imza attı. Ve hakikaten dünyada bu alana damgasını vurdu. Ama tabii daha yürünecek çok yol var. Teknolojinin her alanında yapılacak, çığır açılacak nice işler bizi bekliyor.
2: Gökyüzünün korkusuz muhafızları.
0: Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor Haluk Görgün tam bağımsızlığın önemine değindi.
3: Ya savunma sanayinde kendi kendine tamamen bağımsız ve yeten olma ülke noktasına çok az kaldı. %83'leri yakalamış bir yerlilik ve millilik oranımız var. Bazı alanlarda dünyaya aslında örnek oluyoruz. Bizim yaptığımız, geliştirdiğimiz sistemler, insansız sistemler, otonomi, sürü sistemleri yeni sahada kendini gösterecek doktrinlerin oluşmasına vesile olan teknolojileri üretiyoruz. Bu bizim için tabii ki bir taraftan gurur kaynağı ama diğer taraftan daha iyisini üretmek üzere de bir motivasyon kaynağı.
4: Adana'da Alparslan Kuytul suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında önemli bir gelişme yaşandı. Operasyon yapılacağını öğrenen örgüt üyelerinin delilleri kaçırmak amacıyla hard diskleri ve bilgisayar kasalarını farklı adreslere taşıdığı tespit edildi. Yapılan titiz çalışmayla kaçırılan suç delillerinin tamamı bulundu.
5: Özellikle bilgisayarların kasalarının işlerinin boş olduğunu çeken.
0: Furkan Vakfı'na yönelik soruşturmada dikkat çeken detaylar ortaya çıktı. Suç örgütü kurma, yönetme ve üye olma başta olmak üzere çeşitli suçlardan gözaltına alınan Furkan Vakfı kurucu başkanı Alparslan Kuytul ve diğer şüphelilerin işlemleri sürüyor. Soruşturmada dikkat çeken detaylar var. Örgüt üyesi şüphelilerin operasyondan bir süre önce idari binalardaki birçok bilgisayar kasasının hard diskini söküp yok ettiği tespit edildi.
5: Bunun da kasası yok. Bunun da mobilyalar da kasası yok. Hiçbir bilgisayarın kasası yok.
6: Yapılan aramalarda ise polis ekipleri yine idari bina içerisindeki birden fazla bilgisayarın hard diskinin söküldüğünü tespit etti. Çünkü operasyon yapılacağını anlayan örgüt üyeleri bilgisayarların hard disklerini söküp ardından da idari binadan başka adreslere götürmek üzere çıkarmışlardı.
0: Soruşturma kapsamında bina çevresindeki güvenlik kamerası görüntüleri incelendi. Örgüt üyelerinin operasyon öncesi suç delillerini kaçırmak amacıyla bilgisayar ve hard diskleri farklı adreslere taşıdıkları tespit edildi. Yapılan titiz çalışmalar sonucu hard disk ve bilgisayarların tamamı bulundu. Dijital materyallere el konulurken örgütün delilleri karartma girişimi de sonuçsuz kaldı. Ekipler yapının sosyal medya sorumlusunun evinde yaptığı aramadaysa yaklaşık 4 milyon lira ele geçirdi.
4: Suç örgütü lideri Alihan Kuriş'in evine düzenlenen operasyon polis kamerasına yansıdı. O görüntülere A Haber ulaştı. Alihan Kuriş soruşturmasında ayrıca firari kardeş Hilmi Tuna Kuriş de yurt dışına kaçarken yakalandı. Eski bakan Ahmet Arif Deniz Olgun'un ölümüne ilişkin soruşturmada ise yıllar önceki otopsi görüntüleri dosyaya eklendi.
7: Alihan Kuriş'in evine yapılan baskının görüntülerine ilk kez A Haber ulaştı.
8: Alihan Kuriş'in kendi bizzat kaldığı ev. Polis bir giriyor, evin içerisinde arama yapıyor. Kuriş'e ait olan telefonun sinyal verdiği yer burası. Telefon orada ama Alihan Kuriş yok. Bunun üzerine hemen orada Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bölgeyi sarıyorlar. Ve arka tarafta bir küçük yerin olduğunu görüyorlar.
9: Müştemilat gibi.
8: Aynen öyle. Sonra içerisine giriyorlar. Bir de bakıyorlar içeride birileri var ama Alihan Kuriş yok. Biraz daha içeri incelediklerinde o gizli kısım dediğimiz yerde

0: Alihan Kuriş'in olduğunu gösteriyor. Eğer ki 10 dakika daha İstanbul polisi belki de oradan o aldığı istihbarattan, yapmış olduğu istihbaratı çalışmasından emin olmasa, bu bölgeyi terk edelim ya da evin içerisinde zaman kaybetmiş olsaydı, Alihan Kuriş arka taraftan kaçıp gidecekti.
1: Soruşturmadaki kilit isimlerden biri Alihan Kuriş'in kardeşi Hilmi Tuna Kuriş'ti. Evinden çıkan külçe altınlarla öne çıkan firari Hilmi Tuna Kuriş ve aranan bir başka isim Erhan Yılmaz'ın yurt dışına kaçma hazırlığı yaptığı belirlendi.
0: Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin olması gerekiyor. Çünkü kendi adına tahsis edilmiş bu araç. Ve bunun üzerine bu aracın hareket ettiğini görüyorlar. İlk önce sinyalden şunu görüyorlar. Yani birileri operasyon anında bunlarla bağlantılı olan en yakınındaki Erhan Yılmaz'ın Ege'ye doğru bir hareketliliği söz konusu. Bunun üzerine bir çalışma gerçekleştiriliyor ve yapılan bu çalışmalar neticesinde, yani çok detaylar var ama yapılan bu çalışmada görüyorlar ki aracın bir, yanlış değilsem, bir AVM'den çıkışı gerçekleşiyor.
1: Kuriş'le Yılmaz'ın bulunabileceği oteller, pansiyonlar, tekneler, araçlar tek tek arandı.
2: Firari Hilmi Tuna Kuriş ile Erhan Yılmaz Marmaris'in Bozburun mahallesinde aranmalarına rağmen Muğla merkezde bir araç içerisinde yakalandı.
1: İki şüphelinin kaçış hazırlığına yardımcı olduğu değerlendirilen bir kişi ise suçluyu kayırma suçlamasıyla çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz soruşturmanın yürütüldüğü İstanbul'a getirildi. Alihan Kuriş suç örgütü soruşturması kapsamında şüpheli şekilde hayatını kaybeden eski bakan Ahmet Arif Deniz Olgun'la ilgili de yeni gelişmeler yaşandı.
0: Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Doçent Doktor Barış Duman bu konunun takipçisi oluyor ve bunun üzerine çok titiz bir çalışma yapıyorlar, ısrarcı oluyorlar. Bunun üzerine yapılan çalışmada aynı gün, yani Fethi Kabri'nin yapıldığı gün, o 10 yıldır olmayan video artık var. Arif Ahmet Deniz Olgun'un kemikleri ya da dişleri, işte mezarında buldukları sadece o bulgular değil, 10 yıldır peşinde olunup da 10 yıldır yok denilen o videonun da, otopsi videosunun da bulunduğunu ve şu anda Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nda bu videonun da incelemeye bilir kişiler tarafından alındı.
3: Motor tutkunuydu. O büyük tutkusu ne yazık ki sonu oldu. 22 yaşındaki Ceyda Yakova, Şile yolunda motosikletiyle seyir halindeyken yön tabelasına çarpması sonucu hayatını kaybetti. Feci kazanın görüntüleri kask kamerasına yansıdı.
4: Vefatından 1,5-2 ay içerisinde sanırım herkesle vedalaştı. Rabbim ona herkesle vedalaşabilme süresini ve zamanını ve fırsatını vermiş.
5: Çok hızlıydı. Kontrolünü bir anda kaybetti, yol kenarındaki yön tabelasına çarptı. Motor tutkunu Ceyda'nın son anları kask kamerasına saniye saniye böyle yansıdı. Ceyda Yakova, İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümünden yaklaşık bir ay önce mezun olmuştu.
4: Voleybolcuydu, sporcuydu, eğitmendi, psikolog olmuştu benim kızım. Psikoloji mezunuydu. İlk terapisini de bana yaptı.
5: Şine'de yaşayan arkadaşını ziyaret ettikten sonra yola çıktı. Hızla viraja girdi, motorun kontrolünü kaybetti, mıcıra girdi. Yön tabelasına çarpan Yakova metrelerce uzağa savruldu.
6: İç kanama geçiriyor. O anda kendinde biraz ağrım var diyor. Yerden kımıldatmıyorlar fazla. Ambulans geliyor.
5: Genç kızın son anları kask kamerasına işte böyle yansıdı.
6: Çok güzel bir arkadaşlıkları varmış. Çok büyük bir sevgiseli vardı. Bizi sevgisini bıraktı gitti.
4: O hep burada benimle beraber olacak. Tek fark, bir daha odası hiç dağılmayacak.
3: İstanbul Sarıyer'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil karşı şeride geçti. Olaya ait görüntüler kazanın şiddetini anlatmaya yetti.
1: Havalanıp karşı yöne savruldu. O an böyle kayda geçti. Görüntünün adresi

0: İstanbul Sarıyer. Son sürat ilerleyen aracın sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil önce refüje, ardından da havalanıp karşı yönde trafikte ilerleyen 3 otomobile çarptı. Kazada kolunda çizikler oluşan ve bileği kırılan sürücü hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Kaza anları ise çarptığı otomobilin araç kamerasına yansıdı. Görüntüler kazanın şiddetini ortaya koydu.
1: Ankara'nın Nallıhan ilçesindeki maden ocağında göçük meydana geldi. İlk belirlemelere göre bir işçi hayatını kaybetti, 12 işçi ise yaralandı.
2: Maden ocağında tavan çöktü, bir işçi hayatını kaybetti, 12 işçi yaralandı. Göçük, Ankara Hırkatepe mahallesindeki Çayırhan Enerji İşletmesi sahasındaki maden ocağında meydana geldi. Ankara Valiliği'nin açıklamasına göre çalışma sahasının arkasında tavan çökmesi yaşandı. Çökme sonucu oluşan basınca bağlı savrulmalar maden kazasına neden oldu. Kazada madenci Erdi Kahveci hayatını kaybetti. 12 madenci ise yaralandı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, UMKE, itfaiye, jandarma, emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı madenciler çevredeki hastanelere kaldırıldı. Valilik kazadan toplam 20 kişinin etkilendiğini açıkladı. 12 yaralının hastanelerdeki tedavileri sürüyor. Kazanın nedenine ilişkin inceleme ve soruşturma başlatıldı.
1: Filenin sultanları, ev sahipleri arasında yer aldığımız 2026 Avrupa Şampiyonası'ndaki ilk maçında Letonya'yı set vermeden mağlup etti. Spordaki bir başka gelişmeyi de paylaşalım. Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında oynanan Gençler Birliği Fenerbahçe maçında tribünde yaşanan olay ülke gündemine oturmuştu, hatırlayacaksınız. Maçı izlemeye gelen Fenerbahçe formalı minik bir taraftar bir magandanın hedefi olmuştu. Tribünde forması çıkarılan Göktuğ ve babası Gençler Birliği'ni ziyaret etti.
3: Gençler Birliği, çocuk, genç ve spor kavramını birbirinden ayrı düşünme şansımız yok. Bugüne kadar on binlerce gencimizi, çocuğumuzu spora kazandıran bir kulübü temsil ediyoruz burada.
2: Tribünde Fenerbahçe forması giydiği için bir magandanın hedefi olan minik Göktuğ, yaşadığı kötü anıların ardından bu kez yüzündeki gülümsemeyle kameraların karşısındaydı. Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Gençler Birliği ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşmada forması çıkartılan Göktuğ ve babası Selami Alımcı, Gençler Birliği'nin davetiyle tesislerin kapısını çaldı. Beştepe İlhan Cavcav tesislerindeki ziyarette Gençler Birliği yöneticileri minik taraftar ve babasını yalnız bırakmadı. Tesisleri gezen baba oğula Gençler Birliği'nden anlamlı bir hediye geldi. Minik Göktuğ'a kırmızı siyahlı forması takdim edildi. Hediye formayı hemen üzerine geçiren Göktuğ bu kez tribüne değil futbol sahasına çıktı. Topla koşturdu. Antrenman sahasında keyifli anlar yaşayan minik taraftarın yüzündeki gülümseme yaşanan kötülüğün yerini mutluluğa bıraktığını gösterdi.
1: Dış gelişmelerle devam edelim. Dünyadan İsrail'in Filistinlilere yönelik insanlık dışı politikalarına tepki üstüne tepki geliyor. Ancak İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir bir kez daha sahneye çıktı. İdam cezasına çarptırılan Filistinli tutsakların infaz edilmesi için inşa edildiğini söylediği tesisi ziyaret etti. Buradan görüntüler paylaştı.
4: Ne uluslararası kınamalar ne yaptırımlar engel olabildi. İsrail Bakan bir kez daha Filistinlileri idam edeceğiz dedi. İsrail'in soykırım destekçisi Bakanı Itamar Ben-Gvir, masum Filistinlileri katletmek için harekete geçti. Ben-Gvir bu kez de Filistinliler için kurulan idam tesislerinin inşaatından görüntüler paylaştı.
5: Filistinliler için ölüm cezası yasasını geçireceğime söz vermiştim ve geçirdik. Şimdi de idam hücresi ve asma tesisi şekillenmeye başlıyor. Ölüm cezasına çarptırılan mahkumların nakledileceği idam mahkumları için özel bir alan.
4: Ben-Gvir'in skandal açıklamaları bununla da sınırlı değil. İdam

0: Kazanlarının hızla hazırlanacağını iddia etti. İsraillilerin idamları isteyebilecekleri izleme odaları da yapacaklarını söyledi. Gazze'de katliamın sürmesini savunan Ben Gvir, geçtiğimiz günlerde de Gazze'de bir gecede 30-40 kişiyi öldürmeliyiz demiş, Gazze'lerin yaşama hakkının olmadığını savunmuştu. Soykırımı destekleyen açıklamalarına Almanya, İngiltere ve Fransa'dan art arda tepki geldi. Tel Aviv yönetimi hapishanedeki Filistinlileri sistematik olarak infaz ederken, insan hakları örgütleri ise 2023'ten bu yana İsrail gözetiminde en az 104 Filistinli mahkumun hayatını kaybettiğini açıkladı.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nde New York ve New Jersey etkisi altına alan sağanak yağış seli de beraberinde getirdi. Su seviyesinin yer yer bir metreyi aştığı bölgede caddeler ve araçlar suya gömüldü. Birçok metro istasyonunda da taşkınlar yaşandı.
2: Caddeler nehre döndü. Metro istasyonları su altında kaldı. ABD'nin metropol kenti New York bir kez daha sele teslim olmuş durumda. Ani bastıran sağanağın hayatı felç ettiği New York ve New Jersey'de su seviyesi yer yer bir metreye yaklaştı. Bazı bölgelerde araçların bütünüyle suya gömüldüğü görülürken metro istasyonlarında da taşkınlar yaşandı. Özellikle New York'ta geniş çaplı maddi hasara yol açan sel, toplu taşıma ve trafiği de durma noktasına getirdi. Metro seferlerinin büyük bir kısmı geçici olarak durdurulurken, otobüs seferlerinde de aksamalar meydana geldi. Brooklyn Otoyolu ve Queens Bulvarı gibi işlek noktalarında suya gömülmesi nedeniyle birçok yol trafiğe kapatıldı. ABD Ulusal Hava Durumu Servisi, New York ve New Jersey'nin bazı bölgelerinde şiddetli fırtınalar ve ani seller beklendiği konusunda da uyarıda bulunuyor.
1: Ve sırada dünya raporu var.

0: Görüntüler Polonya'dan. Seyir halindeki tır geçiş mesafesini hesaplayamadı. Yol kenarında duran araç yüklü başka bir tıra çarptı. Çarpmanın etkisiyle tırın taşıdığı araç havaya fırladı. Enkaz parçaları etrafa sıçradı. Seyir halindeki tır ve yüklü araç büyük hasar gördü. Kazada bir kişi yaralandı. Bu kazanın adresi ise Brezilya. Hız yapan araç yol ayrımına gelince başka bir otomobille çarpıştı. Kaza sırasında kontrolünü kaybeden sürücü otogaleriden içeri girdi. Galerideki araçların arasına milimetrik şekilde park etti. O anlar güvenlik kameralarına böyle yansıdı. Çin'de bir turist iple iniş yaparken güçlü akıntının ortasında mahsur kaldı. Yaklaşık 5 dakika şelalede asılı kalan turist güçlükle kurtarıldı. Yaralanan turist hastaneye sevk edildi. Bu korku dolanlarsa İspanya'dan. Seyir halindeki bir araç bir boğanın yanından geçti. Ancak boğa araca doğru koşmaya başladı. Boynuzlarıyla araca saldıran boğa camı kırdı. Aracın içindeki kişi boğanın boynuz darbesinden son anda kurtuldu. Hızını artıran sürücü ise boğadan kurtulmayı başardı. Bu insansı robot maratona hazırlanıyordu. Hızını alamayan robot bariyere çarptı. Çarpışmanın etkisiyle de arkaya savrulup belini kırdı. Sonra da kısa devre yaptı.
1: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Trabzon ziyareti sırasında yaptığı tarih kafıyla sosyal medyanın gündemine oturdu. Esnaf ziyareti sırasında Fatih Sultan Mehmet'ten bahseden Özel, İstanbul'un fethinin tarihini karıştırdı. 1453 yerine 1483 diyen Özel'in o anları kısa sürede büyük yankı uyandırdı. İşte o görüntüler.
2: Fatih Sultan Mehmet Manisa'da yetişti. 1483'te İstanbul'u fethetti.
3: İstanbul'un fethini karıştırdı, yaptığı gaf sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel Trabzon'da esnafı ziyaret etti. Girdiği dükkanda esnafla bir süre sohbet etti.
2: Osmanlı şırası mı? Bu Fatih Sultan Mehmet'ten. Bak bu şıra bizim Manisa'dan size geldi.
3: Osmanlı padişahı Fatih Sultan Mehmed'i kendi memleketi olan Manisa ile ilişkilendirmek istedi. Ardından İstanbul ve Trabzon fetihlerine vurgu yapacaktı ki tarihleri karıştırdı.
2: Fatih Sultan Mehmet Manisa'da yetişti.

0: ve elektriğini keselim tehdidinde bulundum. Kiracısını fahiş kira ödemek zorunda bıraktım. Ev sahibinin zorbalığına göz yummak istemeyen kiracı soluğu mahkemede aldı. Adalet Bakanlığı'nın da devreye girmesiyle konu Yargıtay'a taşındı. Kararla birlikte haksız alınan kira farklarının iade edilmesinin önü açıldı.
1: Ev sahibinizle aranızda kira ücretiyle ilgili bir tartışma söz konusu oldu mu?
2: Olmadan çıktık çok şükür oradan, yoksa olacaktı. Örneğin 20 lira vermişiz. İsterdim onu yani.
3: Yani iyi yapmış çünkü keyfiyetten olmaması lazım. Keyfi hareketler oluyor. Adam 50 istiyor, 100 istiyor.
0: Ev sahibi ve kiracıları ilgilendiren ve yankı uyandıran olay Ankara'nın Polatlı ilçesinde yaşandı. Bir vatandaş ev sahibinin tahliye baskısı ve elektriği kesme tehditleri nedeniyle fahiş oranda zamlı kira ödemek zorunda kaldığını belirtti. Bunun üzerine haksız yere ödediği fazla tutarların iadesi talebiyle Yargıtay'a başvurdu. Ancak yerel mahkeme ortada resmi bir icra tehdidi olmadığı gerekçesiyle davayı reddetti ve karar kesinleşti. Adalet Bakanlığı bu kararı hakkaniyete aykırı buldu. Dosyayı kanun yararına bozma talebiyle Yargıtay'a taşıdı. Yargıtay Bakanlığı'nın başvurusunu haklı buldu ve yerel mahkemenin kararını bozdu. Böylelikle tahliye ve elektrik kesme tehditleriyle fahiş kira ödetilen kiracıların fazla ödedikleri tutarı geri alabilmesinin önü açıldı.
4: İyi olmuş yani kiracıların haklarının artmasını doğru buluyorum ülkemizde. Çok güzel bir uygulama bence.
5: Kiracıyı korumak yönünde bir şey olmuş ama yani doğru bir şey. Sonuçta insanlar mağdur olmasın yani.
6: Yaz Kur'an kursunda başlayan arkadaşlık 10 yaşındaki Hamdi Oğuz Önder'in örnek davranışıyla unutulmaz bir hatıraya dönüştü. Arkadaşlarının bisikleti olmadığını fark eden Hamdi biriktirdiği harçlığını onların mutluluğu için harcadı.
0: Pedallar arkadaşlık için dönüyor. Birlikte Kur'an-ı Kerim öğrendiler, oyunlar oynadılar. Ancak arkadaşlarının bisikletinin olmamasına kayıtsız kalamadı.
7: Yaz Kur'an kursunda başlayan arkadaşlık anlamlı bir dayanışma örneğine dönüştü. Hamdi Oğuz Önder henüz 10 yaşında, kendi küçük ama yüreği büyük. Arkadaşlarının üzüntüsünü görünce buna kayıtsız kalmadı ve onların yüzünü güldürmek için harekete geçti.
8: Arkadaşımın üzüldüğünü görünce ben de olan şeyin arkadaşımda da olmasını istedim. Ben hocamdan, annemden, babamdan böyle gördüm.
0: Biriktirdiği parayı arkadaşları için kullandı. Ailesi de destek oldu.
8: Bisikleti almak için kendime para biriktiriyordum. Biraz annemden destek alarak bisiklet harçlıklarımla bisikletin üstüne koydum.
7: Biriktirdiği harçlıklara ailesinin de desteği eklenince arkadaşları için unutamayacakları bir sürpriz hazırladı. Aldığı bisiklet arkadaşlarına hediye eden Hamdi onların sevincine ortak oldu.
0: Sürprizden habersiz Yusuf ve Hamza'nın gözleri kapatıldı.
9: Sürpriz!
10: Gözümü açtıklarında bir bisiklet gördüm ve çok şok oldum, çok mutlu oldum. İlk gördüğüm anda gözyaşlarımı tutamadım, ağladım sevinçten. Ülkede ben şok olmuştum. Herhalde bu akım çekerek olacak dedim ama sonradan gerçek. Ben dünün en mutlu çocuğu oldum.
0: Arkadaşlarının mutluluğu Hamdi'nin de en büyük hediyesi oldu.
8: O mutluluğunu görünce yani hayatına yeniden başlamış gibi hissettim.
0: Anne Gülselen Oğuz Önder ise çocuğunun davranışlarından gurur duydu.
11: Çocuğumun böyle bir düşüncesi, kendi küçük büyük bir kalbi var. Çok mutluyum. Arkadaşlarını sevindirdi. Aynı zamanda onları sevindirdim diye kendisi de sevindi.
0: Böylelikle Kur'an kursundaki eğitim örnek davranışa dönüşmüş oldu.
12: Camimizde böyle büyük bir vefa örneğinin yaşanması gerçekten bizleri çok mutlu etti. Dini derslerimizde vermiş olduğumuz dini eğitimin çocukların hayatına yansıması bizleri çok duygulandırdı.
6: Yıllık izinlerini ve tatillerini Türkiye'de geçiren gurbetçilerin Avrupa'ya dönüş yolculuğu sürüyor. Edirne'deki Kapıkule başta olmak üzere sınır kapılarında yoğunluk var.
0: Memleket hasretini giderdiler, aileleriyle buluştular. Şimdi yeniden gurbet yolundalar.
13: Kuşadası'na gittik, izine gittik, Bolu'ya gittik. O kadar.
14: Memlekete.
13: Memlekete.

0: Kısa işte 3 hafta gittiğimiz için nasip olmadı. Sayılı günler çabuk geçti. Bir dahaki sene inşallah.
1: Gurbetçilerimiz dönüş yolunda, tatillerini Türkiye'de geçiren, aile büyüklerini ziyaret için Türkiye'ye gelenler artık dönüşe geçtiler. Avrupa'nın farklı şehirlerine, farklı ülkelere giden gurbetçiler ise gümrük kapılarında yoğunluk oluşturdu.
2: Fazla yaşandığı noktalardan biri Edirne'deki Kapıkule sınır kapısı. Gümrük sahasında uzun araç kuyrukları oluştu.
3: Kapıda yoğunluk var.
4: Olsun, o kadar bu şey değil yani. 10 saat beklediğimiz günler oldu. Şu anda o kadar değil yani. Allah'a şükür.
2: Kapıkule'nin yanı sıra Hamzabeyli ve Pazarkule'de de dönüş hareketliliği var.
1: Gerek tatil için gerekse aile büyüklerini görmek için Türkiye'ye gelmişlerdi. 276 bin araç 2 ayda Türkiye'ye giriş yaptı. 1 milyon 110 bin de yolcu giriş yaptı. Şimdi tatil bitti ve dönüş zamanı geldi. Gümrük kapılarında yoğunluk yaşanıyor ve gurbetçiler artık çalıştıkları ülkeye geri dönüyorlar.
5: Biz gurbette tabii hasretlik çekiyoruz. Özellikle yani. Gelince de şükrediyoruz. Çok mutlu oluyoruz, seviniyoruz. Giderken hüzün, üzüntü beraberinde gidiyoruz.
2: Gurbetçilerin Avrupa'ya dönüş yolculuğu sürüyor.
6: İngiltere'nin başkenti Londra, yüksek konut maliyetleri, kira baskısı ve değişen çalışma düzeninin etkisiyle nüfusunu ülkenin diğer bölgelerine kaptırıyor. Açıklanan yeni göç verilerine göre geçen yıl yaklaşık 420 bin kişi Londra'dan başka bir şehre taşındı. Haber muhabiri Alparslan Düven de Londra sokaklarına çıktı, Londralılara mikrofon uzattı. Özel haberimizi ekrana getirelim.

0: Artan konut krizi, hayat pahalılığı, artan ulaşım maliyetleri. Londralılar artık başkentte yaşamakta zorluk çekiyor.
1: İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi'nin 2025 yılı iç göç verilerine göre yaklaşık 420 bin kişi Londra'dan başka bir bölgeye taşındı. Aynı dönemde yaklaşık 289 bin kişi Londra'ya geldi. Böylece başkentin diğer İngiltere bölgeleriyle olan net iç göç dengesi 132 binden fazla kişi eksiye düştü. Başka bir ifadeyle Londra yurt dışından nüfus çekmeye devam etse dahi kendi ülkesindeki nüfus hareketinden ciddi biçimde kaybeden taraf haline geldi.
0: Peki Londralılar neden şehri terk ediyor?
1: Bu hareketlilik Londra'nın yalnızca pahalı konut piyasasından kaynaklanan bir nüfus kaybı yaşamadığını, aynı zamanda çalışma ve yaşam tercihlerindeki değişimin de başkentin demografik yapısını etkilediğini gösteriyor.
0: A Haber Londra sokaklarına çıktı. Başkente yaşayanlara Londra'dan kaçışın sebebini sordu. Kimi şehirdeki pahalılığı normal buldu, kimi ise pahalılıktan şikayet etti.
2: Yeah, I live in London.
3: Evet, ben Londra'da yaşıyorum. Burası çok kültürlü bir şehir. Londra yüzlerce yıl boyunca Avrupa'nın kalbi oldu. Evet, çok pahalı bir şehir ancak burada edineceğimiz tecrübeler bu pahalılığa değer. Vergiler çok yüksek. %20 vergi ödüyoruz ancak bu dünyanın geri kalanında da böyle. Diğer pahalı ülkelerde de yaşayabilirsiniz ancak Londra'nın size katacakları için fedakarlık yapmanız gerekir.
4: Ben de Londra'da yaşıyorum. Şehir çok güzel. Burada yapılacak pek çok şey var. Güzel parklar, güzel restoranlar, daha birçok güzel yer var. Evet, bu şehir çok pahalı ama burada yaşayan herkes bunu biliyor zaten.
5: Bence şehrin silüetindeki değişim, Londra'nın çok büyük olması ve sürekli şehirde koşturmaca halinde olmamız buna sebep ve kesinlikle çok pahalı. Fransa'da arkadaşlarım var ve onlar da Londra'nın yaşamak için çok pahalı olduğunu söylüyor. Hatta bu arkadaşlarım Londra'dan taşınıp Fransa'ya yerleştiler. Ulaşım, kiralar, marketler bile çok pahalı.
6: Northwest London, yeah.
7: Ben Londra'nın kuzeybatısında yaşıyorum. Ben de şehrin biraz pahalı olduğunu düşünüyorum. Hayat pahalılığı nedeniyle insanlar şehri terk ediyor. Londra'dan uzakta daha güzel, daha uygun evler bulabilirsiniz. Bence insanların artık şehirden gittiğini ve daha uygun bir hayat yaşayabildiklerini kabul etmeliyiz. Londra'nın merkezinde fiyatları düşürmek için bir şey yapılamaz.
1: Öte yandan

0: Çıkan yeni verilerin en dikkat çekici sonuçlarından biri Londra'nın toplam nüfusunun da gerilemesi oldu. Ulusal İstatistik Ofisi'ne göre Londra'nın nüfusu 2025 ortasına kadar %0.25 azaldı. Bu 2021 ortasına kadar olan pandemi döneminden bu yana başkentin ilk yıllık nüfus düşüşü olarak kayıtlara geçti.
1: Kolombiya'nın Ekvador sınırındaki Narino bölgesinde bulunan kaçak altın madeninde toprak kayması meydana geldi. Madende 13 kişi yaşamını yitirdi, 7 kişi ise yaralandı.
2: Ruhsatsız altın madeninde hala meydana geldi. İşçiler göçük altında kaldı. Facianın adresi Kolombiya'nın Ekvador sınırındaki Narino bölgesi. Altın madeninde önce patlama sesi duyuldu, ardından toprak kayması meydana geldi. Narino, Ulusal Afet Riski Yönetim Birimi Direktörü Gabriel Okan'a teknik bilgileri aktardı.
3: Bir açık ocak madeninde toprak kayması meydana geldi. Arama ve kurtarma operasyonları gerçekleştirildi. 13 kişinin öldüğü tespit edildi, 7 kişi de yaralandı.
2: Ağır iş makinelerinin desteğiyle çalışmalar yürütüldü. Heyelan sırasında madende bulunan çok sayıda işçi yaşamını yitirdi. Yaralılarsa tedavi edilmek üzere hastaneye sevk edildi. Yetkililer olayla ilgili kapsamlı bir soruşturma başlattı.
1: Sırbistan'da siyasi gerilim hakim. Ancak bir taraftan da erken seçim süreci başladı. Cumhurbaşkanı Aleksandar Vučić, parlamento seçimlerinin Ekim ayında yapılacağını açıkladı. Ülkede uzun süredir devam eden hükümet karşıtı gösterilerin ardından gelen karar, Vučić'in gelecek yıl sona erecek cumhurbaşkanlığı dönemi öncesinde de kritik bir eşik olarak değerlendiriliyor.
2: Cumhurbaşkanı Aleksandar Vučić kararını verdi. Sırbistan erken seçime gidiyor. Sandık 18 ya da 25 Ekim'de kurulacak.
3: Sırbistan parlamentosunda 125'ten fazla sandalye kazanarak mutlak çoğunluğu elde edelim. Böylece Sırbistan'da barış ve istikrar olsun. Kolay olmayan ama çok önemli kararlar alabilirim.
2: Normal takvime göre Aralık 2027'de yapılması beklenen seçimler böylece bir yıldan fazla süre öne çekilmiş olacak. Ancak sandığa giden yol aylardır süren hükümet karşıtı protestoların gölgesinde gerçekleşecek. Kasım 2024'te Novi Sad'daki tren istasyonunda beton saçağın çökmesi sonucu 16 kişinin hayatını kaybetmesi fitili ateşlemiş. Ardından öğrencilerin öncülüğünde gösteriler başlamıştı. Muhalifler, Vučić yönetimini yolsuzluk ve medya özgürlüklerini kısıtlamakla suçluyor.
3: Tek mücadele yolu yasal yollardan geçiyor. Ya farkında değiller ya da görmezden gelmeyi tercih ediyorlar. Seçimlerden başka bir çözüm göremiyorum.
2: Şimdi gözler Ekim ayında kurulacak sandıkta. Ancak Sırbistan'da yalnızca parlamento seçimi yapılmayacak. Vučić'in ikinci cumhurbaşkanlığı dönemi gelecek yıl Mayıs ayında sona erecek. Anayasa gereği üçüncü kez aday olamayacak olan Vučić, daha önce istifa ederek başbakanlığa aday olabileceğini söylemişti. Dolayısıyla Ekim seçimi sadece parlamento çoğunluğunu değil, Vučić'in siyasi geleceğini de belirleyecek.
1: Dünyanın en kurak çölüne sahip olan Güney Amerika ülkesi Şili sel felaketiyle mücadele ediyor. Selin yol açtığı toprak kayması sonucu Antofagasta bölgesinde evlerin %60'ı hasar gördü.
2: Mahalleler su altında kaldı. Araçlar yollarda sürüklendi. Binlerce kişi elektriksiz kaldı. Güney Amerika ülkesi Şili sel felaketiyle karşı karşıya.
4: Hepimiz hemen tahliye edemedik. Çünkü her şey çok hızlı ve aniden oldu. Yağmur durdu, şimşek çaktı ve birdenbire heyelan başladı.
2: Şili'nin çöl bölgesi olan Antofagasta'da sıra dışı doğa olayı yaşandı. Şiddetli yağışa gelen sel günlük yaşamı felç etti. Araçlar nehre dönüşen sokaklarda güçlü su akıntısına kapıldı. Yağışlar heyelanlara da yol açtı. Bölgedeki evlerin yaklaşık %60'ı hasar gördü.
3: Kayınvalidemin evine sığınmaya gittik. Her şey paramparça oldu. Pencerelerden çamur fışkırdı. Her şeyimizi kaybettik.
2: Şili Devlet Başkanı José Antonio Kast, afetten büyük zarar gören bölge için acil durum ilan etti.
4: Yaklaşık 10 bin evin oluşan obruklardan etkilendiğini gördük ve bugün bu su akışları

0: ile birlikte daha da büyük bir sorun ortaya çıkabilir.
1: Bölgeye çok sayıda acil yardım ekibi sevk edildi. Yaklaşık 2000 kişi ise tahliye edildi. Şili Acil Durum Ofisi, olumsuz hava koşullarının etkisini artırması üzerine Antofagasta başta olmak üzere çevredeki kentler içinde kırmızı alarm seviyesine geçildiğini açıkladı.
2: İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen küresel somut filosu davasında dünya gündemine ilk sıradan giren bir gelişme yaşandı. Soykırımcı İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ve Teğmen Afek Moskoviç hakkında başta soykırım ve insanlığa karşı suçlar olmak üzere 8 ayrı suçlamadan kırmızı bülten çıkarılması için İçişleri Bakanlığı'na talepte bulunuldu. Peki birçok kişinin adını ilk kez duyduğu Afek Moskoviç kim? Neden yargı sürecine dahil edildi? Şimdi ona bir bakalım.
3: Gazze'de önce hastaneyi ardından da üniversiteyi bombaladı. İşlediği insanlık suçlarını sosyal medya hesabından paylaştı. Türk yargısı İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun yanı sıra İsrailli teğmen Afek Moskoviç hakkında da kırmızı bülten talebinde bulundu. Moskoviç, Gazze'ye insani yardım taşıyan küresel sumut filosu aktivistlerine düzenlenen müdahale ve alıkoyma eylemleri nedeniyle Türkiye'de yargı sürecine dahil edilen bir isim olarak ön plana çıkıyor. Türkiye'nin 8 ayrı suçlamadan kırmızı bülten talebinde bulunduğu Moskoviç, soykırım, insanlığa karşı suç, nitelikli kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, kasten yaralama, eziyet, mala zarar verme, ulaşım araçlarının kaçırılması ve nitelikli yağma gibi ciddi suçlamalarla karşı karşıya. Türkiye'nin radarına öncelikli olarak Sumut kriziyle giren İsrailli teğmenin işlediği suçlar bununla da sınırlı değil. Moskoviç'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar Gazze'deki Filistin-Türkiye Dostluk Hastanesi'nin yıkılmasında rol aldığını açıkça ortaya koyuyor. Moskoviç'in de içerisinde bulunduğu 71. Zırhlı Taburu hastanenin bitişiğinde yer alan Gazze İslam Üniversitesi Tıp Fakültesini de yerle bir eden birlik. Düşük rütbesine rağmen tüm insanlık suçları iddianameye yansıyan İsrailli teğmen şimdi tüm dünyanın yakın merceğine girmiş durumda. Bu nedenle de Türkiye'nin kritik hamlesi Gazze'deki soykırıma karışan isimlerin tepeden tırnağa ifşa edilmesi açısından büyük önem taşıyor.
2: Sıfır kilometre araçlardaki kampanya ve indirimler ikinci eldeki fiyatları da etkiledi. Peki otomotiv piyasasında önümüzdeki dönemde beklenti ne yönde? Haberimizde izleyelim.
4: Kampanya ve indirimler otomobilde tercihi değiştirdi. İlgi sıfır kilometre araçlara yönelirken ikinci elde ilanda bekleme süresi uzadı.
5: İkinci el araç piyasası birbirine endekslidir. Yani bir sıfır kilometre bir aracın fiyatı düşerken ikinci el aracın fiyatı sabit kalmaz.
4: Türkiye İstatistik Kurumu Temmuz ayına ilişkin motorlu kara taşıtları verilerini açıkladı.
6: Tam 1 milyon motorlu araç ikinci el piyasasında el değiştirdi.
5: Motorlu kara taşıtlarını gördüğünüz zaman burada bir hareketlilik söz konusu. Ama şunu belirtmeden gidemeyeceğim. Özellikle sıfır araç kampanyalarındaki araç fiyatlarındaki iyileşmeler, düşüşler. Buradaki en büyük etken şu, doğru fiyatı yapan, doğru fiyatı hedefleyen insanlar arabalarını satabilirler.
4: Uzmanlara göre ikinci el piyasasında doğru fiyatlama satışın anahtarı.
5: Buradaki ana konu odak, piyasaya uyumlu olmak, doğru fiyatlama. Her zaman aracın satılmasına öncelik gösterir. Çünkü sıfır araçları kampanyalar şu an halen, ki çok alışık olmadığımız, normalde son 3 ayda, son çeyrekte alışık olduğumuz kampanyaları, benzer kampanyaları halen yaşıyoruz.
4: Peki araç almak için doğru zaman mı?
5: Cebinde para olanın insanı cazip olan bir fırsatla buluşturursanız satış sağlarsınız. Eğer bu şartlar devam ettiği sürece araba piyasasındaki bahsettiğimiz konuları, rakamları konuşmamız çok zor olmayacak.
2: Türkiye'de 2027 yılında araç muayene hizmetleri sunacak olan Turka, ilk araç muayene merkezini İstanbul'da tanıttı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'nun katıldığı etkinlik Arnavutköy'de 2500 metrekarelik kapalı alanda gerçekleştirildi. 5 kanallı araç muayene merkezi gerçek araçlar üzerinden uygulamalı olarak tanıtıldı.
3: Araç muayenesinde Turka dönemi başlıyor.
7: Bugün burada tanıttığımız merkez sadece bir muayene istasyonu değil, adeta bir laboratuvar olarak ülkemizin 81 iline yayılacak bir dönüşüm projesi öncüsü ve merkezidir.
3: Türkiye'de 2027 yılında araç muayene hizmetleri sunacak olan Turka ilk araç muayene merkezini İstanbul'da tanıttı. Programa Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu da katıldı. 5 kanallı merkezdeki yeni nesil araç muayene sistemi gerçek araçlar üzerinde uygulamalı gösterildi.
6: Buradaki muayene istasyonu yeni nesil bir muayene istasyonu. Aynı zamanda şöyle bir özelliği var ki burada çalışan vatandaşlar, görevliler sadece onlar olmayacak. Aynı zamanda buradaki tesis yapay zeka destekli.
3: Bakan Uraloğlu yeni istasyonların yapay zeka destekli modern merkezler olarak tasarlandığını belirtti.
7: Yeni araç muayene istasyonlarımızda yapay zeka destekli görüntü işleme sistemlerinden yüksek çözünürlüklü kameralara, lazer ölçüm teknolojilerinden gelişmiş sensörlere ve robotik sistemlere kadar günümüzün en ileri teknolojilerinden yararlanacağız.
3: Turka Yönetim Kurulu üyesi Serhan Salman, artan araç sayısı ve gelecekteki ihtiyaçlar doğrultusunda yeni nesil araç muayene sisteminin geliştirildiğini vurguladı.
8: Mottomuz zaten hani artık yeni nesil araç muayene. Bunun içerisinde otomasyon, dijital sistemler yer alacak. Burada insanların, teknik ekiplerimizin insanı işin dışına çıkartmadan, insanı aslında merkezde tutarak bütün teknolojilerin adaptasyonuyla kurgulanacak istasyonlarımızda hizmet vereceğiz.
2: Van Gölü yaz aylarında kıyısındaki mahallelerde yaşayan çocukların uğrak noktası oluyor. Çocukların saçları gölün sodalı yapısı ve güneşin etkisiyle sararıyor.
9: Bu durum onların da hoşuna gidiyor, bizim de hoşumuza gidiyor.
1: Sodalı su ve güneş birleşince çocukların saçları sararıyor. Türkiye'nin en büyük gölü Van Gölü, yaz aylarında kıyısındaki mahallelerde yaşayan çocukların uğrak noktası oluyor. Van Gölü doğal güzellikleri ve koylarının yanı sıra sodalı suyuyla da dikkat çekiyor. Gölün sodalı suyunda uzun süre kalan çocukların saçları, güneş ışınlarının da etkisiyle bir süre sonra sararmaya başlıyor. Sararan saçlar doğal bir değişim olarak gözlemlenirken, saç zamanla yeniden eski rengine dönüyor.
2: Denizlerde av yasağı 1 Eylül'de sona eriyor ama öncesinde oltaya takılanlar bu sezon tezgahların kralının palamut olacağının müjdesini veriyor.
4: Balık tezgahlarında palamut bolluğu bekleniyor. 1 Eylül'de sona erecek av yasağı öncesi küçük ölçekli balıkçıların oltasına takılanlar şimdiden müjdeli haberi veriyor.
6: Denizlerde av yasağının kalkmasına sayılı günler var. Ancak kıyı balıkçıları denize açıldı ve palamut tutmaya başladı. Karadeniz'de tezgahlar palamutlarla şenlendi.
10: Sezonumuz açılıyor, çok az bir süre kaldı. Fakat 15 Ağustos'tan itibaren palamut avcılığı serbestleşmişti. Şu anda oltayla olsun, küçük kayıklar olsun bol bir şekilde palamut sezonu yaşıyoruz. Şu anda en çok palamut görüyoruz tezgahlarımızda. Boy boy fiyatları değişiyor. Bu fiyatların daha da düşmesini bekliyoruz. Palamutun daha da büyümesini bekliyoruz. Bu sezon kendini çok erken gösterdi. Verimli bir sezon olacak palamut açısından.
6: Havaların da iyi gitmesiyle birlikte balıkçılar bolca palamutla döndü. Tezgahta palamutun boyuna göre fiyatları da değişiyor. 100 lira, 150 lira ve 200 liraya kadar palamut bulabilir, alabilir ve yiyebilirsiniz.
10: Küçük kayıklardan bugün mezgitimiz geldi, sarganımız geldi. Büyük balık olarak deniz levreklerimiz, deniz şupralarımız var. Karadeniz somonumuz hala devam ediyor. Kılçıksız olması açısıyla talep görüyor. Norveç somonumuz var. Şu anda çeşit olarak bu şekilde.
11: Bu sene ilk defa sezonun ilk palamutunu yiyeceğim. Ama gördüğüm kadarıyla bolluk olacak bu sene. Öyle tahmin ediyorum. İnşallah sonuna kadar da böyle gider diye düşünüyorum.
4: Karadenizli balıkçılar palamutun tezgahtaki fiyatının cep yakmayacağı görüşünde.
10: Umarız 2 sene önceki gibi hem palamutun hem de hamsinin aynı anda bol olduğu güzel bir sezon yaşarız.

0: Akdeniz'in ısınan suları Kızıldeniz'den gelen istilacı türlerin bölgede kalıcı hale gelmesini sağlarken denizin doğal dengesi de değişiyor. Uzmanlar aslan ve balon balığı gibi türlerin yayılmasına dikkat çekerken bu değişimin Akdeniz'i giderek tropik bir denize dönüştürdüğünü belirtiyor.
1: Akdeniz'de sular ısındıkça istilacı türler de yayılıyor. Karadeniz'den gelen tropik türler Akdeniz'in yeni sakinleri oluyor.
2: İklim değişikliğinin bir sonucu olarak Akdeniz'in sularının ısınması da bu yeni gelen türlerin daha kalıcılaşması, popülasyon kurmasını da sağlıyor.
1: Süveyş kanalının açılmasıyla başlayan tür geçişi iklim değişikliğiyle birlikte hızlandı. Isınan sular yeni türlerin Akdeniz'de kalıcı hale gelmesine zemin hazırlıyor. Mersin Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Deniz Ayas ve ekibi Mersin Körfezi'nde düzenli dalışlar yaparak denizdeki değişimi yakından izliyor.
2: Mesela artık kaç tane türün Kızıldeniz'den Akdeniz'e geçtiği değil, aslında Akdeniz'deki biyolojik değişimi ne kadar ilerlediği. Biz buna Akdeniz'in tropikalleşmesi süreci diyoruz. Akdeniz tropik bir deniz karakterine dönüşüyor.
1: Çizgili gargurdan dikenli deniz kestanesine, aslan balığından balon balığına kadar çok sayıda yabancı tür Akdeniz'in yeni sakinleri arasında. Bazı yeni türler insanlar için de risk taşıyor.
2: Çok fazla balık türü geliyor, çok fazla gelişi var. Bunların içerisinde bazıları zehirli olabiliyor. Özellikle mesela balon balığı türlerinde işte tetrodotoksin var. Aslan balığı, sokar balığı gibi türlerde yine dikenlerinde zehir var. Onun dışında uzun dikenli deniz kestanesi gibi omurgasız gruplarında da yine düşük dozda dikenlerinde zehirler bulunuyor.
0: Kumar ve yasa dışı bahis bağımlılığı. Son zamanlarda bu iki terimi sıklıkla duyar olduk. Özellikle dünya genelinde ciddi bir sorun haline gelen bu bağımlılık türleri ne yazık ki ülkemizde de etkisini gösteriyor. Peki yasa dışı bahis ve kumara olan ilgi nasıl ortaya çıkıyor? Bu şebekeler gençleri nasıl ağına düşürüyor? Bağımlılıklar ne boyutta? Daha fazlası haberimizde olacağız. Ekrana getireceğiz. Bülteni noktalayacağız.

0: ışığı gibi büyüyen bir başka tehlikeyle karşı karşıyayız.
1: Çoğu insanın evini yıktığı.
2: Bunlardaki aslında en önemli nokta kişiye paranın hiçbir zaman yetmemesi.
3: 100 bin lira, 200 bin lira, 300 bin lira oynuyor. Cemde 100 lira yok. Babası perişan oluyor hepsine.
4: 5,9 trilyon dolar. Evet, yanlış duymadınız. Yasa dışı bahisin küresel ölçekteki hacmi 5,9 trilyon doları buldu. Ülkemizde ise bu rakam yıllık maliyet oranında 40 milyon doları aşar vaziyette. İşte yasa dışı bahis ve kumarın gelmiş olduğu bu son durumun nedenlerini bu dosyamızda irdeleyeceğiz. Ana başlıklar olarak 3 farklı konuyu ele alacağız. Bu konuların ilki yasa dışı bahis ve kumar bağımlılığının nasıl ortaya çıktığı. Devamında ise Yeşilay ve çeşitli devlet kurumlarına, hastanelere bu konuyla alakalı kaç kişinin başvuru yaptığı ve başvuru sayılarındaki son yıllardaki artışa bakacağız. Ve son olarak yasa dışı bahis veya kumar gibi oldukça kötü olan bu bağımlılıklardan nasıl kurtulunabileceğini öğreneceğiz. Haydi başlayalım.
0: İnsanlar zaten kumara başladıklarında direkt yasa dışı bahisle başlamıyorlar. Herhangi bir bahisle, herhangi bir kumar tipiyle başlıyorlar. Yasa dışı bahis sonrasında kişilerin gideceği bir yol oluyor.
2: Haz merkezini tetiklediği için ve para algısını da arttırdığı için kişi burada oynama düşüncesi oluşuyor. Kolay yoldan para kazanma düşüncesi oluşuyor.
1: Çoğu akrabamın, çoğu tanıdıklarının evi yıkılmış yani. Oğlu gidiyor, oyun oynuyor. Babası da bir şey yapamıyor.
0: Dijital alanda çok daha rahat hareket edebilen, interneti çok daha iyi kullanabilen kişiler genellikle genç popülasyon olduğu için bu kümelenmenin genellikle biz 15-24 yaş arasında olduğunu görüyoruz. Yani aslında tehlike çocuklar büyüdükçe biraz daha büyüyecek gibi görünüyor.
5: Yani elde bu şey hiçbir şey kalmıyor. Maddi bakımdan zor.
6: Yani yeterince dijital güvenliği sağlayamıyoruz.
4: Sanal bahis veya kumar bataklığına düşmek günü

0: günümüzde oldukça kolay. Öyle ki elimizde kullanmış olduğumuz telefon, tablet veya herhangi bir bilgisayara gelen herhangi bir metin, herhangi bir mesaj, herhangi bir reklam görüntüsü bizi bu bataklığa sürükleyebiliyor. Bağımlı olmaksa çok kolay. Öyle ki bu reklamlardan herhangi birine tıkladığımız anda kolay para kazanma isteğini tetikleyen duygulara yönelik yapılan o mesajlar aniden bilinçaltımıza giriyor ve o andan itibaren kumar bağımlılığından, yasa dışı bahis bağımlılığından kurtulmak bir o kadar zor oluyor.
1: Tabii şöyle, önceden kumar oynanması için fiziksel olarak bir alana gidilmesi gerekliydi. Ama şu anda biliyorsunuz kumarhaneler insanların cebinde, telefonunda, elinde, tabletlerinde. Bu kolay erişim en büyük tehlikelerden bir tanesini aslında oluşturdu.
2: Vallahi her şeylerini kaybediyorlar. Aile düzenleri bozuluyor. Sevgi, saygıyı kaybediyorlar. Kumar kötü bir bağımlılık zaten.
3: Kişi önce kazanç sağlayabiliyor. Kazanç sağlama evresinden sonra aslında kaybetme evresine geçiyor. Daha sonra tükenme evresine geçebiliyor ve bu süreçte kişi kendi parasını bitirdiği zaman para algısını da kaybettiği için bankalara borçlanabiliyor. Şahıslardan borçlanmalar olabiliyor.
4: Para kaybediyorlar, zaman kaybediyorlar, ailelerini kaybediyorlar.
5: Telefonlarda oynuyorlar çocuklar. Benim de torunlarım var. Onlar da bazen kaçırıyorlar oyunu. Ne olduğunu bilmeden oynuyorlar tabii.
1: Son dönemde özellikle Yeşilay'ın danışmanlık merkezlerine YEDAM'lar olan başvuruların çok ciddi bir şekilde kumarla yine arttığını görmekteyiz. Özellikle son 7 ayda %24 gibi bir artış saptandık. Bu çok ciddi bir artış.
0: Kolay para kazanmak uğruna sanal bahis veya kumar batağına düşmüş olan kişileri bekleyen tablo işte tam da bu şekilde. Öyle ki önce kendileri cebindeki paraları harcayacak, ardından bir borçlanma sürecine girecekler ve bu borçlanmayı ödeyebilmek için aile, akraba ve yakın çevreyi işte tam da bu olaya, yani bahis ve kumarın getirmiş olduğu bu eşiğe dahil edecekler. Ancak gün sonunda kazanan her zaman ve her zaman o bahisi ve kumarı oynatan kasa olacak.
1: Sadece kumar oynayan kaybetmez. Bütün aile kaybeder, bütün toplum kaybeder. Bir kişi ailede kumar oynadığında çevresindeki en az 6 kişi bundan etkilenir.
3: Kumar bağımlılığında çok sık borçlanmalar olabiliyor. Ailede bu borçları ödeme isteği oluşabiliyor. Aynı zamanda sözler verebiliyor, bir daha oynamayacağım gibi. Fakat aslında bu davranışı pekiştiren bir süreç oluyor.
1: Bağımlılık oluştuktan sonra tedavi edilmeden bu süreci durdurmak mümkün değil. Ve tedavi için aileye kesinlikle ihtiyaç duyuyoruz. Yani bir sağlık çalışanı, bu anlamda hizmet veren bir profesyonel, hastanın kendisi ve ailenin bir sac ayağını oluşturması gerekiyor.
4: Yani bu gençler arasında son dönemlerde bayağı bir yaygınlaşmış olan bir şey ama.
6: Her oynadığında dersin ki ben bu sefer kazanacağım. Ben bu sefer bütün o kaybettiğim paraları geri alacağım düşünerek bağımlılık yapar ve...
5: Ellerimizden telefon düşmüyor. Ne annenin ne babanın, hiç kimsenin. Çocuklara örnek olamıyoruz maalesef. Çok üzgünüm.

0: Mutlu akşamlar efendim. Aklın Yolu programındayız. Tam 3 saat boyunca konuklarımızla birlikte gündemin sıcak başlıklarını değerlendireceğiz. Hem Türkiye hem de dünyanın gündeminde sıcak başlıklar var. Bir yandan ekranlara getiriyoruz. Kutu soruşturmasında yeni gelişmeler yaşanırken Ali Ankuriç suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyon gündemimizin ilk sırasındaki yerini korumaya devam ediyor. Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizongun'un Fethi Kabir uygulanması ardından soru işaretleri ve tabii ki İsrail'in seçim amaçlı provokasyonu. Konuşacağımız çok fazla başlık var. Hepsini değerlendireceğiz. Değerli yayın konuklarımızla birlikte. Yayın konuklarımızı tanıtarak başlayayım. Emekli istihbarat albay Coşkun Başbuğ. Sayın Başbuğ hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Gökhan. İyi akşamlar,
0: çok,
1: iyi yayınlar.
0: Çok teşekkürler. Bir başka değerli yayın konuğumuz AK Parti Malatya Milletvekili, siyaset bilimci Profesör Doktor Abdurrahman Babacan. Sayın Babacan
2: çok
0: hoş geldiniz.
2: Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Merhabalar.
0: Sabah gazetesi yazarı Bercan Tutar. Sayın Tutar siz de hoş geldiniz
3: hoş
0: programımıza.
3: Bulduk, iyi yayınlar.
0: Ve akademisyen, hukukçu, doçent doktor Levent Ersin Orallı. Hocam hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk. İyi yayınlar. Güzel bir akşam diliyorum.
0: Çok teşekkür ederiz. Dedik ki gündemimizde pek çok başlık var. O başlıkları sıralayacağız ama öncelikle tabii ki en sıcak başlık. Alparslan

0: Kuytul Suçu Örgütü'ne yönelik gerçekleştirilen operasyon. Bu operasyonun ardından bu isimler, gözaltına alınan isimler ifade vermeye devam ediyor. Üçüncü günündeyiz. Peki neler söyleniyor? Öncelikle sıcak noktaya bir gidelim. Adana'ya kameralarımızı çevireceğiz. Haber ekibinden Halil İbrahim Uğur bizi bekliyor olacak. Halil İbrahim'le neler oluyor sorusuna ve yeni detayları konuşacağız. Halil İbrahim, kolaylıklar dileyelim. Alparslan Kuytul Suç Örgütü günlerdir devam ediyor. Peki ifadelerde neler söylüyor? Yeni ne detaylar var? Hemen söz sana bırakalım.
1: Gökhan Kurt, öncelikle iyi yayınlar dilerim. Elbette Alparslan Kuytul'a yönelik düzenlenen, başlatılan soruşturma oldukça önemli. Üçüncü gün bugün, çarşamba günü şafak vakti düzenlenen operasyonda ilk olarak 32 kişi gözaltına alınmıştı. 6 ili kapsayan bu soruşturma ve operasyon kapsamında ve bugün itibariyle gözaltı sayısının 49'a yükseldiğini biliyoruz. Elbette verilen ifadeler çok önemli ama şu ana kadar da bu ifadelere yönelik aslında emniyetten herhangi bir bilgi akışı sağlanmadı. Çünkü verilen ifadeler çok önemli. Operasyon başlamadan önce operasyonun olabileceği ihtimaline karşı da işte operasyondan saatler öncesinde adli birimler harekete geçmeden önce bu noktada baktığımızda Furkan Vakfı'nın adli binası bu noktada, idari binası bu noktada Adana'nın Seyhan ilçesi Abidinpaşa Caddesi'nde bulunuyordu. İdari binaya polisler gelmeden önce oradaki bilgisayarların hard disklerinin söküldüğü yönündeki o görüntüler bugün kamuoyuyla paylaşılmıştı. Elbette çok önemli. Operasyon yapılacak. Operasyon yapılmadan çok kısa bir süre öncesinde işte bu bilgi sızdırılacak ve ardından da ya da bu tahminde bulunulacak ve ardından da o bilgisayarların hard diskleri sökülecek. Çünkü baktığımızda o hard disklerin söküldüğü bilgisayarlara kullanılan bilgisayarlar, mouse'u, klavyesi ya da kasaların bağlantıları hepsi orada bulunuyor. Sadece hard disk bulunmuyor. Çünkü hard diskin içerisindeki bilgiler, veriler oldukça önemli, kıymetli. İşte bu da delil karartma noktasında örgütün hazırlıklı olduğunu gösteriyor. Ve bu nedenle de işte o hard disklerin de izleri sürüldü ve operasyonun yapıldığı şafak vaktinden akşam saatine doğru yeni operasyonlarla aslında o hard diskler de yeniden ele geçirildi. Tabii ki bunlar şu anda inceleme altında ve oradan çıkacak bilgiler de çok önemli, çok değerli, çok kıymetli. Tabii ki idari bina bütün örgüt üyelerinin toplandığı yer ve içeriye girildiğinde hiyerarşi sistemi bulunuyor. Herkes her odaya gidemiyor. Sohbete giden insanlar ya da bağış yapmakta yapmak için giden insanlar normal sıradan odalarda bulunurken tabii ki örgütün üst düzey yöneticilerinin girdikleri, işte bu suçları işlerken ortaya çıkan belgeleri, bilgileri, delilleri de bu noktada topladıkları ya da işte planların yapıldığı ya da işte o paralardan bahsediyoruz ya da gayrimenkullerin nasıl alıkonulduğu ya da işte bir kişi üzerinden diğer kişinin üzerine kaydedilme sürecinde işte o odalara da herkes giremiyordu. Çünkü o odalarda da girebilmek için kapılarda şifreler vardı. O şifreler de bir bir tespit edildi. Tabii ki ekipler o odalara girdiler ancak girdiklerinde işte bu manzara ortaya çıktı. Hard disk olmayan bilgisayarlar, tabii onların da tespitleri yapılmış oldu. Tabii ki sadece idari binaya değil aynı zamanda 49 ayrı noktaya da operasyon gerçekleştirilmişti. Ama sonrasında
0: üç gündür ifade veriyor bu isimler dedin. Artık sürecin sonuna doğru geldiğini tahmin ediyoruz ama ifade işlemlerinin ne zaman bitmesini bekliyoruz?
1: Aslında ifade sürecinin yarından sonra, yani yarın bitmesi bekleniyor. Yarın bir ihtimal gözaltındaki kişilerin artık savcıda sevk edilmesi noktasında suçu sabit görülen kişilerin yarın adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. Tabii ki bu süreç devam edecek bir sürece benziyor. Çünkü verilen ifadeler doğrultusunda işte hard diskler için baktığımızda ayrı operasyonlar gerçekleştirildi. Çok titiz bir çalışma yapılıyor ve özellikle de bilgiler paylaşılmıyor. Bilgi paylaşımı bu operasyonda söz konusu değil. İşte bu da aslında neden böyle yapıldığının en önemli kanıtlarından bir tanesi. Operasyonun saatler öncesinde yapılacağı tahmin ediliyor. Apar topar binadan hard diskler farklı adreslere gönderiliyor, götürülüyor, taşınıyor ve onlar